0: Haber birebir alınan bir haberdi ve yaklaşık ligin bitiminden hemen sonra ilk temastan sonra gerçekleşen bir haberdi. Tabii ki menajerler bu şekilde söyleyebilir. Menajerlerin çalıştığı hesaplar bu şekilde anlatabilir ama gerçek bu. Yani şimdi şöyle düşünelim. Farz edelim Icardi böyle bir şey söylemiyor. Icardi'nin geçen seneki vücut dili ne söylüyordu? Oradan yürüyelim o zaman. Icardi'nin oradaki hareketleri, Icardi'nin maça girmesi, Icardi'nin Osimhen'in arkasında beklemesi vücut dili anlamında bize ne anlatıyordu? Ki şu anki bu şekilde söylenmeleri ne doğrultuyor anlamında da bunu söylemek lazım yani.
1: Şimdi tabii bu gerçekçi bir talep de değil. Yani bu talepte bulunmasının Icardi cephesinin, diyelim ki menajeriyle birlikte ya da menajeri bu görüşmeyi yaptı diyelim. Zaten Galatasaray'da kalmakla ilgili çok da beklentisi olmadığını gösterir. Böyle bir taleple gelirse. Ama tabii içeriğini de bilmek lazım. Bir defa yani Icardi böyle bir beklenti halinde olacaksa Osimhen'in önüne geçebileceğini düşünmez. Yani o kadar akıllı bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Yani Icardi o zekaya fazlasıyla sahip. En fazla hocayı şuna zorlamak istemektir bu teklif. Yani Osimhen zaten oynar. Osimhen'le birlikte ben de oynarım şeklinde. Hatta belki 10 numara pozisyonunda oynamak gibi bir beklenti dahilinde olabilir. Ya da işte ikili forvet beklentisi dahilinde olabilir. Yoksa Osimhen'i kesmeyi düşünmesi çok da eşyanın tabiatına uygun bir öneri değil. Yani şunu söyleyeyim, yani bazen hani vaktinde ayrılıklarda iyidir Kerem.
2: Vaktinde ve tadında bir ayrılık.
1: Evet, bu tadında bir ayrılık olacak. Icardi sevgili olarak gidiyor, çok büyük tutkuyla sevilen bir figür olarak gidiyor ki hani bu topraklara gelip çok sevilen oyuncular oldu, unutulmayan oyuncular oldu ve bunların sayıları da çok fazla değil. Çok değerli oyuncular oldu ama hani herkesin heykeli yapılmadı mesela Alex gibi. Ya da herkes bir George Hagi'nin bıraktığı, Galatasaraylı olan olmayanların da bıraktığı o inanılmaz futbol güzelliklerini, heybesini koyarak gitmedi. Icardi de attığı gollerle benzer şarkı bir
0: yazıldı.
1: Efekt.
0: Şarkı yazıldı. Evet. Adına şarkı kondu. Ve bu şekilde. Aslında Hayri çok güzel kelimesinin içerisinde çok güzel bir şey kullandı. Bu Icardi süreci alıştırıldı. O yüzden ben diyorum yani başkan bu süreci olağanüstü güzel yönetti. Ne camiayı kırmadı, ne oyuncuyu sıkıntıya sokmadı.
2: Herkes ayrıldı, bekler durumda.
0: Ne hocasını sıkıntıya soktu. Icardi sürecinde keskin bir ayrılık yapsaydın çok farklı şeyler konuşulabilirdi.
2: Benim sana bir sorum olsun.
0: Tabii.
2: Icardi kaptan olarak bütün takımı sahiplenen, hı hı, ve oynamadığı zamanlarda desteğini esirgemeyen, böyle kendinize emanet etmek isteyeceğiniz
0: tarzı bir karakter olsaydı,
2: bir liderlik yapsaydı, hı hı, yapmadı, bunu gördük.
0: Hı hı.
2: Kendi adına da üzücü. Çünkü onu yapacak potansiyeli ve karizması var.
0: Tabii.
2: Ama belki egolar, oynama isteği.
0: Ego vardı.
2: Ön plana çıkıyor vardı. Olabilir. Yani lider değildir demiyorum hiçbir şekilde. Bir aurası da var. Bunları yapsaydı, hı-hı, kalır mıydı?
0: Ya tabii ki buradaki asıl konu şu. Icardi yedek kalmayı kabul etseydi.
2: Hı-hı.
0: Yani şu an Icardi yedek kalmayı kabul etseydi tabii ki bu olay imzalanacaktı. Yani zaten başkanın da görüşü bu.
2: O da bu arada yani.
0: Başkanın da görüşü.
2: O da liderliğin bir parçasıdır.
0: Ya tabii ki liderliğin parçası ama şimdi hani Mertens'in özellikleriyle Icardi'nin özellikleri arasında dağlar kadar fark var. Mesela Mertens ne yaptı mesela? Mertens 10 numara olarak alındı ama formayı verdi. Formayı verdi ama orada sağ kenarında Okan Hoca'ya yardımcı oldu. Oyunculara direktif verdi, araya girdi, yardımcı olmaya çalıştı. Ya bu karakter olsaydı zaten otomatikman oluyordu. Zaten başkan da şey demedi. Sayın Dursun Özbek Icardi'ye ve Icardi temsilcilerine ben sizle devam etmek istemiyorum demedi. Ben size devam etmek istiyorum dedi. Zaten bir teklif sundu. O teklif kabul edilseydi zaten Icardi şu an hala Galatasaray'da devam ediyordu. Yani zaten olay burada. Yani Galatasaray eğer Icardi'siz bir plan kur

0: olsaydı ya da başkan Icardi'yi düşünmeden hareket etseydi şu an Icardi'nin bu sürecini konuşmayacaktık. Icardi'nin sürecinin uzaması, başkanın Icardi'den haber bekliyoruz demesi bu sürecin net bir şekilde özeti olduğunu söylemek lazım. Yani açıkçası şu, eğer Icardi kabul etseydi şu an Galatasaray'da Icardi'nin devam edeceğini konuşurduk. Ama Galatasaray kulübü hiçbir zaman ben Icardi'yi gönderiyorum demedi ve Icardi'yi gönderen bir yönetim olarak da tarihe geçmeyecek.
1: Yani Icardi'nin genel tavrı daha iyi olsaydı daha iyi bir teklif de gelebilir miydi?
0: Evet, kesinlikle.
2: Yani ama bence yine de şöyle bir nüans da var. Onu da kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani Icardi henüz kendi gerçeğini kabullenmiş durumda değil. Yani neden? Yaş herhalde 32-33 galiba Icardi'nin. Yani daha atacağı goller olduğuna inanıyor Icardi. Üst düzey oynayabileceğine dair kendine olan inancını sonlandırmış değil. Mertens
0: ya tabii nasıl ki olmayacak ama ya. Yani bu sene düzey,
2: hayır şöyle, Mertens 35 yaşında bıraktı. Yani Icardi'nin bıraktığı yaşla, yani Icardi'nin şu Galatasaray'dan ayrıldığı yaşla Mertens'in yedek kalmayı kabullendiği yaş aynı yaş değil. Yani Icardi daha genç şu süreçte. Mesela 2 yıl sonra bu dediğiniz pozisyonu kabul edebilir Icardi. Ama şu anda evet bir sakatlıktan çıktı. Hı hı. Sakatlıktan çıktığı için kendi performansının, gerçek performansının epey gerisinde kaldı. Belki de o açığı kapatabileceğine, yine üst düzey performans gösterebileceğine dair kendi içinde bir iddia taşıyor. Bunun da rolü olduğunu düşünüyorum. Burada işin ego tarafına
0: ama
2: da
0: hangi şartlarda
2: göz ardı
0: Icardi
2: edildi
0: geldi mesela? Galatasaray'a hangi şartlarda geldi Icardi?
2: Başka bir şey bu. Hangi şartlarda evet geldi ama geldiği
0: şimdi mesela aynı şartlarla da bir, aynı şartlarla da Galatasaray'dan gidiyor.
2: Şöyle bir şey.
0: Bak ama şimdi hani nasıl geldi ve nasıl gitti?
2: Şöyle bir şey. O çok şartlarda önemli olmasa buraya gelmez. Geldiği takım Paris. Yedeğinde kaldığı oyuncular malum. Evet Galatasaray çok kıymetli bir kulüp ve Türkiye'nin belki Avrupa'daki en önemli futbol markası, hı hı, ama sonuçta bir Türk kulübü. Yani bir Paris Saint Germain değil ya da İtalya'nın majör takımlarından bir tanesi değil. Yani o kendi gerçeğimizle birlikte ele alınmamız da gerekiyor. Öyle olmasa zaten 30 yaşında Icardi'yi, 30 yaşındaydı değil mi buraya geldiğinde, belki 30 da değildi, hı hı, buraya getirmek çok da mümkün olmazdı diye düşünüyorum.
1: Doğru. Yani ya şimdi şartlar bu, çok uydu.
0: Ya şartlar uydu ama sonuçta bir rehabilitasyon süreci. Galatasaray evet, bu rehabilitasyon sürecindeki oyunculara gerçekten çok ilaç gibi olan bir kulüp ve o ilaç gibi olan kulüpten de hasta iyileşerek gidiyor ama hasta iyileşirken de kulübe çok güzel işler yaparak gidiyor. O yüzden bir Icardi'li dönem vardı. Geldi geçti gözüyle bakmak lazım ve ben bundan sonraki sürecin futbolcular üstünde de gerçekten çok rahatlatıcı bir dönem olacağını düşünüyorum. Ki buradan şimdi herkes farklı bir anlam çıkartabilir ama şunu söylemek gerekiyor. Icardi tamam, büyük bir karakter, çok iyi bir futbolcu ama egoları olan bir oyuncu. Ve egolarıyla beraber hareket ettiğinde otomatikman etrafındaki oyuncuların çekindiği bir oyuncu pozisyonuna giriyordu. Yani mesela şu var, biliyorsun sakatlığın, geçen seneki şampiyonlukta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Ve orada asıl aktör, asıl kahraman Osimhen'di. Yani şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'i herkes tezahüratlarla beklerken Icardi'nin sahneye çıkıp o asıl kahraman pozisyonuna girmesi bazı oyuncuları da sıkıntıya sokmuştu. Onların başında da Osimhen geliyordu aslında. Ya bu süreçlerden artık sıyrılan ve daha fazla verim alınacak bir sürece girildiğini düşünüyorum ben. Bu anlamda yani Galatasaray Icardi'li konfor alanını net bir şekilde kullandı ve şampiyonlukta da Icardi'ye imza attırdı. Ama dedi ki yeter, benim artık Osimhen'im var. Bundan sonra o imzayı Osimhen'in atmasını istiyorum. Sen kalmak istiyorsan da başımın üstüne yerim var. Ama bu oyunumuzun en büyük silahı Osimhen ve ben Osimhen'e göre kadro kuracağım dedi. Icardi bu süreci kendine göre doğru yönetti. Ama Galatasaray her zaman bakidir. Oyuncular gelip geçici. Katkıda bulunanlar her zaman başımız üstü yeri var. Ama katkı sağlayamayacakları da alasmanlık demek gerekiyor. Başkan da bu süreci olağanüstü güzel yönetti.
1: Kaptanlar

0: yapan biri Osimhen olabilir mi bundan sonra?
1: Olur olur. Olur, Osimhen'in de bir kaptanlığı olabilir.
0: Emre 9 numaraya giyme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
1: Ya tabii ki Emre'nin aldığı ispatlar da gerçekten çok değerli, çok önemli. Ama bu süreç şimdi bir kamp durumu söz konusu. Kampın başında bunu Okan Hoca net bir şekilde söyler. Ama tabii ki hocanın hakkında da böyle bir durum söz konusu. Emre'nin aldığı ispatı doğru ispatı.
0: Osimhen için de hani bir Icardi baskısını bilmiyorum hissediyor muydu ama...
1: Hissediyordu.
0: Tamam, yani mental olarak büyük ihtimalle zaten hissediyordu. Bir rahatlama mı oluyor Hayri Beşer bu durumda?
2: Bunun tabii saha içerisinde yansıyan çok tarafı yoktu. Zaten evet. Bu sezon çünkü hani Osimhen Icardi ile çok fazla birlikte oynamadı. Ama o baskıyı yani bütün de hissediyordur. Burada Serhan'ın söyledikleri tabii ki önemli. Bir de Osimhen zaten... Hani kaptan gibi davranabilen bir oyuncu, sorumluluk alan bir oyuncu ki Antalyaspor maçı Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilediği karşılaşma hiç de kolay geçmedi. Ve orada gerçek bir kaptan vardı, gerçek bir isyankar vardı, o da Osimhen'di. Yani Osimhen zaten doğal olarak o rolün oyuncusu ve de hak ediyor. Yani buna da kimsenin itirazı olmaz diye düşünüyorum. Ama şu önemli tabii, burada Serhan'ın vereceği bilgiler ya da Emre'nin vereceği bilgiler önemli. Şimdi futbolcular arasındaki şey nasıl? O ahenk nasıl? İşte diğer futbolcular Osimhen'e nasıl bakıyor? Yani Osimhen onlar için nasıl bir insan? Nasıl bir profil? Nasıl bir karakter? Aynı şekilde Icardi. Bu da belirleyici. Yani oyunculuk gücünüzden, kalitenizden almış olduğunuz bir itibar vardır. Aynı zamanda güç vardır. Bir de insani tarafınızdan almış olduğunuz, kazanmış olduğunuz saygınlık vardır. Ya ikisini bir araya getirebilirseniz o zaten en kıymetli olan, en fayda getirici olan. Bazen ikisi örtüşmeyebiliyor. Bunu bazı büyük oyuncularda görüyoruz ama benim şahsi kanaatim, naçizane kanaatim, Osimhen bir defa mütevazı da bir insan. Yani geldiği yerin, geldiği mahallenin, sokağın, yoksulluğun, yoksunluğun çok farkında olan bir insan. Bu da çok önemli. Ve her halinde bunu çok yansıtıyor. Dolayısıyla orada insani açıdan da bir sıkıntı olmayacağını tahmin ediyorum.
1: Yani diyor ki Icardi zengin aile çocuğu, Osimhen fakir mahalle çocuğu. Ama duygu anlamında da Osimhen duygusu daha ağır basıyor.
2: Yani bizim meşhur Yeşilçam filmlerine işi götürmeden de söylersek aslında doğru bir benzetme ama Icardi de bence hani şey olarak bilmiyorum, dışarıdan hepimize çok sempatik geldi. İçeride nasıldı futbolcular arası? Bir de şunun altını çizelim, hani parantezin dışına çıkarak.
0: Oynuyorken kesin iyidir, oynamıyorken kesin kötüdür.
2: Bu başka bir şey.
1: Ama şu yani
2: bu oynamaya şu, dayalı mesela, oynamaya
1: saygı
2: dayalı
1: çok önemli.
2: İstek.
1: Galatasaray o saygıyı hiçbir zaman kaybetmedi. Yani ve bu saygının, oyuncuların birbirine olan saygının kaybetmemesinin en büyük sebeplerinden birisi Okan Hoca. Orada saygıyı yitirebilecek pozisyondaki oyuncularla çok rahat bir şekilde vedalaşabildi. Hem kendisine olan saygı durumunu, hem oyuncular olan saygı durumunda sıkıntı yaşadığı oyuncularla rahat bir şekilde vedalaşabildi.
2: Ya o önemli tabii, hani ego kavramını böyle parantez içerisine alarak söyleyeyim. Hani ego her insanda vardır, hepimizde vardır da düzeyi farklıdır. Yani Okan Hoca da böyle ego kavramıyla çok fazla yan yana getirecek bir profil değil. İlk başta akla o gelmez. Mesela Okan Hoca denince ilk başta akla liderlik de gelmez ama tabii ki liderlik vasıfları da var. O da insan, egosu var. Ama o iletişim anlamında hani oradaki ortamını rehabilite edebilecek bir şeyi de var Okan Hoca'nın. Güler yüzü de var. O yedek kulübesinde bizlerden esirgediği güler yüzün ben ikili münasebetlerle de, özellikle oyuncularla olan münasebetlerde çok fazla yansıttığını düşünüyorum. Bir de Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim parantezin dışına çıkarak. Ya Icardi gerçekten sportmenliğin dışına hiç çıkmadı saha içerisinde. Yani hakemi kandırmaya çalışan, kendini abartılı bir şekilde yere atan, taklalarla, böyle teatral tavırlarla karşımıza çıkan bir Icardi görmedik. Ben hasreten bu sebepten dolayı da Icardi'ye teşekkür etmek istiyorum. Yani buraya gelip de bu anlamda bize benzemediği için Icardi'yi kutluyorum.
0: Eski çok usul bir oyuncu.
1: Yok, doğru söylüyor. Evet. Doğru söylüyor. Evet. Yani Icardi'nin bir de
2: biz
1: şu
2: Icardi'yi vardı. Kendimize benzetemedik bu anlamda. Yani mesela belki mesela Torreira çok övülesi bir oyuncu.

0: oyuncu performans olarak, ama o anlamda herhalde Torreira, şöyle söyleyeyim mesela, kendimiz şey Galatasaray penceresinin dışına çıkıp bir rakip takım mesela bir Fenerbahçeli olarak baktığın zaman Icardi'ye söyleyecek sözün olmaz bu açıdan. Hı. Ama Torreira'ya söyleyecek sözün, ya da örnek vermek için söylüyorum, Torreira'yı da şeye koymuş olmayalım ama Icardi bu yönüyle de bence takdiri hak ediyor.
1: Çok farklı bir aurası vardı. Yani çok. Gerçekten Icardi'nin o aurası yürüdüğü zaman gittiği yerlerde bile net bir şekilde gösteriyordu. Aslında Galatasaray'ın vizyondaki en önemli parçalardan bir tanesiydi. Yani tabii ki Osimhen'in aurası mı, Icardi'nin aurası mı? Kesinlikle Icardi'nin aurası Osimhen'e ağır basıyordu. Şimdi, ama o aurayla beraber artık yeni bir sürece girildi. Osimhen o aurayı ve o ağırlığı net bir şekilde taşıyacağını düşünüyorum.
2: Galatasaray'da bu transfer, gidecekler kalacaklar mevzuları biraz yavaş ilerliyordu ama daha fazla gelişme sanki bizi bekliyor.
1: Yakın zamanda.
2: Günlerde.
1: Hareketlilik var.
2: Evet. O hareketliliğin bir parçası acaba Serhan Türk, Can Uzun'la ilgili olabilir mi?
1: Evet, Can Uzun'la ilgili Galatasaray'ın net bir şekilde ilgisi var. Ve Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın da beğendiği oyuncular arasında. Ve özellikle yerli avantajını kullanabileceğimiz milli takım oyuncumuzdan bahsediyoruz. Galatasaray'ın bir teması oldu Can Uzun'la. Can Uzun'la anlaşmayı yaptı. Tekrarlıyorum, Galatasaray Can Uzun'la anlaşmayı yaptı ama kulübüyle görüşme aşamasına halen gelinmedi. Zaten kulübünün beklentisi 50-60 milyon euro bandında bir beklentisi var. Galatasaray'ın da maksimum çıkacağı bedel 25 milyon euro. Can Uzun için belirlediği bedel 25 milyon euro. Ama şunu da söylemek lazım, tekrarlıyorum. Yani Can Uzun'la görüşmelerde çok büyük bir yol kat edildi. Ve Can Uzun'un Galatasaray'a gelmesi, Galatasaray'ın Can Uzun'u ilgisi gerçekten iki taraf için sıcaktı. Ama kulübüyle hala görüşme aşamasına gelinmedi. Çünkü kulübünün beklentisi 60 milyon euro. Ama şunu da söylemek lazım. Bu bir süreç. O sürecin nasıl yöneticileri de çok önemli. Ama Galatasaray bu transfer döneminde bir satın alma durumu çok fazla olacağını düşünmüyorum. Özellikle bazı bölgelerde transfere ihtiyacı olan Galatasaray bu transfer döneminde satın alma opsiyonlarıyla beraber kiralama formülüne gidecek. Can Uzun'da da bu olabilir mi? Tabii ki bunda olma ihtimali var. Ama dediğimiz gibi Galatasaray Can Uzun'la her konuda anlaştı ama kulübüyle temasları devam ediyor. Daha olmadı yani, ilerleyen zamanlarda olacak, özür diliyorum.
2: Beklentilerin 50-60 milyon eurolara yaklaşabileceğini söyleyebilir miyiz?
1: Yani kulübünün şu an Eintracht Frankfurt'un beklentisi 50-60 milyon euro bandında ama Galatasaray maksimum çıkabileceği bedelde 25 milyon euro olarak şu an için belirledi.
2: Peki bu
1: çok büyük fark var.
2: Fark, evet, nasıl?
1: O yüzden yani zorunlu satın alma opsiyonu bir sonraki satıştan kar payıyla ilgili bir teklif sunulabilir ama diyorum şu an için kulübüyle temas yapılmadı. Oyuncuyla teması yapılan bir süreçten bahsediyoruz.
2: Yani kulüple net bir temas yok.
1: Evet.
2: Yani kulübe bir teklif sunulmadı.
1: Sunulacak. Tabii şu an için oyuncuyla anlaşıldı, kulübüyle temas girilecek.
2: Ciddi bir fark var. Belki bambaşka bir formül Galatasaray üretebilir. Zorunlu satın alma durumuyla beraber bir kiralamadan bahsediyor Serhan Türk. O kiralama bedeli epey yüksek tutulabilir. Önümüzdeki seneye bölünmüş olur böylelikle. Bilmiyorum Frankfurt buna nasıl bakar ama böyle çok kolay bitti bitiyor gibi bir operasyon değil.
0: Yani şu bilgiler ışığında değerlendirirsek bu transfer bonservisle bitmez. Yani 60 milyon euro isteyen bir kulüp 25'e inmez.
2: Tabii.
0: Mümkün değil. En fazla 40'a iner.
2: Evet.
0: Galatasaray'da 25'in üzerine çıkmayacağım diyorsa 40'a çıkmayacak demektir. Yani 30'a çıkar en fazla. Belki 35'e çıkar. O zaman ne olabilir? Burada Galatasaray'ın kozu oyuncunun istemesi. Oyuncuyla burada prensipte bir anlaşma yapılmışsa oyuncunun gelmek istemesi ciddi bir avantaj. Burada şu yapılabilir işte. Satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü. Yani ilk yıl için Frankfurt'a o tarafı tatmin edecek bir...
2: O satın alma durumu da zorunlu olur bu arada.
1: Yani zorunlu yani olmayan, yani geçen sene yaptığı gibi Lanko Aspirilla da bunu yaptı ama Can Uzun da buna bence çok fazla gireceğini düşünmüyorum. Yani opsiyon Galatasaray'da kalmak kaydıyla bir teklif yapılmasını bekliyorum. Hı hı. Ama Can Uzun da belki opsiyon zorunlu

0: Burada şöyle bir şey, Can'ı transfer etmenin bir artısı da aslında Osimhen'i yedekleyecek golcülerden bir tanesini de bir yönüyle almış oluyorsunuz. 10 numarada oynatırsınız. Doğru. İhtiyaç duyduğunda forvet de oynatabilirsiniz. Bu çok efektif bir yöntem. Yani belki Can'daki ısrarın altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Zaten Can'da derine inen, stoperle bek arasına gayet iyi sızan, yani şut kabiliyeti yüksek bir forvet aslında. Yani her teknik adamın seveceği çok fonksiyonlu bir forvet, aynı zamanda 10 numara. Şimdi burada yani Can Uzun transferi maliyetli bir transfer olacağı için o yedek forvetin biraz daha maliyet açısından daha düşük, belki genç bir oyuncu. Yani çünkü genç oyuncu bulabilirsiniz maliyette, henüz isim yapmamış bir genç oyuncu olabilir. Ama tabii burada John Duran ismi de var ki
1: konuşacağız onda.
0: O da konuşacak. John Duran'da karar kılınırsa zaten John Duran'dan yana o tercih kullanılmış olacak. Ama yani Can Uzun'da Galatasaray'ın ısrar etmesi, oyuncunun yaşını, işte yerli oluşunu, 10+4 sınırlamasını, kuralını daha doğrusu vesaire dikkate alırsak hiç de anlamsız bir ısrar değil.
1: Yerli olmasa bile yatırım yapılacak bir kalite mi Can Uzun?
0: Bence yatırım kesinlikle yapılabilecek bir kalite, ama doğru kesinlikle maliyette. Yani 60 milyon euro ile yatırım yapılacak bir kalite değil. Aha. Abartmayalım. Yani
2: geçen 60 sene milyon 75 milyon euroya şey aldın sen. Osimhen'i aldın.
0: Yani 60 milyon, hani Osimhen'i 75 milyon euroya alırsın.
2: Ama bir yatırım aynı zamanda. Gerçekçi rakamlar değil zaten.
0: 75 milyon euroya alırsın, hani 120'ye verilmiyor falan deniyor ama 100'e satabilirsin diye düşünürüm
2: 120
0: ben.
2: Geldi. 120 i̇ki kulüpten geldi.
0: Muazzam bir şey.
2: İki kulüpten geldi. Yani Osimhen için.
1: Ama onu dağıtmayayım geldi. Ama şunu da söyleyeyim yani. Hı-hı. Gonzalo Ramos'u Milan Paris Saint Germain'den 74 milyon euroya aldı. Yani Gonzalo Ramos'un 74 milyon euro olduğu yerde Osimhen'e 120 milyon euro teklif gelmesi son derece doğal.
2: Tabii tabii.
1: Bence.
0: Ya, bu piyasada doğal. Evet. Yani çünkü
2: bunda yine birkaç
0: sezon öncesinin birkaç katına çıktı rakamlar. Yani öyle de değerlendirmemiz evet gerekiyor. Ama Can Uzun'u hani 60 milyon euroya aldığın yerde 80'e 100'e verebilir misin? Oyuncu hani o potansiyelde değil diyemeyiz. Ama risk.
1: O kesin. Var mı 120 milyon euro masada?
2: Var var, 120 milyon var. Yani şu an 120 milyon euroluk teklif iki kulüpten geldiği şeklinde bilgi geldi bana. Osimhen'le ilgili. Ama
1: kulüplerin adı belli mi?
2: Kulüplerin adını söylemediler. Bir tanesini tahmin edebiliyorum. Bir tanesi Avrupa kulübü. Onu söylemek evet istiyorum. 120 Barcelona milyon euro teklif geldi. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray, ben Osimhen'in üzerine takım kurmak istiyorum. Hı hı. Osimhen'le beraber bir takım kurmak istiyorum. Osimhen benim için çok değerli. Ama tabii ki herkesin bir bedeli vardır. Bizim için, Osimhen için belirlediğimiz bedel 150 milyon eurodan aşağı değil. Eğer bir teklif getirecekseniz bu mihvalde getirmeniz lazım şeklinde şifahi olarak sözle söylenen tekliflere bu şekilde dönüş yapan bir Galatasaray var Osimhen'le ilgili. Ama iki kulüpten de 120'şer milyon euroluk bir teklif geldi. Ve isterseniz bunu yazılı şeklinde de sunabiliriz şeklinde bir teklif geldiğini doğrulattım.
1: Hayri Beşer, verir misiniz Osimhen'i 120'ye?
0: Veririm. Ya hiç zorlanmam ama yani Galatasaray vermiyorsa ben şöyle düşünürüm. Yani Osimhen'in üzerine takımın kurulması işin sportif tarafı.
1: Evet.
0: Tamam. Demek ki Galatasaray gelir kalemi oluşturma konusunda rahat. Yani kulüp, işte Sayın Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde projeleri açıkladı vesaire. Demek Galatasaray çok ciddi gelir kalemleriyle işin bu finansal tarafını çözeceğine inanıyor. Ya da çözecek projeleri ortaya koymuş, böyle bir rahatlığı söz konusu. Aksi takdirde hani 120 milyon euroya hayır demek bir riski de satın almak anlamına geliyor. Ya sonraki süreçlerde o teklifler gelmeyebilir. Yani oyuncunun
2: kaç yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz ama
0: oyuncunun performansı onun ötesinde, hani bu işin sakatlık tarafı da var. Ya 120 milyon euro iyi bir rakam. Şöyle bir şey, yani 120 milyon euro teklif geldiği yerde siz zaten oyuncuyu 130'a belki 140

0: marka satarsınız. Yani o pazarlığın başladığı nokta değil mi 120 milyon euro?
1: Yok, son gelindiği nokta.
0: Ha, anladım.
1: Ya zaten teklif, pazarlığın başladığı nokta bu olsa zaten Galatasaray bu teklifi siz bana bir getirin, tekrar konuşalım şeklinde dönüş yapar. Yani süreç, aslında bu bir süreci görmek lazım. Ama şu da bir gerçek, Galatasaray planlaması yapıldı. Ve bununla ilgili Sayın Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu, Sayın Okan Buruk gerçekten çok titizlikle çalışıyor ve iyi de bir kadro yapılanmasına gidildi. Şimdi herkes yani Galatasaray'a bir telaş söz konusu değil. Gerçekten kadrosu çok iyi. Sadece omurgalara birkaç desteğe ihtiyacı olan bir Galatasaray var. Ve bundan dolayı da Galatasaray camiası ve Galatasaray taraftarı şu an olduk, öldük, bittik, transferlerde durumuna girmiyor. Çünkü gerçekten Abdullah Kavukçu'ya güveniyor, Dursun Özbey'e güveniyor. Bu bağlamda da iyi transfer dönemi geçireceklerini düşünüyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray için hareketli bir hafta olacağını söylemek istiyorum. Ve önümüzdeki haftada en az birkaç transferini, bir transferini ineceğini düşünüyorum. Öyle bir haftaya gireceğimizi ve bununla ilgili de önümüzdeki hafta bir uçak planlaması, uçuş planlaması olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki buradaki bazı süreçler de var. İstiyorsan ben konuya gireyim.
2: Evet.
1: Lemina ile ilgili. Lemina ile zaten sezon sonu bittiğinde ben Lemina ile devam edeceği şeklinde de Aspor ekranlarında söylemiştim. Galatasaray planlaması da buydu. Okun Hoca'nın da isteği bu şekildeydi. Galatasaray Lemina ile anlaştı. 1+1 yıllık anlaşma yapıldı Lemina ile. Önümüzdeki
2: son dönem dakika transfer gelişmesi ekranda. Utara resmen Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar Fransız sol bekle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı sevgili seyirciler. Oyuncunun transferinin zaten noktalanmasını bekliyorduk. Resmileşmesini aslına bakarsanız bekliyorduk ve Utara Beşiktaş forması giyecek. Dün İstanbul'a gelmişti. İmzalar atıldı. Toplam 8-10 milyon euro bandında bir maliyet olacağını da tahmin ediyoruz. O pozisyona mutlaka bir oyuncu alma isteği vardı Beşiktaş'ın. Sol beki böylelikle doldurmuş oldu Kasum Utara ile siyah beyazlılar. Aynı zamanda o pozisyonda Rıdvan Yılmaz'ın da yer aldığını belirtelim. Geçtiğimiz sezonda belki pek çok kişinin düşündüğünden daha fazla forma şansı da buldu Rıdvan Yılmaz. O da Rangers kariyerinden sonra yeniden yuvaya dönüş yapmıştı. Utara'nın da 21 yaşında gelecek vadeden fiziksel verileriyle öne çıkan bir oyuncu olduğunu belirtelim. Alt yaş kategorilerinde Fransa milli takımının formasını da giymişti. U21, U20, U19 ve U18'de Fransa milli takımıyla oynamıştı. 2023 yılında Amiens'den Monaco'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 21 yaşında bir oyuncu için maç tecrübesi de hiç fena değil. En çok bakılan konulardan biri belki de bu yaş grubundaki oyuncuların maç tecrübesi. Lig 1'de 41 maçı var. Lig 2'de 21 karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi'nde 9, Fransa Kupası'nda da 8 kez sahaya çıktığını belirtelim. Kasum Utara'nın en üst 2 seviyelikte Fransa'da sık sık forma şansı bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelişimi söz konusu olabilir. İlerleyen dönemde Kasum Utara Beşiktaş'a önemli hizmetler de sunabilir. Galatasaray'a muhakkak dönüş yapacağım. Lütfen. Ama Hayri Beşer'den kısa bir yorum yapayım. Sonrasında Lemina ile ilgili son durumu dinleyeceğim. Ne dersiniz transfer için?
0: Hayırlı olsun diyeyim öncelikle. Gayet doğru bir transfer. Ve bana da çok sevimli gelen bir transfer. Şu açıdan oyuncu 21 yaşında. Genç oyuncuları, gelecek vadeden oyuncuları takımlarımızın gidip alıp getiriyor olmaları güzel bir şey. Trabzonspor'un girdiği yolda Beşiktaş'ı da görmek güzel bir şey. Bu transfer bir İtalyano transferi gibi. İtalyano'nun isteklerine tam uyan bir oyuncu. İşte agresif pres, dinamik yapı, pas ve içeriye kat edebilmek ve beklerken de yine o agresif yapıyı ortaya koyabilmek. Bütün bu özelliklere sahip bir oyuncu. Utara, doğru telaffuz ediyorum, evet, inşallah. Çünkü bazen gelen oyuncular telaffuz anlamında bizi epey bir ters köşeye yatırabiliyorlar. Şunu söyleyeyim, hem de gelişim de gösterecek. Geldiği lig Monaco. Yani zaten Fransa bu anlamda çok verimli bir yer. Bunu bir politika şeklinde gerçekleştiriyorlar. Zaten hani oradaki

0: işte Afrika kökenli olsun, Arap kökenli olsun oyuncuları çok zamanlı bir şekilde alıyorlar. Altyapılarda çok güzel bir tedrisattan geçirerek hazırlıyorlar ve dünya futboluna armağan ediyorlar. Bu anlamda hani Beşiktaşlıların zaten bu anlamda da içleri rahat olabilir. Onun ötesinde sen de bilgileri verdin. Ben de oyuncunun özelliklerine bir miktar bakmaya çalıştım. Tabii ki çok iyi bildiğim bir oyuncu değil, takip ettiğim bir oyuncu değil. Bunu söyleyebilirim ama sahip olduğu özellikler itibariyle İtalyano'nun da felsefesini yan yana koyduğumuz zaman Beşiktaş çok doğru bir iş yapmış gibi gözüküyor.
1: Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş camiasına. Kassum Utara transferi 4 yıllık sözleşme imzalandığını bir kez daha hatırlatalım. Kassum Utara'nın hem İstanbul'da geliş görüntülerinden hem imza töreninden görüntüler zaman zaman ekranlara yansıyor. Bu bölümde son 3 dakikamız içindeyiz. Serhan Türk'ün Galatasaray ile ilgili hala söylemek istediği şeyler var. Utara'yı ve Beşiktaş'ı önümüzdeki saat diliminde bütün detaylarıyla çok daha yoğun bir şekilde konuşacağımızın da altını çizmek istiyorum. Lemina kalıyor mu?
2: Evet, Lemina ile sözleşme uzatma aşamaları neticelendi ve Galatasaray Lemina ile yeni sezonda da anlaştı. 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Yakın zamanda da imzalanmasını bekliyoruz. Teknik ekibin planlamasında Lemina ile ilgili sağ bek, orta sağ bek, stoper rotasyonları kullanmak istiyor. Yani şunu söylemek lazım. Okan Hoca da zaten ısrarlı bir şekilde Lemina'nın kalmasını istiyordu. Oyuncuya hem Arap Yarımadası'ndan hem Brezilya'dan da ilgi vardı. Ama Galatasaray'da aldığı ücretler güzel ücretler olduğundan dolayı hem Türkiye'de kalmak istedi hem de Galatasaray'da kalmak istedi. Yani Galatasaray'da Lemina ile mutlu sona ulaştı. Ama Lemina haricinde Galatasaray'ın planlamasında da daha değişik oyuncular da üstüne gidiyor diyebilirim. Hatta istiyorsan onları da yeni saat diliminde mi konuşalım yoksa şimdi
1: kısa bahsedebiliriz. Gündemde epey yoğun konuşacağımız yani bugün, şeyler de var.
2: Bugün zaten bir oyuncu çok fazla ön plana çıktı biliyorsun. Galatasaray'ın özellikle orta saha kurgusunda bayağı oyuncuya listesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Amadou Onana. Aston Villa kulübünden. Amadou Onana ile Galatasaray yani geniş listesinde olan oyuncuların başında geliyor. Ve Galatasaray Aston Villa'da oynayan Onana ile ilgili bir planlaması vardı. Ama Onana'nın da kendisi özellikle yurt dışında İngiltere'de devam etmek istediğini öğrendik. Ama Galatasaray bu transfer içinde bir girişim yapmasını bekliyoruz. Galatasaray özellikle Premier Lig'de küme düşme yaşayan oyuncular ve takımlar üzerinden bir hareketlenme söz konusu olacak.
1: João Gomes mi?
2: Ya,
1: orta
2: tabii,
1: saha için Wolverhampton'dan.
2: O da var. Yani gerçekten çok geniş listeye sahip ve çok geniş listeyle beraber de Galatasaray önümüzdeki günlerde özellikle çok büyük hareketlenme yapmasını bekliyoruz.
1: Yani başlıyor diyebilir miyiz Galatasaray?
2: Tabii.
1: Önümüzdeki hafta itibariyle mi?
2: Kesinlikle önümüzdeki hafta itibariyle çok hareketli geçecek Galatasaray'da. Özellikle transfer sezonu Galatasaray için hareketlendi diyebiliriz.
1: Ağırlıklı olarak ilk bölümde Galatasaray konuştuk. Sarı kırmızılı ekipte transfer gündemi epey yoğun. Ayrılıklar da var. Kalmasını beklediğimiz isimler de var. Lemina gibi Serhan Türk zaten bu konulara girdi. Kısa bir ara vereceğiz. Kassum Utara resmen Beşiktaş'ta. Bir kez daha hatırlatalım ve detayları konuşuyor olacağız. Bir yere ayrılmayın. Messi geliyor. Lionel Messi'den harika bir gol.

Messi 85. dakikada skoru 4-4'e getiriyor. Dakika 56. Cristiano Ronaldo 2-1 oldu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın Kassum Utara transferini açıkladığını geride kalan dakikalarda dile getirmiştik. Transfer gelişmesi olarak da Aspor ekranlarında önceki günlerde de görmüştünüz. Hayri Beşer'den kısa bir yorum alma imkanım oldu. Serhan Türk'e de bu noktada dönmek istiyorum. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Hem oyuncu hem de Beşiktaş camiasına bu transfer. Beşiktaş'ta zaten bu hareketliliğin özellikle bu hafta itibariyle biraz daha artacağını tahmin ediyorduk ve bir meyve alındı. Evet. Kassum Utara sol beki Beşiktaş çözdü.
1: Çözdü. Sol bek de çözdü. Geçen sene de sol bek mevkisinde çok fazla sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş vardı. Rıdvan'dan da istenilen bir performans alınamamıştı. Bu anlamda hem dribling yeteneği kuvvetli, hem hızlı, hem o kulvarı çok rahat kullanabilecek bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Bir de genç oyuncu gelecekte vaat ediyor. Bu anlamda zaten Beşiktaş bir yapılanmaya girdi. Yapılanmaya girmek de zorunda. Çünkü her sene taraftarına bu sıkıntılı süreci yaşatmaması gerekiyordu. Bu süreç içerisinde de ben daha önemli transferleri de imza atacağını düşünüyorum. Özellikle sol kanat, forvet noktasında önemli transferleri de yapacağını düşünüyorum.
0: Bir virgül koyduk. Efecan Öztaş telefon hattımızın diğer ucunda Kassum Otara'nın transferini geride kalan günlerde de Aspor ekranlarında vermişti Efecan aslında. Sürecinde en yakın takipçisi arkadaşlarımız arasında. Efecan hoş geldin yayınımıza. Transferin şartları ile ilgili özellikle ne söyleyeceksin bunu merak ediyoruz.
2: Hoş bulduk. Kerem Can Balık, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da. Kassum Utara artık resmen Beşiktaş'ta sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçti ve ardından hafta sonu da Slovakya kampına geçiş yapmış olacak. Evet, Beşiktaş oyuncu tarafıyla 4 senelik bir anlaşma sağladı. 8+2 milyon euro da bonservisine ödemiş oldu siyah beyazlı kulüp, Monaco kulübüne. İyi bir oyuncu deniyor. Önder Özen'in oldukça beğendiği ve listeye eklettiği isimlerden bir tanesiydi ki özellikle PDA verileri bakıldığında, baz alındığında Avrupa'da bu verilerde sol bek pozisyonunda birinci sırada bulunduğunu söyleyebilirim. Ki Vincenzo Italiano'nun da oyun sistemine oldukça uygun bir isim olduğu söyleniyor. Dediğim gibi Beşiktaş Monaco kulübüyle 8+2 milyon euro opsiyon karşılığında anlaşmaya vardı. Kontrat süresi de 4 sene olacak. Hafta sonu da Slovakya kampına katılacak Kassum Utara.
0: Efecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Kassum Utara transferinin detaylarıyla ilgili bilgilendirdi. 8+2 milyon euro, 21 yaşındaki gelecek vadeden bir sol bek için de altından kalkılabilir bir maliyet gibi. Uygun gibi duruyor sanki Serhan Türk.
1: Ya bir de genç oyuncudan bahsediyorsun. Evet. Gelecek vadeden oyuncudan bahsediyorsun. Yani bu fiyatlar artık normal hale geldi günümüz piyasasında. Ben iyi bir transfer döneminin başlangıcını yaptığını düşünüyorum. Tabii ki buradaki transfer hakkı da çok önemli. Ve iyi bir yapılanmaya gitti. Özellikle transfer konusunda, hoca konusunda ben güzel işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın. Ve geç kalmamak adına da transfer dönemine en ihtiyacı olan bölge sol bek mevkisine yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ben Beşiktaş'ların sanki içinin biraz daha rahatladığını düşünüyorum.
0: Hayri Beşer, son dönemde Beşiktaş daha çok böyle tecrübeli oyunculara da yönelmişti ama bilmem katılır mısınız? Beni daha çok heyecanlandırıyor bu tip profiller. Böyle gelişimine şahit olabileceğimiz, oynadığı takdirdeki oynayacak, bunu yaşayabildiğimiz, hissedebildiğimiz oyuncular. Beşiktaş'a da çok yakışıyor bu arada. Böyle Beşiktaş taraftarının desteğini böyle bir oyuncunun arkasında hissetmesi güzel bir şey. Trabzonspor son dönemde bu işi çok iyi yaptı. Beşiktaş'ta sanki tecrübeli oyuncuları düşünürken bir yandan da geleceği de hesap ediyor, plan yapıyor gibi görünüyor bana. Bilmiyorum, katılır mısınız?
3: Kesinlikle zaten yapmak durumunda. Çünkü Beşiktaş gittiği yolun, girdiği sokağın bir çıkmaz sokak olduğunu fazlasıyla tecrübe etti. Artık Beşiktaş çıkmaz sokakları değil, açık yolları, kendisine gelecek kazandıracak, ufuk açacak yolları tercih etmek durumunda. Şimdi bu oyuncu aslında çok güzel bir şey. Bu soruya çok güzel bir cevap niteliği de taşıyor. Şimdi bazı pozisyonlar için bu tarz transferler riskli kabul edilebilir. Hani diyelim ki elinizde hani stoper havuzunda yeterli oyuncular yok, stoper transfer edeceksiniz. En azından bir tane deneyimli stoper ararsınız ya da orta saha merkezi için yine o deneyimi mutlak anlamda kovalarsınız, ama sol bek pozisyonu ya da bek pozisyonu, bir de Türkiye'de ligin nasıl bir formatta oynandığını dikkate alırsak, mutlak anlamda hem ofansif özellik, hem dinamizm, hem fiziki dayanıklılık, biraz da zaman zaman eksikliğini hissettiğimiz o taktik sadakat, pozisyonunu kaybetmeme, doğru pozisyon alabilme, bu tür özellikleri taşıyan oyuncuları bu lig gerektiriyor. Şimdi bir de getirmiş, göreve getirdiğiniz teknik direktörün de özellikleri var. Zaten bu altını çizmeye çalıştığımız özellikleri o teknik direktör istiyor. Onun ötesinde pasör olmak, pas kalitenizin iyi olması da gerekiyor. Tabii olmuş, belirli düzeyde, belirli standartta, önemli takımlarda oynayan bir oyuncuyu transfer etmek istediğiniz zaman karşınıza çıkan rakamlar maalesef sizi geriye püskürtebilir. Ancak şimdi Monaco, Fransa Ligi'nin önemli takımlarından bir tanesi ve Fransa Ligi çok fazla hani oyuncu alıp yetiştiren, devşiren bir lig olduğu için oradaki zenginlik de aslında sizin potansiyel oyuncuları söküp alma şansı veriyor size.
1: Evet,
3: işte Trabzon'un olayı söküp alabilmesi gibi. Siz de aslında benzer, farklı bir mevkide benzer bir oyuncuyu belki de söküp almış oldunuz. Bu doğru bir transfer. Ama Beşiktaş tabii ki transferde burada burayla sınırlı kalmayacak. Ben Beşiktaş'ın maliyetli ama önemli, ama camiayı heyecanlandıracak, ama bütün futbol severleri heyecanlandıracak transferler de yapacağını düşünüyorum. En azından bir transfer yapacağını ve başka iyi diyeceğimiz oyuncu transferleri yapacağını da düşünüyorum. Orada Rıdvan'la ilgili de şunun altını çizelim. Evet, sezonun bütününde beklenen

0: verememekle birlikte aslında başlangıçtan biraz daha ileriye doğru evrilmişti. Yine de Beşiktaş'ın bu sezon koyduğu hedefi dikkate alırsak o pozisyon için transfer mutlak şarttı.
1: Kötü değildir Rıdvan.
0: Kötü değildi.
2: Ama sakatlığı vardı biliyorsun ve
1: Yani
2: sakatlık
1: çok
2: geçmişte
1: ameliyat tabiri
2: vardı.
1: çok uçmadı ama kötü de
2: Şu, ama
1: değildi yani.
2: üstüne de koyamadı. Yani hani gittiğinde bile üstüne koyamayan Rıdvan vardı. Yani burada zaten yıldızı parlamış ve geleceğe dair de çok güzel ibareler bırakmış Rıdvan vardı. Bir tık sonrasını beklerken gittiğinden daha böyle istediğini verememiş bir Rıdvan olarak geri döndü. Ya ben burada bir de sakatlığı da vardı tabii ki. Ben çünkü
0: Şimdi
2: Rıdvan'dan çok
0: yalnız
2: şeyler bekliyordum ben.
0: belki şunu da dikkate almakta fayda var. Hani Beşiktaş'ta üstüne koyan oyuncu olmadı ki.
1: Doğru.
2: Ama transfer oldu o şimdi. Transfer oldu. Transfer olduğu yerde bile forma giyemedi.
0: Doğru. Ama Rıdvan da yani kaliteli, gelişim göstermesi beklenen bir oyuncu idi ki buradan gitti zaten.
1: Evet.
0: Hani belki hani bu sezon Rıdvan rotasyonda yedek kalacak. Belki zaman zaman ilk 11'de yer bulacak. Ama ben İtalyano yönetimindeki Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki Beşiktaşlardan daha iyi olacağını ve genel anlamda oyuncu performanslarının yukarı gideceğini. Mesela Raşit Say'ı biz Beşiktaş'ta pek göremedik.
2: Ben
0: Galatasaray'daki
2: hiç
0: Raşit
2: göreceğimizi
0: Say yoktu.
2: düşünmüyorum.
0: Yani belki işte hani o unuttuğumuz, ortadan kaybolmuş oyuncuların bu sezonki Beşiktaş özelinde kendilerini hatırlatacağı bir sezona da şahitlik edebiliriz diye düşünüyorum ve daha doğrusu umut ediyorum.
1: Olabilir.
2: Ya bir de Beşiktaş'taki süreç aslında çok enteresan bir süreç. Yani nasıl enteresan bir süreç? Çünkü bu sonraki olumsuzluk çok farklı yerlere gidebilir Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş taraftarı gerçekten çok vefakar ve aynı zamanda cefayı da çekmiş bir taraf. Artık sefayı çekmesi gerekiyor. Her sene güzel bir şekilde başlangıç yapıp o güzel başlangıcın en sonuna doğru yaprakların yani ne deniliyor onlar? Yaprak dökümü mü derler? O şekilde olup tek tek hedeflerin elden gitmesi, sıkıntılı süreçlerin sürekli aynı yere gelmesi hem taraftarı da etkiledi. Zaten bu süreç içerisindeki Sergen Hoca özellikle geliş sürecinde yönetimin önünde bir set şeklindeydi. Sergen Hoca'nın o seti iyi bir şekilde yönetimin değerlendirdiğini düşünüyorum. Ama bu saatten sonra o seti durduracak hiçbir şey yok. O seti durdurman için iyi transfer yapman lazım. İyi transfer yapman için de iyi bir bütçe ayarlaman lazım. İyi bir hoca getirdi. Ben iyi bir hocayla beraber iyi bir transfer döneminde erken bir şekilde yaparsa Beşiktaş'ın bu sene geçmiş senelere göre daha farklı bir takım olacağını, şampiyonluğun büyük favorilerinden birisi olacağını düşünüyorum. Neden olmasın? Artık Beşiktaş yönetiminin de Beşiktaşlıların da bunu net bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Bu senenin artık destek, hep destek, hep destek, nereye kadar destek? Artık o desteğin sonunda da insanların gülmesi lazım. Taraftarın artık mutlu olması lazım. O taraftarı mutlu etmek istiyorsan da kesenin ağzını açman lazım. Kesenin ağzını açmazsan da bir seçim sürecine gireceğini düşünüyorum.
1: Hayri Beşer üst düzey oyuncularla takımın seviye atlaması gerektiği garanti. Yani bunu herhalde herkes düşünüyordur. Hemen hemen herkes aynı fikirdedir en azından. Leandro Trossard böyle bir oyuncu mudur?
0: Öyle bir oyuncudur. Yani çok iyi bir oyuncu bir defa. Beşiktaş'a seviye atlatacak bir oyuncu. Yani İtalyano sisteminde de bence uyumlu olarak performans ortaya koyabilecek bir oyuncu. Yani taktik esnekliğe de sahip bir isim. Yani Beşiktaş'ın orta sahası, ön tarafı seviye atlamış olur. Ha, bu oyuncuyu hani getirmek mesele. Hani getirebilirseniz ki getirmelisiniz yani bir Trossard getirmelisiniz ya da işte Vlahovic gibi bir golcüyü getirebilmelisiniz. Beşiktaş mutlak anlamda böyle bir ya da iki transfer yapmalı diye düşünüyorum. Ha, bu yapılamadığı takdirde hani şampiyonluk iddiasıyla yola çıkarsanız yine bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü hani

0: Mesela bir Galatasaray gerçeği var hali hazırda. Galatasaray'ın olduğundan geriye gidecek bir durumu söz konusu değil. Gitmesini gerektirecek bir şey de yok. Gücünden de bir şey kaybetmeyecek Galatasaray. Fenerbahçe gücüne güç katacak. Trabzonspor hali hazırda biraz daha zorlayabilecek imkanlara sahip olma yolunda işler yapıyor, transferler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Trasor, aynı şekilde Vlahovic, bu oyunculardan en az bir tanesini, hatta ikisini birden alabilirse Beşiktaş çok çok ciddi heyecan getirir lige.
1: Yani Beşiktaş'ın şu an son senelerine baktığın zaman hep sürekli şampiyonluktan uzaklaşmış, hedeflerinden uzaklaşmış, kupalardan uzaklaşmış, ligi 4. sırada bitiren takım haline gelmiş bir takım olması Beşiktaş'tan hiç tasvip etmediği bir durum. Bu anlamda tabii ki önemli transferler yapman lazım. Zaten çok ünlü de bir teknik adam aldın ve çok yetenekli bir teknik adam aldın. Bu teknik adamı getirmek için de zaten belli bir sözler verilmiş olması lazım. Size şu transferi yapacağız, bu transferi sizin önünüze açacağız şeklinde. Trossard çok önemli bir oyuncu. Ama otomatikman aldığın zaman şimdi 4 senelik bir periyottan konuşuluyor. Ya da 5 senelik bir transfer sürecinden bahsediliyor. Son alıcı oluyorsun. Son alıcı aldığın oyuncuya çok yüksek bedellerde fiyat vermen gerekecek. Çünkü konuşulan fiyatlar maaş bütçesi anlamında çok yüksek bedellerle bahsediliyor. Yani bunun altından kalkmak çok önemli. Yani sırf Trossard'la bitmiyor. Vlahovic transferi de çok fazla ön plana çıkıyor. Yani belirgin bir şekilde direkt böyle oyunun içerisine dahil olabilecek ve ilk 11 oyuncusu ihtiyacı olan Beşiktaş en az 3-4 transferi yapması gerekiyor. Bir transferi yaptı. Ben hedefin daha 4 oyuncu daha olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kadroyu yaparsa hem ligi domine eder hem de taraftarını mutlu eder. Çünkü bu sene taraftarını mutlu etmen lazım. En önemlisi ise hedeflerden kopmaman lazım. Erken kopmaman lazım. Yarışmacı bir takım olman lazım. Yani Beşiktaş bunu hak ediyor ve Beşiktaş'ın en yakın zamanda toparlanıp bu sürece dahil olacağını düşünüyorum ben.
2: Sen böyle Vlahovic'i misal adını zikrettiğin için soruyorum. Bekliyor musun böyle bir transferi?
1: Ya zaten şu an en fazla yazılan, en fazla konuşulan oyuncuların başına geliyor. Mesela geçen biz son sayfa programında Okan'la yapmış olduğumuz programda Okan'la Beşiktaş'ın dinamiklerini çok yakından bilen, hem Beşiktaş'ta futbol oynamış önemli bir karakter bizim de yorumcumuz. O mesela Greenwood'dan bahsetti. Ya da Greenwood ayarında bir oyuncudan bahsetti. Zaten Greenwood ayarındaki bir oyuncuyu alman demek 50 milyon eurolara kadar bir bütçe göz önüne alman gerek, gözden çıkarman anlamına geliyor. Aynı şekilde Vlahovic, yani ne kadar edebilir sence? 40 milyon euro gibi bedeller konuşuluyor. Yani zaten
2: oyuncuya verilecek para boşta zaten şu anda.
1: Ya tabii ki, ama yani şimdi şu gerçek, sen bu transferi yapman için belli parayı gözden çıkaracaksın. O parayı çıkartırken de Beşiktaş'ın geleceğini iyi şekillendirmen lazım ve alacağın oyuncuyu da direkt banko şekilde oynatman lazım. Bu anlamda ben Beşiktaş'ın böyle bir transfer yapacağını düşünüyorum. Yapmak da zorunda.
2: Bekliyor musun Vlahovic'i?
0: Zor ama güzel olur tabii ki. Ama Vlahovic'in önceliği Beşiktaş değil, bunu biliyoruz. Yani görüşmeler yapıyor. Ama oyuncunun işte bir de imza parası durumu da söz konusu galiba. Bonservisi elinde ama hani kendisinin talep ettiği ya da edeceği ücretin ötesinde bir de imza parası söz konusu olacak. Şimdi hem Vlahovic hem Trossard, Pellegrini'nin de orta saha için ismi geçiyor. Yani İtalyan oyuncu. Tabii şimdi hoca İtalyan olduğu için
1: net bir şekilde ismi geçiyor.
0: Hoca İtalyan olduğu için işte yolu oradan geçmiş ya da orada oynayan, İtalya'da forma giyen oyuncular ağırlıklı olarak konuşuluyor ama bunlar çok değerli oyuncular. Vlahovic'e sahip olmak demek, yani şimdi vuruş becerisi muazzam, sol ayağı çok iyi, sırtı dönük oynuyor, tam hem bu ligin forveti hem İtalyano'nun forveti. Şimdi Trasor'a baktığınız zaman mesela dar alan çabukluğu olan bir oyuncu, hücum aksiyonlarınızı sizin organize eder. İşte formasyon değişikliği yaptığınız zaman ona cevap verir. Öbür taraftan Pellegrini gibi bir oyuncu alsanız orta sahadan çıkışları çok iyi yapabilirsiniz. Rakibi çok iyi karşılarsınız filan. Yani kağıt üzerinde bu oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman muazzam bir Beşiktaş tablosuyla karşıya kalıyoruz. İşte Beşiktaş'ın elinde Orkun gibi kıymetli de bir oyuncu var. Şimdi bu, ama bu oyuncuları Beşiktaş'ın transfer etmesi

0: tanesi demek. Hani işte 3 yıl, 4 yıl bandını da dikkate aldığımız zaman şöyle 100 milyon euronun üzerine çıkacak bir kesinlikle şey ortaya çıkıyor. Bütçe. Bir harcama kalemi ortaya çıkıyor ki bunun altından kalkmak kolay mı? Burada hani önceliği belirleyip belki yani böyle 2-3 tane oyuncu alamasanız dahi bir tanesini getirmeye çalışmak gerekir. Burada en kolay hangisi olabilecekse Vlahović kolay mı? Bence kolay değil. Hani bu ligi öncelediğini de pek tahmin etmiyorum. Ama İtalyano'dan kaynaklı bir ikna süreci işleyebilir. Hani bir de burayı hani burayı biraz bilip buranın havasını, kokusunu, buradaki sevgiyi, buradaki iklimi görüp ya da o iklim gayet güzel bir şekilde anlatıldığı zaman belki mümkün olabilir. Hani Osimhen Türkiye'ye gelebildiyse ki belki Osimhen'in şartları farklıydı. O zaman kulübüyle yaşadığı problemler vardı. Transferin son gününde, son günlerinde daha doğrusu şartların Beşiktaş'a ikram ettiği bir şeydi. Beşiktaş bir değerdi. Ama neden olmasın demek lazım. Yani o oyuncuların geliyor olması da aslında ligimiz için bir referans değeri taşıyor. Yanlış şu var. Bence şunu unutmamak lazım. Hani buraya oyuncuları getirirken sadece paraya değil aynı zamanda bir projeye de ikna etmeniz gerekiyor. Şimdi siz bir projeye ikna edip daha sonra o projenin çok gerisinde kalırsanız o zaman yani ikinci, üçüncü sıkıntılı vakalarla karşıya kalırsınız. Yani oyuncuyu elinizde tutamayabilirsiniz ikinci sezonda.
1: Ama şimdi şöyle bir şey tabii ki yani bu anlamda bütçeleri yukarı doğru çıkmak artık elzem hale geldi Beşiktaş'ta. Bütçeyi yukarı çıkarman lazım. Ve iyi de bir takım olgusu içerisine girmen lazım. Aslında Leandro Trossard ben Beşiktaş için biçilmiş kaptan olarak görüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Yani hem dar alan oyuncusu hem kulvarı çok güzel kullanıyor hem kenardan geliyor. 2-3 oyuncuyu düşürebiliyor. İyi bir pas ve aynı zamanda iyi bir çalım yüzdesi var. Ve dikine oynayabilen bir oyuncu pozisyonunda. Ben bu anlamda ilaç olarak görüyorum Trossard. Ama makul fiyatlarda gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi yani ülkemiz bu anlamda baktığımızda Avrupa'daki oynayan ve çok önemli işler yapan oyuncuların son olarak düşündüğü ve düşünürken de parayı ön planda gördüğü o bir durum söz konusu oluyor. Trossard'da biliyorsun Belçika'da en son Belçika milli takımı elenene kadar da olağanüstü performans gösterdi. Geçen seneki performansını hiç söylemiyorum bile. Final oynayan takımın en belirgin oyuncularından bir tanesiydi.
2: Premier Lig'de de şampiyonluk
1: yaşadı. Tabii ki yani o anlamda gerçekten çok önemli. Alırsa Beşiktaş çok büyük bir işi yapar Trossard transferiyle beraber. Ama burada da kesenin ağzını mutlak açması gereken de bir süreç gözüküyor.
2: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Sarı lacivertli takımda da forvet arayışları devam ediyor. Oli Watkins listede sanki ilk aday pozisyonuna ulaştı. Kanatta Mason Greenwood zaten Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde. Hakan Safi başkanlık adaylığı sürecinde bu ismi gündeme getirmişti. Yine böyle camianın da beklentileri var gibi görünüyor ama çok kolay bir operasyon değil. Onu belirtmek şart. Roma talip. Fenerbahçe'nin oyuncuya verdiği yıllık ücret Roma'nın 2-3 milyon euro üstünde konuşulanı aktarıyorum. Ama son iddiada İspanya'dan geldi Greenwood'a dair. Atletico Madrid'de futbolcunun transferini ciddi şekilde düşünüyor. Yani çok kolay operasyonlar değil. Ama Oli Watkins için belki ayrıca konuşmak gerekebilir. Vedat Mur için bir sakatlık süreci var. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Çok talihsiz zamanlama itibariyle de bir sezon hazırlığı kampı çalışmalar kapsamında henüz çalışmaların ilk günlerinde geçirdiği bir sakatlık söz konusu oldu. Oli Watkins ismine sıcak bakar mısınız? Aston Villa ile performansı son dönemde etkileyiciydi.
0: Kalite itibariyle tabii ki yani bu ligin çok üzerinde bir forvet. Ancak daha ziyade geçiş hücumlarına hitap eden bir forvet olduğunu düşünüyorum. Hızlı, çabuk. Ön alan presinde yapan bir forvet. Ama hani İsmail Hoca'nın buradaki önceliği ne o sorunun cevabını aramak lazım birazcık da. Hani sırtı dönük duvar olan, istasyon olan tarzda bir forvet profili değil. Yani hani özellik itibariyle Vedat Muriç'ten farklı tipte bir forvet. Ya da işte İsmail Hoca'nın daha önce çalıştığı Edin Dzeko'dan da farklı bir forvet. Ama nihayetinde çok hızlı, çok çabuk, ön alan presi yapan, kalite olarak elit seviyede bir forvet. Elbette ki Fenerbahçe'ye faydası olur. Yani Vedat Muriç de ila nihaye işte bir aylık gibi belirtilen bir sakatlığı var. O da dönecektir. Ama bu oyuncuyu getirdiğiniz zaman sizin birinci forvetiniz olması gereken bir kalite. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Evet. Yani Vedat'la bu arada ihtiyaç halinde beraber de oynayabilir.
0: Oynayabilirler. Evet. Hareketli çünkü bu
2: hareketli
0: oyuncu.
2: Hareketli. Çift santrfor oynama pratiği var.
0: Evet. Onu da yapabilir. Çift evet. Santrfor oynatabilirsiniz. Ama hani ceza sahası içi forveti değil klasik. Hani evet. Sırtı dönük bizim alıştığımız işte Onaçu tarzı, Edin Dzeko tarzı bir forvet değil. Hani Fenerbahçe oyun yapısı olarak o tarz bir forveti önceleyecekse ki Vedat elinde, o zaman belki böylesi daha doğru olabilir. Hani ikili forvet oyunlarını da İsmail Hoca tercih edebilir ki ben İsmail Hoca'nın temel oyun mantalitesini de beğeniyorum. Yani bu anlamda aslında klasiğin ötesine geçebilmiş bir teknik adam. Yani hocaya da haksızlık yapmamak lazım. Gayet keyif verici oyunlar bize izletti ve o İsmail Hoca'nın elinde de bireysel performanslar hiç fena değildi. Zaten böyle üst düzey bir oyuncuyu getirdiğiniz zaman ki geldiği yer Premier Lig ve oradan iyi bir transfer yapmış olursunuz. Ama zannediyorum Fenerbahçe'nin başka arayışları da var. Seçeneklerden şu anda belki bu ön plana çıkıyor. Hani getirebilmeniz de mesele olduğu için.
2: Evet.
0: Ama getirebilirse Fenerbahçe yönetimi güzel iş yapmış olur.
2: Ne dersin Oli Watkins için Serhan Türk?
1: Ben ilk önce Greenwood'la ilgili bir kelime söylemek istiyorum. Greenwood gerçekleşmesi zor bir durum ve zor bir hayal olarak görüyorum. Çünkü gerçekten bütçe anlamında da 50 milyon eurolardan bahsediliyor Greenwood için. Sanki transferin biraz daha uzak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu transfer süreci ilerleyen zamanlarda daha da net bir şekilde ortaya çıkar ama şu an için bir hayal şeklinde. O hayali gerçekleştirirse de Fenerbahçe'nin ilacı bir şekilde bir transfer yapacağını düşünüyorum. Tabii ki aslında Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Çok da önemli oyuncuları var. Artık iyi de bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kim ne derse desin. İsmail Hoca Süper Ligimizin gerçeklerinde çok güzel de bir puan ortalaması yakalamış, puan toplamış bir önemli hocalardan bir tanesi. Sadece gerçekleştirmek istediği bir hayal vardı. O hayal noktasında da fırsatlar geldi ve o fırsatı tekrar değerlendiren bir hoca haline gelecek. Tabii ki diğer tarafta baktığımızda Vedat Muriç, Fenerbahçe için ideal oyuncuların başında geldiğini düşünüyorum. En azından ülkemizi biliyor, takımı biliyor, camiayı biliyor ve en önemlisi ise geçen sene İspanya Ligi'nde her maçta gol atan oyuncu pozisyonundaydı ve çok da güzel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Tabii ki ama işte takımlarımızın gerçekleri var ve takımlarımızın gerçekleriyle beraber de taraftarların istekleri var. Bu doğrultuda çok önemli isimler de söz konusu oluyor. Ben yine Greenwood'u deneyeceklerini ama bu transferin biraz daha zor olacağını düşünüyorum.
2: Watkins'e dönersek?
1: Watkins ihtimallerden bir tanesi. Sanki Watkins transferinin biraz daha olabilitesinin daha yüksek olabileceğini ama Greenwood'un biraz daha olabilitesinin daha düşük olduğunu düşünüyorum.
2: Bir takım takviyeler gelecek. O kesin. Fenerbahçe'de belki gelecek oyuncular dışında gidecek ya da gitmesi gereken isimlerle ilgili de epey bir kalabalık var. Yani sanki yol ayrılıkları bazı birleşmelere göre daha zorlayacak sanki kulübü.
1: Ya burada değişik planlama yapılabilir yani. Hani maaş bütçesi, ondan sonra bazen takaslarda kullanmak üzere oyuncular. Bunlar ilerleyen zamanlarda hareket olacak ama şu da bir
2: en
1: gerçek.
2: En kötüsü talip çıkmaması ihtimali.
1: Ya talip çıkmayınca da onun bir şekilde formülize edilebiliyor. Biliyorsunuz zaten futbol süreçlerinde kulüpler bunu net bir şekilde yapıyor.
2: Çok da zarar ediyor kulüplerimiz.
1: Ediyor ama yapacak bir şey yok. Alırken biz özel uçaklarda getiriyoruz. Havalarda getiriyoruz. İyi ki geldi diyoruz. Gönderirken de vedalaşmayı beceremiyoruz. ve çok büyük bedeller ülkemizin paraları çekip gidiyor. Ya

0: artık futbolun doğasında olan bir yer haline geldi. Ama burada minimize etmek çok önemli. Tabii ki Fenerbahçe'de dedik ki çok fazla kadro şişkinliği var. Aynı bölgede çok fazla oyuncu da söz konusu. Ama çok yetenekli ayakları da var. Yani bu anlamda aldığı her oyuncunun bence bir albenisi olduğunu düşünüyorum. Mesela Amrabat konuşuluyor biliyorsun. En fazla. Ya oyuncu nereye gitse forma şansı bulabilecek bir oyuncu pozisyonunda. Ama öyle bir maaşlar veriyoruz ki oyunculara. O maaşları gidebilecekleri takımlarda alamadıklarından dolayı o maaş yükünü de kendimiz karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu süreçte en çok takımlarımıza ve takımlarımıza sevgi besleyen ve takımlarımızın da maaş bütçesini karşılaması için ürün alan, kombine alan taraftarlarımızın yük olarak bindiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Hayri Beşer, Fenerbahçe'de Oli Watkins ihtimali üstüne konuştuk ama bir süre Vedat Muriç yok. Belki transferden çok az da olsa çıkacağım bu soruyu sorarken. Hı hı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için Anderson Talisca'ya mı acaba o pozisyonda bel bağlayacak Fenerbahçe? Bir takviye yapamazsa ya da yapmazsa o tarihe kadar. Yoksa Şerif Endiaye de İsmail Hoca için bir opsiyon olur mu?
2: Bence Talisca'ya bağlayacak bütün umutlarını. Şerif Endiaye'yi yani yeterli göreceğini hocanın tahmin etmiyorum ki yeterli de değil. Tamam, hani oyuncu umut vaat ediyor olabilir, gelecekte çok daha iyi noktalara geliyor olabilir. Yani henüz oyuncunun gol becerisi, son vuruş becerisi bunlar oturmuş değil. Dolayısıyla şampiyonlar gibi bir arenayı böyle bir oyuncuyla soyunmak bir defa hani Fenerbahçe'ye çok da yakışır bir durum değil. Yani oyuncunun maliyetine bakarak değerlendirmek yanıltıcı olur. Talisca konusunda da şunu söyleyeyim. Yani Talisca burada bir zaruri tercih. Biz Talisca'nın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin önemli maçlarında pek de bir şey yapamadığına şahit olduk.
1: Evet.
2: Yani ne ligdeki önemli karşılaşmalarda ne de Avrupa mücadelelerinde Talisca maalesef o kritik diyeceğimiz, kırılma diyeceğimiz, Fenerbahçe'yi biz üst tura taşıyacak ya da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutacak, daha doğrusu şampiyonluk yarışında Galatasaray'la eşitleyecek.
0: Galatasaray maçında aslında o istediğini veremedi.
2: Maçlarda. Şimdi Trabzon maçı var deplasmanda, o karşılaşmada iyiydi, golünü de attı.
0: Galatasaray maçında özellikle.
2: İşte Galatasaray maçında ya da maçlarında, aynı şekilde Beşiktaş maçında ya da işte Fenerbahçe'nin yarışa tutunması gerektiği maçlarda, yine Nottingham maçı olması lazım hatırladığım o karşılaşmada kendisine gelen fırsatları değerlendiremedi. Tabii oradan bakmak mı lazım bilemiyorum ama yani eldeki aset o şu anda Kerem. Ha Watkins olsa, ki geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 37 karşılaşmaya çıkmış, 19 gol, 13 asist. Yani ben baktığım rakamlarda görünen o. Ya çok yüksek
1: 19 rakam. Golden eminim ama asist sayısına bir daha bakmam.
2: Asist sayısı da 13 olarak geçiyor ki muazzam bir şey istatistik.
1: Çok iyi oyuncu bu arada.
2: Evet. Yani dikine koşuları çok iyi yapan bir forvet. Ama yani hani klasik kapalı savunmaya karşı oynatabileceğiniz bir forvet değil. Zaten geldiği takımın da genel oyun yapısı öyle değildi bildiğim kadarıyla.
1: 16 gol 2 asist ligde.
2: Lig totalde galiba.
1: Avrupa Ligi'nde 5 gol 2 asist. Yani 4 asisti var toplam. 55 maç 21 gol 4 asist. Ondan önceki sezon 18 gol 15 asist. Bir önceki sezonu
2: olabilirsiniz. Evet. Önceki sezonun verileri olabilir.
1: Evet. 18 gol 15 asist tüm
2: kumarlarla. Ama her iki sezondaki verileri de çok iyi.
1: Çok iyi yani, yıllardır aslında hep belli bir seviyenin üstünde. Villa'ya geldiği ilk sezon 2020-21. Ondan önce Brentford forması giyiyordu. 2019-2020'de Championship'te 25 gol atmıştı. Ardından Aston Villa'nın yolunu tuttu. Premier Lig'de çift taneli skor üretmediği bir sezon yok.
2: Ama Fenerbahçe Grassi ile de ilgileniyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet ama sanki o iş biraz daha zora girdi gibi görüyoruz, hissediyoruz. Anladım. Ama o da çok önemli bir oyuncu.
2: Evet.
1: farklı profiller.
2: Ceza sahası içerisinde çok etkili bir forvet.
1: Yani Jirasi biraz daha bizim lige uygun bir oyuncu olabilir.
2: Evet, yani İsmail Hoca'nın istediği oyun yapısına daha uygun olabilir. Bu arada işte Greenwood'dan bahsetti Serhan. Beşiktaş için mi konuştuk Greenwood'u bilmiyorum.
1: Fenerbahçe'nin
2: de gündeminde, Beşiktaş'ın da gündeminde.
0: Yani Okan söylemişti, Greenwood alınırsa
2: transferini
0: çok iyi olur demiş.
2: Yapabilse Fenerbahçe 3 oyuncu almış gibi olur yani. Sağ oynatırsınız, sol oynatırsınız, forvet oynatırsınız. Muazzam yani, içe kat ederek, arka direk ortaları var.
1: Evet.
2: Terse yönelerek çıkardığı şutlar var. Muazzam olur. Tabii hani bu oyuncuları konuşması güzel. Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de. Gerçekleşmesi zor transferler ama sanki hani büyük takımlar böyle transferlere biraz mecburmuş gibi bir şeye de geldik, bir noktaya da geldik. Çünkü taraftar ancak böylesinden tatmin oluyor. Beklenti de oraya çıktı. Ya umarım yani bu oyuncuları görmek, böyle önemli oyuncuları görmek, hani maliyetini bir tarafa bırakarak söylüyorum, ligin kalitesi, selameti ve gidişatı açısından da bence önemli. Çünkü bu oyuncular hem tribünler için hem ekranlarımız için artı değer olur diye düşünüyorum.
1: Jirasi ile Watkins arasında bir tercih yapma şansın olsa, karar verici, karar alıcı olsan,
0: bence bu soruyu bir direkt benim sana sormam lazım. Seni engin futbol bilgine sığınarak
2: senin görüşe
0: göre söylemem lazım yani.
1: Çok iyi attın topu benim üstüme.
2: Bence bu soruya sen cevap verirken çok da zorlanmazsın.
1: Lige daha uygun oyuncu. Bizim ligimize daha uygun olan oyuncu Jirasi. Ama evet, ben Watkins'çiyim.
0: Ben biliyorum, bak ben tanıyorum çünkü.
1: Bir yandan da
0: bayağı zamanımız oldu.
1: Vedat Muriç'le Jirasi bazı özellikleri itibariyle eşleşebilir.
2: Doğru.
1: Oraya daha farklı bir profili de, farklı oyunlar için değerlendirmek, düşünmek bana her zaman akılcı geliyor. O yüzden hani Watkins'e de soğuk değilim.
2: Peki İsmail Hoca hangisini önceler sence?
1: Yani İsmail Hoca son dönemde Dzeko ile oynamıştı. Yani Vedat Dzeko'ya daha yakın bir profil Watkins oranla. Burada ama şu durum da var Hayri Beşer. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu nasıl şekillenecek? Bu da önemli.
2: Doğru.
1: Şimdi Dzeko varken Tadiç sol kanattaydı misal. Sağda İrfan Can'dı. Hep ayağa top yapan oyuncular bir aradaydı Fenerbahçe takımı içinde. Bu mevcut takım yani rakip alanda 10 tane kreatif pası oyunu kuracak ve yönlendirecek, sonrasında fişi çekecek 10 kreatif pası arka arkaya yapabilecek bir kadroya sahip değil. Profiller buna uygun değil. Kaliteli oyuncular ama İsmail Hoca'dan o günkü oyunu beklemek bu kadroyla hayalcilik.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Eğer bir şeyler değişirse, yani takımın nasıl şekillendiğini görürsek, santrforla ilgili de ona göre konuşmamız daha mantıklı olur gibi
2: tabii
1: geliyor.
2: Tabii bu gelecek kanatlara da bağlı. Şimdi evet, elinizde Asensio var. Bu senin söylediğine cevap verebilecek.
1: Ki Asensio'nun da durumu belli değil. Onu da söyleyeyim yani. Asensio'ya ilgi var. Asensio'da ben mutlaka Fenerbahçe'de kalmalıyım diye yanıp tutuşan bir vaziyette değil şu anda. Duyduğumuz
0: kadar. Ama olursa da iyi olur.
1: Kalırsa Fenerbahçe'de çok iyi olur.
0: Olağanüstü işler yapar.
1: Kaybedilirse de yani yerinin doldurulması
0: şimdi,
1: çok kolay değil.
0: Ben bir de bir şey çok söylemek istiyorum. Şimdi tabii, bazı bana özelden de yazan arkadaşlar oluyor. Mesela diyorlar ki yani sen Galatasaray kimliğinle konuşuyorsun tarzıyla. Hani Can Uzun transferi rahat olur Galatasaray için ama Greenwood transferi olmaz diyorsun diye şeklinde. Arkadaşlar ben bunu söylerken şu şekilde söylüyorum. Şimdi Galatasaray'ın Can Uzun'la ilgisi var. Can Uzun'da Galatasaray'a ilgisi var. Şimdi Fenerbahçe'nin Greenwood'a ilgisi var ama Greenwood'un Fenerbahçe'ye ilgisi var mı? O şekilde görmek lazım.
1: Artı iki takımda durumu ve bütçeleri denk değil.
0: Aynen, transferin bir de şöyle bir durumu var. Yani yapabilirliği yüksek olan bir, yani ne var? Can Uzun Galatasaray'la isteği var. Yani böyle bir süreçten bahsediyoruz. Kerem'in de söylediği gibi bütçeler ve yapılabilecekler de aynı planda ve ben iki transferin de zor olduğunu söylüyorum. Ama diğer tarafta hem oyuncu tarafında daha istekli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama Greenwood'a baktığı zaman Greenwood'un alıcısı çok. Sadece orada şeye gidecek yani, en fazla verene gidecek yani.
1: Trabzonspor'a dönelim. Bordo Mavili takımda da transferde son derece hareketli günler yaşanıyor. 4 oyuncuyu birden Trabzonspor kadrosuna kattı. Kadro derinliğine

0: hiçbirimiz tanımıyoruz ama hani Santfor olması Fatih Tekke tedrisi altında yani iyi bir gelişim göstereceği, heyecan verici bir oyuncu olduğu özelliklerinden belli. Şunu söyleyeyim, burada hani bu transfer edilen oyuncuları biraz rotasyonda kullanılacak ve de kadro derinliğine katkı sağlayacak oyuncular olarak da görmek gerekiyor.
1: Yerli avantajı olarak da görmek lazım.
0: Samet Akaydın bildiğimiz bir stoper. Yani şunu söyleyeyim,
1: Trabzonspor'un
0: ve Fatih Hoca'nın oyun felsefesiyle çok örtüşen bir stoper mi? Ondan çok emin değilim ama Trabzonspor'un stoper havuzunun zenginleşmesi gerekiyor. Bir de Vivu'ya da teklifler var ve rakamın gelen teklifin 25 milyon euro bandında olduğu söyleniyor ki Trabzonspor sıcak bakabilir bu transfere. Belki rakam biraz daha yukarıya çıkarsa ki. İşte devre arasında getirdiğiniz bir oyuncuyu, bir stoperi bu bedellerle satabiliyorsanız ki Trabzonspor'un şu andaki toplam borcunun 1/4'üne tekabül ediyor. 100 milyon euro civarında bir borcu var totalde Trabzonspor'un. TL bazında söylersek 5 milyar TL. 25 milyon eurosunu ya da 30 milyon eurosunu bir oyuncuyla çıkarmak muazzam bir şey aslında. Kulüplerimizin durumunu dikkate alırsak. Şimdi Melih, Metehan, ya bunlar nitelikli oyuncular. Zaman zaman rotasyonda kullanılabilecek. Zaman zaman da şartlara göre ya da performansa göre ilk 11'de de forma şansı giyebilecek oyuncular. Trabzonspor bu transferleri zaten epeydir halletmişti prensip düzeyinde. Galiba rakam 8'i buldu. İşte Muçi'yi de dahil edersek. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği oyuncularda rakam 8'i buldu. Başkan da bunu dile getirdi. Ama Trabzonspor'un yine yapacağı transferler var bu arada. Hı hı. Yani ne var? Mesela şimdi Augusto gitti. Zenit'e gitti.
2: Evet.
0: Mutlak anlamda bir forvet alması gerekiyor Trabzonspor'un. Onaçı'yı tek başına bırakamazsınız. Burada Thierry Karadeniz alındı. Yeterli olur mu bilemiyorum tabii. Genç bir oyuncu.
1: Onana ile yeniden anlaşıldı. Onana da tekrardan Trabzonspor forması giyecek galiba.
2: Beklenti o yönde.
1: Çünkü yani, orada Beşiktaş'ın da gitme olasılığı vardı. Tekrar takımına dönme olasılığı vardı. Beklenti de şu an için Onana'nın Trabzonspor formasını tekrar giymesi.
0: Ya bu tabii bunu da çok önemsiyor Trabzonspor yönetimi de Fatih Hoca da istiyor. Ki Onana'nın gerçi bir...
1: Onun için de iyi oldu biliyor musun geçen sene? Rehabilitasyon süreci oldu onun için yani.
0: İyi başladı iyi bitirdi öyle söyleyelim. Hele başlangıcı çok daha etkileyiciydi Onana'nın. Yani Uğurcan performansını bir süreçte unutturmuştu Onana.
1: Evet.
0: Uğurcan da sonradan bence bütün kalecilerin önüne geçti. Uğurcan'ın da hakkını teslim edelim ama Trabzonspor Onana'da memnun. Onana'nın takıma katkısından da memnun. Onana'nın oyuna katkısından da memnun.
1: Bravo.
0: Bütün bunlar bir araya gelince onun da orada işte öğreticiliğini kullanmak suretiyle çünkü Trabzonspor'un kenarda bekleyen potansiyel kalecileri var. Özellikle Onur Alp bu anlamda bence çok potansiyel kaleci. Hani cesaret edilebilir mi bilmiyorum ama hani bir sezon daha Onana'yla devam edip ondan sonraki sezonlarda kalenin teslim edilebileceği bir potansiyel. Fakat Trabzonspor'un mutlak anlamda bir orta saha takviyesi de yapması gerekecek. Çünkü olayının de elden çıkma ihtimali yüksek. Hani zaten gelen teklifler var. Dünya Kupası da hiç fena geçmedi. Ki bence Trabzonspor'un gelen tekliflere 30 milyon euro bandının üzerindeki tekliflere de kapıyı aralamasını çok mantıklı bulurum açıkçası. Ancak olayı gönderiyorsanız hani yine genç bir yetenek mi yine bir olay mı getirmelisiniz sorusunun bendeki cevabı biraz daha farklı. Biraz daha oturmuş ne yapacağından emin olduğunuz performansı soru işareti olmayan bir isim getirmek gerekiyor.
1: Çünkü... Bu konularda şanslı ve bu konularda da ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene o konuda sınıfı geçen bir Trabzonspor var.
0: Sınıfı
1: özellikle
0: geçti
1: genç
0: de,
1: yetenekleri bulma geçti ve kazandırma
0: de,
1: konusunda.
0: Şimdi getirirsiniz bir öyle potansiyelde bir oyuncu bir olayı çıkmayabilir.
2: Evet.
0: Ve Trabzonspor'un bu sezon bunu tolere edebilecek şeyi yok. Çünkü Trabzonspor'dan beklenti farklılaştı. Camia bir defa şey isteyecek sizden. Şampiyonluğu oynamanızı isteyecek. Daha doğrusu ciddi anlamda zirveye oynamanızı isteyecek. Fatih Tekke

0: aslında biz zirveye oynamıyoruz demek suretiyle camianın baskısını belirli ölçüde törpülemeye çalıştı ve Trabzonspor zirve kulvarına yine de girdi. Fakat bu sezon bence hem orta saha için hem de kanat için çok net transferler yapılmalı. Trabzonspor'un sağ kanadına, Trabzonspor'un sol kanatına mutlak anlamda ve orta saha merkezine mutlak anlamda transferler yapılmalı. Ve de teklif gelip ayrılan oyuncuların yerine o kaliteyi aratmayacak yeni transferler yapılmalı. Yani yapılması gereken 3-4 transfer aslında bu pozisyonların transferleri olacak. Orta saha merkezi, sağ kanat, sol kanat ve de belki Thierry Karadeniz'i bir kenara koyarsak,
1: Aral Şimşir.
2: Bence 45 saniyemiz var.
0: Aral burada. Şimşir transferiyle ilgili benim naçizane bilgim yok ama Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu konuşulmuştu.
1: Ben transferde fiyat arttırmaya gideceğini düşünüyorum Trabzonspor'un, özellikle bir transfer teklif olmuş.
2: İlgi ciddi diyorsun.
1: Tabii ilgi ciddi. Ve transferde bir fiyat verilmiş, o fiyat kabul görmemiş, tekrar fiyat arttırma konusuna gidecekmiş. Özellikle Trabzonspor Aral Şimşir konusunda da bayağı istekli, bayağı da arzuluymuş şeklinde bir haber geldi bana.
0: Gayet iyi, akıllıca bir hamle olur ama Beşiktaş'ın da ben ilgisi olduğu yönünde bilgi almıştım.
2: Galatasaray'a da yazıldı bir dönem.
0: Yani Fenerbahçe'ye de yazalım mı bu akşam?
2: Vallahi bilmiyorum, var mıdır ilgi, yoksa yazmayalım.
0: Çünkü
2: varsa
0: bu oyuncu aynı zamanda 4+10+4 açısından da avantaj sağlayan özelliğe sahip. Bu açıdan da onu transfer etmek avantaj.
2: Yani dört büyüklerin ilgisini çekmesi son derece doğal.
0: Doğal, evet.
2: Çok teşekkür ediyorum Hayri Beşer.
0: Ben Ağzına teşekkür sağlık. Ediyorum.
2: Serhan Türk.
1: Teşekkürler.
2: Çok sağ olun. Transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKenny çevirdi. Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'da. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Lester McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

içinde. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović top alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi, topa geçti.

0: kızdı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparlarda gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kopa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić.
2: Vlahović

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: konuşulacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
7: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
9: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
10: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
0: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
11: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
12: Keskin sirket küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
13: Genel izleyici için uygundur.

Türkiye 2. Ligi'nin kurulması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ligi Anadolu'ya yönlendirmesinden sonra yurtta gitgide hızlanan bir şehrin adını taşıyan kulüp kurma seferberliği 1966 yılında duruk noktasına ulaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak yurdu dolaşıyor, gittiği her yerde kulüpler kurulmasına teşvik ediyordu. Bu teşvik zaten yüreklerde belirmiş olan şehrin adını taşıyan kulüp kurma arzusunu büsbütün körüklüyor ve alevlendiriyordu. İşte bu neden nedir ki 1965 yılında başlayan Anadolu takımlarının kuruluşları 1966 yılında doruk noktaya ulaştı. Artık hemen her ilden bir kulübün kurulup resmi tescil edildiği belgelerle Futbol Federasyonu'na bildiriyor ve takımlarının lige dahil edilmesi yolunda başvurular peş peşe geliyordu. Sporda hayli eskilere uzanan köklü bir geçmişi bulunan Balıkesir'de ilin adını taşıyacak bir spor kulübünün kurulması yolunda ilk çalışmalar 1965 yılında başlamış, ancak eski kulüplerin taraftarı olan geçmiş zümrelerin tutucu zihniyetiyle bunu kabul ettirmek çok kolay olmamıştı. Uzun çalışmaların ardından 1966 yılının başlarında ilin iki eski spor ocağı Güven Ege ile Doğan Hilal'in birleşmeleri sonucu yeni kulüp kısa zamanda büyük ilgi gördü ve Balıkesirlilerin gönlünde Balkes olarak yüceldi. Şehrin adını taşıyan kulüplerin hızla arttığı 1966 yılında bir diğer kulüpse Denizli Spor oldu. İki eski spor ocağı Pamukkale ve Çelik Yeşil Spor kulüpleri birleşerek Denizli Spor'u kurdu. Yeşil siyah renkler altında kurulan kulüp, Denizli'ye simge olmuş ünlü Denizli horozunun bir silüetini de amblem olarak benimsemişti. Ortaya çıkarılan bu güçlü futbol takımı, daha ilk kuruluş yılında katıldığı Sportoto Kupası maçlarıyla şampiyon.

olunca ildeki itibarı da sevgisi de bir kat daha artmıştı. İşte büyük bir taraftar kitlesinin bu büyük sevgisi Denizlispor'u kısa zamanda şampiyonluğa götürecek ve Türkiye 1. ligine kadar yükseltecekti. Güzel Antalya'nın adını spor alanlarında duyuracak bir spor kulübünün kurulması fikri Antalya'da 1966 yılı başlarında doğdu. Bu işe gönül vermiş birkaç kişinin gayretli çalışmaları sonunda aynı yılın ortalarında Antalya Spor kuruldu. Kırmızı beyaz renkleri seçen kurucular kulüplerine simge olarak Antalya ile bütünleşmiş yapılardan Yivli Minare'yi seçti. Resmen var olan Antalya Spor Kulübü ile ilgili evrak hemen hazırlanıp Futbol Federasyonu'na gönderildi ve kırmızı beyaz formalı takım hemen o yıl Türkiye 2. Ligi'ne alındı ve akabinde 1. Lig yolunda yürümeye başladı. Türkiye şampiyonalarında Demirspor, Şekerspor, Sümerspor, Karagücü ve Havagücü takımları tarafından temsil edilen Kayseri şehri, yeni yapılan stadyumlarıyla birlikte profesyonel bir takıma kavuşmak istiyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, şehrin ileri gelenlerini bu konuda destekliyordu. Çalışmalara 1966 yılının hemen ilk aylarında başlandı ve kısa bir zaman içerisinde aynı yılın ilkbaharında Erciyes Sanayispor ve Orta Anadolu kulüplerinin birleşmesiyle Kayserispor kuruldu. Sarı kırmızılı renkleri seçen kurucular amblem olarak Kayseri'nin dillere destan olmuş başı karlı Erciyes Dağı'nı benimsemişlerdi ve Kayserispor demişlerdi. 1965 yılını başarısızlıklarla dolu kapatan milli futbol takımımız 1966'ya da iyi bir başlangıç yapmamıştı. İlk maçı da Tahran'da İran'la golsüz berabere kalan milliler 30 Mayıs günü Kopenhag'da Danimarka'ya karşı da aynı skoru elde etmiş, Ankara'da Almanya ile oynanan özel maçta ise sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. 3 maçta galibiyet almak bir yana bir tek gol bile atamamıştık. Sovyetler Birliği'ne giderken umutlu olduğumuzu hiç kimse söylemiyordu. 16 Ekim 1966 günü oynanan maçta bir hezimet yaşanacağı korkusu maçın başlama düdüğüyle birlikte son buldu. Moskova'nın Lenin Stadı'nda sahaya çıkan millilerimiz sanki tüm başarısız sonuçları unutturmak istermişçesine hırslı ve tempolu başlamıştı oyuna. Adnan Suvari'nin takımı iyi motive etti, daha ilk dakikalarda kendini belli ediyordu. Nitekim 14. dakika henüz dolmadan Nevzat gerilerden çıkardığı topu Şeref'e uzattı. O da hiç beklemeden o günün önüne doğru attı meşhur yuvarlığı. Hışım gibi kaydı o gün kaleye. 3 Sovyet oyuncusunu geçti ve Fevzi'yi bulduğu anda golcü futbolcumuz güzel bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından herkes Sovyet takımının kalemize yüklenmesini beklerken milli takımımız sağlı sollu akınlarla Rus kalesini abluka altına almıştı. Her attığıyla, her futbolcusuyla mükemmel bir oyun sergileyen milliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz 10 dakika geçmişti ki Talat güzel bir top açtı sola. Faruk hızıyla atletleri kıskandıran bir depar attı ve aynı güzellikte bir orta açarak Ayhan'la topu buluşturdu. Rus kalecinin son çabasıysa işe yaramadı ve milli takımımız Sovyetler Birliği karşısındaki ikinci golünü kaydetti. 1966 yılında oynanan bu unutulmaz maç tarihe altın harflerle yazıldı. 1966 yılında Türkiye Ligi 16 takımın katılımıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da oynandı. 30'ar maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğu kazanırken Beykoz'la Şekerspor ligden düşen takımlar oldu. Oynadığı 30 maçın 20'sini kazanan, 8'inde berabere kalan, 2'sinde yenilen, attığı 52 gole karşı 16 gol yiyen Beşiktaş 48 puanla şampiyonluk ipini göstermişti. Galatasaray 42 puanla İkinci, Gençler Birliği de 38 puanla 3. sırada yer almıştı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ipini Beşiktaş göğüslerken, Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ın ağırlığı hissediliyordu o yıllarda. İlk 3 kupanın sahibi sarı kırmızılı takım,

Ankara Gücü'nü 2-1 ve 1-0, Fenerbahçe'yi de 0-0 ve 3-1'lik sonuçlarla eleyip finale uzanmıştı. Bu kez Galatasaray'ın rakibi lig şampiyonu Beşiktaş olmuştu. Zorlu final maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Uğur'un golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Günümüzde yeni sezon başlamadan hemen önce oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesi ilk kez 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuyla başladı. Türkiye'de resmi futbol mevsimi Ankara'da oynanan ve Cumhurbaşkanı'nın adını taşıyan bu kupa için yapılan maçla son bulurdu. Türkiye Ligi şampiyonuyla Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk maçı 1965-1966 sezonunda oynandı. Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'la Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray kupanın sahibi olmak için mücadele etti. Galatasaray 19 Mayıs stadını tamamen dolduran seyircisi önünde 10. dakikada Turan ve 13. dakikada Ayhan'ın attığı şık gollerle güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve Türkiye'nin en büyük ilk kupasını dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın elinden aldı. 1966 yılı futbolda olduğu kadar sporun diğer dallarında da önemli gelişmelere sahne oldu. Güreşte dünya şampiyonası minderlerinden bir altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile kapatan millilerimiz biraz olsun yüzümüzü güldürmeyi başarmıştı. Toledo şehrinde yapılan 1966 Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda Tevfik Kış 1 gümüş, 62 kiloda Ünver Beşergil 1 bronz madalya kazandılar. Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ise 78 kiloda Mahmut Atalay'ın dünya şampiyonluğunu kazanması kadar 57 kiloda Hasan Sevinç'in, 87 kiloda Hasan Güngör'ün, 97 kiloda Ahmet Ay'ın kazandıkları dünya ikincilikleri de sevinç uyandırdı. En büyük sevincimiz ise takım nezdinde ne zamandır özlemini çektiğimiz dünya şampiyonluğunu nihayet kazanmamız olmuştu. Türkiye 34 puanla dünya serbest güreş şampiyonu olurken Sovyetler Birliği 28.5 puanla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri de 23 puanla üçüncü sırada yer aldılar. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bu gelişmeler yaşanırken 1946'dan sonra ilk Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası 1966'da gerçekleşti. Güreşçilerimiz bu şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandılar. 8 siklette kürsüye çıkmamız küçümsenecek bir başarı değildi. Fakat 1949 Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız 7 altın ve 1 gümüş madalyanın yanında bunun lafı bile olmazdı. Karşı UEFA minderlerinden altın madalyalarımızı 52 kiloda Mehmet Esenceli ile 87 kiloda Hasan Güngör çıkardılar. Gümüş madalyalarımızı 70 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 78 kiloda Mahmut Atalay ve 82 kiloda Ahmet Ayık'tan geldi. Aynı sene yine Almanya'nın Essen kentinde yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz bir altın ve bronz madalya kazandılar. Altın madalyamızı 87 kiloda Tevfik Kış, bronz madalyamızı ise 82 kiloda Ali Kazan getirdiler. Güreşte bu zaferler yaşanırken bir başarı da boksörlerimizden geldi. İlk Balkan Boks Şampiyonası 27-31 Mayıs 1966 günleri arasında Belgrad'da yapıldı. Türk boksörleri ilk kez katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda 4 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı.

0: Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput.
3: Et on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımlar oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarına koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra

0: oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: Prepare o lance. Kempis. Era o terceiro gol da Argentina.

0: Belezya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir
2: Jardine, Jardine, Luque, arco.

0: Cardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, goller attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz beraber...

Habere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu iki kupayla noktaladı. Bordo Mavililer hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so his son is there. Will he get a shot in? And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. ...1988 olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye, bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul olimpiyatlarında ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cep herkülü unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi.
20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks,

güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne.

nedeni oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı.

Dördüncü oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi.

2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını, erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kral Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri sizin soru ve görüşlerinizle birlikte bu ekranlarda konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Furkan Bozoğlu ve İbrahim Yavuz bu gece bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İki Furkan'ın arasında bir evet dilek diyerek başlayabilirim ben.
0: Bu gece evet. Bol bol dilek tutabilirsin.
1: Evet, tabii. Dilek gecesi bugün.
0: Doğru, güzel. Bugün kabul günü. O yüzden bol bol 3 saat.
1: Dile bizden ne dilersen.
0: Dile bizden ne dilersen.
2: İhtiyacımız var böyle güzel şeylerin olmasına. O yüzden bugün sonuna kadar o kredimi kullanabilirim.
0: Bugün yani çok meşhur bir tane fotoğraf var. Hani
1: şimdi mi yapacağız onu?
0: Yapalım mı? Hani böyle yapalım. Hani birbirini gösterip.
1: Aynen şöyle diye.
0: güzel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İlk derin yayın olacak aslında.
0: Bir kez daha yapın. Israrı var rejiden. Bir kez daha yapalım.
1: Şöyle yapalım.
0: Hoş geldiniz. Güzel hoş bir bulduk. Program olsun. Soru ve görüşlerini bekliyoruz izleyicilerimizin de. Biz gündemdeki konuları tabii ki ağırlıklı olarak konuşmaya gayret edeceğiz. Ama sizlerin de merak ettiği konular varsa lütfen bizlere hashtag son sayfa etiketiyle

0: yöneltin bunu. Sosyal medya üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İlk olarak Galatasaray diyeceğiz. Bugün artık 2 Temmuz'u geride bırakmak üzereyiz. 1 Temmuz itibariyle zaten Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona ermişti Galatasaray'la. Ve bugün Icardi'nin menajerinden bir açıklama geldi İbrahim Hocam. 18 Mayıs tarihinde Galatasaray'la bir görüşme yaptıklarını, ancak bu görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığını söyledi ki zaten bu biraz bilinen ve tahmin edilen de bir durumdu. Bunu ama Icardi cephesinden ilk kez bu kadar net bir şekilde duymuş olduk. Zannediyorum ki artık Icardi defteri Galatasaray'da resmen kapandı. Galatasaray'ın da başka arayışları çünkü var gibi görünüyor. Onu da birazdan konuşuruz.
1: Ya Furkan, aslında olması gereken o. Yani oyunun duygusallığı ortadan kaldırmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Yani oyuncular fiziksel anlamda tükendiğinde tabii ki geçmişte yaptıklarına saygı duyalım, güzel vedalaşalım, ama yani hala geçmişte yaptıklarını anlatıp onun üzerine gelecek inşa etmek bana çok sağlıksız geliyor. Zaten Icardi ile ilgili devam etme hadisesinin konuşulması bile aslında planlama açısından skandal bir durum olduğunu düşünüyorum. Üzücü tarafta şu: teknik direktör de kulübün başkanı da net bir şekilde bunu ifade edemiyor. Bunda bir anormallik yok ki. Geçmişte yaptıklarına saygı duyarsınız. Nasıl ben talip olayım fiziksel anlamda tükenmiş bir oyuncuya dersin? Çıkarsın işin içinden. O yüzden yani sürecin zaten çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Yani ki Icardi'nin açıklamalarını da dinlemiştim ben Torreira ile beraber. O da mesela çok üzücü. Yani Galatasaray taraftarının bence çok net bir şekilde itiraz etmesi gereken bir durum. Biz geldik, biz geldikten sonra Dünya Kupası'na gittiler. İşte Torreira'nın...
0: Buradaki seviyeyi
1: siz hangi seviye? Senin şu halin seviyeyi aşağı götürür. Nereye yukarı çıkartır seviye? Seninle oynayan hangi Türk oyuncu gelişir? Yürüyecek hali olmayan bir oyuncuyla stoper oynuyorsun, Icardi ile oynuyorsun. Nasıl gelişeceksin? Evet. Depar atamıyor ki. Fiziksel olarak seni geliştirme şansı yok. Geçmişte yaptıkları tamam ama bu tarafını unutmamamız lazım. Yani bu kadar hani ve büyük bir kalabalığı da buna ikna etti. Bakıyorum kimse de itiraz etmiyor. Ya bu camianın müzesinde Süper Kupa var, UEFA Kupası var. Ya hacı diye biri geldi bu ülkeye. Yani ve karşılığında da Galatasaray 4 şampiyonluk ve UEFA Kupası, Süper Kupası kupayı kazandı. Popescu benzer bu durum. Taferel şeyi bilmiyorlar herhalde. Mesela Torreira galiba buraya gelen oyuncuları falan bilmiyor. Evet. O şey zannediyor, kendileriyle beraber başladı bu ülkeye. Ya Fenerbahçe, Anelka, Ortega falan geldi. Keşke birileri söylese onları.
0: Roberto Carlos geldi.
1: Carlos geldi yani.
2: Aynen öyle.
1: Böyle bir ifade kullandı. Yani baştan sona bence çok problemli bir hadiseydi. Umarım bir daha bunun konusu bile olmaz Galatasaray'da. Çünkü madem Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir planlamam var, artık daha gerçekçi oyuncular üzerine konuşması lazım.
0: Peki bu defter artık kapandı mı sizce? Yani sözleşme çünkü artık sona erdi ama ilerleyen günlerde mesela taraflar arasında yeniden bir görüşme olmasını beklemeli mi taraftar, yoksa artık Icardi defteri kapandı, belki ilerleyen günlerde Icardi için Ramspark'ta belki bir organizasyon düzenlenebilir Galatasaray Spor Kulübü tarafından, yoksa yeniden masaya oturulur da acaba bir tekrar anlaşma zemini aranır mı?
3: Şöyle söyleyeyim açıkçası, yani İbrahim abinin dediğine biraz Icardi'ciler diyeyim, yani Icardi'yi seven kitle tabii ki biraz alınabilir bu noktaya, ama ben de katıldığım noktalar var kesinlikle. Çünkü Icardi'nin açıkçası son bir sezonuna, ki sakatlıkla geçtiği bir önceki sezonu da var, bu noktada biraz daha hantal bir oyuncu, futbolcu izlenimi içerisindeydi. Yani takıma şöyle söylendi tabii ki, bu haldeki Icardi bile 12 gol attı, 13 gol attı diye. Tabii ki bu da çok konuşuldu. Gol krallığı listesinde uzun süre gördük, uzun haftalar gördük. Bu
0: Süper Lig'de en çok gol atan ismiydi Galatasaray'ın.
3: Tabii ki.
1: Şimdi çok özür dilerim. O da senin liginin problemini anlatıyor.
0: O aslında Icardi'nin başarısından ziyade ligin seviyesini ya bize
1: Saint-Julien'de,
0: gösteriyor.
1: Saint-Julien maçında çok özür dilerim, aynı Icardi'yi kaleye döndürmediler ve hani bahsettiğin takım da tabii Juventus ki, falan değil ki. Yani.
0: Doğru.
3: Yani bu noktada şimdi menajerin bazı açıklamaları var. Icardi şu an için sessiz kalıyor. Diğer taraftan Galatasaray net bir tavrı var ve bir ay önce biz bir teklifte bulunduk diye ifade ediyor zaten Galatasaray yönetimi. Bu noktada şunu söyleyeyim, artık işler zaten koptu. Yani artık bu saatten sonra bu için dönme ihtimalini tabii ki matematiksel olarak söyleyebiliriz. Fakat 30 Haziran itibarıyla Mauro Icardi'nin artık bir sözleşme durumu söz konusu değil Galatasaray'la. Bu noktada çabalayacak olan tarafın ben Mauro Icardi kanadı olduğunu düşünüyorum ve menajeri olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra ben Mauro Icardi'nin yeniden Galatasaray forması giyme ihtimali

0: Yani çok düşük görüyorum. Nereye gider diye de düşünecek olursak da kesinlikle şu anki noktada ben MLS'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve veya Arap Yarımadası'na gitme ihtimalini bu noktada yüksek görüyorum. Bir başka seçenek ise İtalya'nın orta takımları olabilir. MLS dedim, Amerika, Arap Yarımadası veya İtalya'nın orta seyirdeki takımlarında oynama ihtimalini, oralardan gelecek olan teklifleri değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani 14-15 günlük izinler aldığı süreçler var sezon içerisinde. Bu noktada genellikle kendi boşanma davasıyla ilgili süreçleri götürdüğünü, o süreci Arjantin'de geçirdiğini biliyoruz. Bunun Galatasaray'a kısmi olarak zarar verdiğini de söylememiz gerekiyor. Tabii ki Mauro Icardi'nin neler yaptığını unutmamak gerekiyor. Galatasaray'ın 4 sezonluk şampiyonluğunda çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Hele hele ilk 3 sezon, yani Mauro Icardi'nin geldiği 2 sezon deyip gerçekten inanılmaz işler yaptığını biliyoruz. Attığı goller öyle zor golleri rahata kolaya çevirdi ki mesela Mauro Icardi bize onu kolay gösterdi. Bu da ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içerisinde onun gibi hala şu an için birçok paralar harcandı mesela. İşte Fenerbahçe John Duran gibi bir isme çok büyük para harcadı bir sezonda. Beşiktaş'ın transferlerini gördük. Trabzonspor iyi işler yaptı ama hala şunu söyleyemiyoruz. Ceza sahası içerisinde onun gibi kaliteli vuruşlar, son vuruşlar yapabilecek bir isim şu an için hala yok diyebiliriz. Onun en önemli meziyeti buydu zaten. Ama tabii ki bence Galatasaray'ın yapması gerektiği şey artık Mauro Icardi'siz bir plan. Bence Mauro Icardi miadını doldurmuşken sadece yaşayan bir efsane düşüncesiyle hareket etmek bence doğru değil. Bu noktada şunu eleştiri olarak kabul ediyor artık Galatasaray camiası. Avrupa'da daha iyi noktada olmalıyız, başarı elde etmeliyiz düşüncesindeyse.
1: Biz Icardi'yi tartışıyoruz mesela burada ama Icardi'nin çok öyle bir gündemi yok gibi. Şimdi baktım 5 dakika önce sosyal medya hesabından, Instagram hesabından bir paylaşım yapmış kız arkadaşıyla birlikte. Hiç yani
0: bazı dedikodular var
1: öyle
0: bugün.
1: Bir gündemi o zaten şöyle bir şey yok gibi görünüyor.
2: Furkan, o zaten şöyle bir yer arıyor. Yani az antrenman yapacağım, çok yorulmayacağım. Ligde de beni zorlamayacak. Normal sosyal hayatımı da en üst seviyede yaşayacağım bir yer arıyorum diyor.
0: Ama bunun için işte farklı ligler var yani gidebileceği. Galatasaray şu an öyle bir noktada değil. Evet, 4 sezon üst üste şampiyon olmuş ama artık Avrupa'da başarıyla hedefleyen bir takım halinde olduğu için bu biraz Icardi'nin rahata erişeceği değil de Galatasaray'ın hedefine ulaşabileceği bir süreç olmalı diye düşünüyorum.
2: İşte bence o yüzden hiç konuşulmamalıydı. Yani o düşünce %100 ben de aynı fikirdeyim. O düşüncede olan biri biz sana 2 verdik 3 verdik de olmaz. Bak hatta bedava da geliyorsan biz seni alamayız çünkü bizim başka planımız var.
0: Ya orada şöyle bir şey var.
2: Olur mu Icardi?
0: Divan kurulu üyeleri çok büyük eleştiride bulundu ve çok yani nasıl diyeyim, Icardi ile ilgili kalması ile ilgili çok fazla görüş vardı.
2: Divan kurulu.
0: Aynen. Divan kurulu üyelerinde özellikle son iki divan kurulunda Dursun Özbek'e çok fazla baskı yapıldı, onu söyleyeyim. Yani Dursun Özbek net bir tavırdayken sezon bitimine doğru o biraz divan kurulu üyelerinden dolayı sonuçta kendi camiasını gerçekten dinleyen bir başkan Dursun Özbek. Bu noktada biraz daha acaba olur mu kısmından şuna gelmek istemedi işte. Mauro Icardi'yi gönderen başkan. Ya gerçekten bunlar konuşuluyor bir yerden sonra. Çok maalesef
2: ben
0: ki.
2: Onu duyuyorum.
0: Yani sosyal medyada ve sosyal medyada özellikle konuşuluyor. Bir anda böyle büyük etkileşimler alabiliyor. Biraz da bu tavır durumundan dolayı bir ay önce beklenen bir teklif. Yani gelen bir teklif vardı Icardi tarafına. 4 milyon euroluk yıllık bir maaş teklifi. Yani Icardi gibi bir ismin de bunun bu arada bence hemen kabul etmesi gerekirdi. 4 eğer milyon. İstanbul'da evet yıllık 4 milyon.
2: Net.
0: Net 4 milyon euro.
2: Büyük para vermiş.
0: Bu noktada tabii ki bir de şu var. Oynama garantisi kısmı var ya. Pino konuşuyor şimdi. Bizim öyle bir beklentimiz yoktu diye. Var. Net bir şekilde var. Icardi'nin zaten bakın geçen sezon sakatlıktan sonra Osimhen geldikten sonraki açıklamalarına bakın. Icardi çift santrforlu bir oyun hayal ediyorum. O düşüncedeyim diye bazı demeçleri var yayıncı kuruluşa.
2: Ya oynama garantisi diyor ya, oynayacak hali yok. Nasıl oynayacak?
0: Sanki noktada.
2: Oynatacağım desen de oynayacak hali yok.
1: Burada Galatasaray'ın
2: yani
1: aslında oynama garantisi istemesi lazım oyuncudan.
2: Bak tam sanki olarak şöyle olur.
0: Daha iyi ol değil mi? Yani biraz daha iyi hale gelin.
2: Şu planlama bence şöyle olur. Ya öyle olsaydı özür dilerim. Yani Icardi'yi bugün sonuna kadar yani destekleyenlerden olurdum ben de. Şimdi lig bitti değil mi?
0: Tamam.
2: Ya Galatasaray kulübü sana en kötü günlerinde fiziksel olarak en çok tükendiğin, hiç katkı sağlayamadığın dönemlerde bile en yüksek maaşı ödedi değil mi?
0: Evet. Şans da verdi.
2: Elinden gelen her şeyi yaptılar sana. Sen şöyle bir şey yapsan kabul edebilirdim. Ya arkadaş, bu camia, biz de acayip böyle bir bağ kurduk. Hatta bana bir yerlerde işte 30-40 milyonlar verdiler. Ben de gitmedim. O kadar seviyorum ki burayı.

0: konuda çok doğru olduğuna inanmıyorum da, o kadar para vermişler, çok seviyor diyor, gitmemiş hiçbir yer. Ama aynı hikayede dördü kabul etmiyor yani, şeyde de örtüşmüyor anlattıkları. Deseydi ki arkadaş ben kötü bir dönem geçirdim, sakattım. Evet. Benim arkadaşlarım burada çalışırken ben sürekli seyahatlerdeydim işte, ama ailem, kabul ediyorum, olabilir yani, çok zor bir süreçtir. Ama hayatla ilgili neyse, dışarıdaydım. Bugün sezon bitti. Ben sizden hiç parayla ilgili bir şey konuşmuyorum. Bu süreci burada antrenman yaparak geçireceğim. Arkadaşlarımla
1: sen
0: olan
1: çok
0: o...
1: daha profesyonel düşünüyorsun. Tabii ki. Ya şu anki süreçle tabii kıyasladığımızda çok
0: profesyonel. İnsani, hiç profesyonellik. Öyle. Profesyonellikte bunlar olmaz. Çünkü benimki tamamen insani. Evet. Yani normalde profesyonellikte hiç bu taraflara bakmazsın. Sözleşme neyse onunla ilgilenirsin. Mahcup oldum ya size karşı yani. Hani taraftar da doğru, bu kadar aydı.
1: Evet, bu farklı bir bakış açısı.
0: Ben kendimi hani bu anlamda en azından bir çabam var. Yani biz de burada bu işi yorumlayan insanlar diyeceğiz ki ya çaba var burada. Bu da çok kaliteli bir oyuncu. Ya bundan da vazgeçmek kolay değil. Bir görelim, bir çaba görelim. Ya ilk stadı terk eden. Bak yine arkadaşım Japonya'daydı. Fotoğraf çektirmiş Icardi'yle. Ne ara gitti dedim, daha insanlar İstanbul'dan daha ne ara gitti Japonya'ya.
2: Doğru. Sezon biter bitmez kız arkadaşıyla birlikte uzak doğuya.
0: Ya Furkan bir dur, bir dur ya, bir dur. Yoktun sen bu çocuklar bu kadar mücadele ederken. Kışta yoktun, yazda yoktun. Muhtemelen kış görmedin. Orada Arjantin'de tam yaz kış dönemi. Şimdi ben nasıl talip olayım? Bak örnek olacak diyeceğim altyapıdaki oyuncuya. Olur mu örnek Icardi altyapıdaki senin oyuncuna? Çünkü fiziksel olarak evet, hala tam kiloyla ilgili.
2: Bu disiplin anlayışıyla tabii olmaz, zor.
0: Şimdi antrenman olarak bana örnek olmazsın. Yaşantı olarak olmazsın. Şimdi ben niye seninle sözleşme imzalayayım? Bir tane bana bir dal ver tutunayım da seni burada tutayım. Dese Dursun Özbek. Vallahi billahi diyorsun ya, başka Icardi'yi gönderen başkanı. Tam tersi herkes sarılır Dursun Özbek. Ama onlar hemen işin en kolayına. Diyorsun ya mesela divan. Divandakiler şey mi? Onlar pro lisansım var. Teknik bilgisi. Nereden bilsin divandaki?
1: Tabii şey yani biraz kulüpteki yerinden dolayı işte bir efsaneleşmesinin etkisinden
0: efsane,
1: dolayı söyleniyor. Yani,
0: efsane
1: ama
0: diyor.
1: Sportiflik dışı.
0: Ama evet, efsane bir de o kadar kolay da iki tane Türkiye şampiyonluğu olan efsane dersek Hacı'yı falan neyle anlatacağız?
1: Tabii ki.
0: Ya da Bülent var. Korkmaz'ı neyle anlatacağız Galatasaray?
1: Çok büyük bir
0: Bülent Korkmaz'la vedalaşamadı ya.
2: Hocam evet, bak Özgür Bey demiş ki YouTube üzerinden yazmış. Özgür Eşmeli, yanlış okumadıysam eğer ismini. Aşkın olayım otursun kulübede demiş.
0: Abi, o der, taraftar der, taraftarın öyle bir der. Taraftar
2: burada bizim ne olsun, kulübede otursun gerekirse.
0: Özgür Bey şeyi bilmez ki, kadro planlamasını bilmez, kaç santrofora bir takımın ihtiyacı var bilmez. Bir tane antrenmanda %100'ünü vermeyen bir oyuncu diğer organizasyonu nasıl etkiler bilmez ki. Evet. Ben şimdi seninle antrenman yapıyorum. Sen beni ne kadar yorarsan, antrenman ne kadar sağlıklı yaparsan, o antrenman ne kadar sağlıklı olursa
2: hocam,
0: maça
2: çok özür
0: yansır.
2: Diliyorum. Bir son dakikamız var. Onu hemen paylaşalım. 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etmeyi başardı ve böylelikle gruptaki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. A milli erkek basketbol takımımız gruptaki 6. ve son maçında ise pazartesi günü milliler İstanbul'da İsviçre'yi konuk edecek. Bir kez daha tebrik edelim. 1. eleme turu bu. Burada kayıpsız grup etabını, bu grubu tamamlamak oldukça önemli. Bosna Hersek'i deplasmanda mağlup ederek 5'te 5'le devam ediyoruz. Tebrik edelim tekrar. Siz lütfen devam edin hocam.
0: Yani taraftar işin teknik tarafını bilmez, ekonomi tarafını bilmez. Bunda da bir anormallik yok yani. Bilmemesinde de hiçbir anormallik. O ister, hepsi bir arada
1: tabii
0: olsun
1: ki
0: ister.
2: Taraftara sorsan, talep eder.
0: Talep eder ama taraftar bu kulübü yönetmiyor ya. Siz o yüzden teknik bilgisi olan antrenör oluyor, ekonomi bilen ya da bu işin yönetim kısmını bilenler idareci oluyor. Ya onları ayıran temel özellik o. Şimdi sen taraftarın her dediğini yaparsan, aynı taraftar bak kimi getirirsen getir. Bugün taraftar diyor ya Icardi. Bak taraftara sor, hepsini bir araya getir. Sağda...
1: Şu hepsi demiyor ama ya. Bir kısmı diyor şu an için.
0: Hayır, şeyden bahsediyorum. Bütün oyunculara da hepsi de okey versin. Onları tam istediği kadro kurulsun Furkan. Evet. Hatta en iyileri bir araya getirsin. Skor, sportif başarı olmadığı zaman aynı taraftar der ki arkadaş yapamadınız siz der.
1: Evet.
0: Onların çünkü o anlamda bir sorumluluğu yok ya. O ister. Önemli olan zaten ona sağlıklı bir şekilde neden olmayacağını anlatacaksın. Sizin varlığınız o. Bak o taraftara Okan Buruk anlatsa dese ki bak Icardi neden olmaz biliyor musun? Çünkü bizim antrenman şiddetimiz bu, koşu mesafemiz bu. Icardi bu anlamda o işleri tam anlamıyla halledemiyor. Halledemediği için de yanındaki oyuncuların antrenman seviyesi düşüyor.
2: Aksıyoruz.
0: Aksıyoruz. O yüzden sağlıklı bir antrenman yapamazsak işte Şampiyonlar Ligi'nde yarışamayız dese hemen ikna olacak.
2: Doğru. Necati Bey de demiş ki, Necati Kartal, selamlar Necati Bey.

0: Türkiye'de. Her gece son sayfayı takip ediyor sağ olsun. Ne yorum yaparsanız yapın, beğenin beğenmeyin. Icardi eşittir futbolcu. Bu aslında Güvenç Hoca'nın da çok artık onunla özdeşleşmiş yorumlarından birisi. Selam olsun hocaya da. Altı Güvenç Kurtar imzasını da atmış Necati Bey.
1: Güvenç hocama da selamlar burada.
0: Selamlar hocama.
1: Ya tabii şimdi bir yerden sonra öyle bakmak gerekiyor. Daha kurumsal bakmak mı denir buna bilmiyorum ama biraz daha öyle bakmak gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra yapılması gereken şey önünüze bakmak ve hedefe odaklanmak, başarıya odaklanmak. Avrupa'da sonuçta bir hedefi var artık Galatasaray'ın. Yine bu bizim için çok büyük bir şans. Yine ülkemizden bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. 8 mücadele oynayacak. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Bunun dışında umarız ki Fenerbahçe de bu sene katılsın. İki takımın olması çok daha güzel olur. Bu noktada artık bizim takımlarımızın Avrupa'da çok daha iyi yerlere gidebilecek potansiyelde olduğunu görüyorum. Ülke futboluna baktığımızda, daha doğrusu futbolun futbola olan sevgimize baktığımızda gerçekten çok daha fazlasını hak ediyoruz diye düşünüyorum ben. Bizim için gerçekten çok büyük bir kültür. Bu noktada biraz daha hedefi düşünerek odaklanmak ve biraz daha ona göre planlama yapmak çok doğru. Bugün Okan Buruk'la Icardi'nin arasının ilk geldiği ilk iki seneyle son yıllara baktığımızda neden aynı değil? Neden aynı şampiyonluk portresini biz yine görmüyoruz mesela? Hangi portreden bahsediyorum? Şampiyon olmuş bir Galatasaray son maçından sonra Icardi'nin sırtına aldığı Okan Buruk portresinden bahsediyorum. Son yıl niye yoktu son dönemde? Tabii ki sarılacaklar, tabii ki şampiyonluğu kutlayacaklar ama o portreyi biz görmediysek artık zaten orada da bir bağ kopması olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada Okan Buruk da tam anlamıyla bugün bir golcü ihtiyacı daha var Galatasaray'a. İşte bu isim birinci sırada Icardi olmalıdır demiyor. Üçüncü, dördüncü sıraya Icardi koymuş noktada. Çünkü Galatasaray'ın hedefleri var. Okan Hoca da farkında. Bir hedef 5 sene üst üste şampiyonluk. Bir başka hedef yine tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki belki de aynı noktaya gelmek, son 16'ya kalmak, belki de daha fazlası. Bunun için de biraz daha mantıklı yönden düşünmek gerekiyor. Duygusal düşünüldüğünde iş farklı yöne gidiyor.
0: 4 diye bir gerçek de var.
1: Aynen
0: artık.
1: Öyle.
0: Yani bu denklemde de kadro mühendisliğini yapmak kolay değil artık. Icardi, ben hatta buraya Lemina'yı da ekliyorum. O devam edecek gibi görünüyor ama hani Lemina kararı bence o da tartışmaya açık bir konu. Bu yeni kuralla birlikte Lemina yine tartışılabilecek bir karar. Bu yeni kuralda da biraz daha aslında buna göre değerlendirmekte de fayda olabilir. Birsel, evet. Kuşçu demiş ki, John Duran'ın fiziksel gücü ve patlayıcı özellikleri dikkate alındığında Galatasaray'ın hücum sistemine hızla uyum sağlayarak başarılı olma ihtimali oldukça yüksektir. Icardi'ye en iyi alternatif demiş Birsel Kuşçu. Yavaş yavaş alternatifler de çünkü konuşulmaya başlandı ve bir numaralı isim de John Duran.
1: John Duran'la ilgili de artık zaten şu anki noktada şöyle bir şey yok yani işte John Duran... başka seçenekleri var. Üçüncü, dördüncü, son seçeneği Galatasaray diye bir nokta yok. Yani öyle bir şey yok şu an için. Net bir şekilde John Duran Galatasaray'ı istiyor ve Galatasaray bugün El Nassr kulübüyle şartlar konusunda anlaşabilirse zaten John Duran Galatasaray forması giyecek. Bunda Okan Buruk ve Dursun Özbek'in, Sayın Dursun Özbek'in net tavrı biraz daha fluydu. Şu an için nete doğru ilerliyor. Biraz daha John Duran'a yakın bir durum söz konusu. Hem yaşı itibarıyla hem forma giydiği takımlara baktığımızda tabii ki John Duran ismi gerçekten önemli bir kalite. Fakat burada hep konuşulan şey mentalite kısmı. Biraz daha oyuncunun psikolojik kısmının yönetilmesi. Ben her zaman şunu söylerim. Galatasaray bir terapi merkezi. Mauro Icardi de buraya geldiğinde %100 güçlü bir psikolojiyle, mental kafayla gelmedi yani buraya. Ben John Duran'ın da Galatasaray'la birlikte kendini bulabileceği, hatta en iyi dönemini yaşayabileceğini öngörenlerden bir tanesiyim. Ben biraz daha bu işe karamsar bakmıyorum. Yani Fenerbahçe'deki, Zenit'teki, Aston Villa'daki performansını düşündüğümüzde açıkçası daha netim. Bu noktada John Duran'ın Galatasaray'a fırsat olduğunu ve çok daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Bence şu an şartlar oluşuyorsa ki yani şimdi 77 milyon euro harcamış El Nassr, Arap Yarımadası'na gitmiş bir golcüden bahsediyoruz. Bu ismi sonradan kiralayan bir Fenerbahçe biliyoruz ve son yıl yani Fenerbahçe'deki maliyeti 20 milyon euro. 20 milyon euroluk bir ödeme yaptı Fenerbahçe John Duran için. Bence inanılmaz bir rakam. Galatasaray sadece 4-5 milyonluk bir maliyetle

0: Londra'nın kadrosuna katacak. Bir yılına alacak. Şu an için konuşulan da evet El Nassr kulübüyle acaba bir satın alma opsiyonu koyurtabilir miyiz? Bu oyuncu çünkü benimle birlikte en iyi dönemini yaşarsa, iyi giderse işler, bu noktada oyuncuyu satın alabileyim opsiyonunu koydurmak istiyor Galatasaray'da. Bilmiyorum İbrahim abi, senin için doğru mu böyle bir hamle?
1: Ya şöyle, şimdi 23 yaşında 4. kulübünü Galatasaray olursa 4. bu kadar yakın
2: zamanda. Çok yakın aralıklarla.
1: Ya şimdi gerçekten hani anlamakta zorlanıyorum ya. Nasıl bu kadar çaresiz olur? Koca camialar, scout ekibi, teknik direktör. Yani bu gezegende başka Galatasaray'ın bulacağı oyuncu yok. John Duran'a talip oluyor. Oyunculuğuna bir şey demiyorum.
0: Aslında John Duran menajer yoluyla.
1: O daha vayım. Onu öyle bir durum yani var. Hiç, ya eğer öyle
0: öyleyse daha mı kötü?
1: O daha büyük çaresizlik. Ya koca Galatasaray Şampiyonlar Ligi, yani nelerle konuşuyor değil mi? Bayern ne olduk, açtık gittik diyorsun. Daha şurada yakın rakibinde olmamış. Olmama sebebi de futbolculuğu değil.
2: Evet, saha dışı konular.
1: Saha dışı konuları. Sende evet. Bak, Zenit saha dışı, Fenerbahçe saha dışı. Bu kadar yakın tarihte sen diyorsun ki ben talibim. Şimdi senin söylediğin örnek ne diyor Galatasaraylılar? Biraz
2: burası Nasreddin Hoca hikayesi gibi. Yani ya tutarsa ya.
1: Refleksiyonu zayıflamış, onu gördüm.
2: İyisin hocam, iyisin.
1: Şimdi
2: maşallah.
1: Söylemek istediğim şu Furkan. Buyur. Ya şimdi kim garanti edebilir John Duran Fenerbahçe'deki davranışlarını sergilemeyeceğini? Herkesin sığındığı liman şu. Ya Fenerbahçe'ye de ekstra bir şey olacak. Hani bak burada ben olmadım ama motivasyonla geleceğim sana. Ya böyle bir şey olmaz. Yani ya bir de gerçekten böyle bir şeye Galatasaray niye talip olur ki? Mesela 23 milyon Fenerbahçe varmış. Yine benziyor. 23 milyon Fener verdi, biz 4'ü alıyoruz. Zaten Fener'in 23'ü problemliydi ki. Sen niye gidip onu satın alıyorsun? Bak rakamlara çok takılıyoruz. O yanıltıyor bizi. Muçi'nin Beşiktaş'a geldiğinde en çok ayağına dolanan hadise bonservisiydi. Ya o hiç öyle bir oyuncu olmadı ki. Biz seninle beraber menajeri, sen de kulüp başkanısın. Biz seni 15'e ikna ettik. O hiç 15 olmadı ki. Sen ikna olmasan 15'lik oyuncu olmayacak. Sen ikna oldun, 15'lik oldun. Türkiye'dekiler de onu gerçekten 15'lik zannetti. Ya o şey bir atıldı çocuğun üstünden. Başka bir oyuncu oldu. Şimdi bunlar hiçbir zaman böyle bir şey. İki tane menajerin ya da neyse artık bunları yapan insanların belirlediği rakamlara çok aldım. Ben temel düşünceye bakıyorum. Şimdi ben o kulübün bir parçası olsam Galatasaray'da, bana John Duran deseler. Ya hocaya derim ki hocam biz neye talip oluyoruz? Neye talip oluyoruz? Bu davranış anlamında problemli bir oyuncu değil mi? Var mı bunun garantisi bizde sorun yaşamayacağı? Diyeceksin ki ya iyi de biz bak Icardi de problemli oyuncu. Osimhen de aslında bak biz onları düzelttik. Ya o zaman ben de derim ki Tete, Ziyech, Zaha bunları niye düzeltemedin? Gelert,
0: doğru, Ziyech,
1: Frankowski niye bunları düzeltemedin? Niye?
0: Ama şimdi verilen paralar
1: aynı var. Ya abi, sayısını unuttun şimdi. Yani o yüzden bak olmaz demiyorum. Olabilir ya yok ama... Buna bir kulüp planlama yapmaz. Hele Galatasaray gibi bir kulüp. Bak açtım gidiyorum diyorsun ve işin daha dramatik tarafı oradaki de diyor ki bizde hiç işimize yaramadı, aman gitsin, oyuncu falan değil diyor.
2: Devre arası gönderiyor.
0: Ya Zenit mi?
2: Şampiyonluğa giderken.
1: Fenerbahçe'den bahsediyorum.
2: Şampiyonluğa
1: ya.
2: Giderken devre arası göndermeyi göze alıyor ve hatta yani, sonrasında da bu konudan, yani santrafor konusundan da ciddi bir eleştiri alıyor yönetim.
1: Problem yaşadılar. Evet. Yani düşün içeride, yani psikolojik anlamda idare edilmesi çok zor ve çok genç yaşta bu kadar takım değiştiren oyuncuların genelinde problem oluyor. Şimdi yani nasıl ben talip olayım ya? Ben gerçekten bizim kulüplerin scout'ta çalışan grup, mesela ben orada bir yerde çalışsam tabii isyan ederim ya. Bizi ne gönderiyorsunuz sağa sola arkadaş? Siz Duran'ı alacaksınız. Burada dönüyor aynı oyuncuların. Biz niye çalışıyoruz burada? Niye ben gidiyorum Almanya'ya, İtalya'ya,
0: Bosna'ya, Belgrad'a?
1: Şimdi onlar nasıl yapıyorlar değil mi? Alıyor bak değer katıyor oyuncusuna.
0: İnanılmaz.
1: Şimdi ya bu kadar zor değil, bunu yapabilirsin. Ama bir planlamayla halledebilirsin. Niye burada şimdi bak hep aynı düşünce geliyor. Icardi'yi karşımıza almayalım. Niye işler kötü giderse Icardi'yi gönderen teknik direktör olarak başım ağrımasın. Ben de başkanım. Ama başkanlıkta, teknik direktörlükte bu baskıya direnç göstermekte. O yüzden siz biraz çok seviliyorsunuz yani.
0: Aklıma Laporte geldi, Barcelona başkanı. Messi'nin gitme sebebi. Messi'yi gönderen başkan artık yani. Onu net söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki iş farklı şeylerdi. Biraz finansal fair play ve tabii ki La Liga'nın koymuş olduğu limitti. Ama bu öyle bir takı o vardı yani Laporte için. Söylendi bu ama o bile göze aldı mesela bunu.
1: Şimdi o Barcelona biraz bir
0: Messi
1: zaman
0: kalmak istedi. Sancılı bir süreçti.
1: Biraz zaman kaybetti.
2: Yine hak verenler de var bu arada. Mesela bir izleyicimiz Bars kullanıcı adıyla başlıyor. Çok haklısınız. Bence ayrılmalı Icardi demiş. Şunu söyleyen var. Ceko nasıl Fener

0: Fenerbahçe'den gittiyse Icardi de gitsin İtalya'ya da 5 büyük lige gitsin demiş mesela Yaman Pars Özen. Bu arada Yaman Pars Özen'in de doğum günüymüş. Doğum gününü kutluyoruz. Güzel bir yaş diliyoruz.
1: Nice yıllara.
0: En güzel yaşınız bu yaşınız olsun. Yaşınızı bilmiyorum ama umarım nice güzel sağlıklı yaşlarınız olur. Icardi'nin futbolunu izlemek isterdim demiş. Magazin haberlerini değil.
2: Niye talip oluyorsun Icardi ile ilgili? Ya da şimdi John Duran'la ilgili niye bu riski alıyorsun? Yazık değil mi senin? Mesela Galatasaray'ların bugün en çok itiraz etmesi gereken, bakıyorum kimse orayla ilgili bir bakmıyor bile. Nerede antrenman yapacak Galatasaray'ın altyapısı?
1: Belli değil.
2: Böyle belli olur değil. Mu ya? Ya evet. Galatasaray'ın altyapısının nerede antrenman yapacağı belli değil. Galatasaraylılar
0: sanırım John Duran'ı orayı boşalttı.
2: Boşalttılar. Nereye gidecek o insanlar? Ya ve en çok bence itiraz etmesi gereken kişi de Okan Buruk. O akademiden çıkmış değil mi? Yani o organizasyonun bir parçasının orada yıkması lazım ortalığı.
1: Doğru.
2: Onlar John Duran'la uğraşıyorlar.
1: Ya çok daha iyi bir tesis gelecek Florya'dan tabii ki. Ama bu noktada
2: planlamada
1: sıkıntı var.
2: A takımı oraya taşırken bunları yaparken bunlar düşünülmesi gerekiyordu.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Barış Önder demiş ki selamlar, iyi yayınlar. Icardi konusunda konukların sonuna kadar arkasındayım. Miyada doldu, verimli oynamıyor. Her şey gol sayısı değil, çok belli. Duygusal değil, mantıklı olalım demiş Barış Bey.
1: Aynı şeyi söyledim tabii yani.
0: Kemal Bey, Lemina kaldı, iyi oldu demiş. Peki Kemal Bey.
2: İtiraz etmiş.
1: Siz nasıl istersiniz?
0: Siz nasıl diyorsanız. Okan Buruk'un Icardi Osimhen çift forvet hayali bence John Duran Osimhen'le çok daha güçlü olacaktır demiş. Ama çift forvet
1: hayali
0: çok ihtimal vermiyor.
1: Yok, Okan Buruk'un şu an zaten Mauro Icardi ile Okan Buruk'un arasındaki problemlerin başında gelen şey çift santrfor konusu. Hatta Okan Buruk hatta ilk çift santrforlu çıktıkları maçı hatırlıyorum. Kocaeli Spor deplasmanı. O maçtaki mağlubiyet sonrasında.
0: İlk mağlubiyetti hatta. Evet. İlk sezon. Ligde.
1: Aynen öyle. Sonrasında yine çift forvetli denemeler olduğu.
0: Konya deplasmanı.
1: Konya deplasmanı yine var. Yine içeride bir tane var. Sonradan tabii oyuna girip de Icardi ile Osimhen'in olduğu çok maç var. Ama bunun bir türlü zaten oturmadığını biz gördük. Evet. Yani Galatasaraylık bir durum değil. 4-2-3-1 sistemi tabii ki İbrahim abi hocam daha iyi bilir ama bu noktada Galatasaray'ın yani ideal diziliş şekli de zaten bu şekilde olmalı. Yani tek santrfor şeklinde olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani çok mu ihtiyacı var ki zaten yani?
2: Furkan bir de şey de mesela yanlış yorum mesela. İki tane santrafor sanki daha güçlü hücum organizasyonu gibi anlatılıyor. Hiç gerek yok ya. Yani sen oraya 4-2-3-1 dediğin sistemle bir tane fazla oyuncuyla da o problemi ortadan kaldırırsın. Hatta hiç unutmuyorum Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile beraber bir yakaladığı seri vardı. O gün de stadyumdayım. Malatya maçıydı galiba. Hoca da 4-4 yapmış 5. maç. Şimdi tamamen oyunu domine etmiş Beşiktaş. Yani neredeyse tek kale oynuyor. O ara hoca savunmadan bir orta sahadan bir oyuncuyu aldı, bir tane daha santrafor gönderdi. Ben de bir arkadaşımla maçı izliyorum, dedim ki bak bu merkezdeki oyuncunun varlığı hocaya o an lüks geldi, gerek yok dedi, tek kale oynuyoruz, bu çıktıktan sonra o merkezdeki defo ortaya çıkacak, o kalabalıkla ilgileniyor herkes ama döndü top Beşiktaş golü yedi merkezden. Çünkü ya bu yani biz en üst seviyeleri izlediğimiz için bu yorumu yapıyoruz değil mi? Şimdi ben bu yorumu niye yapıyorum? Guardiola oyunlarını izliyorum. İşte Klopp oyunlarını izliyorum. Neyse. Ben hiç orada mesela şöyle bir şey görmüyorum. Ya tek oyunu rakip yarı sahaya yıktık, oyunu domine ettik. Gönderebildiğimiz kadar kalabalık olalım ceza sahasında. Ya ceza sahasında her bir oyuncuyu göndermen demek geride de eksilmen demek. Yani bu işin hani hem hücum hem savunma durumu var ya, biz ısrarla bir tarafa talip olmak
0: hep
2: istiyoruz.
0: Hep hücuma talibiz.
2: Ama yok, orada kalabalık olman çok gol atacağını anlamına
0: Dünya
2: gelmez.
0: Dünya Kupası'nda da görüyoruz ki aslında savunma prensipleri çok daha
2: İki tane
0: kıymetli.
2: Gol gördük. İki tane gol oldu bugün İspanya-Avusturya evet. maçında. Ve dün de ve genelde bir bakalım hep savunma daha kalabalıktır. 5'e 1'dir, 5'e 2'dir. Değil mi mesela? Senin anlattığın tam tersi. Biz bir fazla olalım, kalabalık olalım. Kalabalık olman demek aslında tam tersi oradaki savunmanın işini kolaylaştırırsın. Ben savunmacı olarak 4 tane önümde adam varsa, çünkü ben bölgemi kapattığım zaman avantajlı olurum. Evet. Ama bir oyuncunun ya da iki oyuncunun sürekli gezmesi demek orada adam alan konusunda savunma oyuncularını hataya zorlar. İki
1: Aynen
2: tane
1: öyle.
2: Uluslararası maçta gol gördük. İkisi de orta sahadan merkeze koşarak gol yapan oyuncular. Şimdi bunlar varken niye ısrarla yani sırf Osimhen'le Icardi üst düzey diye bunlar beraber oynasın diye oraya gönderiyorsun. Şeyi unutuyorsun. Takım savunması ne olacak? Bir kişi merkezden takım savunmasına katkı sağlamın. Hadi Osimhen katkı sağlıyor. Icardi sağlamadığında, yani orada takım savunmasına bir oyuncu katkı sağlamadığında rakipten bir oyuncu fazla oluyor. Yani ama stoper ama önlü böyle. Oyuna boş geliyor. Boş gelmesi demek zincirleme, bütün organizasyonu bozması demek.
3: Doğru.
2: Ama bunu teknik direktörler neden anlatmıyor anlamıyorum. Hep böyle aman ben bunu söylersem sonra Icardi'yi ararız başımıza bela olur düşüncesi. Bence birilerinin teknik direktör anlamında bak düzeltmesi lazım. Arda Turan'dan hiç şey duydun mu? Türk bir teknik direktörden teknik anlamda bir şey öğrendim. Bak dün de şeyi dinledim. Stoylov'dan taç savunmasını öğrenmiş. Guardiola'dan hucum. Luis Enrique'den işin hucum. Atletico Madrid'de Simone'den savunma. Fatih Hoca'dan motivasyon.
1: Müthiş.
2: Niye biz mesela Arda Turan'dan ya da bu seviyelerde birinden duymuyoruz? Mesela Aykut Kocaman'dan şunu öğrendik. İşte Ersun Yanal'dan bunu öğrendik. Teknik. Bak teknik en üst seviyede deneymiş. Bunu en iyi Arda anlatır. En üst seviyede görmüş. Bak bir tane Türk yok. Stoylov'dan da öğrenmiş. Bak ikinci ligde buraya gelmiş. Stoylov ona taç savunmasını öğretmiş yani. Ya acaba burada bizle ilgili bir sorun olabilir mi? Antrenör tarafıyla ilgili. Niye? Çünkü hepimizin derdi şu Furkan. Ya aman abi ben bulaşmayayım. Yani ilk işler kötü giderse orada bak Icardi gönderen ya da kesen durumu. Planlaman doğruysa, Icardi o gün yoksa oynatma, hiç çekinme. Çünkü o planlama seni hedefe götürecek evet. Yani.
0: John Duran'la ilgili bu arada pozitif bakan taraftarlar da var tabii ki. Duran Fenerbahçe'de oynarken keşke bizde olsa dediğim bir futbolcu. Bugün de merakla bekliyorum. Yazın bir kenara, çok büyük işler yapacak demiş. Tarık sanırım izleyicimizin ismi. Tarık Uğur diye okudum eğer yanlış okumadıysam. Çok sayıda mesaj var, teşekkür ederiz ilgilerinizden dolayı. Son sayfa Ali Kazan yazmış. Icardi ve Lemina gitmeli, takımı gençleştirmek adına ve 10+4 kuralı doğru bir şekilde değerlendirilip kalite daha da yukarı çekilmeli demiş izleyicimiz Ali Bey.
2: Yani aslında benzer yorumları da
0: paralel yaptık.
2: Evet. Yani bu yapılabilir. Bir de bu mesela 10+4 kuralı ile ilgili de bakıyorum mesela itiraz ediliyor. Yani bilmiyorum, öyleyse düzeltti mesela. Dün akşam belli olmadı değil mi mesela? Başkan gece
1: belli uyandı. Belliydi 2 sene önce.
2: Geçen yani sezon mesela açıklamış. Sayın Hacı Osmanoğlu şöyle bir şey söylemedi değil mi? Yani ben Amerika'dan gelirken uçakta düşündüm. Ya böyle bir kural demedi değil mi yani? Doğru. Bunu size dedi ki bak doğru, böyle bir kural var 2 sene sonra. Şimdi niye sitem ediyorsunuz? Bence şahane de bir şey yaptı. Arkasında durması da çok kıymetli bence. Çünkü bir şekilde en azından o planlamayla halledebilirsin. Bak hemen herkes itiraz ediyor. Yarışamayız Avrupa'yla diyor. Okan Buruk diyor ki yarışamayız. Nasıl yarışamazsın ya? Sizin futbolcu olduğunuz dönem, en fazla Türk'ün olduğu dönem. Kesinlikle. Almadık mı UEFA Kupası'nı?
0: Artı 3 müydü o dönemde hocam kural? Artı
2: 4 yanlış hatırlamıyorsam 4, yani.
0: Evet, o
2: Popescu, Hacı, Capon, Tafarel. 4 hatırlıyorum yani. Yani bak en fazla Türklerin olduğu dönem almışsın. Niye ben yarışamam diyorsun?
1: Ve sonra milli takıma...
2: O milli yani, takımda dünya üçüncüsü oldu. İşte, 8 ya da 9 oyuncu vardı.
1: Doğru yani. Kesinlikle. Ya biz şu an için daha çok değiştirme
2: hemen itiraz ediyoruz oluyor. Yani. Bir de ya yapmaya çalışalım ama itiraz etmemiz gereken şu olsun. Bugün bu kural çıktı. Yarın biri gelip değiştirmesin. Yani evet. Artık bir şeyde karar verelim yani. Ama şeyle de olmaz. Mesela hep şey duyuyorum. Yaş sınırı koyalım. Ya yaş sınırlıyı da oyuncu yetiştiremezsin yani. Mesela 3. liglerde öyle bir şey yaptılar geçtiğimiz sezon mesela. Evet. Ya olmuyor, maalesef olmuyor.
1: Yeteneğe ben bunu, sınır gelmiş gibi oluyor biraz.
2: Ben bunu deneyimledim. Gazi Osman Paşa benim altyapım. 16 yaşında bu dönemin TFF 1. liginde oynadım. Ama Gazi Osman Paşa şöyle yapmadı. Yukarıdakine yaşı olmadı diye değil. Oturdu altyapıdan A takıma kadar. İşte Cevat Gülerler, Abdullah Gegişler. O dönemin çok önemli teknik direktörleri. Ve bunlar hani çok deneyime sahip insanlar. Mesela onların da hiç şey derdi olmadı. Ya A takımdaki hoca tökezlese de A takıma biz gitsek olmadı. Onlar altyapı planlamasının başındaydı. Ve Gazi Osman Paşa her sene Süper Lig'e oyuncu gönderiyordu. Mil takımlara gönderiyordu. Tesadüf olabilir mi? Ama ben o yaşta Fevzi Laiç'le de oynadım. Fenerbahçe'den gelmişti. Düşün o dönem 30 küsur yaşındaydı Fevzi abi. Yücel Çolak'la oynadım. Şimdi onlar da gençle deneyimli oyuncuları. Biz de onlardan da bir sürü şey öğreniyorduk.
1: Tabii ki.
2: Bırak gençle deneyimli oyuncuyu harmanla. Ama yasakla ya da bir kuralla değil. Yetenekleri müsaade ediyorsa hallet. Yaparsın, yapmama şansın yok. Bizim 25 sene önce 30 sene önce yapmışlar yani.
0: Hocam eskiden A takım maçları öncesi biliyorsunuz aynı gün aynı statta altyapı maçları oynanıyordu. Sanırım A2 olarak da geçiyordu.
2: PAF takım deniyordu
0: o zaman. Evet. Mesela Emre Hoca, Emre Belezoğlu 16 yaşında Galatasaray'ın A takımına yükseliyor o dönem. PAF takımdaki performansından
2: neler
0: dolayı.
2: Neler neler mesela düşünebiliyor musun? Ben o dönemi hatırlıyorum. Tabii ben 2. ligde oynadığım için bizim PAF takımı yoktu. Sadece Süper Lig takımlarım vardı. Düşünebiliyor musun? Antep'te bir oyuncu geliyor A takımla beraber. Ali Samiyen de o stadın, o seyircinin önünde bir deneyimliyor o atmosferi. Onun gelişimini düşünebiliyor musun çocuğun?

0: gelişimine nasıl katkı sağlıyor ya? Yani buralardan nerelere getirdik işi yani? Hemen şeye sığındık. Türkiye'de oyuncu yetişmiyor. Nasıl yetişmiyor ya? Doğru. Barış Alper nereden geldi? Ankara Demir'den gelmedi mi? Kerem Aktürkoğlu, Erzincan'dan geldi.
1: Erzincan'dan geldi. Keçiören'den geldi. Barış Alper.
2: Var yani. Çok oyuncunun bu arada. Yani bugün milli takım havuzundaki birçok oyuncunun bu benzer anlamda geçmişi var. Yani Samet Akaydın mesela bugün Trabzonspor'a transfer oldu ama çok alt liglerde forma giymiş bir oyuncu.
0: Konyaspor'da
2: 28 yaşında yani. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'dan Galatasaray'a geldi.
1: Abdülkerim örneği acayip mesela.
2: Yani milli takımın ve Galatasaray'ın en kıymetli isimlerinden birisi. Birkaç yorum okuyup sonrasında Beşiktaş'a geçeceğim. Beşiktaş'la ilgili de lütfen merak ettiklerinizi yazın. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışalım. Hakan Bey, Jondran konusunda mesela Galatasaray taraftarı zannediyorum kendisi. Jondran'ı istemiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin Avrupa maçında rakibine dirsek atmıştı. Yani takımı her an yalnız bırakabilecek bir potansiyel demiş negatif anlamda. Selma Bey demiş ki gündemimizin maşallah var. Dünya yıldızından aşağısı yazılmıyor Galatasaray ama gerçekleşeceğinden hiç ümidim yok demiş izleyicimiz. Bakıyorum başka yorum var mı atladığım yok. Galatasaray'a dair de en azından şimdilik bu şekilde bir ufak virgül koymuş olalım. Biraz karışık gideceğiz. O yüzden sorularınızı yazın. Galatasaray'la başladık fakat Beşiktaş'la devam edelim hocam. Beşiktaş'ın da transferdeki ilk takviyesi Ouattar oldu sol bek bölgesi için. Dün bu saatlerde hemen hemen İstanbul'a gelmişti. Bugün akşam saatlerinde resmi açıklama yapıldı. 4 yıllık bir sözleşme imzaladı Beşiktaş oyuncuyla. 20 yaşında önemli bir potansiyel olarak da görülüyor. Ouattar ile başladı. Kimlerle devam eder? En çok sorulan isimler tabii ki Dušan Vlahović ve Leandro Trossard isimleri.
0: Yani Beşiktaş aslında planlama anlamında belki de son zamanlardaki en sağlıklı dönemini yaşıyor. Yani önce Önder Hoca'yı göreve getirmesi aslında oradaki mesaj şu. Yani bu işin teknik ve idari konusunda uzmanına teslim olmak. Ve onun belirlediği teknik direktör. Yani Italiano Önder Özen bu işin teknik tarafındaki planlamayı yapan gelecek oyuncular ve gidecek oyuncular tarafı. Kulübün başkanı ve diğer idareciler de işin ekonomik tarafıyla alakalı. Aslında tüm kulüplerin bu planlamayla devam etmesi lazım. Burada Beşiktaş'ın o anlamda planlamasını çok sağlıklı buluyorum. Hatta yani hemen yıldız oyunculara talip olalım düşüncesi vardır ya işte onlar ne alıyorsa bir fazlasını alalım, daha büyük isim alalım. Transfer döneminin şampiyonu olalım. En azından transfer dönemini
1: yaptık mı yaptık. Taraftar ne istediyse onu
2: hocam,
1: yaptık.
2: Bunu gibi. Bence geçen sezon yapmaya çalıştı Beşiktaş. Bir denedi yani Orkun hamlesiyle bence böyle bir yola girmek istedi fakat devamını getiremedi.
0: İşte orada planladığı da şöyle, gibi oldu orada yani. Da şöyle bir durum oldu. Aslında Orkun ve Abraham'la o planlamayı yaptı. Hatta çok iyi hatırlıyorum Furkan. Başkanın bir röportajı vardı. Rakiplerimiz ne yaparsa biz de aynısını yapacağız gibi bir ifade kullandı.
2: Doğru.
0: O çok sağlıklı bir açıklama değildi. Niye? Rakip dediğin Galatasaray'ın sana göre çok fazla içinde pozitif anlamda artıları vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Son 4 senenin şampiyonu. Gözünü kapatsan 6-7 oyuncu tekrarı var. Sen de o an kimin oynayacağı belli değil. Sıfırdan bir planlama yapıyorsun. Şimdi o yüzden senin o gün o açıklamayı yapmana gerek yok. Yani siz gerçekçi hedef koyduğunuzda bunu taraftara anlattığında bu sizi Galatasaray camiasından daha düşük ya da altta bir camia yapmaz.
2: Tabii ki.
0: Bundan birkaç sene önce de Beşiktaş'ta değil mi Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gidiyordu. Dönem dönem bir gün sen yapacaksın, bir gün Galatasaray, bir gün Trabzonspor.
2: Tabii ki. Doğru.
0: Böyledir yani. Şimdi gerçekçi hedef koyduğun zaman en azından gelecekle ilgili planlamada kulübün önünü açmış olursun. Şimdi Beşiktaş'ın o yüzden bu sene o konudaki davranışını çok sağlıklı buluyorum ki çok önemlidir. Çünkü belirleyici olan o olacak. Biz de biliyorsun yani klasiktir işte aynı şeyleri defalarca tekrarlıyoruz değil mi? Aynı hayal kırıklıkları. Aslında bu kadar cömertçe davranmamak lazım yani. Tabii. Hayatta da öyledir ya yani. Ya, şimdi defalarca bunu tekrarlamışsın. Aynı yıldız vazgeçmişsin, o gelsin vazgeçmişsin. Sonra bir bakıyorsun elde hiçbir şey yok.
1: Tabii,
0: sıfır.
1: Tabii.
0: O yüzden Beşiktaş'ı bu sene planlama konusunda ayırıyorum en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri ama şey çok belirleyici olacak. Tabii o planlamaya sadık kalmak çok belirleyici olacak kesinlikle.
2: Öyle bir sabrı var mı Beşiktaş'ın?
0: Olması lazım. Yani aksini yaptıkları an geçtiğimiz sezonu mumla ararlar yani.
1: Tabii. Zaten şöyle bir şey var. Yani Beşiktaş'ta sıkıntı şu olmamalı. Yani artık klasikleşmiş, rutinleşmiş bir başarı.

0: başarısızlık silsilesi. Ya Beşiktaş'ta şu an böyle bir durum söz konusu yani. Bu kadar zirveden uzaklaşmak, bu kadar erken havlu atmak mesela. Beşiktaş için hatta eski başkanı Hasan Arat da ifade etmişti. Hemen Kasım ayı geldiğinde işte havlu attığı haberleri çıkmaya başlıyor diye. Şimdi bu böyleyse bizim yapacak bir şeyimiz yok basın mensupları olarak zaten. Bu noktada siz planlamayı iyi gerçekleştirebilirseniz zaten her türlü verimi alırsınız. Şimdi kulüplerde biraz geçmişe bakıp da geldiğimizde böyle bir uçup kaçma, sizin de ifade ettiğiniz gibi İbrahim abi, yıldız futbolcular, çilekler, işte inanılmaz taraftarı mutlu edecek isimlerle anlaşmalar yapılıyor. Köpük transferler diyorum ben bunun bir kısmına. Bunların yapıldığı bir dönemler vardı. Dönem uzun süre devam eden bir süreç vardı. Tabii ki bu 8-10 tane aldığınız oyuncu içerisinde, ara transfer dönemine de dahil ediyorum buraya, tutan oyuncular vardı. Geldiğimiz noktada biraz durulma sürecine girdik gibi biz. Beşiktaş için Trabzonspor geçen sene başladı. Beşiktaş bu sezon. Beşiktaş'ta şöyle bir parola vardı yani. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük yıldız transferleri yapmalıyım. Ben şaşırdım Orkun Kökçü takviyesine mesela. Evet, öyle bir oyuncu harcanır. Çünkü bu yaştaki bir oyuncu Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmiş ve Beşiktaş'a kendisini adayabilecek bir oyuncu. Şaşırdığım bir başka isim Temel Abraham'dı. Ödenen para, yıllık ücretler aynı şekilde. Bunlar Beşiktaş'ın yapmaması gerektiği transferlerde. Orkun'u kenara tutuyorum, kenarda tutuyorum. Ama mesela Agbadu da kısmen buna girebilir. Ama şu anki noktada daha iyi oyunculara yönelmiş bir Beşiktaş, daha planlı bir şekilde ilerleyen Beşiktaş var. Bu plan doğru, futbolcularla beraber değil. Bu plan bence teknik direktörle başladı.
1: Bu arada bir soru var. Onu okuyayım istersen. Onu da tabii yanıtlamış olalım böylelikle. Ahmet Bey sormuş. Slovakya kampı başladı. Italiano 7 oyuncuyla yolları ayırıyor deniyor. Takımdaki bu köklü temizlik ve yeni yapılanma Avrupa maçlarına kadar yetişir mi? İyi yayınlar. Tam ismimi söylerseniz sevinirim. Ahmet Berat Yücel. Selamlar.
0: Selamlar gönderelim. Şimdi Beşiktaş'a şu şekilde başlayayım. Teknik direktör seçimiyle başlayayım. Vincenzo Italiano ismi bence en doğru isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Beşiktaş için şunu söyleyebiliriz. Evet, Süper Lig'e baktığımızda şampiyon olan hocalar Türk hocalardı genellikle. Her zaman bir yabancı teknik adam geldiğinde, dört büyük takım için söylüyorum bunu özellikle, her zaman şu ifade edilir. Zaten bu ligde Türk hocalar şampiyon yapıyor takımları diye. Bu noktada tabii ki Beşiktaş da Türk hocalara yönelebilirdi, hedefi şampiyonluk ise, ama Vincenzo Italiano isminin ve Önder Özen ikilisinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bir kere başarıya aç, Bologna'da yaptıkları, Fiorentina'da yaptıkları gerçekten önemliydi. Yaptığı işler hocalık anlamında gerçekten doğruydu. Burada şimdi kadro yapılanmasını birlikte yürüten bir Beşiktaş komitesi görüyoruz. Öncelikle ilk transferden başlamak istiyorum. Ben Uttara ismi, Monaco aynı şekilde Avrupa'nın açıkçası futbolcu fabrikası diyebileceğimiz takımlarından bir tanesi. Afrika kökenli veya Afrika kökenli olup da Fransa'yı tercih etmiş olan oyunculara yönelip de bu isimleri biraz daha Avrupa'da parlatan, Avrupa piyasasına sokan bir takım. Monaco'nun şimdi bir sol bekini 8 milyon euro civarında galiba, değil mi? Bugün kap bildirimi evet, geldi. 8 milyon euroya Uttara gibi bir ismi
1: taksitlerle ödenecekmiş.
0: Taksitlerle olması çok önemli. Beşiktaş'ın nokta atışı bir sol bek takviyesi yaptığını söyleyeyim. Çok doğru bir isme gitti ve gerçekten bu transferi de kısa sürede halledebildiği için ben başarılı bir transfer hamlesi olarak görüyorum. Oyuncuyu analiz ettiğimizde de Beşiktaş'ın sol bekine rahatlıkla çare olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Hem yaşı itibarıyla hem Beşiktaş'ın geçmişteki sol bek oyuncularına baktığımızda ben Uttara isminin kesinlikle doğru bir takviye olduğunu düşünüyorum. Gelelim şu an gündemde olan isimlere. Yine burada da doğru isimlere yönelindiğini görüyoruz yani Beşiktaş'ta. Trozart ve Vlahovic isimleri. Şimdi Vlahovic Avrupa'da golcünün kısır olduğu, golcü santrfor takviyesinde bu arayışlarda çok büyük ödemeler yaptığını düşündüğümüzde takımların Vlahovic gibi bir ismin bonservissiz olması tabii ki taliplerini arttırıyor. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da beraber çalıştığı için burada bir artısı var. Bu transferi gerçekleştirebilmesi adına. Ama burada tabii ki oyuncunun menajeriyle yaşamış olduğu problemler, oyuncunun şu anki hali hazırdaki menajerinin babası olması babasının şu an Beşiktaş'tan talep ettiği paranın sadece menajer olarak, yani menajer komisyonu mu diyoruz biz ona?
2: İmza
0: 8 milyon euroluk bir ödeme.

0: Ve imza parası ayrı.
1: Kendi komisyonu.
0: Vlahovic'in istediği komisyonu. Para ayrı. Bütçede. Babasının istediği bir para ayrı. Bunun bu kadar şişirilmesinin sebebi tabii ki böyle bir oyuncunun bonservissiz olması. Bu bonservissizse biz bu acıyı, bunun acısını biraz menajer komisyonuyla, imza parasıyla çıkarmak istiyoruz düşüncesi hakim. Avrupa'daki son transferlere baktığımızda da bonservissiz ve piyasası olan tırnak içerisinde futbolculara baktığımızda biraz daha imza parasını yükselten, komisyon ödemesini yükselten oyuncu tarafı görüyoruz. Bu noktada Vlahovic'te de böyle bir durum var. Ama her ne olursa olsun ben biraz Mario Gomez esintisi görüyorum Vlahovic'te. Kendini bulabileceği bir takım olarak görüyorum Beşiktaş'ı. O zemini oluşturabilecek bir kulübe gelebileceğini düşünüyorum. Evet, farklı talipleri var. Yine Arap kulüplerinin bu noktada Vlahovic istediğini biliyoruz. Ben kesinlikle doğru bir yönelimde olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın, ama bu transferi bitirebilir mi kısmını tabii ki şu an için soru işareti olduğunu görüyoruz. Diğer ismi Trossard. Eğer Beşiktaş Trossard'ı transfer ederse, ki oyuncunun Beşiktaş'a sıcak olduğu gelen haberler arasında, Trossard'ı alırsa ben mükemmel bir transfer yapmış olduğunu düşünüyorum şimdiden. Söyleyeyim yani bunu. Brighton'daki performansı onu Arsenal'a attı. Arsenal'da da özellikle kilit gol maçlardaki kilit golleriyle Arsenal yıllar sonra şampiyonluğuna
2: Beşiktaş'ın teklifi 3 yıllık bir sözleşme ve yıllık 7 milyon euro ücretmiş Trossard'a.
0: Yani 30'unu geçtikten sonra
2: Haberler bu şekilde 8-9 milyon euro bandındaymış. Yani rakam olarak çok bir fark kalmamış gibi.
1: Kesinlikle. Bonuslarla hallederler onu.
0: Yani bu noktada ben Trossard isminin de Beşiktaş'ın transfer listesinde doğru bir isim olduğunu net olarak söyleyeyim. Beşiktaş Trossard'ı alırsa nokta atışı bir transfer daha yapmış olur. Hücum hattına katkısı inanılmaz. Dünkü Belçika-Senegal maçında da izledik. Hem de 124 dakika izledik Trossard'ı. Tielemans'la yaşadığı bir tartışma vardı maç içerisinde. Sonrasında Trossard asist yaptı. Tielemans gole çevirdi ve Belçika zaten turlayan taraf oldu. Çok kritik bir gole katkı sundu. Milli takımda da 30'a aşkın maçı var. Milli takımdaki performansı, Arsenal'daki, Brighton'daki performansı gerçekten çok iyi. Bu sebeple Beşiktaş'a çare olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben Trossard.
2: Onur Berat Alıcı, Alexander Nübel durumu nedir diye sormuş. Hocam, katkı sağlar mı Beşiktaş'a Nübel? Kaleci mi?
1: Bence Beşiktaş...
2: Size biraz daha teknik kısmını sormak
1: Beşiktaş'ın
2: istiyorum.
1: Beşiktaş'ın oyunculara katkı sağlaması lazım. Oyuncuların tek başına yetenekleriyle onu halledemediğini deneyimledik. İşte Abraham'dır, Orkun'un ilk geldiği dönemlerdir. Yani şimdi biz tabii yine oyuncuların kalitelerine talip olup o işi halledebileceklerini düşünüyoruz, ama ya öyle olmuyor Furkan. Yani keşke o söylediğimiz kaleci ya da bahsettiğimiz santrafor gelecek ve tek başına bütün problemleri çözecek. Tamam, onların yetenekleri belirleyici oluyor ama orada organizasyon burada onları alıp tabii bir yere götürebilir. Yani yardım etmek zorunda Beşiktaş, Trossard'a da, kaleciye de, diğer oyunculara da. O belirleyici olacak. Mesela Gomez örneği doğru bir örnek. Yani ama Gomez, Samet Aybaba ve Bilic oyunlarının devamında Şenol Güneş oyunuyla o tekrarla zirveye çıkan bir Beşiktaş'ın parçasıydı. Şimdi burada çok ciddi bir belirsizlik var.
0: Evet.
1: Önce o tarafı halletmesi lazım Beşiktaş. Her oyuncu yardımcı olur Beşiktaş'a Furkan. Ama önce Beşiktaş bir organizasyonunu oturtması lazım. Mesela yine sağlıklı bulduğum planlama. Solskjaer mesela o konuyu çok yanlış yorumlamıştı. Hatta çok şaşırmıştım. O deneyimde, o kültürde büyüyen biri nasıl olur da bu kadar kalabalık kampa gitmeyi normal karşılar? Ya o kadar kalabalık kampta sağlıklı bir şey çıkmaz. Kimle antrenman yapacaksın?
0: Yani herkes gelsin kampta görürüz.
1: Olmaz. Ya mümkün değil, olmaz yani. Mesela o seviyelerde bir teknik direktörün ona nasıl itiraz etmedi, çok şaşkındım yani. Burada mesela hemen itiraz ediliyor. Bu hemen 7 oyuncuyla biz yollar ayıralım. Orada zamanımız yok. Bizim bir an önce ideal kadroyu yakalayıp o tekrarla hedefe gitmemiz gerekiyor.
0: Tabii.
1: O yüzden Beşiktaş'ı bu sene davranış, hem teknik direktör hem idari hem teknik anlamda çok sağlıklı buluyorum. Yani bahsettiğin kalecilerle ilgili niye bir şey diyemem biliyor musun, oyuncularla ilgili? Şimdi kim derdi eder son Fenerbahçe'ye geldikten sonra ya da Livakovic geldikten sonra. Tabii. Çok kısa sürede aman bu gitsin. Doğru. Bilmiyorum yani, ama deneyim olarak evet, bahsettiğimiz bütün isimler katkı sağlar. Ama onların da bir organizasyona ihtiyacı var. Şimdi tek başına Ederson sorunu olabilir mi Fenerbahçe'de yaşananlar?
2: Tabii ki değil.
1: Takımın içinde bulunduğu tabii durumda ki oyuncuyu oraya götürdü. Mesela orada çok kızıyorlar. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ya da Rize maçıydı. Merkeze atılan topta Ederson'un çıkıp boşu. Ya orada biraz organizasyona kızman lazım. İki tane benzer golü yedin. Soktun bütün takımı ceza sahasının içerisine.

0: Rize maçı.
1: Rize maçıydı. Soktun ceza sahasının içinde. Kasımpaşa maçı da benzer. Düştü top araya arkı. Acaba organizasyonla ilgili bir sorun olabilir mi? O hiç City'de öyle şeylerle karşılaşmadı çünkü. E de işte ayakları çok iyi dedik değil mi? Fenerbahçe'de ne oldu bunun ayaklarına? Niye? Çünkü City'de o topu ayağına aldığında ona bir oyun çiziliyor. O biliyor görevini. Evet. Fenerbahçe'de çöz problemi diyorsun. Atıyor bir tane uzun top.
2: Attı topu, gol
1: taca
2: olsun.
1: Çıkıyor. Sonra diyorlar ki ya arkadaş bunun ayakları iyiydi, ne oldu buna diyorlar. Evet. Onun ayakları City'de iyiydi. Yani bence öyle yorumlamak lazım yani.
0: Lütfen.
3: Bu noktada şöyle bir şey söyleyeyim. Artık 3 Temmuz'a girdik. 20 gün kalmış Midland maçına Beşiktaş'ın. Artık bu şu anki hız iyi. Yani yeni sezon hazırlık hızı iyi. Hep geç kalma durumunu konuşuyoruz ya. Bu noktada Beşiktaş şu an için iyi işler yapıyor. Sonuçta dün bir transferini daha gerçekleştirmiş oldu. Golcü arayışı devam ediyor. Diğer taraftan bence Beşiktaş'ın şu an kadrosuna baktığımızda net bir stoper ihtiyacının daha olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Agbadu iyi işler yapıyor. Bu yazı da Dünya Kupası ile geçirdi. Fildiş sahilleri elendi ama sonuçta Agbadu kaliteli bir seviyede olan, kaliteli bir seviyede olan bir stoper. Bir başka stoper takviyesinin daha Beşiktaş'a gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani kadroyu şu an düşündüğümde net olarak zaten bir kaleci yazmamız gerekiyor.
0: Belki
3: yani.
0: Birden fazla kaleci. Ersin'in durumu.
3: Aynen öyle. Hulsti'ye evet. Gitme durumu söz konusu, konuşuluyor şu an için. Bu noktada Nübel'in ben açıkçası doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Nübel evet o da Dünya Kupası'nda ama şu an için yedek kaleci konumunda. Kendi tecrübesiyle baktığımızda oyuncuya ben doğru bir kaleci takviyesi olacağını düşünüyorum. Bu noktada artık nokta atışı transferlerin ve yapılacak olan kamp planlamasının Beşiktaş'ın artık ya biz her takım için bunu söyleyebiliriz ama kampla başlıyor aslında sezon. Yani tüm sezonun aslında o hazırlığı planlaması kampta aslında biraz gösteriyor kendini. Yani kampta öne çıkan futbolcuların sergileyeceği performans. Belki de orada kuracağınız bir omurga.
2: İnşaat bir sezonu, temelidir orası.
3: Aynen yani. Değil mi yani hocam? Siz o sebeple daha iyi bilirsiniz yani futbolculuk döneminizden de. Yurt dışı kampları, kendi tesisinizde yapmış olduğunuz planlamalar. Beşiktaş şu an için doğru hızda, doğru planlamada ilerliyor. Bakalım bundan sonraki çalışma nasıl olacak? Çünkü evet Vlahovic deniliyor ama başka bir isim var mı bilmiyorum.
0: Şimdi Efecan Öztaş'ın, A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın bugün bizimle paylaştığı iki tane haber vardı. Onları ben bir tekrar seslendirmek istiyorum. Beşiktaş Stanislav Lobotka için oyuncu tarafıyla temas kurdu diyor Efecan. Slovak oyuncu 1994 doğumlu, 31-32 yaşlarında defansif orta sahada oynayan bir isim. Son kulübü, mevcut kulübü Napoli. İlk görüşmelerde oyuncunun maliyeti biraz yüksek gelmiş ama şartların oluşması halinde görüşmeler yeniden hız kazanabilir. Vincenzo Italiano'nun istediği bir oyuncuymuş defansif orta saha için. Deneyimli bir oyuncu Stanislav Lobotka ve buna ek olarak da yerli rotasyonunu güçlendirmek için de Salih Özcan'la görüşmelerini Beşiktaş sürdürüyor demiş yine Efecan. Beşiktaş resmi teklifini iletti. Eğer Salih Özcan Beşiktaş'ın sunduğu şartları kabul ederse direkt olarak siyah beyazların Slovakya kampına katılacak demiş. Orta saha bölgesi için Salih Özcan ve Lobotka isimleri şu anda konuşulan iki isim Beşiktaş'ta.
1: Yani İtalya'dan özellikle kendi çalıştığı, temas ettiği, onu da tanıyan oyuncularla devam etme düşüncesi sağlıklı. Bir de kulübün teknik direktöre teslim olması da bence sağlıklı. Bazen o konuda bir tartışılıyor. Ya bu kadar teknik direktöre teslim oluyorsun, sonra gönderdiğinde yeni teknik direktör onu beğenmiyor başka. O yüzden evet, gönderme teknik direktörü yani. Hemen getirme, iyi süzgeçten geçir, iyice araştır ama getiriyorsan da teslim ol. Yani çünkü o yapıyor planlamayı. Şimdi planlamayı yapan birini gönderiyorsun, öteki zaten hemen ilk o bahanenin arkasına sığınıyor. Bu kadroyu ben kurmadım diyor. Salih konusunda aslında uzun zamandır oynama ritmi olmayan bir oyuncu. Aslında onun oynamaya ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ta aslında o fırsatı bulabileceğini düşünüyorum ama işte oralardan böyle gelen oyunculardan da yani sanki çok fazla böyle
3: benim
1: alınamıyor. Yani İlkay böyle
3: mesela örnek midir?
1: Ya olmuyor. Hep İlkay'ı şöyle anlayabilirim. İlkay çünkü hep bir sistemin içerisinde var olan oyuncu. İlkay'da City oyunlarında özellikle İlkay'ın kariyerinin en zirve dönemleri Guardiola oyunları değil evet. mi? Hiç yani atmadığı kadar gol atmış, asist yapmış.
3: Tabii.
1: Şimdi oradaki oyunlara baktın, hatta ben bir röportajını dinlediğimde beni oraya gitmeye ikna etti. Onu oyunla ikna etti ama şimdi Galatasaray başka bir kulüp. Galatasaray'da biraz problemi kendin çöz. Biz senin yeteneklerine muhtaçız. Orada bir plan var.
3: Kurtarıcı
1: o planla yeteneklerine muhtacız. Burada sadece yeteneklerine, burada

0: sağlıklı geri bildirim alamadı. Yani planlama bu şekilde yapılacak ama zaman da tabii çok kısıtlı. Şeyi de anlaması lazım Beşiktaş taraftarının.
1: İlk resmi maç 23 Temmuz İstanbul'da Midtjylland mücadelesi. Danimarka takımı Midtjylland'la oynayacak Beşiktaş.
2: Zor.
1: Da vakit yok yani bugünden itibaren 20 günü var maça kadar.
0: Çok zor. Yani ideal 11'ini oluşturacak, o 11'le bir tekrar yapacak, oynatmak istediği sistemi oyuncudan aktarmaya çalışacak falan derken çok fazla içinde eksikleri barındıracak. Bir kere yani Beşiktaşlar taraftarlar oyunu izlerken biraz o taraftan bakması lazım. Yani onların elinde öyle bir değnek yok. Bir anda ben her şeyi en üst seviyeye getireyim. Evet. Hem fiziksel hem mental hem oyun anlamında hem oyun kalitesi anlamında. Biraz o durum sancılı geçebilir. Zaten belirleyici olan da o olacak. Hatta bir adım ileri gideyim. Beşiktaş lige başladığında ilk maç içeride mağlup dahi olsa asla olumsuz bir şey konuşulmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü anca hazırlanacak o takım. Çünkü eğer onun arkasından gidersen ya bu Beşiktaş mağlup oldu bu hocayla da olmayacak düşüncesi daha da bir önceki seneyi aratır hale getirir Beşiktaş.
1: Bu arada YouTube yayınımızda bir sorun var. O yüzden sorularınızı, görüşlerinizi bize X üzerinden ya da Instagram üzerinden de gönderirseniz burada tekrar okumaya devam edebilirim sizlerin de görüşlerinizi. Bunu da bir hatırlatmış olayım. Beşiktaş'la ilgili tabii en çok merak edilen nokta kuşkusuz Furkan 23 Temmuz'daki maça kadar nedenli hazır olacak transferler nedenli yetişecek veya oyuncu grubu nasıl o ritmi ve tempoyu yakalayabilecek çünkü çok da fazla vakit yok ama kamptaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar bu tabi her kamp döneminde söylenir bir ezber gibi de kulağa gelebilir ama takımın çok iyi çalıştığı Vincenzo Italiano'nun antrenman
2: kolej havası.
1: Evet. Antrenman temposunun çok yüksek olduğu ve oyuncuları bu anlamda çok zorladığı yorumlarını duyuyoruz ve arkadaşlarımızdan da bu bilgiler geliyor. 20 günü var Beşiktaş'ın. Ya ilk maça.
2: Zaten şöyle diyeyim. Midland maçı gerçekten çok zor. Kompakt oynayan hep biz bunu söylüyoruz Avrupa takımları için veya işte sezon başında bu eleme ve playoff karşılaşmalarında oynayacağımız takımlar için genellikle söylüyoruz yani. Öne çıkan yıldız oyuncular yok ki Midland'in var yani şu an için. Aral mesela öne çıkan bir oyuncu. Yine 2-3 oyuncu daha sayarız. Bu noktada kesinlikle şimdi hazır bir takım varken, Midland takımı varken diğer taraftan da hazırlanmak zorunda olan bir Beşiktaş var. Bu kısım önemli. Hala belli başlı noktalarda transferlerini gerçekleştirememiş ve 20 gün içerisinde de bunu oturtmaya çalışıp ilk resmi maçına çıkacak bir Beşiktaş var. Yani burada çok çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Yani bu maçta Beşiktaş'ın ilk resmi maçında maçtaki ileri uçta oynayacak olan futbolcu işte Yankı'yla başlar tabii ki ama Vlahovic transferi biterse yetişir mi mesela? Olur mu ya da?
1: Orkun Kökçü, Oyan Güyü ve Amir Mourinho Dünya Kupası'nda oynayan isimleri Beşiktaş'ın.
2: Daha dönmediler.
1: 10 Temmuz'da kampa katılacaklarmış.
2: Şimdi bu noktada...
1: Akkodu da 10 Temmuz'a katılıyor
0: olabilir. Maç kaçındaydı? 23.
2: 23'ünde. Şimdi
0: oynamalar için yeterli zaman var.
2: Yani, yani yeterli zaman var sonuçta bu isimler. Yani yeni transferleri biraz zorlamak gerekir bu noktada ama belki işte Utara oynayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan şimdi... Lobotka isminden yola çıkacağım. Ya şimdi Endidi var. Orkun ismi var. Bu noktada 20 günlük kalmış bir zaman dilimi var.
1: Salih Uçan
2: bir kez daha
1: etti.
2: Yeni bir orta saha arayışı neden? Yani bunu ben mantığıma biraz oturtamadım Beşiktaş adına. Yani belki daha güçlü bir orta saha planlaması var Beşiktaş'ın. Belki daha rotasyonlu bir orta saha oluşturmaya çalışıyor ama yine yeniden Beşiktaş acaba orta sahasında istediği seviyede değil. Bunun düşüncesi mi hakim acaba?
1: Şu olabilir mi? Yani. Hoca Italiano daha farklı bir 6 numara ile oynamak istiyor olabilir mi? Çünkü Ndidi ile şu ana kadar adı geçen oyuncular işte bir ara Mandragora ismi vardı mesela. Zambo Anguissa isimleri yine bir dönem aynen konuşuldu. Bugün konuşulan isim Lobotka. Hani profil olarak sanki Ndidi'den biraz daha farklı isimler. Yani hocanın acaba böyle bir talebi olmuş olabilir mi?
2: Kesinlikle,
1: ben Ndidi'yi düşünmüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bana şöyle şu profilde bir altı numara bulun
2: kesinlikle
1: demiş olabilir
2: yani
1: mi?
2: Bu noktada zaten asıl amaç işte orta sahayı biraz daha güçlü hale getirmek, rotasyonlu hale getirmek ama demek ki aklında farklı bir oyun planlaması var. Kadro planlaması var daha doğrusu. Bu sebeple şu isimleri duymamızın sebebi o ama bana Lobotka mı yoksa Salih Özcan mı diye soracak olursan da maliyet kısmını düşünecek olursak ben Salih Özcan

0: tarafının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ki burada yabancı kuralını da unutmamak gerekiyor. Bu noktada biraz daha cazip geliyor yani sana.
1: Hakikaten o planlamayı da ona göre yapıyorlardı.
0: Evet.
1: Yani aynı zamanda yerli oyuncu.
2: Ben fikrimi söyleyeyim mi?
0: Tabii.
2: Ben ikisine de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş.
0: Şu anki orta saha ideal mi?
2: İhtiyacı rotasyonunda.
1: Olduğunu mu olmadığını mı?
2: Olduğunu.
1: Olduğunu düşünüyorsun.
2: Ben ikisini birden alırım.
1: Yani şöyle şimdi tabii Beşiktaş'ta... Yani
0: iki ismi de alması gerekiyor.
2: Tabii tabii. Evet. Ben Lobotka'yı da alabiliyorsam alırım. Yani ya şimdi... Lobotka veya işte 6 numara hani o bölgeye bir transfer. Salih'i alabiliyorsam Salih'i alırım. Zaten Orkun var, Olaytan var. Kartal Kayra'yı takımda tutabilirim. Yani rotasyonda değerlendirebilirim.
1: Ya Kartal,
2: bence ihtiyaç var.
1: Kartal'la ilgili şöyle. Kartal senin problemini çözemez. Maalesef çözemez. O şeyi halledemedi. O fiziksel gelişimi halledemedi.
3: Fırsat da verildi zaten.
1: Ya halledemedi. Yani olmuyor. Yani özverisi, becerisi kabul ediyorum ama Beşiktaş seviyesinde orta sahaların tek başına bir yere talip olması da yetmiyor. Yani Beşiktaş'ta oynuyorsan işin sadece savunmasına talip olamazsın ya da sadece hücuma talip olamazsın. Oyun iki yönlü oynamak zorundasın. Hep aklıma Sosa örneği geliyor.
2: Ne ortası
1: yani? Oğuzhan yani. Bunlara talip olmak zorundasın. Bu oyuncuları bulmak zorundasın. Endidi'nin problemi şu. Endidi çok fazla savunmanın içine gömülüyor. Yani Endidi ile zaten bir teknik direktörün izleyip çalışma şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya bana bir faydası yok ki stoperden alıp beke veren, stoperden alıp bir metre öne veren.
2: Bağlantı oyuncu.
1: Yok benim o oradan alıp hücum organizasyonlarında bağlantı kuran ya da bloklar arası hatı kırabilecek pas kalitesine sahip oyuncuya ihtiyacım var. Muhtemelen o yüzden bu tarafa talip oluyor. Çünkü o işini çözemeyecek.
2: Katılıyorum.
1: Muhakkak biliyordur yani. Şimdi burada önemli olan şu. Orkun mesela Beşiktaş için bence şahane bir oyuncu. Ben hatta Samsun maçıydı. İşte Orkun'la böyle çok eleştirildiği dönemlerde. İlk defa stadyumda canlı izlemiştim. Bayıldım yani. Hani bütün maç boyunca sürekli oyunun içerisinde
2: pardon,
1: kalmaya çalışan. Cengiz kaçırdı. Hatta bir top kaptırdı.
2: Gol attı. Gol attı o maçta. Penaltı kaçırdı. Bir de bir gole sebep oldu.
1: Cengiz
2: için inanılmaz bir maç olmuştu.
1: Kötü bir dönem.
2: Yani
1: bütün duyguları bir arada yaşadığı karşılaşma. Yani Orkun bu anlamda yani şahane bir orta saha oyuncusu. İşte onunla beraber onun gibi oynayan oyuncular. Yani oyunu iki yön. Şimdi Orkun için ne tam anlamıyla 6 dersin ne 8 dersin evet. Ne 10 değil mi? Yani skora katkı sağlıyor, asist yapıyor, gole katkı sağlıyor, işin savunma kısmına katkı sağlıyor. Şimdi burada bu sayıyı arttırman gerekir. Ya muhtemelen işte daha üst seviyelerde oynamış o fiziksel durum anlamında da de kendi son çalıştığı ligde de çok fazla temas ettiği için oraya talip oluyor olabilir. Burada tabii sayısal şey belirleyecek. Hangi oyuncular var Beşiktaş'ın orta sahasında daha kimleri planlıyor? Çünkü çok kalabalık olma hadisesi de çok şey değildir, sağlıklı değil. Bir de şey çok önemlidir. İki pozisyonu oynama durumu da çok önemlidir. Yani hani atıyorum forvette çok yapayım. Kanat oynama hem de merkez forvet oynama konusunda da işte atıyorum stoper oynama aynı zamanda bek oynama alışkanlığı da çok önemlidir. Bazen teknik direktörler oyuncu değiştirmeden sahanın içinde oyuncuların pozisyonunu değiştirmesi de çok önemlidir. O an problemi ortadan kaldırma açısından. Yani Beşiktaş'ın yine o bahsettiğimiz gibi planlama konusunda da gayet işler sağlıklı gidiyor ama İlk maçla ilgili ciddi problemler içinde barındıracak maalesef. Yani bunu biraz anlayışla karşılaması gerekiyor taraftarların.
2: Enes İnan sormuş. Almanya elendi yani Nubel'in işi bitti demiş. Dünya Kupası süreci tamamlandı. Ya zaten Beşiktaş o transferde şartları zorluyor gibi şu an için. Evet. Kadroya katmak için Nubel'i. Lukaku konuşuluyor. Biraz da aslında hani Vlahovic olmazsa rota Lukaku'ya dönecek gibi de bir şu anda görüntü var. Lukaku nasıl olur?
1: Ya çok güçlü bir oyuncu.
2: Yaş almasına rağmen bu yani, arada atmaya devam ediyor.
1: Yani sen eğer güçlü bir organizasyonla oralara o topu getirebilirsen özellikle fiziksel durumuyla çok ciddi. Ya ben burada zaten yani gol atma konusunda santraforların çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Önemli olan şu sakatlık sorunu yaşamasın. En temel o. Immobile'de gelirken sakatlanana kadar hiçbir sorunu yoktu. Gayet yani 10 tane 11 tane falan gol atmıştı sakatlık sürecine kadar.
0: Evet.
1: İşte o sakatlık süreci çok mesela Vlahovic ile ilgili de benzer bir durum.
0: Çok etkiledi.
1: Çok etkili oyuncular ama sakatlık sorunu yaşarsa senin bayağı başını ağrıtır yani. Şimdi bu Vlahovic'e birileri talip olmuyorsa işin bu sakatlık kısmı ile alakalı endişelerinden dolayıdır düşünüyorum. Getireceğiniz oyuncunun bir kere oynama ritmi olması lazım. Sakatlık sorunu yaşayan oyuncu senin hele hele çok para harcadığın oyuncu senin bütün planlamanı alt üst edebilir.
2: Furkan sen ne dersin Lukaku
0: yani
2: ismi için?
0: Yani ben şu an için Lukaku'ya doğru isim değil diyorum. Lukaku için.

0: Sakatlığı siz söylediniz İbrahim abi. Yani bu noktada tabii ki birçok örnek var ama artık yaşlı, hantal, golcü Süper Lig için doğru bir planlama değil bence. Yani mesela Beşiktaş Young Yo gibi bir isim getirdi. Bence doğru. Mesela daha o yaşta farklı isimlere, farklı ülkelerden oyunculara da yönelebilir Beşiktaş. Ama artık daha böyle tecrübesinden yararlanayım diyeceğiniz oyuncular değil. Bunların tabii ki çok büyük avantajları vardır. Beklemediğiniz anda farklı goller atarlar, kilit goller atarlar ama bir sakatlık durumunda takımı bir ay, bir buçuk ay çok yalnız önemli bırakabilirler. İşte bu kısmı Lukaku için de düşünmek gerekir bence. Daha burada sürekliliğin hakim olduğu, evet size en üst düzeyde katkı sunmasa da orta düzeyde katkı sunup sürekli oynayabilecek isimlerin ben daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada evet, ligimize şöyle bir geçmişte dönüp baktığımızda ligimizde katkı sunan iyi önemli isimler var. İşte en başta belki de Dzeko'yu söyleyebiliriz. Yakın zaman için bir yaşı o kadar da olmasa da Onuachu'yu söyleyebiliriz. Sonuçta kiralık olarak gelmiş olduğu Trabzonspor'a gitti, Southampton'da yine forma şansı bulamadı. Trabzonspor oradan çekip aldı. Çok da büyük bir katkı sundu. Ama burada bir kulübü bilen, daha önce orada forma giymiş bir oyuncu var. Aynı şekilde yaşı Lukaku'yla birbirine yakın olsa da tabii ki öyle bir sakatlığı yaşamamış bir Onuachu var. Bu noktada ben daha farklı isimlere gidilmesinin, evet forma satışı yaparsınız Lukaku'yla, daha fazla forma satışınız olur. Bunun dışında size bir transfer etkisi, çok büyük bir transfer etkisi bu potansiyeli size verir. Lukaku'yu Beşiktaş'a getirmiş oluyor yani bu noktada. Ama ben dediğim gibi daha böyle istikrarlı, daha genç isimlere yönelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sezon oynatırsınız Lukaku'yu, sonraki sezon için şüphe durumu oluşur. 35 yaşına gelmiş bir santrfor yerine yeni bir isim aramanız gerekebilir.
1: Bir de şöyle de sıkıntı var. Yani şimdi artık bu değişen oyunda net santrfor da eskisi gibi yok yani. Hani dikkat edip böyle kanattan işte
0: devşirme.
1: Evet, devşirme oyuncularla daha atletik oyunculara yöneliyorsun. Çünkü
2: koşu atabilecek.
1: Evet, yani o eski bildiğimiz statik bekleyen ama bitiriciliğiyle iyi oyuncuları oyun artık kaldırmıyor. Oyuna işte takım savunması, hızı o kadar değişime uğradı ki şimdi kolay da değil bir santrafor bulmak. Zaten potansiyel genç oyuncuların buradan yani mümkün değil. Buradan yolunu geçme şansı yok.
0: Evet.
1: Şimdi ister istemez biraz işte geçmişte yaptıklarına talip oluyorsun. Tabi burada en belirleyici olan sonuçta bu şey takip ediliyor artık, eskisi gibi değil. Yani bilimsel antrenman takibi vardır. Oyuncuların işte her antrenman tekrarı, antrenman hızları sezonun bütününe yaydığın zaman talip olduğun oyuncu ile ilgili çıkıyor. Mesela Galatasaray Singo'ya talip olmuştu değil mi? Mesela Singo'nun gir şeyine, sakatlık durumuna, uyluk, kas, tendon.
2: Adele.
1: Geldi Galatasaray, aynı sakatlıklar. Evet. Şaşıracak bir şey yok. Zaten oyuncunun durumu belli. Evet. Onları yaşayacak yani. Şimdi alırken de atıyorum aldın. Ekstra durumlara geçiyorum. Tabii ki ekstra durumlar olabilir ama Lukaku'yu aldın, alırken zaten onun antrenman tekrarı, sakatlık durumu, yaşı, hepsini bir araya getireceksiniz yani.
2: Murat Bey demiş ki bir Galatasaraylı olarak ne Lukaku ne de Vlahovic, ikisini de almam. Beşiktaş'a tavsiyem gidin Promise David'i alın, Kanadalı golcüsü Saint-Gilloa'nın. Yanına da Umut Bozok veya Bertu gibi Türk golcü alın, yolunuza devam edin demiş. Reçeteyi vermiş
1: Murat Bey. İstiyor. Beşiktaş'ı yarıştan hemen erken çıkartmak istiyor.
2: Objektif bir yorum olmamış diyoruz. Peki Beşiktaş taraftarı ama yani yorumlardan anladığım kadarıyla şöyle bir görüş hakim. Doğal olarak tabii ki işte Vlahovic, Trossard, işte Nübel gibi isimlerin takıma katılması halinde mevcuttaki birçok oyuncunun da performansının artacağını düşünüyor. Başta Orkun Kökçü olmak üzere.
1: Zenginlik katacak yani hani... Evet, bir teknik direktörün bir oyun modeli vardır. İşte o oyun modelini, o oyun tekrarını işte senin kaliten alır, bir tık yukarı çıkartır. İşte oradaki oyuncuların aslında varlık sebebi o. Yoksa bir oyun yoksa ortada, güçlü bir tekrar yoksa onlar da bocalıyorlar buraya gelince. Alışık değiller çünkü onların doğru kariyerlerinde var mıdır Arsenal'da, diyor mudur Arteta ona gel burada bizim problemimizi çöz. Değil mi? Ona bir oyun çiziyor, bir tekrarını biliyor oyuncu nerede topla buluşacak. Şimdi biraz önce burada görüntülerde Rizespor'un Beşiktaş maçı ile ilgili bir tekrarını gördüm. 4 numaralı oyuncu kaleciye veriyor. Geriden oyun kuracak Rizespor. Beşiktaş da baskı yapıyor önde. Şimdi kaleciye verdi topu. Şimdi orada solda boş bir oyuncu vardı. Şimdi bir ezber var orada. Stoper diyor ki al benden çıksın, ben baskı yedim. Normalde kaleci atar sol tarafa değil mi? Kaleci topu al.

0: aldı, kafasını kaldırırken stopere de baskıya gittiler. Gitti kaleci.
1: Geçmiş şimdi, olsun.
0: City'de ya da bahsettiğim organizasyonlarda o yok. O kaleciyi attığı an kaleciye iki tane üç tane opsiyon tanıyorlar.
2: Tabii.
0: Şimdi senin problemin orada. Orada mesela hemen Rize Spor'un kimse teknik direktörü. Bu tamamen onunla alakalı bir durum yani. Yapamazsın ya sen. Recep, her gün antrenman yaptın.
2: Hocama selamlar.
0: Kim yapıyorsa ya Recep Hoca ya da İlhan Palut yani. O tekrarda hemen uyarman lazım. Yapamazsın sen öyle ben ya hocam ben o an kendimi öyle hissettim öteki de boştu. Yok öyle bir şey. Oyun artık o kadar ciddi değişime uğradı ki artık teknik direktörler basketbol koçları gibi savunma ve hücum çiziyorlar yani. Tabii. Şimdi buralara gelmiş bir oyunda bu kadar doğaçlamaya oyunu teslim edemezsiniz yani. Bu bile aslında baktığın zaman neden senin Galatasaray'ın ya da diğer takımların Anadolu takımın makasını gösteriyor. Bu kadar doğaçlama bir oyun oynanmaz. O yüzden gelen oyuncular burada biraz organizasyonu problemli ise alışık olmadıkları doğaçlama ayak uyduramıyorlar. Yani.
2: Peki Beşiktaş'a da bu şekilde şimdilik bir virgül koymuş olalım. Sorularınız olduğunda tekrar döneceğiz ama Fenerbahçe ile devam edelim. Bir haberimiz var, hatta o haberi de ekranlara getirelim. Çünkü önemli isimler Fenerbahçe'de sağ kanat ve forvet santrafor takviyesi şu anda öncelikli olarak görünüyor Sarı Lacivertli kulüple ve gündemdeki iki isimse iki İngiliz oyuncu Mason Greenwood ve Ollie Watkins isimleri. Haberin detaylarını bir izleyelim, sonrasında konuklarımıza Greenwood ve Watkins transferleri Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlar onu soracağım. Önce haberimizi izleyin.
3: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı tamamlandı. Yönetim transfere odaklandı. Kadrodaki eksiklikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe, sağ kanat transferi planlıyor. Bu mevki için listenin ilk sırasında Marsilya forması giyen Mason Greenwood yer alıyor. Hücum hattındaysa Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal santrfor için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman Vedat Muriç ile birlikte oynayabilecek bir isim istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin temas kurduğu oyuncu Aston Villa forması giyen Ollie Watkins oldu. İngiliz oyuncunun temsilcisi ve kulübüyle görüşme gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası bu transfer için somut adımları atacak. İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de forma giydiği 37 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.
2: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı sona erdi. Artık gözler yapılacak olan takviyelere çevrildi. Özellikle Vedat Muriç'in sakatlığından sonra santrafor'da yeni bir takviye yapılacak mı? En çok bu merak ediliyor. Zira tıpkı Beşiktaş gibi Fenerbahçe'de sezonun ilk resmi maçını yine bundan yaklaşık bir 20 gün sonra oynayacak. 21 ya da 22 Temmuz'du, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Rakip Gornik Zabrze ve santrafor'da şu an Vedat Muriç ilk maçta forma giyemeyecek gibi görünüyor. Listedeki isimlerin ise İbrahim Hocam sağ kanatta Mason Greenwood, forvette Ollie Watkins olduğu konuşuluyor. Aslında çok önemli iki oyuncu.
0: Çok iyi oyuncular. Yani özellikle şimdi o atletizm kısmının çok belirleyici olduğu dönemden bahsediyoruz. Bu tarz oyuncular o anlamda çok ciddi katkı sağlamaya aday oyuncular da, yani John Duran gelirken de benzer ifadeyi, o da atletizm konusunda Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayacak ama Fenerbahçe'nin çok fazla sorunu var. Fenerbahçe'nin işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Vedat Muriç sakatlandı. Bir tane santraforu var aslında Fenerbahçe'nin, evet. Ama herkes yok saydı. Şerif. Kulübün başkanı aday olduğunda maliyeti yüksek dedi. Teknik direktör maliyeti yüksek dedi. Bugün bir video izledim. Çok üzüldüm yani. Eski bir futbolcu olarak üzüldüm. Kafasıyla topu direğe, yani topu alıp kafayla direğe vuramadı yarışmada. Nasıl vursun ki yani? Düşünsene, evet. Program yapıyoruz burada. Herkes bizim yetersiz olduğumuzu söylüyor. Ve burada biz hadi konuş diyor sana şimdi. Nasıl konuşacaksın ki?
2: Bilmiyorum, o görüntüyü gördüm izleyicilerim.
0: Üzüldüm mü?
2: Ya çünkü takım arkadaşları da biraz tabii gülüyorlar. Yani biraz tabii neşeye sebep oluyor antrenmanda ama işin farklı boyutu
0: ben
2: da var.
0: Yani üzüldüm çünkü yani düşünüyorum onun psikolojik yaşadığı travmayı. Yani oradasın ve yani kulübün başkanı, teknik direktörü, taraftar sanki o parayı sen bir yerden alıp cebine koymuşsun gibi yani. Yani onun sorumlusu, o bonservisinin sorumlusu bu çocuk değil ki. Niye bu kadar yükleniyorsun? Sen o parayı eder misin? Değil mi yani? Niye, onun ne suçu var ya? Senin tabii. Bir önceki idarecin, yine senin o yetkililer kimse divanda, birileri oy vermiş, onlar getirmiş. Onlar da futbol aklı olarak bu çocuğun geliş

0: kimine talip olmuşlar? Niye bu kadar yok saydın? Bak lazım, bak ihtiyacım var. Yani hiç girmeseydin o konulara. Değil mi? Hiç girmeseydin tabii keşke. Ki. Yani şimdi bundan en azından
1: şimdi mental anlamda. Yani.
0: Şimdi olur mu yani? Şimdi ne yapacak? Ya kafasıyla topu direğe vuramadı Talisca. Ya Talisca'yla falan oyun oynanır mı hücum organizasyonda? Talisca'nın fiziksel anlamda denendi. Yapacak durumu yok.
2: Hocam ben bunu daha önce de söylemiştim. Yine altını çiziyorum. Asla bir bilgi değil zaten. Yani ben hani Fenerbahçe ile ilgili zaten öyle bir bilgi paylaşmam da söz konusu değil. Tamamen hissiyat ve gözlemlerimden dolayı bunu söylüyorum. Bence santrafor konusundaki planlama, yani ikinci takviye için söylüyorum bunu, biraz daha geri planda kaldı Fenerbahçe'de. Vedat'ın sakatlığına rağmen bunu söylüyorum. Asıl bütçe bence sağ kanat transferine ayrılacak. Ben o yüzden Anderson Talisca ismini, eğer bir ayrılık olmazsa, yani onun da Hull City ile görüştüğü yönünde haberler var. Eğer ayrılmazsa takımdan, ben santraforda İsmail Kartal'ın Talisca'yı değerlendirmesini bekliyorum. Şans vermesini bekliyorum diyeyim.
0: Talisca Premier Lig'e mi gidecek?
2: Yani o yönde haberler var. Hull City'nin oyuncuya talip olduğu, görüştüğü. Yani Hull City tabii.
0: Talisca'nın şu haliyle Premier Lig'de sert bir antrenmanı çıkarma şansı yok ki. Nasıl oynayacak Premier Lig'de o şiddette bir maçta? Ya fiziksel anlamda zaten yapamamış ya.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye geldiği günden beri Benfica maçları, Rangers maçları, Galatasaray maçları, bütün böyle sert geçen, temposu yüksek geçen.
2: Bunu bir soru olarak da sorabilir miyim izninizle taraftarlara? Yani Fenerbahçeli taraftarlar da olabilir. Şu anda bizi izleyen diğer futbol severler de olabilir. Fenerbahçe'nin santrafor konusundaki planlaması sizce nasıl olmalı? Talisca takımda kalmalı mı? Kalırsa santrafor olarak mı oynamalı? Vedat yok. Gornik Zabre maçında mesela size göre İsmail Kartal'ın tercihi nasıl olur? Gündemdeki isim Oli Watkins, o gelirse nasıl katkı sağlar? Bunları yazın, bize yayın içerisinde okumaya gayret edeceğim.
0: Şöyle olursa faydalanır. Yani bu Gornik Zabre ile ilgili eğer yaslanırsa, oyunu kendisi aslında kabul ederse, evet orada bitiriciliğiyle senin problemini ortadan kaldırabilir becerisiyle. Ama takımın boyu genişlediğinde mümkün değil yani. Şimdi sen Talisca'nın önüne atıp savunma arkasında faydalanabilir misin? Ya da sert sırtı dönük oyunlarda sana katkı sağlayabilir mi? Yapamamış zaten. Bak bütün maçları baksınlar. Fenerbahçe'nin zaten en büyük hatası şuydu planlamada. Talisca ile apar topar sözleşme yenilemeye çalıştılar ve talip oldukları şey tamamen attığı goldü. Ya bak istatistiği. İşte Beyoğlu Yeni Çarşı'ya atmış, Erzurum'a atmış, Antep'e atmış. 4 tane atılan maçta 2 tane atmış, 3 tane atmış. Ya kabul ediyorum istatistik kıymetlidir ama doğru okursan kıymetlidir. Sana bir faydası olmuyor ya o işin. Yani Fenerbahçe'nin bu kadro planlaması konusunda aslında sezona başlarken anlattıkları kadar ben çok handikaplı bir Fenerbahçe kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ben kadroya de. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin
2: gayet iyi bir kadrosu var.
0: Ya Fenerbahçe'nin orta sahasını Kante, Genduzi, Asensio. Düşünebiliyor musun? Bak
2: İsmail
0: Fred
2: var.
0: Ve İsmail var. Hadi sayısal olarak Fred'le yabancı konusu var. Teşekkür et. Evet. Ya böyle bir zenginlik.
2: Bir haberimiz var, birazdan konuşuruz.
0: Ya böyle bir zenginlik olabilir mi? Tabii Asensio, ki. Kante ve Genduzi sende. Ya bunun üzerine ne oyun çıkar biliyor musun? Şahane bir oyun çıkar. Gel geriye. Mert Müldür'le Semedo var sende. Ya iki tane mil takım beki var sende. Tabii. Böyle bir zenginlik var tabii mı? Eksik olduğun bölge sol bek, bir stoper hadi alternatif bulabilirsin. Ön tarafta net bir santraforun yoktu. Hiç tabii gerek yoktu bir de mesela Vedat Buruç'a. Hiç gerek yoktu ya. Fenerbahçe'nin Vedat Buruç'la halledeceği problemi Şerif'le hallederdi. Talisca'yla kısa vadede hallederdi. Çünkü Muriç sana ciddi bir maliyetle geldi. Oyun da öyle bir şey ki bir şekilde seni de cezalandırıyor. En yapmaman gereken yerde sana cezayı veriyor. Diyor ki bak sen bunu yapmamalıydın. Sakatlandı oyuncu.
1: Evet ya.
0: Oyunun da böyle bir şey vardır yani. Yani hiç yaşamadığı şeyi seninle
1: yeni
0: yaşadın.
1: Yeni bir sayfa daha açıyorsun. 12 yıllık, 13 yıllık bir şampiyonluk hasreti var. Yeni sayfayla beraber artık buna son vermek için kolları yeniden sıvıyorsun. Yeni yönetim geliyor Sayın Aziz Yıldırım'la beraber. Sonrasında ilk transferin ve Fenerbahçe, ya düşündüm ya acaba kurşun döktürseler mi diye düşündüm yani.
0: Yok ya, kurşun döktürmeyecek, gayet sağlıklı gerçekten oturacak, planlamayı yapacak Furkan. Diyecek ki
1: Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe taraftarlarını düşünüyorum, empati kuruyorum. Gerçekten en son istenilecek, ya daha doğrusu en istenilmeyecek şey Vedat Muriç'in sakatlanması. Yani çünkü 30 yaşın üstünde bir santrfor takviyesi yapıyorsunuz. Bunu Lukaku için de Beşiktaş adına söyleyebiliriz mesela. İlk sırada istemeyeceğiniz şey tabii ki maliyet kısmı, ya gelecekte kulübe zarar verebilir vesaireyi, bunu düşünebilirsiniz.
2: Ama o kadar kötü bir tercih değil. Ben sizden biraz ayrı.
1: Yok yok yok. Ben de katılıyorum orada.
2: Çok iyi iki sezon.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Oyuncunun şeyle falan demiyorum. Yani bitirsin, devam edeceğim.
1: Şöyle söyleyeyim, ben Vedat Muriç'in istenmeyecek durum

0: aşamada konuşulan şey şu oldu. Gornik Zarbice maçında Santrfor bölgesinde oynayacak isim belli. Vedat Muriç oynayacak. Rotasyonda Şerif kullanılacak. Bu zaten beklenen bir durumdu. Yani bir asıl forvet mi desek, Santrfor mu desek, Fenerbahçe için ya Sergio Girassi ya Kola Muani ismi konuşuluyor. Birçok yıldız top futbolcular, oyuncular konuşuluyor zaten. O oyuncunun Dünya Kupası sonrası gelmesi bekleniyor diye konuşuluyor. Bu noktada Vedat Muriç'in sakatlanması tabii ki Fenerbahçe'nin açıkçası planlarını bozdu. Neden? Gornik maçına kadar belki de o ilk birinci santrfor olarak düşündüğü transferi gerçekleştirecek Fenerbahçe. Bu noktada maliyet işinin içine girdiğinde biraz daha fazla para harcaması gerekebilir. Veya ifade ettiğiniz gibi Talişka'yla, Şerif'le bu işi çözmeye çalışacak bir Fenerbahçe İsmail Kartal yönetimi söz konusu olacak, teknik heyeti söz konusu olacak. Burada Vedat Muriç'in ben Süper Lig konusu baz alındığında evet 3 kulvarda yoluna devam edecek Fenerbahçe. Burada Vedat Muriç'in kesinlikle doğru bir takviye olduğunu düşünüyorum. Şerif'in maddi olarak da baktığımızda, performans olarak, form olarak baktığımızda yanlış bir transfer olduğunu söylemek istiyorum. Şerif'in gelecek sezon içinde büyük konuşmam tabii ki ama çok büyük katkı sunacağını, verilen paranın hakkını kesinlikle çıkarabileceğini düşünmüyorum. Şerif'in yanlış bir transferin maalesef acı bir sonunu Fenerbahçe yaşayacak gibi geliyor Şerif konusunda.
1: Şerif'le Vedat ilgili için... siz de hatırlarsınız birkaç gün önce sohbet toplantısında kampta basın mensuplarıyla İsmail Hoca bonservis için yüksek bir bonservis dedi.
2: Bir teknik direktör bu ifadeyi kullandı.
0: Ya kullanmaması gerekiyor işte. Önünüzde de resmi bir maç var. Vedat bunun için sakatlanması sonrası mı dedi bunu acaba bilmiyorum ama.
2: Ya hiç fark yani etmez. Ha, ne zaman dersin?
0: Daha da kötü. Denmez. Hayır hayır kötü ama daha da kötü. Yani onu söylemek istiyorum.
2: Denir mi öyle şey ya? Ya
0: yani bunun kere, söylenmemesi gerekiyor. Ya
2: Furkan planlamaya uyum. Ben Vedat
1: Muriç'in... oyuncunun suçu değil bu arada.
2: Vedat Muriç'in oyunculuk kalitesiyle ilgili itiraz etmiyorum. Ben planlamaya itiraz ediyorum. Böyle planlama olmaz. Şimdi bir takımın net bir santrafora ihtiyacı varsa önce o problemi ortadan kaldırır. Evet. Yakın süreçle alakalı bu kadar bonservis verdiysen bir oyuncuya maliyeti de var ve senin hala oyuncun ve göndermediysen ondan alabildiğin kadar verim almak zorundasın. Mecbursun başka şansın
0: çünkü
2: yok.
0: Çünkü en azından oyuncunun daha skorer bir hale gelmesini sağlarsın. Mesela, satarsın ya hemen işte, aynı fiyata satarsın.
2: Hayır bahsettiğim şu. Ya sen mesela elinde bir mal ya bir oyuncu var diyorsun ki yani bunu de, olabildiğin kadar bir tekstil firması olabildiği kadar elindeki ürünü değersizleştiriyor ve ondan bir para kazanmaya çalışıyor gibi. Yani bu oyuncuyla senin anca oynatıp yani üzerine değer katma açısından ya da neyse sen şimdi yok sayıyorsun. Ciddi de bir maliyeti var. Evet. İkinci santrafor aldım diyorsun. Ne gerek var ikinci santrafor planlamasıyla bir oyuncu almaya? Şu an senin ikinciyi alacak bir lüksün yok ki. Mesela Galatasaray ikinciyi arıyor. Niye? Osimhen var. Şimdi sende birinci yok ikinciye talip oluyorsun. Talip olduğun rakam da 30 milyon eurolara yaklaşıyor ya. Korkunç bir rakam ya.
0: Çok para verildi.
2: Olur mu şimdi şey yani? Hani...
0: Vedat Muriç bu Süper Lig'de gol krallığı yaşarsa
2: ya attı,
0: şaşırmam.
2: En-Nesyri de attı o kadar. Ya atar problem değil. Ben atmaz demiyorum da planlama yanlış ya. Bak planlamayı yanlış yapıyorsun. Ya atıyorlar yani evet. Türkiye'de oynadıkları maç sayısı belli. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın oyuncuları zaten oralarda geziyorlar.
1: Tabii, önemli asıl olan depolar Avrupa'da.
2: Ya önemli olan bir de çıkıyor. Bütün planlama bak Fenerbahçe'nin kadrosuna geçen gün işte bu da programda baktık yani. Değil mi Furkan yani kimler var Fenerbahçe'de?
1: 22 tane yabancı
2: şimdi,
1: oyuncusu var.
2: Şimdi 22 yabancı oyuncusu
1: 15
2: olan
1: artı 7 de yani artı 4 kuralına uyan tam 7 oyuncusu var kadroda.
2: Şimdi bu kadar bu planlamayı önce halletmeden ben arada ikinci evet. Forvet Muriç olmaz. Yani İsmail Kartal'ın en çok buna itiraz etmesi gerekir. İsmail Kartal'ın elinde
0: hiç itiraz
2: aslında
0: edecek noktada değildi onu söyleyeyim.
2: Ya etmiyor çünkü hoca daha şeyde kalmış ki de 2 sene önceki dönemde kalmış. Şampiyonlukların çalındığını söyledi ve tescillendi dedi. Şimdi yani burada düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil. Evet. O tarafı hallet. Ya biz Kola Türe ile yayın yapmadık mı? Guardiola ile ilgili senin sorduğun soruda ya o kadar önemli dersler var ki bir fikir ayrılıkları ile ilgili talep ettiği şey doğru. Değil mi yani? Yani
1: farklı görüşlerde
2: farklı görüşleri
1: konuşuyor musunuz bunu diye sorduk.
2: Sormuştun.
1: Hep buna çok açık dedi.
2: Ya düşünebiliyor musun sorun şimdi? Bir tarafta bu, ikincide sürekli öğrenmeye talip bir. Yani öğrenmenin sınırsızlığını anlatan bir teknik direktörden bahsediyorsun. Şimdi bak buna her şeyi teslim edebilirsin. Hiç çekinme yani. Ama diğer tarafta 2 sene geçmiş ve seni göreve getiren

0: getiren kulübün başkanı da son açıklamasında şu yapı mapı işlerini bırakın diyen birinin ilk sizi göreve getirdi ve televizyonun kanalında 2 sene önceki şampiyonluğum çalın dediğiniz an orada neye ben talip olayım?
1: Doğru.
0: Olmaz yani, bu düşünce sağlıklı bir düşünce değil.
2: Hocam
0: yani.
2: Şöyle yapalım mı? İsmail Kartal göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda da bazı oyuncuların geleceğine dair durumlar değişmiş gibi görünüyor. Onların da başında gelen isimlerden birisi Fred. Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu da kısa bir görelim. Sonrasında bu konuyu da yine konuklarımızla birlikte konuşacağız.
3: Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Fred'in durumu netleşmeye başladı. Sezon sonunda ayrılığı yakın görülen ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yapan deneyimli orta sahanın planı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişti. İsmail Kartal'ın önceki döneminde gösterdiği performansla 99 puanlık sezonun önemli isimlerinden biri olan Fred, Topuk Yaylası kampında da teknik heyetten tam not aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımda kalması yönünde görüş birliği oluştu. Fred'in sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turunda oynayacağı maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın bu süreçte ortaya koyacağı performans sezon içindeki rolünü de belirleyecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 35 müsabakaya çıkan Fred, 3 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
2: Evet, İsmail Kartal göreve geldikten sonra Fred'e dair planların biraz değişebileceğinden bahsediyor haberimiz ve takımda kalma ihtimalinin arttığını yine ifade etmiş arkadaşlarımız bu haberde. 10+4 kuralı mevcutta şu an 22 yabancı oyuncu. Fred dahil bence birçok oyuncunun takımda kalma ihtimali biraz düşük.
0: Zor. Yani orada
2: çünkü
0: zaten
2: yapılacak takviyeler de var Fenerbahçe'de.
0: Kante, Guendouzi, Asensio.
2: Yani birilerinden vazgeçmek zorundasınız.
0: Şimdi bahsettiğin bir de bu, mesela Kante'den hemen vazgeçemiyorsun yani. Bu tabii işin maliyeti. Ciddi maliyet yükü var yani. Hatta bence hani bir haber okuyoruz Kante'ye işte kulübün indirimle alakalı bir talebi, bir düşüncesi. Mesela bence hiç o işe girmemesi gerekiyor idarecilerin. Çünkü
1: moral motivasyon anlamında.
0: Ya o hiç ilgilenmez yani. O ya ne demek hemen indir ya demez. Yani. Daha da onu kimse bozarsın.
1: Gelme sebebi belki de
0: o. Belki değil o yani. Şimdi onun için yani gelen birine sen bundan vazgeç, benim böyle bir mali sorunum var, onunla ilgilenmez yani.
1: Evet.
0: Hiç gerek yok. Sen parayla bir yere verebilir misin Kante'yi? Şu an o para veremezsin. Tamam. O zaman senin gerçeğin Kante ile planlama yapmak. Ya sen şimdi Fred'le falan istesen de yapamazsın. Yani İsmail Hoca bunu da talep etse oturup bunları söylemen lazım. Bir de Kante, Guendouzi, Asensio'dan bahsediyorum. Fiziksel anlamda yukarı çıkardığında şu an Türkiye'nin beceri anlamında en önemli organizasyonuna sahip olabilecek kalitede oyuncular. Yani senin Torreira, Sara dediğin oyunculardan bu Kante, Guendouzi, Asensio dediğin oyuncular
2: doğru.
0: Daha iyi oyuncular. Evet. Ama bunlar daha bir düzende oldukları için.
2: Peki.
0: Sen buraya talip olman lazım.
2: Instagram'dan Kaan ısrarla yazmış. Kaan'cığım özür diliyorum, mesajını şimdi gördüm. 11 yaşındayım abi, sizi izliyorum. Lütfen cevap verir misin? İsmim Kaan Akalan demiş. Dušan Vlahović Beşiktaş'a gelse iş yapar mı ya da kaç gol atar? Konuşmuştuk ama Kaan'ın hatırı için sizden böyle kısa birer Vlahović yorumu daha rica edeyim. İbrahim Hocam.
0: Yani çok gol atmasını diliyorum. Yani bu kadar ısrarla sorup beklediği için.
2: saat de geç oldu bu arada. Tamam yani.
0: Evet, o yüzden umarım onun hayal ettiğinden okullar çok daha fazla.
2: Çok umarım alışmasın geç saat. Buyurun hocam, özür diliyorum.
0: Umarım hayal ettiğinden çok daha fazla gol atar, çok daha fazla katkı sağlar Vlahović.
1: Yine tabii. Son sayfayı gerçekten izleyen çok fazlaymış yani. Bugün gerçekten çok fazla mesaj atan var. Yorumcularımızdan da Burçin Hoca aynı şekilde mesaj atmış.
2: Selamlar,
1: Saffet Hoca'ya selamlar. Konya'dan değerli kardeşim Emre de mesaj göndermiş. O da babasıyla, ailesiyle birlikte izliyormuş. Selam gönderelim onlara da, selamlar. Konya'ya da. Konya'dan İbrahim kardeşime de selamlar gönderiyorum. Şimdi tabii Vlahović gibi bir ismin gelmesi Beşiktaş'a sadece Süper Lig bazında değil, bence Avrupa'daki süreci de belirleyici olacak noktada 15+ gol atabileceğini şimdiden öngörüyorum şahsen. Tabii ki burada sakatlıksız ve oturmuş bir

0: oyun anlayışında olan Beşiktaş içerisinde iyi işler yapabileceğini ve bu kadar gole ulaşabileceğini düşünüyorum. Kaan'a da selamlar gönderelim.
1: Selamlar Kaan. Bence gayet yeterli bir cevap oldu diye düşünüyorum. Aytaç Bey demiş ki, ligimizde pivot ve güçlü santraforlar iş yapıyor. Devşirme oyuncularla olmuyor. Yani sanırım mevki anlamında devşirmeden bahsediyor. Bir Aboubakar alamıyorsak Vlahovic ve Lukaku tipi golcü almamız gerekiyor. Savunmayı yıkıp geçecek demiş.
2: Yani aslında şey diyor yani, Kerem olmuyor diyor. Hani Kerem'i çok fazla evet. Fenerbahçe oraya doğru. Çaresizlikten ya da Talisca.
1: Barış Alper.
2: Barış mesela. Alper. Yani bu tarz. Yani aslında ben aynı fikirdeyim. Yani aslında Furkan'la yani aynı düşüncedeyim şey konusunda, yaş konusunda kesinlikle. Hı-hı. Yani bulmamız, üretmemiz lazım ama bulamadığımız için en azından kısa vadede problemi kim çözebilir evet. düşüncesiyle fiziksel anlamda güçlü oyuncular burada gerçekten öyle. Yani Trabzonspor bu konuda bu işi en iyi yapan kulüplerden biri. İşte Sörloth, Onaçu öncesinde bir tane daha yine benzer bir yani uzun fizik gücü yüksek oyuncularla evet. çok ciddi katkı sağladı. İşte senin biraz önce verdiğin Beşiktaş'la ilgili de ya benzer Gomez durumu da benzer. Yani fiziksel avantajını iyi kullanan oyunculardan santrafor pozisyonunda çok ciddi katkı sağladı takımlar yani.
1: Adana'dan Arda bizi izliyormuş. İyi geceler 01 Arda'ya da selam söylersen çok mutlu olurum. Söyledik. Selamlar Arda'ya da. Kaan çok teşekkürler abi.
2: Kaan şimdi, uyumamış.
1: Şimdi rahat uyuyacağım demiş. İyi geceler. İyi uykular Kaan'a. Trabzonsporlu bir futbol sever olarak Fenerbahçe'ye tek forvet önerim Rashford demiş. Aslında o da biraz devşirme bir santrafor.
2: Net bir santrafor değil.
0: Ondan ve kanatlardan daha çok gördüğümüz bir isim. Bu noktada yani golcülüğünü de kullanan bir oyuncu tabii ki. Ama bir ihtimal olabilecek bir isim ama şu an için biraz hayal durumunda. Yani.
2: Bir de sanki bahsen biraz olur. Da şeyle ilgilenmek lazım. Milli takımda da benzer bir sorun oldu. Fenerbahçe'de de geçtiğimiz sezon özellikle santrafor pozisyonunda o Kocaeli maçından sonra bütün oyuncular gönderilip sadece Şerif'e kaldıkları dönemde evet yani kadro planlaması için sağlıksız bir durumdur ama bütününe baktığında Fenerbahçe hiç gol atma ile ilgili bir sorun yaşamadı. Hatta Galatasaray'ı yakaladı.
0: Gol yükünü Asensio çekti. Kanat yani oyuncuları
2: yakaladın
0: çekti.
2: Sen bir şekilde. Evet, yaydın tabii, o tabii, istatistiği.
0: Tabii. İşte milli
2: takım için de benzer ifadeyi kullanabilirim. Bizim totale baktığımızda evet net santraforumuz yoktu ama biz gol atma ile ilgili sorun yaşamadık yani.
1: Doğru.
2: Şimdi takılıyoruz bazı şeye, aşamıyoruz da onu.
0: Evet.
2: Evet planlamada doğru ama yok böyle bir oyuncu. Mesela milli takımda net bir santraforun yok. Bu bizim aslında ülkeyle ilgili sorunumuz. Ya da Fenerbahçe'de net bir santrafor yok ama gol atma ile ilgili sorun yaşamamış. Acaba başka bir yerde sorun olabilir mi ki çok net Fenerbahçe'nin o dönem sorunu belliydi. Çok gol yedi Fenerbahçe. Tabii. Onun da temel sebebi şuydu. Teknik direktörü dörtlü oynama alışkanlığı olan bir savunmadan bir anda vazgeçip ben üçlü oynatmaya karar verdim dedi. İşte dörtlü ve üçlüde oyuncuların pozisyonun değişmesi bütün savunma organizasyonunda zarar verdi ve çok gol yedi Fenerbahçe. Ama evet. ısrarla orayla ilgilenmek istemediler. Santrafor yok mu Fenerbahçe'nin dediler. Yani bence hani böyle bu santrafor konusunda ya illa olsun olsun ya takılmamak lazım. Varsa tabii ki elinde Osimhen gibi bir oyuncu bulabiliyorsan getirsin ama bulamıyorum diye de diğer organizasyonu da yok sayma. Yani devşirme santraforlar için söylüyorum. Onu da yok sayma. Onunla da sonuca gidebiliyorsan teslim ol. Bunda bir tabii. problem yok yani.
1: Anderson Talisca her türlü kalmalı diye düşünüyorum demiş Kerem. Sağlıklı bir Talisca Süper Lig'de her türlü skor katkısı yapabilecek ve oyuna sonradan girip bir şutuyla sıkışan oyunu çözebilecek bir oyuncu.
0: Zaten yaptı.
1: Ayrıca bunları. Ayrılması zor görünüyor. Yüksek bir maaşı var aslında soruya da kendisi cevap vermiş Kerem'in son cümlede.
2: Ama orada başlangıç da bence sağlıklı Talisca. Doğru. Ne kadar sağlık evet. fiziksel olarak. Kendileri de kabul ediyor ya yüksek tempolarda verim alamıyoruz. Diğer sığındığı taraf da çok sağlıklı değil. Girsin bir şutla problemimi çözsün. Bir şutla çözüyor ama ben şimdi bir planlama yapıyorum ya bir de bu işin takım savunması hadisesi var ya. Girdi Kasımpaşa maçı bir golle problemini çözdü. Ama takım savunmasında eksik bıraktı golü yedin. Rize maçında eksik bıraktı.
0: Kasımpaşa maçı, Antalya maçı.
2: Eksik bırakıyor çok yani. Zor. O taraflara niye talip olmuyoruz yani? Hani bu oyun tek başına ucumla oynanacak bir oyun değil.
1: Noktalıyoruz. Çok teşekkürler. İbrahim Yavuz, Furkan Bozoğlu. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler son sayfayı noktalıyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
3: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte geçmişten bugüne futbol yolculuğumuz devam ediyor efendim. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi. Nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sağlık saat iyi mi?
1: Vallahi
0: o zaman her şey o zaman her şey iyidir. Hemen start verelim çünkü çok keyifli bir program bekliyor bizi. Hakikaten keyif alacağınızı umduğumuz konu başlıkları var ve izlerken hadi canım öyle miymiş diyeceğiniz pek çok konu olacak, buna eminim. Dolayısıyla bilmediğinizi düşündüğümüz, bilenlerin hatırlayabileceği ama büyük bir kesimin aa diyeceği güzel konu başlıkları, güzel konular var bu programda da Bir Zamanlar Futbol'da. Şimdi bir futbolcu bir hikayeyle başlasın bakalım Bir Zamanlar Futbol. Efendim malumunuz son Caner Erkin olayıyla işte futbolcuların agresif tavırları, küfürler vesaireler falan tavan yaptı, çok gündeme geldi. Futbolumuzda böyle simalar var ama bugün hepimizin Türk futbolunun belki de Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamı olarak gördüğümüz Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın futbolculuk yıllarına gideceğiz. Hani Fatih Terim'i futbolculuk yıllarındaki o hırçın Fatih Terim'i sizlerin önüne getireceğiz. Gerçekten ilginç bir hikayesi var ve ben hani çok detaylı bilmiyordum. İşte program için araştırıyoruz Kemal abi. Bayağı bir hırçın futbolcuymuş. Tabii. Ciddi sorunlar yaşamış futbolculuk döneminde. Derler ki bilmiyorum, beni affetsin, eşi Fatih Hoca'yı bayağı bir durultmuş Sayın Fulya Terim.
1: Şimdi Fulya kardeşimle öyle diyebilirim. Hı-hı. Rahatlıkla. Fatih hocamın aileyi kurmadan evvel birbirlerine olan büyük aşkları vardı. Yani buna birebir tanık olanların birinden biriyim yani. Ve tabii ki Fulya kardeşimizin, yani Terim hocanın birçok başarısında ev eş, hani derler ya.
0: Doğru.
1: O yani, yuvayı büyük yapan. Etkisi vardır hakikaten. Yani buradan bir kere daha onları kutluyorum.
0: Başarının arkasında bir tabii bayanın olduğu, bir kadının tabii olduğu gerçeğini unutmayalım. Şimdi şöyle, bir motor sanat enstitüsü öğrencisi Fatih Terim, genç Fatih, Adana'da. Ve okul takımıyla Adana'da şampiyonluk yaşıyor. O sırada da dikkati çekiyor hal böyle olunca. Ama o zamanlar forvet, yanlış anlaşılmasın.
1: Santrfor ya.
0: Santrfor oynuyor. Ama işte idmanlar vesaire dersleri ikinci plana itiyor. Bu arada kendisine maaş teklif edilince kulüpten o dersleri iyice boşluyor ve futbola yöneliyor. Yanılmıyorsam Ceyhan Spor mu? Ondan sonra Adana Demir Spor. Adana Demir Spor'da ilk 11'e çıkıyor ama ilk 11'e çıkmak için de libero'ya kaymayı kabul ediyor santrforken.
1: Hayır. Anladığım
0: kadarıyla. O dönem mi o?
1: Hayır.
0: Daha mı sonra?
1: Daha sonra.
0: Tamam, ona geleceğiz. Ve Galatasaray'a transferi gündeme geliyor. Şimdi onun için o dönemlerin altını dolduralım. Hatta o transfer dönemi de biraz böyle sıkıntılı, gitti geldili olmuş. Öyle derler. Senin o bilgilerinle yol alalım Kemal abi.
1: Şimdi Fahri Somer, rahmetli Fahri abimiz, Adalet'in kurucusu değil ama Adalet'i Türkiye İstanbul Ligi'nde şampiyonluğa

0: oynatan operasyonun başındaki adam. Genç milli takımın sorumlulukları, İstanbul karmasının sorumlulukları, spor tarihi, spor yazarlığı Faris Ömer Derya gibi bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Bir gün tercümanda yazıyordu. Cumartesi günü böyle öğle saatleri falan yemek yiyeceğiz, dedi ki bana işim var mı öğleden sonra dedi. Dedim ki abi işte yani işimiz gazete yani ne o? Ya hadi gel dedi, maça gidelim dedi. Hangi maça gideceğiz dedim. Feriköy Adana Demirspor.
1: Bir yandan da bu jübilesinden görüntüler.
0: Evet.
1: Kızı şimdi hangisi olduğunu bilemiyorum. Ne kadar küçük o sırada. Dervalli bir enstantanede var.
0: Ya Fahri Baba dedim ya, Feriköy Adana Demirspor. Yok dedi. Bir şey için seni dedi bu maça götürmek istiyorum dedi. Beni kırmazsın herhalde dedi. E dedi tabii canım seni kıramam, o zaman gidelim dedim. Gazeteden bir araba aldık İnönü Stadı'na, yani şimdiki arenaya, Beşiktaş'a geldik. Stadda 15 tane seyirci var. Feriköy Adana Demirspor oynuyor. Hı hı. Oturduk basın tribününe, takımlar sahaya çıktı. İşte maç başladı filan falan. Dedim Fahri Baba hayırdır? Şu sırrını bir açıkla artık.
1: Neden geldik buraya?
0: Bak Kemal'cim dedi, şu Adana Demirspor'da bir tane 9 numaralı oyuncu var dedi. Santrfor oynuyor. O zaman öyle 9 numara Santrfor. Baktım sen bunu tanıyor musun? Yok tanımıyorum baba dedim. Bunun adı dedi Fatih dedi. Ben bunu dedi bir iki sefer seyrettim. Bir de dedi inandığım kişiler benim bu görüşümü altına adeta imzaladılar. Ha bir de dedi hani sen, sana da bir yani Allah'a şükür yani bir şeyimiz vardır. Seyrettik. Valla maç 0-0 mı bitti yani, çok iyi hatırlamıyorum. İkincilik maçı Feriköy Adana Demirspor. Dedim ki valla Fahri Baba bu enteresan bir oyuncu. Çok çabuk, çok süratli, tekniği, santrfor yani biraz o da oynayan oyuncularda bunlar az bulunur. Enteresan dedim yani. Ondan sonra ya dedi bu dedi bu sene dedi transfer olacak dedi. Yapma ya dedim, nereye oluyor dedim. Galatasaray'a dedi. Ciddi mi dedim? Tabii dedi. Bak dedi al sana bir de haber. Adana Demirspor'un santrforunu Galatasaray transfer ediyor. Evet. Haber. Dedim ki baba bu işleri biliyorsun dedim. Biz Temmuz gelmeden yazmıyoruz, tercümanın yani bir şeyi var. Yok yok dedi yani bilesin diye dağarcığına as dedi bu haberi dedi. Bir yere koy. Tamam baba dedim. Çıktık geldik. Ben de hakikaten yani o günün santrfor modeline göre biraz daha üst düzey bir iz bıraktı bende. Ve sonradan da Fahri Baba, çünkü bazı böyle transferde arızalı durumlarda, sancılı durumlarda, sıkıntılı durumlarda Türkiye'de başvurulan tek adamdı Fahri Soner. Ve 1 Temmuz'da 31 Temmuz zaten o zaman sadece Temmuz ayında transfer var. Fahri Baba'nın köşesi başlardı tercümanda.
1: Anladım.
0: İşte değişen kurallar.
1: Bizim transfer raporu gibi biraz o işler.
0: İşte, bu sene mesela ne bileyim işte 18 yaşını doldurmayan bilmem ne olmuş. İşte atıyorum kafadan. Bunların hepsini Fahri Baba bir ay boyunca yazardı.
1: Fatih Terim de 21 yaşında o zamanlar.
0: Tabii bize gelirlerdi, tercümana gelirlerdi Fahri Baba'ya transfer ne yapacağız, ne edeceğiz, bizim şöyle bir durumumuz var diye.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor 21 yaşında ama ilk senesi burada sıkıntılarla geçmiş. Hatta babasına demiş ki transfer parasını geri ver, ben burada yapamıyorum. Babası da tabii şiddetle karşı çıkmış.
0: Ya adam has Adanalı ya.
1: İkinci yıl biraz daha durumu düzeltmiş. Evet. Hatta Coşkun Özarı tarafından milli takıma da davet edilmiş. Tabii. Fatih Terim, ama o değişim şöyle anlatıyorlar. Zamanla yerine altın kolye, künye, saat ve üst düğmeleri açık gömlekle dolaşan bıçkın bir delikanlıya dönüştü Fatih Terim.
0: Adanalı. Yani şey çocuğu, sosyete çocuğu değil.
1: Şimdi
0: mahalle semt çocuğu, mahalle çocuğu der.
1: 70'te Galatasaraylı yöneticilerle yaşadığı bir anlaşmazlık var. Ve Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den de iyi teklifler geliyor. Galatasaray'da diyor ki 1 milyon lira verin, anlaşalım. Kabul edildiği takdirde kalırım, edilmezse giderim. Sonra Altakya ve Erkül'e anlaşıyorlar. Kalıyor Galatasaray'da. Ondan sonra şeyler var, olaylar var Kemal abi. Çok enteresan yani. Bir Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve emniyet müfettişi aynı zamanda Gündüz Aktu ile bir olay yaşadığı söyleniyor. Hatta suç duyurusunda bulunulmuş ve tutuklama kararı bile çıkarılmış. Hatırlıyor musun o olayı?
0: Hatırlıyorum. Şimdi Fatih Hoca bir kere Adanalı, onu bir kere teslim edelim. Bir. İki, pek haksızlıklara tahammül edemeyen, ta o zaman

0: zamanlardan ve çok çabuk fevri hareket sergileyebilen bir yapıya sahip. Bu Allah'ın ona bir sunduğu bir yapı, verdiği bir yapı. Dolayısıyla da bu Gündüz Aklı'da ben de tanırdım Gündüz Bey'i. Böyle bir anlaşmazlık, tatsızlık oldu. Ve dediğin gibi suç duyurusunda falan bulunuldu. Sonra işte araya girenler, şunlar bunlar falan filan. Yani iş tatlıya, tatlıya bağlandı diyebiliriz yani.
1: Bir Malta maçında rakibine tokat attığı an var olmuş. Attı. Bursa Spor maçında muhabirleri tartakladığı. Enteresan. Yani böyle bakıyorum. 79-80'de Turgay Şeren'le bir sorun yaşamış. Turgay Şeren Galatasaray'ın teknik direktörü. Evet. O gitmiş, Börç geliyor 80'de. Onunla da yaşıyor.
0: Evet. Topu bıraktı zaten.
1: Ali Kemal Denizci ile bir arasında bir olay var. Galatasaray bir Fener maçında. Devreye araya polisler giriyor. Bir tane polis Fatih Terim'den yumruk yiyor, şikayetçi oluyor. Ve 75 gün hapis cezası veriyorlar. Araya giriyor yöneticiler, şunlar bunlar. 7500 lira para cezasına çevriliyor. Evet. Orada da bir rahat nefes oluyor. Sonra 83 yılında kampta bir böyle bir nahoş bir durumda yakalanıyorlar. Biraz belki içki eski olabilir. Bir para cezası var. Ama Özkan Sümer Fatih Terim'in kadro dışı bırakıyor. Kampı izinsiz terk ettiği için Özkan Sümer Galatasaray'ın hocası o dönemde.
0: Yaptı.
1: Ve yine 84'te bir Antalya Spor maçında hakeme tükürüyor.
0: Tabii.
1: Polis soruyor, çıkartıyor. Ya bunlar bayağı ciddi olaylar. Şöyle bir sayınca arka arkaya ya ne oluyoruz dedim ben. Ben mi yanlış okuyorum? Yani iki yılda bir çok ciddi majör ya hakeme işte tükürme ya rakibe tokat atma, polis muhabiri tartaklama, polisle kavga etme bir falan gibi olaylar.
0: Bir tane de şeyi hatırlarım ben, yanlış hatırlamıyorum inşallah. Çünkü biliyorsun senden önce konuşmuyoruz yani, burada şey yapıyorum. Erol Togay'la rahmetli. Bir Galatasaray Adana Demirspor maçına Erol Togay'a da çaktıydı bir tane. O zaman Adana Demirspor'a gitmişti Erol rahmetli. Ona da bir tane çaktıydı galiba, yanlış hatırlamıyorum.
1: Yani işte biz şimdi ne bileyim böyle agresif futbolcular falan derken hani ilk aklar ne bileyim işte Emre'ydi, Caner'di falan geliyor ama Fatih Hoca'nın futbolculuk zamanında bayağı hatır sayılır agresifmiş yani, onu ya, gördük şu anda.
0: O hakeme küfür olayını sonra kulakları çınlasın Kemal Ulusu, o zaman federasyon başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özal'la olan, rahmetli Özal'la olan yakınlığı sebebiyle Türk futbolunun başına getirilmişti Kemal kardeşimiz, adaşımız. O Fatih'i aldı işte, hakeme götürdü filan falan, özürler mözürler şunlar bunlar falan filan. Çünkü çok ciddi bir ceza bekliyordu kapıda yani.
1: 5 maç mı gelmiş acaba?
0: İşte onu Kemal Ulusu
1: o şekilde
0: sayesinde.
1: Yoksa bayağı bir işin rengi değişebilir ya.
0: Ne demek ya, rakibe tükürüyorsun 10 maç alıyorsun. Hakeme.
1: Bir yıl falan oynayamazsın.
0: Yani onun için orada Kemal Ulusu büyük rol oynuyor.
1: Sonra 32 yaşında bu kadar olay üst üste gelince, bu kadar sıkıntılı, ben bırakmak istiyorum. Evet. Diyor ki o zaman, diyorlar ki daha oynasa yani 3-4 yıl daha oynardı.
0: Oynardı tabii.
1: Şimdi bir de orada şey bu var. Olaylardan dolayı
0: şampiyon.
1: Şampiyon da kariyeri boyunca hiç şampiyonluk yaşamıyor.
0: O sıkıntı zaten esas Fatih Terim'i bu erken vedaya biraz zorlamış faktörlerin başında geliyor. Bir yerde de Galatasaray. Hani başka bir üç büyüklerin dışında bir takım olsa belki daha 4 sene 5 sene rahat rahat oynardı. Yani o
1: tabii.
0: Yapısı uygun, fizik yapısı şusu busunda hiçbir kaybı yoktu. Fakat işte dediğim gibi Galatasaray çok büyük. 14 sene olamadılar galiba. 13 evet, sene mi evet, ne? Ondan evet. Sonra o süreçte var Fatih Hoca. Takım kaptanı filan filan.
1: Hatta adı uğursuza falan çıkıyor. Yani adam da yani şey artık o baskıdan dolayı hocada.
0: Yalnız demin bir şey gösterdin sen. Şurada. Buraya da gelecek herhalde. Hangisi? Geçtiğimiz programlardan birinde ben bahsetmiştim de sen aa demiştin.
1: Hangisi?
0: Şunu sormuştum sana. Fatih Terim jübilesini nerede yaptı?
1: He. Neyle geldi?
0: Nerede yaptı? Neyle geldi demiştim. İşte bunu bulmuşsunuz. Helal olsun size.
1: Trabzonspor maçı helikopterle geliyor.
0: Burası Fenerbahçe'si.
1: Fenerbahçe'si evet. Fenerbahçe ile oynamak istemiş. Olmamış.
0: Olmadı. Bu Fenerbahçe stadı. Bugün bu üç büyükler arasındaki çekişmeler, birbirini itişler, kakışlara ders olsun bu.
1: Tabii.
0: Ders olsun.
1: Galatasaray

0: kaptanı Fenerbahçe evet. stadında jübile yapıyor. Maçı Galatasaray ile Trabzonspor evet. oynuyor.
1: Evet. Herkese ders olsun.
0: Ve helikopterle evet. inip helikopterle ayrılıyor.
1: Evet.
0: Giderken evet. de el sallayarak ayrılıyor.
1: Evet. Annesiyle babası da orada. Ondan sonra helikoptere
0: orada gidiyor. İbrahim Tatlıses falan da var. O da hayalde bir şarkı tabii. söylemiş tabii. demek ki. Kızı Merve, Merve'ymiş o da. Tabii. Az yani, önce videosu da vardı.
1: Şu fotoğraf şu Fenerbahçe stadında Galatasaray takım kaptanının Trabzon'la jübile maçı oynaması bugünkü bütün başkan ve yöneticilere ders olsun. Ciddi evet. ders olsun ama.
0: Böylece Galatasaray formasıyla 327 maçlık performansında 1982 yılında 1985 yılında bitiriyor ki işte bu da jübileden yine görüntüler evet. ekrana gelen gözyaşları arasında bu futbolculuk kariyerini noktalıyor ama teknik direktörlük kariyeri gerçekten futbolculuk kariyerinin çok ötesinde başarılara taşıyor. Fatih Terim hayat çok enteresan.
1: Evet. Yani Galatasaray'daki başarısı, milli takımdaki başarısı yani
0: yani futbolcu olarak yapamadığı her şeyi teknik direktör olarak yapıyor diyelim.
1: Tabii.
0: Yani. Ve geçelim biliyor muydunuz bölümüne. Çok keyifli bir anekdot geliyor şimdi. Şimdi neyi soracağız biliyor muydunuz diye. İnönü Stadı'nda ne yapıldı? Çok enteresan. Yani şimdi daha başka şeyler yapıldığında aktaracak Kemal abi ama ya şimdi 1947'de açılmış evet. İnönü Stadı ve işte hepinizin malumu 2013-14 sezonuna kadar da Türk futboluna büyük hizmetleri oldu. Çok başka bir stattı İnönü Stadı. Hepimizin gönlünde kalbinde, hatıralarında ayrı bir yeri var. 1959 yılında ne oluyor biliyor musunuz İnönü Stadı'nda değerli izleyenler? Bakın bu oluyor, ekranda var. Avrupa Basketbol Şampiyonası. Avrupa Basketbol Şampiyonası. Yani böyle bir basketbol maçı değil. Avrupa Basketbol Şampiyonası İnönü Stadı'nda oynanıyor. Açıkta. Yani o zamanlar ülkemizde çok fazla rağbet gören bir spor değil, değil basketbol. Değil. Ve 17 ülkenin katıldığı bu turnuvada diyorlar ki son 18-20 yıla bakıyorlar, o ay yağmur yağmamış İstanbul'da, riski göze alıp açık alanda oraya parkeler falan taşınıyor, ışık taşınıyor, bakın görüyorsunuz kenarda öyle ışık şeyler de var, ışık direği orada
1: tabii, tabii, o zaman ona. Şey yok İnönü Stadı'nda aydınlatma yok,
0: aydınlatma yok tabii. Orada ama görüyorsunuz bakın 1959 yılında yerle işte parke zemin döşeniyor, portatif tribünler de ekleniyor falan ve 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası İnönü Stadı'nda oynanıyor değerli izleyenler. Yani büyük iş ya.
1: Tabii.
0: O portatif sahada.
1: Evet yani bu İnönü Stadı yani eski adıyla işte Dolmabahçe Stadı, Mithatpaşa Stadı eski adlarıyla bugünküne arena.
0: Şuraya baksanıza. Evet. Yani çok enteresan bence.
1: Evet abi. Evet.
0: Yağmur yağsa gittin.
1: Gitti.
0: Ki birazdan anlatacağım ne zaman yağdığını.
1: Bu yani hakikaten dünya sporunda futbol değil. Tarihi bir stattır İnönü.
0: Evet.
1: Şimdi basketbolu gösterdin.
0: Evet.
1: Sadece bu kadarla mı kaldı? Cemal Kamacı ünvan boks maçını burada yaptı. Burada yine ya dünya ya Avrupa şampiyonası güreş yapıldı. Minderler kondu. İki minder. Bayağı bildin yani. Şu Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası olabilir. Boks, güreş. Tamam mı? Atletizm zaten yapılıyordu. Ona bir şeyden pistler olduğu evet. için kenarda o bir şey değil. Sevgili Ender, sirk geldi buraya. Sirk. Filler, miller, aslanlar. İşte sirkin cambazları, hokkabaz. Sirk. Medrano'ydu galiba. Yanlış aklımda kalmadıysa. Bitti mi? Hayır. O sirkin içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Veya ayrıca mı? Onu çok iyi hatırlayamıyorum. Bir motosikletli cambaz kapalı tribünün üstünden numaralı tribüne ipin üstünde geçti motosikletiyle. Veya zincirin neyin üstündeyse demir bir şey onu hatırlıyorum. Bitmedi. Bu şimdi söyleyeceğim yüzünden çok ciddi problemler çıkabileceği için bütün Türkiye ayağa kalktı. Nedir o biliyor musun? Konkuru pik yapıldı.
0: O ne abi?
1: atlar.

0: Türkiye'yi eyvah ne yapacağız, nasıl bütün stat konkuru bittikten sonra seni dezenfekte edin. Sen ne diyorsun, bu inanın öyle bir stat.
1: Ve bu basketbol şampiyonasında değerli izleyenler, 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da ne oluyor? Aman diyorlar, yağmur yağmadı yaşasın, gidiyoruz. Geliniyor final maçına. Ve bu arada bizim milli takım İspanya, Doğu Almanya, Finlandiya grubunda 12. sırada tamamlıyor. Çok öyle bir başarı yok ama yine de Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alması o dönemde büyük iş.
2: Tabii.
1: Ama ne oluyor? Gayet de övgüler alıyor. İşte seyirciler falan da çok ilgi gösteriyorlar. Aa diyor, işte burada basketbol şampiyonası. Final günü sağanak yağmur başlıyor. Final. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Spor sergiye taşıyorlar.
2: Tabii.
1: Bütün o portatif sahaları, şeyleri taşıyorlar ve hepsini söküyorlar. Maç saatinde sadece 10 dakikalık bir gecikmeyle final başlıyor. Sovyetler Birliği de o finali kazanarak şampiyon oluyor Sovyetler Birliği takımı. O günler boyunca süren şampiyonluğun final gününe denk geliyor yağmur. Ama yine de alnımızın akıyla yani, çıkmışız o dönemde. İnönü'de Avrupa Basketbol Şampiyonası ve diğerleri çok enteresanmış.
0: Ben yeni stadı gezmedim. Yani gezmedim derken işte müze falan yapılmış ya, o kısımlarına, tribünlerden bahsetmiyorum. Acaba Beşiktaş Kulübü benim söylediğim futbol dışındaki bu etkinliklerden bir takım fotoğrafları, belgeleri toplayıp bir bölüm yaptı mı stadında?
1: Herhalde yapmıştır. İyi, bunu çok merak ediyorum. Güzel şeyler yaptılar orada. Bir bakmak lazım. Bir,
0: yani düşünebiliyor musun? Konkurpik, sirk.
1: Hadi, Avrupa Basketbol Şampiyonası.
0: Hadi spor, hadi güreş, boks.
1: Abi basketbol, futbol sahasında ya. Yani çok enteresan. Tabii. Gerçekten ilginç. Bunu da biliyor muydunuz dedik ve daha acımıza kattık efendim, devam ediyoruz. Efendim geçmiş zaman olur ki diyoruz ve bugün oynadığı futbolla işte alt liglerden hızla yukarı çıkıp bu sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin en şaşalı dönemine, 60'lı yıllara ve o 60'lı yılların sonuna gidiyoruz. Neden? Göztepe'yi konuşacağız. Göztepe, hani geçenlerde de söyledik ya, bir döneme damga vurmuş takımlar, onu yapacağız. Göztepe ile başlayalım dedik.
0: Evet.
1: Göztepe hani bugün de işte program gidiyor, yayınlanırken Beşiktaş maçı var akşamında. Gerçekten iyi gidiyor. Yani alt ligden gelip Süper Lig'e böyle iyi başlamak her takımın harcı değil.
0: Bir de ağlayanlar var ya, yeni takım kurduk da uyumu yaşıyoruz tabii diye. Göztepe'de de tepeden tırnağa yeni bir takım.
1: Şimdi Kemal abi çok enteresan bir şey var. Göztepe'yi inceleyince tabii hemen Adnan Suvari ön plana çıkıyor. Ve ona gelince de şunu görüyorum. Diyor ki buldozer lakaplı bir golcüsü varmış Göztepe'nin.
0: Fevzi.
1: Fevzi Zemzem.
0: Evet.
1: Adnan Süvari'nin bize 1960'larda öğrettiklerini aradan 15-20 yıl geçtikten sonra antrenörlük kurslarında modern futbol diye öğretmeye başladılar. Total futbol dedikleri şeyi Türkiye'de ilk uygulayan Adnan Süvari'dir derler. Öyle midir?
0: Şimdi tabii Göztepe'nin İstanbul'a geldiğinde bütün maçlarını seyrettik. Allah'a şükürler olsun. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ali Mehmet Çağlayan, Hüseyin Mehmet Nevzat, Nihat Ertan, Fevzi Gürsel, Halil.
1: Bu da yine sağ olsunlar TRT arşivinden bir Göztepe Eskişehir maçı. Kupa finalinde olabilir bu.
0: Olabilir. Böyle bir ezberimizde kalmış bir takımdır Göztepe. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ezberlediğimiz takımları, hatta son dönem Trabzon'un ezberlediğimiz takımları vardır da.
1: 70 yılıymış.
0: İşte ama Anadolu kulüpleri diyelim, hadi öyle diyelim, ezberlediğimiz takımların en başında gelir. Bir de Eskişehir vardır. Şimdi hakkını buradan hemen teslim
1: onu da yapacağız.
0: Şimdi bu Göztepe bir sezon Fenerbahçe ile mi, onu iyi hatırlayamıyorum, şampiyonluk mücadelesi de verdi bizim ligde.
1: özellikle işte 68, 69, 69, 70, 70, 71 sezonları müthiş olmuş 60'ların sonu.
0: Yani sayıyorum işte Ali Mehmet Çağlı.

0: Yani Hüseyin Nevzat, Hüseyin Mehmet Nevzat, Nihat Ertan, Fevzi Gürsel Halil. Bu müthiş bir takım. Müthiş. Sonra parçalandı. İşte Nihat başka bir yere.
1: Şimdi öyle bir takım Gürsel ki o gazete küpürleri falan. De var, gelecek. Yani Türkiye'nin Avrupa'da yarı final oynayan, o zaman fuar şehirleri tabii. kupası ilk takımı ve yani
0: fuar
1: çok önemli kupası. İşler.
0: Fuar şehirleri kupası UEFA kupası yani.
1: Evet, yani UEFA kupası da yok şimdi ama UEFA Avrupa Ligi'nin karşılığı, orada yarı final oynuyor değerli izleyenler. Yani Atletico Madrid'i 3-0 yeniyor Göztepe.
0: Ha, şimdi bu maç
1: böyle bak, düşünmek
0: gole,
1: lazım.
0: Gole bir bakar mısın, son gole? Halil.
1: Halil Gürsel Halil 90. dakikada son gol.
0: Bak şimdi bu maçta
1: 14-27-90.
0: İlk maçı 2-0 kaybetti Göztepe Madrid'de. Evet. Atletico Madrid'de o zaman takım, baksana kimler var
1: şimdi
0: abi.
1: Şimdi de takım canım.
0: Ha, başka şimdi de yani. Ondan sonra Ufarte falan oynuyor. Bunlar çok önemli oyuncular dönemin. Ve gelindi rövanşe İzmir'e. Maç 2-0 gidiyor. 14 Halil attı penaltıdan. Gürsel attı. İlk devre 2-0 bitti.
1: 2-0'a 2-0.
0: Evet. Şimdi ikinci
1: heyecan devre, doğrukta.
0: İkinci devre
1: Göztepe'ye 3 gol lazım.
0: 3 gol lazım. Şimdi bir şey biliyor musunuz? Atletico Madrid maçı kaç kişiyle tamamladı?
1: Kaç kişi?
0: 8.
1: Eyvah. Enteresan. Neden öyle?
0: Hakem 3 tane Atletico Madridli'ye oyundan attı.
1: Galiba öyle bir şey vardı. Sinirlenince hakeme saldırdılar falan diye gazetede küpürlerde öyle haberler okudum.
0: 3 tane Atletico Madridli'ye oyundan attı hakem. Hakem kim? Biri Yugoslav o zaman. Yugoslavya.
1: Evet, deminki şeyde ismi vardı. Nerede? Deminki Bugulovic, gazete küpüründe.
0: Bugulovic miydi? Neydi? Öyle bir şeydi evet. galiba. Yalan.
1: Bir önceki gazete Josip yazmışlar.
0: Ama şeylerini hakemi. Yazmışlar.
1: İsimlerini yazmışlar.
0: Josip Gugulovic.
1: Öyle yazıyormuş. Josip Stefan Polgradin.
0: Bak gazete hakeme 4 yıldız vermiş.
1: Tabii.
0: Çünkü 11'e 8 gibi bitti maç. Sağda. Ve sakın yani bu Göztepe'nin o günkü değerini, o günkü büyük başarısını küçültmek adına söylemiyorum. Ama bir gerçeği söylüyorum. Bu maç 102 dakika oynandı.
1: İşte o olaylardan dolayı falan mı?
0: Yok ya. Adamlar şey yapıyorlar. İspanyollar ya diyorlar, maç bitti, hakem oynayın diyor. Adamlar gidiyorlar işte yakasına yapışıyorlar. Vay diyor, tak, kırmızı kart falan yok o zaman. Çat atıyor. Adamlar 8 kişi.
1: 2-0'da uzayacak.
0: Uzayacak. Adamlar bir penaltıya falan hani. Ve işte 102. dakika mı ne? Halil bir topa vurdu, gitti yan, daha çizgiyi geçti, yan fileye top değdi, düt dedi, hakem bitirdi maçı. Yani top kaleden bile çıkmadı. Onu bekliyormuş.
1: Santrası olmamış.
0: Ve bu Gugulovic denen Yugoslav hakemin bu maçtan sonra lisansını aldı FIFA.
1: Ha.
0: Yani UEFA lisansını iptal etti bu maçtan sonra. Çünkü hakikaten bir skandaldı yani. Büyük bir rezalet. Hani şimdi hakemleri falan eleştiriyoruz ya. Erman Merman bizim sopayla falan buraya çıkıyor ya. Siz o maçın hakemini...
1: Birazdan bakacağız hakemlere.
0: Siz o maçın hakemini bir görseydiniz.
1: Sonra bir de Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final de var değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Ama bu maç çok şeyli bir maçtı. Yani düşün, İspanyol futbolunun Atletico Madrid'ini 2-0 kaybettiğin bir maçtan sonra öyle veya böyle her neyse ben ki bakar.
1: 2 gol yani 3, bir şey yok ki.
0: 3-0 eliyorsun abi. Kolay bir iş değil. Yani bak ne diyorum? Fener, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyon olan Trabzon. 5-6 tane şampiyon.
1: O zamanlar daha Trabzon'da yok.
0: Yok, Trabzon yok. Ama benim şahsen kendi görüşümdür bu. Katılan olur, katılmayan olur. Onu bilmiyorum. Göztepe ile Eskişehir bir iz bırakmıştır.
1: Değil mi?
0: Futbol olarak iz bırakmıştır. Abdullah Gegiç Eskişehir'de. İşte orada da Nihat Vahap.
1: Konuşacağız zaten onu Fethi, yapacağız. Adnan Süvari'de Göztepe'de.
0: Ender meşhur Kamuran işte rahmetli Nuri Solbek kaleci Taşkın falan, Eskişehir falan, falan. Yani o iki takım Türk futbolunda şampiyon olamamalarına rağmen çok şampiyondan daha fazla iz bırakmışlardır futbol olarak.
1: Evet, Göztepe'yi de o unutulmaz Göztepe takımını da bu şekilde almış olduk. Bugün de yeni Göztepe takımı, bugünün Göztepe takımı yere sağlam basıyor, iyi gidiyor, iyi başladılar. Yani asansör takım olmayacağız mesajını verdiler. Dolayısıyla başarıyı tebrik etmek

0: lazım. Çünkü geçmişleri başarılarla dolu Göztepe'nin ve o geçmişe yakışır bir şekilde oynamak önemli.
1: İzmir'e.
0: Hem sağ içi hem sağ dışı. İzmir'in de böyle başarılı futbol takımlarına Süper Lig'de temsil edilmeye Yaralık, ihtiyacı var.
1: Altay'da Tanzer'le Manzer'le şampiyonluğa oynar Altay'ı gibi bir hal olmuştu.
0: Ama buralarda görmek maalesef istiyoruz. İşte Altınordu var, İzmir Spor var ama yani bu takımlar futbolumuzun rengi. Şimdi hemen o zaman hakemlere geçelim. Hakem dedin ya.
1: Tabii Google Öz lisansı iptal
0: olmuş. Herkesin malumu. Türk futbolunda bir yabancı hakem tartışması yıllardır sürer. Ya i̇şte geçen ya gelsin gün, yabancı olsun, geçen
1: gün,
0: olsun.
1: Geçen gün ekranda benim de bir öğrencimdir o galiba fakülteden. İllaki yabancı hakem lazım dedi ya. Bazıları da gazetede yazıyorlar yabancı.
0: Peki yabancı hakemin olduğu yıllar var biliyor musunuz?
1: Ben bir anlatayım size yabancı
0: hakemi. Şimdi yabancı hakemi Kemal Belgin anlatacak. 60'lı yıllarda mı özellikle?
1: Daha evvel de var.
0: 50'lerde de var.
1: Var. Yani o zaman zaten Türkiye'de...
0: Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı Mithat Paşa stadında yani o zamanki adı İnönü bu. 41.792 seyirci
1: Avusturyalı.
0: Kokoli, Richard Kokoli maçın hakemi.
1: Evet.
0: Kötü bir idare gösteren Avusturyalı hakem Fenerbahçe'yle yine penaltı vermedi diyor bakın gazete. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0.
1: Yazan da Kahraman Babçum. Sağ hala Kahraman abi. Evet.
0: Yani... Bir örnek. Var mı bir başka gazete küpürü? Böyle görüntüler de var. Yani yabancı hakemlerin bir örneğini gördük az önce. Evet Kemal abi daha, dolduralım bakalım.
1: Daha belki yıllarda da var. 50'li yıllarda da var yabancı hakemler. Gelip gitmiştir. Bu Suli abi. Yanlış görmüyorsam. Evet Suli Garan. Hatta bir yazısında da lanet okumuştu. Yabancı hakem getirilme şeyine
0: kararına.
1: Evet. Ondan sonra eleştirmişlerdi. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu.
0: Mesela orada az önce hakemler geçti.
1: Şimdi şöyle. Ya bu yabancı bu yabancı hakemleri davet etmeye çalışan televizyondaki yorumcu arkadaşlarla gazete sütunlarını işgal eden arkadaşlara sesleniyorum. Yahu beyler ne kadar komünist ülke varsa onların bütün hakemleri Kapalı Çarşı'yı zengin etti be. Siz bunları bilir misiniz? Bilmezsiniz tabii.
0: Bulgar, Yugoslav, Roman.
1: Kapalı Çarşı'da ne kadar deri
0: o
1: ceket...
0: O zaman demir perde ülkesi tabii
1: demir
0: onlar.
1: Perde. O kadar ne kadar deri ceket, deri mont işte palto satan varsa hepsi zengin oldu bunlar sayesinde. Bilir misiniz? Siz ne diyorsunuz ya? 5 metre taca çıkan topa devam diyen hakemler seyrettim ben. Romanya'dan işte Bulgaristan'dan şuradan buradan getirilen. Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın Allah aşkına. Ha bugün demir perde yok. Artık Romanya'da da deri ceket dükkanlarda satılıyor. Bulgaristan'da tabii Yugoslavya işte eski adıyla.
0: Hakemlik müessesesi de bayağı değişti. Yani
1: oralarda kalmadı artık ama... öyle bir şey ama. Yani biz bunun sıkıntısını senelerce çektik. Benim arkadaşlarım, abilerim vardı daha doğrusu. Ne oldu? Vallahi bir bavul yaptık ki bildiğin gibi değil derlerdi.
0: Şöyle bir bavul. İçine işte ufak
1: abi çünkü neden şeyler. Biliyor musun? Şimdi mesela diyelim ki deri pardüsü. Attım kafadan. Diyelim ki 100 lira. Yalan söylüyorum rakamı. Onu oraya götürdüğü zaman 1000 liraya satıyor orada. Yok ki. Fotoğrafını bile görmemişlerdir. Hani komünizmi savunanlar var ya dünyada bizim ülkede de.
0: Neydi o hakemlerin gelmesinin sebebi? Yani yine mi o dönemde de Türk hakemlerine ya bir işte, güvensizlik işte, ya da derbiye işte yabancı yönetsin şey mi vardı?
1: Üç büyükler işte efendim aman yabancı hakem gelsin. İşte geçen bilmem ne maçında bizim bilmem penaltımızı vermemişti. Bu gerçi yabancı da. Şu olmuştu bu olmuştu. Federasyonda o zaman Roman Federasyonu açıyor bize bir tane hakem gönder. Ya hakem derken yardımcılarıyla beraber geliyor babalar 3 kişi. Havaalanında karşılıyoruz babaları. Getiriyoruz işte en kral otel neresi?
0: Sultanahmet Kapalı Çarşı. Ondan sonra
1: Kapalı
0: şöyle
1: Çarşı'ya bir bavulu yapıyoruz abi. Adam şimdi buraya gelmiş. UEFA'dan alacağı para yine misal veriyorum. Adam başı 500 lira alacaklar diyelim. Senin yaptığın bavuldan 50 bin lira çıkıyor abi oraya gittiği zaman bavul. O zaman komünizmde böyle deri ceket, deri mont hiçbir şey yok. Hani şimdi müdafaa edenler var ya bu komünizmi savunanlar. Ah siz o zamanlar o ülkelere bir götüreceğim de bir bardak suyu bulabilecek miydiniz acaba? Ah

0: Neyse bavul bir gidiyor abi. Adam diyor ki aman abi daha diyor beni gönder yine diyor Türkiye'den isterlerse diyor. Neler gördük. Bu arada sade demir perde değil. Ben burada bir Alman hakem seyrettim. Bir Fener Beşiktaş maçında evlere şenlik. Alman. Şimdi hani yapıyoruz ya ben de eleştiriyorum bazen. Aman ya Rabbi bir felaketti. Bir felaketti. Çok da eski değil ha. Yılmaz falan oynuyor rahmetli.
1: Hmm, 70'ler, 70'lerin başı. Yani, 70'lerin başı, 60'ların
0: işte,
1: sonu.
0: Ve işte. Yani. Ha şimdi benim hakemimi geçenlerde hangi Cüneyt mi gitti bir yere gittiler maç yönetmeye.
1: Sürekli yönetiyor en son.
0: Hayır hayır şey
1: Tottenham
0: olarak.
1: Maçını, Real Madrid
0: hayır,
1: Tottenham
0: hayır, onu
1: maçını.
0: Onu demiyorum. Avrupa Kupası maçı demiyorum. Milli lig öyle diyeyim. Mesela Arabistan'a gidiyor.
1: Ha, yönetiyor. Evet evet.
0: Bilmem öyle. Ne bilmem A ile B takımının
1: maçı. Katar'a mı gitti? Nereye gitti?
0: Katar bir yerlere gitti. Yani işte oralar hala az gelişmiş ülkeler topu futbolda. Ne yapıyor? Türkiye'den diyor bir tane hakem isteyelim. Onunki diyor işte Dünya Kupası bilmem nesi yönetti diyor. Cüneyt gidiyor.
1: Valla en son işte Abdullah Hoca dedi ki biz galiba biraz hakemlerimize ayıp ediyoruz. Haklarını yiyoruz. Ha. Son hani Avrupa Ligi
0: tabii,
1: maçından sonra. Şimdi biraz da kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım
0: benim,
1: diye bir öz eleştiri yaptı mesela
0: hakem,
1: Abdullah
0: bizim
1: Avcı.
0: Hakemlerle ilgili bir tek sıkıntım var. Ve bunu
1: ya
0: her
1: standart
0: zaman
1: standart sağlayacak, gördüğünü çalacak ve cesaretli olacak, cesur
0: bu yok,
1: olacak.
0: Bu bu. Çoğunda
1: yani,
0: bu yok.
1: Yönetecek, idare etmeyecek.
0: Hatalı karar zaten ne diyor?
1: Ya insanız hepimiz hata yapıyoruz.
0: Enlercim, International Board var ya, kural koyucu.
1: Evet.
0: O diyor ki bir hakem direkt sonuca tesir etmeden bir müsabakayı %40 hatayla yönetmiş ise bak yarı yarıya yakın evet. O hakem iyi maç yönetmiştir diyor. Yani sonuca direkt mesela orta sahada sana veriyor faulü halbuki bana vermesi lazım. Yani bunu, biz bunları bile burada ekranlarda neler yapıyoruz ya. Yani ama bizim hakemlerimiz tabii kuralları öğreniyorlar, imtihanlara giriyorlar, işte lisans alıyorlar, şu bu falan. Biraz da şuranız da ya bunu kulaklarınız hiç duymayacak. Duymayacak derken seyirciyi yani. Baskıyı. Bunu duymayacak. Medyada okuduğu her şeyi okumayacak, görmeyecek. Onu geçecek, bu taraftakini okuyacak. Bakın o zaman nasıl maç yönetiyorsunuz?
1: Ama bu yabancı hakem işini de yani düşünmeyin arkadaşlar.
0: Ya bırakın düşünmeyin ben neler yaşadım size anlatayım
1: medyada falan.
0: Ya.
1: Söylüyorsunuz ama hani o kadar beter işler var ki orada bulaşırsak çıkamayız. Peki Ercan unutulmaz anlara geçelim vakti ekonomik kullanmak adına ve bir dönemin Türk futboluna damga vuran İstanbul Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçlarına göz atalım unutulmaz anlar bölümünde. Efendim Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası İstanbul'un 3 büyük kulübü arasında işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
0: sonradan Trabzon falan da geldi.
1: Sonradan bir sezon Trabzon gelmiş. Beyoğlu Spor'da katılmış mesela. Böyle araya katılan takımlar da olmuş. Bunlar arasında düzenlenen sezon öncesinde bir büyük heyecanın yaşandığı turnuvalar olarak futbolumuz ayrı bir yere sahipti ve 99-2000 sezonuna kadar da yapıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse 63-64 senesinde başlıyor bakın.
0: Tabii.
1: 63'ten 99
0: 30 küsür sene.
1: 99'a kadar büyük zaman ve 12'şer kez çok da enteresan öyle bir bitmiş ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 3'ü de 12'şer kez kazanmışlar bu turnuvayı. Çok değerli bir turnuvaydı. Yani çok keyifli, çok önemli maçlar olurdu ve sezonun ilk kupası
0: tabii
1: çok değer görürdü. Yani orada takımlar tartıya çıkardı. Büyük takımların, şimdi böyle işte İtalya'da var, İspanya'da var biliyorsunuz. Takımların Inter, Milan, Juventus birbirleriyle oynadıkları sezon öncesi turnuvalar var. Çok ilgi çekiyor. Bu takımların birbirleriyle oynadığı her maç zaten değerli. Bu karşılaşmalar da öyleydi. Ama burada beraberinde enteresan tartışmalar da vardı. Ona da değineceğim. Nedir TSE'de turnuvaları ile ilgili aklında kalan Kemal abi?
0: Şimdi bir kere şu var. Transferlerini oynatıyorsun.
1: Tabii.
0: Mesela 4 tane yeni adam almışsın A takımı. Bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Diyelim ki Galatasaray.

0: Galatasaray aldı veyahut Beşiktaş aldı veyahut Fener aldı. Ne oluyor? En ezeli rakiplerine, yani yarın lig başlarında şampiyonlukta mücadele edeceğin asıl rakiplerine karşı bu yeni aldığın 3 oyuncu, 4 oyuncu, 2 oyuncu her neyse onlara yer veriyorsun ve onları bir sınavdan geçiriyorsun. Hı hı. Hem teknik adam olarak görüyorsun, ha diyorsun ki bak ya biz bunu sağ bek aldık ama onu sonra yapacağız bir gün. Nereye alınıp da nerede,
1: evet, yapacağız.
0: Ünlü olan oyuncular. Aman diyorsun filan. Yani bu TSD kupası hakikaten özellikle üç büyüklerin katılımıyla başladığı için bu kulüplerin ligden önceki en iyi deneyimleri oluyordu. Tartıya çıkıyorlardı. Hem ekip olarak, hoca olarak, oyuncu olarak, tek tek, her neyse yani. Sonradan bu TSD kupası tarihi bir olaydır. Dediğin gibi işte yani zaten dernekte o yıl mı, bir yıl evvel mi ne kuruldu, yanlış hatırlamıyorsam, hı-hı, Spor Yazarları Derneği. Ama yıllar geçtikçe
1: ilk kupayı, son kupayı Galatasaray kazanmış. Evet. Onu hani hatırlatalım. Evet. İlkinde Fenerbahçe yok, ikincisinde katılıyor. Evet. Sonra Fenerbahçe dedi ben katılmıyorum bu turnuvaya diye.
0: Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim.
1: Yani
0: onu da söyleyeceğim. Hiç kimse alınmayacak söyleyeceklerimden.
1: Eyvah.
0: Evet. Şayet Türkiye'de benim 12 sene aralıksız yöneticilik yaptığım bir Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetimi olsa idi, iptal edildiği sene, bugün bu kupa hala oynanıyordu.
1: Hmm.
0: Ne bir gazeteci,
1: dönemin derneğinin mi suçu var diyorsun?
0: Bak, ne bir gazeteci arkadaş ya hop hop ne oluyor diye bir yazı yazdı. Televizyon vardı tabii o zamanlar. Televizyonlar başlamıştı.
1: Tabii ki canım, olmaz olur mu?
0: Ne biri çıkıp da ya ne yapıyorsunuz arkadaş, bu Türk futbolunda işte sizin için, özellikle bu kulüpler için bir tartı şeyi filan, kupaya oyuncu değiştirildi. Yani 5 oyuncu mu ne değiştiriliyordu? Yani o marjı da tanımış bir kupa. Ne oluyordu? Elde edilen gelir, hasılat, hep full oynuyordu statlar. Çünkü neye Fener Galatasaray oynuyor?
1: Şöyle bir eleştiri vardı. O TSD yönetimleri, kulüpler bu turnuvaya katıldığı için kulüplerin aleyhinde pek bir şey yapamıyorlar.
0: Alakası
1: başkanlara
0: yok.
1: Gebe kalıyorlar eleştirisi
0: canım,
1: vardı.
0: Hadi canım, neler yazdık. Hadi canım. Hasılat dörde bölünüyordu. Üç büyük kulüp artı TSD. Bu aynı zamanda
1: onlar, yani kulüpler de alıyor.
0: Tabii canım, dörde bölünüyordu. Federasyon hissesi, o minik bir şeydi. Böylece Türkiye Spor Yazarları Derneği de çok ciddi bir gelir elde ediyordu her sene. Ne oluyordu? Emeklilerine bir yardım yapabiliyordu. Doğru. İşte tesiste bir takım yenilikler yapabiliyordu. Bir takım
1: çünkü
0: yenilikler.
1: Bu işin paydaşı spor yazarları.
0: Evet.
1: Yani onlar olmasa bu işi, evet, kim yansıtacak? Ekrana kim yansıtacak? Gazeteye, işte, evet, şimdi sosyal medyaya, internete kulüplerde, vesaire. Kim yansıtacak?
0: Kulüplerde para kazanıyordu.
1: Tabii ki.
0: Bayağı, daha hiç maç yok.
1: Ne oldu? Aziz Bey neden şey yaptı? Şimdi Aziz Bey mi yaptı ya da?
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Mustafa Denizli Fenerbahçe teknik direktörü olduğunda Fenerbahçe 6 tane mi 7 tane mi ne yeni oyuncu aldı. İşte o santrfor Norveçli miydi, İsveçli miydi, neydi?
1: Şey, Kenneth Anderson.
0: Anderson falan filan. Bayağı yeni oyuncular aldıydı kadroya. O zaman Mustafa Hoca, biz bu kupayı oynarsak çok yeni takımız.
1: Sıkıntı yaşayabiliriz, hazır değiliz yani, daha dedi.
0: Farklı yenilgiler alırsak
1: refüze oluruz.
0: Bu takım daha lig başlamadan yaralanır, zaman zedelenir.
1: Hmm.
0: Çok tepki çekeriz taraftardan, işte şundan bundan.
1: Evet.
0: Biz bu kupayı oynamayalım diyor. Aziz Bey de derneğe,
1: o zaman başkanın bir suçu yok burada,
0: başvurarak biz diyor bu kupayı artık oynamayacağız diyor.
1: Sadece o sezon oynamayabilir. Niye bu genele yayılıyor
0: işte,
1: bu karar?
0: İşte ben biraz evvel ne dedim lafımın başında? Şimdi ben dernekte 12 yıl yöneticilik yaptığımda Sayın Kahraman Babçum kulakları çınlasın bir dönem başkanımdı. Necmi Tan Yolaç rahmetli bir dönem başkanımdı. Yani onların dönemi. Togay Bayatlı kulakları çınlasın başkanımdı. Ben işte genel sekreter, dışı.
1: Mesleğin ağır topları bu isimlerin hepsi.
0: Bak sevgili Enler, Maçka'daydı bizim lokalimiz, biliyor musun?

0: Evet, o zaman TSYD'nin şimdiki o otelin olduğu yerde değil mi?
1: Otelin olduğu yerde. Bedrettin Dalan, belediye başkanı, orayı bizden almaya kalktı. Dedi ki burası dedi bize ait, bedava oturuyorsunuz, biz buradan para kazanacağız İstanbul olarak, böyle şey olmaz, buradan çıkın dedi. Biz de dedi ki gel çıkar, çıkartabilirsin. Rahmetli Turgut Özal ben yaptım oldu diyen adamdı biliyorsunuz. İyi de oldu derdi. Ankara'dan ayağımıza kadar geldi Maçka'ya. Oturdu, bizde yönetimiz böyle. Bedrettin Dalan bu da sağ. Bedrettin Bey oturdu. İşte şu bu falan filan ya arkadaşlar dedi ya. Ya bundan dedi ben de başa çıkamıyorum dedi Bedrettin Dalan için. Bu burayı kafaya koymuş dedi. Ne yapsak acaba dedi. Dedik ki valla Sayın Dalan buraya kafayı koymuş da biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği'yiz. Türkiye Spor Yazarları Derneği'yiz. Avrupa'da ismimiz var, arkadaşlarımız yönetimlerde falan. Bayağı böyle bir 3 saatlik bir tartışma oldu. Ve en sonunda o zaman dedi sen konuş dedi.
0: Dalan'a.
1: Dalan da dedi ki bakın arkadaşlar dedi. Ben size bu tesisin 3 misli metrekare olarak. İçinde bir kapalı, bir de olimpik, bizim çünkü Maçka'daki havuz küçücük bir şeydi.
0: Öyleymiş.
1: Bir olimpik havuz açık, bir kapalı havuz ve işte lokanta kısmıydı, şuydu, yönetim kuruluydu, ıvırdı, zıvırdı. Ben size İstanbul'un güzel bir yerinde dört dörtlük bundan 10 misli daha iyi bir tesis yapacağım. Ben İstanbul Belediyesi olarak. Size anahtarı vereceğim, geleceksiniz, göreceksiniz, buranın anahtarını alacağım dedi.
0: İyi anlaşma.
1: Ve sonunda anlaştık. Bugün Levent'teki Türkiye Spor
0: Derneği'nin
1: tesisleri İstanbul Belediyesi tarafından yapılmıştır. Maçka'yı verdik anahtarı, oraya otel yapıldı, oranın anahtarını da aldık. Şimdi orada yönetim kurulları falan filan toplantı yapıyorlar. İşte üniversite biliyorsun, bir evet, tane var, üniversite falan var. Filan oldu. Dik durursanız Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Yahu sizin iki tane akredite olmuş, üç tane galiba, dört tane mi ne? Gazetecilerinizi maça almadılar. Akredite olmuş Avrupa Kupası maçına. Akredite olmuş adamlarınızı maça almadılar. Sonra gidip o sizi maça almayan adamlarınızı, arkadaşlarınız maça almayanların ayağına gittiniz. İşte böyle eski dernek
0: öyle
1: gibi olsaydınız.
0: Diyorsun ki bu turnuvaların da yerinde yerler esiyor.
1: Tabii şimdi. Yerinde yerler esiyor.
0: Evet, Spor Yazarları Derneği Kupası 63'ten 99'a kadar çok keyifli maçlar vaat etti. Çok keyifli sezon öncesi maçlarıydı. Üç büyüklerin tartıya çıktı.
1: Full oynardı.
0: Tabii canım ben defalarca gittim.
1: Yanlış aklımda
0: defalarca gittim. Zor yer bulunurdu. Hatta böyle geceden falan sabaha karşı gidilip kuyruğa girilip bilet alınırdı. Şimdiki gibi değildi öyle.
1: Evet,
0: geceden gidersin, çevrede güzel, stadın çevresinde tutarsın.
1: Yaz zaten, sıcak daha var.
0: Ondan sonra sırada hemen gişenin önündeki sırada böyle yerini alırsın. Orada satıcılar falan gelir. Böyle sabah 6'da falan gidersen bayağı gerilerden yer bulabilirsin. Tabii. Böyle 4'te falan orada olursan iyi bir konum alabilirsin.
1: Düşün abi,
0: o şekilde gider, biletlerini bulur.
1: Transferler
0: yap. Güzel maçta yeni transferleri ilk kez izler.
1: Düşün Fener Galatasaray, o almış 3 tane, bu almış 4 tane. Taraftar git, Beşiktaş almış 3 tane, 5 tane neyse. Taraftar diyor ki ya bakalım diyor, Ender ne oynayacak bizi aldı diyor. Gördü. Yani hakikaten çok faydası olan çok önemli bir kupaydı TSYD kupası.
0: Vallahi buradan bir çağrı yapalım. En azından böyle sezon başında ya darbe yeriz falan diye düşünüyorlarsa İtalya'daki gibi 45'er dakikalık bir turnuva yapsınlar. Hiç olmazsa ama yine o futbol sahnesine çıksınlar. O büyük takımları karşı karşıya görelim. Sezon başında yeni transferlerle böyle güzel bir futbol şölenini biz de yaşayabilirim.
1: Yakışır yani bize
0: diye düşünüyoruz. İnşallah ilgililer bu konuda bir adım atarlar. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Bir şey daha yapacak, o haftaya kaldı.
0: Haftaya kaldı onu. süreyi ekonomik kullanamadık. Haftaya Eskişehir Spor'da yapalım.
1: Kaptanları yapacağız bir
0: Kaptanları yapacağız. Unutulmaz kaptanları yapacağız. Kaptanlar. Türk futbol tarihinin unutulmaz kaptanlarını Eskişehir Spor'un, efsane Eskişehir Spor'un şöyle bir sayfaları aralayacağız. Neler yapmış ona bakacağız.
1: Bir tane Sevilla maçı 4-0 yendiler.

0: Sevilla Eskişehir'de. Sevilla var ya İspanya ya. Takımı. 4-0 yendiler.
1: Tamam, haftaya. Arkası haftaya efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi hafta sonları, esen kalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
9: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: 1985 yılında ataspor'umuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Bankam
1: Tombank kartıma bin. Reklam. A

0: izleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin Galatasaray'la başlayalım. Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino 18 Mayıs'ta Galatasaray'la görüştüğünü ancak toplantının olumlu sonuçlanmadığını söyledi.
1: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'la yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.
2: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
1: 18 Mayıs'ta Arjantinli Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi için Galatasaray'la toplantı yaptığını ifade eden Elio Pino, tarafların beklentileri uyuşmadığı için toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır dedi. Bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Icardi'nin menajeri, sosyal medyada ve genel olarak basında asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraflar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçladılar ifadelerine yer verdi. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
0: İtalyan basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Van Dijk'la Milan'ın da ilgilendiğini yazdı.
3: Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatifleri belirlerken listenin öne çıkan isimlerinden biri de Virgil van Dijk. İtalyan basınında van Dijk'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızıların transfer gündeminde yer alan Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan kadrosunu 35 yaşındaki Hollandalı stoperle güçlendirmek istiyor. Haberde hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir sürecin beklediği vurgulandı. Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un van Dijk'ın ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7,5 milyon euroluk net maaşının da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun olduğu belirtildi.
0: Galatasaray yeni sezonda 10+4 olarak uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle transfer politikasında değişikliğe gitti. Sarı kırmızılıların özellikle yerli oyunculara yönelmesi bekleniyor.

0: Galatasaray yeni yabancı kuralı sonrası transfer stratejisini güncelledi. Sarı kırmızılı yönetim Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla yerli futbolcularını kadroda tutma kararı aldı. Bu doğrultuda birçok Avrupa kulübüyle anılan başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Eren Elmalı için gelecek transfer tekliflerine olumsuz yanıt verilmesi planlanıyor.
1: Sané açtı önünü. Sané ceza sahasına girdi. Sané şimdi pası verdi. Yunus toparladı, gol!
0: Kiralıktan dönen Kazımcan Karataş ve Jankat Yılmaz yeni sezon kampında teknik direktör Okan Buruk tarafından değerlendirilecek. Birçok Süper Lig kulübünün takibindeki Ahmet Kutucu'nun da kadro planlaması kapsamında kampta şans bulması bekleniyor.
1: Ahmet Kutucu toparladı, gol!
0: Galatasaray elindeki yerli oyuncuları korumanın yanı sıra yerli transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Can Uzun, Aral Şimşir, Taha Şahin ve Ümit Akdağ yer alırken yönetim önümüzdeki günlerde bu isimler için somut adımlar atmayı hedefliyor.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte bazı oyuncuların takımda kalma ihtimalleri de arttı değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerde kaderi değişen isimlerden biri de orta saha oyuncularından Fred oldu.
0: Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Fred'in durumu netleşmeye başladı. Sezon sonunda ayrılığı yakın görülen ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yapan deneyimli orta sahanın planı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişti. İsmail Kartal'ın önceki döneminde gösterdiği performansla 99 puanlık sezonun önemli isimlerinden biri olan Fred, Topuk Yaylası kampında da teknik heyetten tam not aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımda kalması yönünde görüş birliği oluştu. Fred'in sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın bu süreçte ortaya koyacağı performans sezon içindeki rolünü de belirleyecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 35 müsabakaya çıkan Fred, 3 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
2: Fenerbahçe yönetimi sağ kanat ve forvet transferlerini bitirmek için harekete geçti değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimler Greenwood ve Oli Watkins.
3: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı tamamlandı. Yönetim transfere odaklandı. Kadrodaki eksiklikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe sağ kanat transferi planlıyor. Bu mevki için listenin ilk sırasında Marsilya forması giyen Mason Greenwood yer alıyor. Hücum hattındaysa Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal santrfor için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman Vedat Muriç ile birlikte oynayabilecek bir isim istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin temas kurduğu oyuncu Aston Villa forması giyen Oli Watkins oldu. İngiliz oyuncunun temsilcisi ve kulübüyle görüşme gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası bu transfer için somut adımları atacak. İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de forma giydiği 37 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.
2: Beşiktaş, Kasım Otara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Monaco forması giyen Kasım Otara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlılar Fransız Solbek'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 24 karşılaşmada 4 asist kaydetti. Beşiktaş, Trossard transferini bitirmek için de yoğun bir mesai harcıyor. Arsenal'la uzlaşmaya yaklaşan siyah beyazlılar futbolcuya da teklifini sundu.
4: Beşiktaş'ın sol kanattaki bir numaralı hedefi Leandro Trossard olmaya devam ediyor.

0: Siyah beyazlar hem oyuncu cephesiyle hem de Arsenal'la görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibinin yaklaşık 20 milyon euro olan bonservis beklentisi 15 milyon euroya kadar gerilerken bu kez görüşmeler oyuncu tarafının talepleri sebebiyle yavaşladı. Beşiktaş, Belçikalı Yıldız'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro teklif etti. Trossard ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 8 milyon euro talep ediyor. Yönetim maaş ve sözleşme süresi konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı yürütürken, Dünya Kupası nedeniyle görüşmeler beklenenden yavaş ilerliyor. Buna rağmen Trossard, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki ilk hedefi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkan Trossard 8 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah beyazlar Trossard transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını Sassuolo forması giyen Armand Llorente'ye çevirecek. İtalyan kulübünün 25 milyon euroluk bonservis beklentisi sebebiyle bu transfer şimdilik zor görünüyor.
1: Beşiktaş orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlılara son olarak Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılara son olarak İtalya'da Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun ismi menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine iletildi. Yönetim şu aşamada Pellegrini'nin mali şartlarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendiriyor. Resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. 9 sezon boyunca Roma forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Pellegrini, geçen sezon 33 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. ...2021-22 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Pellegrini, İtalya milli takımıyla da 36 müsabakada 6 gole imza attı.
1: Beşiktaş yerli rotasyonunu güçlendirmek için Salih Özcan'la temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş Salih Özcan'a resmi teklifini iletti. Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu siyah beyazlıların sunduğu şartları kabul etmesi halinde doğrudan Slovakya kampına katılacak. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer planları ve aldıkları teklifler hakkında konuştu. Doğan ayrıca yeni sezon için de şampiyonluk mesajı verdi.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ana planın ekonomik gelir elde etmekten çok şampiyonluk yarışının içinde kalmak olduğunu söyleyen Doğan, "İstesek 100-200 milyon euroluk satış bile yapabiliriz ama kemik kadroyu korumak istiyoruz. Her zaman zirveye oynayan bir Trabzonspor'un olmasını istiyoruz. Bizim de amacımız bu reaksiyonu göstermek. Belki yaptığımız transfer sayısını 12-13'e kadar çıkarabiliriz." dedi. Olay, Vivu ve Muçi gibi isimler için transfer teklifleri aldıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, 4-5 kulübün ciddi ilgisi var. Önerilen bonservis bedelleri de talep ettiğimiz seviyelere yaklaşmaya başladı. Telaffuz edilen rakamlar 30 milyon euro ve üstü seviyesinde. Planlamamızdaysa 4 oyuncu satmak yok, belki 2, en fazla 3 oyuncuyla yollar ayrılabilir diye konuştu.
3: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol!
0: Tecrübeli kaleci Andre Onana'nın takımda kalması için ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını belirten Trabzonspor Başkanı, kendisi örnek bir karakter. Transfer durumunun 1-2 gün içinde tamamen netleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı.
4: Şatka vurdu Onana!
0: Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na devam edip etmeyeceği sorusuna ise bir yıllığına göreve geldiğimi söylemiştim. Benim niyetim yok ama

0: devam etmemi isteyen kulüpler var. Bu durum değişebilir. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız yanıtını verdi.
1: Türkiye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda...
2: Trabzonspor Norveçli sol bek Matias Lovik'le vedalaşmaya hazırlanıyor.
0: Trabzonspor'da Matias Lovik'le yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki sol bek yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kalan Lovik'e İsveç ekibi Malmö'nün yanı sıra eski kulübü Molde'de talip olmuştu. Molde Sportif Direktörü Ole Jakob Strandhagen daha önce yaptığı açıklamada Lovi'yi transfer etmek için çalışıyoruz. Sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ancak onu kadromuza katmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bordo Mavili yönetimle Molde'nin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Norveçli futbolcunun da Molde ile kişisel şartlarda anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matias Lovik, Bordo Mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 2 asistlik katkı sağladı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
2: Trabzonspor 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ola Igbe'yi bir yıllığına İsviçre ekibi Basel'e kiraladı. Basel, Trabzonspor'un genç oyuncusu Ola Igbe'yi renklerine bağladı. İsviçre temsilcisi Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezon başında Rennes'den 5 milyon euroya transfer edilen Ola Igbe, devre arasında geçici olarak Konyaspor'a transfer olmuştu. Ola Igbe 2025-26 sezonunda Konyaspor ve Trabzonspor formalarıyla çıktığı 37 maçta 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri, başlıkları neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesine gelin şöyle bir bakalım. Transfer haberlerini manşette görüyoruz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de öne çıkan iki haber. Aslan'dan Turam seferi ilk olarak Galatasaray Juventus'un dünyaca ünlü orta sahası için resmi adımı attı diyor haber. Kefren Turan için girişimlerin başladığı söylenmiş. Aslında girişimler yeniden başladı denebilir. Çünkü oyuncunun planlarının daha farklı olduğu, bu anlamda Galatasaray'a gelmek istemediğine dair haberler çıkmıştı. Ancak bu defterin yeniden açıldığı şimdi söyleniyor. Değeri 38 milyon euro olan 1.92 boyundaki Fransız yıldız için Cimbom'un ısrarcı olduğu belirtildi denmiş. Hemen sağ taraftaki Fenerbahçe haberine de bakalım. Hirasi'de sıcak saatler başlığıyla Fenerbahçe 30 yaşındaki Gineli forvet için Dortmund'a yeni bir teklif sundu. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası forvet transferine hız verildi ve Hirasi için Dortmund'la görüşmeler yeniden başladı deniyor. Bundesliga ekibine 32 milyon euro seviyesinde yenilenmiş bir teklif sunulduğundan bahsedilmiş ve rotanın da pozitife döndüğü söyleniyor. Kartal şahlandı. Beşiktaş'tan haberler. Outara'yı getirerek ilk takviyesini yapan Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten Pellegrini için de harekete geçti. 30 yaşındaki İtalyan 10 numarayla temaslar başladı denmiş. Evet değerli izleyenler, bakacağız hepsinin detaylarına. Şimdi Fanatik gazetesine göz atalım. Fanatik ana sayfada da yine Fener'de Greenwood savaşı ve Girasi'de yeni formül başlıklı iki transfer haberi dikkat çekiyor. Greenwood transferinde rekabetin kızıştığı söylenmiş. Fenerbahçe ve Roma'nın ardından Atletico Madrid'de yarışa katılırken İspanyol devinin Marsilya'nın istediği 55 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu belirtildi deniyor. Girasi'de de yeni formül 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinde geri adım atmaması üzerine Borussia Dortmund'un yeni formüller üretileceği söylenmiş. Hemen bu haberin sağ tarafında Kartal Trossard'a hazırlanıyor başlığını görüyoruz. Hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle pazarlıkların hızlandığı belirtilmiş. Taraflar arasındaki maaş farkı azalırken yönetim Belçikalı yıldızı kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor denmiş.

0: Galatasaray ile ilgili haberlere hemen bakalım. Aslan'dan Noah Lang sürprizi. Galatasaray kanat transferinde tanıdık bir isme yeniden yöneldi. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı halinde Noah Lang için bir kez daha harekete geçecek ve bonservisiyle oyuncu kadroya katılacak denmiş. Icardi ile vedanın yakın olduğuna dair bir başlık görüyoruz değerli izleyenler. Icardi'nin menajerinin toplantının olumsuz sonuçlandığını açıklamasını az önce biz de ekrana getirmiştik. Vedanın yakın olduğu söyleniyor. Lemina'da flash gelişme başlığıyla da El Şabab'ın yıllık 5 milyon dolarlık teklifini oyuncunun geri çevirdiği söylenmiş. Avrupa'da kalmaya öncelik verdiği belirtiliyor Lemina'nın. Trabzonspor cephesinde de olayı 32 milyon euro başlıklı bir haber görüyoruz. Brentford bonuslarla birlikte teklifini 32 milyon euro seviyesine çıkardı. Bordo Mavililer 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye yanaşmıyor denmiş haberin detaylarında. Evet, Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim. Yusuf Turhan imzalı bir haber, dipten zirveye başlığıyla Dünya Kupası'na damga vuran Kane'in kariyeri zorluklarla dolu büyük bir azmin hikayesi. İlk darbeyi Arsenal altyapısından gönderilince yedi, Tottenham'a yolu düştüğünde sürekli kiralanınca futbolu bırakma noktasına geldi. Babasının desteğiyle hayata döndü, önce makus talihine sonra tarihe gollerini attı diyor haber. Tabii yine klasik soruda sorulmuş, acaba İngiltere'nin lanetini kıracak mı diye. Bildiğiniz gibi İngiltere bir türlü o makus talihini yenemedi Dünya Kupalarında. Bakalım Kane'le birlikte değişecek mi bu kader? İspanya'dan kusursuz bilet başlığını görüyoruz. Matadorlar Dünya Kupası'nda iddiasını 3-0 Avusturya'yı geçerek sürdürdü. Turnuva ağacı paylaşılmış, biz de bakacağız elbette konuklarımızla. Turnuva ağacında yola devam eden takımlara. Devam edelim. Hürriyet 17'ye geçiyoruz şimdi. Ottara'dan 4 yıllık imza Beşiktaş'ın yeni transferi. 21 yaşındaki oyuncu yarın Slovakya kampına katılacak. Basketbol takımından da hemen bir haber paylaşalım. Furkan Korkmaz artık Beşiktaş'ta oynayacak değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Beşiktaş gain ve takviyelerini de buna göre yapıyor. Basketbol demişken hemen 12 adam 5. viteste başlığına da bakalım. Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i dış sahada yenerek 5'te 5 yaptık. Rakibin ikinci yarıdaki etkili oyunuyla geçen ekibimiz grup liderliğini de garantiledi değerli izleyenler. Pazartesi İsviçre maçıyla elemelerin ilk turu tamamlanacak. Grubun diğer maçında da Sırbistan İsviçre'yi 97-72 yendi. Biz de 82-75'lik skorla galip geldik. Bir de Takvim gazetesine gelin bakalım. Greenwood'da dev rakip başlıklı bir haber var. Atletico Madrid'in de Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için devreye girdiği haberini burada da görüyoruz. Diaz'la sıcak temas, kanat bölgesi için Greenwood'u ön planda tutan Fener'in Brahim Diaz için de teklif yapabileceği öğrenildi. Futbol direktörü Oğuz Çetin'in Faslı Yıldız'ın ailesine ilettiği Real Madrid ve Jose Mourinho sizi düşünmezse Fenerbahçe'yi düşünür müsünüz mesajı dikkat çekti deniyor. Bu arada topuk yaylası kampı da tamamlandı değerli izleyenler. İkinci etap çalışmaları için Fenerbahçe 5 Temmuz pazar günü Avusturya'ya gidecek. Onun dışında bu sayfada bir de Musaba'ya Rize kancası başlığını görüyoruz. Çaykur Rizespor Musaba için harekete geçti. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna Avrupa kulüplerinin de ilgisi olduğuna dair bir detay paylaşılmış. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı sahalara veda etti.
1: İsmail Köybaşı 36 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Göztepe Kulübü kaptan İsmail'in yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. İzmir ekibi tecrübeli ismin kulüp bünyesinde farklı görevlerde yer alacağını belirtti. Yapılan açıklamada sarı kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerinde tüm emekleri ve kulübümüzde olan bağlılığı için teşekkür ederiz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor.

0: Dünya Kupası haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Dev turnuvada heyecan devam ediyor ve İspanya Avusturya'yı 3 golle geçerek sonun 6'ya yükseldi. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. ABD'nin Los Angeles kentindeki Sofi Stadında oynanan mücadelenin 36. dakikasında İspanya Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 66. dakikada Pedro Porro attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Oyarzabal 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. İspanya'nın rakibi Portekiz olacak. Portekiz ise Hırvatistan karşısında 2-1'lik galibiyetle adını son 16'ya yansıtırdı. Kanada'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi. 53. dakikada Ivan Perisic Hırvatistan'ı öne geçiren golü kaydetti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora denge getirdi. 90+4'te sahneye çıkan Gonzalo Ramos Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Ruben Neves'in 90+13'te kendi kalesine attığı gol VAR incelemesinin ardından offside nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Portekiz'in rakibi az önce de paylaşmıştık İspanya olacak. Az önce tamamlanan mücadelede ise İsviçre Cezayir'i 2-0'la geçti ve son 16'ya yükseldi. Vancouver kentinde oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 11. dakikada Embolo oldu ve ilk yarı İsviçre'nin 1-0 galibiyetiyle tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan İsviçre 46. dakikada Endo ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İsviçre 2-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Murat Yakın'ın öğrencileri sonun 6 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle karşılaşacak. Evet, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Hemen günün programını da sizlerle paylaşalım. Artık son 32 turu mücadeleleri oynanıyor. Bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Cumartesi 01'de Arjantin Yeşilburun Adaları ve 04.30'da da Kolombiya-Gana mücadeleleri oynanacak diyelim. İngiliz golcü Harry Kane Kongo'ya attığı 2 golle birkaç ünvan birden aldı.
1: İngiltere 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kongo'yu 2-1 yenerken takımı yenilgiden son 16 turuna taşıyan golleri Harry Kane kaydetti. Bu maçla birlikte turnuvada 5 gole ulaşan Harry Kane, 6'şar golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'ye iyice yaklaştı. Ay sonunda 33 yaşına basacak İngiliz golcü, ayrıca Dünya Kupalarında attığı toplam 13 golle Gary Lineker'i de geride bırakarak İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını aldı. Harry Kane'in geçtiği bir diğer isimse Pele. Tecrübeli golcü Dünya Kupası kariyerinde 12 golü bulunan Brezilyalı efsaneyi de geçerek Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bu listenin zirvesinde 19 golle Lionel Messi var. Arjantinli yıldızı 18 golle Kylian Mbappe takip ediyor. Bayern Münih'te kaydettiği 36 golle Almanya'da gol krallığını elde eden Kane, 5 golle Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımı için en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını

0: Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, gol krallığı yarışı ile ilgili şunları söyledi.
1: Bu maçta birimiz kahraman olacaktı, o kişi ben olduğum için çok mutluyum. Gol krallığı yarışı sizin konunuz. Bizi kıyaslayıp tartıya koyacaksınız tabii. Şu ana kadar herkes çok iyi bir turnuva geçiriyor. Benim için önemli olan takımımın ilerlemesi için elimden geleni yapabilmek. Kongo maçında iki gol atarak bunu başardığım için çok mutluyum. Kaptanlık konusuna gelince böyle bir turnuvada İngiltere'nin efsane isimleriyle birlikte anılmaktan dolayı onur duyuyorum.
2: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı uygulamalar dikkat çekiyor değerli izleyenler. Son olarak Arjantin milli takımının havalimanındaki görevliler tarafından arandığı video dünya gündemine oturdu.
0: Dünya Kupası maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden takımların üst aramasından geçtiği görüntüler dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin milli takım kafilesi havalimanında üst aramasından geçirildi. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin aranırken gülümsediği görüntüler dünya gündemine oturdu. Bazı ülkeler bu uygulamaya çok daha sert ve acımasız yöntemlerle maruz kaldı. Turnuvadan hemen önce hazırlık maçı için ABD'ye gelen Özbekistan milli takımının narkotik köpekleriyle aranması büyük tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri vize konusunda da bazı milli takım kafilelerine ciddi ölçüde zorluklar çıkardı. İran milli takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı kişilerin vizeleri onaylanmadı veya gecikti. Hazırlık kampı da bu nedenle ABD yerine Meksika'ya taşındı. Ayrıca İran vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulandı ve turnuvayı takip etmeleri zorlaştırıldı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemiş, Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin ise saatlerce sorgulanmıştı.
2: Şimdi bir analiz haberle devam edeceğiz değerli izleyenler. Bu sene Dünya Kupası'nda savunma odaklı futbol oynayan takımlar dikkat çekiyor. Peki bu oyun anlayışının tercih edilme sebepleri neler? Gelin birlikte bakalım.
0: Dünya Kupaları tarih boyunca futbolun değişen oyun anlayışlarını ortaya koyan en büyük sahnelerden biri oldu. Modern futbol uzun yıllardır topa sahip olma ve geçiş üzerinden şekillenirken 2026 Dünya Kupası'nda farklı bir oyun anlayışı yeniden ön plana çıktı. Derin blok savunmaları. Futbol tarihi boyunca görece daha mütevazı kadroların güçlü rakiplere karşı en etkili silahlarından biri olan savunma futbolu bu turnuvada da birçok takımın temel taktiksel tercihi haline geldi. Son yıllarda Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde de giderek yaygınlaşan topu rakibe bırakma anlayışı Dünya Kupası'nda da etkisini gösterdi. Ancak bu turnuvayı farklı kılan nokta takımların savunma hattını orta blokta değil, kalelerine çok daha yakın bir noktada kurmayı tercih etmesi oldu. Günümüz futbolunda savunma odaklı takımlar bile savunma çizgisini mümkün olduğunca önde kurmaya çalışırken, özellikle Avrupa dışından gelen birçok milli takım 11 oyuncusuyla kendi yarı sahasında kalarak oyunu dar alana sıkıştırmayı tercih etti. Bu tercih şu ana kadar saha sonuçlarına da yansıdı. Derin blok savunması karşısında üretmekte zorlanan takımlardan biri de A milli takımımız oldu. Türkiye, Avustralya ve Paraguay karşısında ortalama %75 topa sahip oldu. Rakip kaleye 65 şut gönderdi. Ancak bu üstünlüğünü pozisyon üretimine dönüştüremeyip golle sonuçlandıramadı. Buna karşılık ABD karşısında daha fazla geçiş fırsatı yakalayan Ay Yıldızlılar daha az şut girişimiyle 3 kez ağları sarsmayı başardı. Paraguay ise milli takımımızın ardından savunma odaklı oyunuyla can yakmaya devam etti. Alfaro'nun öğrencileri Almanya karşısında da topu rakibe verdi ve kendi yarı sahasında bekleyerek oynadı. Güney Amerika temsilcisi 120 dakika boyunca Almanya'ya çok az pozisyon verdi ve 1-1 biten karşılaşma sonunda penaltılarla dev rakibini saf dışı bıraktı. %31 ile turnuvanın en az topa sahip olan ikinci takımı olan Paraguay, maç başına 25 başarılı savunma müdahalesiyle turnuvanın zirvesinde yer aldı. Gustavo Alfaro'nun öğrencileri maç başına ortalama sadece 2 isabetli şut atmasına rağmen adını sonun 6 turuna yazdırmayı başardı. Yeşilburun Adaları, Panama ve Demokratik Kongo gibi takımlar da savunma öncelikli oyunlarıyla turnuvada adından söz ettiren diğer takımlar oldu. Dünya Kupası'ndaki değişim sadece oyun prensipleriyle sınırlı kalmadı. Takımların saha içi yerleşimlerinde de dikkat çekici farklılıklar görüldü. 2000'li yıllarla birlikte giderek azalan beşli savunma dizilişi son dönemde yeniden yükselişe geçti. Topa sahip olurken 3-2-5 yerleşimini tercih eden takımlara karşı savunan ekipler birinci bölgede sayısal eksiklik yaşamamak ve iç koridorları kapatmak için beşli savunma hattını tercih etmeye başladı. Kendi birinci bölgelerini kalabalık bir oyuncu grubuyla parselleyen savunma takımları, topa sahip olan takımları dar alanlara mahkum ederek rakiplerinin pozisyon üretimini sınırlandırdı. Ancak buna karşın kaleye yakın savunmalar bireysel hataları da artırdı. Opta verilerine göre 2026 Dünya Kupası'nda yapılan bireysel hatalar şimdiden 2022 ve 2018'in toplamına yaklaşmış durumda. Buna karşın takımların topsuz oyun kurgularını daha fazla tercih etmelerinin bir sebebi de kısa sürede daha kolay organize edilebiliyor olması. Yıl içinde kısa süreli kamplarda bir araya gelen milli takımlar için topa sahip olma odaklı karmaşık hücum organizasyonlarını oturtmak kulüp takımlarına göre çok daha zor görülüyor. Bu nedenle antrenman süresi sınırlı olan milli takımlar topu rakibe bırakıp derinde savunma yapmayı daha uygulanabilir bir çözüm olarak tercih ediyor.
2: Manchester City rekor bedelle Elliot Anderson'ı kadrosuna kattı.
0: Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla boy gösteren Elliot Anderson kariyerine Manchester City'de devam edecek. Premier Lig devinden yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun ABD'de sağlık kontrollerinden geçtiği, transferin resmi detaylarının İngiltere'ye dönüşünün ardından tamamlanacağı duyuruldu. İngiliz basını Manchester City'nin Anderson transferi için Nottingham Forest'a 135 milyon euro ödediğini yazdı. Bu rakam bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Jude Bellingham 2023 yılında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Nottingham Forest'la 92 maçta 6 gol ve 11 asist üreten Elliot Anderson kariyerinde daha önce Newcastle United forması da giymişti.
2: Premier Lig ekibi Tottenham transferde kulüp rekoru kırdı değerli izleyenler. Londra temsilcisi Portekizli orta saha Matheus Fernandes için West Ham United'a 99 milyon euro ödeyecek.
3: Tottenham Matheus Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Kuzey Londra ekibi 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu West Ham United'dan kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham Fernandes transferi için 99 milyon euro ödeyecek. Transferin ardından konuşan Fernandes, "Tottenham çok büyük bir kulüp. Bu kararı vermemde teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yaklaşımı belirleyici oldu. Taraftarla buluşmak ve kulüp için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum," dedi. Real Madrid ve Manchester United'la da adı anılan Matheus Fernandes, Sporting Lisbon'la 2 kupa kaldırmıştı. Futbolcu geçen sezon Southampton'da 4 maçta 1 gol, West Ham'da ise 38 müsabakada 4 gol 4 asist üretti.
2: Portekizli teknik direktör Vitor Pereira sözleşmesinin bitmesine sadece 2 dakika kala görevden alındı.
0: Nottingham Forest yönetimi yaklaşık 5 ay önce göreve getirilen Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında takımı devralan Portekizli teknik adam 12 maçta topladığı 17 puanla ekibin Premier Lig'de kalmasını sağlamıştı. Kırmızı beyazlı ekip 42 yıl aranın ardından

0: UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynama başarısını göstermişti. Bu başarıların ardından tüm planlamaların yapıldığı Pereira ile yola devam edilmesi beklenirken İngiliz kulübünden skandal bir hamle geldi. Nottingham Forest yönetimi Pereira'nın kontratını tek taraflı uzatma hakkına sahip olduğu sürenin bitimine sadece 2 dakika kala antrenörün görevine son verdi. Bu kararın Vitor Pereira'ya e-mail yoluyla bildirilmesi ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor. Portekizli antrenör ayrılık kararının kendisi için sürpriz olduğunu, hayal kırıklığına uğradığını ancak saygı duyduğunu ifade etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir yıl içinde 5. kez antrenör değiştiren Nottingham Forest, Pereira'nın yerine bu kez Oliver Glasner'le anlaştı. 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adam sezon sonu ayrıldığı Crystal Palace'la Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
1: İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla kariyerini yaptığı duygusal bir paylaşımla sonlandırdığını duyurdu.
2: Santi Cazorla 41 yaşında futbola veda etti. Futbola başladığı kulüp Real Oviedo'ya dönerek anlamlı bir vefa örneği gösteren İspanyol yıldız, aktif futbolculuk kariyerini de çocukluk aşkının formasıyla noktaladı. Cazorla sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Harika şeyler yaşadım, zor dönemleri atlattım ama asla vazgeçmedim. Hikayemi başladığı yerde tamamladım. Çünkü bazı hikayeler bitmez, sonsuza kadar yaşar" ifadelerini kullandı. 2016 yılında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ayağının kesilme riskiyle karşı karşıya kalan ve doktorların yürümen bile çok zor dediği Cazorla, 2 yıl sonra sahalara dönerek bir mucizeye imza atmıştı. Villarreal, Malaga, Arsenal ve Alsat formalarını giyen İspanyol yıldız, 81 maçta 15 gol kaydettiği milli takımla Euro 2008 ve Euro 2012 şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinde 13 kupa kazanan Cazorla, Villarreal ve Alsat'ta 2 kez yılın futbolcusu seçilerek adını futbol tarihine yazdırdı.
1: A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i mağlup etmeyi başardı. 12 dev adam 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. A milli basketbol takımı FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında 6 Temmuz pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. U17 milli takımı FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda Venezuela'yı mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
3: Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda milliler Venezuela ile karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 24-22 önde kapatan Ay Yıldızlı ekip soyunma odasına 40-37 geride girdi. Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu galibiyette önemli rol oynadı. Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 3 Temmuz'da Fransa ile saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
1: Aspor yorumcusu Ozan Zeybek, Per Medya Prestij Başarı Ödülleri programında yılın spor yorumcusu ödülüne layık görüldü.
4: Ozan abi öncelikle hayırlı olsun. Yılın spor yazarı ve spor yorumcusu ve köşe yazarı ödülünü aldın. Neler söylemek istersin?
5: Ya şimdi herhalde övgü almak, ödül almak, dua almak dünyanın en güzel şeyleri. Diğer taraftan da baktığımızda verebilmek çok önemli. Biz ekranlara çıkıyoruz. O taraftan taraftara seslenmek, bir şeyler anlatabilmek, bir şeyleri yorumlayabilmek çok güzel. Ama en önemli şey benim açımdan kavgacı olmadan, insanları kategorize etmeden, takımları ayırt ederek insanları sınıflandırmadan bir futbol sever olmalarından yanayım. Biz spor yazarı olarak piyasada isimlendiriyoruz fakat genellikle futbol

0: konuştuğumuz için ben bütün seyircilerime devamlı yaptığımız yayınlarda da barıştan, kardeşlikten, arkadaşlıktan, dostluktan yoksun kalmadan taraftar olmalarını tavsiye ediyorum.
1: En çok seyrettiğim kanal A Spor. Hakikaten Ender Hoca'yı kutluyorum. Ender Bilgin'in bütün mesai arkadaşlarını kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir yayın yapıyorsunuz. Müteşekkirim. Ben spor hastasıyım, maç hastasıyım. Her gün sabahtan akşama kadar maçları takip ediyorum. Tabii vakit buldukça. Ama muhteşemsiniz. Tebrik ediyorum sizleri.
2: Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında görüşmek üzere.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçar.
6: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Sirahate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartım jest oldu.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
5: Jest kart.
3: Bankartım

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
8: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
9: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu. Şansa
1: kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: sana.
1: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde teknik direktörü İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte bazı oyuncuların takımdaki kaderlerinin de değişmesi bekleniyor. Onlardan biri de Fred.
2: Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Fred'in durumu netleşmeye başladı. Sezon sonunda ayrılığı yakın görülen ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yapan deneyimli orta sahanın planı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişti. İsmail Kartal'ın önceki döneminde gösterdiği performansla 99 puanlık sezonun önemli isimlerinden biri olan Fred, Topuk Yaylası kampında da teknik heyetten tam not aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımda kalması yönünde görüş birliği oluştu. Fred'in sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın bu süreçte ortaya koyacağı performans sezon içindeki rolünü de belirleyecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 35 müsabakaya çıkan Fred 3 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
1: Fenerbahçe yönetimi sağ kanat ve forvet transferlerini bitirmek için de harekete geçti değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimler Greenwood ve Oli Watkins.
3: Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı tamamlandı. Yönetim transfere odaklandı. Kadrodaki eksiklikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe sağ kanat transferi planlıyor. Bu mevki için listenin ilk sırasında Marsilya forması giyen Mason Greenwood yer alıyor. Hücum hattındaysa Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal santrfor için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman Vedat Muriç ile birlikte oynayabilecek bir isim istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin temas kurduğu oyuncu Aston Villa forması giyen Oli Watkins oldu. İngiliz oyuncunun temsilcisi ve kulübüyle görüşme gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası bu transfer için somut adımları atacak. İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de forma giydiği 37 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, 18 Mayıs'ta Galatasaray'la görüştüğünü ancak toplantının olumlu sonuçlanmadığını açıkladı.
3: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'la yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.
4: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
3: 18 Mayıs'ta Arjantinli Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi için Galatasaray'la toplantı yaptığını ifade eden Elio Pino, tarafların beklentileri uyuşmadığı için toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Sonrasında

0: başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır dedi. Bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Icardi'nin menajeri, sosyal medyada ve genel olarak basında asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraflar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçladılar ifadelerine yer verdi. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
1: İtalyan basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk'la Milan'ın da ilgilendiğini öne sürdü.
2: Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatifleri belirlerken listenin öne çıkan isimlerinden biri de Virgil van Dijk. İtalyan basınında van Dijk'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızıların transfer gündeminde yer alan Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan kadrosunu 35 yaşındaki Hollandalı stoperle güçlendirmek istiyor. Haberde hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir sürecin beklediği vurgulandı. Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un van Dijk'ın ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7,5 milyon euroluk net maaşının da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun olduğu belirtildi.
1: Evet, şimdi gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız gazetelerden. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin ana sayfasıyla başlıyoruz. Bir önceki saatte de yine buradaki haberleri paylaşmıştık. Özellikle her iki takımdan da dikkat çeken transfer haberlerinin tamamı ana sayfada yer alıyor. Detaylarına elbette ki bakacağız diğer sayfalardan da. Aslan'dan Turam seferi ve Girasi'de sıcak saatler, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de dikkat çeken haberler değerli izleyenler. Evet, devam edelim şimdi. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakıyoruz değerli izleyenler. Milot gemileri yaktı. Geçen sezon da gündeme gelen ancak transferi finansal fair play'e takılan 23 yaşındaki Fransız 10 numara Enzo Milo, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a beni alın mesajı gönderdi. Yönetimde şartları araştırıyor denmiş. Önce oyuncu için kiralama teklifi yapılacağından bahsediliyor. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman az önce ana sayfada paylaştığımız haberin detayına bakalım şimdi. Turam ısrarı başlığı. Sarı kırmızılı takımın orta sahadaki birinci tercihi Fransız yıldız oldu. İtalya'da yayın yapan Tutto Mercato'nun haberine göre Juventus'la temasa geçen Galatasaray yönetimi Kefren Turam'ın durumunu sordu. Çizme ekibi ise 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor denmiş. Oyuncunun da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için bu teklifi değerlendirebileceği söyleniyor değerli izleyenler. Biraz daha alt kısma doğru gelelim şimdi. Salih Özcan dervisi. Yerli takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren Salih Özcan için harekete geçti. Beşiktaş da yine milli oyuncu için teklif yaptı deniyor. İki kulübün Salih için karşı karşıya gelebileceği söylenmiş. Özellikle tabii ki 10+4 kuralı nedeniyle birçok kulübün yerli oyunculara yöneldiğini söyleyebiliriz. Onun dışında şöyle başlıklara bir baktığımızda anlaşma olmadı. Icardi'nin menajerinin açıklaması. Sané'ye terapi, Okan Buruk Sané'yi telefonla aradı ve görüştü, moral verdi deniyor. Dünya Kupası'ndan Almanya'nın elenmesi üzerine Barış Alper Yılmaz'ın da çok sayıda talibi olduğuna dair bir haber bugün dikkat çekiyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Greenwood savaşı kızıştı başlığını görüyoruz burada. Fenerbahçe ve Roma'nın yarıştığı Mason Greenwood transferi için bir dev daha devreye girdi, Atletico Madrid. L'Equipe'de yer alan habere göre İspanyol ekibi Marsilya'nın talep ettiği 55 milyon euroyu ödemeye hazır. Atletico İngiliz yıldızı ikna edip işi bitirmek istiyor. Hem sarı lacivertliler hem de Roma'nın pes etmeye niyeti yok denmiş. 40 milyon euroya bu iş biter başlığıyla da

0: Giresi'nin haberini görüyoruz. Sarı lacivertliler bir süre ara verdiği Serhu Giresi için yeniden gaza bastı. Fenerbahçe'nin son teklifi bonuslarla birlikte 35 milyon euro oldu. Dortmund ise 1 Temmuz'da devreye giren 40 milyon euroya serbest kalır maddesini hatırlatıp bu rakamı talep etti. Alman ekibinin vadeli ödeme planına da sıcak baktığı kaydedildi deniyor. Bu arada Manchester United ve Tottenham'ın da oyuncuya ilgisi olduğu söylenmiş. Hemen sayfanın en altındaki Nene'nin talibi çok başlığına da bakalım. Fenerbahçe'de ilk sezonunda 11 gol 10 asistle dikkatleri çeken Dorgeles Nene transferin gözdesi haline geldi. Malili futbolcuya daha önce Dortmund, Leipzig ve Stuttgart'ın bir ilgisi olmuştu. Rusya'dan Zenit ve Spartak Moskova'da 23 yaşındaki kanat oyuncusunun peşine düştü diyor haber. Evet, şimdi Sabah gazetesine bir bakalım. Sabah gazetesinde görüştük anlaşamadık başlığıyla az önce ekrana getirdiğimiz Icardi haberinin detaylarını görüyoruz. 18 Mayıs'ta sözleşme yenilemeye dair Galatasaray yönetimiyle görüşme yapıldı ancak sonuç çıkmadı. Forma giyme süresiyle alakalı bir durum değil bu şeklinde bir açıklama geldi değerli izleyenler Elio Pino'dan. Onun dışında Victor Osimhen'in yanına Marmuş başlığı dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Cimbom geçen sezonda istediği Mısırlı forvet için yeniden devrede demiş haber. Bu sayfadaki Fenerbahçe haberlerine de göz atalım. Samet Yüksel imzasıyla maaşında indirime gidelim başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe yönetimi Kante'nin yüksek kontratından çıkmak istiyor. 14.4 milyon euro imza parası ödenen ve her sezon 11 milyon euro kazanacak olan Fransız futbolcuyu yönetim Dünya Kupası sonrası görüşmeye çağıracak denmiş. Sıdiki Şerif'e Hamburg'dan bir teklif geldiğine dair kutu haber görüyoruz. Bir de Greenwood için son viraj başlığıyla yeni bir operasyonun başlayacağı söylenmiş Greenwood'u transfer etmek için. Ve şimdi Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet 16'da Nevzat Dindar'ın haberi Aslan Canlanıyor başlıklı. Galatasaray yönetimi Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun için 40 milyon euroya kadar çıktı. Alman kulübünün de 60 milyon euro ısrarından geri adım attığı ve iki kulübün orta noktada buluşmasının beklendiği öğrenildi deniyor. Vedat Muriç planları bozdu Fenerbahçe cephesinde. Dikkat çeken haber, tecrübeli forvet alındıktan sonra transfer çalışmalarında rota sol bek ve stopere çevrilmişti ancak Vedat'ın sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli idarecilerin planları bozuldu ve ikinci golcüyü kadrosuna katmak için tekrar görüşmeler başladı denmiş. Topuk yaylası kampının tamamlandığı detayına yer verildiğini görüyoruz. Bir de İsmail Kartal'dan rapor bekleniyor. Bu rapora göre takımdan gönderilecek oyuncular netleşecek denmiş. Takvim 18'e de bakalım. Galatasaray'a dair bir transfer haberi. Ugo Çukwu hamlesi. Galatasaray Fransız ön libero için Burnley'e teklif yaptı. Cimbom'un 21 yaşındaki futbolcu için Championship ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Burnley'nin oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği öğrenildi deniyor. Bu sayfanın bir başka dikkat çeken haberi de Cimbom'dan Kim Min-jae atağı başlığıyla. Stopere bir takviye yapacak Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi denmiş. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri böyleydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar ilk transferini yaptı. Kasum Otara ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, Monaco forması giyen Kasum Otara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlılar Fransız sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktı. 24 karşılaşmada 4 asist kaydetti. Beşiktaş Trossard transferini bitirmek için de yoğun bir mesai harcıyor değerli izleyenler. Arsenal'la uzlaşmaya çok yaklaştı Beşiktaş. Oyuncuya da son teklif sunuldu.
1: Beşiktaş'ın sol kanattaki bir numaralı hedefi Leandro Trossard olmaya devam ediyor. Siyah beyazlar hem oyuncu cephesiyle hem de Arsenal'la görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibinin yaklaşık 20 milyon euro olan bonservis beklentisi 15 milyon euroya kadar gerilerken bu kez görüşmeler oyuncu tarafının talepleri sebebiyle yavaşladı. Beşiktaş, Belçikalı Yıldız'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro teklif etti. Trossard ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 8 milyon euro talep ediyor. Yönetim maaş ve sözleşme süresi konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı yürütürken, Dünya Kupası nedeniyle görüşmeler beklenenden yavaş ilerliyor. Buna rağmen Trossard, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki ilk hedefi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkan Trossard 8 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah beyazlar Trossard transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını Sassuolo forması giyen Armand Llorente'ye çevirecek. İtalyan kulübünün 25 milyon euroluk bonservis beklentisi sebebiyle bu transfer şimdilik zor görünüyor.
0: Beşiktaş'ta orta saha arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Siyah beyazlılara son olarak Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlara son olarak İtalya'da Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun ismi menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine iletildi. Yönetim şu aşamada Pellegrini'nin mali şartlarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendiriyor. Resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. 9 sezon boyunca Roma forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Pellegrini, geçen sezon 33 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. ...2021-22 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Pellegrini, İtalya milli takımıyla da 36 müsabakada 6 gole imza attı.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer çalışmaları ve aldıkları teklifler hakkında konuştu. Ertuğrul Doğan ayrıca yeni sezon için şampiyonluk mesajı verdi.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ana planın ekonomik gelir elde etmekten çok şampiyonluk yarışının içinde kalmak olduğunu söyleyen Doğan, "İstesek 100-200 milyon euroluk satış bile yapabiliriz ama kemik kadroyu korumak istiyoruz. Her zaman zirveye oynayan bir Trabzonspor'un olmasını istiyoruz. Bizim de amacımız bu reaksiyonu göstermek. Belki yaptığımız transfer sayısını 12-13'e kadar çıkarabiliriz." dedi. Olay, Vivu ve Muçi gibi isimler için transfer teklifleri aldıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, 4-5 kulübün ciddi ilgisi var. Önerilen bonservis bedelleri de talep ettiğimiz seviyelere yaklaşmaya başladı. Telaffuz edilen rakamlar 30 milyon euro ve üstü seviyesinde. Planlamamızdaysa 4 oyuncu satmak yok, belki 2, en fazla 3 oyuncuyla yollar ayrılabilir diye konuştu.
3: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol!
1: Tecrübeli kaleci Andre Onana'nın takımda kalması için ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını belirten Trabzonspor Başkanı, kendisi örnek bir karakter. Transfer durumunun 1-2 gün içinde tamamen netleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı.
4: Şatka vurdu Onana!
1: Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na devam edip etmeyeceği sorusuna ise bir yıllığına göreve geldiğimi söylemiştim. Benim niyetim yok ama devam etmemi isteyen kulüpler var. Bu durum değişebilir. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız yanıtını verdi.
5: Türkiye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplar...
0: Premier Lig ekibi Fulham Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Vivu için teklif sundu.
2: Fulham, Trabzonspor forması giyen Chibuike Vivu'yu kadrosuna katma konusunda kararlı.
3: Diego Vivu yerde kaldı. Westwood.
2: İngiliz

0: rakibinin Nijeryalı stoper için Bordo Mavili kulübe 25 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 28 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Önerilen bu rakam Trabzonspor'un beklentisini tam olarak karşılamasa da kulüpler arasında uzlaşma zemini aranıyor. Önceliğini Vivo transferi olarak belirleyen Fulham'ın Osasuna forması giyen Enzo Boyomo'yu da alternatif isim olarak belirlediği öne sürüldü. Zira Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivo, geçen sezon 22 maçta 3 gol 1 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor Norveçli sol bek Matias Lovic'le vedalaşmaya hazırlanıyor.
2: Trabzonspor'da Matias Lovic'le yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki sol bek yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kalan Lovic'e İsveç ekibi Malmö'nün yanı sıra eski kulübü Molde'de talip olmuştu. Molde Sportif Direktörü Ole Jakob Strandhagen daha önce yaptığı açıklamada Lovic'i transfer etmek için çalışıyoruz. Sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ancak onu kadromuza katmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bordo Mavili yönetimle Molde'nin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Norveçli futbolcunun da Molde ile kişisel şartlarda anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matias Lovic, Bordo Mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 2 asistlik katkı sağladı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
1: Yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Başlayalım. Fanatik 5 Beşiktaş sayfası. Sayfanın en başında savunmaya yeni aday Mingo başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo gündeme geldi. Arjantinli savunmacı ile ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırlayacağı rapor belirleyecek. Buna göre resmi girişimler başlayabilir denmiş. Leandro Trossard adım adım Kartal'a. Kara Kartal'ın Leandro Trossard'la gerçekleştirdiği pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar ve oyuncu cephesi arasında yapılan müzakerelerde aradaki maaş farkının hızla kapandığı öğrenildi denmiş. Özellikle teknik ekibin oyuncuyu istediğine dair bir detay daha paylaşılmış. Sayfanın en altında Vermeeren'le ilk temas başlığını görüyoruz. Orta sahaya genç ve dinamik bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş, Leipzig'in Belçikalı oyuncusu Arthur Vermeeren'i gündemine aldı. Genç oyuncuyla ilk temasın kurulduğu, süreci ise değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi deniyor. Şimdi Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına geçiyoruz. Onana geri sayımı başlığı dikkat çekiyor. Başkan Doğan, Onana'nın maliyeti yüksek ama bazı şeyler paranın önüne geçer. Taraftarımızı onore etmek adına bu transferi istiyoruz. Durumu 1-2 güne netleşir. Olay için 5-6 teklif var. 2000 forma 4000 kombine satıldı yeni sezon için ve Fatih Tekke'nin başarıda payı büyük gibi açıklamaları öne çıkıyor. Ertuğrul Doğan'ın ki az önce ekrana da getirmiştik. Trabzonspor 25 yaşındaki sağ kanat için ön hazırlık yapıyor. Whittaker bombası başlığını görüyoruz. Fırtına rotasını Middlesbrough'un en önemli isimlerinden biri olan Morgan Whittaker'a kırdı. Değeri 18 milyon euro olan İngiliz yıldız için bir hamle yapılacağı söylenmiş. Hemen bu haberin altında Emre Kılınç teması başlığını da görüyoruz. Bordo Mavililer Samsunspor'un 31 yaşındaki sol kanadıyla temaslara başladı. Fatih Tekke Emre Kılınç'ın transfer edilmesine onay verdi diyor haber. Ve sabah 15'le devam ediyoruz değerli izleyenler. O gün Şahinoğlu'nun haberi çizmeye kamp kurdu başlığıyla Beşiktaş transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Lorenzo Pellegrini'nin menajeriyle masaya oturan siyah beyazlılar Vlahovic, Lloriente ve Lukaku için de girişimlerini sürdürüyor demiş o gün Şahinoğlu. Otara ile 4 yıllık imza atıldığı haberini görüyoruz değerli izleyenler. 21 yaşındaki Fransız sol bek için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu Beşiktaş. Biz de haberlerini

0: kısımda Trabzonspor'da yaprak dökümü başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Ayrılıklar devam ediyor yeni sezon planlaması kapsamında. Olaik ve Bazel'e satın alma opsiyonuyla kiralandı değerli izleyenler. Son olarak Bordo Mavililer'den ayrılan isim Olaik ve oldu. Beşiktaş bölümünde yine Ottara'dan 4 yıllık imza başlığını görüyoruz. Ve bir de yeni aday Pellegrini haberi yine burada da dikkat çekiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çok istediği ve Roma ile sözleşmesi sona eren Pellegrini'yi almak için de girişimlerin sürdüğü belirtilmiş. Yine Beşiktaş'tan iyi başlangıç başlığıyla bir kutu haber görüyoruz. Macaristan temsilcisi Girimot'u 2-1 mağlup etti hazırlık kampında Beşiktaş. Takvim 19'a da bakalım. Kartal'da hedef Salih Özcan. Beşiktaş transferde rotayı orta sahaya çevirdi. Siyah beyazlılar girişimlerini hızlandırdı ve Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan için resmi teklifini iletti deniyor. Bu arada az önce Galatasaray bölümünde yine sarı kırmızılıların da Salih için devrede olduğu bilgisini paylaşmıştık. Lorenzo Pellegrini sesleri haberini yine burada da görmek mümkün değerli izleyenler. Beşiktaş ilk maçını kazandı. Son Kartal Ottara gibi başlıkları yine burada da görüyoruz bugün Beşiktaş bölümünde. Evet, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attık değerli izleyenler. Şimdi gelin bir bağlantı yapalım Haldun Domaç'la ve gündemdeki özellikle transfer haberlerine biraz birlikte değinelim. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Kolay gelsin Ezgi, sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Gerçekten sıcak bir gün. Ben böyle sıcak günlerde küçük hatırlatmalar yapıyorum. Lütfen o sevimli canlılarımız için bir su koyalım, yemek verelim. Şöyle kafamızın önüne, çünkü bu sıcaklarda onlar daha zorda kalıyorlar. O nedenle küçük bir hatırlatma yapayım. Yani zaten vatandaşlarımız bu konuda duyarlılar ama daha fazla bir duyarlılık için küçük bir hatırlatma olsun.
0: Kesinlikle öyle, çok önemli bir konu. Bu arada bir misafirimiz de var galiba, şöyle yandan yüzünün yarısını görüyoruz.
1: Evet, burada bir misafirimiz var, bir el salla istersen. Bir
0: hoş salla geldin bakalım. Yayınımıza, günaydın.
1: Günaydın, biraz sesi az çıktı. Burada ben yayın yaparken işte dedi burada olayım dedi. Tamam dedim, o zaman ses çıkarmazsam olabilirsin dedi.
0: Çok güzel bir hatıra olur sizin için de. Tekrar hoş geldin diyelim. Domaç ailesine teşekkür ediyoruz yayınlarımıza katkılarınızdan dolayı. Peki.
1: En azından bir izleyicim var, onu biliyorum, hem de canlı izliyor.
0: Tabii ki en ayrıcalıklı yerden izliyor, gerçekten öyle. Peki hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak Icardi'den başlamak istiyorum. Bir süredir akıbeti merak edilen isimlerden biri. Menajerinin açıklamaları yine biraz kafa karıştırdı. Çünkü bir önceki açıklaması ki yaklaşık 10 gün önceydi zannediyorum. Dursun Özbek Icardi'yi çok seviyor. Biz başka tekliflere hiç bakmıyoruz. Görüşmeler gayet pozitif ilerliyor şeklindeyken bir anda yeni açıklama, 18 Mayıs'ta yapılan toplantının aslında hiç de olumlu sonuçlanmadığı yönünde oldu. Ki aslında bu bizim için malumun ilamı da diyebiliriz. Bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Şimdi Icardi konusunda nelerin yaşanmasını bekliyorsunuz? Buyurun.
1: Şimdi zaten sözleşmesi sona ermiş bir oyuncu konumuna geldi. Yani kulüpsüz oyuncu konumuna geldi. Bir kere bu noktayı senin de söylediğin gibi biz tahmin edebiliyorduk. Yani geldiğimiz noktanın ne olduğunu çok net bir şekilde biliyorduk. Yani Galatasaray bir vefa olarak Icardi ile masaya oturdu aslında. Yani son senesindeki o performans, çalışma isteği, işte Arjantin'e ülkesine gittiğindeki dönüşlerdeki gecikmeler, sakatlık süreçleri vesaire. Yani çok da profesyonel bir futbolcuya yakışabilecek tavır ve davranışlar içerisinde değildi. Ama bir yandan da taraftarla kurduğu iletişim onun Galatasaray'da kalması yolunda önemli bir avantaj oluşturmuştu. Ama şunu da söylemek lazım. O her ne kadar Elio Pino ne derse desin, net bir şekilde söyleyeceğimiz bir konu var ki

0: Galatasaray onunla görüşmeyi yaparken birçok konuyu masaya yatırdı. Hatta Pino'nun söylediği cümlelerden biri, biz oynama süresi istemedik. Yani oynamayı şart koşmadık gibi bir cümle söylüyor ama bence o da dahil olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı. Öyle söyleyebilirim. Yani ve bu masada net bir şekilde Icardi'ye evet bir teklif yapıldı ama bu teklif şöyledir bazen biliyorsun Ezgi. Yani biz bir teklif yapalım da kabul etmezse daha fazla mutlu oluruz denilecek türde tarzda bir teklifte. 1+1 olduğunu biliyoruz. 10 milyon euroluk maaşın 4 milyon euroya ineceğini biliyoruz. İşte o diğer şartlar, Arjantin'e gittiğindeki geç dönüşlerin ortadan kalkmasını sözleşmeye bağlamak istediğini biliyoruz. Sakatlıklarında Arjantin'e gitmediğin Türkiye'de tedavi görmesi konusunu biliyoruz. Yani netice itibariyle bence şu andan itibaren zaten Icardi'nin sözleşmesi de bitti ve Galatasaray da bu konuda çok kısa bir sürede bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Ve Icardi ile olan bu süreç gerçekten de önemli bir süreç. Şampiyonluklarla dolu bir süreçtir. Galatasaray tarihinde önemli bir yer işgal ederek Icardi vedalaşacak diye düşünenler derim. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Böyle hani olur mu olmaz mı bakalım bakmayalım diye gündeme alacağınız bir oyuncuyla Şampiyonlar Ligi macerasına devam etmek çok doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir taraftan da tabii bütün transfer haberleri artık bu 10+4 kuralına göre şekillenecek. Onu da söylemek lazım. Belki bu kural değişseydi Icardi ile ilgili bambaşka bir tasarrufu da olabilirdi Galatasaray'ın. Ama şimdi gelen haberlere baktığımız zaman hep ya yerli oyunculara yöneldiğini görüyoruz. Hemen hemen bütün kulüplerin ya da artık çok genç isimlere yönelmeye başladıklarını, biraz daha alternatif isimleri değerlendirmeye başladıklarını görüyoruz. Bu doğrultuda şimdi Galatasaray'ın da yine sadece Icardi özelinde değil, diğer transfer iddialarına da baktığımız zaman işte Can Uzun daha fazla konuşulmaya başlandı. Şimdi Salih Özcan isminin yeniden gündeme geldiğini biliyoruz. Santrfor'da belki bambaşka isimler önümüzdeki günlerde ön plana çıkacak. Nasıl değerlendirirsiniz şu anda gündemdeki isimleri?
0: Ezgi, ben şöyle söyleyeyim, bir kere güzel bir cümle var bizde, insanın gücüne giden bazen hakkında hayırlı olur diye. Yani şimdi insanın gücüne gidenlerden biri 10+4 hem kulüplerin gücüne gitti. Benim de çok hoşuma gitmedi ama eğer 10+4 olmasa, belki bu 12'lere çıksa, dediğin gibi Icardi kalacaktı. Belki de Okan Buruk yeni bir sorunla uğraşmak durumunda kalacaktı. Yani oynamayan bir Icardi, son 5 dakikada oyuna girme konusunda sıkıntı yaratan ya da son 30 dakikada, yani sonra taraftarla aralarındaki iletişimde yaşanacak durumu, kullanma durumu söz konusu olacaktı. Yani Okan Buruk'u da aslında bir eziyetten kurtaran ya da Okan Buruk'u uğraşması gereken bir zorluktan kurtaran bir durum oldu. Ama ben 10+4'e kesinlikle taraf değilim, onu söyleyeyim. Çünkü bu tür durumlar genel anlamda kulüpleri zorlayan durumlar. Şimdi baktığımızda yani siz Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız, eşit şartlarda mı oynayacaksınız? Hayır. Ve söylediğim şu cümle şimdi genel anlamda kamuoyu yavaş yavaş idrak etmeye başladı. Ya ben fil dişi sahiline oyuncu mu yetiştireceğim? Yani ben Yeşilburun Adaları'na, Nijerya'ya, Senegal'e oyuncu mu yetiştirmem gerekiyor? Yani böyle bir durum mu söz konusu? 10+4'ün mantığı ne? Bunu daha önceki yayında da söyledim, yine söylüyorum. Birisi çıksın bize bu aklı kim ortaya koyduysa. Bu Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu olur, Mecnun Otyakmaz olur, federasyondaki yetkililer olur ya da onlara bu aklı veren, bu akılla devam etmesinin doğru olduğunu söyleyen kim varsa çıksın desin ki bak bunun mantığı bu, biz bu vasıtayla Türk futbolcu yetiştireceğiz. Bunun bir mantığı yok. Yani böyle bir mantığı yok. Varsa çıksın açıklasın desin ki ya da biz şunun için bu kararı aldık. Şöyle olsa bak Ezgi, gerçekten de deseniz ki biz 10 oyuncunun yanına ilk 11'de özellikle Türkiye'de bir tane yerli oyuncu, yani işte 20 yaş altı yerli oyuncu oynatılmasını istiyoruz derseniz bunun bir mantığı var. Dersiniz ki biz milli takıma bir oyuncu yetiştirmek için bu kararı aldık dersiniz. Buna söyleyecek bir şey yok. Ama siz bu manada kime neyi yetiştiriyorsunuz? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani neyse, konuyu dağıtmak istemiyorum. 11 yabancının oynadığı yerde artı 4

0: diye bir mantığın doğru bir tarafı olamaz. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu bir yere yazalım. Şimdi tekrar Galatasaray'a döndüğümde, Galatasaray'ın tabii ki doğal olarak tüm takımlarda olduğu gibi yerli oyuncuya yönelme durumu söz konusu olacak. O yerli oyuncular da biraz daha kalbur üstü diyebilirim. Yani biraz daha Avrupa görmüş, Avrupa'da önemli işler yapmış oyuncular olması bir anlamda şart oluyor. Ne manada söylüyorum? İşte Salih Özcan gibi, Can Uzun gibi, bu tür oyuncular, Deniz Gül gibi oyuncuların biraz daha öne çıktığı bir ortam olacak. Ama işte o noktada da Eintracht Frankfurt ilk gün 60 milyon euro dedi. Serbest kalma maddesi var. Getirin alın dedi. Bugün geldiğimiz nokta 30-40 milyon euro. Şimdi biz bunu, bu kuralı koyarken, tekrar kurala döneceğim ama bu kuralı koyarken Avrupalı bilmiyor değil bu kuralı. Yani Türkiye'deki bu kural, açın internete girin, yapay zekaya da sorun. Hangi ülkede yabancı kuralı nasıl deyin, size tek tek döküyor zaten. Bizim kuralımızı da biliyorlar. Bunlar mecburlar yerli oyuncu almaya, mecburlar yerli oyuncu alırken bize istediğimiz parayı vermeye diyorlar. Yani bunun mantığını gerçekten anlamakta zorluk çektiğim için söylüyorum. Tabii ki Galatasaray için Can Uzun çok özel bir oyuncu. Onu özellikle söyleyeyim. Ben hani Can Uzun'un 30'larda bir rakama alınmasının çok da mantıksız olmadığını düşünüyorum. Yani mantıklı geliyor bana ama 60'lar, 50'ler bunlar çok yüksek rakamlar. Salih Özcan da bir fırsat transferidir. Kim alırsa alsın fırsat transferidir. Ama sanki Beşiktaş'ın Orkun Kökçü aracılığıyla ikilinin oyun performansları birbiriyle son derece frekansları tuttuğu için sanki Beşiktaş'a biraz daha uygun olacak gibi görünüyor. Ama sonuç itibariyle gerçekten de işte Icardi konusu bir tarafta, tekrar Galatasaray'a döndüğümde Lemina da bir tarafta. Lemina da diyor ki madem siz orta sahaya oyuncu alacaksınız o zaman benim oradaki oynama şansım azalıyor cümlesini kullanmış ve o nedenle de gitme noktasında dikkat edersen dün sosyal medyadan o da görüşürüz diye bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yani bunlar doğru planlanmış işler değil. Ha burada kulüplerin sorumluluğu dersen, kulüpler bu konuda belki ilk günden itibaren çok daha seslerini sert bir şekilde çıkarmaları lazımdı. Ama netice itibariyle federasyonda değişmez bir kural gibi bunu kulüplerin önüne koyuyor, dayatıyor diyebilirim.
1: Peki hemen Fenerbahçe ile devam edelim isterseniz. Özellikle Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası orada da planlarda bir değişiklik söz konusu. Stoper transferine biraz daha odaklanmışken şimdi yeniden hücum hattına yöneldi Fenerbahçe yönetimi. Gündemdeki isimler aynı aslında. Sizinle de yine değerlendirmiştik. Sadece belki şartların yavaş yavaş biraz daha olgunlaşmasından bahsedebiliriz. Greenwood konusu, Atletico Madrid'in devreye girmesi burada biraz planları bozmuş gibi görünüyor. Girasi için de yine girişimlerin devam ettiğini biliyoruz ama bir taraftan elbette stoper arayışları da diğer bölgelere arayışlar da devam ediyor. Ancak henüz açıklanan bir isim yok.
0: Ezgi, şöyle keskin bir cümleyle başlayayım. Aziz Yıldırım ve yönetimi hiçbir şekilde hazır olarak gelmemişler. Yani bu rakamların bu noktaya geldiğini çok fazla özümsememişler, kabullenmemişler. Ayrıca kulüp içerisinde tam 22 yabancı olduğunu, bunların gönderilme gerçeğini çok fazla masaya yatırmamışlar. Seçim sürecinde benim anlayabildiğim kadarıyla sadece seçimi kazanmak üzerine odaklı bir durum oluşmuş. Bunu niye söylüyorum? Yani bunu kabullenirsiniz, etmezsiniz, belki yönetim kabul etmeyebilir ama 10 günde bir teknik direktör açıkladınız, 10 gün sonra, 1 ay sonra hala bir tane yabancınız var. Yani seçimin üstünden neredeyse bir ay geçti, bir tane yabancınız var, o da sakatlandı. Ha bunu söylerken şimdi Girasi konusuna geçeceğim, onu özellikle söyleyeceğim. Yani bunu söylerken yanlış anlaşılmasın, hani ya işte Fenerbahçe çok zor durumda kaldı. Ben şöyle bir kadroya baktım, yani kadrodaki duruma baktım. Kalede Tarık Avrupa'da oynamıştı. Mert Müldür, Şikrinyar, Osterbole, Volde, Archie Brown, Fred Genduzi, İsmail, Kerem, Talişka, Asensio, yedekte Şerif, İrfan, Can Kahveci, Bartu, Çağlar, Levent. Yani baktığın zaman bir kadro var şu anda Fenerbahçe'nin elinde. Yani Avrupa'da oynayabileceği bir kadro var. Ama zaten sorun şuradaydı. Bu kadro ligde şampiyonluğu kazanamadı. Siz bu kadroyu takviye yapmadığınız sürece o

0: şampiyonluk meselesi biraz yine havada kalacak diye düşünüldü. Ve bu yönetim gelirken biz şampiyon olacağız diye geldi. Şimdi bu tarafını bir kenara bırakayım ve Mason Greenwood konusunu söyleyeyim. Evet, Atletico Madrid devreye girdi ve adeta bize geçen transfer dönemini hatırlattı. Orada da Ademir Lukman mücadelesi yapılırken bir anda Atletico Madrid devreye girmiş ve oyuncuyu almıştı. Ama bu kez biraz daha farklı. Şöyle söyleyebiliriz. Atletico Madrid de elindeki iki oyuncuyu çıkart. Mesela Sörloth'u göndermek istiyor. Onları gönderdiği takdirde bu transferi yapmak istiyor. Çünkü şöyle söyleyebiliriz. Marsilya bu konuda çok tutucu davranıyor. Hemen bir esneme olduğu bilgisi Fransız basınında var. Onu da paylaşayım. Şöyle bir esneme. Biliyorsun 50-55 milyon nakit istiyorlardı. Şimdi rakamı 40 milyon artı 6-7 bonusa çevirmişler. Bu noktada Fenerbahçe için aslında bir avantaj. Atletico Madrid oyuncularını satamazsa bu transferi yapma niyetinde değil. Bu da bir avantaj. Evet, Atletico Madrid devreye girdiği anda bir avantaj ama Avrupa'da finansal fair play'e çok dikkat ediyorlar. Roma'da keza aynı şekilde sıkıntılı bu konuda. O nedenle hani Fenerbahçe'nin her şeye rağmen Mason Greenwood konusunda çok çok önemli bir avantajı var. Stoper konusuna geldiğimizde bakın orada da başkan İlk gün adaylığından sonra konuşulan ismi şöyle telaffuz etmişti: Malangsar. Malangsar aslında serbest statüde bir oyuncu olmasına rağmen 8 milyon euro maaş, 3 milyon euro imza parası isteyince Fenerbahçe frene bastı. Orada da hani Osterwolde'den faydalanacaksa Fenerbahçe bir sağ ayaklı stopere de gidebilir. Nitekim o manada Faes ismi de gündeme geldi, Leicester City'li oyuncu. Onun transferi daha maliyetsiz olma olasılığı nedeniyle. Aslında Fenerbahçe bir sol ayaklı stoper arıyor.
1: Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi 5 Temmuz'da Avusturya kampı başlayacak Fenerbahçe'de ve milli oyuncular dönecek. Onu da hatırlatalım hem izleyicilerimize de. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu. Bunu neden özellikle söyledim? Şimdi önünde bir Avrupa mücadelesi var Fenerbahçe'nin ve artık az da bir süre kaldı. Henüz transferlerin açıklanmadığı da bir dönemde olduğumuz için milli oyuncuların takıma katılması bu süreçte gerçekten önem arz edecek. İsmail Kartal'ın çünkü bu mücadeleye nasıl bir kadroyla ve oyun anlayışıyla çıkacağını da bir taraftan merak ediyoruz. Tabii şunu da sorayım, transferle de Avrupa maçı için geç kalınmadı mı, kalınmıyor mu?
0: Şimdi transferde Avrupa maçı için az önce ben de onun için kadroyu saydım. Yani beşinde gelecek oyuncularla aslında Fenerbahçe'nin elinde yani ideale yakın bir 11 ve 6-7 yedek oyuncu var. Bunlar takım içerisinde geçen sezonda oynamış önemli oyuncular olarak görebiliriz. Ama şunu söylemek lazım. Geçen sezonun eksikleri nelerdi? Az önce sen de ifade ettin. Böyle hani gövdeli bir kanat oyuncusu, çok skorer bir oyuncu, bir santrofor, ki santrofor bir değil iki santrofor diye hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım söyledi. Artı bunun dışında bir stoper, bir sol stoper konusu gündeme gelmişti. Şimdi baktığımızda geçen sezonun aynısını devam edeceksiniz. Geçen sezon kadrosu kötü müydü? Değil. Ama eksikleri olduğu için şampiyonluk yolunda yara aldı. Yani Sıdıkı Şerif'le santrofor oynamak zorunda kaldı. Talişka'yla santrofor oynamak zorunda kaldı. Oysa bunlar asıl denklemin içerisindeki oyuncular değil. Onu özellikle vurgulamam lazım. Netice itibariyle şunu söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe Gornik Zabze'yi geçebilecek bir oyuncu profiline sahip. Yani ben burada söyledim, işte Oğuz Aydınlar, Leventler, Çağlarlar, İrfan Can Kahvecileri yedek bile bıraksanız bir 11'iniz var. Yani Mert'i oynatırsınız, Tarık Çetin'i oynatırsınız. Yani Fenerbahçe'nin bir zenginliği var. Ama Fenerbahçe asıl hedefini 3-4 bölgeye yoğunlaştırmışken bunları başaramadı. Yani bunları başaramadığı için yönetimi ben o manada hazırlıksız olarak geldi diye düşünüyorum. Yani hazırlıksız şu anda mesela şöyle bir durum söz konusu. 3 oyuncu, 4 oyuncu mutlaka gelmiş olması lazım. Yani 3-4 oyuncuyla bu işin transferin artık fırsat transferine dönebilecek şekle gelmesi lazımdı. Tabii daha elde gidecek oyuncular da var. Onları da söylemek lazım. O gideceklere göre tabii pozisyon alacak İsmail Kartal ve yönetim, onu da vurgulayalım.
1: Peki. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Size güzel bir gün.

0: güzel bir hafta sonu diliyorum. Ailenizle birlikte tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemlerini, transfer gündemlerini değerlendirdik. Şimdi dış basınla devam edelim. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Son 32 turu maçları oynanıyor. Hemen dün ve bu sabah oynanan karşılaşmaların detaylarına bakacağız. İlk olarak İspanya diyelim. İspanya Avusturya'yı 3-0'la geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. ABD'nin Los Angeles kentindeki Sofi Stadında oynanan mücadelenin 36. dakikasında İspanya Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 66. dakikada Pedro Porro attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Oyarzabal 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. Portekiz ise geriye düştüğü mücadelede Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Kanada'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 53. dakikada Ivan Perisic Hırvatistan'ı öne geçiren golü kaydetti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora denge getirdi. 90+4'te sahneye çıkan Gonçalo Ramos Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. Ruben Neves'in 90+13'te kendi kalesine attığı gol VAR incelemesinin ardından offside nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Roberto Martinez'in ekibi son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu sabah oynanan mücadelede ise İsviçre Cezayir'i 2-0'la geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Vancouver kentindeki BC Play Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 11. dakikada Embolo oldu ve ilk yarıyı İsviçre 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan İsviçre 46. dakikada Endo'yla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İsviçre 2-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Murat Yakın'ın öğrencileri son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle karşılaşacak. B1'de günün programına bakacağız şimdi değerli izleyenler. Son 32 turu maçları devam ediyor Dünya Kupası'nda ve bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Cumartesi 01'de Arjantin Yeşilburun Adaları ve 04.30'da da Kolombiya-Gana maçları oynanacak. Buradan da son 16 turuna yükselen ekipler belli olacak. Ve sabah sporunda bu saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edecek.
2: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: reklam.

0: sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan. Kendisiyle yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar, nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Bir süredir görüşemedik seninle.
1: Denk gelemedik,
0: güzel oldu. Demek ki konuşacak çok fazla konumuz var demek bu. Çünkü birçok konuda ne düşündüğünü açıkçası bilmiyorum. Tabii hızlı değişen bir gündemimiz de olduğu için. Ne düşüneceksin, ne söyleyeceksin merak ediyorum. Şimdi istersen kulüplerle başlayalım. Sonra tabii ki Dünya Kupası'nı da konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama kulüp gündemlerinde tabii ki ağırlıklı olarak transferi konuşuyoruz değerli izleyenler. Ve Galatasaray'la başlayalım. Artık biraz yılan hikayesine döndü diyebiliriz aslında Mauro Icardi konusu. Menajerinden sürekli farklı açıklamalar geliyordu. Son açıklaması da son toplantılarının olumlu sonuçlanmadığı şeklinde oldu. Hemen detayına haberimizden şöyle kısaca bir bakalım, sonra başlayalım.
2: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'la yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.
3: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
2: 18 Mayıs'ta Arjantin Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi için Galatasaray'la toplantı yaptığını ifade eden Elio Pino, tarafların beklentileri uyuşmadığı için toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır dedi. Bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Icardi'nin menajeri, sosyal medyada ve genel olarak basında asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraflar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçladılar ifadelerine yer verdi. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
0: Evet, bir önceki açıklaması Icardi'nin menajerinin görüşmelerimiz çok olumlu ilerliyor. Dursun Özbek Icardi'yi çok seviyor şeklindeydi ama sözleşme bitti. Açıklamalarında şekli biraz değişmeye başladı. 18 Mayıs'ta bir toplantı yapmıştık ve o toplantı olumlu sonuçlanmadı şeklinde bir açıklama geldi Elio Pino'dan. Ve şimdi ne olacak?
4: Aslında burada kritik nokta ne biliyor musun? Tarih verdi ilk defa. Yani biz görüşmeyi ta Mayıs ayında yaptık. Ve orada anlaşamadık, üstüne de bir daha hani taş üstüne taş koymadık dedi. Bence kritik nokta bu. Zaten anlaşamadıkları ortadaydı. Anlaşsalar çoktan hemen imza atılırdı. Yolla devam edilirdi. İki tarafında istediği para arasında fark var. Birincisi. Yani Icardi 7 milyon euronun altına inmiyor. Galatasaray 4+1 ile 5 milyon euroları aşmıyor. Şimdi burada bir sıkışıklık var. Bir de tabii her ne kadar Pino dese ki ya oynamayla ilgili bir problem yok, öyle bir problem var. Yani Galatasaray Icardi'ye artık tamam sen bizim 9 numaramızsın, İlk 11'in bank oyuncusun demiyor. Zaten Icardi de bunu aslında biraz anlıyor ama belki de kariyerine, Galatasaray günlerine yediremiyor diyeyim. Icardi oynamak istiyor. Çift forvet oynarız diye bir düşünce var ama Galatasaray'ın Icardi'yi taşıyacak çok gücü olmadığı görüşündeyim. Hele ki yani mesela şimdi öyle bir başlarsınız ki şu anda herkesten erken gelirsin, kampını yaparsın, çalışırsın, bir farklı bir şey gösterirsin fizik olarak. Dersin ki ya ben hazırım, oynamak istiyorum.
0: Bambaşka bir Icardi gösterir.
4: Bak o inancı vermiyor, açık konuşayım. Icardi bu inancı vermediği için de Galatasaray yönetimi de tabii ki teknik heyetle bağlantılı bu iş. Öyle koşar adım Icardi'ye gitmiyor. Kaybetmemek.

0: adına biz Icardi'yi gönderen yönetim olmayalım diye bir teklif sunuldu. Ama işin finalinde böyle artık yavaş yavaş açılan bir ara var.
1: Peki şimdi Galatasaray cephesinde muhtemelen bu işin olumsuz sonuçlanması özellikle Okan Buruk adına zannediyorum çok da üzücü bir durum olmamıştır. Evet. Öyle olsaydı zaten görüşmelerde farklı şekilde evet. ilerlerdi muhtemelen. Şimdi az önce Haldun Domaç'la bağlantı yaptığımızda ona da sormuştum. Şimdi bu 10+4 kuralı tabii ki bütün takımların transfer planlamasını değiştirdi. Belki bu kural farklı bir şekilde değişseydi Icardi'nin yine bir şansı olabileceğinden bahsedebilirdik ama şimdi özellikle biraz daha farklı profildeki oyunculara yönelecek. Birazdan diğer mevkileri de konuşuruz ama sen Santrfor'da mesela nasıl bir süreç işlemesini bekliyorsun? Bugüne kadar çok fazla Santrfor isimleri konuşmadık çünkü Galatasaray'da. Doğru. Genelde orta saha, stoper oralara yoğunlaştığını biliyoruz ama şimdi Santrfor'da ne yapacak?
0: Şimdi tabii bütün planlar değişti. Yani bütün kulüplerde olduğu gibi Galatasaray'da da değişti. Çünkü yani şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki benim görüşümdür ama biraz mantıklı bakan herkes anlar. Galatasaray ile Trabzon bu yabancı kuralına çok daha uygun bir kadro yapılarına sahip. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ciddi zorlanacağı bir süreç var. Çünkü ellerinde o 10 dediğimiz yaş kriterini hani aşan çok fazla oyuncu var. Ve maliyetli oyuncular birçoğu da. Yani onları göndermek, maaşlarını ödemek kulüplere ciddi yük getirecek. Galatasaray'ın burada şöyle bir avantajı var. Icardi sözleşmesi bitti. Lemina'nın kontratı bitti. Yani ikisiyle de uzatılmadığında Galatasaray 8 yabancı. Artı 2'ye de Yelert'le Naga gibi iki tane genç oyuncu var ki onların da yıllık ücretinin düşük olması Galatasaray'ın isterse başka yere kiralama opsiyonunu doğuruyor. Böyle bir ortamda Galatasaray'ın Icardi ile devam etmesi ciddi anlamda zor zaten. Yani çok da mantığa uymuyor. Icardi yerine herhangi bir isim olsaydı çoktan zaten bu haberler artık ortadan kalkmıştı. Icardi diye konuşuyoruz biz bunu. Galatasaray'ın burada ne yapacağı? Mesela John Duran ismi son günlerde tekrar arttı.
1: Kurala uyan isimlerden.
0: Kurala uyan, yaş kriterinde o artı dörde uyan ve maliyeti çok düşük. Şimdi Galatasaray yönetim mesela devre arasında da transfer yapabilirdi. Yaptı ama kiralık yaptı. Sezon sonunda bütün oyuncular gitti. 3 oyuncuyla da yollarını ayırdı, eli rahatladı. Şimdi burada da John Duran üstünde o transferi konuşacaksak Icardi yerine böyle bir görüşme var. Bir senelik kiralık maliyeti de toplam 4 ile 5 milyon euro arasında. Şimdi bu çok iyi bir para. Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam 20-22 bandında bir ödemesi olmuştu. Hem kiralama bedeli hem oyuncuya. Şimdi sadece 5 milyon euroya John Duran için böyle bir operasyona Galatasaray halletti, bitirdi, kenarda tutuyor. Bekliyor. O yüzden de farklı bölgeleri oynayabilen joker özellikli oyuncular Galatasaray'ın ihtiyacı durumunda. John Duran üstünden konuşursak bu da biraz kanat, biraz daha Osimhen'le belki gerisinde kalarak oynayabilecek iyi bir profil.
1: Şimdi kurala tabii ki uymuyor ama kural uymasının da beklenmeyeceği bir isim. Bugün kim? Sabah gazetesinde Marmuş yazılmış. Evet. Daha önce de zaten doğru. Galatasaray'ın gündeminden gelen bir oyuncuydu. Şimdi şöyle deniyor, Enzo Maresca geldi malum Manchester City'ye ve Mısırlı oyuncuya yol göründü doğru. demiş Sabah gazetesi. Siz demişsiniz, biz demiyoruz. Bize bunu biraz açar mısınız?
0: Şimdi tabii orada Galatasaray önceden de istedi Marmuş'u. Ama Okan Hoca'nın beğendiği bir futbolcu. Hani mesela Osimhen gelirken dendi ya, hem Icardi hem Osimhen nasıl oynar? Marmuş Osimhen nasıl oynar? Oynar. Çare bulunur. Yoğun bir fikstür, uzun bir periyot. Ama buradaki kritik iş bonservis. Oyuncunun ederi 50 milyon eurolar bandında.
1: 3 yıllık daha kontratı var bu arada.
0: Kontratı var. 50 milyon euroluk bir bonservisi var ama şöyle bir durum var. Galatasaray bir oyuncuyu hep boşta bırakacak. Yani Galatasaray'dan kimse böyle koşar adım transfer beklemesin. Çünkü nasıl Osimhen'i aldınız, nasıl Icardi'yi aldınız son anlarda fırsatları değerlendirdiniz. Bu transfer de öyle bir transfer. Yani Galatasaray'a gidip Marmuş'a 50 milyon euro, 40 milyon euro bonservis verip işini bitirecek olarak algılamasın kimse. Bu profildeki bir sürü oyuncu için de aynı cümleleri sarf ederim. Ama Galatasaray'ın asıl hedef kitlesi işte Can Uzun. Yerli olması sebebiyle ciddi bir şekilde ilgi var ve taraflar arasında görüşmeler

0: yavaş yavaş artacak. Galatasaray burada şunu yapmıyor. Ya biz çok istiyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz. Hemen alalım diyerek bonservis saçmıyor. Rahat hareket ediyor. Oyuncu da Galatasaray'dan gönlü. Böyle gittikçe biraz daha sanki Ağustos ayını, lig başladıktan sonrayı, belki Eylül'ü bulabilecek transferler bunlar. Sayıları çok kolay telaffuz ediyoruz. Kasadan çıkan 30'lar, 40'lar, 50'ler kolay uçuşuyor. Ama işin maddi boyutu kulüpler açısından öyle değil.
1: Peki sen Can Uzun için en fazla ne kadar bonservise çıkılmasını bekliyorsun?
0: Ha, bekliyorsun ayrı, ne kadar verirsin
1: yok,
0: diyeceksin.
1: Yok yok, öyle bir şey. Pazarlıkları açalım buradan şimdi. Yok yok, öyle değil. Ama şöyle şimdi Suat.
0: Ederi var.
1: Tabii ki. Evet. Yani 60 milyon euro gibi bir ısrarı vardı mesela Alman kulübünün. Yok. Oradan geri adım attığı haberleri geliyor ki zaten makul olan da bu yani. Şimdi Osimhen'in 75 milyon euroya alındığı yerde kariyer farkı var. Yani birçok fark var tabii burada ki, netice itibariyle. Herkesin de bir potansiyel. Ona bir şey demiyoruz elbette ama 60'lar falan.
0: Biraz Osimhen dengeleri bozdu. Evet. Yani hem Türkiye içindeki kulüplerin, yönetimlerin dengesini bozdu hem de Türkiye'ye yabancı kulüplerin bakışını. Yani Türk halkı sürekli 50'lerde 60'larda bonservis verilip artık oyuncu alınacak gibi.
1: Evet, bir, bu biraz böyle normalleşmeye de başladı.
0: Büründü. Sanki bu para çok kolay veriliyormuş gibi. Diğer tarafta da yurt dışındaki kulüpler, ya bunlar 75'e Osimhen'i aldılar, bizden de böyle bir oyuncu alırlar değil. Öyle bir gerçeklik yok. Galatasaray'ın böyle benim bildiğim teklifi bonuslarla 40'lara ulaşan bir hazırlık var. Bir planlama var. Öyle 60'lar 50'ler Galatasaray'ın çıkacağı seviye değil. Bonuslarla 40'a giden bir kontrat teklifi olacak ya da oldu diyeyim. Onun dışındaki fiyatlar çok gerçekçi değil bence.
1: Yine yerli isimlerden Salih Özcan çok fazla konuşulmaya başlandı. Evet, Beşiktaş da istiyor. Sanki iki kulüp böyle bir rekabete girecek gibi Salih için. Ne dersin?
0: Bonservisi tabii elinde olması ciddi avantaj. Aslında geçen sene çok kötü bir dönem geçirdi. Çok az süre aldı. Yani herhalde totalde bir 90 dakikası yok. Bütün oyuna sonradan girdiklerinde dahil ediyorum. Ama milli takımda o bir maçta gösterdiği ışık, oyuncunun kalitesini kaybetmediğini, fiziksel bir gelişimle daha da toparlanabileceğini bize işaret etti. Yerli olması tabii ki bu yeni kuralla beraber ciddi bir avantaj olur kulüpler için. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu işin içinde. Biraz da oyuncun tercih edecek burada. Ne demek istiyorum? Yani
1: Nerede
0: ne kadar oynayabileceğini. Evet. Çünkü Salih daha tam yaşı böyle çok deneyimli, yani kulübede oturmaya hazır bir oyuncu değil. Yaşı genç, uygun. O yüzden kulübede olmak onu çok geriye götürür. Hele ki geçen senenin ardından banko oynayacağı yeri seçecektir. Bu da Galatasaray'da çok kolay gözükmüyor. Oradaki oyuncuların fazlalığına baktığımda.
1: Orada bir Orkun faktörü belki Beşiktaş cephesinde de
0: iyi oynadılar.
1: Girebilir.
0: Beraber iyi oynadılar. Evet. Öyle bir anlaşma formülü zaten ikisini böyle daha sıcak bir orta saha yapıyor. Galatasaray'da İlkay da var. Yeni oraya takviye bekleniyor. Lemina büyük ölçüde anlaştı. Okan Hoca çok istiyor. Her ne kadar o artı hani yaş kategorisinde olsa da Okan Hoca onu stoper olarak da düşünüyor. Öyle planlamasını yapıyor. O yüzden Salih sanki, eğer tabii ki mali şartlar kendisine uygunsa, Beşiktaş daha oynayabileceği bir yer işaret ediyor bize.
1: Ama biraz daha yerli oyunculara yöneldiğini görüyoruz. Yani sadece Can ve Salih özelinde değil, Galatasaray cephesinde işte arkadaşlarımız da şimdi yazdılar. Aral Şimşir, Taha Şahin, Ümit Akdağ, yani çok fazla yerli oyuncu gündeme gelmeye başladı.
0: Geldik bu konuya gene.
1: Yani dönüp dolaşıp geleceğiz buraya, yapacak
0: Türkiye, Türkiye'deki ligin dönüp dolaşıp bu yerli oyuncuların fazla değerlenmesi diye bir problem var. Yani şunu bir aşamadık. Yabancıyı limitsiz bırakıp takımları böyle garip oyuncularla dolduran takımlarımız var. Az bulduğumuz yerliye ederinin fazlasını verip böyle Avrupa'ya transferlerini engelleyen bir yapımız var. Yani kuralları değiştirip sürekli sil baştan yaparak aslında her şeyi daha da kötüye götürüyoruz. Yani mesela şimdi Ümit benim beğendiğim bir oyuncu ve dört büyük takımda da oynayabilecek. O gelişimi de bir kademe yukarı çıkarıp banko oyuncu olabilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Mesela Ümit Avrupa'da da iş yapabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Burada fazla para verip bunu daha geçmişe bakarak söylüyorum tabii ki, para verip genç oyuncularımızın yurt dışına gitme hedeflerini kapatıyoruz. Bak, bu kuralın en büyük sıkıntısı bence budur. Yerli oyuncular Türkiye'de ederinden fazla para kazanıp, ya benim ne işim var Avrupa'da, burada 4-5 senede zaten o parayı 3 katını 5 katını kazanırım deyip burada kalıyorlar. Bu bir tehlikedir. Altını çizmek lazım bunu.
1: Burada herhalde karlı çıkılan hatırladığım tek transfer Abdülkerim. Yani hatır sayılır bir bonservis verilip alınıp gerçekten katkı da alınan, ciddi şekilde faydalanılan birkaç belki isim daha ekleyebiliriz ama çok fazla örneğini de hatırlamıyorum.
0: Yani dönem 3,5 milyon euro bir bonservisi vardı. O döneme göre 5 sene önceye gidelim, ciddiydi. Hatta Sayın Ali Koç'un biraz da rivayetle söylenen, sen bu kadar eder misin deyip hani bir bakış açısıyla oyuncunun Galatasaray'ı seçtiği, tercihini orada kullandığı da konuşulur. Şimdi buraya bakınca o zamanlar bu limit işi bu kadar da değildi. Daha da ciddi bir hale geldi. Oyuncular bence yurt dışına gitmez bu saatten sonra bu kuralla. Türkiye'de çok daha iyi, özellikle dört büyükten teklifleri
1: cebine koyarlar. Mevcut yerli oyuncular da, büyük kulüplerdeki yerli oyuncular da muhtemelen kulüpleri tarafından kadroda tutulmaya çalışılacak. Belki de birçoğu için gelen teklifler değerlendirilmeyecek bile. Bak, yani çok gitmek isteyecek isimler dışında.
0: Aynen öyle. Yani şimdi,
1: örneğin Barış Alper belki normalde 30 milyon euroya gitmek isteyecekken Galatasaray diyecek ki 50 bırakmaz. Milyon eurodan aşağıya bırakmıyor.
0: Çok doğru, çünkü yerine yenisini koyamayacaksın. Evet. Yabancı limitinde olacaksın. Bu kural elbette artıları vardır, eksileri vardır ama biz bu kuralları her sene değiştirdiğimiz için artısını eksisini göremiyoruz. Bir kuralı görmek için bir 5 sene 10 sene lazım. Bir de bu kural en çok kime yarayacak biliyor musunuz? Vasat yerli oyuncuya yarayacak. Vasat yerli oyuncu büyük takımlarda özellikle asla oynamayan, yani hiç böyle ne işi var bu oyuncunun burada dediğin oyuncu bir anda kıymete binip çok ciddi kontratlar alacak. Bu da bu sistemin kulüpleri zorlayacağı konu.
1: Bakalım nasıl oluşturacaklar kadrolarını, bunu merak ediyoruz, göreceğiz birlikte. Son olarak bir de Galatasaray'da Van Dijk'ı konuşalım istersen. Şimdi uzun süredir yine gündemdeki isimlerden biri ama Milan'da ilgileniyor denilmiş ki Van Dijk gibi bir oyuncuya Avrupa'dan talipler çıkması da son derece normal. Ama artık Galatasaray da o ekipler arasında diyebiliriz, o seviyedeki kulüplerin arasında. Çünkü iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele eden bir takım ve futbolcular için de elbette tercih sebebi.
0: Tabii ki burası bir çekim merkezi haline geldi Galatasaray. Bunu sağlamayı başardı. Tabii bunun devamlılığı çok önemli. Yani Avrupa'da başarı olmadan ligde istediğiniz kadar şampiyon olun. Parayla orantılı Avrupa'da kariyer, şimdi Van Dijk'tan bahsediyoruz. İşte bir sürü oyuncunun transferinden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı bu oyuncuları buraya getirmenin bir numaralı kuralı. O yüzden de takımlarımıza Avrupa'ya ağırlık verin diyoruz. Van Dijk ismi Galatasaray'ın gündeminde ve bu ancak Sanchez'in gitmesiyle mümkün olabilecek bir durum. Sanchez'den ciddi bir gelir elde ederse Galatasaray, bunun için rotasını çevireceği yerlerin başında Van Dijk var. Ama burada bir sürü faktör var. Kendi kulübü var. Milli takım tercihleri olur. Çünkü oyuncular bir yere giderken, mesela Sané örneğinde olduğu gibi, çok zorlandı Türkiye'yi tercih ettiği için. Almanya'da ciddi eleştiriler aldı. Bunu kabul edelim. Van Dijk için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Yaşı da ilerlediğini hatırlatalım. O yüzden tercihlere bakacaklar ama senin de altını çizdiğin nokta bence çok önemli Türkiye açısından. İşte Milan, Galatasaray, bu profildeki takımlarımızı arttırmamız lazım. İtalyanlar bu seviyeye 4-5 takım çıkartıyorsa biz de en azından bir 2-3 takım, 4 büyükleri buraya sokmamız lazım. Evet, Van Dijk'ı da bu şablonda değerlendiririz.
1: Peki. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de şimdi Vedat Muriç'in sakatlığı tabii ki bütün planları bozdu değerli izleyenler. Özellikle biraz daha savunma hattına yönelmişken Aziz Yıldırım yönetimi Vedat'ın sakatlığı sonrası yeniden hücum hattına yöneldiğini söyleyebiliriz. Greenwood ve Oli Watkins özellikle gündemdeki isimler. Giresi için girişimler hala devam ediyor. Şöyle kanat ve forvet adaylarına haberimizden bir bakalım, sonra devam edelim.
2: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı tamamlandı. Yönetim transfere odaklandı. Kadrodaki eksiklikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe, sağ kanat transferi planlıyor. Bu mevki için listenin ilk sırasında Marsilya forması giyen Mason Greenwood yer alıyor.

0: Hücum hattındaysa Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal santrfor için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman Vedat Muriç'le birlikte oynayabilecek bir isim istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin temas kurduğu oyuncu Aston Villa forması giyen Oli Watkins oldu. İngiliz oyuncunun temsilcisi ve kulübüyle görüşme gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası bu transfer için somut adımları atacak. İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de forma giydiği 37 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Evet, tabii ki Vedat'ın sakatlığı bir anda işleri değiştirdi. Uzun da bir sakatlık. Evet. Öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Talihsiz bir durum. Çünkü sezon başı kampının çok büyük bölümünü kaçıracak olması aslında, yani bir buçuk ay sonra dönse bile nasıl dönecek, ne zaman hazır hale gelecek ve en önemlisi o yokken onun dışında durumlar nasıl gelişecek, nasıl bir transfer stratejisi izlenecek? Bunların hepsi soru işareti. Fenerbahçe'nin yöneldiği isimler de haberimizde de izledik. Suat, çok maliyetli oyuncular, anlaşması zor isimler. Buradan devam edelim.
2: Şimdi Vedat, yani Kasım'da Aralık'ta sakatlansa yanlış anlaşılmasın, daha iyi olurdu. Yani bir oyuncunun sezon başı kampını, evet, tam yapması, o fizik kondisyon yüklemeyi alıp sezona iyi başlamasıyla orada bir sakatlık yaşaması ciddi problem. Yani umarım çabuk toparlanır. İşin diğer tarafı, Fenerbahçe'nin acil maçları var. Ve Fenerbahçe'nin en eksik olduğu bölge. Yani orta sahayı telafi edersin. Kaleyi, savunmayı, bak her bölgeyi telafi edersin. Santrfor bölgen neredeyse bomboş. Geçen sene belki de şampiyonun kaybedilmesinin en büyük sebebi santrfor transferinde yapılan sıkıntılar. Şerif'in oraya bir anda alınması yüksek maliyet deniyor. Ki bu da İsmail Kartal'ın hocanın sözleri, geçtiğimiz gün sarf etti. Burada bir kere Vedat'ın yokluğu Fenerbahçe'yi ciddi bir probleme sürükledi. Ve ben yakın tarihteki eleme maçına bir transfer yetişip sahaya çıkmasını çok zor görüyorum. Çünkü maliyetler çok yüksek. Fenerbahçe aslında ilk adım olarak doğru bir isme gitti. Hemen işini bitirebilip takıma kazandıracağı isme gitti. Sonrasına bakacaklardı. Burada sıkışıp kaldılar. Şimdi Girassi iyi bir santrfor ve düzenli gol bulan, her sezon 15-16 gol asistlerin altına asla düşmeyen ve devamlı katkı veren bir santrfor. Ama bonservisleri yüksek. Yani 40'ların falan aşağısına inmiyor Dortmund.
1: Bu arada şimdi Vedat ismen tartışmadığımız, hı-hı, bir isim olsa da onun da maliyeti ciddi.
2: Kesinlikle yaşına göre,
1: miktarda,
2: yaşına,
1: evet,
2: göre çok ciddi bir maliyeti vardı. Ama diyorsun bazen, yani ihtiyaç var, hemen alabilip alışma süreci olmayacak bir isimdi. Bu süreci onunla getirip Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın zaman hiçbir problem yaşamazsın. Sonra takviyene, evet, devam edebilirsin. Ama diğer oyunculara baktı mesela, Watkins ismi geçiyor. İngiliz futbolcuların buraya uyumu hep problemli olmuştur. Yani ada bölgesi. O ligden gelen oyuncuları çabuk buraya adapte edemezsin. Bunlar hep problem. Vedat burayı kapatabilirdi. Girassi yüksek bonservis. Watkins için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani 30'un altında falan asla bir gelmesi söz konusu. Yıllık ücretleri de öyle. Fenerbahçe'nin alacağı, alması gereken santrforun paketi 70 milyon euro. 40 milyon bonservis aşağı yukarı. Artı 4-5 yıllık anlaşmalarda 40 milyon euroyu bulan
1: yıllık ücretleri.
2: Yıllık ücretleri. Yani 70 milyon euronun altına düşmeyecek bir transfer paketi var burada. Kim gelirse gelsin. Fenerbahçe'nin bunu yapması için de elinde de bir sürü yabancı var. UEFA'dan ceza geldi.
1: Evet.
2: Bir sıkışıklar biraz.
1: Şimdi bir de mevcut oyuncuları sadece yabancı sayısı olarak değil, biraz maliyet olarak da değerlendirirsek, hı hı, yani doğrudan 11'de oynatabileceği oyuncuları da çok maliyetli oldu Fenerbahçe'nin.
2: Doğru.
1: Onlardan biri Kante. Örneğin şimdi bugün yine Sabah gazetesinde, hı, var haberi, maaşında indirim, hı hı, yapılmaya çalışılıyor, evet, diye. Çünkü 14.4 milyon euro imza parası ödendi. 10 milyon euro da her sezon kazanacağı, hı hı, ücret Kante'nin, yani çok yüksek bir bedelden bahsediyor.
2: İki sezonu daha var.
1: Evet.
2: İşte yani nereden baksan bir 11 milyon euro diye hatırlıyorum. 22 milyon euroya gelen yıllık ücreti var. 15 milyon euroluk bir imza bedeli var. Bir de ayrıyetten şöyle bir durum var biliyorsun.

0: Dedi ki imzadan bir gün önce Sayın Başkan beni aradı. Herkes Aykut Kocaman üstünden plan yaparken, belki başka yabancı ünlü isimler üstünden plan yaparken bütün her şey sili baştana döndü ve Fenerbahçe'nin oyuncu kazanırken, içerideki elindeki oyuncuları kazanırken bir yandan da ciddi transfere ihtiyacı olduğu bir süreç. Kante'yi gönderebilir misin? Mesela tamam, maaşını düşür ama oyuncu da diyecek ki niye düşüreyim? Şimdi burada oyunculara farklı bir şekilde yaklaşmak lazım. Şöyle olur, ya sözleşmesini uzatıp maaşını gene aynı seviyede tutarsın ama daha fazla yıla yayarsın kabul ederse, ya da Fenerbahçe'ye çok aşık bir oyuncu olması lazım. Bunu yapan Orada ender oyuncular yani, vardır.
1: Evet, tabii ki.
0: Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Aşıklar bile yapmıyor işte Icardi örneğini gördük.
0: Yapmaz yani. Aşkın olayım lafta kalıyor. Kontrata gelince değil. O yüzden yönetimi biraz zor günler bekliyor. Yani herkes transfere bakıyor ama eldeki oyuncular. Ha, şöyle bir artı var. Mesela bonservis edecek oyuncularınız var mevcut. Yani hala Ederson'u satabilirsin. Her ne kadar Dünya Kupası'nda o rolü üstlenmese de. Archie Brown. Nene'ye teklifler
1: var. Ama işte
0: var.
1: Aziz Yıldırım örneğin dedi ki Ederson gibi bir oyuncuyu satarsak aynı maliyetleri aynı seviyede bir oyuncu da bulamayız.
0: İşte burada sıkıştığınız nokta bu.
1: Hala hazırda zaten Vedat dışında açıklanmamış hiç kimse. Herkes çok maliyetli. Bir de onun üzerine kalecinin eklendiği senaryo herhalde Aziz Yıldırım için kabus senaryosu oldu.
0: Olabilir. Bir de işin diğer boyutu, mesela Şerif'e teklif var. Kiralamak, satın almak isteyen Hamburg istiyor. Ama işin diğer boyutu, oyuncuya 20 milyon eurolarda bir bonservis verdin. Kaça satacaksın? Sana bu parayı veriyorlarsa hemen gönder zaten. Ama diğer tarafta senin bonservis ederi yüksek olabilecek, satabileceğin oyuncuların zaten genç ve takımda tutmak isteyeceğin oyuncular. Burada bir çatışmayla karşı karşıya Fenerbahçe yönetimi. Biraz hazırlıksız bir yapı gözüküyor. Ya da bekledikleri mali durumu
1: çarşıya uymadı,
0: çok
1: ya da
0: daha ötesinde kötü bir durumla karşılaştılar.
1: Evet, bakalım ne olacak şimdi.
0: Yani kara tablo çizmeyelim daha.
1: Yok, kara
0: Temmuz'un
1: tablo
0: başı ama
1: değil,
0: maçlar geldi.
1: Maçlar geldi.
0: Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek çok önemli bak.
1: Oradaki teselli şu tabii ki Suat. Şimdi ilk maçlar oynandığı için netice itibarıyla kalite olarak, seviye olarak şu anda Fenerbahçe rakiplerinin
0: çok daha
1: ötesinde. Bir de milli takımdan dönen oyuncular da kadroya katılacaklar. Pazar günü Avusturya kampına dahil olacaklar. Ve şu avantaj, işte İsmail Kartal gibi bir teknik direktör. En azından şu süreçte bir adaptasyon sıkıntısı yok. Takımı biliyor, iyi çalıştı. Evet. Çok yüksek ihtimalle takımın başında olmadığı süreçte. Özellikle yerli oyuncuları nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Ki şu anda en büyük gücü de, en büyük avantajı da muhtemelen bu olacak.
0: Şimdi kimse alınmasın, darılmasın. Fenerbahçe dönüp dolaşıp yılların içinde en büyük avantajı İsmail Kartal ve eski oyuncular olacaksa, bu çok sağlıklı gelmiyor bana. Yani hani tamam, tabii ki bu seviyeleri, bu tarihleri aşmak kritiktir, önemlidir. Ama Fenerbahçe'nin en azından yeni yönetimli olduğunda düşünürsek iki tane transferi ve tartışılmayacak banko oynayacak transferi, biri santrfor, takıma getirip çoktan koyması lazım. Bunu ben sorguluyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrosu yani playoff'u da geçer. Hiç kimseyi almasan da, çünkü biz ne kadroların Avrupa'da playoff'a, gruplara, artık lig usulü oralara kaldıklarını görürüz. Fenerbahçe'de o kalite var. Ama bir de işin kötü tarafına baktığında, eğer bir problem olursa, futbol bu.
1: Tabii ki.
0: O zaman nasıl işin içinden çıkarsın? Biraz işi şansa bırakmamak lazım diye düşünüyorum bu tip olaylarda.
1: Peki, şimdi Beşiktaş ilk transferini açıkladı. Otara, Fransız sol bek, 21 yaşında, kurala da uyuyor. Ve şu anda artık siyah beyazlılar böyle devamının da hızlı bir şekilde gelmesini bekliyor. Gündemde tabii ki çok yıldız isimler var yine Beşiktaş'ta da. Özellikle birkaç gün önce arka arkaya ayrılıkları duyurmuştu siyah beyazlılar. Artık belli bir şekilde, belli bir planlama doğrultusunda anlıyoruz ki transfer çalışmaları sürüyor. Önce Otara'yı bir değerlendirelim istersen Suat. Sonra arada tabii ki bugün Ogün Şahinoğlu'nun haberi var Sabah gazetesinde. Pellegrini'nin gündeme geldiğine dair. Vlahovic zaten çok uzun süredir girişimlerin sürdüğü bir oyuncu. Llorente ve Lukaku için de yine yoklamalar yapılıyor denmiş.
0: Şimdi Beşiktaş yeni bir yapılanmaya giriyor. Yeni bir yapılanmaya girerken

0: Gerekinden neyi kurtarabilirsem olarak bakılıyor. Yeni bir teknik adam. Tamamen farklı bir oyun formatına geçecek olan Beşiktaş. Bunu açık konuşalım. Evet, keyifli, zevkli bir oyun formatı. Ama sol beke bağlayacağım. Burada hem sol hem sağ bekinizin çok hata verebileceği bir format. Yani İtalyano'nun stili bu çünkü. Çok adamla hücum, ileride baskı, bekleri öne atma ki günümüz futbolun en keyifli işlerinden biridir ama bu beklerin çok çalışkan ve çok hızlı olması hücumda olduğu kadar savunmada belki hücuma göre daha fazla inisiyatif alması, dikkatli olmasını içeren bir oyun. O yüzden de burada Ottara'nın nasıl başlayacağını ben merak ediyorum. Çünkü düzenli 90 dakika oynayan bir oyuncu değil. Süre ortalamalarına baktığında daha fazla rotasyon oyuncusu olarak öne çıkıyor. Ama yaşı çok genç. Yaşı genç, maliyeti, yıllık ücret olarak çok yüksek olmayan oyuncular doğru hedeftir. Özellikle Beşiktaş gibi yeniden yapılanan takımlar için. Bunları kurup üstüne Vlahovic'i, Pellegrini'yi bunları monte etmek lazım. Ama ana şablonu, özellikle savunma ve kaleciyi çözmeden hiçbir işinizi bitiremezsiniz bence.
1: Ama şunu görüyoruz ki bu sefer aceleyle yapılan panik transferleri yok Beşiktaş'ta. Önünde önemli bir Midtjylland maçı olmasına rağmen hemen şu bölgelerde eksik var, hemen birilerini alalım gibi bir planlamayla ilerlemiyor Beşiktaş.
0: Büyük talihsizlik tabii, çektikleri kura yani Beşiktaş'a denk geldi diyeyim. Kötü bir durum. İyi bir takımla oynayacaklar. Bu tip düşük
1: ya bu seviyeyi düşük turu. Evet.
0: Ama işin diğer tarafı, ben kimse yine kızmasın, elense belki bazıları çok şükür diyebilir. Nasıl çok şükür diyebilir? Biz yeni bir takımız. Yeni bir takım şampiyonluğa gidecekse buraları daha az yıpranarak geçirmek de, bazı takımlar mesela Avrupa'da oynamadıkları sezonların devamında şampiyonluğa giderler.
1: Trabzonspor'un yapılanması gibi geçtiğimiz sezon.
0: Galatasaray'ın 4 senenin başlangıcı.
1: Evet. İşte her şerde bir hayır.
0: Böyle de bakılabilir yani. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ın Avrupa'da olması camianın moralini diri tutar. Bu turu geçtiğin zaman özgüven artar. Şimdi bu bir kırılmadır. Burayı geçersen sana gelecek transfer de daha rahat gelir. Buna göre de şablon çizilir. Ama Beşiktaş'ın elindeki kadroyu güçlendirmesi, 3-4 tane daha takviye alması, üst seviyeye çıkması için elzemdir.
1: Özellikle kaleci tabii ilk açıklanması beklenen mevki şu anda. Bakalım, gündemde birçok isim olduğunu biliyoruz ama
0: kolay değil.
1: Bu haftanın da biraz hareketli geçmesi bekleniyor. Çünkü artık yani Slovakya kampı da devam ediyor. Evet, artık oyuncuların bir şekilde kampa da dahil olması ve sezon başı kampını da geçirmeleri anlamında önemli olacak. Trossard'la ilgili ne düşünüyorsun? Bir de onu sorayım.
0: Yani keşke olsa diyeyim. Keşke.
1: Çünkü şöyle, Aysun'la anlaşma tamam. Hani oyuncuyla artık biraz maaş konusunda pürüz kaldığı söyleniyor ama orada da sanki böyle birer adım birer adım
0: kolay değil şimdi gibi. Yani Fenerbahçe dedik yani 70 milyon euroluk bir paket. Oyuncu değişiyor, kulübe bonservis vermiyorsun, bazen imza parası veriyorsun. Trossard'da da ciddi bütçeleri konuşuyorsun. Beşiktaş yönetimi bir yandan da bir denetim kurulu raporu açıklandı, hani onu da kendi bakış açımla biraz inceledim. Ciddi bir mali durumu da düzeltme, mali konularda problemler var. Orada Beşiktaş'taki toplantıda şimdi o da çok gündeme gelecektir. Dikiltaş projesinde içinde olduğu bir sürü faktör var. Yani kolay kolay transferde öyle paraları saçamıyorsun. Belki eskiden saçıldı. Belki ara transferde fazla fazla saçtı Beşiktaş. Bu da konuşulmalı. Ara transferde bu kadar yüksek maliyetli hamleler yapmak ne kadar doğruydu? Eldeki isimleri de göndermen lazım.
1: Peki.
0: Biraz sıkışıyor Beşiktaş o konuda.
1: Şimdi bir de hemen Trabzonspor'da son birkaç gündür biraz daha ayrılıkları ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Ertuğrul Doğan da son yaptığı açıklamada teklif alan oyuncularından bahsetti. Olay, Vivo, Muçi gibi isimlere teklifler var. Belki 2-3 oyuncu daha satabiliriz diye. Onana konusunda çok ciddi bir fedakarlık yapabileceklerini söyledi taraftarı mutlu etmek adına. Bu doğrultuda Trabzonspor'un da çalışmaları devam ediyor. Bu sene de ciddi bir gelir elde edilecek gibi.
0: Şimdi yetiştirici kulüp olmanın bazı bedelleri var. Bunun dengesini kurmak çok kıymetli. Yani Trabzonspor gibi bence doğru bir raya oturan takım için yetiştirici oyuncu olup herkesi satarsan

0: Kasan dolar ama istediğin, arzuladığın başarılar için takım kurman imkansız hale gelir. Hı hı. Bazı oyuncuları da bedelin ne olursa olsun satmazsın. Yani 3 tane oyuncu satacağına, 4 tane oyuncuyu satacağına, belki bir tane olayı ciddi paraya satıp diğerlerini takımda tutmak, mali olarak zorlansan da sana avantaj getirir. Takım kurgusunu sarsmamış olursun. Bu evet, kritik bir eşik bence.
1: Peki. Suat, o zaman kendi gerçeklerimizin biraz dışına çıkıp Dünya Kupası'yla devam edelim. Devam ediyor Dünya Kupası, artık son 32 maçları ve bütün son 16 eşleşmeleri belli olacak. Belli, bugün oynanacak maçları da konuşacağız ama istersen önce dün ve bu sabah oynanan karşılaşmaları şöyle bir değerlendirelim. İspanya, hı hı, sürpriz değil tabii ki. Her ne kadar o eski görüntüsünden bir miktar da olsa, evet, uzak olsa da İspanya Avusturya'yı rahat geçti. 3-0'la son 16'ya yükselmeyi başardı.
0: Turnuva başlarken İspanya net favorilerden biriydi ama turnuva devam ettikçe sanki İspanya'nın o tartışılmaz favoriliği
1: tartışılmaya başlandı.
0: Yani bir Arjantin, bir Fransa, evet, burada biraz daha sanki öne çıktı. Kolay değil, onlar da aslında kötü bir Dünya Kupaları sürecinin ardından buraya geldiler. Hiç vites yükseltmediler. Yani aslında bence kritik nokta bu. Biz İspanya'yı hiç müthiş oynarken, çok fazla efor sarf ederken görmedik.
1: Acaba enerjisini biraz verimli mi kullandı?
0: İşte onu demek istiyorum. Yani biraz böyle rahatlar. Dün de rahatlardı. Yani ilk başlarda gol gelmedi, evet, ama hiç umurlarında değil. Oyarzabal iyi bir çıkışla golü buldu. Orada devamında yine vites yükseltmediler. Rahat rahat oynayıp kazandılar. Belki son 16'dan sonra İspanya'nın biraz daha rakipleri daha yıpratıcı oyun tarzını görebiliriz. Ya da bunu bir taktik olarak da, planlama olarak da yapıyor olabilirler. Hı hı.
1: Peki Portekiz-Hırvatistan. Şimdi Portekiz
0: çok iyi maçtı.
1: Yani çok iyi maçtı. Portekiz'de Ronaldo'nun, hı hı, bilmiyorum katılır mısın ama Messi'nin muhteşem performansı sonrası, aa bir dakika ben de buradayım demesiyle, evet, birlikte
0: gaza geliyor.
1: Gaza gelmesiyle tabii, birlikte tabii. Şimdi Portekiz'de
0: bir çıkış,
1: başka ya, bir
0: Portekiz
1: geçti.
0: Daha bir sallantıda.
1: Öyle başlamamıştı çünkü.
0: Evet, zaten kötü başladılar. Kötü Ronaldo tartışmaları vardı. Aslında Hırvatistan da dün, yani iptal edilen gollerle beraber yani ufak böyle santimlerle kaçan gollerle beraber Hırvatistan maça çok daha ortak olup Portekiz'in dengesini bozabilirdi. Ronaldo orada ben başat aktör olarak görmüyorum. Dün maçın iyilerinden de, evet, hı-hı, muhtemelen de maçın en iyi oyuncusu seçildi diye hatırlayacağım ama diğer tarafta Portekiz şimdi asıl kritik sınava çıkacaklar.
1: Tabii.
0: Yani Dünya Kupası ağacında asıl maçlar şimdi bize kendilerini gösterecek.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi birazdan ağaca, hı-hı, bakacağım için, tamam, buraları biraz hızlı geçiyorum. Tabii. Özellikle onlar üzerinden, eşleşmeler üzerinden, hı-hı, biraz daha fazla konuşalım istiyorum çünkü hakikaten çok enteresan eşleşmeler oluşmaya başladı. Bizi keyifli maçlar bekliyor. Son olarak bir de bu sabah oynanan maç İsviçre-Cezayir, evet, mücadelesi. Hı-hı. 2-0 kazandı İsviçre.
0: Onlar da rahat kazandılar aslında. Cezayir biraz zaman zaman zorlamaya çalıştı ama hani orada herkes İsviçre'yi favori görüyordu. Öyle de tamamlandı mücadele. İsviçre sürprizi olur mu turnuvanın? Bence olmaz. Ama buraya kadar o nüfusla burada mücadele etmek
1: yine iyi,
0: bence çok yani önemli bir başarıdır.
1: Peki o zaman şöyle yapalım, bir turnuva ağacımızı, hı-hı, şöyle görelim, alalım ve onun üzerinden biraz tahminler yürütelim. Artık dediğim gibi son eşleşmeler de belli oluyor bugün oynanacak karşılaşmalarla ve yarın sabaha karşı oynanacak karşılaşmalarla. Ondan sonra tablo biraz daha fazla netleşecek. Önce istersen bugünün programına, son, tamam, 32 maçlarına şöyle bir bakalım. Artık son maçlar. Arjantin, Yeşilburun, hı-hı, Adaları. Yeşilburun Adaları yine dikkat çeken takımlardan, hı-hı, biri oldu şimdiye kadar. Ama buradan sonrası zannediyorum artık
0: talihsizlik, Arjantin'e de gelmek
1: talihsizlik olur. Ama buradan da kazanılırsa, şimdi Paraguay örneğindeki gibi, artık bir gün mü resmi tatil olur, iki gün mü resmi tatil olur bilemiyorum.
0: Yani yılı bile kapatabilirler.
1: Olabilir.
0: Ama diğer tarafta, bu tarafta diyeyim, Arjantin çok ciddi bir, rahat bir yoldan ilerliyor. Hatta Brezilya medyasında da öyle eleştiriler var. bilerek mi,

0: ayarladınız Arjantin kolay gidiyor diye. Onlar da Arjantin'i yani, sevmedikleri için. Diğer tarafta
1: Brezilya Arjantin rekabeti de hakikaten Ronaldo'nun Messi ile aynı
0: daha fazla.
1: Seviyede hakikaten.
0: Daha fazla yani orada ciddi tarihe dayanan.
1: Sen neredesin?
0: Tabii. Bana fark etmez, ben Türkiye'deyim.
1: Nasıl fark?
0: Yani.
1: Hayır öyle değil Suat.
0: Hiç öyle şeylere umurumda olmaz.
1: Gerçekten
0: ya.
1: Gerçekten mi, yapma.
0: Şeyi de çok garip bulurum ya, böyle Arjantin şampiyon oldu sevindi, Chelsea şampiyon oldu sevindi, Arsenal yaşasın Arsenal
1: ama
0: falan.
1: Ama bir sempatizanlık vardı.
0: Hiç yok canım.
1: Brezilya Arjantin hiç sende öyle bir ya, şuraya maç, biraz daha ya, yakınım gibi bir şey
0: Messi'li
1: yok.
0: Varken Arjantin'i izliyorsun, ne bileyim eskiden Caniggia varken izliyordum. Şimdi Ronaldinho varken, gerçek Ronaldo varken Brezilya'yı daha böyle keyifli izliyorsun. O kadar yani.
1: Sana katılmıyorum.
0: Sen kimi tutuyorsun?
1: Arjantin tabii ki.
0: Arjantin mi?
1: Tabii ki.
0: Neden mesela? Neden Arjantin?
1: Maradona yani? Messi yani. Başka bir şey, başka
0: tamam, diğer
1: açıklamaya
0: tarafta
1: gerek
0: da o zaman
1: var mı?
0: İşte Ronaldo var, Sokrates
1: tamam, vardı,
0: var,
1: güzel
0: o var. Pele'yi hadi
1: görmedik. Güzel izledik. Kesinlikle çok
0: enteresan.
1: Keyifliydi ama ille birini destekleyeceksen.
0: Bir insanın başka ülkeye bu kadar sempati duyması.
1: Hayır bu kadar sempati değil ama hani İspanya, Arjantin bana hep
0: şeyde
1: böyle biraz daha.
0: Şeyde var mı peki? Futbolda böyle ne bileyim İngiltere'de, Almanya'da sevdiğin.
1: Var var. İngiltere'de
0: Liverpool. Mesela?
1: Ama esas Barcelona. Yani benim Barcelona'yı gerçekten ne kadar sevdiğimi beni tanıyan herkes çok iyi biliyor.
0: Tamam peki mesela Barcelona şampiyon olunca böyle havalara
1: seviniyorum.
0: Falan sıçrıyor
1: musun? Tabii. Yani odamda Barcelona'nın Ankara'daki odamda ergenlik odamda Barcelona'nın kocaman bir logosundan oluşan bir puzzle yapmıştım.
0: Allah Allah.
1: O hala asıl durur.
0: İyiymiş,
1: yani.
0: Tebrik ediyorum seni.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu Katalan damarından dolayı tebrik ediyorum seni. Burada Kolombiya bence hemen gündeme döndü farkındaysan.
1: Evet, hemen konuyu değiştirdim.
0: İsviçre'nin karşısında Kolombiya iyi görürüz diye düşünüyorum. Kolombiya benim turnuvadaki sürpriz biraz adaylarımdan biri. Arjantin Kolombiya oynarsa da Güney Amerika açısından da enteresan bir çeyrek final eşleşmesi olur orada.
1: Sen benim tahminlerimi gördün mü? Ben Gana'ya Gana'dan daha fazla
0: inanıyorum.
1: İnanarak Gana'yı zannediyorum çeyrek finale ve ötesine kadar taşımış
0: bence
1: olur.
0: Bence sen bazı ülkelere fazla anlam yüklüyorsun.
1: Bilmiyorum, olabilir ya da belki biraz hani
0: ezilen
1: futbolu,
0: Afrika halkının
1: evet,
0: yanında
1: romantizmini
0: olmalıyız.
1: De düşünerek.
0: Evet öyle. Bu hep öyledir zaten.
1: Böyle hikayeler yani, de çıksın istiyorsun bir taraftan.
0: Ona bakarsan bugün de yeşil burun kazansın diye isteriz yani, seviniriz.
1: Tabii Selahattin Kınalı şu an muhtemelen yeşil burun adaları bayrağı falan edinmiş olabilir yani.
0: Her zaman,
1: selam söyleyeyim.
0: Her zaman ezilenin yanında olmaya devam ediyoruz ama diğer tarafta burada Arjantin Kolombiya sanki çeyrek
1: evet,
0: finali böyle bir işaret ediyorlar.
1: İşaret ediyor. Sonra da bir
0: evet,
1: Brezilya
0: sonrası,
1: Arjantin olur mu?
0: Vallahi orada
1: yoksa İngiltere mi?
0: Bak dört takımda bence eşit olur.
1: Olabilir.
0: Hiç favorisi olmayan.
1: Evet çok
0: bakıyorum
1: enteresan
0: şimdi,
1: bir yer orası.
0: Mesela favorisi olmayan bölüm orası.
1: Yani
0: bu
1: oradan
0: turnuva ağacında. Brezilya çok,
1: çok
0: iyi değil.
1: Brezilya maçlar çıkacak evet.
0: Eski Brezilya değil. Norveç başka bir hava yakaladı Haaland önderliğinde. Evet. Meksika çok iyi gidiyorlar. İngiltere ismi var. Bir de Kane'leri var. Çok fazla başka ekstraları yok.
1: Evet.
0: Orada dördü de böyle çeyrek final adayı bence.
1: Kesinlikle öyle. Ama diğer tarafta
0: Arjantin
1: biraz fazla ağır basıyor.
0: Kolombiya ile oynarlarsa orada Kolombiya hani belki bir onları zorlayabilir. Onlar da turnuvanın iyi takımı bence. Meksika ile beraber o kadar. Gana
1: ben
0: diyeceksin.
1: Gana'yı oynatmıştım ama Arjantin.
0: Hayat bu. Her
1: hayat,
0: şey olur.
1: Kısmet, futbol.
0: Futbol bu.
1: Peki diğer tarafa şöyle bir geçelim. Paraguay-Fransa şimdi en çok merak edilen maçlardan biri. Çünkü Paraguay acaba Almanya'ya yaptığını Fransa'ya da yapabilir mi diye. Yani bunu söylerken bile aslında çok inanarak söylemedim.
0: Diyorsun.
1: Ama işte dediğimiz gibi futbol bu. Her şey olabilir.
0: Uzatması var, penaltısı var. Evet. Almanya zaten favori değildi. Turnuvanın başından beri de onlarda da bir iç karışıklık çok var. Hocaları yerden yere vuruluyor. İşte eski efsaneleri Klinsmann, Mateus, Oliver Kahn sürekli eleştiri halindeler, ciddi yani hani bizdeki eleştiri çok pembe gözlük kalıyor açık
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: tabii.
0: Almanya'daki eleştirilerin yanında. Öyle bir ortamda Paraguay tura atladı evet ama burada Fransa ile eşleştikten sonra Fransa bir şekilde o işi çözer. Fas çok beğendiğim bir takım, turnuvayı da öyle geçiriyorlar hala.
1: Bir önceki turnuvayı da çok iyi
0: işte,
1: geçirmiş.
0: Hala dememdeki
1: evet,
0: sebep
1: evet.
0: O devamı. Kanada ev sahipliğinden bir hep şu kuşku olur benim kafamda. Biraz FIFA hakemler yürü derler mi? Hani bu tip futbolla alakası olmayan ülkeleri biraz içeri katmak isterler. Fas'a bir yazık ederler mi diye kafamda şüphe
1: ama
0: var
1: Suat,
0: ama.
1: Şimdiye kadarki hakem performansları da aslında
0: Ufak dokunuşlar var. Ufak dokunuşlar oluyor.

0: maçında. Evet. O da her zaman oluyor zaten.
1: Her zaman oluyor. Ama burada tabii ki Fransa Fas sanki çeyrek finalde.
0: O da güzel, çok güzel.
1: Enteresan bir maç bizi bekler.
0: Çok güzel maç olur gerçekten.
1: O maç gelirse Fransa favori demem bak. Maç özelinde.
0: O maç hakikaten böyle Fransa Fas çok enteresan Fas, senaryosu.
1: Fas insanı hakimiyle beraber şaşırtabilecek.
0: Bu arada tabii işin biraz da jeopolitik kısmını da göz önünde bulundurursak tabii. Şimdi Fas'ın Fransa'ya karşı başka bir motivasyonu da muhakkak ki olacaktır.
1: Olur. Yani az sömürmediler Kuzey Afrika ülkelerini. Bunun bir bedeli olabilir. Olur belki.
0: Portekiz İspanya çok güzel.
1: Çok iyi maç. İspanya.
0: Kim biraz daha vites arttıracak acaba?
1: İspanya arttırırsa tabii ki daha iyi bir takım İspanya, ama Portekiz'de ne yaparsak yapalım bireysel yıldızları unutmayalım. Bireysel yıldızların standart bir maçtaki öne çıkmaları her şeyi başlı başına değiştirir. Yani final gibi bir müsabaka.
0: Evet,
1: izleyeceğiz.
0: Erken finallerden biri.
1: Erken finallerden biri. Belçika Amerika bence eşitler. Sen ne dersin?
0: Çok eşitler.
1: Değil mi? Çok eşitler. Belçika iyi değil. Jenerasyonunda artık tam sonuna gelmiş durumdalar. Amerika
0: çok fazla bir futbolu ön plana almaya başladı. Onun da meyvesini almaya da başladı, toplamaya da başladı. Ev sahibi avantajını da şu anda en iyi değerlendiren ülke diyebiliriz.
1: Meksika ile beraber hani iyi futbolda oynuyorlar, baskılı futbolda oynuyorlar. Orada gerçekten hani %50-50 demekten kaçmamak lazım.
0: Peki, devam edelim.
1: Devam edelim. Geçtik mi?
0: Ne dedik? Fransa Fas dedin.
1: Fransa Fas
0: Portekiz,
1: dedim.
0: Portekiz Amerika.
1: Sen dedin onu, ben dememiştim.
0: İspanya Amerika.
1: Senin gönlünden o mu geçiyor?
0: Yok. Allah mı söyletti acaba? İspanya Amerika doğru.
1: İspanya Amerika sanki böyle bir işaret ediyor bana orada. Onların
0: Peki.
1: yanına tık koyayım.
0: Devamlı. Fransa İspanya dedim ben.
1: Fransa İspanya yarı final. Fransa İspanya yarı final, evet.
0: Yani erken final. Herkes de öyle der.
1: Erken final.
0: Erken final.
1: Tabii ki o işaret ediyor, ama bu tip böyle 8 takımın olduğu yerde bir tane bir sürpriz
0: olabilir.
1: Bir tane sürpriz üçüncülük
0: olabilir.
1: İçin bir takım hep çıkar. Biz 2002'yi hatırla, biz oralardan sıyrılıp çıkmıştık.
0: Yalnız sürpriz üçüncü dediğimizde yani ya İspanya'yı ya Fransa'yı geçmiş olacak.
1: Tabii. Favorilerden
0: da,
1: birini
0: yani evet
1: geçmiş olacak. Haklısın. Ama
0: bilmiyorum, çok zor
1: diğer
0: bir
1: taraftan
0: senaryo
1: da gelebilir bu.
0: Diğer taraftan bir sürpriz gelme ihtimali sanki daha yüksek
1: çok,
0: gibi.
1: İşte orada Arjantin fire verecek mi? Asıl kritik nokta o. Yani diğer bütün takımlar bence çeyrek finali hak ediyor. Bu Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, ama burada tabii ki turnuvanın da favorilerinden biri Arjantin, çeyrek finalin banko adayı.
0: Herkes gibi en çok istenen eşleşmelerden biri Arjantin ve Portekiz'di. Yani şöyle bir Ronaldo ile Messi'yi son bir kez karşı karşıya izleyelim görüşü vardı. Gruplarını bitirdikleri yerler biraz daha farklı olsalardı belki eşleşme
1: doğru
0: ihtimalleri vardı. Zannediyorum son 16'da
1: olabiliyordu
0: vardı,
1: ama
0: o senaryo gerçekleşmedi.
1: Finalde olursa
0: yani o
1: ikisi
0: da artık
1: için de kapanış bir de. Son turnuvaları.
0: Tabii.
1: Herhalde artık oynamazlar bir sonraki dünya kupasında yani artık.
0: Emin olamıyorum çünkü başka bir seviyede devam
1: başka
0: ediyorlar.
1: Başka isimler olsa tamam
0: hani
1: da.
0: Fiziksel olarak da bir sıkıntıları görünmüyor. Evet, biraz performansları tabii ki düşmeye başladı.
1: Normali
0: ama
1: o.
0: Aktif dinlenirken gol atıyorlar
1: gol
0: hala.
1: Evet.
0: O yüzden
1: hala çok farklılar her ikisi de.
0: Evet.
1: Bir final o açıdan çok keyifli, çok değişik olur.
0: Ama tabii biraz hayal.
1: Zor hayal geliyor gibi bana da, evet. Yani Portekiz açısından zor geliyor.
0: Bir de istersen Mbappe Messi konusunu konuşalım. Ya Mbappe geçecek artık, o kesin. Son bir dakikamızı da buna ayıralım. 19-18.
1: Yani orada Mbappe'nin yaşıyla beraber geçeceği aşikar. Hani Messi bu bir sonraki turnuvaya çıkar mı çıkmaz diyemem. Burada da öyle, ama Mbappe orada geçecek gibi.
0: Hızlıca günün programını da bir ekrana getirip öyle tamamlayalım değerli izleyenler. Bugün aslında ağacımızdan biraz söyledik tabii maçlar, ama saatlerini en azından paylaşmış olalım. Saat 21'de Avustralya-Mısır maçı var. Cumartesi 01'de Arjantin-Yeşilburun Adaları, 04.30'da da Kolombiya-Gana maçları oynanacak ve artık son 16 eşleşmeleri tamamıyla belli olacak. Şu an arkadaşlarım da ekrana getirdiler günün programını. Suat, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Bakalım nasıl şekillenecek. Daha muhtemelen birlikte oluruz ve oluşan diğer eşleşmeler üzerine de tahminler
1: bakacağız. Senin
0: güncelleyeceğiz artık bunları.
1: Gana tercihine bakacağız.
0: Gana'yı çok merak ediyorum. Peki, çok teşekkürler tekrar.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
5: işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz.
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam. A Spor Radyo.

Günaydın, günaydın, günaydın. Haftanın son spor ajansına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca sporun nabzını hep birlikte tutacağız ve haber turumuza başlayacağız. Beşiktaş transferde ilk imzayı attırdı. Kasım Uttara kendisinin 4 yıllığına siyah beyazlı renklere bağladı. Beşiktaş Monaco forması giyen Kasım Uttara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlar Fransız sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.

0: Kasım Muhtar'a transferinden sonra Beşiktaş hız kesmeden transfere devam etmek istiyor. En büyük hedeflerden birisi Arsenal'lı Trossard. Trossard'ın kulübü Arsenal'la anlaşma sağlandı. Beşiktaş oyuncuyla şartları konuşuyor.
1: Beşiktaş'ın sol kanattaki bir numaralı hedefi Leandro Trossard olmaya devam ediyor. Siyah beyazlar hem oyuncu cephesiyle hem de Arsenal'la görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibinin yaklaşık 20 milyon euro olan bonservis beklentisi 15 milyon euroya kadar gerilerken bu kez görüşmeler oyuncu tarafının talepleri sebebiyle yavaşladı. Beşiktaş, Belçikalı Yıldız'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro teklif etti. Trossard ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 8 milyon euro talep ediyor. Yönetim maaş ve sözleşme süresi konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı yürütürken, Dünya Kupası nedeniyle görüşmeler beklenenden yavaş ilerliyor. Buna rağmen Trossard, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki ilk hedefi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkan Trossard 8 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah beyazlar Trossard transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını Sassuolo forması giyen Armand Llorente'ye çevirecek. İtalyan kulübünün 25 milyon euroluk bonservis beklentisi sebebiyle bu transfer şimdilik zor görünüyor.
0: Beşiktaş orta sahaya da takviye yapmak istiyor ve sürpriz bir isim Lorenzo Pellegrini, Roma'nın kaptanı Beşiktaş'a önerildi.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlara son olarak İtalya'da Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun ismi menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine iletildi. Yönetim şu aşamada Pellegrini'nin mali şartlarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendiriyor. Resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. 9 sezon boyunca Roma forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Pellegrini, geçen sezon 33 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. ...2021-22 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Pellegrini, İtalya milli takımıyla da 36 müsabakada 6 gole imza attı.
0: Beşiktaş yerli isimlerle de rotasyonu güçlendirmek istiyor ve o isimlerden bir tanesi gündemde Salih Özcan. Beşiktaş Salih Özcan'a resmi teklifini iletti. Bonservisi elinde bulunan milli oyuncu siyah beyazların sunduğu şartları kabul etmesi halinde doğrudan Slovakya kampına katılacak. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev aldı. Galatasaray'la devam ediyoruz. Icardi gidecek mi kalacak mı? Taraftarın en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi bu ve Elio Pina, Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.
2: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'la yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.
3: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi.
2: 18 Mayıs'ta Arjantinli Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi için Galatasaray'la toplantı yaptığını ifade eden Elio Pino, tarafların beklentileri uyuşmadığı için toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır dedi. Bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Icardi'nin menajeri, sosyal medyada ve genel olarak basında asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraflar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçladılar ifadelerine yer verdi. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
0: Galatasaray'a Virgil van Dijk transferi için dev bir rakip çıktı.
1: Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatifleri belirlerken listenin öne çıkan isimlerinden biri de Virgil van Dijk. İtalyan basınında van Dijk'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan kadrosunu 35 yaşındaki Hollandalı stoperle güçlendirmek istiyor. Haberde hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir sürecin beklediği vurgulandı. Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahim Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un van Dijk'ın ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7,5 milyon euroluk net maaşının da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun olduğu belirtildi.
0: Galatasaray 10+4 kuralının netleşmesinden sonra yerli oyuncularla ilgili önemli bir planlama yaptı.
4: Galatasaray yeni yabancı kuralı sonrası transfer stratejisini güncelledi. Sarı Kırmızılı yönetim Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla yerli futbolcularını kadroda tutma kararı aldı. Bu doğrultuda birçok Avrupa kulübüyle anılan başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Eren Elmalı için gelecek transfer tekliflerine olumsuz yanıt verilmesi planlanıyor.
3: Sané açtı önünü. Sané ceza sahasına girdi. Sané şimdi pası verdi. Yunus toparladı, gol!
4: Kiralıktan dönen Kazımcan Karataş ve Jankat Yılmaz yeni sezon kampında teknik direktör Okan Buruk tarafından değerlendirilecek. Birçok Süper Lig kulübünün takibindeki Ahmet Kutucu'nun da kadro planlaması kapsamında kampta şans bulması bekleniyor.
3: Ahmet Kutucu topu alarda gol!
4: Galatasaray elindeki yerli oyuncuları korumanın yanı sıra yerli transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların gündeminde Can Uzun, Aral Şimşir, Taha Şahin ve Ümit Akdağ yer alırken yönetim önümüzdeki günlerde bu isimler için somut adımlar atmayı hedefliyor.
0: İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de Fred'le ilgili planlar değişti.
4: Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Fred'in durumu netleşmeye başladı. Sezon sonunda ayrılığı yakın görülen ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yapan deneyimli orta sahanın planı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişti. İsmail Kartal'ın önceki döneminde gösterdiği performansla 99 puanlık sezonun önemli isimlerinden biri olan Fred, Topuk Yaylası kampında da teknik heyetten tam not aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımda kalması yönünde görüş birliği oluştu. Fred'in sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın bu süreçte ortaya koyacağı performans sezon içindeki rolünü de belirleyecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 35 müsabakaya çıkan Fred, 3 gol ve

0: ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
1: Fenerbahçe'de transferle ilgili temaslar devam ediyor. Greenwood ve Watkins'le ilgili de Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.
2: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı tamamlandı. Yönetim transfere odaklandı. Kadrodaki eksiklikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe sağ kanat transferi planlıyor. Bu mevki için listenin ilk sırasında Marsilya forması giyen Mason Greenwood yer alıyor. Hücum hattındaysa Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal santrfor için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman Vedat Muriç'le birlikte oynayabilecek bir isim istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin temas kurduğu oyuncu Aston Villa forması giyen Oli Watkins oldu. İngiliz oyuncunun temsilcisi ve kulübüyle görüşme gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası bu transfer için somut adımları atacak. İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de forma giydiği 37 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ana planın ekonomik gelir elde etmekten çok şampiyonluk yarışının içinde kalmak olduğunu söyleyen Doğan, "İstesek 100-200 milyon euroluk satış bile yapabiliriz ama kemik kadroyu korumak istiyoruz. Her zaman zirveye oynayan bir Trabzonspor'un olmasını istiyoruz. Bizim de amacımız bu reaksiyonu göstermek. Belki yaptığımız transfer sayısını 12-13'e kadar çıkarabiliriz." dedi. Olay, Vivu ve Muçi gibi isimler için transfer teklifleri aldıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, 4-5 kulübün ciddi ilgisi var. Önerilen bonservis bedelleri de talep ettiğimiz seviyelere yaklaşmaya başladı. Telaffuz edilen rakamlar 30 milyon euro ve üstü seviyesinde. Planlamamızdaysa 4 oyuncu satmak yok. Belki 2, en fazla 3 oyuncuyla yollar ayrılabilir diye konuştu.
4: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Tecrübeli kaleci Andre Onana'nın takımda kalması için ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını belirten Trabzonspor Başkanı, kendisi örnek bir karakter. Transfer durumunun 1-2 gün içinde tamamen netleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı.
5: Şatka vurdu Onana!
3: Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na devam edip etmeyeceği sorusuna ise bir yıllığına göreve geldiğimi söylemiştim. Benim niyetim yok ama devam etmemi isteyen kulüpler var. Bu durum değişebilir. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız yanıtını verdi.
6: Türkiye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı.
1: Fulham'dan Premier Lig'den Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Vivu için yeni bir teklif geldi.
2: Fulham, Trabzonspor forması giyen Chibuike Vivu'yu kadrosuna katma konusunda kararlı.
4: Diego Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: İngiliz ekibinin Nijeryalı stoper için Bordo Mavili kulübe 25 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 28 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Önerilen bu rakam Trabzonspor'un beklentisini tam olarak karşılamasa da kulüpler arasında uzlaşma zemini aranıyor. Önceliğini Vivu transferi olarak belirleyen Fulham'ın Osasuna forması giyen Enzo Boyomo'yu da alternatif isim olarak belirlediği öne sürüldü. Zira Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivu, geçen sezon 22 maçta 3 gol 1 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Matias Slovic şu anda ayrılığa yakın görünüyor.
3: Trabzonspor'da Matias Slovic'le yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki sol bek yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kalan Lobby'e İsveç ekibi Malmö'nün yanı sıra eski kulübü Molde'de talip olmuştu. Molde Sportif Direktörü Ole Jakob Strandhagen daha önce yaptığı açıklamada Lovi'yi transfer etmek için çalışıyoruz. Sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ancak onu kadromuza katmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bordo Mavili yönetimle Molde'nin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Norveçli futbolcunun da Molde ile kişisel şartlarda anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matias Lovik, Bordo Mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 2 asistlik katkı sağladı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
1: Trabzonspor Kazım Olaik Bey'i Basel'e kiraladı. Basel, Trabzonspor'un genç oyuncusu Kazım Olaik Bey'i renklerine bağladı. İsviçre ekibi Belçikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezon başında Rennes'den 5 milyon euroya transfer edilen Olaik Bey, devre arasında geçici olarak Konyaspor'a transfer olmuştu. Kazım Olaik Bey 2025-26 sezonunda Konyaspor ve Trabzonspor formalarıyla çıktı 37 maçta. 1 gol 7 asistlik performans sergiledi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe Alex Matos'u renklerine bağladı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada Chelsea Akademisi'nden yetişen Alex Matos'un 2026-27 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu. 21 yaşındaki oyuncu merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Alex Matos geçen sezon Sheffield'da 9 maçta forma giydi. Sarı kırmızılı takım daha önce de Andre Henrique ve Sinclair Armstrong'la da sözleşme imzalamıştı. Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda etti.
3: İsmail Köybaşı 36 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Göztepe Kulübü kaptan İsmail'in yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. İzmir ekibi tecrübeli ismin kulüp bünyesinde farklı görevlerde yer alacağını belirtti. Yapılan açıklamada sarı kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza futbolculuk kariyerinde tüm emekleri ve kulübümüzde olan bağlılığı için teşekkür ederiz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir denildi. Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan İsmail Köybaşı Trabzonspor'la da ligde mutlu sona ulaştı. 2019-2020 sezonunda La Liga'da Granada forması giyen İsmail, Ağustos 2022'den beri oynadığı Göztepe ile de TFF birincilik şampiyonluğu yaşadı. Futbol kariyerinde 394 maça çıkan İsmail Köybaşı 15 gol 33 asist üretti. İsmail milli takım formasıyla da 28 mücadeleye çıktı.
7: Hocamız yapmamızı istiyor. İşte ön blok, orta blok.
1: Manchester City rekor bir bedelle Elliot Anderson'ı kadrosuna dahil etti.
8: Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla boy gösteren Elliot Anderson kariyerine Manchester City'de devam edecek. Premier Lig devinden yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun ABD'de sağlık kontrollerinden geçtiği, transferin resmi detaylarının İngiltere'ye dönüşünün ardından tamamlanacağı duyuruldu. İngiliz basını Manchester City'nin Anderson transferi için Nottingham Forest'a 135 milyon euro ödediğini yazdı. Bu rakam bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Jude Bellingham 2023 yılında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Nottingham Forest'la 92 maçta 6 gol ve 11 asist üreten Elliot Anderson kariyerinde daha önce Newcastle United forması da giymişti.
1: Portekizli teknik adam Vitor Pereira sözleşmesinin bitimine 2 dakika kala görevden alındı.
8: Nottingham Forest yönetimi yaklaşık 5 ay önce göreve getirilen Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında takımı devralan Portekizli teknik adam 12 maçta topladığı 17 puanla ekibin Premier Lig'de kalmasını sağlamıştı. Kırmızı beyazlı ekip 42 yıl aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynama başarısını göstermişti. Bu başarıların ardından tüm planlamaların yapıldığı Pereira ile yola devam edilmesi beklenirken İngiliz kulübünden skandal bir hamle geldi. Nottingham Forest yönetimi Pereira'nın kontratını tek taraflı uzatma hakkına sahip olduğu sürenin bitimine sadece 2 dakika kala antrenörün görevine son verdi.

0: Bu kararın Vitor Pereira'ya e-mail yoluyla bildirilmesi ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor. Portekizli antrenör ayrılık kararının kendisi için sürpriz olduğunu, hayal kırıklığına uğradığını ancak saygı duyduğunu ifade etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir yıl içinde 5. kez antrenör değiştiren Nottingham Forest, Pereira'nın yerine bu kez Oliver Glasner'le anlaştı. 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adam sezon sonu ayrıldığı Crystal Palace'la Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
1: İspanyol orta saha Santi Cazorla kariyerine nokta koydu.
2: Santi Cazorla 41 yaşında futbola veda etti. Futbola başladığı kulüp Real Oviedo'ya dönerek anlamlı bir vefa örneği gösteren İspanyol yıldız, aktif futbolculuk kariyerini de çocukluk aşkının formasıyla noktaladı. Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Harika şeyler yaşadım, zor dönemleri atlattım ama asla vazgeçmedim. Hikayemi başladığı yerde tamamladım. Çünkü bazı hikayeler bitmez, sonsuza kadar yaşar" ifadelerini kullandı. 2016 yılında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ayağının kesilme riskiyle karşı karşıya kalan ve doktorların "yürümem bile çok zor" dediği Cazorla, 2 yıl sonra sahalara dönerek bir mucizeye imza atmıştı. Villarreal, Malaga, Arsenal ve Alsat formalarını giyen İspanyol yıldız, 81 maçta 15 gol kaydettiği milli takımla Euro 2008 ve Euro 2012 şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinde 13 kupa kazanan Cazorla, Villarreal ve Alsat'ta 2 kez yılın futbolcusu seçilerek adını futbol tarihine yazdırdı.
1: Tottenham'dan yeni bir transfer geldi ve West Ham United'dan Tottenham Mateus Fernandes'i kadrosuna dahil etti.
2: Tottenham Mateus Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Kuzey Londra ekibi 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu West Ham United'dan kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham Fernandes transferi için 99 milyon euro ödeyecek. Transferin ardından konuşan Fernandes, "Tottenham çok büyük bir kulüp. Bu kararı vermemde teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yaklaşımı belirleyici oldu. Taraftarla buluşmak ve kulüp için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum" dedi. Real Madrid ve Manchester United'la da adı anılan Mateus Fernandes, Sporting Lisbon'la 2 kupa kaldırmıştı. Futbolcu geçen sezon Southampton'da 4 maçta 1 gol, West Ham'da ise 38 müsabakada 4 gol 4 asist üretti.
1: Sırada Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda son 32 turunun heyecanı devam ediyor ve İspanya Avusturya'yı zorlanmadan geçmeyi başardı. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Birleşik Devletler'in Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumunda oynanan maçın 36. dakikasında İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 66. dakikada Pedro Porro attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Mikel Oyarzabal 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. İspanya son 16 turunda Portekiz'le mücadele edecek.

Son 32 turunun keyifli maçlarından birisi de Portekiz'le Hırvatistan arasında oynandı. Bolca dramaya sahne olan maçta Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti. Portekiz geriye düştüğü maçta Cristiano Ronaldo ve Gonzalo Ramos'un golleriyle Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Kanada'da BMO Field'da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 53. dakikada Ivan Perisic Hırvatistan'ı öne geçiren golü kaydetti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. 90+4'te sahneye çıkan Gonzalo Ramos Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Ruben Neves'in 90+13'te kendi kalesine attığı gol, VAR incelemesinin ardından offside nedeniyle geçerli kazanmadı. Maçta başka gol olmadı ve Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Roberto

vardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre 2-0'lık skorla Cezayir'i kupanın dışına itti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle oynayacak.

Şimdi de değerli izleyenler, yavaş yavaş artık son 16 turu şekillenirken turnuva ağacına bir bakalım. Son 32 turunda oynanacak az sayıda maç kaldı. Bugün Avustralya, Mısır, Kolombiya, Gana ve Arjantin Yeşilburun Adaları maçları oynanacak ve böylelikle son 32 turunu tamamlamış olacağız. Tabii ki oradan bir Arjantin, artık Avustralya mı, Mısır mı, belki de Yeşilburun Adaları bir sürpriz yapacak, bilmiyoruz ama İsviçre'de rakibini bekliyor olacak. Böylelikle tablo tamamen tamamlanmış olacak. Dilerseniz şöyle hem bir son 32'ye bakalım, hem de sonrasında nasıl bir son 16 olacak? Son 16'dan sonra çeyrek finalde bizi bekleyen ihtimalleri uzun uzun konuşalım. Brezilya, Japonya'yı Brezilyalı taraftarları tedirgin eden bir maç sonunda geçmeyi başardı ve Norveç'le eşleşti ki Norveç'te Fildiş sahili karşısında golü son bölümde kalesine görmesine rağmen yine son bölümde karşılık vermeyi başardı ve Erling Haaland ve arkadaşlarının kürek macerası devam ediyor. Brezilya-Norveç maçı son 16 turunun keyifli maçlarından bir tanesi olacak ki Brezilya ile Norveç Fransa'da düzenlenen 98 Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelmişti ve Norveç o grupta iyi bir performans göstermesine rağmen gruptan çıkamamıştı. Bir nevi Norveç için bir rövanş niteliği taşırken Brezilya'da 2002'deki son şampiyonun ardından yeniden kupaya uzanmak istiyor ama tabii Brezilya'nın kolay bir yolu olmayacak. Meksika Ekvador'la karşı karşıya geldi. Ekvador'u Meksika 2-0'la geçti. İngiltere'de zorlandığı maçta Harry Kane faktörüyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni evine yolladı ve İngiltere ile Meksika turnuvaya devam ediyor. Meksika ve İngiltere karşı karşıya gelecekler ki son 16 turunun bence en heyecan verici maçlarından bir tanesini pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 03'te izleyeceğiz. Meksika-İngiltere maçı Meksika'da Azteca'da oynanacak ki Azteca stadyumunda oynanacak. Bu Dünya Kupası'nda son maç olacak tabi. Hem Meksika için hem İngiltere için Azteca stadyumunun çok büyük bir önemi var. Özellikle de İngiltere 86 Dünya Kupası'nda Maradona'nın tartışmalı golüyle birlikte elenmişti Arjantin'e ve İngilizler için aslında Azteca stadyumu iyi anılar barındıran bir stadyum değil. Yeniden Azteca'ya dönecekler. Meksika'da yıllar süren bir hasret yaşıyor tabii ki. O da şu: Meksika düzenli olarak kupalara katılıyor. Genelde de düzenli olarak gruplardan çıkıyor ama eleme turlarında birden fazla eleme turu maçı geçemedi. Meksika'da kendi adına bir ilki gerçekleştirmek isteyecek ve turnuvanın ev sahiplerinden birisi Meksika. Aslında onlar da son ev sahipliğini yapacaklar İngiltere'ye karşı. Eğer yoluna devam ederse Meksika sonraki maçları Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak ki bir Brezilya-İngiltere olur mu? Brezilya-Meksika öyle bir eşleşme olursa da bu eşleşmenin açıkçası 2018'den bir hikayesi var. Bakalım nasıl bir hikaye olacak göreceğiz ama tabii Brezilya-Norveç, Norveç'i de yabana atmayalım. Çok keyifli bir taraf olacak. Brezilya-Norveç'i, Meksika-İngiltere tarafı bu maçları izleyeceğiz. Burada da konuşuruz zaten. Diğer tarafta eşleşmeler belli değil. Arjantin Yeşilburun'a karşı tabii ki favori. Avustralya, Mısır bu takımlardan bir tanesi de muhtemelen diyelim Arjantin'in rakibi olacak. Ve İsviçre'de rakibini bekliyor olacak. İsviçre iyi bir oyunla Cezayir'i geçmeyi başardı. Cezayir'e hiçbir şekilde şans tanımadılar. Baştan sona üstün bir oyun İsviçre'den. Kolombiya-Gana maçı bu sabah saatlerine doğru son 32 turunun son maçı olacak ki Kolombiya da aslında kupanın gizli ev sahiplerinden bir tanesi. Çünkü kupa Birleşik Devletler'de, Kuzey Amerika'da oynanıyor ve Kolombiya'da bir Güney Amerika takımı olarak kıtaya oldukça yakın ve neredeyse her maç sarı tribünler ve Kolombiyalı taraftarların önünde oynanıyor diyebiliriz. Kolombiya-Gana maçında tabii Gana'da da sarı olduğu için biraz böyle sarı renklerin artık tamamen hakim olduğu bir atmosferden bahsetmek mümkün olacak. Kolombiya favori. Bir İsviçre-Kolombiya maçı da son 16 turunda çok keyifli olur. Favorisi çok da net olmayan bir maç olacak diyebiliriz. Sağ taraftaki ağaç bu şekilde. Oradan takımlar artık çeyrek finale, sonrasında yarı final ve finale doğru ilerlemeye çalışacaklar. Tabii bir Brezilya

0: Arjantin eşleşmesi olur mu? Ya da bir Arjantin-İngiltere Falkland Adaları Muharebesi'nden sonra tekrardan bu takımlar karşı karşıya gelir mi? Az önce Dünya Kupalarında hikayesini anlattım. Sadece tabii 86 yok. Arjantin-İngiltere Dünya Kupası'na birçok kez karşı karşıya geldiler. Yani Arjantin devam ederse, Brezilya-İngiltere yoluna devam ederse orada çok keyifli eşleşmeler görmeye devam edeceğiz. Bir de diğer tarafa bakalım, ağacın diğer tarafına uzanalım. Paraguay Almanya'yı kupanın dışına iterek son 32 turunda belki de en büyük sürprize imza attı. Ki şöyle bir baktığımız zaman genelde favorilerin kazandığı bir son 32 turu izliyoruz ki Dünya Kupası'nda ilk defa son 32 turu düzenlendiğinde söyleyelim. Paraguay-Fransa maçı pazar gecesi oynanacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece Paraguay-Fransa maçını izleyeceğiz ki yani Fransa'nın herhalde burada çok da dile getirmeye gerek yok. Net bir şekilde favori olduğunu söyleyelim. Ama Paraguay'da Almanya maçında gösterdi. Gruptaki maçlarda maalesef bizim grubumuzda da bizi mağlup etmeyi başarmışlardı. Çok iyi kapanan bir takım. Fransa gibi bir takıma karşı neler sergileyecekler ya da Fransa bu kilidi açacak çilingiri nasıl bulacak? Belki eşleşmenin keyifli tarafı bu olacak diyebiliriz. Diğer tarafta devam eden ev sahiplerinden bir tanesi Kanada, Fas'la karşı karşıya gelecek. Fas tabi turnuvanın ilgi çekici takımlarından bir tanesi, turnuvanın sempatik takımlarından bir tanesi ve Fas Kanada. Kanada çok fazla bu noktaları oynayan bir takım değil. Bu kupanın ev sahipliği açıklandığında dünya 109.suydu Kanada. Bundan tam 7 yıl önce dünya 109.suydu ve bugün geldiği noktada Kanada Fas'a karşı mücadele edecek. Son 16 turunda ve çeyrek finale çıkma şanslarına sahipler. Gerçekten bizlere ilginç bir eşleşme bekliyor. Pazar günü aynı zamanda bu eşleşme değerli izleyenler. Son 16 turunun ilk eşleşmesi olacak ve Portekiz-İspanya, Cristiano Ronaldo ve arkadaşları Hırvatistan karşısında bayağı bir korkulu rüya gördüler. Ama turu geçmeyi başardılar. İspanya Avusturya'yı rahat geçti. Portekiz-İspanya Avrupa şampiyonalarında da birçok gördüğümüz eşleşmeyi bu kez Dünya Kupası'nda izleyeceğiz. Zor bir maç olacak. Favorisi İspanya gibi görünüyor ama bakalım Ronaldo yoluna devam etmek için neler ortaya koyacak. Büyük merakla takip edeceğiz ve Amerika Birleşik Devletleri, Belçika belki ağır basıyor gibi Senegal'i 2-0'dan gelip geçtiler ama Birleşik Devletler iyi bir turnuva çıkarıyor. Ki Kanada, Birleşik Devletler, Meksika 3 ev sahibi de yoluna devam ediyor. Bu turda elenen ev sahibi olacak mı göreceğiz ama Birleşik Devletler, Belçika maçı da kesinlikle keyifli geçmeye aday maçlardan bir tanesi. Turnuvanın ağacı bu şekilde, son 16 turuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Artık bundan sonra bizi daha keyifli eşleşmelerin beklediğini söyleyelim. Ağaca böylelikle göz atmış olduk ve haberlerimize devam edelim. Değerli izleyenler, Harry Kane turnuvada dikkat çeken performansları ortaya koyan yıldızlardan bir tanesi ve Kongo'ya attığı iki golle birlikte birkaç ünvanı daha eline almayı başardı. Hurricane ya da Harry Kane.
1: İngiltere 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kongo'yu 2-1 yenerken takımı yenilgiden son 16 turuna taşıyan golleri Harry Kane kaydetti. Bu maçla birlikte turnuvada 5 gole ulaşan Harry Kane, 6'şar golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'ye iyice yaklaştı. Ay sonunda 33 yaşına basacak İngiliz golcü ayrıca Dünya Kupalarında attığı toplam 13 golle Gary Lineker'i de geride bırakarak İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını aldı. Harry Kane'in geçtiği bir diğer isimse Pele. Tecrübeli golcü Dünya Kupası kariyerinde 12 golü bulunan Brezilyalı efsaneyi de geçerek Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bu listenin zirvesinde 19 golle Lionel Messi var. Arjantinli yıldızı 18 golle Kylian Mbappe takip ediyor. Bayern Münih'te kaydettiği 36 golle Almanya'da gol krallığını elde eden Kane, 5 golle Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımı için en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, gol krallığı yarışıyla ilgili şunları söyledi.
2: Bu maçta birimiz kahraman olacaktı. O kişi ben olduğum için çok mutluyum.

0: Gol krallığı yarışı sizin konunuz. Bizi kıyaslayıp tartıya koyacaksınız tabii. Şu ana kadar herkes çok iyi bir turnuva geçiriyor. Benim için önemli olan takımımın ilerlemesi için elimden geleni yapabilmek. Kongo maçında iki gol atarak bunu başardığım için çok mutluyum. Kaptanlık konusuna gelince böyle bir turnuvada İngiltere'nin efsane isimleriyle birlikte anılmaktan dolayı onur duyuyorum.
1: Kupanın sahiplerinden, ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri yaptığı uygulamalarla tepki çekmeye devam ediyor.
2: Dünya Kupası maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden takımların üst aramasından geçtiği görüntüler dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin milli takım kafilesi havalimanında üst aramasından geçirildi. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin aranırken gülümsediği görüntüler dünya gündemine oturdu. Bazı ülkeler bu uygulamaya çok daha sert ve acımasız yöntemlerle maruz kaldı. Turnuvadan hemen önce hazırlık maçı için ABD'ye gelen Özbekistan milli takımının narkotik köpekleriyle aranması büyük tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri vize konusunda da bazı milli takım kafilelerine ciddi ölçüde zorluklar çıkardı. İran milli takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı kişilerin vizeleri onaylanmadı veya gecikti. Hazırlık kampı da bu nedenle ABD yerine Meksika'ya taşındı. Ayrıca İran vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulandı ve turnuvayı takip etmeleri zorlaştırıldı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemiş, Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin ise saatlerce sorgulanmıştı.
1: Dünya Kupası'nda savunma takımları gösterdiği performansa dikkat çekiyor. Bu kupanın da trendi savunma gibi görünüyor. Analiz bir haber, hep birlikte izleyelim.
2: Dünya Kupaları tarih boyunca futbolun değişen oyun anlayışlarını ortaya koyan en büyük sahnelerden biri oldu. Modern futbol uzun yıllardır topa sahip olma ve geçiş üzerinden şekillenirken 2026 Dünya Kupası'nda farklı bir oyun anlayışı yeniden ön plana çıktı. Derin blok savunmaları. Futbol tarihi boyunca görece daha mütevazı kadroların güçlü rakiplere karşı en etkili silahlarından biri olan savunma futbolu, bu turnuvada da birçok takımın temel taktiksel tercihi haline geldi. Son yıllarda Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde de giderek yaygınlaşan topu rakibe bırakma anlayışı, Dünya Kupası'nda da etkisini gösterdi. Ancak bu turnuvayı farklı kılan nokta takımların savunma hattını orta blokta değil, kalelerine çok daha yakın bir noktada kurmayı tercih etmesi oldu. Günümüz futbolunda savunma odaklı takımlar bile savunma çizgisini mümkün olduğunca önde kurmaya çalışırken, özellikle Avrupa dışından gelen birçok milli takım 11 oyuncusuyla kendi yarı sahasında kalarak oyunu dar alana sıkıştırmayı tercih etti. Bu tercih şu ana kadar saha sonuçlarına da yansıdı. Derin blok savunması karşısında üretmekte zorlanan takımlardan biri de A milli takımımız oldu. Türkiye, Avustralya ve Paraguay karşısında ortalama %75 topa sahip oldu. Rakip kaleye 65 şut gönderdi. Ancak bu üstünlüğünü pozisyon üretimine dönüştüremeyip golle sonuçlandıramadı. Buna karşılık ABD karşısında daha fazla geçiş fırsatı yakalayan Ay Yıldızlılar daha az şut girişimiyle 3 kez ağları sarsmayı başardı. Paraguay ise milli takımımızın ardından savunma odaklı oyunuyla can yakmaya devam etti. Alfaro'nun öğrencileri Almanya karşısında da topu rakibe verdi ve kendi yarı sahasında bekleyerek oynadı. Güney Amerika temsilcisi 120 dakika boyunca Almanya'ya çok az pozisyon verdi ve 1-1 biten karşılaşma sonunda penaltılarla dev rakibini saf dışı bıraktı. %31 ile turnuvanın en az topa sahip olan ikinci takımı olan Paraguay, maç başına 25 başarılı savunma müdahalesiyle turnuvanın zirvesinde yer aldı. Gustavo

Alfaro'nun öğrencileri maç başına ortalama sadece 2 isabetli şut atmasına rağmen adını sonun 6 turuna yazdırmayı başardı. Yeşilburun Adaları, Panama ve Demokratik Kongo gibi takımlar da savunma öncelikli oyunlarıyla turnuvada adından söz ettiren diğer takımlar oldu. Dünya Kupası'ndaki değişim sadece oyun prensipleriyle sınırlı kalmadı. Takımların saha içi yerleşimlerinde de dikkat çekici farklılıklar görüldü. 2000'li yıllarla birlikte giderek azalan beşli savunma dizilişi son dönemde yeniden yükselişe geçti. Topa sahip olurken 3-2-5 yerleşimini tercih eden takımlara karşı savunan ekipler birinci bölgede sayısal eksiklik yaşamamak ve iç koridorları kapatmak için beşli savunma hattını tercih etmeye başladı. Kendi birinci bölgelerini kalabalık bir oyuncu grubuyla parselleyen savunma takımları, topa sahip olan takımları dar alanlara mahkum ederek rakiplerinin pozisyon üretimini sınırlandırdı. Ancak buna karşın kaleye yakın savunmalar bireysel hataları da artırdı. Opta verilerine göre 2026 Dünya Kupası'nda yapılan bireysel hatalar şimdiden 2022 ve 2018'in toplamına yaklaşmış durumda. Buna karşın takımların topsuz oyun kurgularını daha fazla tercih etmelerinin bir sebebi de kısa sürede daha kolay organize edilebiliyor olması. Yıl içinde kısa süreli kamplarda bir araya gelen milli takımlar için topa sahip olma odaklı karmaşık hücum organizasyonlarını oturtmak kulüp takımlarına göre çok daha zor görülüyor. Bu nedenle antrenman süresi sınırlı olan milli takımlar topu rakibe bırakıp derinde savunma yapmayı daha uygulanabilir bir çözüm olarak tercih ediyor.

0: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Bosna Hersek'i mağlup etti ve grubunda 5'te 5 yaptı. 12 dev adam 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. A milli basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlar gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Şimdi de maç sonuna gidelim ve açıklamalara bakalım.
1: Mutluyuz. Sonuçta hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem arkadaşlarımızı kutluyoruz. Burada maçın zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu. Son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Dediğim gibi önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmadığıydı. O yüzden bugün bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Sinan Erdem'de de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu lider 6-6 yapıp önümüzdeki grup için çok avantajlı durumda olacağız. Mutluyuz tabii. Dediğim gibi Türk basketbol olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Ekibimiz gerçekten her geçen gün bir özgüvenle basketbolun daha iyi yere getiriyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla bizi arayıp destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında bizi burada yalnız bırakmadı Bosna'da. Halkımız zaten doğalan hiçbir zaman eksik etmiyor. O yüzden dediğim gibi bütün ekibi kutluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz çocukların verdiği emek, sahaya koydukları performans bu noktada olmaları hak ediyor.
2: It was very nice basketball game tonight because both team play very aggressive defensively.
3: İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. 7 kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen'in de ilk yarıda 3 faul alması bizi etkiledi. İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan ve Şehmus'u birlikte kullandık. Cedi'yi 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen'i de daha etkili kullandık. Boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar. Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz.
2: Monday we play against Switzerland. One more game. Every game is important. We want to finish the group with a 6 victory.
4: And we were expecting a tough game and you know, I want to say congrats to
5: Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var. Odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık. Pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık.
4: Yeah, it was great. You know, definitely felt great. I was very happy to be able to play again in Bosnia. So it was definitely a good memory for me.
0: Messi'nin MLS'e attığı en güzel gollerle spor ajansına ara zamanı saat başında konuklarımızla karşınızda olacağız.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklam.
2: Aspor Radyo.
6: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde konuklarımızla birlikteyiz. Zafer Tüzün ve Selahattin Kınalı bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar, hoş bulduk.
3: Niye abi, herkes bir durdu böyle. Abi futbolda artık durmak yok.
1: Selahattin abi genelde hoş geldin kısmını geçiyor. Hani bu dizi tanıtımları var ya hocam, diziyi açıyorsun, orada tanıtım oluyor. Orada şey var, geç kısmı var. İşte Selahattin abi genelde teaser'la o geç kısmına basan insan.
3: Güncel futbolda durmak yok artık. Tempo abi.

0: Her an oyunun içinde olacaktı. Durduğun an herif gidiyor atıyor golü.
1: Oyun dışı da şöyle örnek vereyim hocam, seni destekleyeyim. Mesela Dünya Kupası'nın önce gruplar biterdi. 2 günlük bir boşluk olurdu.
0: Evet.
1: İşte son 16 vardı. 32 yoktu da 16'dan sonra çeyrek final bir 2 gün daha boşluk olurdu. Şimdi gruplar bitti. Hiç boşluk olmadan 32 turu. 32 turu bu gece bitiyor. Yarın akşam hiç boşluk vermeden son 16 turu devam.
0: İşte iyi burada bile mi? Planlamada bile tempo
1: futbol
0: var.
1: Futbol sever için iyi ama belki şey için de iyi. Taraftar için de iyi.
2: Ama oyuncular için.
1: Şöyle seyahati daha kısa tutmak, hani ne olursa olsun daha ekonomik olması için, ama oyuncular için kolay değil tabii.
0: Ama saat farkı olan ülkelerdeki futbol aşığı taraftarlar için çok kötü. Uyku dengesi bozuldu. Sersem sersem dolaşıyor herkes sokakta.
1: Ha şu oluyor hocam. Çok haklısın. Mesela bu sabah 6'da İsviçre-Cezayir maçı vardı. 2-3 maç var böyle. Yani şu saatte de şu maçı izliyorum diye canımı sıkıldı. Onlardan bir tanesi İsviçre-Cezayir maçı oldu. Cezayir kaynaklı. Hani yine İsviçre şey dedi yani. Hani uykumun bir kısmını feragat ettiğime değdi. O İsviçre sağ olsun ama Cezayir...
2: Hani ceza kısmı
1: ceza kısmında Cezayir'den geldi. Suç ve Cezayir olarak bu maçı niteleyebiliriz ya. Yani.
0: Bir de Selahattin'im enteresan olan bir şey var.
2: Suç ve Cezayir hocam.
0: Şimdi maç başlamadan önce diveyim böyle saat 6'da, şimdi maçı seyredeceğim ya. Seyrederken bir ara böyle geliyor uyku, bir kapanıyorum. O ara gol oluyor abi. Ben böyle bir şey, golleri hep tekrarından seyrediyorum ya.
1: Hocam ben de ne zaman mutfağa gitsem gol oluyor. Bu değişmedi yıllardır yani.
0: Değil mi?
1: Hani maç türü, organizasyon, hiçbir şey, hazırlık maçı dahil olmak üzere mutfağa gidersem gol oluyor.
2: O zaman Dünya Kupası'nda atılan gollerden senin mutfağa kaç defa gittiğini çıkarabiliriz.
1: Çok evde bulunamadığım için abi, o yüzden çok fark etmedi yani. Ama sabah saatlerinde yine işte mutfağa gidiyorum, şey oluyor direkt.
2: Messi'nin yani. Amerikan polisi tarafından maruz bırakıldığı uygulamayı görünce... Messi'nin böyle sosyal işleri çok sıcak değil ya, ama orada pek neşeli gülüyor filan. İnsan aklına şey geliyor, hani ona da başım ağrıyor desene Amerikan polisine. O geliyor insanın aklına yani.
1: Messi bir de neye gülüyor biliyor musun abi?
2: Neye?
1: Romero'nun bavulundan, hani bizim bildiğimiz tabirle söyleyeyim, ocak çakmağı çıkmış.
2: Ocak çakmağı.
1: O da polise diyor ki.
0: Pro içiyor demek.
1: Yok yok ya, ondan sonra tütünle ilgili değil, kamu spotumuzda yapalım. Tütün evet. Zararlı bir şeydir. Anlamı, yeri gelmişken
0: yenge,
1: söyleyelim.
0: Yengemiz istemiştir belki.
1: Yok yok, onun için değil hocam. Bu şimdi hani Arjantin'den etler geliyor. Her yani kafile kendisiyle birlikte yemek getiriyor, aşçı getiriyor ya.
2: Evet.
1: İşte Romero'nun ayrı bir hani tütsüleme artık eti diyeyim yani stili varmış. Onun için yanlarında taşıyor. Hani yani o yüzden, yoksa niye bir insan Dünya Kupası'na ama futbolcu tabii, olarak ocak çakmağı getirsin?
2: Bu ayrıntı Amerikan polisinin sporculara yönelik vandal uygulamalarını mazur göstermeyecek bize.
1: Messi şey diye dalga geçmiş. Merak etmeyin demiş. Onunla demiş, ondan sonra bizi yakacak hali yok. Geçirebilirsiniz diye. O hani videoya yansıyan gülümseme oradan geliyor.
0: Messi ama bir de abi, futbol diyoruz ki çeşitli etnik grupları birleştiren, öyle değil mi? Bir spor dalı.
2: Evet.
0: Buna rağmen bu tür standartlar çok hoş olmuyor ya.
1: Ama bana yani Selahattin abinin dediği kısım önemli bir şey gösterdi. Mesela o görüntü şu açıdan benim Messi ile ilgili olan bazı fikirlerimi değiştirdi. Yani daha durağan böyle. Hı. Evet, espri yapabilen. Yani demek ki takım içerisinde de hani bu kadar sevilmesinin sebebi sadece Arjantin'i yıllardır taşıdığı için değil. Bence aynı zamanda muhtemelen iyi bir soyunma odası figürü olduğu için de Messi bugün bu kadar önemli Arjantin için. Onu biraz anlıyoruz yani.
0: Abi de yani abi 3,5 yaşında benim torunum 3 tane Messi forması aldık ya. Abi şimdi artık her yani bunlar rol modeller ya. Rol model insanlar bunlar ya. Artık gerçekten bizim futbolumuzda her ne kadar bizim yerli oyuncu sayımız azalsa.
1: Bırakınca ne olacak bu arada ya?
0: Ben küçükken Eusebio'yu bilirdim bak, Portekizli.
1: Eusebio. 9 golü vardı.
0: Böyle bir harita metot defterine o yabancı futbolcuları gazeteden kesip yapıştırırdım böyle hepsini filan. Şimdi abi kartlar martlar çıkmış, o bize zevk de kalmadı ya.
2: Tabi eskisi gibi eskinin tadı tabi. Şimdi böyle nostalji yapıyormuş gibi olmayalım da eskinin tadı deriz. Kimse eskiye dönmek de istemez ama.
0: Bir de yaşımız
2: yani bir dönelim o zaman edersin. Ya hastane uzak, o araba yok filan. Yani çok fazla romantize etmeden elbette ki özlediklerimiz var ama
1: yalnız şöyle
2: yaşadığımız
1: şey
2: günün de
0: yaşımız çıkıyor ortaya. Valla yeni jenerasyonla anlaşma şansımız sıfır zaten. Keselim bence geçmişi, önümüze bakalım.
1: Selahattin abi bir de şöyle bir şey oluyor.
2: Hocam çok büyük bir torun şiddeti görüyor da o yüzden söylüyor bunları.
0: Abi
1: hiç yüzüne

0: yansımamış.
1: Şimdi judo karateye de verdim onu 3,5 yaşında. Denge koordinasyon otursun diye. Abi adam şimdi var ya artık dedem diye sarılıp öperken şimdi tak tak öyle öpüyor beni.
2: Çocuk adam. İki
0: darbe alıyorum ondan.
2: Çocuk adam.
1: Evet. Tabii.
2: Şu oluyor, şu dikkatimi çekiyor. Böyle her yeni kırılan rekorda mesela işte Eusebio 9 gol atmış Dünya Kupası tarihinde. Gary Lineker 10 gol atmış. Ya muhtemelen bundan 3-4 Dünya Kupası önce, yani çok da değil hani 4 yıl desek işte 16 sene önce, 20 sene önce bu rekorlar geçilecek mi diye konuşulurken şimdi Kane'in 13 golü var. Mbappe başka bir yerde listede. Messi zirvede. Artık hani Eusebio'dan sonraki 3. kuşak diyelim. Tamamen artık eski kuşağın izlerini siliyor.
0: Eusebio 3 maçı çıkıyordu, bunlar çıkıyor 10 maça yani. Evet. Öyle bakma.
2: Maç o anlamda rekor Fransız Jas Fontaine'de 6 maç 13 gol.
0: 13 gol evet. 54 aslında rekor Dünya o yani.
1: Böyle bakılmalı aslında evet. Yani. Oynadığı maça göre oranlayıp.
0: Evet.
1: Maç yoksa dediğimiz oluyor. Gibi biz de 20 maç, 24 maç oynuyorduk. Şimdi 30 küsür maç oynanıyor. Evet. Ben de atıyordum 16-17 gol. Şimdi de 15 gol atınca herif büyük golcü oluyor.
0: Yok.
1: Büyük golcü en az 12 maç fazla oynuyor.
2: Bu ara sadece şeyi merak ettim. Tabii transfere geçeceğiz merak ediliyor ama neden acaba tek Dünya Kupası oynadı Jas Fontaine? Biraz ona bakacağım. Şu anda öyle bir merak ettim yani.
0: Nasıl neden?
1: Abi eskiler canı sıkılınca bir de futbolu bırakıyordu ya.
2: Tek Dünya Kupası oynuyor 54'te. Yani 58'de niye yok? Çünkü var Fransa. 50'de neden yok? Zaten 46-42 düzenlenmiyor 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı evet. Ama
0: yani bir kural olduğunu mu düşünüyorsun? Hani bir oynayan bir daha oynayamaz diye mi düşünüyorsun?
2: Yok yok ya? Kural yok. Sadece neden hani olma yani özel hayatla ilgili belki bir şey olabilir bilmiyorum da.
0: Ama o zaman futbolcular zaten yani. 30'a geldi mi yaşlı?
1: Bırakıyorlardı.
0: Yaşlıydı.
2: Bırakıyorlardı. Belki de öyle bir şey oldu. Doğru.
1: Yönetimler de abi evet. 30'a geldiği zaman bırak artık diyorlardı. Evet. Niye bıraksın, herif performans veriyor. O umurlarında değil. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 28 gol attım ben 34 yaşındayım falan. Vallahi 94-95 senesi. 33-34 Eskişehir Spor'dayım.
0: Yok, Süper Lig'de mi?
1: Şey çıkma maçı.
0: Çıkma ligi anladım.
1: Şimdi 10 maç falan da eksik oynamışım yani.
2: 1. Lig'de.
1: Abi niye bırakmıyor dediler ya. Takım atmış 50 gol anasını satayım. Yarısını sen atmışsın.
2: Yanlış anlamışsınızdır. Neden gol atmayı bırakmıyor da demiş olabilirler rakipleri. Siz mi yanlış anladınız acaba?
1: Ama o kültür hakikaten yaygındı. Şimdi Lefterler, Cemiller o kadar erken bıraktılar doğru, doğru. Ki.
2: Abi. Peki geçelim transfere, Beşiktaş'la başlayalım. Utu Arı'ya Beşiktaş resmi imzayı attırdı ve Trossard ciddi şekilde Beşiktaş'ta transferde adı geçen isimlerden bir tanesi. Pellegrini konuşuluyor. Roma kaptanı, sürpriz bir isim tabii. Selahattin abi, şimdi Beşiktaş transfere hızlı girdi. Ya isimleri de konuşuruz ama benim için önemli olan şu. Beşiktaş'ta yıllardır şöyle devam eden bir düzensizlik vardı. İşte sezon bitiyordu. Ayrılacak oyuncularla ilgili ayrılıklar gecikiyordu. Birçok belirsizlik oluyordu. Transfer daha geçe kalıyordu ama Beşiktaş transfer dönemini Temmuz ayının başıyla birlikte hemen ayrılıklarını açıkladı. Resmi siteden. Tabii var hala bir iki merak edilen nokta ama yeni bir imza geldi. Diğer imzalar da çok hani geçmeden gelecek gibi görünüyor. Bence iyi bir plan program var gibi Beşiktaş'ta diğer yıllara nazaran.
0: Diğer yıllara nazaran ekinden dolayı çok itiraz edemeyeceğim ama sonuçta 20 gün sonra Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı var.
2: Kalecisi yok diyeceksin.
0: Neyi var ki yani? Orkun'u var. Černis'i var. Yani takımın iskeleti de bana göre yok oluşmamış. Yeni gelen adamların da bir çalışma süresiyle ihtiyaçları var. En az 3 hafta, 4 hafta. Ondan sonra bir de 3 hafta, 4 hafta sonra hani ne verebileceğine dair hocada fikir oluşur. Bir iskelet kurar.
2: Şöyle yani. Ufak bir parantez açayım mı? Sonrasında bırakacağım tamamen sana.
0: Yok yok tamamen bırak.
2: Yeni gelen yani işte Önder Özen olsun, İtalyan olsun. Tabii onların sorunu değil. Onlar biraz sorun çözmeye çalışıyor şu anda. Aslında eskiden gelen şu anda yükü atmaya çalışıyor Beşiktaş. Geçmişten gelen.
0: Ya... Geçmiş dönem hurmaları diyoruz bunlara ama Beşiktaş, hep söylüyorum, Beşiktaşlı kardeşler kızıyorlar bana biliyorum ama ben gerçekleri söylemezsem aynaya bakamam yani. Kendimle sorun başlar. Gerçeğimiz şu, Beşiktaş adına bendiş karşılığı. Beşiktaş son 3-4 yıldır Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçede yarattığı farkı kendisi de bütçe oluşturarak aşmaya çalışıyor. Ama biraz geç kaldı. Mesela onlarla aynı anda başlaşmış olsaydı aynı düzeyde olabilirdi. Tabii ki daha çok borcu olacaktı. 30 ile 40 milyar arası borçları gidiyor kulüplerin. Ne olacak sonunu kimse kestiremiyor.

0: Hep söylüyorum, Zafer Hocam'a da söyledim. Acıyorum yönetimlere aslında. Yani çaresizler aslında. Buna rağmen camialar öyle bir büyük beklenti içine sokuluyor ki, bilmiyorum medyanın bundaki etkisi ne kadar ama az değil. Yönetimler de transfer yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açtığı makası bir avantaja dönüştürüp kendi gerçekliğiyle örtüşecek bir planlama yapıp onun üzerinden devam etmiş olsaydı son 2-3 yıl, şu anda belki şampiyonluğun en doğal %25'lik ortağıydı. Ama bunu yapmıyor Beşiktaş. Her gelen hoca, yönetim transferlerle başarı kovalıyor. Ya olmaz. Transferlerle, tabii Galatasaray da büyük bir gol attı aslında rakiplerine. Yani hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'un parası yoktu, o yüzden o golü yemedi. Yiyemedi yani. 13.lük sonrası çift haneli transferlerle şampiyonluk gelince herkes o yanılgıya düştü. Galatasaray'ın bu başarısı sonrası. Olabiliyormuş demek ki. Evet olabilir. Ara sıra olabilir. Icardi gibi bir ikon gidip tutar. Torreira gelir tutar. Öyle olabilir ama ya olmama ihtimali çok daha güçlüdür. Üstelik öyle bir şey olduğunda da kurumsal olarak senin gelişimine kalıcı etkiler, katkılar yapmaz o tür başarılar. Çünkü kendiliğinden spontanedir o. Bir planlamanın sonucu değildir. Uzun vadeli, uzun elimli bir planlamayla elde edilmiş bir başarı değildir. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin doğal olarak düştüğü bu hataya, yani Galatasaray'la bütçe yarıştırma işine, Fenerbahçe'yi birazcık anlayabiliyoruz. İşte 12-13 yıldır şampiyonluk gelmiyor. İşte genç evlatlar gidiyorlar, Icardi yüzünden Galatasaray'la oluyorlar filan gibi. Bir sürü nedeni olabilir bunun. Bunlar da son tahlilde nesnel nedenler olmaz aslında ama psikolojik olarak anlaşılabilecek nedenleri var Fenerbahçe'nin diyelim. Beşiktaş'ın öyle bir şey de yok. Ya senin paran diğer İstanbul 12 büyüğüne göre daha az, gelirlerin daha az ve senin geleneksel yapı üzerinden başarı hikayesi yazma arşivin de daha güçlü. Sen buna yönelmen gerekiyor. Her sene yeniden bir yönetim seçerek, yeni transferler yaparak, yeni yıldız oyuncular tırnak içinde transfer ederek şampiyon olabileceği duygusunu taraftara veriyorlar. Ya da belki de kendileri bile olmayacağını biliyorlar fakat taraftarı konsolide etmenin en kolay yolu transfer Türkiye'de. Transferler yaptık, işte gördünüz olmadı. Kendi sorumluluklarını yerine getirmiş gibi tarihe öyle kayıt düşüyorlar ama öyle olmadığını son 5 yıldır, 6 yıllık Beşiktaş tarihinden görüyoruz. Şimdi Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş için ya da başka Türk takımları için, iddialı önde oynamaya kurgulu Türk takımları için ideal bir isim olduğunu söyleyenlerden biri bendim. Hoca seçimi çok doğru ama hocayı aldık geldik, hocaya dersen ki hoca şu adamları da alalım sana, bizi bu sene kesin şampiyon yapacaksın. Gene olmayacak. Ve sorunların üzerine bir yıl daha koymuş olacaksın. Şeyi, bütçeyi, zararı, borcu birazcık daha yukarıya taşımış olacaksın. Oysa Beşiktaş kendi gerçekliğiyle barışıp, yüzleşip, samimi bir katarsis yaşaysa, kendi birikimiyle tekrar yeni ve iddialı Beşiktaş'ı tevazunun iddiası olarak sahaya çok kolay taşıyabilir. Ama biraz sabır gerekiyor, biraz zaman gerekiyor. Eğer Vincenzo Hoca'ya bu alan açılırsa, ben birkaç yıl içinde Beşiktaş'ın özlenen yere gelmesini bekliyorum. Bu yıl belki yine olmaz ama çok isabetli bir iki transfer yapılırsa, çok isabetli, Beşiktaş şampiyonluk mücadelesini Nisanlara kadar taşıyabilirim. O bile büyük başarı olur. Ama asıl onun sonraki sene olmalı. Yani bir futbol takımını inşa etmek öyle çok dışarıdan göründüğü gibi iyi oyuncular aldım hadi iyi sonuçlar alalım. Öyle bir şey yok artık.
1: Tabii.
0: Yani futbol çok değişti. Ve hep Klopp örneğini veriyorum. Ya Klopp bir kariyer, bir oyun inşa ederken Mainz'da 7 yıl geçirdi ya. 7 yıl. 7 yıl. Biz burada adamlara bir yıl vermiyoruz ya. Gelsin Kolkayer, gitsin Sergen, gelsin Santos, gitsin. Ya yani sadece Beşiktaş'ın yaptığı bir şey değil bu tabii yani. Rakipleri de yapıyor. Sadece Galatasaray son 4 yıldır Okan Hoca'yla yönetimle bir istikrar yakaladı. İyi bir kadro buldular. Paralar buldular. İyi oyuncular aldılar. Oyuncuların aidiyet duygusunu üst düzeyde başarabildi Galatasaray markaya aidiyeti. Onun da çok olumlu katkılar oldu. Hoca taraftarın istediği oyuna yakın bir oyun oynatıyor. Taraftar Okan Hoca'nın oynattığı futboldan memnun. Ve fakat orada da hani Galatasaray'ın bu bütçeyle Avrupa'da daha iyi işler yapması gerektiği fikri her geçen gün biraz daha güçlü bir şekilde seslendiriliyor. Ama Galatasaray'ı ayrı bir yere koyuyoruz yine de. İşte son 4 yıldaki başarılarıyla. Ama geri kalan Diğer işte Trabzonspor, Fatih Tekke doğrusuyla başka bir makasa girdi. Doğru olan makasa girdi. Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş oldukları yerde patinaj yapmaya devam ediyorlar.
1: Klopp'tan bahsettin abi. İlk Premier Lig şampiyonu için 5 yıl bekledi.
0: Borussia Dortmund'a gelecek önce, ondan sonra oraya gidecek.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Düşün. Yani ama biz 1 yıl bile bekleyemiyoruz ya. Şurada 3 maç kaybetsin hoca. Biliyoruz yani şuraya. Biz 5 tane resim koyacağız.
2: O neden?
0: İsimler önemli değil.
2: Bence taraftara oynamaktan. Taraftar oynamayacak.
0: İkili hocam bence taraftar da gerekli alan açamıyor. Yani bir kısmı açıyor. Ya alan açamıyor. Hocaya şey duygusunu veremiyorsun. Hocam biz bu sene istersen 8. ol, senin yanındayız. Yeter ki bize umut veren bir oyun inşa et. Değil mi? Bunu hocalar hissedemiyor. Yönetim de hissedemiyor. Yani bir büyük bir illüzyonun içindeyiz şu anda. Ve bu illüzyonun faturası şu. Ödenemeyecek noktalara taşınmış borçlar. Ya bunlar halkın takımları ve bu borçla nasıl ödenecek bilmiyorum ben. Kim biliyorsa da söylesin.
2: Bence sorun sadece ve sadece yönetimlerde. Kimse kusura bakmasın yani. Hiçbir zaman planlama yapmayıp isimden çok oyun modeli kurabilecek bir teknik direktör getirmeyi hiçbiri düşünmüyor. Sadece taraftarın nabzını düşürme adına bir isim gelsin. Ama o arada orada bir sistem, bir oyun modeli hiç kimsenin umrunda değil. Onun için her sene bir teknik direktör sirkülasyonu oluyor. Hayır. Dendiği gibi o takımın DNA'sını, dört büyüklerin her birinin kendi DNA'sına uygun bir teknik direktör seçimiyle ona verilecek bir süreci yönetmek belki sonunda başarıyı getirecek ama o sabır kimsede yok. Yönetimlerde taraftarı memnun etme adına yeni bir isim getirelim. İsim olsun, apoleti olsun. Hayır, sıradan olsun ama işini gör. Onun için bence Galatasaray Okan Buruk'la bir oyun modeli oturtturdu. Bu da bir örnek değil kimseye. Sen de devam et. De ki bunu açıkla. İşte X ismi getirdim. Bununla birlikte bir oyun modeli kuracağız. Bundan sonra artık 5 sene bu oyun modelini oturtturmaya çalışacağız. Sabır arkadaşlar deyince herkes hayır kardeşim kulübü sat da bana iyi oyuncu mu al diyecek o zaman. Demez kimse. Ama sen her sene böyle sadece şampiyonluk adına bir sözler verip o yönde transferler yapmaya çalışırsan ya takım kurmak ayrı, takım olmak ayrı. Yani iyi transferler yaptığın zaman takım olamıyorsun ki. Senin ihtiyacın doğrultusunda transferin olmuyor bir kere. Şimdi dört büyüklerin hepsi değişik strateji izliyor şu anda transferde. Şimdi Beşiktaş biraz daha bir gençleşme, biraz daha değişik bir modele girmeye çalıştı. Ama bana göre Beşiktaş'ta kalite eksikliği olduğundan kaliteli adama gitmesi gereken takım Beşiktaş mesela.
1: Şimdi gidiyor hocam. Trossard, Nübel.
2: Olur.
1: Baktığımızda
2: Trossard'dan olur.
1: Beşiktaş bence yanındakileri de yükseltecek oyunculara gidiyor. Bu önemli. Yani kaleci Nübel böyle bir isim. Trossard böyle bir isim. Ya bu transfer dönemi gidilen isimler doğru bence. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama en azından hedefler doğru belirlenmiş görünüyor Beşiktaş'ta.
2: Hedef doğru ama bak 20 gün mü kaldı ilk maçına?
0: 23-24 Ağustos.
2: Halihazırda şimdi 20 güne kalmış. Şu ana kadar eksikleri tam anlamıyla kapatabilmiş değil Beşiktaş. Ya bu kadar zor olmamalı abi. Bu planlamayı önceden yaparsın. Çat çat çat gidersin bitirirsin abi.
0: Hocam Dünya Kupası tabi biraz yönetimlerine
2: etkiledi.
0: Çok yüklenmeyelim
2: etkiledi.
0: Ama.
2: Ya ne olur alacağın oyuncu 2 milyon fazlaya alırsın. Artık işte. Bu yolda her şey mübahtır derler ya. Vereceksin zaten veriyorsunuz. Kasaları boşalttığınız kadar boşalttınız.
0: Hocam Beşiktaş verdi paraları. Karşılığını alma garantisi mi var?
2: Yok.
0: Ya garantisi dediğim %50 bile ihtimal olsa ben tamam harcasın derim. %50 ihtimal bile yok ki. Yine borçlar artacak.
2: Artacak.
0: Yine yanlış yoldayız. Ben 31-32 yaşına gelmiş adamlarla yine de yapılanmada da yokum. Yani Trossard kötü oyuncu mu? Yok çok iyi oyuncu. Ama yani neyin yeniden yeni bir takım inşa edeceksin? Trossard'la kaç yıllık planlaman olabilir senin?
2: Bu seneyi kurtarırsın.
0: Bu sene sana yine 15-20 gol atar. Heh. Ama zaten atıyor oyuncular golleri. Mesele o değil ki.
1: Ama şöyle abi yani şimdi Trossard'a yalın olarak bakmamak lazım. Yanında hangi isimler olacak, nasıl bir kadro kurulacak ona bakmak lazım. Çünkü yani takım içinde de 2 tane, 3 tane, 4 tane bilemiyorum sayısını ama böyle ismin olması bence önemli.
2: Onun için isimden çok oyun modeli kurabilecek teknik direktör veya sevgili Önder Özen. Bunu becerebilecek kabiliyeti vardır Önder Özen'in. Ama süre kısıtlı. Şimdi hedefler ne? Kısa, orta, uzun vade hocam, değil mi?
1: Beşiktaş, bak bundan 3-4 yıl önce yine burada program yaparken ben şunu söylemiştim. İşte o dönem Beşiktaş Erik Bailly'ye gitti. Hatırlayalım. Leicester City'den gelen savunma oyuncusu. Adını unuttum ki Beşiktaş taraftarları hatırlamak bile istemiyordur. Şimdi geldi aklıma. Amarty. Amarty'ye gitti. Böyle profillere gitti Beşiktaş. Ben o dönem demiştim ki Fenerbahçe'de Szymanski'yi almıştı. Szymanski minvalinde de hani işte ona yakında transferler yapmıştı. Dedim ki Fenerbahçe'nin başarılı olsun olması, yani başarı ne Fenerbahçe için? Şampiyonluk. Beşiktaş için şampiyonluk. Fenerbahçe 2-3 yıl oynatıp sonrasında da iyi miktarda gönderebileceği oyuncuları kadrosuna dahil etti dedim. Beşiktaş'ın da bu yola gitmesi lazım dedim. Bayağı da bir tepki oldu o dönem Beşiktaş taraftarlarından. İşte daha gelmemiş oyuncularla ilgili fikir belirtiyorsunuz diye. Canları sağ olsun. Ama önemli olan bence Beşiktaş şu an şunu doğru yapıyor. Nübel 29 yaşında. Ha genç mi? Değil. Ama kaleci olarak
0: tolere edilir o.
1: Şimdi oynatırsın 2 sene 3 sene verim alırsın. 5
0: sene de oynar.
1: Yine gönderebilirsin. Trossard 31 ama artık futbolun yaşlısı değil Trossard. Yani yine 2-3 sene yüksek derecede verim alırsın ve 33-34 yaşında bile Trossard Beşiktaş'tan transfer yapabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya da Beşiktaş'ın aldığı sol bek Kasım Uttara, genç oyuncu 21 yaşında. Hem verim alırsın hem de rahatlıkla büyük bir bonservisle belki elinden çıkarabilirsin. Bu açıdan Beşiktaş'ın bence transfer listesi şu an ideal gibi görünüyor. Ya bu durumu çözmüş bir Beşiktaş futbol aklı var. En azından benim gözümde ya,
2: tamam,
1: öyle.
2: Daha dengeli, daha gençleşmeye yönelik de. Ama bak, ihtiyaç denen bir şey vardır ya takımlarda. Bunu var ya, stada giren simitçi bile bilir abi. Senin santifor ihtiyacın vardır örneğin. Veya kaliteli bir orta sahaya ihtiyacın vardır. Ya öncelikli bu olması gerekir. Ben onu söylüyorum. Yani. Şimdi sen fırsat buldun diye tamam, o bölgede de bir eksiğin vardır ama ana ihtiyacın senin santifor orta sahayken, ondan sonra başka bölgelerdeki takviyeler çok mantıklı gelmiyor bana. Ben önce bir benim oyun anlayışıma göre, eğer ki bir yeni bir teknik direktör geldi, eldeki mevcut kadroya göre mi bir sistem kuracak? Ligin dinamiğine göre mi? Yoksa kendi oyun aklı, oyun fikri, oyun sistemi mi var? Neye göre transfer yapılıyor? Şimdi Beşiktaş'ta şimdi Önder Özen bu hocayla anlaşmadan evvel aklından ne düşünüyordu? Benim işte sol bek ihtiyacım var. Bir tane kontrol oyuncusuna, bir santrfora, orta sahada kaliteli bir oyuncuya.
0: Sol stopere.
2: Sol stopere gibi. Şimdi yeni gelen teknik direktörün, ondan sonra diyelim ki geldi oturdu Önder Özen'le birlikte, dedi benim oyun sistemim bu. Buna göre şu bölgelere ben oyuncu takviyesi istiyorum. Al, bitti plan. Yani burada sportif direktörün hocayı seçmesi kadar doğru bir şey yok bence. Çünkü o onunla görüşür, der ki bu Beşiktaş takımı köklü bir kulüptür. Bunun bir DNA'sı vardır. Bu böyle böyle bir oyun tarzı bizde kabul görür. Camianın beklentisi budur. Sen ona göre bir oyun şeyi modeli kurabileceksen gel. Şimdi eğer böyle geldiyse bu transferlerde gecikiyor hala Beşiktaş.
0: Ama hocam öyle geldiyse de bir de şöyle düşünmek lazım. Beşiktaş panik transferine gitmiyor mesela. Paniklememişler şu anda.
2: Doğru.
0: Fakat bunun karşılığı şu olmalı. Yönetim şampiyonlukla ilgili çok iddialı söylemlerden uzak durması gerekiyor. Ne takımı ne hocayı baskı altına almamak için, ne de taraftarı beklentiye sokmaması için. Şu anda Beşiktaş, ben biliyorum Önder Özen'in de futbola yaklaşımını az çok tahmin edebiliyorum. Yani yakınız aslında. Bir oyun inşa etmek istiyor. Taraftara şampiyonluğa oynamayacağız diyecek halleri yok. Ama ille de şampiyon olacağız demeye de gerek yok. Sokma gerilime takımı. Ben Vincenzo Italiano'da inşacı bir teknik adam olarak görüyorum. Onu ben Fiorentina, işte Bologna oyunlarını hep izlediğim, sevdiğim bir adam. Oyun fikrini de seviyorum. Yani oyun algılama biçimi diyelim. Ama ona zaman vereceksin. Ben Milan maçının da çok fazla böyle çok fazla önemler atfedilmesini de doğru bulmuyorum. Beşiktaş'a zararı olur. Ya çok da Milan'da elenirsin. Ama sen elendiğimiz takımları hatırlamıyoruz bile son yıllarda.
2: Değiştirir.
0: İsmini hatırlamadığımız takımlar var. Midland'da elenmen ayıp bir şey değil yani. Midland çok iyi bir takım. Sen de hazır değilsin. Hazır olsan elbette ki Beşiktaş en azından iç saha oyununda Midilan'a kaybetmez diyorsun yani. En hangi Beşiktaş çıkarsa çıkacaksın. O oyunun ortağıdır dersin ama yani Midilan ya da Avrupa

0: yeni hocamızla, yeni takımımızla. Ondan sonra bu süreçte bize destek olun. Ondan sonra herhangi bir Beşiktaş takımı zaten hedef takımıdır ama bu sene illa şampiyon olacak olacağız demiyoruz. Ama süreci yönetelim, bu takımı ayağa kaldıralım. Beşiktaş kulübünün şeyleri zaten çok çabuk ayağa kalkabilecek dinamikleri vardır yani büyük kulüplerin. Ama her sene hep aynı hikaye yazılıyor Beşiktaş'ta. Artık o kitabı kapatıp yeni bir sayfa açılacaksa ki bence Önder Özen bu konuda hakikaten iyi bir seçim. Yönetim de şimdi ona desteğini veriyor. Kendisi uyumlu çalışabileceği bir teknik direktör seçti. Yapılacak iyi transferlerle biraz da kaliteyi yükseltirse, kaliteli transferlerle Beşiktaş ayağa kalkar çabuk. Onun için
1: önümüzdeki birkaç yılın iddialı, doğal olarak çok fazla transfer yapmadan iddialı bir Beşiktaş'ın inşa etmesi için hocanın ve sportif direktörün taraftarın biraz sabır göstermesi gerekiyor. Bunun başka bilinen bir formülü de yok. Bilen varsa gelsin söylesin kulüplerimize, kurtulsunlar bu çileden. Başka bir formülü yok. Sabır göstereceksin, güveneceksin. Önce güven, sonra liyakat, sonra sadakat. Yani ideale sadakat, seçtiğin adama güven, güven duygusu. Bunları bir araya getirebilirse eğer Beşiktaş ki kim bu yola kim girerse gitsin bunun başka bir yolu da yok. Sabır gösteremeyeceksen eğer işte 3 ay sonra, 2 ay sonra şuraya 5 tane daha fotoğraf koyarız ya da bir kongre kararı alınır. Yöneticileri kongrede birbirlerine
2: isim
1: girerler.
2: İsim değişir ama konular değişmez yani konu başlıkları.
1: Ya 2 kere 2'yi çarpa çarpa bir hal olduk. Her sene 5 çıkarmaya çalışıyoruz. Yok. 4 yani.
0: Abi bir de şey yani yönetimler kendilerini aklama yolunda planlama yapmasınlar ya. Bunun en kolay yolu da yapacağın uzun vadeli planlamayı taraftara açıkça anlatmak.
2: Şimdi o uzun vadeli planlardan bir tanesi Salih olabilir mi diye olmaz soracağım
0: abi,
2: bakalım.
0: Olmaz abi bak şimdi Salih ben deminden beri ne diyorum Beşiktaş'a kaliteli oyuncu eksiktim. Kaliteli
2: Özcan,
0: oyuncu diyor.
2: Kalitesiz bir oyuncu.
1: Salih
0: Özcan'ı mı diyorsun? Eldeki Salih'ten bahsediyorum.
1: Hayır. Yok ben de anladım.
0: Eldeki mi cepteki
1: olabilir
0: mi?
1: Olabilir. Ben mesela Salih'e karşı
2: eldeki
1: çok...
2: Eldeki değil. Zaten Salih Uçan'la yollar ayrıldı.
1: Salih'e karşı böyle çok sıcak değildi. Yani şöyle sıcak değildi. Yani ille de oynayalım, izleyeyim dediğim bir oyuncu değil ama son Amerika maçında gayet iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz.
2: Şöyle ilginç bir şey var.
1: Orkun'la da çok iyi ikili olur.
2: Tam oradan girecektim ben de konuya. İspanya maçı deplasmanda oynadığımız evet. Orkun Salih Birleşik Devletler maçı tamam iki maçın da hani farklı noktaları vardı yani İspanya evet yani tur zaten lider bitirmeyi garantilemişti neredeyse bir averaj lazımdı bize onun olmayacağı belliydi o yüzden Orkun Salih burada da Orkun Salih Birleşik Devletler karşısında ama yani iki maçta da çok iyi göründüler.
1: Evet.
2: Bu da biraz dikkat çekti tabii.
1: Salih yok. Çok faydalı olur Orkun'la birlikte. Onu gördük.
2: Özellikle bazı maçlarda. Yani belki yani yüklendiğin maçlarda dönem dönem bir tanesi fazla gibi gelebilir özellikle
0: Ömer'im,
2: Salih ama.
0: Her maçta faydalı olur abi. Bak futbolda bir şey vardır abi. Vefa filan da karşılıklıdır. Şimdi Salih'le Orkun'un oynadığı maçtaki orta saha dizaynına bak. Ön bölgeye verdikleri desteğe bak. Takımın boyunu kısaltmalarına şuna buna her şeye baktığın zaman vazgeçeceksin abi Hakan'la. Beni büyütemiyorsa vazgeçeceksin abi. Öyle bir şey yok. Hakan'sa bana ne abi? Birden beni Hakan'sa büyütmüyorsa göndereceksin gitsin abi.
1: Milli takım için öyle hocam.
0: Hayır, yani. Şimdi de o Orkun'un yanına aldığın zaman
2: şöyle
0: Salih'i
2: hocam,
0: Beşiktaş takımı sınıf atlar.
2: Az önceki cümleleri neden kurdum? Onun açıklamasını yapayım. Şimdi 4-2-3-1 Süper Lig'in hani belki yazılı olmayan ama netçe şey ya formasyonu evet. Ya teknik adamların kullandığı. Bence bazı maçlarda bu takımları kısıtlıyor hücum anlamında. Yani hani hiçbir kulübü tabii ki şimdi üzmek istemem ama hani takım adı vermeyeyim ama bazen büyük takımlar kendi evlerinde oynadıkları maçta benim fikrim bu. İki tane ön libero ile çıkmak zorunda değiller ya da iki tane daha
0: büyük
2: savunma rolüyle.
0: Bilirse.
2: Büyük takımlardan bahsediyorum zaten. 4-2-3-1 yerine bazı maçlarda 4-1-3-2'ye dönebilir teknik adamlar.
0: Tek doğru diziliş odur.
2: İşte her az önce dediğim şuydu yani bazı maçlarda Orkun Salih yerine belki tek Orkun önüne daha hücumcu isimlerle de olabilir diye düşünüyorum
1: ya. Bazı maçlarda Salih'i koyarsın Orkun 8'de oynar,
0: evet.
1: Orkun önüne atarsın.
0: Orkun sahte santifora bile giriyor.
2: Evet yani.
0: Sahte santifora bile giriyor Orkun. Ya bir de şunu açıklamak istiyorum ben Ömer'cim. Şimdi diziliştir değil mi bu?

0: 4-1-3-2. Şimdi topun oynandığı yere göre diziliş değişir. Burada sistem. Sen şimdi oyunculara bir oyun modeli kurarsın. O oyun modeli doğrultusunda belli kesitleri alıp yapamadığın, onları ısrarla çalıştırıp alışkanlık haline getirdiğin zaman senin oyun modelin oturur. Dizilişin değişir. Şimdi 4-1-3-2'de sen şimdi bir tane kanat, bir bekin çıktığı zaman geride üçlük alıyorsun değil mi? E ne oluyor? Orta sahayı o dörtlediğin 4-1-4-1'e dönüyorsun. Ya döner bak top, o oyun modeline ve çalışmaya bağlıdır abi. Çalışarak değiştirebilirsin bu dizilişi. Ve top şimdi diyelim sağ kanatta. Ne yapıyorsun? Hep bütün oraya yanaşıyorsun. Orada 4-1-3-2 kalmıyor ki. 4-4-2-2 de kalmıyor orada. Ama alan bilgisi, oyunu öğreteceksin sen takıma, oyunu. Oyunu öğrettiğin zaman şimdi stoperlerin çoğu ağır diyoruz değil mi? Hı hı. Çabuk bir stoper olsa diyoruz bilmem, ya da topla çıkan bir tanesi olsun falan filan. Ama alan bilgisi olan, oyun bilgisi olan stoper ne yapıyor? O açığını kapatıyor. Şimdi
1: zaten hocam ideal tandemde pozisyon bilgisiyle hızlı stoperden oluşuyor.
0: Abi işte bak bu tercihler şimdi stoper üçlüye döndüğün zaman kanat beklerin daha güçlü, daha atletik olması gerekiyor.
2: Evet.
0: O koridoru kullanan rakiplere karşı yakalayabilmek adına. Ama şimdi sen Kaan Ayhan'la üçlü oynuyorsun. Sağ kanat beki olarak. Abi olmaz.
2: Ama Kaan'ın da pozisyon bilgisi iyi ya. Belki orayla kapatır
0: ama
2: hocam.
0: Genelde dört büyükler daha atak olduğu için.
2: Evet.
0: Şimdi daha fazla defans yapmadığı için, dar alanda olmadığı için, geniş alanda yakalandığı zaman bu oyuncular ikinci örnek, aslında birinci örnek Skriniar'dır. Vücut tekniği zayıf olduğu için çok çabuk ekarte olabiliyor bu oyuncular.
2: İlk müdahaleyle yaptı yapamadı. Bitti. Geçmiş olsun.
0: Evet. Ondan sonra bilet kesiyor. Giden oyuncu şey bilet ama. Kesiyor al kardeşim.
2: Evet.
0: O orada kalıyor gidiyor. Ya onun için ya takım olma yolunda hakikaten bak yönetimler oturduğu zaman ben Fenerbahçe'yim. İç sahada agresif baskılı Galatasaray, Beşiktaş oynamalıyım. Trabzon'da dahil. Dört büyükler böyle oynamak zorunda. Buna göre bir oyun modeli belirleyin abi. Ona göre bu oyun modelini uygulayabilecek teknik direktörü seçin. O zaman sevgili Selahattin söylediği gibi verin ona bir süreç. Bak bakayım adam ne yapıyor. Tabanca gibi tak. Zaten şimdi Fenerbahçe zaten ikinci oluyor. Beşiktaş ya ikinci ya üçüncü oluyor. Trabzon aynı. Fatih Tekke o kadar güzel bir süreç yönetti ki. Yapmayın dedi, şampiyon mampiyon falan. Yeni takım, yeni kurulduk. Uyum sürecimiz var. Genç oyuncumuz çok. Baskı altında hiç ummadığımız skorlar alabiliriz. Ondan sonra bizim derdimiz şampiyonluk değil diye süreci yönetmeye çalıştı. Doğru iş yaptı. Ama fark etmiyor. Biz var ya rahatsız milletiz ya. Adam öyle deyince niye şampiyon olmuyoruz? Allah Allah. Adam açıklıyor işte niye olmadığını. Veriver desteği adama. Sen Trabzonspor değil misin? Ama illa bir çapanoğlu sokacağız biz abi. Biz rahatsız milletiz.
2: Şimdi Beşiktaş yeni bir planlama yapıyor. Şimdi taraftara şunu anlatmak lazım. Ne olursa olsun bu sene şampiyonluk mu istiyorsun? Fakat bu sene ne olursa olsun şampiyon olursak önümüzdeki 5 sene ne olacağımız belli değil. Yoksa bu sene de şampiyonluk mücadelesini zaten doğal olarak içindeyiz. Şansımızın da yardımıyla belki şampiyon bile olabiliriz. Ama temel motivasyonumuz önümüzdeki 2 yılın, 3 yılın, 5 yılın Beşiktaş'ını kurmaktır. Hangisine destek veriyorsunuz diye
1: gerçek
2: sormak.
1: Gerçek bir taraftar ikinci seçeneğini seçer.
2: İşte taraftarı buna ikna etmek de yönetimin görevi.
0: Bizim çoğu takımımızın bir oyun karakteri olmadığı için. Yok oyun karakteri yok yani. Ve kurulan kadroların da uyum sürecinin geciktiği için. Uyum çok önemli bir şey. Tabii. Sezon başı uyum antrenmanıdır yani. Kaliteli oyuncun olursa o uyum sürecini biraz daraltabiliyorsun. Ama uyum sürecini de nasıl... Ya toplama kadroyla gidildiği için bizde büyüklerde sadece bireysel beceriyle maç kazanma
2: şeyi. Futbol tarihimiz o hocam.
0: Yani onun için olmaz ya.
2: Oyuncu performanslarıyla maç kazanma.
1: Ama şöyle bir şey var hocam.
0: Büyük hocaysan.
1: Çok az konuşuluyor bence. Bilmiyorum neden çok az konuşuluyor. Bizim ülkemizde biraz böyle yani.
2: Atlıcan bu kadar değerli bir meyveyken, sebzeyken değil mi?
1: Kesinlikle hiçbir 20 şey. Sene yani. Yemedim ama 20 yaşından sonra çok sevmeye başladım.
0: Çok faydalı
1: yani.
0: Baba.
1: Patlıcan mı?
0: Tabii canım.
1: Yani artık seviyorum da çocukluğumda bilmiyorum.
0: Rahmetli Barış ne dedi? Barış Manço. Domates, biber, patlıcan.
1: İyi şarkıdır.
0: Abi, evet.
1: Şimdi

0: şöyle.
1: Ömer'im şöyle kapatın. Bireysel
0: köz oyuncu. Patlayacağım. Çünkü konu birden.
1: Bireysel. Dört büyüklerimiz bireysel oyuncu kalitesine mahkum olan sistemden kurtulmalı.
2: Evet hocam son cümleyi söyledi.
3: Peki ben de şuna dikkat çekecektim. Beşiktaş'ın başında iki tane konferans finali oynayan Vincenzo Italiano var. Evet. Bu çok az konuşuluyor. Bence yeteri kadar konuşulmuyor. Ki Avrupa Ligi'nde de son 16'ya kaldı. Şampiyonu elendi. Aston Villa'ya elendi, evet. Bologna'yla.
2: Yani iki sıkı maç oldu.
3: Aynen öyle. Yönettiği bütün takımlar. O Bologna Roma'yı eledi son 16'dan önce. Evet. Onu da söyleyelim. Yani bütün yönettiği takımlarda Avrupa'da önemli başarı yaşamış bir teknik adam var. Beşiktaş tabii Avrupa Ligi'nde oynayacak ama elenirse Konferans Ligi'ne devam etme ihtimali var. Konferans Ligi finali de İstanbul'da, Dolmabahçe'de. Ne ya güzel. Bunlar hiç konuşulmuyor nedense bilmiyorum ama ya tabii şimdi Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenir mi, Konferans Ligi'nden devam eder mi bunu bilmiyoruz. Bu daha şu an için hani uzak.
2: Avrupa Ligi'nden bir ara eleniriz yani. Midland'a geçecek bile sonra
1: Midland
2: bir
1: tek çok zor.
3: Ya kolay değil. Kolay
2: konferans
3: değil.
2: Ama konferansta şans olur.
3: Selahattin abi şu önemli. Geçen yıl da Beşiktaş elendiğinde Lozan'a ben şunu söylemiştim. Daha sezon başlamamıştı. Beşiktaş bu elenmenin acısını sadece bugün yaşamayacak. Sezon boyunca yaşayacak demiştim. Çünkü Avrupa'da olmak demek... Ya tamam belki yolun sonuna kadar gidemeyebilirsin. Zaten gidemiyor kulüplerimiz genelde yani yıllardır. Ama Avrupa'da olmak demek senin lig heyecanını da canlı tutman anlamına geliyor. Çünkü Avrupa'dan elendi Beşiktaş. Lige de iyi başlayamadı. 4 hafta 5 hafta sonra resmen sezonun neredeyse başında hedefsiz kaldı.
2: Evet.
3: Ya o açıdan Avrupa ile birlikte ligin de ben daha dinamik bir hale geleceğini düşünüyorum. Başında da böyle bir teknik adam varken.
1: Şimdi Beşiktaş herhangi bir gelen teknik direktör için zor şartlar altında çalışacak bir ortam değil mi? Büyük avantaj teknik direktörler için. Zor şartlar altında büyük hoca olunur. Sen eldeki mevcut kadroyla bir sistem yaratıp sistematik bir biçimde çalıştığın zaman başarı gelirse, yoksa 10 tane 20 tane transferle büyük hoca herkes oluyor.
3: Vallahi hocam zaten İtalyan'ın şöyle bir başarısı var. Seri D'den geliyor. Seri B'yi görüyor.
2: Spezia mıydı?
3: Tabii tabii. Yani 4. ligi görüyor. Dördüncü ligden itibaren bütün teknik adamlı kariyerini resmen tırnaklarıyla kazıya kazıya işte sonrasında Konferans Ligi finalleri ve en son Bologna. Yani bence böyle bir teknik adam zaten yaptığı her işin değerini bilir diye düşünüyorum.
1: O zaman yapışsın Beşiktaş önemli. Buna bir 404 yapıştırın abi birkaç sene gitsin yani böyle.
3: İyi bir profil seçti Beşiktaş kesinlikle.
2: Yani boşuna mı önerdik ya? Yani ben adamın futbol seyrini az çok biliyordum. Bir de oynattığı oyunu biliyorum. Daha çok oradan yani. Ben böyle hı-hı. Hani Spezia ondan önce bir dördüncü lig takımı adı aklıma gelmiyor. T ile başlayan.
3: Ternana galiba.
2: Ternana evet. Hı-hı. Oraları biliyoruz onları da ama asıl sonuçta nedir? Bu bir gösteri ve bu gösterinin yönetmeni teknik direktör. Sahneye sürdüğü oyunculara anlattığı şeylerin diğerlerinden biraz farklı olduğunu oyuncuların sunduğu gösteriden anlıyorsun. Demek ki bu adam üretici, yeniliklere açık, yeni arayışlar içinde olan, risk almaktan çekinmeyen öyle de bir hali var yani. Evet. Bologna'nın oyunlarını az çok izleyenler bilir. Bologna hep önde oynamaya çalışan. Fakat defansif önlemleri de genelde oyunun boyunu kısaltmaya çalışan bir hoca. İtalyanı.
3: Ternano değil abi bu arada Trapani'ymiş.
2: Trapani neyse işte dedim ya T ile başlıyor. Yaklaştım ama kabul et yani. Evet.
1: Birkaç
3: ben de yaklaşmışım ama evet, Ternano diyorsun.
1: Birkaç harf için Selahattin'i mi kırıyorsun ya?
3: Yok kendi yaptığım yanlış.
2: Takip ediyor ya.
3: Evet, kendi söylediğim yanlış şeyi düzeltiyorum yani.
2: Bir gireceğim.
1: Bir vergi memuru gibisin vallahi.
2: Ne olduğunu şaşıracağım.
1: Vergi memuru gibisin ya.
2: Yani eğer Beşiktaş hocasını bulmakta gösterdiği isabeti hocaya sabır konusunda da gösterirse Önder Özen'in de katkılarıyla önümüzdeki birkaç yılın Beşiktaş'ın inşa edebilir. Hoca gitse bile sistem devam eder. Hoca süper. Diyelim 2 yıl 3 yıl durdu gitti ama sana büyük bir miras bırakıp da gider. Çünkü biz takımlarımızın oyunu yok. Galatasaray dahil takımlarımızın bir oyunu yok. Galatasaray çok kaliteli yabancı oyuncularının ve hocasının o oyunculara uygun alan açmasıyla yani serbest bırakmasıyla bir hikaye yazdı fakat Türkiye Ligi'nde yazdık bunu yani Avrupa Ligi'nde son 16 bile hani kabul edilebilir bir şey ama daha fazlası bekleniyordu doğal olarak o kadrodan. Şu an sadece Trabzonspor bu yola girmiş Fatih Tekin'le bir oyun inşa etmeye çalışıyor. O da kendi camiasıyla boğuşuyor.

0: işte hocanın yanında duranlar birazcık önde duruyorlar ama iki kötü skorla tam tersine döner. Beşiktaş'ın bu hataya düşmeden, yani Fatih Tekke örneğinin aldığı sonuçlarına da bakarak daha büyük bir enerji, daha büyük bir bütçeyle daha iyisini yapabileceğini görmesi lazım. Şu Vincenzo Italiano, ben şey demiyorum, ben mesela Sergen Hoca'yı da çok fazla eleştirmedim. Solkayer'i de, onlara da sabır gösterilseydi belli bir noktaya getireceklerdi Beşiktaş'ı yani. Bunlar sonuçta şeyden, pazar yerinden, amele pazarından alıp getirdiğin adamlar değil ki, teknik adamlar. Ve onlarca, yüzlerce maça çıkmışlar. Hepsi de senin markandan daha düşük olmayan markalarla da çıkmışlar. Yani kendimizi dev ayın arasında da görmeyelim. İnsanların kariyerlerini de gerekli özeni, saygıyı gösterelim. Bu adamlar da bu işe kafa yoruyorlar ve yaptıkları işin sahnede olduğu için, herkes tarafından görüldüğünü, kendileri için de bir referans noktası olacağını biliyorlar. Hiçbiri başarısız olmak için yeni bir heyecana, yeni bir ülkeye gitmezler. Vincenzo Italiano da bizim ülkemize getirebileceğimiz en isabetli adamlardan biri. Beşiktaş dileriz, ona gereken sabrı gösterir. Hocanın istemesi kaydıyla ben Trossard'a da karşı değilim yani. Bir yıl ayağa kalkma yılıdır, bize 15-20 gol atar. Bir şey demiyorum ama uzun vadeli planlamalar, yani böyle birazcık üçüncü satışını da yapabileceğin oyuncular olmalı. Al, oynat, geliştir, sat, yarışında içinde kal. Beşiktaş'ın toplam aklı ve İstanbul gibi bir şehre adam çağırıyorsunuz ya. Öyle zor da değil yani. Hani Trabzon'a getirirken zorlanırsın da, İstanbul'a yani genç adamları bulup getirmek de öyle çok zor işler değiller. Beşiktaş'ın gelecek yılları da düşünerek bu takımların bize babalarımızdan mirası, çocuklarımızdan emanet kaldığını da unutmadan, onların mutlu olabilecekleri bir Beşiktaş'ı da bir yandan inşa etmek gerekiyor. Tamam, biz de bu yılları, işte bu günü biz yaşıyoruz. Biz de bu hazdan payımızı almak istiyoruz. Ama plansız olursa sana hazdan değil, hüzünden pay kalıyor. Ya bak, bırakalım, biraz sabredelim. Çocuklarımız biraz hazları, hüzünlerinden çok olsun.
1: Sabır bizim milletimizin en sevmediği kelime, sabır.
0: Evet ya.
1: Eskiden hakikaten İstanbul'u gezdirip Anadolu takımları öyle kendine transfer yaptırırdı. Böyle İstanbul'da bir tur attırıp o güzelmiş falan, çat gidiyor başka bir Anadolu şehrine. Yani ya bak, bir sisteme, bir oyuna sahip olmak bana göre çok kıymetlidir. Ligin dinamiklerine göre, eldeki mevcut kadroya göre, ondan sonra takımını dizayn etmek ayrıdır. Kendisinin bir sisteme sahip olması çok farklıdır. Şimdi çok büyük teknik direktörler geldi buraya ama onun oyun sistemiyle bütün futbolcular kariyer bırakma şeyine girdi, sürecine girdi.
0: Mourinho'yu kastediyorsun.
1: Evet.
0: Ve ondan büyüğü de bir daha bizim ülkemize gelir mi bilmiyorum. Bu kariyerinin bu noktasına bak. Buradan kalktı, Real Madrid'e gitti.
1: Ama bak, onun sistemi bizde, bizim ligimizin dinamiğine göre bütün oyunculara kariyer bıraktırır yani.
0: Evet.
1: Ama ne oldu? Ondan sonra gelen bir teknik direktörle bir hava değişti filan. Onun için şu anda uzun süre şampiyonluk yaşamamış ligimizdeki dört büyüklere yerli teknik direktör takviyesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Aidiyet duygusu açısından.
2: Peki hocam.
1: Ama bizde de yerli şeyler, senin söylediğin gibi Selahattin'im, o kadar çabuk böyle tüketilmeye açık ki.
0: Hocam, aidiyetleri, renkleri olmasın ya. Futbolun kendisini olsun ya.
1: Olsun tabii.
0: Futbola
1: ki.
0: Sadakat, evet, gösterin. Abi. Taraftar ona daha çok kıymet verir. Sen futbola sadakat
2: da
0: gösterirsen.
2: Sorayım. Vlahovic konusu hala gündemde Beşiktaş'ta.
1: Olur abi.
2: Belli ki yani Vlahovic konusu, Vlahovic Beşiktaş'a ya da başka bir takıma imza atıncaya kadar devam edecek.
0: Çok para ya. Ha.
2: İtalyano'nun eski öğrencisi, sistem demişken hocam, İtalyano Vlahovic yeniden Beşiktaş'ta buluşur mu?
1: Buluşur.
2: Bu saat diliminin sonunda bunu konuşalım.
1: Trossard'ı da istiyorsa demek ki bir bildiği var adam. Alacaksın o zaman. Beşiktaş artık, tamam ben de çok taraftarım, artık o kadar çok borç yükleri çoğaldı ki dört büyüklerin. Şimdi bunu baz alarak transfer yapmaları çok daha mantıklı. Ama maalesef şimdi beklentiler doğrultusunda, eğer hakikaten hemen çok kısa dönemde bir şampiyonluk hedefleniyorsa da
0: ya hocam,
1: kaliteli oyuncuya parayı da vermek zorundasın.
0: 2 hafta sonra Beşiktaş taraftarı şuna baksın. 2 hafta ya da 3 hafta sonra işte Midland'la oynayacağız değil mi? Şu Midland'ın oyununa bir baksınlar.
1: Sistem
0: bir
1: takımı.
0: Bakın, bir de baksınlar Midland'ın ilk 11.

0: Ne kaç yabancı var?
1: Var.
0: Bunlar Norveç takımı gibi değil. Danimarka takımı.
1: Danimarka.
0: Danimarkalı çocuklar ya. Ya senin bizim çocuklarımızdan daha yetenekli değiller ha.
2: Değiller.
0: Fakat onlar bir sistem üzerinde eğitiliyorlar. Hep beraber 11-12 yaşından itibaren aynı sistematik bir üretim mekanizması var. Herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ne yapacağını, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Onlara anlatan hocaların bilgileri de onlardan fazla. Bizdeki gibi değil. Yani yetiştiriciler de belli bir eşiği aşmışlar ve kulübü yönetenler de bu işin sabırla, emekle olduğunu farkındalar. Ve Midland'ı son 4-5 yıldır Midland bu düzeye gelmiş. Beşiktaş taraftarı baksın desin ki siz böyle bir takım istiyor musunuz? Çok basit. Böyle bir takım istiyor musun? Kimse istemiyorum demez mi?
2: Çok soru. Yeteneği geçiyor.
0: Ne biraz sabredeceksin?
1: Dursun. Biz araya gideceğiz. Ara zamanı geldi. Saat başına karşınızdayız.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç. ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: One Card yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. One Card'ın jest oldu.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi bir...

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da Icardi gidecek mi, kalacak mı? Son dönemin gözde konusu, tartışılan konusu bu. Hala da tartışılmaya devam ediliyor. Menajeri Pino bir açıklama yayınladı ve 18 Mayıs'ta yönetimle bir görüşme yaptıklarını ama bu görüşmeden bir sonuç çıkmadığını söyledi. Biz de stüdyoda bundan sonraki süreçte neler olabilir onları konuşacağız tabii ki. Zafer Hocam, yani açıklama uzun bir açıklamaydı ama açıklamanın özeti bundan sonra da her şey olabilir minvalinde. Aslında orta yolu bir açıklama olduğunu söylemek lazım. Icardi Galatasaray konusu kapanmış değil ama sanki yeniden birleşmeye de çok da yakın değil gibi bir nokta var.
1: Ya şimdi kaliteyi koruyan, nokta atışı hamleler yapmaya çalışan bir görüntü veriyor Galatasaray takımı. Yani Avrupa hedefleri doğrultusunda da

0: tecrübeli isimlere yönelmesi kadar mantıklı bir şey yok transferde. Sabırlı da davranıyorlar. Ama çünkü büyük bir avantajı var. Oturmuş bir iskelet kadrosu var. Ve bunu da büyük ölçüde koruyor Galatasaray. Şimdi o açıdan baktığımızda bir golcü olarak ben şimdi onun psikolojisini düşündüğümde hemen hemen bütün golcülerin başına gelen bir süreçtir bu.
1: Ömer de eski golcüleri de bilir hocam Ömer. Senin işte, de başına geldi. Bakalım hocam ben ne diyecek.
0: Kesin bir vefasızlığa bir uğramışım.
2: Savunmaya geçtim. Yani. O mahtına doğru gittim.
0: Ya bizim abi futbolumuzun efsanelerinden Ender Konca vardır. Müthiş bir sol açık.
1: Eskişehirspor'da.
0: Eskişehirspor'da. Eintracht Frankfurt'a gidiyor. Almanların milli sahabeki Fox'u rezil rüsva ediyor.
2: Berti Fox'u.
1: Efsane.
0: Yani şimdi ondan sonra Ender abi ne yaptı? Büyük bir olgunluk gösterdi. Ben 17 yaşında profesyonel oldum. Oğlum dedi bu bölgede sen daha iyisin şu anda benden sen oyna. Sağbek'e geçti. Sol açık Ender abi sağbek oynamaya başladı. Orada da takımı yönetiyordu. Takıma bir kimlik kazandırıyordu.
1: Sağ ayakla mı oynardı sol ayakla mı?
0: Abi iki ayağı da olan nadir insanlardan biri. Hem sağ ayak hem sol ayak 30 metreden zumba gibi şut atan bir adam. Bir çalım bak Ender abiyi seyret onu taklit et zaten büyük topçu olursun. Bu kadar keskin giderken bir buraya kesiyor, bir oraya kesiyor abi. Kafayı kaldırıp 30-40 metre fark etmiyor. Çat. Sonra nasıl bir mücadele şeklidir o böyle. Sağda kendini kaybediyor. Onu gördüğün zaman sana da coşku geliyor. Şimdi Icardi mevzusuna geldiği zaman yani bu kadar hizmet etmiş bir adamın bu kadar süreç, geçen süre içerisinde hala anlaşılmaması bir kere Icardi'nin performansının kaybıdır abicim. Bu adamla bu dakikadan sonra anlaşsan dahi sana performans vermez.
1: Anlasa da vermeyecekti hocam.
0: Yani
1: Galatasaray'a bir fark gösterdi.
0: Yaşına baktığımız zaman çok yaşlı değil bak. Ben çok yaşa takılan olmadığım halde şimdi Icardi'nin oyun karakterine baktığımız zaman ve mesleğine saygısına baktığım zaman evet çok defaları olan adam ama ceza sahası içindeki de en büyük golcülerden biri. Şimdi verim alma konusunda bu biraz daha şöyle hafif fizik kalitesini yükselttiği zaman bu adam gene atar. En kötü halinde de atıyor. Abi bir de şöyle bir şey var. Gol atıyor puan kazandık. Abi goldür. Futbolun meyvesi de goldür. Atan kimse o da üst düzey oyuncudur. Şimdi Icardi ile sen anlaşmadın bu dakikaya kadar. Onun psikolojisini ben çok iyi anlıyorum. Şimdi diyor ki ulan ben bu kadar şey verdim. Hala benimle anlaşmıyorlar. Bitti abi. Bu maneviyatta çökmek, çöküntü demektir. Onu üst düzey, ya futbolcuya hep ne diyoruz? Kabul gördüğü yerde performans verir diyoruz. Kendini mutlu hissettiği yerde performans verir. Ya bir yolun var, ayıracaksan yolu birdenbire de ki ya çok teşekkür ediyoruz verdiğin hizmetlere. Bu kapı her zaman sana açık. Ondan sonra ayıralım yolları. Veya anlaşacaksan da abi git bir an evvel anlaş bitsin. Adam motive olarak gelsin buraya çalışmalarını hızlandırsın. Fizik kalitesini yükseltsin sana her zaman faydası olur.
1: Çalışma işlerini pek sevmiyor İkari.
0: Yok onun defosu hep var. O risk hep vardı ama alındığı gün de vardı yani. Adamın antrenmana gelmeme riski bile var.
1: Evet.
0: Ama böyle abi üst düzey kaliteli futbolcularda sıkıntı vardır. Hepsinde vardır.
1: Hocam
0: Icardi'den, bunları kahrını çekeceksin kusura bakma yani.
1: Icardi'den bahsederken Galatasaray tarihinin belki Türk futbol tarihinin en önemli santforlarından biri idi Metin Oktay. Ve biz hepimiz biliriz ki Türkiye'de ağları yırtan ilk golü Metin Oktay atmıştır. Oysa sahaftan bir kitap geçti elime. Şu bizim karşı yaka Yaşar Ürük kardeş yazmış. Şöyle bir kitap. Burada ağları yırtan ilk golü kimin hangi tarihte kime attığını yazıyor. Metin Oktay da o zaman İzmir Spor'da oynuyor. Nihayet oyunun 71. dakikası İzmir Karşıyaka Altay maçı. Karşıyakalı Selim çok sert bir şut atar. Altay kalecisi Erdoğan'ın kıpırdamasına bile fırsat vermeden kaleye giden top o hızla ağları deler. Ağları deldiğini nereden anlıyoruz? Ve kale arkasındaki Tariş fabrikasının bir dönemin büyük grevlerinin olduğu, 12 Eylül öncesinin işçi sendikasının en güçlü olduğu yerdir. Tariş fabrikasının taş duvarında çıkardığı sesle maçı izleyenler topun ağları deldiğini görür. Yani aslında Türkiye'de ağları delen ilk golü yine İzmirli bir kardeşimiz.
0: Metin abi büyük golcü.
1: Selim atmış. Metin Oktay'ımızı

0: da Selim kardeş de yaşıyorsa sağlıkla analım. Öldülerse de Allah rahmet dileyelim ikisine de. Böyle bir gereksiz bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Şimdi hala o kültür devam ediyor mu bilmiyorum. Eskiden hakemler biliyorsunuz maçtan evvel bir gidip fileleri kontrol ederdi.
0: Evet.
1: Delik mi değil mi diye. Abi şimdi bir sene o naylonumsu şey file duruyor orada. Evet. Zaman zaman kopuyordu. Elimizden çok bağladığımızı bilirim ben.
0: Şimdi standardı değişti. Tabii. Fileleri çekip alıyorlar yenisi. Yani artık kontrol etmek gerekmiyor herhalde ama yine zaman zaman aslında sizin anlattığınız maçları da Türkiye Kupası maçlarında işte Kurtalanspor, Ardahanspor orada da sanki yine bakılıyor.
1: Bakılıyor.
0: Bir kontrol
1: bakılıyor,
0: ediliyor bakılıyor. Yan hakemler bir ediyor.
2: Önce file var mı diye bakılıyor. Ondan sonra delik mi diye bakılıyor.
1: Hayır bu yanlış algılanmasın. Çok takdir ettiğimiz bir insandır Metin abimiz.
0: Herhalde canım bir de
1: golcüdür ama
0: insan olarak mükemmel bir insan.
1: Bir iki tane bizim de öyle atmıştığımızda filenin altından giriyor pat orası şey.
2: O efsane ha. Maçtan sonra Berti Fox şöyle bir açıklama yapmış hocam ben de ona ulaştım. Başta Ender olmak üzere tüm Türk oyuncular bana çalım atmak için özel bir çaba sarf ediyor. Ben çalım yemeyen biri değilim. Böyle bir oyuncu dünyada yok zaten. Bir oyuncu yapacağı hareketin tribünden nasıl görüneceğini değil, takıma ne yarar getireceğini düşünmelidir.
1: Bak, mantalite farkı bu işte. Yani. Avrupa ile aramızda hala bu devam ediyor. Biz görsel iki tane şöyle bir belini kıran çalım attı mı? Aa büyük topçu
0: maçı,
1: diyor.
0: Maçı 5-0 kaybetmişiz ama şey diyor. Ulan Ender Vox'u bir sağa yatırdı, bir sola yatırdı. Maç kaç 5-0.
1: Ama Ender abi ya bak.
2: Büyük i̇şte mental... son çalımı görecek büyük diye diyor.
0: Tabii.
1: Buradan selamlar gitti Eskişehir'e yerleşti tekrar. Orada yaşıyor.
0: En güzelini yapmış. Uzun ömürler dileriz.
2: Evet peki, yani. İkardan devam edecek olursak hocam yani yakın zamanda sanki artık netleşecek gibi görüntü ama ben çok dediğim gibi
1: kıymeti kalmadı.
2: Mauro Icardi ile hani devam etme düşüncesinde olduğu yönünde bir kanaatim yok. Bence Galatasaray yönetimi de çok istekli gönülsüz olduğunu evet düşünmüyorum. Biraz şöyle bir durum var. Pino'nun da bence açıklaması öyle. Bu arada Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi. Bir son dakika gelişmesi. Alman Futbol Federasyonu genç teknik adamın görevinden ayrıldığını duyurdu ki Paraguay'a elendikten sonra böyle bir ayrılık bekleniyordu.
1: 9 oldu değil mi? Ayrılan veya görevden bıraktırılan.
2: Evet. Şöyle bir şey açıklama yapmıştı Nagelsmann. Almanya 2014'ün 2014 Dünya Kupası'nın sahibi ama dedi ki 18'de gruptan çıkamadık. 2022'de yine hüsran yaşadık ve 2026 biz artık eski Almanya, korkulan Almanya değiliz. İsterse federasyon ben görevimi bırakabilirim ama benim görevi bırakmamın ötesinde Alman futbolunun düşünmesi gereken şeyler var demişti Nagelsmann ama Almanya Futbol Federasyonu belli ki bir değişim yapacaksa bile bunu Nagelsmann'la yapma taraftarı olmadı.
1: Adam o kadar gerçekçi konuşuyorlar ki bayılıyorum ya. Hakikaten bayılıyorum ya.
0: Hamaset yok.
1: Ne olursa olsun ben merkezli olmaktan şimdi, vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum benim.
2: Arkadaşlarımdan da açıklamanın da büyük detayı gelmiş. Şöyle Nagelsmann açıklaması. Elendiğimiz andan bu yana çok düşündüm ve hem kişisel olarak güvendiğim kişilerle hem de federasyondaki kişilerle istişare ettim. Bu karar benim için hiç kolay olmadı. En büyük önceliğim her zaman takımın başarısı oldu. Böylesine acı bir hayal kırıklığından sonra onlar yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve bizi destekleyen federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle birlikte çalışmakla onur duyduğum oyunculara, taraftarlara da özel bir teşekkür borçluyum. Bizi taşıdınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Hatta zor zamanlarda bile. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol geceleri yaşatamadığımız için gerçekten üzülüyorum. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz demiş Nagelsmann'ın da açıklaması. Bu şekilde aslında hani Futbol Federasyonu ile ortaklaşa bir kararla Nagelsmann ve Alman milli takımının yolları ayrıldı.
0: Yani bizde Futbol de... Federasyonu'nun ya da Nagelsmann'ın kariyerinden çok Alman futbolu odaklı bir karar almış her iki tarafta. Yani düşündükleri şey Alman futbolunun içinde bulunduğu durum. Yani o yüzden hani diyoruz ya Rönesans'ı yaşamış Batı kafası olayları böyle değerlendiriyor. Maalesef bizde bu şekilde olmuyor. Doğu toplumuyuz. Bizde de ille de öyle olacak diye bir şey yok. Yani ben o anlamda söylemiyorum ama yani Batı kafası böyle çalışıyor. Alman futbolu bir dönem yine krize girmişti. Altyapıdan itibaren yeni bir süreç başlattılar 90'lı yıllarda ve onun sonuçlarını aldılar. Şimdi yine bir krize girmişler. Zaten ben Almanya Paraguay maçını seyrederken, yani sahaya kurtarıcı olarak Goreska falan giriyorsa Alman futbolunun bayağı bir sorunu var demektir. Yani 1600 yıldır Goreska giriyor. Yani oraya hala Kimmich idare ediyor. Yani bir tane Kimmich'in yanına bir oyuncu daha üretemediler.
2: Almanlar da bu arada santrafor çıkartamıyor. Evet. Havertz oynuyorlar.
0: Havertz oynuyor.
2: Musiala... Havertz kötü oynadığından değil ama Havertz oynuyorlar.
0: Evet yani. Yani oyuncu yetiştiremiyor Almanlarda. Yani futbolda eskiden yoksul çocukların aç, yoksul ailelerin aç çocuklarının kendilerini kısa yoldan hem eğlenerek hayata atılma yoluydu futbol. Dünyadaki gelişmişlik düzeyi arttıkça işte Almanya Batı ülkesi. Herhalde çocukların futbola olan yönelişi ve futbol oyununun çağdaş normlarda artık oyunculardan beklediği idman çalışma performansı sanki biraz çocukları da bunaltıyor. Yani Alman çocukları da kaçıyorlar sanki o yükün altına girmekten. O yüzden işte yani işte Türk'ü, Yunan'ı, Portekizlisi'nin çocukları daha çok futbolcu oluyor Almanya'da. Çünkü onlar ezilen tabakanın çocukları daha çok. Yani Alman halkının da keza Hollanda'da aynı. Yani Belçika'yı da gördük. Yani Senegal'in saflığıyla diyelim elediler ama
2: Senegal'in de yardımıyla.
0: Yardımıyla bir de ya bu Belçika oyunu da Belçika'nın milli takımında Kongo kökenli oyuncular var. Biliyorsunuz dünya tarihinin en büyük katliamlarından birini Belçika Kongo'da yapmıştır. Milyonlarca insanı ellerini milli okusanız dehşete düşersiniz yani Belçika'nın o Afrika'ya o Kongolulara yaptıklarını.
2: Onlardan
0: şimdi Kongolular Belçika için oynuyorlar. Bilmiyorum evet. Ya bunları da böyle çok girmekse midem spazma giriyor. Ama Avrupa'da da dikkat et. Yeni yetenekli çocukların çoğu siyahilerden. Ya Fransa milli takımının ilk 11'inde 8 tane mi siyahi var işte. Ya yine yani kaybedenlerin alttakilerin çocukları yetenekli çocuk olarak giriyorlar. Çünkü o yükün altına giriyorlar. Alman futbolunun da hani ağrı ırktır ya kendileri. Hani öyle bir iddiaları oldu bir dönem. En çok beyaz oynatacaklar filan. Artık üretemiyorlar onlar da. Hadi siyah oyuncuları onlar da kaplarını açtılar ama kendi oyuncularını da yetiştirmekten acizler. Yani bir yeni bir yapılanma, yeni bir arayış Alman futbolunda da başlayacak. Ama uzun vadede ben batılı kafanın yani beyazların diyelim çok yetenekli oyuncular çıkarmalarını beklemiyorum. Yine siyah çocuklardan ya da geri kalmış ülke çocuklarından, Anadolu'nun çocuklarından, Orta Asya'nın, İran'ın çocuklarından yetenekli adamlar çıkmasını bekliyorum.
2: Şu yani aslında enteresan olan 2002'yi kazandı Almanya. Bizim de 3. olduğumuz turnuva. 2002'nin hemen ardından dediler ki ya biz bu 2002'yi hani kazandık ama çok da aslında iyi bir nesil getirmiyoruz buraya. Hani biraz da beklenmedik bir zafer oldu. Bizim bir şeyleri düzeltmemiz lazım dediler. Ki 2006 onların evindeydi, kendi evindeydi. Kendi evindeki turnuvada finale çıkamadılar.
0: Evet.
2: Ama 2002'den sonra bir yapılanma yaptılar. Onların da işte meyvesini 2014'te aldılar. Aslında baktığımızda hani son çeyrek yüzyılda diyelim iki tane dünya şampiyonluğu var. 2002 var, 2014 var tabii o takım.
0: 14 müydü?
2: 2014 Brezilya. Evet. Ama 2018-2022 üst üste 2026 üçüncü turnuva. Bir de Almanya 2014'ten sonra yani 18'de gruptan çıkamadı. 2022 öyle. Burada da ilk eleme maçında elendiler. Hani şöyle bir çeyrek final, yarı final falan göremediler yani. Yeniden bir yapılanmaya gitmek zorunda kaldı Almanya. Ama Almanya futbolda çok üretken değil son yıllarda.
1: Değil bir de aslında bunlar hep ya Almanya bir sistem takımı olduğu için. Çok fazla yetenekli, Allah vergisi yetenekli oyuncuları çıkmasa da ama belli bir sistem doğrultusunda ondan sonra kendini geliştiren bir ülke. Ama şu an itibariyle baktığımızda aslında Almanya'ya çok uygun bir futbol ortamı var. Yani fiziksel güç, tempo, rakip kaleye hızlı inme bunlar Almanların becerebileceği şeyler. Şimdi diyoruz ki kaliteli oyuncu çözüm üretiyor ama tek başına çözümün garantisi de değil yani.
0: Değil tabii.
1: O açıdan baktığımızda hep Almanlara turnuva takımı, sistem takımı dedik. Ama demek ki onların da belli bir jenerasyonla bunu yakaladılar. Şimdi artık gelen jenerasyonda bunu beceremiyorlar.
2: Peki yani Almanya konusunda Almanlar bir şekilde sorun yaşasalar da o yenilenmeyi yapıp geri dönebiliyorlar.
0: Toni Kroos son yıldızları oldu. Toni Kroos'tan sonra adam
2: yok,
0: çıkmadı ya.
2: Abi,
0: yani öyle buraya. Üst kalibre yani. Evet.
2: Yani iyi oyuncular var şimdi, ama hani yıldızlar mısın?
0: Yok. Böyle işte bir Havers çok güzel bir örnek aslında. Kötü mü? Asla değil. Çok iyi ama yıldız mı? O da değil.
1: Ya sahada rakibine hem sayısal hem fiziksel üstünlük kuran Alman milli takımı ekolü gitti, kayboldu sanki.
0: Peki. Hocam

0: İkili mücadele
1: Almanya milli takımında sağ bekte Kimmich var. Alman milli takımını dönüştürmeye çalışıyor. Fas'ta da Eşref var. Fark işte o yani.
2: Evet. Peki Van Dijk'a bakalım biraz da. Yıldız demişken herhalde bu itiraz edemeyeceğimiz bir yıldız. Ve Galatasaray Van Dijk'la ilgilenmeye devam ediyor ama Milan'da Van Dijk'la ilgilenen kulüplerden bir tanesi. Bu transfer olacak mı olmayacak mı? Çok ciddi rakipler var tabii ki Galatasaray'ın önünde.
0: Şimdi kariyer planlaması yapar bunlar. Bizim gibi değil. Öyle desinlere doğaçlama gitmezler. Yaşı kaç oldu Van Dijk'ın?
2: Hala çok değil ya. 33 değil. Sanki ya. He.
0: Yani bu
2: henüz... Ben öyle hatırlıyorum bakmak lazım da.
1: Ankara Türkiye'yi
2: burası... Ben daha... genç hatırlıyormuşum 35 ama yani...
1: Ankara burası avukatlarından zaman... Hakan Baştemar diyor ki... 2002 Brezilya kazandı. Hatalı olmasın.
2: Şey finalde yani final oynadı final Almanya doğru. Ya
1: duydun Hakan. Almanya 92-2002 kazanmış.
2: Ronaldo.
1: Çok mu önemli bunlar Hakan? Varsa şeyler karışabilir yani sayın
0: Hakan,
1: avukatım.
0: Hangi Hakan bu bizim?
1: Hakan Baştemar diye bir
2: doğru söylüyor.
1: Diye.
2: Teşekkür ederim. Şöyle
1: teşekkür
2: yani.
1: Ederiz,
2: Almanlar final oynamamıza rağmen yenilenmemiz lazım dedi.
1: Evet. Yakalandık.
0: Ya şimdi Almanlar eğer ki bir hala...
2: Hocam dönelim Van Dijk'a, Almanlara girmeyelim tekrar.
0: Evet. Van Dijk abicim belli 35 yaşına gelmiş. Bu dakikadan sonra Türkiye'yi tercih edebilir.
1: Onun açısından mantıklı.
0: Evet mantıklı yani.
1: Bizim şimdi açımızdan?
0: Hem biraz ekonomiye bakar hem ligin dinamiklerine baktığı zaman ben burada ondan sonra rahat rahat çok fazla üzmeden kendimi performans veririm diye düşünür.
1: Yok bence zor hocam öyle kolay değil. Türkiye ligi çok
0: tabii sert canım, bize ya öyle diye geliyorlar ama bizim ligimiz sert lig. Değişik bir ligiz biz yani. O, ama bu oyuncular genelde ilerleyen yaşlarında ülkemizi tercih ediyorlar. Yani o Milan'da olsa ondan sonra Türkiye'yi tercih eder.
1: Ya zannetmiyorum Milan'ın onu istediğini ya. Milan'da kafayı yemiş olamaz yani.
0: Menajer oyunları mı bunlar?
1: Yani zannetmiyorum. Olursa hani Modric'i aldı diyecekler. Modric orta sahada idare eder yani. Bir hatasını kapatacak biri vardır. Van Dijk bir hata yaptığı zaman santraya gidersin. Yani bilemedim 35 yaşında yani Milan yani değil Milan ben Galatasaray'a bile yani şimdi Galatasaray'la kızacak ona. Galatasaray'a bile yakışmaz ki.
2: Vallahi Ruben Amorim.
1: Abdülkerim ondan çok daha faydalı
2: olur. Ruben Amorim geldi Milan'a. Gonzalo Ramos'u aldılar. Mendes'le daha fazla çalışmaya başladılar.
1: Mendes.
2: Tabii Van Dijk'ın Mendes'le bir alakası yok ama yani Milan daha farklı bir transfer dönemine girdi şu anda. Ama Van Dijk gibi bir isme de savunmada ihtiyacı var Milan'ın yani.
0: Size bir şey söyleyeyim mi?
2: Daha iyi savunmacıları var mı?
0: Mendes dediğin zaman...
1: Çok yaşlandı ya.
0: Bak Mendes dediğin zaman kendi oyuncusunu verme sevdasıyla takımları mahveden bir profil değil ha adam. Ben gittim Dubai'de görüştüm kendisiyle sportif direktörken. Bir oyuncusunu almak istiyorduk onun. Ben böyle bir yaklaşım görmedim. Ben bu oyuncuyu dedi Avrupa'da şu kadar fiyata dedi piyasa bulabilirim. Bir de bunun dedi vergisi var. Sen şu kadar ver yeter dedi ben sana yönlendiririm. Yani bu anlayış çok güzel bir anlayış. Adamın derdi ben ne yapayım edeyim bir yüksek paraya satıp bir kazık atayım değil yani.
1: Aşmıştır o şeyleri. Kazık ata çok biriktirmişlerdi. Ya. Gerek yoktur artık.
0: Otele bir girdik.
1: Kurumsallaşmıştır.
0: Ancelotti, Mourinho, Real Madrid'in başkanı, Barcelona'nın başkanı falan oturuyorlar. Biz garip iki Türk girmişiz şeye içeriye. Benim yanımda hocam vardı ismini vermeyeyim. Ben dedi gitmem o masaya. Beklesen ben dedim konuşayım. Adamın yaklaşımını görünce adama sevdalanıyorsun ya.
1: Müşteri memnuniyeti esas demek
0: evet
1: hocam.
0: Abi. Ben o şeyi görüşmeyi yaptıktan sonra geldim. Kasımpaşa deplasmanındayız. O oyuncuya dedim ki böyle. Gece saat olmuş 3-4 beni arıyor. Hani mukavele imzalayacağız mı yeni kaç para falan filan. Bir iki gol attı dedim konuşuruz. Hakikaten attı. İki gol attı ama Mendes'e dayanaraktan ben o fiyatı verdim ve anlaştı oyuncu. Ya bir de değişik menajer türleri var. Kulüpleri yakalayıp kasa boşaltma yoluna giden menajer. Onlar da
1: estağfurullah hocam olur mu hiç?
0: Yapmazlar değil mi?
1: Yok.
0: İyi çocuk.
1: Günah alıyorsunuz hocam taşımayın.
0: Evet.
1: Yani ama Galatasaray yönetimi bana göre Icardi'ye 5 milyonluk teklif yaparak vefasını göstermiştir. Yapılması gereken oydu yaptılar. Icardi cephesi beğenmedi. O bir artırmak istedi. Olmadı şudur budur. Armut da sap üzüm ve çöp aramaya gerek yok.

0: Gelse yolu açık olsun demek lazım.
1: Gelir gelir.
0: Bir menajerinin söylediklerinden onu anlıyoruz. Galatasaray'da oyun oynayacak bir kulüp değil herhalde. Kabul etti mi etmedin. Hadi güle güle. Allah gelir, selamet versin.
1: Icardi, kuzu
0: ama
1: kuzu
0: inşallah gelir. Sol stoper için yani Van Dijk isim olarak evet iyi, iri yarı filan ama biz Abdülkerim'in ağırlığından söz ediyoruz. Van Dijk Abdülkerim'den daha ağır ya. Abdülkerim daha fazla katkı sağlar sol stoperde. Ben Galatasaray için, Türk takımları için bir sol stoper bulduk da Trabzonspor ilgilendiği için ismini vermiyorum. Yoksa ismini versem gidip Galatasaray hemen alır zaten. Trabzon birini istedi mi Galatasaray'a gidip alıyor onu. Trabzon alamayınca ne yapsın? O da diyor ki bunlar futboldan anlıyorlar. Bu adamı buldularsa doğru isimdir. Hele Fatih Hoca beğendiyse kesin doğru isimdir. Gidip onu alalım diyorlar. Şimdi ismi vermiyorum. Versem Galatasaray stoper sorununu çözecek.
2: Peki. Fenerbahçe'ye geçelim. Zafer Hocam sizin geçen yayınlardan bir tanesine belirttiğiniz konulardan bir tanesini konuşacağız. O da şu Fred konusu. Aslında Fenerbahçe taraftarı şimdi Greenwood duymak istiyor, Oliver Watkins duymak istiyor. Bunlar tamam.
1: Girassi duymak istiyor.
2: Girassi evet vardı listede. Çok konuşulmuyor gerçi son günlerde. Ama gelen bir ceza var. 10+4 kuralına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin elinden çıkarması gereken en az şu an 8 yabancı oyuncu var. Fred de belki ayrılığı beklenen isimlerden bir tanesiydi ama İsmail Hoca ile birlikte bu durumun değişebileceği de konuşuluyor. Sizce Fred Fenerbahçe'de kalmalı mı? Çünkü Atletico Mineiro ile görüşüyordu ama sanki İsmail Hoca'nın Fred'i daha çok kullanacağı ile ilgili kamptan gelen haberler var. Şimdi Fenerbahçe tabii bir yandan yabancılarla yolları ayırmaya çalışıyor, bir yandan da elindeki oyuncularla bir planlama yapmaya çalışıyor.
1: Ben hep söylüyorum, insan kendini kabul eden bir çevrede huzur bulur. Yani aidiyet yalnızca fiziksel bir mekan değil, duygusal bir bağdır. Fred İsmail Kartal Hoca ile bu bağı yakalar. Ve ilk geldiği günkü Fred olur. O Fred'siz Fenerbahçe olmaz söylemi tekrar gündeme gelir. Şimdi Fred oyunun iki bölümünü de oynayabilen bir oyuncu. Hem defansif özelliği var hem hücuma katkı yapabiliyor. Üstelik orta sahada topla alan kat edip adam eksiltebiliyor. Şimdi modern futbolda bu çok önemli bir özellik. Bir de topla dönüş kabiliyeti var. Öyle çok kolay değildir orta sahada top aldığın zaman arkanda rakip olmasına rağmen topla dönüş kabiliyetin. Fred Fenerbahçe için bana göre çok gerekli bir adamdır. İhtiyaçtır iyi bir Fred. İyi bir Fred ile Fenerbahçe orta sahası dinamizm kazanır. Şimdi zaten elde defansın önünde kontrol oyuncusu pozisyonunda çok adam var.
0: Gündüz'ü, İsmail, Kante.
1: Kante. Bunlardan bir tanesi yeter.
0: Evet.
1: Diğerleri fuzulidir. Ama Fred her türlü Fenerbahçe takımının ihtiyacıdır. Niye? Senin o elindeki o saydığımız deminki oyuncu profilleri ön bölgeyi destek açısından değil. Zaten görevleri değil. Onlar zevksiz durum oyuncuları. Onlar gelen rakibi karşılayacak, topu alıp arkadaşına verecek. Ama zevkli durum oyuncusu Fred ikisini birden yapabiliyor. Hem zevksiz durum oyuncusu hem zevkli durum oyuncusu. Onun için Fred eldeki mevcut kadro zaten iyiydi. Yani bu başarının görünmeyen bir arka planı vardır. İsmail Hoca bunu yaratmalıdır. Böyle olduğu zaman eldeki mevcut oyunculardan üst düzey performansı tekrar yakaladığında takım performansı artar. Bireysellik takımı oluşturur. Yani sen Fred Fred olursa, işte ne bileyim Şerif Şerif olursa, efendim mesela bu diğerleri herkes kendi olduğu zaman takım oluyor. Bunlar kendi bireysel yeteneklerini takıma adapte ettiği zaman. Onun için ben bu konuda İsmail Hoca'nın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü eldeki mevcutlarla ondan sonra yeniden bir takımı yenileme açısından Fenerbahçe'nin tekrardan oyunun duygusal durumunu yönetebilmesi adına İsmail Kartal'ın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Fenerbahçe'nin büyük resminde küçük kalan hocalardan sonra en azından aidiyet duygusu açısından İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman tercihlerinin doğru olacağını düşünüyordum ben. Ama şampiyonluk tutkusunun startını şimdiden vermeli İsmail Kartal hocamız. O yüzden de giydikleri formanın adı Fenerbahçe ise o forma zaten kazanmayı emrediyor futbolculara. en azından

0: çok önemlidir. Orta sahada hem alan kat ediyor hem adam eksiltiyor.
1: Hem araya toplar
0: atıyor. Atıyor. E moralli bir Fred gidip sahte santifor gol de atıyor.
1: Tabii.
0: Büyük katkı sağlar. Şimdi
1: Asensio hocam 21 var tane yabancı var. Var. Şu anda Fenerbahçe soyunur. O kadar kötü yönetiliyor ki taraftar çeşitli bahanelerle konsolide ediliyor. Gerçeği başka arka taraftaki gerçeği kimseyle paylaşmıyorlar. 30-35 milyar borç olmuş. Elde 21 tane yabancı oyuncu var. Sen bunları göndermeden yeni oyuncu da transfer edemezsin. Nasıl göndereceksin? 21 tane yabancı oyuncu var, en az 5-6 tanesiyle acil vedalaşması gerekiyor kulübün. Ve bunlar da şey oyuncular değil yani, vereyim ne bileyim çatladı Kapıspor'da oynasın.
2: Abi dün şu liseyi...
1: Bekao mesela sallıyorum, İtalya Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri.
2: Dün şu liseyi çıkardım. İdi. Yani son 3 yıl, işte bundan 2 sezon önce 8+3 kuralı var. Fenerbahçe'nin 20'ye yakın yabancısı var. Geçen yıl işte 12+2 kuralı var. Fenerbahçe'nin 19 yabancı oyuncusu var. Bu sene 10+4 oldu. Şu an Fenerbahçe'nin 22 yabancı oyuncusu
1: 22
2: var.
1: Mi oldu? Vedat'tan sonra biri daha mı geldi?
2: Yok, 22 toplam. Vedat da 22.
1: 22 mi oldu?
2: Yani şimdi şöyle hiç yabancı kuralına göre davranmayan ya da planlama yapmayan diyeyim daha doğru bir ifade olacak. Fenerbahçe yönetimleri var şu ana kadar ve her yılda Fenerbahçe tamam taraftar transfer bekliyor ama özellikle de bu dönemlerde gidecek oyuncuları da ayarlamakta zorluk çeken, güçlük çeken evet. Bir Fenerbahçe var. Hocam teknik adam için de çok zor yani.
1: Zor, zor tabii hocam. Abi, çok. Bak,
0: yani oyuncu şişkinliği teknik direktörler için en büyük sıkıntı.
1: Bir şey var hocam, antrenman kalitesi çok önemli. 40 tane oyuncuyla mı antrenman yapacaksın? 22 tane evet, yabancı. Evet.
2: Tek tek saymayayım ama şimdi Omar Fayet, Mimovic... İşte muhtemelen Bekao, hani hiç düşünülmeyen yabancılar da var. Bir de belki İsmail Hoca'nın kalmasını istediği Fred gibi oyuncular var. Ama hocam neredeyse hiç düşünülmeyen yabancıları bile Fenerbahçe'den göndersen aşağı yukarı 14 oyuncuya ancak düşmüş oluyorsun. Ama transfer yapman için ki santrofor alacaksın. Kadrodan da mevcut oyuncuları göndermen lazım. Yani Fenerbahçe'nin şöyle 8 değil muhtemelen 10-11 yabancıyla yolunu ayıracağı bir nokta var. Ki yerliler de buna dahil olabilir. Yani işte Cengiz var. Kadroda hala muhtemelen düşünmeyecek Fenerbahçe. Çağlar kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye baktığımızda 15'e yakın. Hani şöyle bir kaba taslak söylüyorum bunu. 15'e yakın oyuncuyla yolları ayırmak lazım. Bir yanda dediğim gibi taraftar transfer bekliyor ama bence yönetim şu anda bunu nasıl yapabiliriz, planlayabiliriz daha çok bunu düşünüyor.
0: Ya evet mesela... Kamuoyunda konuşulan rakama baktığımız zaman şimdi Cengiz'e hangi mantık 5 milyon küsür euro veriyor? Ben onu çözemiyorum abi.
1: Muriç'e Vedat'a 5 milyon euro veren mantık hocam. Ona da onu veriyor.
0: Işte. Enteresan abi. Ne zaman bu rakamlara geldik onu da çözemiyoruz ama Fenerbahçe'de bir şampiyonluk her şeyi unutturur Fenerbahçe'de. En büyük yanlışları bile. Onun için Fenerbahçe'nin şampiyon olmaya ihtiyacı var. Şimdi
1: doğru
0: bugüne kadarki yanlışlara baktığımızda o kadar çok ki. Bunlarla detaylanacağına ana fikirde o ana fikrine şampiyonluk. Orada şampiyonluğa gidecek Fenerbahçe. Başka yolu yok.
1: O zaman işte Ömer'in dediği gibi en az 12 adamla hemen bir an yolları ayırmak.
0: Ayıracak.
1: Abdülaziz Fal diye biri var ya.
2: Evet.
1: Var. Yemin ederim ben ilk defa duyuyorum. Var, var. Benim cahilliğim demek. Fenerbahçe'nin kadrosunda yani... yabancılardan biriymiş. Ne oynuyordu bu?
2: Öyle. Stoper değil mi? Evet evet. Altyapıya gelmişti. Sonrasında üst gelmiş. Kadroya çıkamadı yani.
1: Ha, anladım. Aa, tamam.
0: Birkaç yıl. O zaman kaçıncı Toler'e seneye giriyor Selahattin? 13. seneye değil mi?
1: Evet.
0: Bunca yıldır köşesine çekilen bir taraftar kitlesi var. Bunları tekrar ayağa kaldırmayı beceremezse Sayın İsmail Kartal, Sayın Aziz Yıldırım, sıkıntı doğar.
1: Kaçınılmaz.
2: Şöyle bir durum da var. Bunu Beşiktaş daha önce yaşadı. Hatta hani bayağı ağır yaşadı. Şimdi yabancı oyuncular da ülkedeki kuralı biliyor sonuçta. Şimdi yolları ayırmaya kalktığın zaman gitmek konusunda da yardımcı olmayacak çok oyuncu var. Var çıkacak da bunlar yani.
0: Adam
2: göreceğiz.
0: Burada yüksek rakam alıyorsa niye bıraksın ki abi? Silah storuyla imzalatmadı ki. İsteyerek aldığın adamı vereceksin. Bedelini ödeyeceksin. Böyle yok öyle bir dünya yani.
2: İşte çok bedel ödemesi gerekiyor şu an Fenerbahçe'nin. Böyle bir durum var orada.
0: Ödeyecek abi. Bu taraftarı ilgilendirmiyor bu ha. O zaman talip olmasaydın derler.
2: Taraftarı şöyle ilgilendiriyor. Şimdi taraftar nasıl bir vaat oldu taraftara? İşte önemli isimler gelecek, gelecektir bu arada. Hani ben gelmeyecek demiyorum ama işte birden Girassiler, işte

0: konuşulan Greenwood'lar, ne bileyim Oli Watkins'lerden önce şu oyuncuları bir elden çıkaralıma döndü ya Fenerbahçe. Bir hayal kırıklığı yaşıyor şu an Fenerbahçe taraftarı.
1: Tabii beklentilerin karşılanmadığı gerçeği var ama bunu transfer öncesinde ya da seçim öncesinde açıklayacaktım. Zaten biliyor herkes ya, açıklamaya falan da gerek yok. Abi bazen eski defterleri kapatma zorunluluğu vardır abi. Sen şimdi şampiyon, bugüne kadar şampiyonluk gelmediyse demek ki bir yerlerde bir yanlışlar var. Bu yanlışların düzeltilip de taraftarın da tekrar içeri çekilip takımla bir olma, bir ve bir arada olma pozisyonu yaratılmazsa niye? Çünkü taraftar nezdinde Fenerbahçe takımının kredisi kalmadı. Bu krediler çabuk tüketildi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe taraftarına verilecek tek müjde şampiyonluk. Başkası gerisi hikaye. Onun için taraftar beni ilgilendirmez diyor. Banka borcuymuş. Efendime söyleyeyim mevcut mali yükmüş. Hocam, ödenecek paralarmış. Ona
0: doğru,
1: bakmıyor.
0: Ama birkaç yıldır taraftar işte beni ilgilendirmez diye de şu anda yine taraftar aslında beni ilgilendirmez diyen konularla mücadele ediyor. Neden? O gelsin beni ilgilendirmez, bu gelsin beni ilgilendirmez. Şimdi Fenerbahçe'nin 22 tane yabancı oyuncusu var.
1: Ayıracaklar yolları abi.
2: Ya, taraftar beni ilgilendirmez diye ama...
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Anlatılan senin hikayen aslında.
1: Tabii canım, taraftar.
2: Senin hikayen seni nasıl
0: ilgilendirmez? Bugün geldiğin noktada işte seni ilgilendiriyor aslında.
1: Evet. Şimdi taraftar ilgilendiriyor şu, taraftar buraya detaylandırmıyor. Yani bana ne diyor, sen bunları bilerek geldin. Çöz onları diyor. O konu beni ilgilendirmez diyor. Beni şampiyon yap diyor. Taraftar beklentisi o. Ya bak, şampiyonluk startını veremezlerse hakikaten sıkıntı olur diyor. Önce eldeki mevcut kadro da şampiyonluğa oynar gene. Öyle bir gerçek de var. Ama bir teknik direktörü olarak geldin bir takıma. Belli bir oyun anlayışın var değil mi? Elinde de 40 tane oyuncu var. 19 tane, 21 tane mi oldu yabancısıyız? 21 tane de yabancı oyuncum var. Bu kadar zor mudur Selahattin'in bu? Oturursun sportif direktörünle veya başkanla, yöneticilerle. Dersin ki ben böyle şunu oynamak istiyorum. Bu konuda bu oyuncular bana lazım. Bunlar değil, bitti ya.
2: Tamam, elinde 22 tane yabancı varken ne yapacak? Bitmiyor işte.
1: Sen listeyi ver, yönetim uğraşsın.
2: İşte. Zaten şu anda zorda olan yönetimler, ben ne başarı ne başarısızlık,
1: şimdi
2: çok fazla hocaya
1: çıkarmak zorundasın. Hadi diyelim şey, 40'ını birden aynı yerde kullanmak istemiyorsun. Bir yer göstermek zorundasın o oyunculara çalışabilmesi için.
2: Evet. Asıl sorunun zaten çalışma kalitesi dediğim
1: kadro şey. Zenginliğiyle kadro şişkinliği, bak, teknik direktörün en büyük tehlikesi.
2: Evet.
1: En büyük tehlikesi.
2: Beşiktaş'ın geçen sezon başında yaptığı hata. 40 kişiyle kamp yaptılar.
1: Evet. Şimdi aynı pozisyona niye düşüyorsun?
0: O hatanın CRM'si çekildi zaten yani.
2: Evet. Şimdi Fenerbahçe'de öyle bir durum var. Yani gelip taraftarı mutlu etmek için transferler yapmanın kulüplere, kurumlara hiçbir katkısı yok ya. 3-5 gün eğlenecek taraftar, işte 3-5 yönetici taraftarın nezdinde bir itibar kazanacak diye kulüpler batırılmış işte. Bu kadar basit ya. Fenerbahçe sadece Fenerbahçe değil ki, diğerleri de farklı. Çünkü bizim futboldan anladığımız şeyin gerçek dünyanın futbol algısıyla bir ilgisi yok. Biz bambaşka şeyler kovalıyoruz futbolda. Olamadığımız her ne varsa, hayatta karşılığını bulmadığını düşündüğümüz, bize haksızlık edildiğini varsaydığımız bütün hayat halleri için bir hesaplaşma, bir temize çekme sayfası olarak futbol takımlarını görüyoruz biz. Ya yok öyle bir dünya, yok. Mümkün değil o. Hayatta herhangi bir karşılığı yok bu düşüncenin. Bunlar futbol takımları, halkın takımları, mümkün olabildiğince kendi kaynaklarıyla dönmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü hele bizim gibi ülkelerde ülke içi rekabet Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinden daha önemli ya bizim için. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'la, Galatasaray'la biraz daha az olma kaydıyla söylüyorum bunu, oranı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la çok önemli bir Fenerbahçe Galatasaray maçının kazananı olmak mı senin için daha önemli? Şampiyonlar Ligi finali mi desen, yarısından fazlası Galatasaray Fener oyununun kazananı olmak isteyecek. Çünkü biz rekabet içeride yaşıyoruz. Biz böyle çok dünyaya açılmış ya da belki de şey gibi de olabilir bu yani. Bizim dünyamız dünyanın en yaşanılması günlük hayatını yaşıyoruz. Bizim rekabetimiz dünyanın aslında en iyi rekabetidir, en tatlı rekabetidir. Dünyanın bundan haberi yok diye biz ille de Şampiyonlar Ligi'ni, şampiyonluğunu kovalayacak halimiz yok. Bizim futbol algımız budur. Anadolu dünyası, Anadolu coğrafyası, Anadolu kültürleri bizi buna yöneltiyor. Biz bundan da mutluyuz diyebiliriz de yani. O zaman da

0: bu kadar para harcayıp kulüpleri batırmanın gereği yok ya. 35 milyar 40 milyar borç ne demek ya? Söylerken kolay, devlet borcu gibi ya. Lüksemburg'un devlet olarak o kadar borcu yoktur belki. Sallıyorum, Lüksemburg'un belki hiç borcu da yoktur da. Yani bu kadar ne için, ne biriktirdik biz? Bu kadar borç yaptık, ne yaptık? Neyimiz var dünyada yani, bizden bahseden bir ülke var mı? 26 sene önceki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu, onun da çok planlı bir iş olmadığını, hani 4 yıllık bir gelişimi vardı eyvallah da, 4 yıllık bir planlama diyelim. Onun da arkasını gelmediği için anladık ki ha, o da yani 3 tane Popescu, Hagi, Taffarel, diğer yerli oyuncular, iyi bir teknik adam. Onlar bir araya geldi, bir oldu, tekrarını yapamadık yine. Yapamıyoruz yani. Niye? Planımız, programımız yok ki. Paramızın yettiği kadarıyla yıldız oyuncuları alacağız. Genellikle de orta yaş, yani kariyer çizgileri aşağıya ya düzleşmiş ya aşağıya doğru inmiş adamları alacağız. Kendi ligimizin kavruk delikanlılarını onlarla yeneceğiz, hakemlerin de katkılarıyla. Ondan sonra biz büyük takım olduk, şampiyon olduk falan filan diye övüneceğiz. Bizi bu kadarı yetiyor.
1: 3.9 trilyon dolar. Lüksemburg'un borcu.
0: Ha, bir yaklaşmışız evet. Lüksemburg'un da borcu varmış yani. Bu
1: varmış arada. Abi. Söyleyelim de havada kalmasın, varmış.
0: 3.9 abi. Trilyon dolar.
1: Evet.
0: Ne yapmışlar bunlar ya?
1: Harcamışlar.
0: Yunanistan yani. Gibi yiyip yiyip şeyde Almanya'dan mı istiyorlar acaba?
1: Biraz fazla geldi bana ya.
0: 3.9
1: Lüksemburg evet. için fazla gibi.
0: Trilyon dolar.
2: Fazla.
0: Şey, Yeşilburun adaları kadar diyelim o zaman, borcumuz var. Şimdi ona da bakarsın sen. Sen o da, senin yanında da sallanmıyor ya.
2: Fenerbahçe 22'sinde mi ilk maçına çıkacak?
1: 22'sinde hocam.
0: Ya 22, 23, 24 onlardan biri işte.
2: O da 22'sinde. Şöyle bir, kimler kalacak, kimler gidecek sorusu varsa.
0: Beşiktaş'ta aynı. Beşiktaş'ta
1: şöyle bir durum var hocam Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe'de kaleci durumu net değil. Yani Livakovic, Ederson, hani bu isimler ne olacak, devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Santrofor noktasına Vedat sakatlandı. Şu an için hani başka bir santrofor yok Fenerbahçe'nin elinde.
0: Şerif.
1: İşte Sidiki Şerif var. Sidiki Şerif'e de yani İsmail yabancısı. Hoca bir hafta önce demişti ki bonservisi bence pahalı. Hani pahalı bir bonservis ödenmiş demişti.
2: Teknik direktör.
1: Şimdi Fenerbahçe kaleci anlamında hangi kaleciyle maça çıkacak soru işareti. Hangi santraforla maça çıkacak orası da soru işareti.
0: Atan tutan sorunlu yani.
1: Evet.
2: Vallahi ben taraftarların hayal ettiği takımı bulamadığı için kırgın bir Fenerbahçe taraftarı var. Hala hayal ettiği takımı bekliyor. Umuyor. Ümit etmek de dünyanın en kötü şeyi bana göre.
0: İşkenceyi uzatır.
1: Kesin.
2: Yani onun için şimdi sen görünen o ki eldeki mevcut kadroyla bir şeyleri becerme yoluna gidecek Fenerbahçe takımı. Ha, takviye sonradan gelebilir ama bu Avrupa yolunda oynanacak ilk maçta zafiyet yaratır.
0: Hocam Avrupa'yı çok önemsediğini düşünmüyorum. Türk takımları genelde önemsemez de olsa iyi olur. Yani olursa ne hale, olmasa muhaller gibi bakıyoruz biz Avrupa hikayelerine. Fenerbahçe için de bu, özellikle bu sene de yani son yıllarda hep böyle söylüyoruz. Anlaşılır bir şey, anlaşılabilir bir şeydir. Fenerbahçe taraftarı Avrupa'dan elendik diye sana bir şey söylemez. Ama şampiyon olmak kaydıyla.
2: Tabii canım. Öncelik şey sıralığı evet.
0: Ama bu takım hala sol stoperi yok. Hala santrforu yok. Santrforu aldığı oyuncu sakatlandı. Hala en az 10 tane oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Yani diyorum ya, Aziz Yıldırım'ın hani dünya algısı falan böyle, onları değerlendirecek değilim de. Ya üzülmemek elde değil, takımın düştüğü duruma. Evet. Yani getirildiği duruma ve bunun tek sorumlusu hani başlangıç. Bu sorunların başlangıç sorumlusu belki yine Aziz Yıldırım denebilir. Ama sonuçta adam kaç sene sonra geldi. Şu andaki şu kadro onun ürünü değil.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'nin ürünü yani. Fenerbahçe için herkes iyi şeyler yapmaya kalkmış. En azından kağıt üzerinde öyle söyleniyor değil mi? Kimse kötü bir şey yapmak istemez. Ama demek ki hatalar çok üst üste gelmiş. Bir tane hata da değil. Ya bu kadar sorun birikir mi? Ondan sonra gelsin bu yönetim çözsün. Milyar milyarları versen çözülmüyor sorun.
2: Fakat her şeye rağmen Fenerbahçe takım antrenmanlarına baktığımızda takımın çok iyi bir uyum süreci yakaladığını ve hepsinin çok neşeli ve adapte olduğunu görüyorum ben yani. Her şeye rağmen takım şu anda umursamaz ve kendi yolunda ilerleyen bir takım yani.
0: Hocam şu bu bir oyun zaman. Çocuklar da oyuncu tabii ki ve Fenerbahçe'nin elinde mesela bana göre hala ligin en iyi orta saha oyuncuları var.
2: Var.
0: Yani bir sol stoper koysa oraya koyabilse bak bir tane iki tane stoper alsa birisi sol stoper sağlam iki stoperi olsa şu an Fenerbahçe'nin

0: yine yarışın içinde kalır. Yani eksiklerine rağmen, eksiklerine hani kervan yolda düzülür, belki ara transfer fırsatını kovalayacaktır, belki Dünya Kupası'nın sonunu bekliyordur. Hani santfor işini çok fazla önemsemiyorum ben. Sen gol yemezsen Fenerbahçe her maç bir gol atar, bulur bir çaresini, atar yani. Ama arka taraf çok sorumlu, geçen sene şampiyonluğun kaçmasının nedenidir yani.
1: Demek ki planlamaların yanlışlığı burada ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir başarısızlık da boşuna oluşmaz ya. Vardır bir sebebi yani. Bu sebepler bugüne kadar tespit edilip de ondan sonra çaresi bulunamadıysa, hala aynı yanlışlar devam ediyorsa bu planlama yanlışlığıdır. Bu yönetimlerin yanlışlığıdır yani. Onun için Fenerbahçe takımı hep söylüyorum ya. Ya şampiyonluk ancak bütün büyük yanlışların üstünü örter Fenerbahçe'de. Olamadığı takdirde gene bu sorunlar büyüyerek gündeme gelecek.
0: Hocam olamama ihtimalini de düşünerek taraftara yola girilen yolun yeni bir yapılanma, yeni bir geleceğin takımını aynı zamanda yani yarışılırken aynı zamanda da gelecek yılların takımını da inşa edildiği fikri, o duygu taraftara geçirilirse taraftar bunu sahiplenir ama o da yok. Yani 22 tane yabancı var, 10 tanesinden kurtulmaya çalışıyorsan büyük bir planlama hatası var demek.
1: Tabii.
0: Yani şeyi Vedat geldi, yani Türkiye Ligi'nde her zaman iş görecek bir santfordur. Geldi ama ikinci, üçüncü idmanda sakatlandı. Enteresan yani. Bakılmadı mı yoksa büyük bir talihsizlik mi? Yani ısınma antrenmanı bunlar. Ya bu başlangıç antrenmanlarında oyuncuların sakatlanması da çok görünen bir şey değil. Ne oldu ya? Nazar mı dedi çocuğa bilmiyorum. Yoksa bakılmadı mı? Sağlık kurulu bakmadı mı çocuğa?
1: Göründüğü kadarıyla da çok fazla bir yüklenme de yok yani. Buna rağmen sakatlık...
0: Yani evet, şanssız başlangıç olmuş. Vedat için.
1: Belki İspanya Ligi'ndeki... O süreç
0: orada oynuyor da
1: o yorgunluğun verdiği şeyle buraya
2: ya bazen oyuncular Dünya Kupası sezonlarında tamam hani Vedat Dünya Kupası'na gitmedi ama artık o sezon yorgunluğu tabii yani çok fazla maç yorgunluğu zaten artık takvimde futbolda boş yer yok, sakatlıklar da biraz artıyor yani sebebi odur demiyorum ama mutlaka oyuncular üzerinde yıllarca hani bir birikim yaratıyor.
0: Tabii yıllarca her gün antrenman yiyor vücut. Kaslar sürekli her sıra. Yani gayet doğal olabilir ama işte koskoca bir markaya...
1: Olağan dışına çıkıyor o kaslar bu yüklenme antrenmanlarında. Şimdi sezon başı o yüklenme antrenmanlarından sonra sezon içerisinde koruma antrenmanları yapılıyor. Hmm. Ama şimdi yükleme zamanı. Yüklemede kaslar evet olağan dışına çıkıyor. O zaman gece az uyuman bile fark ediyor. Yani çok faktörü var yani. Hep hazır olacaksın. Abi doğru antrenman, doğru dinlenme, doğru beslenme. Bu üçü bir arada futbolda. Şimdi uykuyu kaçırdın mı? İyi beslenemediğin zaman bir yerden en zayıf yerinden seni yakalar. Sakatlık çıkar ortaya yani. Bir arada o. Ya futbola kendini atacaksın ha. Futbol öyle bir şey. O zaman sana ödülünü veriyor.
0: Futbol yoksa var ya. Artık biyonik adamların sporuna dönüşü. Eskiden yeteneğinle taraftarın, izleyicinin gönlünü bir yer edinebiliyordun. İki hareket, iki çalım, bir ara pası, bir gol bitti. 90 dakika yat sahada önemli değil. Şimdi öyle değil.
1: Yok.
0: Şimdi hepsi biyonik adam olmak zorunda. Hocama dediği gibi bir saat az uyusa ertesi gün bedelini ödüyorsun.
1: %100 ya. %100 fark ediyor yani. Ya bir de bizde çok fazla konuşulmayan bir konu var bana göre yani şimdi. Türk futbolunda fiziksel tempo hala Avrupa'nın gerisinde. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük bizim öyle oyuncularımızda. Abi bu ön plandaysa artık bu yolda çalışacaksın ya. Bundan şey bir diri değilsen, güçlü değilsen, ayakta kalamıyorsan yoksun.
0: Hele bu Dünya Kupası'nda hakemlerin yeni bir hakemlik yorumunu tanıklık ediyoruz. Omuz omuza mücadelelerde faul yok. Ayakta kalan kazanıyor. İstediğin gibi yapıştır. Yani önümüzdeki sezon ya yani bu sezon Türkiye Ligi'nde bunun etkilerini çok daha fazla göreceğiz. Eğer Türk hakemliği modern Dünya Kupası'ndaki hakemlik performansına yakın bir hakemlik performansını hedefliyorsa Türkiye Ligi'nde öyle büyük takım oyuncuları özellikle az bir omuz vurdum yere düştüm faul bekleme işi inşallah bitecek.
1: Ama bence şimdi, bizim hakemlerimiz o konuda biraz
2: sıkıntılılar. Hakem konuşmaya daha var hocam. Erkenden geçmeyelim daha var. Ağustos ayına gelince konuşmaya başlarız. Peki bir virgül koyuyoruz şimdilik sohbete. Yarışmayla devam edeceğiz. Sırada kim bilir var.

0: Liraya geliyoruz. 30 saniyemi verdim Selahattin abi.
1: Van Drongelen Samsunspor'dan ayrılmak istediğini beyan etmiş. Onu söyleyeyim. Bir Yunan takımıyla da görüşmüş. Trabzonspor'da eğer ayrılmak isterse ve Samsunspor'da yani hani gönül koymazsa diyelim. Sonuçta oyuncunun şeyi bitmiş. Talip olmuş oyuncuya.
0: İyi transfer olur bence.
1: Evet. Onu söyleyelim ama Samsunspor tarafı ne düşünecek bilmiyoruz. Yani bir galiba bir yıllık daha sözleşmesi var. 4 milyon euroya Olympiakos'la bir anlaşma var. Trabzonspor'da oyuncuya talip olmak istiyor ama geçen sene Musamma transferinde serbest kalır maddesi olmasına rağmen Ertuğrul Doğan, Samsunspor bizim komşumuz, serbest kalır madde parayı yatırıp almayı ahlaklı olarak doğru bulmuyorum deyip almamıştı Musamma'yı. Sonra Fenerbahçe almıştı. Şimdi bu sene de aynı hassasiyeti koruyor Sayın Ertuğrul Doğan. Ama Sayın Başkanı da, Samsunspor Başkanı da bu konuyu bir konuşacak. Hocanın istediği bir oyuncu. Belki olur, onu da söyleyelim taraftan.
2: Başkanların prensip koymaları bana göre çok
0: güzel. Hızlı hızlı bir bakalım, evet, sorulara. Gelsin bakalım. Hangi sporcu Wimbledon'da daha fazla şampiyonluk yaşamıştır? Pete Sampras, Steffi Graf, Roger Federer ve Martina Navratilova. Wimbledon zamanındayız.
1: Federer. İşlerindeki tek hanımefendi Navratilova, değil mi? Üç tane erkek vardı.
0: Biraz
2: Steffi Graf.
1: Steffi hiç hatırlıyorum. Steffi Graf da mı hanımefendi? Tabii. Evet, o zaman evet. Tamam, ben yine de Navratilova diyorum.
0: Bu arada geri sayım devam ediyor mu? Federer. Cevapları aldık mı geçebiliriz çünkü hızlı bir kapanış yapacağız. Federer mi diyorsun?
2: Federer. Hocam?
1: Navratilova.
0: Navratilova. Gelsin cevap ekrana. Hemen bakalım. Federer mi, Navratilova mı? Navratilova. Doğru cevap. 9 kez kazandı.
1: Oynadığı sürece
0: kazandı. Sampras, Graf 7 kere, Federer 8 kere kazanmıştı. Sıradaki soru Dünya Kupası ile ilgili. Dünya Kupası tarihinde hangi ülkeden gol kralı çıkmamıştır? Kolombiya, Çekoslovakya, Hırvatistan, Hollanda. İyi soru.
1: Hocam bilmesi lazım. Hocam seni evet, bekliyorum.
2: Hollanda'dan çıktı.
0: Golcüye bıraktım dedin yani.
1: Tabii.
2: Hırvatlardan da çıkmıştı. Hırvatlarda kim? Kere.
1: Klas ismini çıkmıştı.
2: Ben Kolombiya.
1: Amur süre laf diyemem ya. Ben de
0: kolamıyorum. Gelsin cevap ekrana. Tabii Hırvatistan 96'dan sonra Hırvatistan adıyla katıldı. Bu arada ufak bir ipucu olabilirdi yani. Davor Şüker ama gol kralı evet, çıkarmadı evet. Hırvatistan. Ama 98'i çok iyi oynamıştı. Son soruda gelsin ekrana. Bu soruda NBA ile ilgili. NBA tarihinde ikiz kuleler olarak anılan oyuncular hangileridir? Tim Duncan, David Robinson, Malone, Stockton, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant ve Kevin Garnett'le Dirk Nowitzki. Var mı herhangi bir ipucu?
2: Zevkle takip ediyoruz ama burada
0: 2000'lerin başlarına dayanan 90'ların sonunda diyebiliriz, 2000'in başı. Ben sorayım bu arada, ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
2: Karl Malone, John Stockton.
1: Hepsi kule ya. Evet. İşlerinde 3 katlı bir apartman yok ki, hep kuleler. Yani ben şey diyeyim. En olmaz gibi görüneni yani. En az popüler olan bana göre de benim algımda. D. Kevin Garnett, Dirk Nowitzki.
0: Senden de cevap alayım hocam.
2: B.
0: B mi? Peki gelsin Karl cevap Malone. Ekrana. 2'de 2 yanlış cevap. Bakabiliriz evet. Arkadaşlar sürenin dolmasına gelelim bakalım cevaba.
2: Tim Duncan.
0: Süreyi dolduracağız diye bir zorunluluğumuz yok yani. Tim Duncan'a David Robinson. San Antonio Spurs'un unutulmaz uzunlarıydı diyelim. Zafer Tüzün ve Selahattin Kınalı.
1: Bunlar da kısa var mı ki?
0: Yok genelde. Teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı da tamamlıyoruz. Yayının sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Gelin hemen başlayalım. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Dušan Vlahović için karşı karşıya. Juventus'tan ayrılan Sırp yıldızı sarı lacivertli takıma önerildiğine dair iddialar var.
1: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Serhou Girassi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

0: Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte bazı oyuncuların takımdaki kaderleri de değişebilir değerli izleyenler. Onlardan biri de Brezilyalı oyuncu Fred.
2: Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Fred'in durumu netleşmeye başladı. Sezon sonunda ayrılığı yakın görülen ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yapan deneyimli orta sahanın planı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişti. İsmail Kartal'ın önceki döneminde gösterdiği performansla 99 puanlık sezonun önemli isimlerinden biri olan Fred, Topuk Yaylası kampında da teknik heyetten tam not aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımda kalması yönünde görüş birliği oluştu. Fred'in sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın bu süreçte ortaya koyacağı performans sezon içindeki rolünü de belirleyecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 35 müsabakaya çıkan Fred 3 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
1: Beşiktaş, Kasım Otara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Monaco forması giyen Otara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlılar Fransız sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 24 karşılaşmada 4 asist kaydetti. Beşiktaş, Napoli forması giyen Stanislav Lobotka için oyuncu tarafıyla ilk teması kurdu. Beşiktaş, Stanislav Lobotka'yı gözüne kestirdi. Siyah beyazlılar Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda orta saha çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi Slovak futbolcuyla yaptığı ilk görüşmede maliyeti yüksek buldu. 31 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon çıktığı 41 karşılaşmada 1 gol 1 asist kaydetti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a önerilen son isim Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini oldu.
0: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlara son olarak İtalya'da Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini önerildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun ismi menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine iletildi. Yönetim şu aşamada Pellegrini'nin mali şartlarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendiriyor. Resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. 9 sezon boyunca Roma forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Pellegrini, geçen sezon 33 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. ...2021-22 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Pellegrini, İtalya milli takımıyla da 36 müsabakada 6 gole imza attı.
1: Galatasaray'da da transfer çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie Ugochukwu için bir teklif yaptı.
3: Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
1: Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki

0: yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rende futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino 18 Mayıs'ta Galatasaray'la görüştüğünü ancak toplantının olumlu sonuçlanmadığını söyledi.
1: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino Galatasaray'la yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.
2: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
1: 18 Mayıs'ta Arjantin Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi için Galatasaray'la toplantı yaptığını ifade eden Elio Pino, tarafların beklentileri uyuşmadığı için toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır dedi. Bu süreçte sistematik saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Icardi'nin menajeri, sosyal medyada ve genel olarak basında asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraflar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçladılar ifadelerine yer verdi. Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
0: İtalyan basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk'ın Milan tarafından da izlendiğini yazdı.
3: Galatasaray Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatifleri belirlerken listenin öne çıkan isimlerinden biri de Virgil van Dijk. İtalyan basınında Van Dijk'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan kadrosunu 35 yaşındaki Hollandalı stoperle güçlendirmek istiyor. Haberde hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir sürecin beklediği vurgulandı. Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahim Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'ın ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7,5 milyon euroluk net maaşının da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun olduğu belirtildi.
0: Gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Galatasaray transfer politikasında değişikliğe gitti ve ağırlıklı olarak yerli oyunculara yöneldi.
4: Galatasaray yeni yabancı kuralı sonrası transfer stratejisini güncelledi. Sarı Kırmızılı yönetim Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla yerli futbolcularını kadroda tutma kararı aldı. Bu doğrultuda birçok Avrupa kulübüyle anılan başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Eren Elmalı için gelecek transfer tekliflerine olumsuz yanıt verilmesi planlanıyor.
2: Sané açtı önünü. Sané ceza sahası ayırdı. Sané şimdi pası verdi. Yunus toparladı, gol!
4: Kiralıktan dönen Kazımcan Karataş ve Jankat Yılmaz yeni sezon kampında teknik direktör Okan Buruk tarafından değerlendirilecek. Birçok Süper Lig kulübünün takibindeki Ahmet Kutucu'nun da kadro planlaması kapsamında kampta şans bulması bekleniyor.
2: Ahmet Kutucu toparladı, gol!
4: Galatasaray elindeki yerli oyuncuları korumanın yanı sıra yerli transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların gündeminde Can Uzun, Aral Şimşir, Taha Şahin ve Ümit Akdağ yer alırken yönetim önümüzdeki günlerde bu isimler için somut adımlar atmayı hedefliyor.
0: Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Vivu Fulham'ın transferde öncelikli hedefi haline geldi değerli izleyenler. İngiliz ekibi Bordo Mavililere yeni bir teklif sundu.
1: Fulham Trabzonspor forması giyen Chibukevi Vuyu kadrosuna katma konusunda kararlı.
2: Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş.
1: İngiliz ekibinin Nijeryalı stoper için Bordo Mavili kulübe 25 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 28 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Önerilen bu rakam Trabzonspor'un beklentisini tam olarak karşılamasa da kulüpler arasında uzlaşma zemini aranıyor. Önceliğini Vivo transferi olarak belirleyen Fulham'ın Osasuna forması giyen Enzo Boyomo'yu da alternatif isim olarak belirlediği öne sürüldü. Zira Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivo, geçen sezon 22 maçta 3 gol 1 asist katkısında bulundu.
0: Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı değerli izleyenler. Ola İgben'in yeni adresi Basel oldu. Basel, Trabzonspor'un genç oyuncusu Ola İgbe'yi renklerine bağladı. İsviçre temsilcisi Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezon başında Rennes'den 5 milyon euroya transfer edilen Ola İgbe, devre arasında geçici olarak Konyaspor'a transfer olmuştu. Ola İgbe 2025-26 sezonunda Konyaspor ve Trabzonspor formalarıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 7 asistlik performans sergiledi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe Sheffield United'dan İngiliz orta saha Alex Matos'u transfer etti. İzmir ekibinden yapılan açıklamada Chelsea Akademisi'nden yetişen Alex Matos'un 2026-27 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu. 21 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Alex Matos geçen sezon Sheffield'da 9 karşılaşmada forma giydi. Sarı Kırmızılılar daha önce Andre Henrique ve Sinclair Armstrong'la da sözleşme imzalamıştı. Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda etti.
3: İsmail Köybaşı 36 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Göztepe Kulübü kaptan İsmail'in yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. İzmir ekibi tecrübeli ismin kulüp bünyesinde farklı görevlerde yer alacağını belirtti. Yapılan açıklamada sarı kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza futbolculuk kariyerinde tüm emekleri ve kulübümüzde olan bağlılığı için teşekkür ederiz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir denildi. Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan İsmail Köybaşı Trabzonspor'la da ligde mutlu sona ulaştı. 2019-2020 sezonunda La Liga'da Granada forması giyen İsmail, Ağustos 2022'den beri oynadığı Göztepe ile de TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Futbol kariyerinde 394 maça çıkan İsmail Köybaşı 15 gol 33 asist üretti. İsmail milli takım formasıyla da 28 mücadeleye çıktı.
5: Hocamız yapmamızı istiyor. İşte ön blok.
0: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Gaziantep Futbol Kulübü kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ve kontratı sona eren 1 oyuncusuyla vedalaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Bayo, Tayyip Talha Sanuç, Nihat Muyakiç ve Zafer Görgen'le sözleşmesi sona eren Kevin Rodriguez'in takımdan ayrıldığı bildirildi. Açıklamada takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilen oyunculara kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Almanya'da Dünya Kupası'ndan şok elenmenin ardından Nagelsmann dönemi sona erdi değerli izleyenler. Göreve Jürgen Klopp'un getirileceği iddiaları var elbette. Başka adaylardan da bahsediliyor. Hemen Fatih Yılmaz'la bir bağlantı yapalım ve yaşanan tüm detayları Fatih Yılmaz'dan dinleyelim.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Almanya'da aslında bir anlamda beklenen oldu. Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin faturası Nagelsmann'a kesildi. Aslında Nagelsmann giderken eli boşta gitmiyor. 7 milyon euroluk bir fesih bedeliyle milli takım kariyeri onun için bitmiş oluyor. Alman Futbol Federasyonu'nda da önemli bir isim. O da artık yolun sonuna geldi. Andreas Rettig, Sportif İşler Genel Müdürü yıl sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. Böylece Dünya Kupası'ndaki fiyaskonun ardından Alman futbolunda kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlamış oldu. Şimdi gözler biraz önce ifade ettiğiniz üzere Jürgen Klopp'a çevrilmiş durumda. Liverpool'da çok başarılı olmuştu bilindiği üzere. Bunu bir milli görev olarak kabul edip görevi devralabileceği belirtiliyor ama henüz kesin değil. Onun da altını çizelim. Klopp'un yüksek maaş talep ettiği, bu nedenle anlaşma sağlanamayacağı yönünde bazı haberler çıktı ama bu haberlerin doğru olmadığı belirtiliyor. Asıl sorun Red Bull'la Klopp'un 2029 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla o şirketin patronunun izin vermemesi halinde Klopp da Alman milli takımının başına geçemez şeklinde yorumlar da var. Tabii bu arada karşılaşmanın Paraguay'a elendikleri maçtan sonra teknik direktör Nagelsmann istifa edecek misin şeklindeki soruya ben kaçacak biri değilim demişti. Son ana kadar da aslında direndi. Dün Frankfurt'ta Alman Futbol Federasyonu merkez binasında önemli bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede kendisinden görevi bırakması talep edildi ama Nagelsmann biraz önce söylediğim üzere ben kaçacak biri değilim diyerek bunu geri çevirmişti ama sonunda baskılara dayanamadı ve aslında bir anlamda istifa ettirilmek zorunda kaldı. Şimdi biraz önce söyledik, sportif direktör DFB genel müdürü, o da sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. Böylece Nagelsmann Alman milli takımını bırakmak zorunda kaldı. Eğer Klopp'un önündeki o şu anki şirkette bir sözleşmesi devam ediyor 2029'a kadar, o engel çıkmazsa eğer Klopp Alman milli takımı için en güçlü aday. Bu arada Almanya'nın Dünya Kupası'ndan bu kadar erken elenmesi tabii ülkede çok büyük tepkiye de neden oldu. Spor yazarlarına baktım, yorumları biraz okudum. Açıkçası böyle bir son bekleniyormuş. 32 turunda elenmişti Almanya. Yorumlarda takımın hücumda üretken olamadığı, yine büyük maçlarda mental dayanıklılık gösteremediği, en son penaltı atışlarına kadar giden karşılaşmada Paraguay maçında görüldü ki lider oyuncu eksikliği bulunduğu vurgulandı. Yine Nagelsmann'ın taktik tercihleri ve kadro seçimleri de eleştirildi. Yine federasyona da burada ağır suçlamalar var. 2018'de 2022 Dünya Kupaları sonrası gerekli değişim yapılmadı. Aynı yönetim anlayışı sürdürüldü. Bu da krizi derinleştirdi şeklinde yorumlar var. Klopp'un gelmesiyle birlikte Almanya'da yeniden o özlenen Almanya olacak mı? Dünya Kupalarında yine söz sahibi bir Almanya izleyecek miyiz? Bekleyip göreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım sorunuz yoksa.
1: Evet, Fatih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler için elbette bu konuyu takip edeceğiz. Almanya'da yeni dönem nasıl olacak, birlikte göreceğiz. Şimdi devam edelim ve Dünya Kupası'ndan haberlere geçelim değerli izleyenler. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.
3: Amerika'nın Los Angeles Stadyumunda oynanan İspanya-Avusturya maçında kazanan İspanyollar oldu. 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçen İspanya, 66. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal skoru belirleyen golü attı ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. İspanya bir sonraki turda Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazansalar bile gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
4: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria.
5: Bütün takım galibiyetten dolayı çok mutlu. Takım olarak çok iyi bir konumdayız. Ama yine de bir sonraki maçta kesinlikle daha iyi olmamız gerekecek. Bu takım çok hırslı ve rekabetçi. Bu harika futbolcuları yönetme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Profesyonellikleri ve yetenekleri gerçekten inanılmaz.

0: İspanyol yıldız Lamine Yamal da bir üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que
2: en önemli şey bu maçı kazanarak son 16 turuna çıkmaktı. Yavaş yavaş kendimi yeniden iyi hissetmeye başlıyorum. Yapmam gereken koşuları, driblingleri ve geriye kalan her şeyi yapıyorum. Takımımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Onlar için çok mutluyum. Her açıdan gelişmeye devam etmeliyiz. Ama sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Hiçbir milli takımdan korkmuyoruz. Biz İspanya'yız ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor.
1: Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, kendilerini eleyen İspanya'nın kupada mutlu sona ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
3: War das Spiel schon offen, also Spanien hat heute mit Sicherheit mit Abstand ihre beste Leistung gebracht bisher in diesem Turnier und
4: İspanya gerçekten çok iyi oynadı ve muhtemelen bir sonraki dünya şampiyonuyla karşılaştık. Başarılı olmak istiyorsanız İspanya'yı yenmeniz gerekiyor. Karşımızda çok uyumlu bir takım gördük. Çok özel bir rakiple karşılaştık ve 90 dakika boyunca onlara karşı oynamak gerçekten zordu.
3: Bis zum 2-0 im Rennen im Spiel mit einem lucky punch hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt noch.
5: Portekiz'e geriye düştüğü mücadelede Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti ve son 16'ya yükseldi. Kanada'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 53. dakikada Ivan Perisic Hırvatistan'ı öne geçiren golü kaydetti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora denge getirdi. 90+4'te sahneye çıkan Gonzalo Ramos Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Ruben Neves'in 90+13'te kendi kalesine attığı gol VAR incelemesinin ardından offside nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Roberto Martinez'in ekibi son 16'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. İsviçre Cezayir'i 2 golle geçti ve bir üst tura yükseldi. İsviçre'nin Dünya Kupası macerası devam ediyor. Kanada'nın Vancouver şehri İsviçre-Cezayir maçına ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın ilk golünü İsviçre adına 11. dakikada Kamerun asıllı Embolo attı. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Senegal asıllı Endoy farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre 2-0'lık skorla Cezayir'i kupanın dışına itti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle karşılaşacak. Bir de gelin günün programına bakalım. Dünya Kupası'nda değerli izleyenler, artık son 32 turu maçlarının sonuncuları oynanıyor. Bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Cumartesi saat 01'de Arjantin Yeşilburun Adaları ve 04.30'da da Kolombiya Gana maçları oynanacak ve artık son 16 turuna yükselen son takımlar ve son eşleşmeler de belli olacak. Evet, turnuva ağacına da hemen şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Şu anda son 16 turu eşleşmeleri büyük ölçüde belli oldu. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas son 16 turunda karşı karşıya gelecekler. Buradan bir üst tura yükselen takımlar çeyrek finalde karşılaşacak. Portekiz ile İspanya, ABD ile Belçika karşı karşıya gelecek son 16'da. Yine buradan çıkan iki ekip de çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Diğer tarafa geçtiğimizde Brezilya, Norveç ve Meksika, İngiltere maçlarını izleyeceğiz. Buradan bir üst tura yükselen takımlar yine son 8 için mücadele, son 8 takım arasında mücadele edecekler. Ve az önce de paylaştık, son 16 turuna yükselen son ekipler bu akşam belli olacak ya da sabaha karşı oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır ya da Kolombiya, Gana ekiplerinden son 16 turuna yükselen ekipler belli olacak ve Kolombiya Gana maçının galibi son 16'da İsviçre'nin rakibi olacak. İngiliz golcü Harry Kane Kongo'ya attığı 2 golle birkaç ünvan birden aldı.

0: Walker'i de geride bırakarak İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını aldı. Harry Kane'in geçtiği bir diğer isimse Pele. Tecrübeli golcü Dünya Kupası kariyerinde 12 golü bulunan Brezilyalı efsaneyi de geçerek Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bu listenin zirvesinde 19 golle Lionel Messi var. Arjantinli yıldızı 18 golle Kylian Mbappe takip ediyor. Bayern Münih'te kaydettiği 36 golle Almanya'da gol krallığını elde eden Kane, 5 golle Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımı için en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, gol krallığı yarışıyla ilgili şunları söyledi.
1: Bu maçta birimiz kahraman olacaktı, o kişi ben olduğum için çok mutluyum. Gol krallığı yarışı sizin konunuz. Bizi kıyaslayıp tartıya koyacaksınız tabii. Şu ana kadar herkes çok iyi bir turnuva geçiriyor. Benim için önemli olan takımımın ilerlemesi için elimden geleni yapabilmek. Kongo maçında 2 gol atarak bunu başardığım için çok mutluyum. Kaptanlık konusuna gelince böyle bir turnuvada İngiltere'nin efsane isimleriyle birlikte anılmaktan dolayı onur duyuyorum.
2: Hemen ekrandaki sıcak gelişmeyi paylaşalım değerli izleyenler. Scottie Wilbeck'in Beşiktaş Gain forması giyecek. Gelecek sezondan itibaren bildiğiniz gibi yeni sezonda Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek ve kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Dün Furkan Korkmaz'ı açıklamıştı siyah beyazlılar. Bugün de Scottie Wilbeck'in Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı haberi resmi olarak paylaşıldı. ABD'li oyun kurucuyla sözleşme detaylarını birazdan sizlerle yine paylaşacağımızı söyleyelim ve devam edelim akışımızdan. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı uygulamaları dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Arjantin milli takımının havalimanındaki görevliler tarafından aranan video dünya gündemine oturdu.
0: Dünya Kupası maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden takımların üst aramasından geçtiği görüntüler dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin milli takım kafilesi havalimanında üst aramasından geçirildi. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin aranırken gülümsediği görüntüler dünya gündemine oturdu. Bazı ülkeler bu uygulamaya çok daha sert ve acımasız yöntemlerle maruz kaldı. Turnuvadan hemen önce hazırlık maçı için ABD'ye gelen Özbekistan milli takımının narkotik köpekleriyle aranması büyük tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri vize konusunda da bazı milli takım kafilelerine ciddi ölçüde zorluklar çıkardı. İran milli takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı kişilerin vizeleri onaylanmadı veya gecikti. Hazırlık kampı da bu nedenle ABD yerine Meksika'ya taşındı. Ayrıca İran vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulandı ve turnuvayı takip etmeleri zorlaştırıldı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemiş, Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin ise saatlerce sorgulanmıştı.
2: İtalyan ekibi Napoli teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirdi.
3: Napoli'de yeni dönem resmen başladı. Serie A ekibi Antonio Conte ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirdi. 58 yaşındaki çalıştırıcı 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Allegri, Napoli'de olmaktan gurur duyuyorum. Amacımız kulübü yeni başarılara taşımak. Bunu başaracak güce sahibiz ifadelerini kullandı. Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan'la 1, Juventus'la 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Napoli, yeni sezonda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyecek.
2: Manchester City rekor bedelle Elliot Anderson'ı kadrosuna kattı.
0: Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla boy gösteren Elliot Anderson, kariyerine Manchester City'de devam edecek. Premier Lig devinden yapılan

0: Açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun ABD'de sağlık kontrollerinden geçtiği, transferin resmi detaylarının İngiltere'ye dönüşünün ardından tamamlanacağı duyuruldu. İngiliz basını Manchester City'nin Anderson transferi için Nottingham Forest'a 135 milyon euro ödediğini yazdı. Bu rakam bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Jude Bellingham 2023 yılında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Nottingham Forest'la 92 maçta 6 gol ve 11 asist üreten Elliot Anderson, kariyerinde daha önce Newcastle United forması da giymişti.
1: Premier Lig ekibi Tottenham transferde kulüp rekoru kırdı. Londra temsilcisi Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Fernandes için West Ham United'a 99 milyon euro ödeyecek.
2: Tottenham Matheus Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Kuzey Londra ekibi 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu West Ham United'dan kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham Fernandes transferi için 99 milyon euro ödeyecek. Transferin ardından konuşan Fernandes, "Tottenham çok büyük bir kulüp. Bu kararı vermemde teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yaklaşımı belirleyici oldu. Taraftarla buluşmak ve kulüp için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum," dedi. Real Madrid ve Manchester United'la da adı anılan Matheus Fernandes, Sporting Lisbon'la 2 kupa kaldırmıştı. Futbolcu geçen sezon Southampton'da 4 maçta 1 gol, West Ham'da ise 38 müsabakada 4 gol 4 asist üretti.
1: Portekizli teknik direktör Vitor Pereira sözleşmesinin bitimine yalnızca 2 dakika kala görevden alındı.
0: Nottingham Forest yönetimi yaklaşık 5 ay önce göreve getirilen Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında takımı devralan Portekizli teknik adam 12 maçta topladığı 17 puanla ekibin Premier Lig'de kalmasını sağlamıştı. Kırmızı beyazlı ekip 42 yıl aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynama başarısını göstermişti. Bu başarıların ardından tüm planlamaların yapıldığı Pereira ile yola devam edilmesi beklenirken İngiliz kulübünden skandal bir hamle geldi. Nottingham Forest yönetimi Pereira'nın kontratını tek taraflı uzatma hakkına sahip olduğu sürenin bitimine sadece 2 dakika kala antrenörün görevine son verdi. Bu kararın Vitor Pereira'ya e-mail yoluyla bildirilmesi ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor. Portekizli antrenör ayrılık kararının kendisi için sürpriz olduğunu, hayal kırıklığına uğradığını ancak saygı duyduğunu ifade etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir yıl içinde 5. kez antrenör değiştiren Nottingham Forest, Pereira'nın yerine bu kez Oliver Glasner'le anlaştı. 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adam sezon sonu ayrıldığı Crystal Palace'la Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
1: İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla kariyerine yaptığı duygusal paylaşımla sonlandırdı.
2: Santi Cazorla 41 yaşında futbola veda etti. Futbola başladığı kulüp Real Oviedo'ya dönerek anlamlı bir vefa örneği gösteren İspanyol yıldız, aktif futbolculuk kariyerini de çocukluk aşkının formasıyla noktaladı. Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Harika şeyler yaşadım, zor dönemleri atlattım ama asla vazgeçmedim. Hikayemi başladığı yerde tamamladım. Çünkü bazı hikayeler bitmez, sonsuza kadar yaşar," ifadelerini kullandı. 2016 yılında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ayağının kesilme riskiyle karşı karşıya kalan ve doktorların "yürümen bile çok zor" dediği Cazorla, 2 yıl sonra sahalara dönerek bir mucizeye imza atmıştı. Villarreal, Malaga, Arsenal ve Al-Sadd formalarını giyen İspanyol yıldız, 81 maçta 15 gol kaydettiği milli takımla Euro 2008 ve Euro 2012 şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinde 13 kupa kazanan Cazorla, Villarreal ve Al-Sadd'da 2 kez yılın futbolcusu seçilerek adını futbol tarihine yazdırdı.
1: Amilli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i yendi ve 5'te 5 yaparak grup birinciliğini garantiledi.
3: 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Amilli erkek basketbol takımı 1. tur C grubunda deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Ergin Ataman yönetimindeki milli takım 6 Temmuz Pazartesi İstanbul'da İsviçre

0: İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tura namağlup yükselmeyi hedefliyor. Milli takımda Cedi Osman 15 sayı 11 reboundla double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Şeymus Azer 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alperen Şengünsü 14 sayı 4 rebound ve 4 asistlik performans sergiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek galibiyetinin ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve baş antrenör Ergin Ataman'ı telefonla arayarak tebrik etti.
1: Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, baş antrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Cedi Osman'ın açıklamalarına bakalım.
2: Mutluyuz. Sonuçta hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem arkadaşlarımızı kutluyoruz. Burada maçın zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu. Son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Dediğim gibi önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmalıydı. O yüzden bugün bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Sinan Erdem'de de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu lider 6-6'yı yapıp önümüzdeki grup için çok avantajlı durumda olacağız. Mutluyuz tabii. Dediğim gibi Türk basketbol olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Ekibimiz gerçekten her geçen gün bir özgüvenle basketbolun daha iyi yere getiriyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla bizi arayıp destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında bizi burada yalnız bırakmadı Bosna'da. Halkımız zaten doğalan hiçbir zaman eksik etmiyor. O yüzden dediğim gibi bütün ekibi kutluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz çocukların verdiği emek, sahaya koydukları performans bu noktada olmaları hak ediyor.
3: It was very nice basketball game tonight because both team play very aggressive defensively.
4: İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. 7 kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen'in de ilk yarıda 3 faul alması bizi etkiledi. İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan ve Şehmus'u birlikte kullandık. Cedi'yi 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen'i de daha etkili kullandık. Boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar. Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz.
3: Monday we play against Switzerland. One more game. Every game is important. We want to finish the group with a 6 victory.
5: And we were expecting a tough game and you know, I want to say congrats to
6: Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var. Odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık. Pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık.
5: It was great. You know, definitely felt great. I was very happy to be able to play again in Bosnia.
1: U17 milli takımı ise FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda Venezuela'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler yarı final için Fransa ile karşılaşacak.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda milliler Venezuela ile karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 24-22 önde kapatan Ay Yıldızlı ekip soyunma odasına 40-37 geride girdi. Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu galibiyette önemli rol oynadı. Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 3 Temmuz'da Fransa ile saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
1: İspanya'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın geçtiğimiz sezon kaydettiği gollerle bugün gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Arkasından da renkli görüntüler sizlerle olacak. Mutlu günler, hoşça kalın.

Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Hadi aradan Rafinha ya. Rafinha çevirdi içeri. Kısa açıldı. Yamal vurdu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

aradan iyi bıraktı. Karşı karşıya kalır mı gol?

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.
8: Uçarsın bu fiyatlara.
9: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Spor gündemiyle karşınızdayız. Aspor ekranlarından herkese mutlu günler diliyorum. Ahmet Akçam ve Zeki Uzundurukan'la beraberiz. Gündeme dair yaklaşık 3 saat boyunca değerlendirmelerde bulunacağız sevgili seyirciler. Transferde işler biraz daha kızışmaya, ısınmaya başladı. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar olsun. Zeki Uzundurukan selamlar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. İlerleyen dakikalarda belki bir bağlantımız da olabilir sarı lacivertli takımdaki gelişmelere dair. Fenerbahçe'de transfer gündemi var gelebilecek isimlerle ilgili. Az sonra konuşacağız, bunu garanti edebilirim. Ama gidebilecek bazı oyuncular da var ve birçok oyuncuyla aslında yollar ayrılacak. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda burada gelişeceğini düşündüğümüz ayrılık süreciyle ilgili öne çıkan isimlerse Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic. Şu an için görüntü bu yönde. Fenerbahçe'nin elinde Ederson var. Ederson'u tutma niyeti söz konusu. Ahmet Hocam sarı lacivertli kulüpte. Dominik Livakovic'in de artık burada ayrılık yolu ona göründü. Diego Carlos zaten kampa dahil olmadı.
2: Olmadı.
1: Orada bir eksi puan var kendisiyle ilgili. Sofyan Amrabat'ı da geçen sezon kiralık göndermişti Fenerbahçe.
2: Doğru.
1: Yine ayrılacak. Bu oyuncular arasında ya şu da kalabilirdi aslında, görebilirdik, hoca da faydalanabilirdi dediğiniz bir isim var mı?
2: Bence yok. Ben listenin tamamını gözden geçirdim. Livakovic'i saydın. John Duran zaten ayrılmıştı. Lincoln vardı, Szymanski vardı. Fenerbahçe'deki bütün yabancıları alt alta yazdığımda çok net bir şekilde eldeki yabancılardan birilerini gönderme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yani bir Musaba'nın gitme zorunluluğu olabilir, bir Fred'in gitme zorunluluğu olabilir konularına geldiğimizde geçen yıl kiraya verilenlerin hiçbirinin ben geri döneceğini kendi adıma düşünmüyorum. Livakovic belki Dünya Kupası'nda da iyi bir

0: performans sergiledi. Bir tek yani konuşulabilecek o olabilir. Ama Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım Başkanı seçimlerden önce yaptığı açıklamalar, seçimden sonraki gelişmeler Ederson'un devam edeceğini gösteriyor. O devam ederse zaten Livakovic konusu da otomatikman kapanmış oluyor. Yani bence Fenerbahçe'nin bir an önce bu göndereceği futbolculara o çözümü bulup takımdan göndermesi çok önemli. Belki de bu dönemde biraz transferde sessiz kalınmasının bir nedeni de bu. Ama bence bu neden olmamalı. Israrla ben bütün transferlerin mümkünse sezon başı hazırlıklarına yetişmesinin çok önemli olduğunun altını çiziyorum, vurguluyorum. Kaldı ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynayacak. Yani bence bu elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmalı. Çünkü Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasında hem ekonomik yönden hem prestij yönünden, hatta takımın, oyuncuların sportif yönden gelişmesi yönünden de o kadar büyük bir fark var ki bence tek hedef bu olmalı. Siz şu ana kadar sadece bir transfer yapmışsınız. Vedat Muriç de sakatlanmış. İlk eleme maçında oynayamayacak. Hala santrofor almıyorsanız, hala stoper sorunu tam olarak çözülmüyorsa, işte Talisca yine santrofor oynayabilir konuları ortaya atılıyorsa, bu hem sportif yönden Fenerbahçe'nin için büyük bir tehlike, hem de ya, o taraftar seçimlerde bir heyecanlandı. Aziz Başkan'a 17 bin oy verdi. Ama bakıyorum o günden beri Aziz Başkan'dan ben kendi adıma hiçbir şey görmedim, duymadım. O yüzden ben bazen dışarıda da Fenerbahçelilerin nabızlarını tutmaya çalışıyorum. Her geçen gün oradaki inançlar, oradaki umutlar azalıyor. Bence bir an önce artık o heyecanın yaratılması, özellikle de Şampiyonlar Ligi maçında iyi oyun, iyi bir sonuçla turun geçilmesi lazım.
1: Zeki Uzundurukan, yani oyuncular gelir, transfer yapılır. Bu dünyanın en zor işi değil. Ama sanki kadro planlamasını yaparken Fenerbahçe'yi zorlayacak husus yabancı oyuncu sayısının, evet, çokluğu gibi görünüyor. Bu
2: doğru.
1: Transfer yapmaktan daha zorlu bir operasyon sürecine mi işaret eder?
2: Şöyle, 20 yabancısı var şu anda, hesapladım ben. Bu arada Livakovic Dinamo Zagreb'le anlaştı. Oyuncuya 1,5 milyon euro, Fenerbahçe'ye de 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecekler. Fenerbahçe şu anda o kadroyu 28 kişiye indirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yani Fenerbahçe'nin, bir defa şunu söyleyeyim. Ahmet Hocam dedi ya, Aziz Başkan bir icraat yapamadı daha diye. Doğru. Çünkü harcama limiti yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kadro maliyeti o kadar yüksek ki, o kadar çok paralar vermişler ki oyunculara. O yüzden limiti yok şu anda.
1: Evet.
2: Ne yapmaya çalışıyorlar? Satabildiklerini satacaklar. Diğer oyunculardan çıkıp oradaki maliyetleri ve %40 vergi üzerine ekleyip yaklaşık 50 milyon euro şu anda ilk etaptaki hedef 50 milyon euroluk bir harcama limiti oluşturmak. Ondan sonra transfer yapmak. Yani şu anda Fenerbahçe istese de transfer yapamıyor.
1: Biz 3 oyuncudan bahsettik Zeki Uzundurukan, ama burada sizin söylediğiniz çok sayıda, o 20 oyunculu tabloyu da bir ekranlara getirelim, üstüne konuşalım istedik. Çünkü 3 oyuncudan daha fazlasını Fenerbahçe'nin yollaması gerekiyor ki totalde, evet, 22 oyuncu var.
2: Evet.
1: Ederson, Dominik Livakovic, Livakovic'e gidiyor dedik. Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, evet, Diego Carlos, o da
0: gidiyor dedik.
1: Evet. Bekao
0: gidiyor,
1: evet,
0: dedik.
1: Gider, evet. Semedo, Sofyan Amrabat gidiyor dedik.
2: Gidiyor.
1: Sofyan Amrabat için.
0: Orada 1, 2, 3, 4 saydık.
1: Birkaç oyuncuyla ilgili kafamız karışık. Onları da ayrıca soracağım. Ayrıca konuşalım, hmm, istiyorum. N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, ki sözleşmesi, evet, geçtiğimiz sezon devam ederken uzatıldı, hmm, Brezilyalı'nın. Anthony Musaba, Samsun Spor'dan kadroya dahil edildi biliyorsunuz. Ve Vedat Muriç zaten yeni transfer. Artı 4 kuralına uyan isimlerse Nene, Şerif, Archibran. Archibran'la ilgili bazı şüpheler vardı, evet, ama kalma olasılığı gitme, evet, ihtimaline göre bir hafta, iki hafta öncesine göre daha yüksek. Şu an itibariyle bunu söyleyelim. Amare Diouf, Abdouaziz Fall. Amare Diouf yeni katıldı.
2: Evet.
1: Abdouaziz Fall'la zaten yollar ayrılacak. Ognjen Mimović ayrılacak. Omar Fayet ayrılacak. Görüntü
2: şimdi
1: bu
2: burada
1: Kafamızın karıştığı isimler var.
2: İki oyuncu var. Kante
1: sizin için. Evet.

0: Yıllık ücreti acayip yüksek. O kadar çok bonuslarıyla ücreti var ki, bir de Anderson, Talisca 17 milyon euro artı bonuslar, işte gol başı bonus bilmem ne derken 20 milyon euroları buluyor. Hull City istiyor Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı takım. Talisca da gitmek istiyor Premier Lig'e. Büyük bir ihtimalle Talisca'dan çıkıp harcama limiti oluşturacaklar. Kante'yi satmaya çalışıyorlar. Nasıl yaparlar? Çok zor. Musaba'yı hoca hiç beğenmemiş topuk yaylasında.
1: Kante için bir ihtimal Fransa olasılığı var.
0: Musaba'yı İsmail Kartal hiç beğenmemiş performansını. Onu da gönderecekler. Öyle görünüyor. Vedat Muriç, 32 yaşındaki bir golcüyü alıyorsunuz. Riskli. Aşırı yüklemeyle patladı. Onu söyleyeyim. Yani bir buçuk ay ama hep aynı yerden sakatlanıyor. O yüzden Fenerbahçe golcü almak için şu anda oyunculardan çıkıp kadro maliyetini düşürüp harcama limiti oluşturacak mecburen.
1: Kante dediniz, Musaba dediniz, Talisca dediniz. Gitme ihtimali.
0: Talisca kendi gitmek istiyormuş Premier Lig'e.
1: Talisca kendi gitmek istiyor. Asensio ile ilgili de teklifler olabilir.
0: Asensio'yu yani takımda tutmak istiyorlar ama
2: isimler.
1: Tabii verilmemesi lazım.
0: Tabii verilmemesi gerekiyor ama ilk etapta transfer yapabilmek için, yani bizim gördüğümüzden daha yüksek maliyetli bir kadrosu var. O kadar paralar verilmiş ki oyunculara, hele son dönemde Saran yönetimi tarafından alınan oyunculara. O yüzden de şimdi tabii o limit zannediyorlar ki hepsini harcayacağız. Maaş giderleri, personel giderleri, bunların hepsini yan yana koyduğunda bir Vedat Muriç alabilirler. Şu anda bir de UEFA'dan ceza aldıkları için UEFA 3 yıl takip edecek Fenerbahçe'yi. Harcama limitleriyle ilgili olarak. Ya ceza şimdi tamam şeye, turnuvaya katılıyorsun ama bir sonraki harcama limitinde ceza aldığında seni turnuvadan men edebiliyor. O yüzden Fenerbahçe şu anda köşeye sıkışmış durumda. Bu kadar yabancısı olduğu için, bu kadar maliyetli olduğu için. Tabii bunlarda Aziz Yıldırım'ın hiç kusuru yok. Yani Aziz Yıldırım daha transfer yapmadı. Daha önceki yönetimlerin, Ali Koç yönetimi ve Saran yönetiminin şuursuzca paralar verip oyunculara getirmesinden kaynaklanan bir durum var ortada. Galatasaray'la yarışacak bir kadro maliyeti var. Belki bazı oyuncularda, hani biz hep şeyi söylüyoruz yani, Osimhen'in maliyetini, Kante'nin maliyeti Osimhen kadar, onu söyleyeyim. Hatta 90 milyon euroları bulduğu söyleniyor. Yani sözleşmenin tamamını totaline baktığında. Talisca'ya sen 17 milyon euro veriyorsun. İşte attığı gol 10 gol, 15 gol barajı, oralarda hep paralar alıyor. Bir sürü bonuslar koymuşlar. Yani işte Fred'i hoca çok istiyor. Yani Fred de gidebilir, gitmek istiyormuş. O konuda da önümüzdeki günlerde gelişmeler olabilir. Yani Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayabilmesi için bence hani kadro kurmada şu anda Fenerbahçe'nin geç kaldığını düşünüyorum. Ve İsmail Kartal hep eski oyuncularıyla işte Mert Hakan Yandaş'ın kalmasını istemiş mesela. O oyuncularla tekrar o 99 puanı, 99 golü toplayacağını düşünüyor. Her şey çok değişti ligde. O yüzden
1: takım sayısı azaldı bir kere.
0: Ben yani Fenerbahçe'nin
1: tabii görmeyeceğiz.
0: Hem öyle hem de oyuncular yaşlandılar. Oyuncuların o motivasyonu kalmadı. O takımda çok iyi yabancılar vardı. Şimdi bu yabancıların ne vereceğini bilmiyoruz. Yeni gelen yabancılar nasıl olacak? Yani Girassi, Greenwood, ya bu oyunculara çok talip var. Onları da konuşuruz. Yani belki çok zorlayacak, çok zaman kaybettirecek iki transfer için çok uğraşıyor ama diğer taraftan da çok rakipleri var. Özellikle Greenwood konusunda çok rakip var. Girassi konusunda da hep söylüyoruz. Yani orada çok da ADYM ile birlikte Girassi'yi hoca tutmak istiyor. Yönetim tutmak istiyor. Niye? Önümüzdeki Bundesliga'da belki Bayern Münih ile şampiyonluk yarışının içinde oluruz diye. Bir sürü hesaplar var ama gerçek olan şu, Fenerbahçe istese de bugün diyelim ki Borussia Dortmund dedi ki tamam 40 milyon euroya veriyoruz Girassi'yi, gel al, parayı toparlayıp veremez. Ve taksitler halinde iki oyuncu içinde, Greenwood içinde, Girassi içinde Fenerbahçe uzun taksitler halinde o bonservisleri ödemek istediği için de kabul görmüyor şu anda teklifler.
1: Bu da limitle ilgili bir
0: tabii
1: durum.
0: Limitle
1: yani
0: ilgili.
1: Şöyle, bak, parayı toparlayıp verir de şu, veremiyor
0: aynen,
1: yani parayı
0: aynen
1: sokamıyor. Yani
0: herhalde cepte herkesin şey gibi para var ya, dağı devirir eğer öyle bir şey olsa, evet, hani evet. UEFA'nın kıskacı olmasa bastırır parayı, Aziz Yıldırım herkes alır. Onu söyleyeyim ama öyle bir şey yok. UEFA'ya takıldıkları için, radara yakalandıkları için o konuda, işte Galatasaray o yüzden Dursun Özbek hep ne diyor? Ben harcama limitlerini görmeden adım atmam. Önce

0: giderlerime bakarım, kadro maliyetime bakarım, sonra transfere yönelirim. En son benimle yaptığı röportajda bunları söylemişti. O yüzden de teşekkür mektubu alıyor, şahsına UEFA'dan teşekkür mektubu geliyor. Yani bu konular çok hassas konular. Aziz Yıldırım'ın da buna çok dikkat edeceğini düşünüyorum. İşin içinde Şampiyonlar Ligi de var. Tamam, UEFA bana ne UEFA'dan deyip alırsın oyuncuyu, ondan sonra seni Şampiyonlar Ligi'nden men eder, o turnuvalarından men eder. Yani tekrar bu esneklik vardı aslında. Baktılar, gördüler ki kulüpler batma noktasına geldi. Transfer piyasasında ücretler çok yükseldi. O yüzden de böyle bir önlem aldı UEFA bence. Şu anda limitlere çok dikkat ediyorlar. Limitleri açmak için de önce oyuncu elden çıkaracak Fenerbahçe. Oyuncuları elden çıkardıktan sonra da artık alabildiği oyuncuları alacaklar. Sezona öyle başlayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin işi, Fenerbahçe yönetiminin işi çok zor. Herkes zannediyor ki işte Aziz Yıldırım istediğini alır, tuttuğunu koparır. Eskiden de o işler. Şimdi işte maalesef senin bir limitin, ne kadar gelirin var ona bakıyorlar. Sponsorluk gelirin ne kadar, oyuncu ne kadar sattın, kasaya ne koydun, neler alacaksın?
1: Bunların hepsi takip ediliyor tabii. Hocam, burada Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularına baktığımızda, özellikle gençleri söylemiyorum, bu oyuncu olmasa da olur diyebileceğiniz isimler kimler? Gideceklerden bahsettik ama böyle yüksek sözleşmeli Ederson, Kante, son iki sezonda periyodik bir düşüş halindeki Fred, Talisca, Musaba, bu oyuncular arasında kafanızı karıştıranlar var mı?
2: Şimdi sevgili Kerem, yani bu noktaya geldikten sonra bunu yapmak çok zor. Yani örneğin Kante'nin bütün bu maliyetlerden kurtulmak için çok beğendiğim bir futbolcu olmasına rağmen, yaşına rağmen, kaldı ki son dönemde Fenerbahçe'ye çok iyi bir performans da verdi, Fenerbahçe'yi çok rahatlatabileceğini düşünüyorum. Ama bir gerçek şu: sen gider de futbolcuya, Ederson veya Kante, iyi para kazanan iki tane önemli futbolcuya, bizden önceki yönetim çok yüksek sözleşmeler imzalamış, biraz indirim yapar mısın dediğin anda bu oyuncuları kaybedersin.
0: Evet, yapmıyorlar zaten.
2: Fenerbahçe'nin bütün bunları biliyor olması lazım. Bir de işin gerçeği şu: bu futbolcuları sen göndermeye kalktığında kendileri istese bile burada kazandıklarını gittikleri kulüplerde de kazanmak istiyorlar. Fenerbahçe bütün bu satışları gelir sağlamak için planlıyor. Tabii. Benim kendi görüşüm, Fenerbahçe'de bu sene düşünülmeyen futbolcuların tamamı Fenerbahçe'ye hiç para getirmeden bile, hiç para istemeden gitmeyi kabul ediyorlarsa Fenerbahçe'ye hemen göndersin. Çünkü kiraya verilen bu futbolcuların büyük bir kısmının maaşlarını da geçen sene Fenerbahçe ödemişti. Aynen. Öteki kulüpler de bunu biliyor. Aynen. O yüzden transferi yaparken bence son derece dikkatli olmak lazım. Zararı yok. Bonservis bedeli biraz yüksek olsun ama futbolcunun kazandığı biraz düşük olsun ki daha rahat gönderebilesin. Sevgili Zeki'nin anlattıklarından böyle önemsediğim bir konu şu: Aziz Başkan'ın bir suçu yok dedi, bir hatası yok dedi. Bilmiyorum. Doğrudur. Ama ben şunu önemsiyorum. Ya bir başkan resmen aday olduğu anda, seçimlerden önce bile o kulübün ekonomik durumunu tam olarak fotoğrafını çekebilmesi için o yönetimin onlara her türlü bilgi
0: vermiyorlar hocam. Maalesef vermiyorlar. O da çok söyledi.
2: Yani Aziz duyum, Bey aynen, bu bilgileri o dönemde alsaydı,
0: evet,
2: açık açık durum bu.
0: Evet, derdi.
2: Bu şartlar altında bizim transfer bile yapmamız mümkün değil diye söylerdi.
0: Evet.
2: Şimdi o dönemde başkan söz vermiş. Taraftar da haklı yere o sözleri tutmasını istiyor. Burada bir terslik var.
0: Aynen.
2: Yani
0: hocam, Mourinho'ya bile tazminat ödüyorlar şu anda.
2: Evet, işte söylemek istediğim o, bu futbolcuları ödedikleri gibi. O yüzden yani biz şampiyon yapacağız diye geldiğimiz bir kulübün geleceğini ipotek altına almış bir şekilde o kulübü bıraktığımızda o kulübe çok büyük iyilik yapmış, aynen, olmuyoruz. Altını çizelim.
0: Evet.
2: Ama önemli olan şu: belirli futbolculardan Fenerbahçe vazgeçmek zorunda. Talisca ücreti yüksek. Elinde bir Asensio varsa Talisca'dan vazgeçebilirim. Bakın, biraz ekonomik düşündüğüm takdirde, ki benim yine kendi görüşüm, hücum hattından konuşuyorsak Vedat Muriç, yani her şeyle benim sevdiğim, beğendiğim bir oyuncu. Ama bu şartlar altında belki onu bile almadan bir tane çok iyi santroforla

0: madem Şerif'i de tutuyorsun, bir tane çok iyi santroforla orayı kapatabilirdin. O yüzden Fenerbahçe yani bu gidecek futbolcuları şartlar ne olursa olsun hemen belirlemeli, onların çözümünü bulmalı. Sonra da yapılacak transferleri yapmalı ama o parasızlık Fenerbahçe'nin belini büküyor. Doğru veya değil bilmiyorum. Yine arkadaşlarımızdan aldığım bilgi, maliyetinden dolayı Malangsar transferi bile şu an durdurulmuş durumda.
1: Hocam işte dediğimiz gibi.
0: Yani böyle olursa da sevgili Zeki, yani bu taraftarın duygularıyla, samimiyetiyle, aşkıyla kimse alay etmesin. Yani boşu boşuna onlara böyle tutamayacağı sözleri vermesin. Ben Fenerbahçe taraftarının bu konuda her geçen gün umudunu kaybettiğini düşünüyorum. Kaldı ki bir de senin geçmen gereken bir Galatasaray var ya. Galatasaray transfer yapmasa bile Fenerbahçeliler kusura bakmasın, Fenerbahçe'nin kadrosunun çok üzerinde bir kadrosu var.
1: Onu Galatasaray'da, ben şu
0: kaldı
1: şeyi, bilgiyi vereyim mi?
0: Galatasaray'da yapacak.
1: Net planlamada bilgi. Mesela Osterwolde ve Fred'in kalmasını istiyor İsmail Kartal. Yönetim de diyor ki elimizde bu oyunculara teklifler var diyor. Osterwolde, Fred, Nelson Semedo, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat. Bu oyunculara satabiliriz diyorlar. Ne kadar gelir elde edebiliriz? Bakıyorlar 55 milyon euro. 55 milyon euro. Yani hem oyunculardan çıkıyorsun hem de 55 milyon euroluk bir harcama limitin oluyor.
0: Bir daha o isimleri rica edebilirim.
1: Tabii. Osterwolde, Fred, evet. Nelson Semedo, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat. Ya bu oyunculara bir teklifler varmış. Hoca Fred ve Osterwolde kalsın demiş. Teklifler varken bu oyuncuları satalım, 55 milyon euro gibi tahmini bir gelirimiz olacak, harcama limitimiz açılacak, istediğimiz oyuncuları alacağız.
2: Herhalde bu arada en büyük meblağı da Osterwolde'den gelir.
1: Tabii, aynen, bravo. Evet. Oradan gelir bence de. Çünkü Dominik Livakovic dediğimiz gibi 3 milyon, bilemedim pazarlıkla 4 milyon olsun. Yani daha fazlasını verilecek bir durum değil. Çok düşüşte ve çok böyle yıpratılan bir isim oldu Livakovic. O yüzden de öyle. Yani tabii ki isimler var, görüşülen isimler var. Hocanın mesela işte Talişka ile ilgili olarak ısrarla istenilmesi ki yani burada Acun Ilıcalı da Premier Lig'de biraz hani elde edilen gelirin büyük bölümünü transferlere harcayacağım dedi. Bence Fenerbahçe açısından Fenerbahçe'ye çok iyi bir ücret teklif edip harcama limitlerine Fenerbahçe'de orada elini rahatlatacak bir isim olacak Talişka giderse. Yani o santriforu belki Talişka'ya ödenecek bonservisle sen santriforunu transfer edebilirsin.
2: Talişka da bu arada Premier Lig'de adım atamaz yani.
1: Ya olur olmaz, o ayrı konu. Yani. Şöyleymiş bir defa, Premier Lig'in esaslarına uymuyor diye bir şey var ama orada bir başkan kontenjanı varmış. Başkanlar eğer yıldız, yaratıcı oyuncu, hani yıldız oyuncu statüsünde bir oyuncu kontenjanı varmış kulüp başkanlarının. Evet. O kontenjana, o kritere uyduğu için Talişka'yı transfer edebiliyormuş. Öyle, yani enteresan kriterler, evet, de varmış Premier Lig'de. Onu da öğrenmiş olduk. İlk etapta dedik ki ya olmaz, Talişka nasıl olacak, evet, falan. Öyle bir şey
0: bu,
1: de varmış.
0: Bu da yani Acun Bey'in varlığı Fenerbahçe için gerçekten büyük bir avantaj. İyi ki var. Yani sportif yönden elde ettiği başarılar muhteşem. Burada canlı yayında zaten bağlandık, kutladık. O yüzden sanki bir Türk takımı Premier Lig'de oynuyormuş gibi yine Hull City'li olacağız. Geçmişte de bizden çok futbolcu gitti oraya. Bu Fenerbahçe'nin en büyük avantajı. Sevgili Kerem, lafı uzatmaya bence hiç gerek yok. Livakovic okey, Fred okey, Semedo okey. Ben olsam Osterwolde'yi tutarım. Çünkü zaten stopere ihtiyacım var. Osterwolde'nin bazı eksiklerini bilmeme rağmen Fenerbahçe'nin de ne oynayacağını az çok tahmin ediyorum. Bu sene takımın ihtiyaç duyacağı bir futbolcu.
2: Semedo'yu biraz kolay gözden çıkarmadınız mı hocam?
0: Kolay gözden çıkardım. Neden? Çünkü bir yerlerden boşaltman lazım. Yani ben bakıyorum şu an için bir Ederson'dan vazgeçemiyorsun. İyi bir kaleciye ihtiyaç var. Sözleşmesi okey. Bir Skriniar'dan vazgeçemiyorsun. İşte Archie Brown gitsin dendi. Bakıyorum orada elinde başka bir oyuncun yok. Kaldı ki Archie Brown gençlere uygun. O artı dördün içinde. Orta sahaya bakıyorsun. Gendouzi benim beklediğimden de harika bir performans sergiledi. Kante'yi gönderebiliyorsan hemen gönder. Orada bir sorun yok. Şimdi Semedo'nun da geçen seneki performansı benim beklentilerimin altında oldu. Yani bu evet. En azından benim kendi görüşüm. Hiçbir şey yoksa bile orayı doldurabileceğim bir oyuncu var. Her ne kadar Mert Müldür belki bazı futbolcular bazı kesimler tarafından beğenilmese bile, işte milli takımımızın o mağlup olduğumuz maçta en iyi oynadı dediğimiz oyuncuydu Mert Müldür.
2: Evet.
0: Yine böyle Fenerbahçe'de yer açma adına da bazı futbolcuları göndermen lazım. O yüzden ben çok böyle uzun zaman içinde bu kararları vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bakın bunların hepsini tanıyor. İsmail Hoca da tanıyor, Oğuz Hoca da tanıyor. Antrenmanda görmelerine gerek bile yok. Çat çat geldikleri gibi bir iki gün içinde bu organizasyonu çoktan yapıyor olmalıydılar. Yani ben Fenerbahçe'yi o konuda gerçekten hala eksik görüyorum. Kaldı ki Nene'ye de bazı tekliflerin olduğu söyleniyor. Bunlar hep düşünülecek konular. Yani orada da değerlendirilmemiş bir Oğuz var. Fenerbahçe'de yerli futbolculardan da fayda sağlama imkanı var. Ama işte Mert Hakanlarla bu işin tekrar götürülmeye kalkması Fenerbahçe'ye ileride çok pahalıya patlayabilir.
1: Şeyi söyleyeyim. İşte Greenwood'u Roma istiyordu. 40 milyon euroyu kabul etmemişti Marsilya. Şimdi Atletico Madrid devreye girdi tabii. Atletico Madrid 50 milyon euro verebileceğini söylemiş. Marsilya biliyorsun 100 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Kulübün başkanı aynen bunu söylüyor. Mali sıkıntıdayız. Bu yaz transfer döneminde 100 milyon euroluk transfer geliri bekliyorum diyor. Ellerindeki en değerli oyuncu şu anda Greenwood. Greenwood'la ilgili şöyle bir durum var. Yalnız dün öğrendim bunu. %60'ına Marsilya sahipmiş. %40'ına bonservisinin eski kulübü Manchester United sahipmiş. Yani görüşmeler bu şekilde ilerliyormuş. Yani %40 içinde Manchester'la anlaşmak gerekiyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'ye, Roma'ya, işte Atletico Madrid'e söylenen bizim payımız neyse biz asla indirim yapmıyoruz. %40'lık bölüm için istiyorsanız Manchester'la görüşün. Onlar ne yapar bilmiyoruz ama bizim rakamımız belli. Biz kendi payımızı istiyoruz diye hem isteyen kulüplere bu şekilde çıkıyorlar. Yani bonservisinin tamamı Marsilya'da değilmiş. %40'lık bölümü de Manchester United'daymış. Onu öğrendik ve Atletico Madrid'in de Julian Alvarez'i ya da Charlotte'u satışı gibi durumlar olursa işte Greenwood'da oradan gelecek bütçeyle Greenwood transferini kaçırmayalım diye Greenwood'la ilgili ciddi anlamda biz 50 milyon euro veririz diye dün İspanyol basında vardı. Bugün de devam ediyor haberler. Yani beklersen oyuncuyu kaparlar. Çünkü eli kolu bağlı. Fenerbahçe aslında hani Hakan Safi ben anlaştım 50 milyon euroya falan dedi ama tabii o dönemler seçim yatırımıydı bunların hepsi biliyorsun. Karşı taraftan bir karşılık bulmadı kulüplerden de. İşte Luis Suarez gibi işte ne bileyim Greenwood gibi oyuncular cephesinden en azından. Ama Fenerbahçe'nin istediği oyuncuydu. Yani çok isim var. Evet az önce Malangsar'ı dedik mesela 6+3 milyon euro oyuncu 2 milyon euro verelim. Tamam Lens kulübü vedalaştı zaten oyuncu evet. Boşta. Ama süreci bekletince oyuncu menajeri diyor ki ya çok beklemeyelim başka kulüpten teklif var oyuncuyu da kaçırıyorsun. O yüzden Fenerbahçe'nin acilen teklif olan oyuncularla ilgili çıkıp hem kadro maliyetini düşürüp limit yaratacaksın hem de kasaya para koyup sapmalarla birlikte işte %20 federasyonun için gidecek kulüpler. Hani bizim sapma payımız nedir ne yapabiliriz çünkü gerçekten çok hassas konular. Fenerbahçe'nin işte bu hafta artık bu hafta geçti önümüzdeki hafta transfer yapması lazım. Çünkü kolay değil yani o eleman.
2: Erdem Akbaşız.
1: Tamam.
2: Bir Erdem'e gidelim. Erdem'e soracağımız sorular var. Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sorununun nasıl çözülebileceğine dair tartışıyoruz. Hangi o isimlerle anlaşma sağlanabilir? Gündemde hangi futbolcular var? Ekstra gelişmeler de tabii söz konusu olabilir. Pek çok konuda Erdem'e sorularım olacak. Erdem hoş geldin.
3: Murat iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'deki son gelişmeler üstüne Erdem biraz konuşuyoruz ve yabancılarla nasıl yollar ayrılacak? Yabancı kuralı ile ilgili de federasyondan kulüplerin beklediği karşılık gelmedi. Orada daha farklı bir şeyler görebilir miyiz? Bunlar da kafamızı meşgul eden sorular. Sanki

0: Carlos Livakovic, Diego Carlos Coma ile çok net görüşmelere devam ediyor. Bunu söyleyelim. Ama Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret, haliyle bonservisiyle transfer etmek istiyor Como. Fenerbahçe'de bonservisiyle göndermek istiyor. Bu sebeple orada devam eden bir süreç var. Livakovic Dinamo Zagreb'le anlaşma zemini arıyor. Sofyan Amrabat Real Betis'le anlaşma zemini arıyor. Fakat şu notu düşeyim. Dünya Kupası sonrası Amrabat'la alakalı farklı kulüplerde konuşabiliriz. Turnuvanın bitmesi bekleniyor. Omar Fayet gönderilecektir. Mimovic ya kiralanacak, gidiyorsa bonservisiyle gidecek. Bekao ile alakalı kamp kadrosunda yer alıyor. O yüzden orada bir soru işareti bırakarak ilerliyorum ama kalacak da demiyorum. Anthony Musaba ile alakalı alternatifler değerlendirecek. Çünkü yabancı kontenjanın sebebiyle Musaba'nın da ayrılması gündemde. Birazdan yabancı kontenjanıyla ilgili bir haberimiz olacak, özel bir haberimiz. Orada çok daha aslında anlamış olacağız Fenerbahçe'nin transfer planlaması. Bu isimleri gönderdiğiniz takdirde Aziz Fol'u da katalım. Zaten Fenerbahçe'nin mevcut kuraldaki yabancı sayısı 10+4. Bu isimleri gönderdik diyelim. Yerine oyuncu almanız için ya 10 kişilik kontenjandan ya da +4'ten birilerini göndermeniz lazım. Ki bu da oynattığın oyunculardan feragat etmek demek. Mesela Fred'i çok tutuyor İsmail Kartal bir önceki sezonda. Kampta da iyi geçirdi. İyi bir kamp dönemi geçirdi. Fred'i kalacak gözüyle bakarken transfer için belki Fred'den fedakarlıkta bulunacaksın, Fred'i göndereceksin gibi gibi konular. Tüm bunları aşmak için de Fenerbahçe'nin önünde bir yol var. Bugün edindiğim bir bilgiyi paylaşacağım. Fenerbahçe'nin yabancı kuralıyla alakalı değişiklik talebi devam ediyor Kerem. Mevcut kural 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4. 10+4, dörtlük kısım 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsıyor. Fenerbahçe'nin buradaki isteği +4'lük kontenjanın 2000 ve sonrası şeklinde değişmesi. Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde bu konuyla alakalı bir başvurusu olmasını da bekliyorum ben. Elimdeki sıcak bilgi Fenerbahçe'nin talebi bu şekilde. Hatta şöyle bir ekleme yapacağım. Yayına girmeden önce diğer kulüpleri de sorma şansım oldu. Galatasaray'ın da bu konuyla alakalı aynı Fenerbahçe gibi 2000 ve sonrası doğumlu oyuncuları içermesi yönünde bir talebi, isteği olduğu yönünde. Yani ligimizin iki büyük kulübü, Beşiktaş'la Trabzonspor tavrını bilmiyorum, o sebeple buraya eklemedim ama elbette onları da öğreniriz. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray +4 kontenjanının 2000 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsamasını istiyor. Şimdi bu Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla alakalı karar merci. Elbette kulüpler bir şey isteyebilir. Kararı federasyon verecektir. Federasyon kararını bir süre önce açıkladı ve dedi ki kuralı değiştirmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde belki +4 ile alakalı bir esneklik kulüplere sağlayabilir. Fenerbahçe şayet bunu sağlarsa ne oluyor? Jadon Osterwold de buraya giriyor. Örnek veriyorum, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Greenwood bu kapsama girebiliyor. Yani o sebeple transferde de hem Fenerbahçe'nin, eminim ki Galatasaray'da bunu istediğine göre Galatasaray'ın, tahminime göre Beşiktaş'ı da aynı şekilde katabiliriz. Trabzonspor kulüpleri birazcık daha rahatlatacak. Çünkü 2003 ve sonrası doğrudan sahaya atabileceğiniz yetenekli oyuncuları ülkemize getirmek kolay değil. O tarz oyuncuları getirmek için de çok ciddi bonservis bedelleri isteniyor. Bu sebeple bu kural eğer 2000'e çekilirse kulüpler birazcık daha transferde rahatlayacak. Neden bunu transfere bağlıyoruz? Eğer bu kural değişirse Fenerbahçe transferde çok daha farklı adımlar atabilir. Bu esnekliği sağlayabiliyor. Bu sebeple bu kuralın yakından takipçisiyiz Kerem Can Bulat.
1: Transferde öne çıkacak isimlerden de bahsedelim. Bu yabancı kuralı mevzusunu seninle vedalaştıktan sonra ayrıca değerlendireceğiz. Dušan Vlahović ile ilgili bir gündem var mı?
0: Kerem, şöyle söyleyeyim. Bunu net teyit ettiğim bir bilgi. Vlahović menajerler aracılığıyla değil, bir aracı vasıtasıyla Fenerbahçe'deki biri profesyonel, biri yönetici olmak üzere iki isme önerildi. Hatta Vlahović'in yani kişisel transfer işlerini yürüten de babası. Babasının işte iletişim bilgileri de gönderildi. Fenerbahçe'nin resmi bir girişimi Vlahović'le alakalı Şu an için bana gelen yok ama önerildiğini biliyorum. Vlahovic Fenerbahçe'ye önerildi ama Beşiktaş'ın da transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Bu öneriyi paylaşmış olalım.

0: Senin sorun üzerine. Fenerbahçe resmi bir girişimde bulunursa elbette bunu da haberleştiririz. Avantajı ne? Bir imza parasıyla bu transferi bitirebilecek olmanız, genç bir oyuncu olması, yani genç derken 26 yaşında olması avantaj kabul edilebilir. Fakat Fenerbahçe'nin burada bir girişimi var dersem yanlış söylemiş olurum, ama öneri kısmında %100 haberin arkasında Fenerbahçe önerildi Vlahovic. Şu an için bir resmi girişim olursa onu da paylaşırız elbette.
1: Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Greenwood ya da Serhou Girassi gibi isimlerle ilgili pozitif bir gelişme beklemeli miyiz?
0: Kerem, Greenwood'la alakalı ben bir hafta önce Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında bir yayın yaptığımda çok tepki de gösterildi. Mevcut ekonomik şartlarla Fenerbahçe'nin Greenwood'u alması mümkün değil demiştim. Şimdi bunu şöyle devam ettireceğim. Greenwood'a en yüksek maaşı veren kulüp Fenerbahçe. Ama Greenwood demedi ki bana en yüksek maaşı siz veriyorsunuz, ben de size tamam dedim, koşa koşa geliyorum. Fenerbahçe en yüksek maaşı verdi ama Greenwood'da bir anlaşma sağlamadı. Oyuncu Roma ile ve Atletico Madrid'de net bir şekilde görüşme halinde. Ama Fenerbahçe'de en yüksek maaşı veren avantajlı kulüp konumunda olsa da Marsilya'nın bonservis beklentisini karşılayabilmek için arada benim öğrendiğim 25 milyon euro fark var. Fenerbahçe 30 milyon euro teklif etti, reddedildi. 50-55 milyon euro istiyor Marsilya. Arada 20-25 milyon euroluk bir fark söz konusu. Fenerbahçe ne kadar çıkabilir, Marsilya ne kadar inebilir? Arada Roma ve Atletico Madrid gibi iki tane rakip varken bunun takdirini de kamuoyuna bırakıyorum. Ben o sebeple hayal satmanın anlamı yok. Girassi ile alakalı da şu bilgiyi paylaşayım. Pazartesi günü, bugün Cuma, 5 gün önce Fenerbahçe Borussia Dortmund'da bir görüşme yaptı. O görüşme sonrasında artık Borussia Dortmund'da Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili kararını vermesini istedi. Çünkü yayına girmeden önce yine edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Fenerbahçe zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım bayramda, geçtiğimiz bayramda Girassi ile anlaşma sağlamıştı. Biz de bunu haberleştirmiştik. Oyuncuyla anlaşmayı yaptı zaten Fenerbahçe, ama Borussia Dortmund'la bonservis konusunda devam eden çok sıkı bir pazarlık var. Şunu duydum, teyit ettiremedim ama aldığım duyum şu. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü konuşuluyor Girassi ile alakalı. Bunun da sebebi Fenerbahçe'nin işte o bahsettiğimiz limit konusu. Eğer bu olursa çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Parantez olarak da şunu ekleyeceğim. İsmail Kartal'ın da çizdiği hücum oyuncusu profili Girassi'den farklı. Bu sebeple bekliyoruz Kerem. Yani Dünya Kupası devam ediyor. Oli Watkins var Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan. Şu an belki Dünya Kupası'nda olması çok daha ismini konuşacağımız bir oyuncu. Ama Girassi ile çok belli bir aşamaya getirilmiş transfer görüşmeleri var. Hali hazırda oynayacağı maçlar var. Fenerbahçe'nin Vedat sakatlandı. Bu sebeple Girassi'yi şu an getirmek çok daha hızlı getirebiliyorsunuz. Böyle bir ikilem söz konusu. Yani tüm bunları şöyle toparlayayım. Yabancı kuralı, işte Dünya Kupası, Greenwood meselesi. Greenwood Roma'ya giderse Fenerbahçe farklı opsiyonları değerlendirmeye başlayacak. Bu sebeple birbirini bağlayan konular. Bunları da hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 5'inde başlıyor. Avusturya kampına bir transfer yetişir mi? Bekleyip görelim. Ben 22'sine kadar belki bir takviye bekliyorum. 22'sindeki Gornik Zagreb maçına kadar, ama Fenerbahçe'nin en azından edindiğim bilgi, planlama dahilinde biz transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bu ifadeler kullanılıyor. Bekleyip göreceğiz Kerem.
1: Belki Zeki Uzundurukan'ın da bir sorusu olabilir.
2: Dün bir şey öğrenmiştim. Bugün tekrar bana mesaj geldi. O da şu: Greenwood'un bir sonraki satışından Manchester United %50 pay alacakmış. Ben şöyle gelmişti dün bilgi bana. %60'ı Marsilya'da bonservisinin %40'ı da daha önceki kulübü Manchester United'daydı. Evet. Şimdi bana gelen bilgi, onun üzerine yeni bilgi, sonraki satışından %50'sini Manchester United alacakmış pay olarak. Şimdi iş acayip bir hal alıyor. Yani Marsilya'nın başkanı da 100 milyon euroluk acil satış yapmamız gerekiyor diyor. İşte burada en değerli hazineleri Greenwood. Yani öyle baktığında yarısı Manchester'a gidecekse enteresan bir durum var. Yani nasıl indirim olacak? İşte iki kulüp birlikte mi hareket ediyorlar bu şekilde? Manchester'da oradan bir izin mi almak gerekiyor? Gerçekten hani bu transferler, süreç çok uzun sürüyor ya. Bizdeki evet. Gibi değil yani. Bonservisi koydun masaya, git. Temsilcilere var, o var, bu var. Aşması zor gerçekten ve benim bugün öğrendiğim bir bilgi daha.

0: Madrid'in ciddi anlamda almayı planladığı Greenwood'u. Greenwood'un da Atletico Madrid'e gitmek istediğiyle ilgili bilgi var. Yani zor bir transfer. Evet. Sen dediğin gibi ben de aynı şeyleri söyledim. Şu anda Fenerbahçe'nin eli kolu bağlı. Yani gidip oyuncuyu da alamıyor. Çünkü UEFA'dan ceza alınca UEFA ile biliyorsun 3 yıllık anlaşma yapıyorsun. En az 3 yıllık seni denetliyor. Elini kolunu bağlıyor. Bunu daha önce Galatasaray yaptı. Beşiktaş yaptı. Trabzonspor yaptı. 3 yılın sonunda sana teşekkür ediyor. Uydun birebir. Başarılı sınavı geçtin. Şimdi Fenerbahçe işte öyle bir süreç beklediği için Aziz Yıldırım da haklı olarak işte bazı oyuncuları satacaklar. Bazılarından çıkacaklar. Bir limit oluşturacaklar. Ama bu süreç hızlı olması lazım. Sen de biliyorsun oyuncular gidiyor bu sefer. Beklemiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Yani öyle bir durum var.
1: Katılıyorum size. Yani Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin bir para kaynağıyla alakalı sorunu olmadığını zaten hepimiz öngörebiliyoruz. Tabii. Ki söylüyoruz. Aa, ama o parayı kulübün içerisine sokmak o kadar basit değil. Tabii. Fenerbahçe'nin UEFA limitleri gerçekten sorun kısmı UEFA limitleri. Yani oradaki maaş bütçesini doldurmuş, harcama limitini ciddi oranda doldurmuş. O sebeple çok hareket edemiyor. Bu sebepten dolayı da oyuncu göndermesi lazım. Greenwood'da benim edindiğim bilgi %35'inin Manchester United'da olduğu yönündeydi. Zaten aşağı yukarı sizin verdiğiniz oranla aynı. Evet. Şimdi bir de işi Manchester United ayağı var.
0: Evet,
1: Manchester varmış. United da buradan para kazanmak istiyor. Marsilya'nın zaten ekonomik durumundan dolayı Fenerbahçe 30 mesela 30'u verdi Fenerbahçe. 30 net teklif etti. Bunu evet. %100 söyleyebilirim ama reddedildi. Neden? Marsilya %35'ini Manchester United'a vereceği 30 milyon euronun %35'ini Manchester United'a verecek.
0: Bir de taksitler halinde ödeme aynen Girassi'de ve evet. Greenwood'da hani limitimiz böyle biz taksitler halinde bu ödemeyi yapalım demişler. O da kabul görmüyor.
1: O sebeple çok Fenerbahçe bu transferde avantajlı konumda dersek yalan konuşmuş oluruz. En azından ben zaten hiç Greenwood konusunda Fenerbahçe kesin alıyor %100 getirecek gibi konuşmadım. Şu anda o noktada değilim. Ama yani istediği bir oyuncu.
0: Evet.
1: Şartlar olgunlaşırsa tekrar konuşuruz ama şu an için ben pozitif görmüyorum bu süreci.
0: Peki Talisca'nın Hull City'ye gidişiyle ilgili ya da gerçekten gitmek istiyor mu? Oradan nasıl bir teklif geldi? Ne kadar ciddi? Yani İngiltere basınında da çıkıyor. İşte bizler de yazıyoruz. İşte Talisca gitmek istiyor. Şudur budur. Yani sen tabii kulübün içine daha yakınsın. Bu konuda net bir bilgi var mı Talisca cephesinden?
1: Ya müdürüm ben tabii haber yapan tüm kardeşlerimi çok seviyorum. Hepsine de saygım sonsuz. Ama Talisca ile alakalı verilmiş Hull City bilgisi gerçekten doğru değil. Hmm. Baştan sona doğru değildi. Talisca'yı Hull City'nin alabilmesi de mümkün değil. Ben onu da sordum. Yani Hull City tarafına en azından bunu sorduk. Hmm. Yani bizim o maaş bütçesine çıkabilmemiz mümkün değil ifadesi Anladım. Kullanılıyor. Talisca da Fenerbahçe'de şu an için mutlu. Hatta Gornik Zagreb maçında ilk 11'de Talisca forvette olacak gibi gözüküyor. Planlar da Talisca'ya göre yapılıyor. O sebeple ben böyle bir ayrılık beklemiyorum. Mesela en azından Hull City'ye beklemiyorum.
0: Anladım.
1: Hull City'ye beklemediğimi söyleyebilir müdürüm.
2: Peki bazı futbolculardan indirim isteneceği söyleniyor sevgili Erdem. Bu konuda gerçekçi mi bu haberler?
1: Ben haberleştirdim. Hatta İrfan 25 abimiz yapmıştı. N'Golo Kanté haberi. Fenerbahçe Dünya Kupası sonrası Kanté ile masaya oturacak yeni sözleşme. Sini revize etmesini isteyecek. Kante'nin Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret gerçekten böyle kabul edilebilir değil en azından mevcut yönetim tarafından. Kante kabul ederse sözleşmesinin revize edilmesi istenecek. Başka takımlara gitmesi de istenecek. Onu Dünya Kupası sonrası göreceğiz. Ben tekrar edeyim bunu söylemiştim. Ben Kante'nin bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama bekleyip görelim. Kante'de böyle bir durum söz konusu. Sadece Kante için duydum bunu.
2: Sence ne olur kabul etmezse?
1: Oynar. Ne olacak yani? Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Erdem teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür İyi yayınlar, teşekkürler.
3: Erdem Akbaş bizimle beraberdi. Pek çok konuda aslında evet. bilgilendirdi. Fenerbahçe'nin yabancı kuralı ile ilgili beklentisini de yine dile getirdi. Artı 4 kontenjanının 2000 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsamasını Mantıklı. İstiyormuş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da evet. Bu duruma meyledebileceğini aslında Erdem işaret etti. Nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
2: Ya şimdi burada bir federasyonun koyduğu bir kural var. Bu kuralı da geçen sene başında koymuştu federasyon. O dönem belki üzerine gidilmedi bunun.

0: yeteri kadar. O yüzden şu an sorun olarak herkesin başında, hem kulüplerin hem federasyonun. Tabii bence bu biraz yumuşak bir geçiş çözümü olabilir.
1: Evet.
0: Hem federasyon koyduğu kuralı değiştirmiyor. Aynen. 10 artı 4'ü. Hem de kulüpler istediğini elde ediyorlar. Orada yaş sınırını, biz hep 2003'ten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Geçen sene sözleşme imzalamış 2002 futbolcular da buraya dahil. 2002'li futbolcular da, evet, buraya dahil. Ama Fenerbahçe'de dedik ki bir Osterwolde buraya giriyor. Onun buraya girmesi demek, bu 10 kişilik sınırsız kadrodan çıkıp 4 kişilik gençler kadrosuna girmesi demek. Bu sefer oradan birileri çıkmak zorunda. Yani Greenwood'da alınınca ben şöyle baktım. O zaman Fenerbahçe'nin artı 4'te Osterwolde'si olur, Archie Brown'u olur, Sıdıkı Şerif'i olur ve Greenwood'u olur. Nene'yi göndermek zorunda. Nene de oraya uygun biri. Nene giriyorsa da başka birini gönderecek. Amara Diouf orada görülen futbolculardan biriydi. Mecburen onu kullanmayacak. Bu sefer oradan birileri çıkacak. Yani nereden baksan sorun. Bunların çözümü transferleri yaparken bence düşünülmeliydi. O çok önemli. Ama belki bu yumuşak geçişte buraya ulaşılabilir. Demin benim soramadığım soruyu da sen sordun zaten. Sevgili Erdem söyledi. Normalde şöyledir. Bir kulübün başka bir kulüpte oynayan bir futbolcu da belirli payı olsa bile, işte Greenwood'da Manchester'ın olduğu gibi, bu kulüplerden bir tanesi yetkilidir. Bu da Marsilya.
1: Evet.
0: Marsilya bu oyuncuyu kaça satarsa onun, Erdem'in söylemine göre, evet, %35'i Manchester United'a gidecek. Evet. Yani Manchester United, hayır efendim sen kaça satarsan sat, ben %35 karşılığı şu kadar para isterim deme hakkına sahip değil. Bu iki kulüp kendi aralarında bunu çözmek zorunda. Fenerbahçe'yi bu ilgilendirmiyor. Diğer taraftan da bazı kulüpler uyanıklık edip yetki sahibi olan kulüpler, örneğin 10 milyona sattıkları futbolcuyu 5 milyona satmış gibi gösterip onlara da az para ödeme yoluna gittiler. Geçmişte bazı Türk kulüpleri de buradan zarar gördü.
1: Evet.
0: Onu hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bütün bunların yapılmaması önemli, ama bu bile Greenwood transferinin ne kadar zor olduğunu Fenerbahçe için ortaya koydu. Kaldı ki diğer transferler de bir o kadar.
1: Anladım.
2: Bir araya gideceğiz.
1: Anladım.
2: Zeki Uzundurkan, bir göz göze geldik. Söylemek istediğim şeyler vardı.
1: Evet.
2: Ama araya gitmemiz gerekiyor. Dönüşte Fenerbahçe'ye dair Zeki Uzundurukan'ın da sözlerini alalım. Sonrasında diğer konuları konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her...

A-Spor Radyo.

0: A Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1985 yılında atasporumuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Değerlendirmelerimiz olacak sevgili seyirciler. Dünya Kupası da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Burçin Keskin'in de canlı yayında konuğumuz olacağını belirtelim. Performanslarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz ama hakemleri çok konuşmuyoruz ki dün akşam Portekiz-Hırvatistan mücadelesinde son saniyelerde çok belirleyici bir pozisyon vardı. Burçin Hoca'nın bunun da üstüne duracağını tahmin ediyorum. Zeki Uzundurkan özellikle jenerisiyle ilgili konuşuyorduk. Sırada Erdem Akbaş'a bağlantıya gittik. Siz de sözünüzü tamamlayabilirsiniz.
2: Bugün
1: şimdi
2: bana Alman basından gelen bir bilgi var. Borussia Dortmund da tabii gitme ihtimallerine karşılık bu oyuncuların işte Karim Adeyemi ve Girassi ile ilgili olarak hani onlar da tabii hem alternatif üretiyorlar hem de transfer listesindeki oyuncularla ilgili çalışmalar üretiyorlar. Dortmund sportif direktörü Ole Bak'ın açıklamaları var. Mesela listelerinde Hoffenheim forması giyen Fisnik Aslani işte 40 milyon eurodan bir kuruş aşağıya değil demişler. Monaco'da oynayan Balogun 50 milyon euro demişler. Hal böyle olunca diyor ki Dortmund sportif direktörü Ole Bak, bizim oyuncuların da ücreti belli. Yani bu konuda asla indirim yapmayacağız. Ederini veren olursa düşünürüz. Ama şu şartlarda biz iki yıldızımızı, evet belki sıkıntı yaşadık sezon boyunca. Hani bu oyuncuları çok böyle Girassi ve Adeyemi zaman zaman sorunlu oyuncular gözüyle bakılıyormuş kulüp içinde. Ne olursa olsun skor üreten, direkt bize maç kazandıran iki oyuncu. Niye satalım o zaman? Ederini bulmadığı sürece satmayalım demiş sportif direktör. Yani bu konuda hani şu pazarlık yazıyoruz ya, genelde bilgiler öyle geliyor biliyorsun. 50 milyon euroluk oyuncu işte 20 milyon artı 5 milyon euro yöneldi. Pazarlıklar sürüyor. Yani neredeyse %50'sinin altına bir pazarlık. Böyle bir şey olur mu? Hani bayide 2 milyon lira yazan otomobili 1 milyon lira pazarlık yapıp bunu bana ver demeye benziyor bu iş aynı zamanda. Yani ticaretin kuralına da aykırı bir durum. O yüzden hani bu işte 50 milyon euroluk oyuncuyu 30 milyon euroya alırım, 25 milyon euroya alırım devri bitti. Çünkü onlar da bakıyorlar ki yerine baktıkları oyuncular çok pahalı. Karşı taraf indirim yapmıyor. O zaman hani biz sah mıyız bu konuda? Niye indirim
1: bizde
2: yapalım?
1: Bizde zaten şey var. 6-7 milyon euroluk oyuncuyu 18 milyon
2: ya bir abi. De öyle de var. Bizim evet bizim satarken değil mi?
3: Biz fiyatları arttırıyoruz.
2: Ya o yüzden mantıklı da bakmak lazım bu transfer haberlerindeki işte ücretlere, bonservislere, pazarlıklarda işte indirim yap, dev bir indirim yaptı. Yapar mı adam elindeki yarıştığı oyuncuyla? Çünkü seni Bundesliga'da ikinci yapmış. Belki yapacağın birkaç katkıyla Bayern Münih'e meydan okuyacaksın. Ya

0: bunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe iki tane zor transferin peşinde koşuyor ama şu anda limiti de sıkıntılı. O yüzden hani taraftara bunları anlatmak lazım. Hayal satmamak lazım. Taraftar şimdi bekliyor. Girassi ne zaman gelecek? Greenwood ne oldu? Mantıklı bir şekilde anlatılırsa taraftar ikna olur. Ben o her sezon kulüplerimiz bunu yapıyor. İşte dünya yıldızı alacağız. En iyisini alacağız. Ama bir bak bütçene, cebindeki paraya bak. Karşı taraf ne diyor? Karşı taraf satıyor mu? Bunu söyleyecektim yani.
1: Galatasaray'a çok özür diliyorum. Bir dönüş yapalım. Galatasaray'da Icardi mevzusu var.
0: Evet.
1: Hocayla değerlendirme imkanı bulamamıştım. Bunun üstüne tabii ki daha başka konular da ortaya çıktı. Transfer gelişmeleri, yabancı kuralı değişikliğinin olmaması, ki orada hala bir parantez açalım, belli olmaz bu işler. Sonrasında yapılan planlamalar gibi gibi pek çok konu var. Ama Icardi ile yolların artık ayrılmış olduğu gerçeği de hocam söz konusu. Evet. Yani şu dakikadan sonra bir geri dönüş beklemiyoruz sizin. Hem bir teknik adam hem bir futbol sever olarak Icardi'yi ayrı gördüğünüzü biliyorum. Ama acaba doğru zaman mıydı bu ayrılık için? Bunu da biraz değerlendirmek gerekiyor.
2: Bence doğru zaman. Biz beraber yaptığımız programlarda da bunu ben epey konuştuk diye hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Çünkü şöyle bir cümleyi ben kurmuştum. Ayrılık büyük sevdaların da bir parçasıdır. O yüzden Icardi Galatasaray aşkı bitmeden bile bu ayrılığın iki tarafa da ben daha hayırlı olacağını düşünenlerdenim. Burada belirleyici olan her zaman kulüptür. Kulüpte bir sportif yönden Okan Buruk, bir de ekonomik yönden Dursun Özbek. Başkanın bu kararları vermesi lazım. Şimdi her ikisinin de bence bu ayrılık yönünde karar vermesi bana göre daha doğru. Neden? Yani şu an Galatasaray'ın teklif ettiği 5 milyon dolar bile Icardi için fayda maliyet açısından bakılırsa çok önemli bir rakam. Diğer taraftan sportif yönden de bakın, bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Dünya Kupası'nda dinamizmin, takım oyununun, temponun, mücadelenin eskiye göre çok daha fazla arttığını hep birlikte gözlemliyoruz. Yani bizim ligimizin temposu zaten çok düşük. Icardi'nin temposu, gerçekçi konuşalım, daha da düşük. Icardi'nin Türkiye'ye gelmiş en büyük golcü olduğunu söyleyen kişi benim. Ona karşı büyük saygım var. Yetenekleri hiç kimsede görmediğim kadar üst düzey yetenekler. Ama bu ayrılık sürecinde bile Icardi'nin sürekli sessiz kalıyor olması dahi bu ayrılığın olacağına, gerçekleşeceğine dair bir işaretti bence. O yüzden hayırlı olsun iki taraf için de. Her ne kadar menajeri daha bitmedi düşüncesini paylaşıyor olsa bile bence iş bitti. Aslında Galatasaray bu teklifi yaparken iş bitmişti. Gerçekleri söyleyelim. Bazen de geçmişte ben de bunlara çok şahit oldum. Bir futbolcu kabul etmesin diye onlara teklifler yapılırdı.
1: Yaptınız mı?
2: Icardi'ye ben yapmadım. Ekonomik yönden yapmadım. Çünkü o benim işim değildi ama ben yöneticilerime çok net, işte şu futbolcuyla yollarımızı ayırmamızın daha doğru olacağını mantıklı, doğru bir şekilde izah ettim. Hatta futbolcunun kendine de söyledim. Yani bir tek yöneticiye söylemek bence o bile yeterli değil. Günümüz iletişiminde hoca futbolcu ilişkisi, futbolcu seninle birlikteyken ne kadar samimi, dürüst olması gerekiyorsa ayrılırken de bence o dürüstlüğü gösteriyor olmak lazım. Çünkü ben hep şöyle yaklaştım. Her futbolcu benim için bir projedir. Adı Icardi de olsa, yaşı bu seviyeye ulaşmış olsa bile Icardi'nin daha iyi performans sergilemesi için ben neyin doğru olacağına inanıyorsam Icardi'ye katkı sağlamak için onları her zaman söylemenin bir teknik direktör görevi olduğunu düşünenler derim. O yüzden iki tarafta bu ayrılıktan dolayı bir burukluk yaşasınlar ama üzülmesinler. Yani hem Galatasaray'ın da kazanacağı nice şampiyonlukları var. Hem de Icardi'nin daha atacağı veya şampiyon yapacağı nice goller veya takımlar var. Yeter ki doğru yerde olsun Icardi'de. O yüzden benim için konu bence kapanmıştır. Kaldı ki geç bile kalındı.

0: Galatasaray'da önümüzdeki sezon sezonu açacak sevgili Kerem. Bunu kimse düşünmüyor. Bugün Cuma. Tam 6 hafta sonra Cuma günü ilk lig maçı oynanacak sevgili Zeki. Yani evet. Bu şu demek. Teknik adamlar için hazırlık dönemi ortalama 6 haftadır.
1: Evet.
0: Demek ki bu hafta sonu veya pazartesi günü gününden itibaren diğer takımların hepsinin sezonu açmaları lazım. Sezona da senin transferleri bitirmiş bir şekilde girmen en faydalısı. Galatasaray'da bu konuda işte biraz kendine zaman bıraktı. Takım ne oynadığını bilen bir takım. Okan Hoca takımda olduğu için onlara program vermiştir. Galatasaray'da 7'sinde açacak. 7'sinde açmanın da bir sakıncası yok. Onlara o programları verdiysen. Galatasaray'da her şey plan program dahilinde gidiyor ama artık gelecek futbolcular da bir an önce gelsin. Onlar da bu uyum sürecini tamamlasınlar.
2: Beklentisi tabii ki bütün camianın da, Okan Hoca'nın da tabii. Bu temelin aynı şekilde.
0: İsimlere daha sonra gireriz ama o konuda evet. Zeki en doğru haberleri alıyor.
2: Şu an hazırdır muhtemelen.
3: Telepatik olarak sormadan gerek yok. Anladım gözlerim.
2: Bir yine Icardi'den evet. Bahsedelim istiyorum. Ya, özleyecek tabii, misiniz tabii. Zeki Uzunburun?
3: Ben çok özleyeceğim. Açık söyleyeyim. O sadece futbol değil. Bir star. Her anlamda Türk futboluna değer katan çok anlamlı aslında kendisiyle barışık, futbolu çok seven ama onun bu durumlara düşmesinin nedeni hiçbir bugüne kadar hiçbir futbolcu gerçeğine benzemeyen Victor Osimhen. Çok farklı bir oyuncu.
0: Bunu bu durumu Osimhen kabul yüzünden düşmedi, kendi yüzünden düştü sevgili Zeki.
3: Hayır, onunla yarışma pes etti, yani yarışamayacağını anladı. Ben başkana yaptığım röportajda şunu sordum. Bir, Icardi sizinle işte oynama garantisi, kesinlikle böyle bir şey konuşulmadı. Dedi ki menajeri de bunu doğruladı. İki, Icardi ile ilgili ilk kez başkanı sert ve dik duruş içinde gördüm. Şöyle, Icardi bizim şartlarımızı kabul ederse kalır, kabul etmezse gider. Net konuştu burada. Menajeri Pina da şunu söyledi. 18 Haziran'da en son görüştük. Biz şartları, Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmeyeceğimizi söyledik. Ondan sonra bir daha görüşme olmadı. Yani Icardi aslında 18 Haziran'da gitmiş. 30 Haziran'da sözleşmesi
2: 18 bitti. Mayıs.
3: Ha, pardon. 18 Mayıs. Pardon.
2: Evet. Görüşme tarihi. Tamam. Elio Pino'nun söylediği.
3: Evet, evet. Tamam. Şimdi o tarihten beri aslında ipler kopmuş. Öyle söyleyeyim. Başkana yerine B planınız var mı diye sorduğumda daha iyisini alırız dedi. Her türlü şeyimiz var dedi. Araştırmamız var. Tabii ki Dünya Kupası'nın olması hem piyasayı yükseltti hem de transferleri geciktirdi. Sadece Türkiye için değil. Avrupa'daki 5 büyük ligler başta olmak üzere bütün liglerde transferler hep gecikiyor. Çünkü sadece Türkiye'deki transferleri değil, diğer Avrupa'da yapılan, dünyada yapılan transferlerin takip ettiğimiz siteler var. Oralarda da çok böyle transfer haberleri tek tük oluyor. Dünya Kupası bittikten sonra artık hani kamplar devam etse de, sezona yavaş yavaş takımlar girse de transferler yapılacak. Şöyle söyleyeyim. Icardi'nin gitmesi, ki menajerinin dün bir açıklaması vardı yanılmıyorsam, Suudi Arabistan'dan 3 kulüpten teklif aldık diye. Suudi Arabistan'a Icardi gider mi? Gideceğine ihtimal vermiyorum. Eğer parayı düşünürse gider ama Amerika'da yatırımlar yaptı Icardi. Gayrimenkul yatırımları. Kız arkadaşı da Amerika'da yaşamak istiyordu ama kız arkadaşıyla da bir problem yaşamış bugünlerde. Yine aşk hayatı çok böyle dalgalı olduğu için onunla sorunlar yaşadı. Eğer ki barışılamayacak, aşılamayacak düzeyde bir sıkıntı değilmiş aralarındaki anladım. Tartışma. MLS'e gidip orada hem oynayıp hem de işte gayrimenkullerle ilgili ticaret yapmayı düşünüyormuş. Öyle bir planı varmış ki biliyorsun MLS'in yüzü Messi. Hani Icardi'de yeni yüzler arıyorlar ama çok böyle astronomik ücretler de vermiyorlar. Sponsorluk gelirleriyle oyuncuların ücretlerini artırıyorlar. Orada çok sponsorluklar daha çok işin
2: hatta
3: içinde olduğu için.
2: Hatta son dönemde MLS'te Avrupa kıtasından bile tabii. Böyle genç yetenekleri getirme gibi bir eğilim de var.
3: Mesela farklı kıtalardan o dönemde biliyorsun Galatasaray'a hani transfer dedikoduları olduğu dönemde araştırdığımızda 97 milyon euroluk Messi'nin sponsorluk geliri varmış orada. Baktığında hani yıllık ücret 30-35 milyon euro civarındayken Messi'nin aldığı ücret 97 milyon o dönemde 12 ya da 13 sponsordan aldığı para. Yani o Icardi giderse orada sponsorlarla mutlaka yeni sponsorlar onun çalışması yapılmıştır. Hani Galatasaray taraftarı en son bir restorana gittiğinde şunu sormuşlardı. Yani genelde hep şunu sorarlar. Hani golcümüz ne zaman gelecek? Icardi ile ne zaman anlaşılacak gibi şeyler sorulurdu. Icardi ne zaman gidecek dedi. Hepsi sanki fikir birliğine varmış gibi çok şaşırdım. Yani kabul dedim ki yani Icardi'den dedim ya sizi ilk 2 yıl şampiyon yapan Icardi işte şarkılar Icardi üzerine tribünlerde söylendi şu oldu bu oldu. Hayır o son dönemde Galatasaray'a sırtını döndü. O yüzden gözden düştü dedi Galatasaray taraftarları ki bence çoğunluk var sosyal medyaya da baktığımızda hani menajere anlaşamadık işte ipler koptu dediğinde bile Galatasaray'da ortalık normalde yangın yerine dönmesi lazım değil mi? Tek ses yok çıt yok yani o konuda da Galatasaray taraftarı sağduyulu davrandı. Bence doğru olan da bu çünkü Icardi'nin nazını çekecek ya hiçbir futbolcu Osimhen de dahil bir kulüpten daha büyük değildir. O yüzden tabii ki. Kimler geçti kimler geldi kimler geçti Galatasaray'dan. Icardi güzel anılacak ama ben gideceği kulüplerde de böyle 5 milyon euroyu beğenmiyor Galatasaray'ın verdiği paraları. O paraları alacağını düşünmüyorum. MLS'e dair sponsorluğu kenara koydum. Ha, Suudi Arabistan'dan alırsın ama Icardi Suudi Arabistan'da yapabilir mi? Oralarda bu şekilde rahat davranabilir mi? Zannetmiyorum. Kendi kaderini kendi çiziyor. Demek ki kaybeden burada Galatasaray olmayacak. Onu da söyleyeyim. Ahmet Hoca da bana katılacaktır. Icardi kaybedecek bence.
2: Hocam Jondurama ne diyorsunuz? Yani ciddi şekilde Galatasaray'la oyuncunun adı anılıyor ve bir takım riskleri de barındıran bir hamle gibi duruyor bu.
0: Şimdi tabii ben çok olumlu bakmadığım tercihlerden biri olur. Bakın günümüzde transfer edebileceğiniz bu kadar çok futbolcu var ki her mevki için geçerli bu. Jondurama'nın bir tek avantajı bu yabancı kuralından dolayı Galatasaray onu ciddi bir şekilde düşündü. Yani Galatasaray'da takım içindeki birlik beraberliğin uyumun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta Okan Hoca'ya burada övgüler dizerken onların başına da takıma uymayan, takımın sinerjisine katkı yapmayan futbolcuları hiç uzatmadan hemen takımdan ayırmasını artı puan olarak yazıyorduk. Yani bu konumda bir futbolcuyu almanın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. John Duran da öncesiyle Fenerbahçe dönemiyle sonrasıyla bakıyorsun Zenit'e gitti sevgili Kerem. Zenit'te lig maçlarında toplam 132 dakika yanlış bilmiyorsam süre almış. Yani sen buradan gittiğin Zenit'te bile bu kadar süre alıyorsan demek ki orada bile bazı sorunlar var. Benim kesinlikle düşünmeyeceğim transferlerden biri olur. Çok kısa ve öz.
2: Mental olarak problem çıkarmayacağı garanti olsa ki kimse bu garantiyi veremez. Farz misal olarak konuşuyorum. Salt yeteneklerini düşündüğünüzde size ne hissettiriyor oyuncu?
0: Ya her şey bir tarafa şimdi günümüzde yetenekli futbolcu veya teknik becerisi yüksek futbolcu bulmakta zorlanıyorsun. Hele hele bunun içinde atletizminde iyi olduğunu buna ilave edebileceğin futbolcuyu bulmak daha da zor.
2: Evet.
0: Her ne kadar atletizm konusunda özellikle dayanıklılık konusunda veya oyun içinde büyük aksiyonlardan sonra toparlanma konusunda bazı eksikleri olsa bile bir defa futbolcunun teknik kapasitesi yüksek. Yaratıcı özellikleri, yaratıcı düşünceleri benim için çok önemli. Bunda o da mevcut. Bakıyorsun çabuk diyebileceğim bir futbolcu. Ama antrenmanlardaki biraz eksikliğinden dolayı dayanıklılığı biraz düşük. Bu hemen giderilebilecek bir konu. Benim kesinlikle sıcak bakabileceğim futbolcular sınıfına girer. Yani benim takımımda olsa böyle bir futbolcuyla çalışmaktan da samimi söylüyorum aşırı derecede keyif alıyorum. Niye? Çünkü bunlar çok özel futbolcular.
2: Ama takımımda olsa diyorsunuz. Takımımıza getireyim demiyorsunuz.
0: Ben getirmem.
2: Tamam.
0: Ben getirmem ve bu
2: yapıya, siz göreve geldiğinizde orada mevcutsa
0: bu yapıya sahip anladım. Bazı futbolcularım oldu. Onlarla müthiş bir şekilde anlaştım ve hepsinden de çok iyi performans aldım.

0: sevgili Kerem. Hı hı. Yani bu da ayrı bir konu ama şimdi durup dururken ben niye takımın içine onlarla aynı düşünce doğrultusunda, anlayış doğrultusunda olmayan birini koyayım. Hele hele Galatasaray gibi şu an uyumu çok iyi bir takıma. Hele hele bir de lig şampiyonunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedef koymuş bir takıma. Galatasaray John Duran'dan çok daha iyilerini alabilecek her türlü imkana sahip.
1: Galatasaray'da sorun çıkardığı takdirde tek taraflı feshedilebilecek bir sözleşme maddesinin kontratına konmasında oyuncu kabul etmiş. Evet. Ama burada şöyle bir risk de var. Yani transfer dönemi kapandı ve oyuncu problem çıkarmaya başlıyor. Evet. Siz onu takımın içinden çıkarmak istiyorsunuz ama eliniz kolunuzda bağlanıyor. Böyle bir riski de içinde barındıran bir husus bu. Herhalde çok dikkatli düşünüp karar verilmesi gereken bir konu değil mi hocam?
0: Sorular bana olduğu için ben kendimi tanıyorum, tabii ki, biliyorum. Tabii ki. Yani o futbolcuyu oraya almam bir. İkincisi, alıyorsam da o riski de göğüslemeye hazır olurum. Takım benim için o futbolcudan her zaman daha önemlidir. Yani o futbolcunun yerine belki de onun kadar teknik becerisi yüksek bir futbolcum olmasa bile hak ettiği anda onu göndermeyi tercih ederim. Çünkü geçmişte ben bunları hep yaşadım. Senin takımın, senin adil olduğunu biliyorsa, buna inanıyorsa gönderdiğin bir futbolcunun sana yaratacağı eksikliğin çok daha fazlasını kazanım olarak takımın diğer kısmından geri kazanırsın. Benim düşünce tarzım o. Zaten gitmeyi hak edecek davranışlarda bulunuyorsa takım onu içinde tutmak istemez.
1: Doğru.
0: Bakın, futbolda şöyle bir gerçek var. Yani futbolcu o takıma ters düşüyorsa takım onun gitmesini ister. Şimdi her futbolcu için konuşmayalım. Belki adı Osimhen de olsa, Icardi de olsa, 2 sene önce çok istediği bir futbolcu 2 sene sonra o kadar istemeyebilir. Yani bunlar hep yaşanmış şeyler.
1: Tabii.
0: O yüzden ben mümkün olduğunca sorunsuz, sadece kendini sahaya veren ve o zihniyetteki futbolculardan oluşan bir takımı her zaman tercih ederim. John Duran'a kesinlikle sıcak bakmam.
1: Zeki Uzundurkan'a az sonra döneceğim ama geride kalan dakikalarda da söylediğim gibi Burçin Keskin hocayla bir Dünya Kupası değerlendirmesi de yapma fırsatımız olacak. Hakem performanslarını da elbette masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem'cim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ahmet Zeki Uzundurkan'a da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum buradan.
0: Teşekkürler. Bizden hocam. Sağ olasın.
1: Pek çok hakem kararı ile ilgili tartışmalar var. Ama dün akşamki, daha doğrusu geceki Portekiz-Hırvatistan mücadelesinde o son bölümde atılan gol, çipli top, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Karar doğru muydu? Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyoruz.
2: Kerem'cim çok damardan başladın. Hemen dünkü maçın son anında. Şimdi ben dün açıkçası maçı seyretmek için saati kurduğumda ilk yarıyı kaçırmışım. Ondan sonra tekrardan seyrettim ama ilk yarı biraz daha sakinmiş. Ama ikinci yarı hakikaten turnuvanın en keyifli maçlarından birine sahne oldu. Şimdi direkt o pozisyona geçmeden önce bir kere şimdi Portekiz'de Hırvatistan oynuyor ve bu tip maçlarda hangi Avrupa hakeminin atanacağı çok önemlidir. Ve Norveç'ten Espen Eskas atandı. Hepimizin yakından tanıdığı hakemlerden bir tanesi. Video yardımcı hakemi de İngiltere'den Jared Gillett'ti. Ve diğer video yardımcı hakemi de Dennis Sigler'di. Burada şöyle ilginç bir parantez var. Ben UEFA'da hakem koçu olarak görev aldığımda hem yardımcı var hakeminin bir sezon hakem koçluğunu yapmıştım. Bir de birinci yardımcı hakeminin koçluğunu yapmıştım. Yani benim için de değişik bir nostalji oldu. Şimdi bak, genel anlamda bir maça giriş yapayım. Ondan sonra da senin beklediğin o önemli sorunun cevabını vereyim.
1: Tabii ki.
2: Şimdi şöyle, ben birazcık daha aslında az sarı kart göstermesini bekliyordum hakemin. Ama 2 sarı kart gösterdi ve bunlar birazcık turnuva standartlarının altındaydı. Ama bunlar oyun kontrolü için olumlu yansıdı Espen Eskes'e diyebilirim. Sonra 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü oldu biliyorsun. Ondan sonra offside ile iptal edildi. Ki buradaki en önemli nokta ikinci yardımcı hakemin VAR hakemine bırakmadan offside bayrağını kaldırması, ki çok kritik bir karardı, hatırlıyorsundur sen de. Bu kritik kararı bile saha içerisindeki kararıyla çözmesi, mesela bunlar hakem ekibinin kendine olan güvenini arttırır Kenan. Aynı şekilde devam ediyorum. 64. dakikada ondan sonra bir penaltı verildi. Portekiz mağlup durumdayken. Şimdi bu penaltı ile ilgili de kafada soru işaretleri var. Ama buradaki en önemli nokta, topa vurmak üzere olan oyuncunun rakibi tarafından çekilmesi. Yani oyuncu tam topa vuracakken o oyuncu çift elle çekiliyor. Vlasic hatta bu ihlali yapan oyuncu itiraz bile etmiyor. Keşke sahada verseydi Espanescas, ama doğru bir VAR müdahalesi. Hatta bir sarı kartta olması gerekiyordu. O nedenle bu da doğruydu. Ve Ronaldo tarihi bir gol attı Portekiz için. Maç berabere hale geldi. Sonra yine 80. dakikada bu sefer Susic bir gol attı. Yine bak birinci yardımcı hakem bu sefer yine çok böyle kritik bir offside olmasına rağmen sahada çözdü ve offside bayrağını kaldırdı. Dedim ki bak bunlar çok önemli noktalar. Sahadaki hakemliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan unsurlar, ki burada dediğim gibi birinci yardımcı hakem Jan Erik Engan benim hakem koçluğu yaptığım hakemlerden biriydi, ki hatta o zaman David Ellere çok fiziksel olarak iyi ve offside kararlarında başarılı diye maestro lakabı takmıştı bu Erik Engen'e, yani dünkü maçın birinci yardımcı hakemine. Bu da çok iyiydi. Ve sonra da geldik 90+13'e, senin sorduğun soruya. Şimdi burada çok önemli bir nokta var Kerem. Biz hakemleri ve oyunu hakem hatalarından ve insan hatalarından uzaklaştırmak istediğimiz anda çok fazla teknolojiyi sokuyoruz işin içine. Yani 90+13'te Hırvatistan golü atıyor. Müthiş bir ambiyans turnuvada, tribünlerde, belki de Hırvatistan'da, Portekiz'de. Ama ne oluyor ondan sonra? Çok önemli bir teknoloji var. Çipli top var biliyorsun. Ve orada eğer oyuncunun kafasına değiyorsa pozisyon offside. Ama açık ve bariz değil. Yani sen çıplak gözle göremiyorsun topun değip değmediğini. Ama bu çipli top teknolojisinde tam o sırada bir veri var topun değdiğine dair. O zaman da gol doğru bir şekilde iptal ediliyor. Doğru ama ne kadar adil? Bunu sabaha kadar tartışmamız lazım. Çünkü dediğim gibi top çok fazla teknolojinin girmiş bir hali bu futbola. Ama sonuçta eğer teknolojiyi kullanıyorsanız da bu verileri yok saymak mümkün değil. Çünkü eğer dediğim gibi top eğer değiyorsa Hırvatistanlı oyuncuya, o zaman net offside.
1: Hocam zaten... hakemin çağrılma sebebi ne?
2: Hakemin çağrılma sebebi şu. Bir, 90+13'ten bahsediyoruz Kerem. İki, çok net bir temas yok. Burada topun oyuncuya değdiğini, çipli top teknolojisiyle olduğunu da anlatıyorlar hakeme. Bu arada Hırvatistanlı oyuncu oynadıktan sonra Portekizli oyuncuya da çarpıyor top. Bu da artık bilerek oynama değildir, sekmedir. Yani rakipten geliyor top diye soru işaretleri vardır belki izleyenlerin arasında. Bu çok kısa mesafe olduğu için bilerek oynama olmaz. O nedenle Hırvatistanlı oyuncunun oynadıktan sonra top yine bir Hırvatistanlı oyuncuya sekerekten geldiği için yine de offside oluyor. Bunu da tespit etmek için hakemi çağırmaları da doğru Kerem. Böylelikle kimsenin kafasında soru işareti kalmadı açıkçası.
1: Hocam genel hatlarıyla hakem performanslarını nasıl gördünüz şu ana kadar? Artık daha hala zaman var ama böyle finale aday olduğunu düşündüğünüz isimler var mı?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Kerem, yani bir kere hakemlik olarak turnuva üst düzey bir hakemliğe sahne oluyor. Burada ancak oyuncuların ve teknik adamların özellikle dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. Ne mesela? Birincisi hakemler kolay foul çalmıyor. Temas olsa bile foul çalmıyor. Temas olsa bile o temasın oyuncunun bir sonraki hareketini ne kadar etkilediğini, oyuncu kendisini kolay bırakıyor mu bırakmıyor mu, hep bunları düşünüyorlar dikkat edersen. Şimdi bunlar ülkelerin kendi liglerine nasıl yansıyacak onu bilemiyorum, ama bu çok önemli bir nokta. Oynayan oyuncuların da buna mesela dikkat etmesi lazım. Şimdi bir Belçika maçı vardı, hatırlıyorsun, Belçika-Senegal maçı. Orada Tielemans'ın golünden önce itme var mı yok mu çok tartışıldı. Şimdi oradaki pozisyonda da oyuncu kendini öyle atıyor ki o itmeyle, uçuyor gibi. Böylelikle etkiyi anlayamıyorsunuz. VAR hakemi de anlayamıyor. Çünkü uçuyor oyuncu. Bu tip noktalar çok önemli. Dediğim gibi genel anlamda hakemlik çok iyi. VAR müdahalelerinde tartışılan noktalar var. Ama dünkü mesela İspanya-Avusturya maçına dönersek, sen de İspanya'yı seven bir

0: oynama var mı yok mu itirazı oldu hatırlarsın. Top ele de değiyor. Burada da çok önemli bir nokta var. FIFA diyor ki eğer ikili mücadele varsa, kol vücuttan açılmamışsa çok fazla veya açılmışsa bile vücudun o ikili mücadele içinde anlatılabilecek şekilde açıldığına, yani doğal olduğuna karar verebiliyorsunuz. Top ele gitmiyorsa penaltı vermiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. O nedenle doğru bir şekilde penaltı değil kararı verdiler. Ondan sonra da 29. dakikada İspanya'nın attığı gol iptal oldu biliyorsun. Şimdi mesela bunda çok tartışma yarattı ama Almanya-Paraguay maçındaki pozisyondan sonra Collina bir açıklama yaptı. Dedi ki duran toplarda özellikle ve kornerlerde hücum oyuncuları istedikleri yerlerde durabilirler. Burada oyun kurallarına göre herhangi bir ihlal yok. Ancak kalecinin önünde dururlarsa, defans oyuncularının önünde dururlarsa ve topa bakmadan sadece oyuncuları engellemek üzerine, oyuncuların bir sonraki hamlesini etkilemek üzerine ihlaller olursa bunları cezalandıracak hakemler. Hakemler cezalandıramazsa VAR cezalandıracak dedi. Aynı şey oldu. Oyuncu kalecinin önünde kaleciye temas yaptı ve burada da yine Glenn Lindbergh müthiş bir şey yaptı. VAR'a bırakmadan bekledi ve faulü kendi verdi. O yüzden genel anlamda özellikle dünkü Glenn Lindbergh performansını çok beğeniyorum. Şu anda en büyük soru kafalarda bu tabii önümüzdeki Portekiz-İspanya maçını kim yönetecek? Şimdi bu Avrupalı hakem olma ihtimali var bunun biliyorsun. Avrupa ülkesi. Ben François Letexier olduğunu düşünüyorum ve onun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra tabii Brezilya-Norveç maçı çok önemli. Yani şu an hakikaten artık turnuva çok farklı bir yerlere geldi. Ben açıkçası bu seneki Dünya Kupası'nı Katar 2022'nin de önüne koyuyorum. Hem futbol hem hakemlik açısından. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Asıl maçlar bundan sonra başlıyor Kerem. Ama genel anlamda hakemliğin beklenenin üstünde olduğunu söyleyebilirim. VAR müdahalesiyle ilgili bir takım kafada soru işaretleri var. Bir de bu oyunun daha hızlı olması için alınan önlemler, işte bu kale vuruşlarının daha hızlı kullanılması, taç atışlarının daha hızlı kullanılması, aksi halde yaptırım uygulanması çok proaktif etkilemiş oyunu. Oyuncular çok hızlı oynamaya çalışıyorlar. Bunun da bence futbola çok büyük bir olumlu dönüşü oldu diye düşünüyorum. Bir de dün son olarak da bir İsviçre Cezayir maçı vardı. Yani o maç herhalde Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki böyle ilginç maçıydı diyeyim. Yani çok fazla seyirci veya bir atmosfer oluşturmadı. O yüzden bazen işte hakem şansı diyoruz. Arjantin'de hakem ekibini zorlayacak hiçbir pozisyon olmadı. O yüzden rahat bir maç geçti. Onun dışında genel görüşlerim bunlar ama sizlerin de sorusu varsa alabilirim Kerem'ciğim.
1: Burçin Keskin, son bir soru. Tabii ki hakem gözüyle turnuvayı takip ediyorsunuz. O ayrı bir konu ama futbol sever tarafınız favori kim diyor?
0: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim Kerem. Ben acayip bir Brezilya-Arjantin maçını seyretmek istiyorum yarı finalde. Turnuva ağacına göre çünkü eşleşebiliyorlar. Don Carlo'nun da Brezilya'ya dokunuşunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. O nedenle önce bir yarı finalde Brezilya-Arjantin olmasını istiyorum. Ne zamandır bu maçı seyredemedim çünkü Dünya Kupalarında. Öte yandan tabii bir numaralı favorim Fransa Kerem. İnanılmaz bir hücum hatları var. Yani Mbappe, ondan sonra işte Doku, Dembele, inanılmazlar ya. Yani. Olise, müthişler ve ben Paraguay maçının çok kolay geçeceğini düşünüyorum. Yani Paraguay mesela çok iyi defans yapan bir, çok iyi savunma yapan bir takım ama karşılarında hakikaten durdurulması çok zor bir hücum hattı var. İki yönlü oynamak zorundalar. Bunu nasıl becerecekler çok merak ediyorum. Ama Fransa birinci favorim. Ama dediğim gibi bir de şu Brezilya-Arjantin maçını lütfen izleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum Burçin Keskin değerlendirmeleriniz için. Burçin Hoca ile Dünya Kupası'ndaki hakem performansları üzerine konuştuk. Ağzınıza sağlık. Galatasaray'a tekrar bir dönüş yapacağız. Belki son bölümde hocam da özellikle kupaya dair görüşlerini bizimle paylaşmak isterse son saatimiz içinde yine bir dönüş yapabiliriz ama John Duran'a dair Zeki Uzundurukan'dan henüz bir şey duyamamış olmanın sıkıntısını yaşıyordum. Onu giderebiliriz.
2: Şimdi şöyle, sen de söyledin yani menajeri gelip

0: teklif ediyor. Hı hı. Oyuncunun bugüne kadar evet sıkıntıları oldu ama artık bunun son şansı olduğunu biliyor. Galatasaray'da da oynamak için can atıyor. Sözleşmeye de sen az önce ifade ettiğin gibi bir sorun çıkarsa tek taraflı feshetme hakkını koyalım diyor.
1: Oyuncu da çok istekli bu arada.
0: Çok istekli. Onu anlatıyor zaten. Galatasaray dün itibariyle Al Nassr kulübüyle görüşmelere başladı. Yani kulüpten kiralık olarak oyuncuyu istediler. Belki bugün bu saatlerde biz konuşurken belki yarım saat sonra belki şu anda anlaşmalar yapılmış olabilir. Okan Hoca istemiş. Yani çünkü kaliteli bir oyuncu. Yani Galatasaray'da John Duran belki çoğu maçta Osimhen'in arkasında kalacak ama yedekliği de problem etmeyecek bir oyuncu. Yani ya bilmiyoruz tabii ki. Yani ben hani şey olarak bakıyorum. Galatasaray farklı. Çünkü Osimhen'e bir saygı var.
1: Çünkü dışarıdan bakınca yani tavanın rengini bile problem edebilecek bir kişi gibi duruyor.
0: %100 katılıyorum. Ya bir de bu oyuncunun 22 yaşında olduğunu unutmayalım. Daha tam kişiliği oturmamış oyuncular bunlar. Sıkıntı çıkarabilir. Önemli olan yani Zaha farklıydı mesela. Zaha sahada duruşu bile kabadayı gibiydi Zaha'nın. Zaha ile hani baş etmek kolay değil ama ben Okan Hoca'nın ufak tefek sorunlar çıkarsa bile John Duran'ı idare edebileceğini düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü John Duran kalitesinde ya da Galatasaray Icardi'nin yerini alacağı bir santrfora bir defa 30 milyon euro yani kiralık çok zor. Kiralık yok yani bulamazsın. 30 milyon euro bonservis ödeyecek. 10 milyon euro yakın yıllık ücreti olacak. Baktığında 40 milyon euro. Ya büyük bir para yatırım yapacaksın. Ama bir yıl için denersin John Duran'ı. Ben akıllı bir yatırım olacağını düşünüyorum. En azından bir yıl kurtarır. O süreçte de Galatasaray işte alternatiflerini üretir. Ama ben şunu da düşünüyorum. Galatasaray'ın John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katsa bile Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Ocak ayındaki ara transfer döneminde Osimhen'le ilgili baş döndürücü bir teklif de gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda 120 milyon euroluk teklif gelmiş Galatasaray'a. Ama Galatasaray Başkan ki transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu bizzat söylediği şu bana. Başkanımız 100 milyon, 120 milyon euroluk gelen teklifleri değerlendirmiyor, karşı tarafla konuşmuyor. Yani 150 milyon euroluk bir teklif gelirse ki baktığımızda Julian Alvarez için Atletico Madrid direkt Barcelona'dan 150 milyon euronun altına görüşmeyiz dedi. Yani piyasa o kadar yüksek ki Osimhen de şu anda dünyanın bence en büyük 10 golcüsünden biri. Yani Dünya Kupası'nda da görüyoruz nasıl parıltılı santrforların olduğunu. O yüzden Osimhen de çok değerli. Keşke Dünya Kupası'nda da olsaydı. Yani bu konuda gerçekten büyük bir eksiklik Osimhen'in Dünya Kupası'nda olmayışı. Yani John Duran transferi olacak. Yani an meselesi diyorum ben. Bir de Galatasaray'ın eğer Beşiktaş almazsa Salih Özcan'ı alacağını o konuda Beşiktaş'ı bekliyorlar. Salih Özcan'ı transfer edeceklerini duydum. Ama Beşiktaş görüştüğü için baştan beri Beşiktaş olursa tamam Beşiktaş masadan kalkarsa Salih Özcan konusunda Galatasaray'ın devreye girme durumu var.
1: Yani bir centilmenlik durumu tabii, söz konusu.
0: Tabii baştan beri Beşiktaş görüşüyor. Çünkü Galatasaray araya kafasını sokmuyor. O konuda fair play. Yani kendine yakışır, ismine yakışır bir şekilde hareket ediyorlar. Bunun da altını çizelim. Ha yani başkanın söylediği de bir şey vardı. Dünya Kupası'na bir ekip gönderdik. Orada listemizdeki olan oyuncuları da izliyorlar. Onun dışında bizim oyuncular da takip ediliyor. Diğer taraftan da yetenek avı şeklinde böyle bir ekip var. Acele etmiyorlar. Evet doğru. Piyasanın biraz çok çalkantılı şu anda. Bir panik var. Bir garip bir şekilde fiyatlar yüksek. Bekliyor Galatasaray. Bizim 4 yıl üst üste şampiyon olmamızın sırrı aynen şunu söyledi. İskelet kadroyu, şampiyon kadroyu korumamız dedi. Bu konuda Galatasaray doğru olanı yapıyor bence. Şu anda belki piyasa dinecek bence. Yani çok afaki, çok böyle yüksek astronomik ücretler dolaşıyor. Ve dediğim gibi mesela Davinson Sanchez koma istiyordu. 20 milyon eurolar konuşuluyordu. Bir anda Real Madrid işte Mourinho'nun da çok beğendiği bir stoper olduğu için hani onların da bir ilgisi var ama

0: Como ciddi anlamda Davinson Sanchez'i transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın beklentisi 25-30 milyon euro arası bir rakam. İşte Van Dijk konusunda başkanın hani çok beğendiğim, sevdiğim, Galatasaray'a katkı verebilecek bir oyuncu. Hani 34 yaşında oluşuna bakmayın. Bizim kulüple ilgili de taraftarımızla ilgili de çok olumlu şeyler söylediği için transferi konusunda bir adım atabiliriz. Menajeriyle bir görüşme olmuş. İşte 10 milyon euro civarında bir rakamlar konuşuluyor. O konuda ne olur önümüzdeki günlerde tabii ki bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın istediği, yine yakından takip ettiği çok oyuncu var. Mesela Lemina konusu var. Lemina ile ilgili olarak opsiyon hakkı var Galatasaray'ın. Bir yıl. Yani Galatasaray şu anda Lemina'yı, sözleşme 30 Haziran'da bitti gibi görünüyor ama opsiyonu var. Kullanır. Devam eder.
1: Emre
0: ama,
1: kullanılacağını tabii, söylüyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu konudan Icardi gibi değil. Bir opsiyonu var. Belki söz de alınmıştır oyuncudan. Ama oyuncuya şu da denilmiştir. Ya sen bir bak. Çünkü 32 yaşında. Hani iyi bir teklif gelirse, gitmek istersen senin de önünü kapatmayalım. Ama biz seninle devam etmek istiyoruz denmiş oyuncu.
1: Burada hocaya da dönmek istiyorum. Emre de dile getirmişti. Orta saha dışında stopere de bir alternatif olarak görülüyor Mario Lemina ama yaşı da ilerledi. %100 kalmalı mı takımda sizin ya, için? Benim kafam çok karışık Lemina ile ilgili düşünürken.
2: Benim Lemina'nın hem futbolculuğuna hem de davranışlarına çok olumlu baktığım gerçeği var. Şimdi son birkaç gündür ya siz orta sahaya iyi bir orta saha oyuncusu almayı planlıyorsunuz. Artı iyi bir stoper almayı planlıyorsunuz. Bundan dolayı ben acaba gitsem mi diye onun da kafasının karışık olduğundan yana bilgiler var. Bu konuda da %100 haklı. Şimdi orta sahaya konuştuğumuz o kaliteli orta sahalardan biri gelse Torreira ile o oynayacaktır. Yani Thuram için tekrar Juventus olabilir veya satacağı noktasına, göndereceği noktasına gelmiş. O konuşuluyor. Başkanın Van Dijk'i istediği kadar Kamavinga'ya özel bir ilgisi olduğu söyleniyor. Şimdi orada konuşulan isimlerin hepsi müthişti. Sen böyle bir orta saha oyuncusu alıyorsan, arkadan bir de Van Dijk'ı da stoper alıyorsan, bence orta sahada da stoperde de Lemina birinci tercih olmayacaktır. Geçen sene de Galatasaray'a yine iyi bir performans verdi. O yüzden ben illa oynayacağım diye gitmek isterse saygı duyarım. Ama sezonun zorluğunu göz önünde bulundurarak da Lemina gibi bir oyuncunun her zaman takımımda olmasını isterim. Çünkü gözü kapalı, Şampiyonlar Ligi de olsa, ligdeki en önemli maçınız da olsa oynatabileceğiniz oyunculardan bir tanesi.
0: Yani ilginç bir transfer dönemi geçiyor Avrupa'da da. Mesela Muhammed Salah'ın boşta olması, işte Al Ahli'ye gidecek deniyor, Suudi Arabistan'a gidecek büyük bir ihtimalle anlaşacak bence ama başka kulüplerin devreye girmemesine şaşırdım. Liverpool'da geçen yıl belki çok iyi bir sezon geçirmedi ama ondan önceki iki sezon ortalığı kasıp kavurmuştu. Yani Avrupa'dan hiçbir takım talep olmadı ya da oyuncuya öyle cazip bir teklif gelmedi. Eminim Al Ahli'nin teklifi çok çok yüksek bir tekliftir.
1: Tabii.
0: Bu arada Lemina'ya Al-Shabaab kulübü 5 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuş. Yani kabul görmemiş. Yani oyuncu gitmek istememiş. Yani bence Galatasaray'da devam etmek istiyor. Belli. Can Uzun konusunda var tabii ki. O uzun bir konu. Galatasaray'ın istediği bir oyuncu Can Uzun. Oyuncu gelmek istiyor. Oyuncu ile ilgili aile tarafı zaten Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'a gelsin istiyorlar. İşte Eintracht Frankfurt'un burada yani 45 milyon euroların altına inmeyeceği söyleniyor. Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euro gibi bir teklifte bir görüşme yaptığı söyleniyor. Yani uzun soluklu, uzun sürecek. İki kulübün anlaşması belki sürece yayılacak ama Galatasaray şunu düşünüyor. Ben Can Uzun'u transfer edersem bu oyuncuyu en üst ederinin çok üzerinde bir rakam alırsam yatırım olmaktan çıkar. Hani oyuncu genç bir oyuncu olsa bile 20 yaşında olsa bile istiyor ki Galatasaray makul rakamlarda hani ederi gerçek ederinde alayım, oynatayım, satayım. Başkanın da dediği zaten o yüzden birlikte hareket edecekler Fenerbahçe ile. Bizi en çok zorlayacak, en çok para harcayacağımız transferler artı 4 transferler olacak dedi. Çünkü yetenekli genç oyuncuları çok pahalı. Alması da zor, kulüpten koparması da zor. Burada çok zorlanacağız demişti. O yüzden hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o konudaki 2000 doğumlu, 2000 ve sonrası doğumlu teklifinin kabul göreceğini düşünüyorum Riva'da. Çünkü yani 2003 ve sonrasıyla 2000 kulüpler çok kazanacak o konuda bence. Elleri rahatlayacak. 2003 ve sonrası doğumlu artı 4'ü alsan Türk futboluna ne katkısı olacak? Yani kötü oyuncu aldın, satamadın. İyi oyuncuyu da alamıyorsun. Harcama limitin yok. Yani federasyon bunu düşünmüş ama düşünürken şunu da işte Can Uzun gibi, Arda Güler kalitesindeki oyuncular gibi oyuncular çok pahalı. Yabancısını diyorum. Yani bunun muadili yabancısını alırken 40 milyon euroları gözden çıkaracaksın. O zaman yap 2000 ve sonrası 25-26 yaşındaki oyuncuları daha rahat alırsın. Ya bence çok mantıklı.
2: Ya bu bence bir ders olsun. Bakın, bir sene önce açıklanmış kural şimdi bu kadar çok konuşuluyorsa federasyon, kulüplerin de ihtiyacı var. Gerçekten tamam bir
0: kurala, aynı gemideler hocam tabii ki.
2: Bir kurala uyacağız diye illa da diyelim bunda ısrarcı olmak ne kadar doğru? O kararı Kulüpler Birliği federasyonu ortak toplantısında versinler. Ama bir yumuşatma, bir çözüm olarak bakın ben bundan sonra bir sene sonra uygulanacak kuralları bir sene önce açıklayacağım. Hatta açıklamadan önce de Kulüpler Birliği'ne bu kuralların ne olacağı konusunda bilgi vereceğim. Orada oturun, tartışın. Buna karşı çıkanlar varsa onu o zaman istişare edelim ama bu kural konduktan sonra değişme kesinlikle olmayacaktır diye bir karar alın. Bunu da 2000 yılına çekin. O iki seneyi de kulüplere verin. Yani hem federasyon sözünü tutmuş olsun hem kulüplerin bu zor dönemlerinde istekleri biraz yerine gelsin.
1: Şimdi kulüplere muhaliflik yapmış olmayayım ama 2000 doğumlu, yani orada biraz 2003, 2002'ydi, 2003 oldu. Yani genç oyuncuya da yatırımı teşvik eden bir durum. 2000 doğumluya çektiğin zaman bir anlamı kalmıyor ki.
0: Normal
1: oyuncu. Yani 26 yaşındaki ama, mesela şöyle söyleyeyim. Tamam. Dušan Vlahović oraya giriyor yani.
0: Tabii. Ama şunu da düşün.
1: Tuhaf değil mi?
0: Biraz? Başkan Dursun Özbek güzel açıkladı bunu. Dedi ki bizim Avrupa'ya giden bütün takımların bu kurala itiraz etmesi lazım dedi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil edeceğiz dedi. Bizden beklenti büyük ama bizim rakiplerimizde böyle bir kural yok. Onlar bize karşı füzeyle mücadele ederken siz bizim elimize işte kılıç kalkan veriyorsunuz. Yani o şekilde nasıl savaşalım? Bırakın da bu konuda bir konfor alanımız olsun bizim
1: yani
0: de.
1: Osimhen bile o kuralın içine girmeyi bir yıl iki günle ıskalıyor yani.
0: Güzel tespit.
1: Öyle ya, söyleyeyim.
2: Şimdi Kerem.
1: bir dakikamız var bu arada.
2: Şimdi o bir dakikada şunu söyleyeyim. Bu kural niye kondu? Bizim bunu demin söyledim. Evet. Tartışmamız lazım.
0: Aynen. Niye kondu?
2: Bakın bizim ülkemizde hep diyoruz genç futbolcu yetiştirin, pahalıya satın diye kondu. Ya en fazla yetenek bizim ülkemizde var. Biz kendi ülkemizdeki gençleri yetiştirmiyoruz. Dışarıdan alacağımız gençleri yetiştirme şansımız daha da düşük. Bu gençler tanımadıkları, bilmedikleri kültürü tamamıyla farklı bir ülkeye gelecekler. Bir, iki, bizde yetiştirme konusunda zaten eksikler var. İkinize birden soru. Türkiye yurt dışından gelip de genç yaşında yetiştirip pahalıya sattığımız oyuncuları sayar mısınız bana?
0: Ben de şunu söyleyeyim, soruna şeyle, soruyla cevap vereyim. Dört büyükler içinde yıllardır genç oyuncu alıp da alırken genelde yarışmacı, yarışırım diye alıyorlar. Ama ben bu oyuncuyu alayım, yarışayım, satayım mantığıyla Trabzonspor hariç son dönemlerde Trabzonspor.
1: Bunu göreceğiz işte, bu yaz göreceğimiz bir konu.
2: Hayır, bakın şu ana kadar bunu yapamadık biz. Bir tek futbolcu işte var benim bulduğum. O da bizden biri, Elif Elmas.
1: Doğru.
2: Ama zaten bizden biriydi. O Türk olarak geldi buraya. Zaten mentalitesi de o.
1: Bir araya gideceğiz. Az sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra beraberiz.

Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Can Uzun ismini zikrettik son dakikalar içinde. Zeki Uzundurukan özellikle bu konuyu açtı ki evet, Galatasaray'ın ilgisi oyuncuya çok net. Burada saklanacak bir durum yok. Sır değil.
1: Sır değil. Oyuncunun da ilgisi.
0: Oyuncunun da Galatasaray'a evet. ilgisi var. Ailesinin ilgisi var. Sevgisi evet. de var aynı zamanda. Hocam yani enteresan bir profil Can. Tam evet. böyle kafamda onu net bir pozisyona yerleştirememekle beraber, yani net bir 10 numara değil, net bir 9 numara değil, İkinci forvet gibi daha çok. Yine de yetenekleri çok bariz, çok beğendiğim bir oyuncu. Siz nasıl evet. gözlemliyorsunuz? Hatta yani bu profilde bir futbolcu, Türk olmasa, yabancı olsa da ona belli bir yatırım yapılabilir gibi de geliyor bana.
1: Ya mutlaka evet. yapılabilir. Bir defa Türk olması çok büyük bir avantaj.
0: O büyük avantaj zaten.
1: Çünkü bu yeni kuraldan dolayı Türk futbolcuların önemi takımlarda daha da artacak. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Uğurcan geçen sene oynadı. Abdülkerim oynadı. Eren oynadı. Yunus oynadı. Barış oynadı. Galatasaray'da normal bir ilk 11'de gözü kapalı 5 tane Türk oyuncu sayıyoruz ki bu gerçekten büyük bir avantaj. 10 numarayı da Galatasaray Mertes'ten sonra İlkay transferine rağmen, Yunus performansı bir dönem çok iyi olmasına rağmen sezonun geneline baktığımızda ideal bir şekilde doldurulamadı. Bütün bunları yapabilecek her türlü donanıma sahip bir oyuncu olarak görüyorum ben Can'ı. Yani sen belki onu bir mevkiye tam olarak oturtamayabilirsin ama benim gözümde 7 numara mı 10 numara? 10 numara. 11 numara mı 10 numara mı? 10 numara. 9 numara mı 10 numara mı? 10 numara. 8 mi 10 mu? 10. Yani benim Can'ı oturttuğum bölge tamamıyla 10 numara. Bir de biz şimdi burada transfer konuşurken sezon içinde de o eksikliğimiz var bizim. Futbolun kendini çok konuşmuyoruz. Şimdi Dünya Kupası'nda daha bariz bir şekilde görüyoruz. Bu bizim ligimizdeki uygulamalarda da var. Bugün Mertens'te de onu görüyorduk. Yunus'ta da onu görüyoruz. Mertens'ten yola çıkalım. Çok beğenilen bir 10 numara olduğu için. Mertens ne yapıyordu? Hemen forvet arkasında konumlanıp bazen forvete ara paslar atıyor muydu? Atıyordu. Can bunları yapabilir mi? Yapabilir. Mertens ara sıra ikinci bir forvet gibi ceza sahasına girip gol atıyor muydu? Atıyordu. Can bunları yapabilir. Mertens'i dönem dönem taç çizgilerine kadar kenara gittiğini, bir açık oyuncuymuş gibi oradan oyuna katkı sağladığını görüyor muydu? Görüyordu. Can bunları yapabilir mi? Yapabilir. Ya artık günümüzde herhangi bir mevkinin futbolcusu bile gayri ihtiyari mecburiyetten bütün komşu mevkilere gitmek zorunda. Yani kapalı bir defansı sen hareketsiz bir şekilde durarak açamazsın. Hareketli olman lazım, yer değiştirmen lazım.
0: Rakibin... Transfer gelişmesi var. Andre Onana bir yıl daha Trabzonspor'da. Transfer gelişmesi ekranda. Önemli bir haberle hocanın sözünü kestim. Devam ederiz ama Andre Onana ile ilgili haberi zaten Trabzonsporlu futbol severler uzun süredir bekliyordu. Ve bu işin biteceğini de geride kalan günler...

0: Yerde Yunus Emre Sel paylaşmıştı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un kamuoyuna duyuru paylaşımı ekranda. Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın 2026-27 futbol sezonu için kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır diyor. Trabzonspor yaptığı açıklamada Yunus Emre Sel'i de tebrik etmek istiyorum. Bizi birkaç gün önce bu konunun pozitife döndüğüne dair bilgilendirmişti. Şu anda da kendisi telefon attığımızda. Yunus Emre Sel, tebrikler, bilgilendirmen için teşekkürler. Trabzonspor camiasına da hayırlı olsun diyelim. Detayları senden dinleyelim.
2: Kerem, çok teşekkür ederim öncelikle. Evet, söylediğin gibi önemli bir transfer. Andre Onana yeniden bir yıl daha Trabzonspor'da 3,5 milyon avro maaş ve 2 milyon avro imza bedeli karşılığında. Ama Manchester United kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeden Trabzonspor'da bir yıl daha forma giyecek Andre Onana. Oldukça önemli bir isim. Hem teknik direktör Fatih Tekke takımda kalmasını çok istiyordu. Hem de Başkan Ertuğrul Doğan bu noktada oldukça istekliydi. Her iki taraf bir ortak istekte buluşunca bu transfer yeniden gerçekleşmiş oldu. Artık kaleci noktasında da Trabzonspor'un herhangi bir sorunu şu an itibariyle bulunmuyor. Biraz daha odak noktası sağ kanat pozisyonuna ve Felipe Augusto'nun ayrılmasıyla birlikte forvet pozisyonuna çevrilmiş durumda. Ama buna ek bilgi olarak şunu söyleyelim. Kesinlikle bir stoper takviyesi daha yapacak Trabzonspor. Stoper bölgesine de bir takviye yapmak istiyor. Bu arada Andre Onana ile ilgili de bir video paylaşımı da geldi. Trabzonspor kulübünden özellikle ben hiç pes etmediğim adresimli bir paylaşımdı. Stoper pozisyonuna, sol stoper pozisyonuna bir takviye daha yapacak Trabzonspor. Bu yabancı mı olacak yoksa yerli bir takviye mi olacak? Bu henüz netlik kazanmadı ama yeniden bir Ahmet Can Kaplan yoklaması gelebilir. Kerem, diğer bir flaş Benfica'da Prestigiani. Trabzonspor çok yoğun bir uğraş veriyor bu transfer için. Benfica kulübünün 20 yaşındaki oyuncu için bonservis beklentisi şu an itibariyle biraz yüksek. Bu rakamı biraz daha aşağı seviyeye çekmek istiyor Trabzonspor. Ama eğer bu transferi gerçekleşebilirse Trabzonspor bu sezonun flaş transferi olarak bu ismi tanıtacak gibi gözüküyor.
0: Yunus Emre Sel herhalde Fatih Hoca da ciddi anlamda rahatlamıştır diye düşünüyorum bu transferle beraber. Çünkü kaleci transferi son derece önemli. Çok önemli bir pozisyon. Onana'nın verdiği performans da tatmin edici seviyedeydi ki hakkında pek çok soru işareti olmasına rağmen. Oyuncu da kulüpte kalmayı çok istiyordu. Bunu biliyorduk. Herhalde herkes bir rahat nefes almıştır Trabzonspor camiasında.
2: Kerem, Fatih Tekke'nin oyun planında çok önemli bir isim Andre Onana. Çünkü ayaklarını çok iyi kullanıyor. Arkadan oyun kurma becerileri oldukça yüksek ve aslında bir anlamda savunma oyuncuları onu arkasında gördüğünde daha rahat hareket edebiliyordu. Bu noktada oldukça rahatlatıcı bir isimdi. Bu sezon tabii Avrupa Kupalarında da Trabzonspor mücadele edeceği için orada tecrübeli bir ismin hem de marka bir ismin kalede olacak olması da biraz daha psikolojik anlamda bile olsa herkesi rahatlatıyor. Bence şu an itibariyle kafalardaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi giderildi. Dediğim gibi iki kritik pozisyon var. Biri sağ kanat, biri forvet pozisyonu. Ama bir de sol stoper pozisyonuna bir takviye daha gelecek. Yani sayı olarak şu ana kadar 9 transferi bitirdi Trabzonspor. Bu sayı tahmini olarak söylüyorum 12-13 seviyelerinde, belki 14'te bulabilir bu sezon için Trabzonspor'un yaptığı transferler.
0: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da Andre Onana'nın tanıtım filmi ekranda sevgili seyirciler. Trabzonspor'da Andre Onana'yla yola devam ediliyor. Bu tanıtım filmini de arkadaşlarımız görüntüye getirdiler. Ahmet Hoca'nın sözünü kesmiştim. Onunla devam edelim istiyorum. Zeki Uzundurkan'a da mutlaka döneceğim. Yunus Emre Sel'le vedalaştık. Teşekkür ettik kendisine. Ahmet Hocam, tanıtım filmini de bir tebessümle izliyorsunuz. Önemli bir kaleci. Önemli bir kaleci. Onun için de güzel bir film planlanmış. Ya, ne düşünüyorsunuz şartlar içinde?
3: Ben filme güldüm önce.
0: Evet, evet.
3: Neden? Şimdi ben Trabzon'da görev yaparken, yanılmıyorsam tam olarak şimdi olayı anlatamayacağım ama Rusya'dan biri bir uçak kaçırmıştı, Trabzon'a indirmişti. Küçük bir uçak. Şimdi bu uçak Trabzon Havalimanı'nda birkaç gün kaldı. O uçak orada dururken bu tanıtım filminde olduğu gibi insanların hepsi grup olarak geldiler, uçağı seyrettiler. Samimi söylüyorum, ben de kulüp tesisleri zaten havaalanına çok yakın, sevgili Zeki de bilir. Evet. Eve giderken uçağı izleyenleri gördüm orada. O kadar kalabalıktı ki Ya dedim yani sonuçta bir uçak. Bu uçak da burada duruyor. İnsanlar niye hareketsiz bir şekilde saatlerce bu uçağı izliyor diye. Aynı bu tanıtım filminde onu görünce onun için güldüm.
0: 2018 yapımlı Kara Panter filmine filminden evet. alıntı olan bir kurgu olduğunu da söyleyeyim. Evet.
3: Tanıtım filmi muhteşem evet. ama inanın bana ben sanki benim kendi takımıma çok istediğim bir futbolcu transfer edilmiş kadar sevindim.
0: Evet.
3: Neden? Onana Trabzon için çok değerli bir. İki, günümüzde artık takımlarımızın, milli takımımızın uluslararası seviyede özellikle daha başarılı olması için ligdeki bütün takımların daha kuvvetli olması lazım. Daha iyi oynaması lazım. Onana Trabzon'a bu katkıyı yapacak futbolculardan bir tanesi. Bakıyorum Onana'nın benzeri bir kaleciyi şu an bir kulüp almaya kalksa dünyanın parasını öder.
1: Evet.
3: Bence fiyatı da çok makul.
1: Evet.
3: Yani onu izlemekten de müthiş bir keyif alıyorum. Sağ içinde futbolculuğu bir tarafı orada ufak da olsa bazen benim yüreğimi hoplatıyor. Ona da geleceğim.
0: Hı hı.
3: İnsan olarak da çok sempatik biri. Çok iyi biri. O yüzden yani harika bir transfer oldu.
0: Kulübü de sahiplendiğini biliyoruz. Evet. Evet. Bu da çok büyük bir artı.
3: Kesin canım. Evet. Yani kendini Trabzon'da evinde hissediyor. O yüzden hayırlı olsun hem Onana'ya hem Trabzonspor'a. Niye yüreğimi hoplatıyor ya Zeki? O kadar soğukkanlı ki.
1: Evet.
3: Topu ayağına doğru. aldığı zaman bazen aynen. bekliyor. O Fatih Hoca'nın ayakları çok iyi dedi pası atana kadar. Bazen de ben diyorum onun hocası olsam yani yüreğim hoplayacak diye ama şu ana kadar da hiçbir hata yapmadı. O yüzden çok sevindim.
1: Evet.
0: Zeki Uzundurukan.
1: Yani tabii ki Manchester United'a bir kiralama ücretinin ödenmemesi kulüp adına büyük bir başarı. Onana sıra dışı bir kaleci. Bence yani 3,5 milyon euro kiralama artı 2 milyon imza parası 5,5 milyon euro. Günümüz transfer piyasası bu kadar çıldırmışken çok uygun. Onana çılgın bir kaleci. Mesela Uğurcan Çakır çok kaliteli bir kaleci, çok müthiş bir kaleci ama Onana sıra dışı bir kaleci. Yani hiçbir kalecinin kurtaramayacağı pozisyonları kurtardı geçen yıl. Trabzonspor'a en az 3-5 maç tek başına aldı diyebilirim. Bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda başrol oynadı. Ben bugüne kadar hani Türkiye'de çok eşine rastlanır bir şey değil. Üst üste 3 penaltı kurtaran bir kaleci performansını az rastladım. Yani 3 penaltıyı kurtardı. İşte liderlik yapıyor. Stoperlerle çok iyi anlaşıyor. Bugün sakatlanmasaydı belki de Batagov onun sayesinde, onun talimatlarıyla Real Madrid'e giderdi. Belki Mourinho Benfica'da olsa oraya alacaktı. Yani oyuncuların performansını da yükseltiyor. Evet bazen izlerken abartıyor. Topu çok fazla ayağında tutuyor ama takımın yerleşmesini bekliyor. Yani biz diyoruz ki niye bu kadar toplu oynuyor? Bakıyor, görüyor nereye atayım, takım gitsin. Lider bir oyuncu. Trabzonspor açısından önemli. Yani Trabzonspor aslında hani sezona yine başlarken tek hedefimiz şampiyonluk demeyecektir. Bu söylemden uzak durmaları mantıklı, doğru. Takımı strese sokmuyorlar ama zirve yarışına ne kadar baş koyduğunun bir göstergesidir ki Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Geçen gün bir açıklaması vardı. Artık yalvaracak duruma geldi. Yani ya arkadaş bu kadar iyi bir kadro kuruluyor. İşte kombine sayısında daha 4000'lere yeni ulaşıyorlar ki pahalı değil kombineler. İşte taksitlendirme de yapılacağını söyledi. Diğer taraftan forma satışlarında o güzel formalara şu ana kadar 2000 civarında forma satılmış. Trabzonlu iş adamları, devasa iş adamları şampiyonluk sezonunda Trabzonspor'la nasıl gurur duyduklarını gördük ama taşın elinin altına bir türlü sokup kulübe destek vermiyorlar. Tek başına savaşan bir Ertuğrul Doğan var. Trabzonspor'un yıllık bütçe açığı 80 milyon euro dedi başkan. 80 milyon euroluk bir açık var. Ona rağmen Trabzonspor borçlarını ödüyor ve bu güzel transferleri yapıyor ki bence çok iyi transferler yaptılar. Şimdi Benfica'dan istedikleri oyuncu da çok çok iyi bir oyuncu aslında. Yarışın içinde olacak bir Trabzonspor var ama tek başına mücadele eden bir Ertuğrul Doğan var. Allah ona güç, kuvvet, kolaylık versin. Öyle diyorum artık. Yani bütün başkanlar tek başına savaşır durumdalar. Çünkü yalnız bırakılıyor başkanlar, yönetimler. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hayırlı olsun Trabzonspor'a.
0: Hocam, daha önümüzde uzun bir transfer dönemi var. Ancak şunu sormak istiyorum. Trabzonspor ciddi anlamda iyi iş çıkarıyor transferde. Evet. Bordo Mavili takımı mevcut tablo içinde yarışta nasıl bir noktada görüyorsunuz? Nasıl konumlandırıyorsunuz?
3: Ben sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından kopmayacağını düşünüyorum. Yani erken pes etmeyecek bir Trabzon olacak. Zaten Trabzon'un yapısında pes etmek yoktur. Bunu söylerken geçen seneden daha kaliteli, ki kadro derinliği de biraz yükseltildi takımda yeni transferlerle birlikte, daha kaliteli bir takım var. Her şey bir tarafa, Fatih Hoca'nın ben günümüzdeki çağdaş antrenörlük anlayışına uygun bir teknik direktör olduğu için.
1: Bu arada bu akşam 19.45'te A-Spor'da olacak.
3: Fatih Hoca.
1: Fatih Hoca, Fatih Tekke.
3: İzleyelim.
1: Çok merak ediyorum neler söyleyecek. Çok da biliyorsun ekranlara çok çıkmayı sevmez ama A-Spor'u tercih etti Ulaş Özdemir'le birlikte.
0: Evet. 19.45'te A-Spor'da. Evet.
3: Benim şahsi fikrim, yani Fatih Hoca benim gözümde sıra dışı bir insan. Çünkü futbolda günümüzde de artık teknik direktörlükte başarılı olmak için zaten sıra dışı olman lazım. Evet. Bu mesleğe kendini adamış olman lazım. Günümüzde bir kişi kendini tamamıyla bir konuya, bir mesleğe adayıp da dünya zevklerinden bile vazgeçebiliyorsa bu benim için sıra dışılıktır. Fatih Hoca da tamamıyla kafasında futbol olan, futbolla yatıp kalkan, aile yapısı dahil olmak üzere yani sıra dışı bir teknik adam. Başarıları her zaman hak eden bir yapısı var. Her şey bir tarafa, biz hepimiz insanız. Fatih Hoca'nın insani değerleri de çok yüksek.
0: Çok.
3: O yüzden ben takımda bunun karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Geçen sene de gördük bunu. Daha önceki takımlarda da yaşadık. Ve Fatih Hoca oyuncuyu geliştirebildiği gibi oyunu geliştiren bir anlayış içinde. Bu da Trabzonspor'da daha kaliteli bir kadroyla ben daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Yani şu var, bu kadar samimi, bu kadar dürüst bir hocaya da bu taraftar da biraz destek versin. Evet. Sevgili Zeki'nin dediği gibi iş sadece statta destek değil. Aynı zamanda kulübe ekonomik destek de bunun içinde olsun. Trabzon yine kendi işini kendi görecek. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'ne girer. O 80 milyonu oradan kapatır. O yüzden beklentim çok büyük. Yani şu an Galatasaray'ın dışındaki takımların hepsinin yanında şampiyonluk yarışında kocaman bir soru işareti olsa bile ben Trabzon'u direkt Galatasaray'a rakip olabilecek kadar yakın bir takım olarak değerlendiriyorum.
0: Yani siz ilk 2'de Trabzonspor'u mevcut tabloda görüyorsunuz ya, anladığım kadarıyla.
3: 2 olur, 3 olur bilemiyorum. Bu biraz da Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin durumuna bağlı. Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Şu ana kadar Fenerbahçe'de yapılmış bir transfer yok. Ekonomik sıkıntılar büyük. Trabzon'un bu yapıyla hazırlık döneminin başında transferlerini tamamlamış bir Trabzon.
0: Evet.
3: Ki bir kere bunu geçmişte yaptı, o sene de şampiyon oldu Trabzon. Ben şu an Galatasaray'a en yakın rakip onu görüyorum. Beşiktaş henüz transfer yapmadı o taranın dışında. Beşiktaş'ın önünde Trabzon'u görüyorum, bu benim şahsi görüşüm. Kaldı ki camianın da bütün burada desteği de çok ön planda. O yüzden ben şampiyonluk yarışında olacak bir Trabzon olacak.
1: Şunu söylemek lazım. Büyük başarı. Yani Fatih Tekke'nin tabii ki burada hem yarıştı hem futbolcuların değerine değer kattı. Ocak ayındaki transfer döneminde alınan Chibuke Vivu'ya Fulham resmi teklif. 25 milyon artı 3 milyon bonuslar. 28 milyon euro Trabzonspor satılık değil dedi. Sen 5 milyon euroya Felipe Augusto'yu alıyorsun, 20 milyon euroya satıyorsun. Hani 15 artı 5 milyon euro, ki o bonus kolay ulaşılır bonuslar. İşte 5 gol atarsa, 10 gol atarsa gibi, işte şu kadar maç oynarsa. Diyeceğim o ki işte olay 40 milyon eurolar konuşuluyor şu anda. 30 gibi bir kafasında rakamı vardı Trabzonspor'un. Premier Lig dışında da teklifler varmış. 35-40'a büyük bir ihtimalle satılacak. Oradan da Trabzonspor büyük gelir elde edecek. Bence bu sene yaptığı transferlerde de Trabzonspor önümüzdeki yıl yine

0: iyi satışlar yapacaktır. Mecburlar çünkü dediğim gibi Trabzonspor'un maç günü gelirleri az, sponsorluk gelirleri az. Hem yarışıp hem futbolcu satıp sürekli devir daim yapacak bir takım haline geldi ama yine de yarışıyor. Geçen yıl bence o mütevazi kadroyla büyük işler yaptılar. Yani 29. haftada Trabzonspor şampiyonluk yarışının içindeydi. Ama kadroda 13 futbolcusu kalmıştı. Son 4 maçta 3 beraberlik bir yenilgi almıştı. Yani orada şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Bu sene o yüzden alternatifli kadro kuruyor Trabzonspor. İşin Avrupa'sı var. Tabii Avrupa'ya da büyük önem verecektir, Avrupa Ligi'ne. Bir de lige büyük keyif kattı Trabzonspor. Bence geçen yıl izlediğim en keyifli maç Trabzon'da 3-1 geriye düştüğü Beşiktaş maçının ikinci yarısında oynadığı futboldu. 3-3'e getirirken skoru tek kaleye çevirip maçı oynadığı bir futbol vardı. Yani dört büyükler ne kadar güçlü olursa ligin seyir kalitesi o kadar artıyor. O yüzden Ahmet Hocam'a katılıyorum. Hani Trabzonspor evet yarışın içinde olur ama Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin de yapacağı transferler bunu belirleyecek. Galatasaray zaten potansiyel şampiyonluk adayı, en büyük şampiyonluk adayı herkesin. O yüzden şu kulüplerin gayretini gördükten sonra federasyonun da bence işte 10+4'te orada bir esneme yapabilir yaş sınırında, en azından +4'te. Çünkü Türk futbolu ne kadar Avrupa'da başarılı olursa federasyon da o kadar övgüyle kendinden söz ettirir. Yani herkes aynı gemide. Biz de medya olarak burada konuşuyoruz şimdi değil mi Onana'yı? Heyecanlandık. Çünkü çılgın bir kaleci. Ya yani Osimhen'in nasıl çılgın bir golcü olduğu bana göre uzaylı
1: çılgın
0: diyorum.
1: Çılgın derken ama olumlu yönde çılgın.
0: Olumlu yönde. Dediğin. Çünkü bir kaleci ayağından topu çıkarır. Ne bileyim orta sahaya geliyor bazen. Takıma direktif veriyor gelip orta sahaya Trabzon'da. Şöyle yapın, böyle yapın. Bu çok önemli. Takımı sahiplenmesi çok önemli. Penaltıya giden maçta takımı ayakta tutması. Ya bu sene bence daha da sahiplenecektir takımı. Çünkü daha renkli bir takım olacak. Yani burada tabii yönetim başarısı, Fatih Hoca'nın başarısı. Fatih Hoca'nın bu akşam sorulara nasıl cevaplar verecek, hedef ne? Bunlar güzel şeyler. Gerçekten hani burada Trabzon şehri ki 7 medeniyet geçirmiş, 5000 yıllık tarihi olan, dünya üzerinde her tarafta Trabzonlu, Trabzonsporlu mutlaka var. Bu güzel takıma sahip çıkması lazım. Özellikle iş adamlarının.
1: Mutlaka benim Trabzon taraftarından bir beklentim var. Geçen sene Fatih Hoca bence yönetim kuruluyla beraber çok doğru bir Trabzonsporlarla ilişki konusunda işte ilk dört hedefimiz tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Bunun nedeni de takımın baskı altına girmemesi. Bakın bazen siz isteseniz de istemeseniz de o yarışın, şampiyonluk yarışının içinde olursunuz. Şimdi bu gerçeğin de bu sene Trabzonspor'un başına geleceğine ben inanıyorum.
0: Şampiyonluk hocam hedefi de tutturdu bu arada. 1 ile 4 dedi.
1: Şimdi o hedefi koymasın. Teknik direktör koymasın. Taraftardan şunu rica ediyorum. Taraftar Fatih Hoca'ya desin ki hocam biz sonuna kadar senin ve takımın arkasındayız. Lütfen şampiyonluk hedefi koy. Oraya ulaşamıyorsak da sorun değil. Biz daha işin başında olduğumuzu biliyoruz. Bizim daha belirli bir süre yapılanmaya, bu oyunun oturması için zamana ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Biz sana hem destek veriyoruz hem zaman veriyoruz. O yüzden hiç bizi düşünmeden şampiyonluk hedefi koy demesini bekliyorum taraftardan. Bu Fatih Hoca'nın işini kolaylaştırır bence.
2: Bu arada Efecan Öztaş da hazırlıklarını tamamlamak üzere.
0: Beşiktaş'a da çok gelişme
2: bir
0: var,
2: geçiş yapacağız. Siyah beyaz takımda da önemli gelişmeler var. Transferde zaten Utara açıklandı. Beşiktaş forması giyecek genç oyuncu.
0: Salih Özcan sırada bence.
2: Salih Özcan sırada mıdır? Efe Can'a sorarız. Zeki Uzundurkan sırada diyorsa sırada olma ihtimali de epey yüksek.
0: Gözlerimden mi anladın?
2: Evet. Salih Özcan ki Galatasaray bölümünde de söylemiştiniz.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın oyuncuya hakikaten bir ilgisi var gibi de görünüyor. Efe Can'dan tabii ki detayları çok daha sağlıklı bir şekilde alacağız. Efe Can hazır. Bir bakalım o zaman Efe Can'a. Efe Can, ne haber?
3: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Sana ve konuklarına yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Utara'yı açıkladı Beşiktaş ki oyuncunun bir röportajı da düştü kulübün resmi medya kaynaklarına. İlerleyen saatlerde de mutlaka spor ekranlarında paylaşırız. Camiada nasıl yankı buldu Utara transferi? Biraz bunu konuşalım. Dün bir hazırlık maçı vardı. Beşiktaş'ın kamp çalışmaları da devam ediyor. Daha sonra onlardan bahsetmeni de rica edeceğim.
1: Tabii ki Otlar transferiyle aslında Beşiktaş başlangıcı yapmış oldu. Önder Özen'in çok beğendiği isimlerden bir tanesiydi ki listeye hemen ilk aldığı oyunculardan biriydi. Ve Beşiktaş'ta yaklaşık 3 haftadır oyuncu tarafıyla ve Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Vade süresiyle ilgili bir görüşme vardı. Daha sonrasında bu görüşmeler uzamıştı biraz ama Beşiktaş 1 Temmuz itibariyle Otlar'a kavuştu. Ve Vincenzo Italiano'nun tabii PDA verilerine çok önem verdiğini biliyoruz. PDA verilerine bakıldığı zaman sol bek pozisyonunda Avrupa'da birinci sırada, birinci konumda bulunduğunu belirtelim. Otlar'ın önemli bir ismi kadrosuna kattı siyah beyazı takım. Taraftarlar arasında da beğenilen, hoş bulunan futbolu, iyi bir isim olduğu konuşulan oyuncu olarak da yansıdı. Beşiktaş taraftarının ben etrafa, çevreye baktığımızda, dışarıda konuştuğumuz zaman bu transferden memnun olduğunu görüyorum. Otlar'a transferiyle Beşiktaş başlangıcı yaptı. Daha sonrasında şimdi artık biz özellikle şu bölgeleri ifade ediyorduk. Kaleci, sol bek ve sol kanat, sol bek Beşiktaş transferini gerçekleştirdi ve artık kaleciyle beraber sol kanat transferini de yapmasını bekliyoruz ama tabii gündeme gelen bir orta sahada aday da var. Siz az önce konuşuyordunuz Salih Özcan. İsterseniz yavaş yavaş da onlardan bahsedebilirim Keremcan.
0: Efecan, evet, Utara konusunu zaten sen de açıkladın. Geride kalan günlerde de yakından takip ettim, bizi bilgilendirdin. Transferde şimdi rota nereye dönüyor?
1: Tabii Keremcan, öncelikle şunu söyleyebilirim. Sol kanat alternatif isimleri var Beşiktaş'ta. İlhan Fakıllı. İlhan Fakıllı'yla her konuda anlaşmayı sağladı. Siyah beyazlı kulüp, biz bunu sürekli olarak Galatasaray ekranlarından söyledik. Zaten ilk ismi de biz duyurmuştuk. Beşiktaş Clermont kulübü el değiştirdiği için orada beklemeye geçti. Ben kamp kadrosuna İlhan Fakıllı'nın da dahil edilmesini bekliyorum. Ardından Salih Özcan'la da Beşiktaş kulübü görüşmelerini sürdürüyor. Resmi teklifini Salih Özcan'a Beşiktaş kulübü yetkileri iletti. Ve kendisinden yanıt bekliyor. Salih Özcan şu an Bodrum'da milli takım sonrası antrenmanlarını sürdürüyor. Hem Bodrum'da bireysel antrenörüyle beraber hem de tatilini gerçekleştiriyor. Beşiktaş oyuncu tarafına şunu dedi. Bizim teklifimizi kabul edersen bir an önce Slovakya kampına katılmanı istiyoruz ve Midland maçında senin kadroda olmanı istiyoruz dedi. Ben bu transferin de yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamlanmasını bekliyorum. Artık oyuncu tarafı da Beşiktaş kulübüyle anlaşmayı çok istiyor. İstekli tavırları var. Ki Salih Özcan'da şöyle bir madde de var. Trossard'ın menajeriyle Salih Özcan'ın menajeri aynı isim, ortak bir isim. Belki de Beşiktaş bu ismi bir paket olarak da kadrosuna katabilir. Onu da söyleyeyim Kerem Can Bulat. Beşiktaş tabii Orkun Kökçü'nün de çok yakın arkadaşı, onu da belirtelim. Beşiktaş takımına çok katılmasını istiyor kaptan Orkun Kökçü Salih Özcan'ın. Milli takımda da iyi bir uyumları var. Vincenzo Italiano'nun da Salih Özcan ismini onayladığını belirtelim. 10+4 kuralında da orta sahada alternatif bir Türk oyuncu olarak da kadroda yer açmasını istiyor siyah beyazlı yetkililer. Salih Özcan transferinde ben dediğim gibi eğer Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği şartları kabul ederse 4-5 gün içerisinde Beşiktaş forması giymeye yakın olduğunu belirtebilirim. Slovakya kampına da ardından davet edilecek ve Midland karşılaşmasında hem İlhan Fakıllı hem de Salih Özcan'ın kadroda yer almasını bekliyor Beşiktaş kulübü yetkileri. Kaleci bölgesine de geçmek istiyorum. Alexander Nübel, yine biz oldukça uzun bir süredir kendisinden bahsediyoruz. 10 Haziran'da siyah beyazlı kulübün yetkileri oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmişti İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a gelmek istiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Beşiktaş tarafı oyuncu tarafına şunu söyledi. Bayern Münih kulübüne hem siz hem de biz karşılıklı olarak baskıyı kuralım ve Beşiktaş formasını giymenizi biz çok istiyoruz. Siz de bizi istiyorsunuz. Baskıyı kurduktan sonra da ortak noktada anlaşalım ve siz bizi kabul edin. Bayern Münih de kabul etsin dedi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Şurada bir detay var Alexander Nübel'de. Alexander Nübel Bayern Münih'ten aldığı yaklaşık 5 milyon euroluk maaşı Beşiktaş'tan da istiyor. Beşiktaş oyuncu tarafıyla bu konuda her konuda anlaştı. Almanya'nın da elenmesiyle beraber görüşmeler hız kazandı. Bayern Münih kulübü çift taneli bir rakam istiyordu. Beşiktaş kulübü Bayern Münih'e 6 milyon euroluk bir teklif sundu ve bu tekliften bir adım daha ileri gitmeyeceğiz dedi. Son teklifimizi yapıyoruz. İsterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. Bizim teklifimiz size 6 milyon euro dedi.

%49 ihtimalle olmayacak, %51 ihtimalle olmayacak, %49 ihtimalle olabilecek diyebilirim. Ama Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta şu an itibariyle kalmaya sıcak bakmıyor. Deportivo ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyormuş, onu da söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Dediğim gibi Alexander Nübel artık yavaş yavaş Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Ersin giderse ne olacak? Beşiktaş oraya da Alexander Nübel'in ardından yerli bir kaleci daha alacak. Yerli çalışmalarını sürdürüyor. Orada Deniz Ertaş ismini verebilirim. Deniz Ertaş ismi Beşiktaş'ta şu an konuşulan adaylar arasında Ersin Destanoğlu'nun yerine, bu bilgiyi verebilirim Kerem Can Bulat. Taylan Bulut'la ilgili bir durum da vardı. Onu da belirtmek istiyorum. Taylan Bulut tarafı Beşiktaş'a biz size bonservis getireceğiz ve bizim serbest kalmamıza yardımcı olun diyor. Beşiktaş kendisini 6 milyon euroya transfer etmişti. Beşiktaş kulübü bize bu civarda bir bonservis getirirsen senin serbest kalmana izin veririz diyor. Orada da görüşmeler sürüyor. Tabii Trossard gelişmesi var. Trossard'da da önemli gelişmeler var siyah beyaz kulüpte. Belçika Senegal'i 3-2'li mağlup ederek yoluna devam etti ve süreç uzadı. Beşiktaş tarafı Arsenal kulübüyle her konuda anlaşmayı sağladı. Arsenal kulübü ilk aşamada 20 milyon euroluk bir bonservis talep ediyordu Beşiktaş'tan. Sayın Başkan Serdar Adalı süreci bizzat kendisi yönetiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sayın Başkan'ın yürüttüğü görüşmeler sonrasında Arsenal kulübü indirim yapmayı kabul etti ve 15 milyon artı opsiyonlar dahilinde bu rakam 17 milyon euroya çıkabilir. Bir indirim yaptı İngiliz kulübü. Onu belirtelim. Beşiktaş İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmayı sağladı ama oyuncu tarafıyla henüz bir anlaşma söz konusu değil. Tabii buradaki pürüzleri de aktarmak istiyorum. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a gelmek istiyor. İstanbul'a sıcak bakıyorlar, Beşiktaş'a sıcak bakıyorlar ama tabii burada taraftarlar soruyorlar. Nedir bu pürüz? Beşiktaş kulübü kendisine 3 yıllık bir kontrat süresi önerdi. Belçikalı oyuncu yaklaşık 4 artı 1 yıllık kontrat istiyor ve kendisine de biz Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyoruz. Bu nedenden dolayı da bizim seçeneklerimiz oldukça da fazla. Biz size gelmeyi kabul ederiz ama bir de imza parası siz bize verirseniz daha iyi olur diyor. Tabii Beşiktaş tarafı hem bu kontrat süresinde hem de imza parası konusunda çok da sıcak bakmıyor duruma. Pazarlıklar sürüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı pazarlıkları bizzat kendisi yönetiyor. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayalinde olan isimlerden bir tanesi demiştik. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş kendisini transfer etmek istemişti. O dönem Arsenal sıcak bakmamıştı ama bu dönemde Arsenal kulübü kendisine satmaya sıcak bakıyordu ve Beşiktaş İngiliz kulübüyle anlaşmalarını sağladı. Ben bu transferinde artık yavaş yavaş olumlu ya da olumsuz bir durumda sonuçlanmasını bekliyorum. Yaklaşık bir 11-12 günlük bir süreçte bu transferin de netleşeceğini söyleyebilirim. Tabii Beşiktaş'ın alternatif isimlerle de görüşmeleri sürüyor. Trossard olmazsa kim olacak onu da söylemek istiyorum. Armand Llorente, Beşiktaş kulübü yetkilileri Armand Llorente ile anlaşmayı sağladı Kerem Can Bulat. Sağ kulübüyle herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Kulübü yaklaşık 25 milyon euroluk bir rakam istiyor. Siyah beyazlı kulübün yetkileri ilk olarak Sağsağlı kulübüne Llorente için 20 milyon euroluk bir teklif yaptı ama kabul görmedi. Beşiktaş tabii Trossard'dan gelecek olumsuz yanıta göre de Llorente'ye yaptığı teklifi de yükseltecek. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor ve İtalyan kulübünü de aslında Beşiktaş'a gelmek için baskılıyor. Bunu da söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Beşiktaş kulübünde Llorente ve Trossard arasındaki ikili ilişkide şöyle özetleyebilirim. Kupa maçına bu iki isimden biri de yetiştirilmeye çalışılıyor aslında. Onu da söyleyebilirim. Tabii en hızlı hangisi de gelebilecekse de burada aslında ya Trossard ya da Llorente ismi daha bir sıcak gündeme gelmiş olabilir. Beşiktaş Midland maçına eksiklerini kapatarak çıkmak istediği için de süreçte bu da etkili olacak tabii ki. Ama şu anda Sağsağlı kulübüyle bir anlaşma söz konusu değil ama oyuncu tarafı oldukça istekli Beşiktaş kulübüne gelmeye. Tabii iç transferde de bir durum var Beşiktaş'ta. Tayyip Talhasan'ınca Süper Lig'den teklif götüren 3-4 takım daha var. Onu da belirtelim. Beşiktaş yakın bir zamanda Tayyip Talhasan'ınca'dan da çıkış yapmak istiyor. İtalya'dan da Beşiktaş'ın orta saha adayları var. Bu isimlerden bir tanesi de Lobotka. Napoli forması giyiyor. Önemli bir isim, önemli bir oyuncu. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş kulübü yetkililerine sunduğu isimlerden bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Ama Napoli oldukça yüksek bir miktarda bonservis rakamı istiyor. Beşiktaş kulübü yetkilileri o yüzden
Bu transfer de aceleci değil.

0: birazcık düşünmeye geçmiş durumda. Yavaş yavaş artık o özellikle sol bek transferi tamamlandı. Kaleci bölgesi tamamlandıktan sonra, sol kanat bölgesi tamamlandıktan sonra orta transferine de geçmek istiyor Beşiktaş, ama İtalya'da Lobotka dışında bir aday daha var. Özellikle Beşiktaş taraftarlarının bir Juventus'a bakmasını söyleyebilirim. Ben şimdilik bu şifreyi vereyim. Juventus forması giyen bir orta saha oyuncusu da gündeme gelebilir. Bu şifreyi vermiş olalım Kerem Can Bulat. Tabii Vlahovic gündemi var Beşiktaş'ta. Beşiktaş kulübü yetkilileri ve özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahovic'den gelecek yanıtı bekliyor. Beşiktaş kendisine resmi teklifini sundu. Çift haneli bir rakam, bunu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Ve Beşiktaş kulübünün yaptığı teklif de Vlahovic an itibariyle en yüksek teklif. Kendisine Beşiktaş'tan daha yüksek teklif yapan bir kulüp bulunmuyor ve Beşiktaş kendisine şunu vaat ediyor. Ben bunu her yayında söylüyorum. İlk 11'de oynamayı vaat ediyor. Takımın süperstarı olmayı vaat ediyor ve bu takımın en önemli oyuncusu olmayı vaat ediyor. Henüz kendisine bu teklifleri veren, bu şartları sunan, bu olanakları sunan bir başka kulüpte çıkmış değil. Beşiktaş Vlahovic'i çok istiyor. Vincenzo Italiano Vlahovic'i çok istiyor. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın da takıma kazandırmayı çok istediğini söyleyelim, ama bu transfer oldukça zor bir transfer. Bugün yarın bitebilecek bir durumda değil. Alternatif ismi de Lukaku olarak yer alıyor. Beşiktaş Vlahovic'den gelecek olumsuz yanıta göre Lukaku'ya doğru yönelmiş olacak Kerem Can Bulat.
1: Efecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Transferin gündemine dair tüm detayları Efecan Öztaş bizimle paylaştı. Biz de üstüne değerlendirmelerde bulunalım. Zeki Uzundurkan ve Ahmet Akçan'la beraber. Zeki Uzundurkan, çok sayıda evet. isim var.
2: Evet.
1: Tabii burada kaleci mevzusu çok önemli. Evet. Salih Özcan'dan siz bahsetmiştiniz. Evet. Beşiktaş'ın teklifi de oyuncuya var. Şartlar kabul olursa Slovakya kampında takımla beraber olacak Salih Özcan. Evet. En böyle hızlı biteceğini düşündüğünüz isim kim?
2: Yani kaleci Nübel'in ben transferini bitireceklerini düşünüyorum. O yüzden Livakovic'i değerlendirmeye almadılar. Şöyle, az önce Efecan'ın söylediği gibi Nübel'le anlaştılar. Bayern Münih'in bonservis beklentisi çok yüksekti, ama Bayern Münih 29 yaşındaki Nübel için şunu söyledi. Sportif direktörleri 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına seni götürmeyeceğiz dediler. Yani Nübel'i kampa götürmeyecekler zaten. Çünkü Dünya Kupası sonrası o izini de bitiyor, FIFA'nın verdiği izin. Katılması gerekiyor ama biz yeni, yani gelecek planlarımızda sen yoksun dediler. Hı hı. Ama diğer taraftan da iyi bir kaleci, marka bir kaleci olduğu için hani bonservis beklentileri var. Tabii orada pazarlıklar olacaktır mutlaka. Beşiktaş'ın eli şuradan güçlü. Bayern Münih gelecek planlarında olmayan bir kaleci. Oyuncu tarafıyla da anlaştılar. Az önce menajerine hani biz de baskı yapalım, sen de baskı yap şeklinde menajerine bir talimat göndermiş Beşiktaş. Yani baktığında mantıklı. Bu transferin önce biteceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Llorente konusu 3 transfer döneminden beri Sergen Yalçın'ın da çok istediği bir kanat oyuncusuydu. Sassuolo evet 25 milyon euro gibi bir ücret istiyor, ama Fiorentina da bu yarışın içine girdi. Yani Fiorentina da şu anda Llorente'yi isteyen kulüplerden biri. 2 günlük bir gelişme. Diğer taraftan da Lukaku konusu evet, çünkü Vlahovic transferinin bitmesi çok böyle
1: an meselesi değil.
2: Bodrum'daki tatilini yapmış, Torino'ya gitmiş oyuncu. Dün sabah tatilini bitirmiş, Torino'daymış şu anda. Hatta Torino'da Juventus'un kulübündeki tesislerdeki odasındaki eşyaları da boşaltmamış. Ama sonuçta kulübün CEO'su Carnevali'nin bir açıklaması vardı. Hani Dusan Vlahovic'e seninle devam etmeyeceğiz, teşekkür ederiz demiş. O yüzden hani Juventus kapısı kapandı. Ama şunu söylemiş. Hani Beşiktaş'ın teklifi evet güzel. Ben gelecek olan bütün teklifleri değerlendireceğim. Ondan sonra karar vereceğim. Vaktim var demiş. Yani acele etmiyor Vlahovic. O yüzden Vlahovic konusu süreç. Ama Napoli Başkanı De Laurentiis'in Beşiktaş kulübüne gönderdiği bir mesaj var. Çünkü Beşiktaş başvurmuştu Romelu Lukaku konusunda. Hani nedir şartlarınız diye. De Laurentiis şunu söylemiş. Bonservis bedelini biz 10 milyon euro olarak belirledik. Yardımcı oluruz. Gelin Lukaku'yu alın şeklinde bir mesaj göndermiş Beşiktaş kulübüne.

0: Ama Beşiktaş'ın birinci hedefi şu anda Lukaku değil, Vlahovic. Ama olmazsa B planı olarak Lukaku transferi daha kolay görünüyor. İtalyan basınında da Beşiktaş'la ilgili olarak hani iki kulübün görüşmelerinin olumlu geçtiği şeklinde haberler de var. Vlahovic'i dediğim gibi Bodrum'dan ayrılmış, gitmiş. Ama Armand Llorente konusunda Sassuolo kulübü oyuncu ucuza bırakmak istiyor.
1: Transfer gelişmesi var. Çok önemli bir transfer gelişmesi var. Nathan Ake Fenerbahçe'de sevgili seyirciler. Fenerbahçe savunma rotasyonunu çok önemli, çok tecrübeli bir futbolcuyla güçlendirdi. Manchester City'li Nathan Ake'yi sarı lacivertli takım kadrosuna kattı sevgili seyirciler. Hakikaten evet, önemli bir isim Nathan Ake, onu belirtelim. Hocam heyecan verici transferler devam ediyor. Erdem evet. Akbaş da şu anda telefon attığımızda sevgili seyirciler. Erdem, Nathan Ake transferine dair detayları senden dinleyelim.
2: Kerem Can Bulat, Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer bu transferi açıkladı ve Fenerbahçe Nathan Ake'yi kadrosuna kattı, ifade etti. Hollanda milli takımı ile Dünya Kupası'ndaydı oyuncu. Ardından döndü Hollanda'nın elenmesiyle. Avusturya kampında olamayacağını fakat kampın ardından takıma katılacağını söyledi Cihan Kamer. Sol stoper pozisyonu için düşünülen bir oyuncu olduğu vurgulandı. Buradan şunu da anlıyoruz. Jadon Osterwolde ile alakalı süreçte farklı bir noktaya evrilecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı tabii. Manchester City'de üst düzey Premier Lig performansı olan, Şampiyonlar Ligi performansı olan bir oyuncu. Bu da Fenerbahçe'de transferde son dönemde belki stoperi çok az konuştuğumuz noktada Ake hamlesini gördük. Sürpriz bir isimdi açıkçası benim adıma. Onu söyleyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun. Geliş tarihi, sözleşme detayları, bu konulara ulaştıkça paylaşmaya çalışacağız diyelim. Sözü sana bırakayım ben Kerem Can Bulat.
1: Nathan Ake 2011 yılında Feyenoord Akademisi'nden Chelsea Akademisi'ne transfer olmuştu. Sırasıyla Reading, Watford ve Bournemouth'a kiralandıktan sonra 2017'de Bournemouth tarafından bonservise alınmıştı. 22.8 milyon euro karşılığında. Bournemouth da Premier Lig'de belki kafaya oynayan bir takım değildi ama Nathan Ake sergilediği performansla takımdaki neredeyse tüm oyunculardan ayrılmıştı. Hakikaten çok üst düzey bir görüntüye sahipti. Pep Guardiola da ayağı iyi olan, oyun kurucu pozisyonundaki futbolcuları savunmacı da olsa her zaman tercih etmiştir. 2020'de de Manchester City 45.3 milyon euro ödeyerek Nathan Ake'yi renklerine bağlamıştı. Manchester City ile beraber 4 Premier Lig şampiyonluğu var. Daha önce 2 Premier Lig şampiyonluğu da Chelsea'nin kadrosunda yer aldığı dönemde Nathan Ake'nin, ama City'deki şampiyonluklara direkt katkı sağlayan bir oyuncu olduğunu belirtmek gerekiyor. 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Manchester City'nin yine parçasıydı. 2 İngiltere Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu var. Alt yaş kategorilerinde Hollanda milli takımıyla kazandığı turnuvalar var. Nathan Ake Hollanda milli takımının da tabii ki en tecrübeli oyuncularından biri. İlk milli maçını A milli seviyede 2017'de oynamıştı. 62 mücadelede 5 gole de imza attığını belirtelim. Nathan Ake'nin çok çok önemli bir futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna katmış durumda. İhtiyaç halinde sol bekte de oynar ama esas pozisyonunun stoper olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sol stoperde de Jadon Osterwolde var Fenerbahçe'nin elinde ama Osterwolde'nin gidiş ihtimalini de bu transfer güçlendirebilir. Evet. Ve çok çok önemli, çok tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı Fenerbahçe'ye. Tebrik edelim sarı lacivertli kulübü, yöneticileri ve belki de tercihinden dolayı İsmail Kartal'ı. Hocam özel bir oyuncu aldı Fenerbahçe.
3: Çok, yani ben müthiş bir heyecan duydum.
1: Müthiş.
3: Yani geçen seneden alıştığımız o çok kaliteli futbolcu transferleri işte bu senede gelmeye başladı. Onana 15 dakika sonra, Ake. Hı. Ki Ake daha 3 gün önceydi. Fas maçında Hollanda milli takımında üçlü savunmanın sol tarafında oynayan bir oyuncu. Sen de belirttin. Kendisi stoper. Kaldı ki sol bekte oynayabilecek bir oyuncu ama onu biz Fenerbahçe'de tamamıyla stoper olarak değerlendireceğiz.

0: Yani güzel şeylerden başka söylenecek bir şey yok. Şimdi Osterwolde ile ikisini kıyasladığımda tartışmasız Ake'nin lehine konuşmak zorunda kalıyorum. Kıyas bile...
1: Fenerbahçe'nin paylaşımı da görüntüde hocam bu arada. Çok özür diliyorum. Transfer bilgilendirmesi. Kulübümüz Hollanda milli takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcuyla sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır diyor. Fenerbahçe yapmış olduğu açıklamada 1995 doğumlu 31 yaşında Nathan Ake ve evet Dünya Kupası'nda da Hollanda milli takımı formasıyla ikisi ilk 11'de olmak üzere 3 karşılaşmada sahaya çıktı. Son 32 turunda da Fas mücadelesinde ilk 11'deydi. Hoca da zaten söyledi. Tunus'a karşı da yine 90 dakika sahada kaldığını belirtelim. Japonya mücadelesinde de son bölümde süre almıştı Nathan Ake. Devam edebiliriz hocam.
0: Kaldı ki günümüzde bir defansın Dünya Kupası'nda da biraz ön plana çıktığı bir futbol gelişmesi izliyoruz. Ama bütün buna rağmen oyun kurma hala güncelliğini koruyor. Yani siz birinci bölge savunma dahi yapsanız ki Hollanda'nın anlayışı o değildi. Bütün takımlar geri gelince oraya çekiliyor. Geriden oyun kurma geçiş hücumlarında da çok önemli. Kaldı ki Nathan Ake'nin Guardiola gibi bir hoca tarafından tercih ediliyor olması bile onun ne kadar bu yönde kuvvetli olduğunu gösteriyor. O yüzden gelecekte stoperlerin oyuna çok daha fazla katkı sağladıklarını, sağlayacaklarını göreceğiz. Bence yaşı da uygun. 31 yaş. Yani nereden baksanız o mevkide 35-36'larda hala çok iyi performanslar sergileyen oyuncular var. Temenni ediyorum bir sakatlık yaşanmaz. Nathan Ake uzun süre Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek. Tamamıyla üst seviyede, uluslararası seviyede birinci sınıf bir futbolcu. Hayırlı olsun, çok heyecanlandım.
1: Hocam Skriniar Nathan Ake ikilisi de böyle ciddi bir tecrübe gösteriyor, ortaya koyuyor yani.
0: Ya mutlaka yani futbolun...
1: Sağlam bir ikili.
0: Futbolun taktik yönünün özellikle stoperler tarafından çok iyi biliyor, biliniyor ve uygulanıyor olması çok önemli. Eski yıllara gittiğimizde böyle çok çabuk olmayan bir Uçahök ikilisinden bahsedilir. Ama buna rağmen ben Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş stoper ikililerine baktığım anda belki de birinci sıraya yazacağım. Şu an için en azından kağıt üzerinde bir ikili oldu. Skriniar performansı müthiş. Ake'de onu hatta benim Skriniar'ın çok daha önüne koyabileceğim bir futbolcu olarak burada tarif etmem lazım.
2: Doğru izliyorsundaymışız aslında. Çünkü bir aydır biz Fenerbahçe'nin stoperine iki isim yazıyorduk. Biri Malang Sarr, biri de Nathan Ake. Tabii son dönemde Malang Sarr ismi daha böyle uygun şartlarda gelebileceği için Malang Sarr ön plana çıkmıştı ama Nathan Ake'yi tercih etmişler. Tabii
1: net bir şekilde Malang Sarr'dan daha iyi.
2: Tabii iyi ama burada tabii transferin ekonomik şartları da önemli. Ama Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Çok kaliteli bir stoper aldılar. Başkan Aziz Yıldırım hep şunu söyledi seçim kampanyaları sürecinde. Ederson'u çok değersizleştirdiler. Ederson'un performansının düşüklüğü önünde oynayan savunmadan kaynaklandı ifadesini kullanmıştı. Buraya ne kadar önem verdiğini gösterdi. Ben hep şunu söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım transfer yapmayı çok iyi bilir. O yüzden hani transferleri ne scout ekibine bırakır ne teknik adamlara bırakır, gider en iyisini alır. Öyle yapmaya başladı. Startı iyi verdi bence. Bunu söyleyelim.
1: Gündemde olduğu konuşuluyordu.
2: Tabii tabii,
1: ama gündem değil ama yakın
2: tabii,
1: olduğu dile getirilmiyordu.
2: Genelde hep Malang Sarr üzerine gittik. Evet. Çünkü Ake evet.
1: Aziz Yıldırım tarzı diyebiliriz.
2: Tabii. Ya,
1: gizlice evet, işi bravo. Bitirip açıklama.
2: Evet.
0: Şimdi Ederson'la takım arkadaşlığı da var. Tabii. Buraya doğru. Gelişinde Ederson'un mutlaka büyük katkısı olmuştur.
2: Olabilir evet.
0: Yani Ake'nin geliyor olması bence Ederson'un sorunsuz bir buradan şekilde Fenerbahçe'de devam edecek mesajını bile biz burada artık net bir şekilde kullanabiliriz.
2: Evet, i̇ki çıkıyor. Biri Osterwolde'yi konuşmuştuk çok yaşa. Osterwolde'yi iyi paraya Fenerbahçe satacak anlamı da taşır bu.
1: Evet.
2: Dediğimiz gibi teklif var. İyi bir ücrete satacaklar. Yerinde daha iyi, bence daha iyi. Çünkü Osterwolde sonuçta bir sol bekti. Stoper de kullanıldı ama gerçek mevkisi olan çok iyi. Savunmanın tanesi

0: sistemini çok güçlendirirler. Ederson'un da verimi artacaktır bundan sonraki süreçte. İşte bundan sonra dediğim gibi Fenerbahçe'de transferlerini yavaş yavaş açıklayacak.
1: Süremizin de sonuna geldiğimizi ifade edelim. Çok iyi bir oyuncuyu kadrosuna kattı Fenerbahçe. Şüphesiz bir şekilde Milan Škriniar-Netinhake ikilisini bir arada izlemek bence Fenerbahçeli taraftarların da böyle yüreğine su serpecektir sezon içinde. Bir sakatlık ceza olmadığı takdirde hakikaten kağıt üstünde güzel, keyifli bir ikili gibi görünüyor. Ahmet Hocam teşekkür ediyorum.
2: Zeki
1: Uzundurkan, ağzınıza sağlık. Spor gündeminde noktayı koyuyoruz. Netinhake ve diğer tüm transferleri dair gelişmeler A Spor ekranlarında konuşulmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
5: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Reklam. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
11: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
12: Ajet. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
9: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
10: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
11: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
12: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: dakika bilgisi, Fenerbahçe yeni transferini açıkladı. Nathan Aki artık sarı lacivertli formayı giyecek. Bu transfer haberiyle birlikte ana habere başlıyoruz. Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin tecrübeli stoperi Nathan Aki'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Cihan Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Aki'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Aki 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu izin sürecinin ardından Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Aki geçen sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Aki, Hollanda milli takımıyla 62 karşılaşmada görev yaptı. Stoper takviyesi Fenerbahçe için çok konuşuluyordu ve yıldız bir isim artık Fenerbahçe forması giyecek. Bu transferi A-Spor yorumcusu teknik direktör Şenol Usta Ömer'le birlikte konuşacağız. Şenol Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasınız. İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır stoper takviyesi konuşuluyordu. Nathan Aki Fenerbahçe savunmasında artık yer alacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ismi?
1: Vallahi beklediğimiz bir transferdi. Biraz gecikme nedenlerinde tabii ki karşı tarafın sorunları olmuştu bu bildiğim kadarıyla. Yoksa baştan beri zaten hedefteki en önemli stoperlerden bir tanesiydi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulunun talebi doğrultusunda. Nathan Aki vardı, bir de biliyorsun Malaçar vardı. Ama şu bugün itibariyle artık Nathan Aki Fenerbahçe futbol takımının oyuncusu oldu. Bu Fenerbahçe'nin taraftarı için, kulüp için, camia için çok önemli bir transferdi. Burada zaten eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Çok tecrübeli, çok büyük başarılar elde etmiş bir oyuncu. Premier Ligi bile 6 defa kazanmış, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncu. Winner bir oyuncu, yani öyle demek daha iyi olur. Kazanan ve şampiyon olan takımlarda hep üst düzeyde görev yaptı. Onun için ben Fenerbahçe'ye çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunun peşi gelecek tabii ki bir Nathan Aki'yle. Yetinmeyecek Fenerbahçe. Arkası gelecek bundan. Kimsenin kuşkusu olmasın. Aziz Yıldırım'ın söz verdiği gibi bunun dışında bir kanat, bir santrafor da en kısa süre içerisinde inşallah Fenerbahçe'ye kavuşmuş olacak. Kolay.
0: Hocam yaklaşık 6 yıl önce 2020-21 sezonunda 45 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. O dönem için çok ciddi bir bonservis rakamı. Belki şu an artık güncel verilerde biraz daha hala bizim için çok zaten yüksek bir para ama futbol global anlamda düşünürsek o dönem için çok çok daha değerli bir rakamdı. Siz oyuncunun özellikleri itibarıyla neler söylersiniz? Skriniar'la birlikte partner olacak sağ içinde bir aksilik olmazsa. Birbirlerini tamamlayıcı yönleri var mı size göre? Hangi noktalarını ön plana çıkarırsınız Nathan Aki'nin?
1: Şimdi Nathan Aki bunu futbol kamuoyu, futbol camiası herkes yakından tanıdığına inanıyorum. Yani bizim de yıllardan beri takip ettiğimiz yani izlediğimiz bir oyuncu. Onun için yorum yapmak bence şu anda neyini tarif ederiz onu şöyle söyleyeyim mi? Onu bilemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü başlı başına iyi bir stoper. Şunu söyleyeyim işte. Yani eğer yakından izlemeyenler varsa bu sol ayaklı zaman zaman da sol bek oynayabilen bir oyuncu. Hollanda milli takımında oyuncusu. Şimdi hem stoper hem sol bek oynama özelliği olduğu için bu artı bir faktör. Savunmada böyle oyuncuların olması Fenerbahçe'nin transferindeki başarıyı gösteriyor. Ha, sen biraz önce söyledin. 4-5 sene, 5-6, 4-5 sene önce yanılmıyorsam 45 milyon ki euro ki o zaman çok büyük bir ücretti. Oyuncunun ne kadar değerli birisi olduğunu anlatmak açısından sen ön girişi yaptın Koray. Burada şu, Nathan Aki bir kere çok klas, topu oyuna çok iyi sokabilen bir oyuncu. Geriden oyun kurumunda çok başarılı olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya zaten Fenerbahçe'nin savunmasında ihtiyaç vardı. Bir de baktığım zaman Sırati var, Sırati oyuncu. Yani öyle kolay kolay birebir de geçebileceğim bir oyuncu değil. Yani mücadeleden vazgeçmeyen bir oyuncu. Her zaman Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacak. Bir de yani savunmanın bir toparlayıcı kimliği, Skriniar'dan sonra böyle birinin olması, tecrübeli birinin olması, aynı zamanda iyi bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin savunmasındaki güvenilirliği bir üst düzeye çıkaracaktır. Eminim ki bundan kaleci Ederson'a geçen sene gelen eleştirilerin de birçoğu yok olacaktır diye düşünüyorum.
0: İsmail Kartal'ın yardımcılarından birisi de Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Dirk Kuyt. Bu transferle birlikte onun da herhalde takım içindeki rolü biraz daha ön plana çıkacak mı sizce? Bu tarz vatandaşıyla birlikte çalışma, oyuncuların buradaki uyum sürecini de herhalde hızlandırır diye düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz o açıdan?
1: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Dirk Kuyt zaten Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda varını yoğun ortaya koyan, forması için inanılmaz derecede mücadele eden bir oyuncuydu. Şimdi aynı şeyi antrenör konusunda İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak tabii ki Meydin Ake'ye yardımcı olacak ama bence bütün yabancı oyuncuların sarılabileceği, konuşabileceği, Fenerbahçe'yi yabancı futbolculara karşı en iyi tanıtabilecek bir isim Dirk Kuyt. Yani Fenerbahçe ruhunu yabancı oyunculara aşılayabilecek, entegre edebilecek bir figür olarak Aziz Bey özellikle Dirk Kuyt'ın olmasını istedi. Bence burada çok doğru bir karar vermişti Dirk Kuyt konusunda. Yabancı oyuncuların, yani hep diyoruz ya biz eleştirilerimize aidet duygusu yok oyuncuların, bazıları bunu kabullenmiyor. Bu konuda işte en büyük yardımcı olacak kişi Dirk Kuyt olacaktı. Tabii Meydanaki onun hemşerisi olması, yani ülke vatandaşı olması, yani ona belki daha yakın olabilir ama hiçbir oyuncu konusunda Dirk Kuyt'ın ayrımcı olacağını düşünmüyorum. Hepsini aynı seviyede yaklaşacaktır. Zaten Meydin Ake çok tecrübeli, kaliteli, üst düzey saha içerisinde zaten hiçbir zaman sorun çıkarmayan, aksine sorunu çözebilen bir oyuncu. Ya, takım arkadaşlarına da yardımcı olacak bir kapasitesi, seviyesi var. Bunu oyunculuğunun dışında da sahadaki gösterdiği düzgün hareketlerle performansla zaten diğer arkadaşlarına pozitif yansıtacaktır Meydin Ake.
0: Evet. Şenol Usta Ömer, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için.
1: Koraycığım, sana iyi yayınlar. Ben de sana teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Nathan Ake'yi konuştuk. Fenerbahçe'de dedik, Hollandalı stoperi kadrosuna kattı sarı lacivertliler. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir yandan golcü beklentisi var camiada. Yönetim de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Golcü meselesinde iki ezeli rakip şu anda karşı karşıya gelebilir. Detaylar haberde.
2: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Serhu Girasi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu

0: Oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Vlahovic'in tercihi bundan sonra daha çok merak edilecek gibi duruyor. Bu konuyu sanırım daha fazla konuşacağız. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie için teklif yaptı.
2: Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rennes'de futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi.
1: Galatasaray, Victor Osimhen'in rolünü genişletmek için düğmeye bastı. Nijeryalı futbolcu yeni sezonda farklı bir forma numarası kullanacak.
3: Galatasaray, Victor Osimhen için yeni sezon planlarını hazırladı. Sarı Kırmızılı yönetim hem saha içinde hem de soyunma odasında Nijeryalı yıldızın liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'e kaptanlık görevi verilmesi planlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası boşalacak 9 numaralı formayı da Osimhen'e emanet etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki santrforun böyle bir talebi bulunmamasına rağmen Galatasaray yönetimi bu adımı yıldız futbolcuya duyulan güvenin ve verilen değerin bir göstergesi olarak atmak istiyor. Sarı Kırmızılılar transfer planlamasını da Osimhen'in etrafında şekillendirecek. Yönetim Osimhen'i daha fazla gol pozisyonuyla buluşturacak bir kadro kurgusu üzerinde çalışırken, geçen sezon yaşanan eksikliklerden ders çıkararak hareket etmeyi amaçlıyor. 2024-2025 sezonunda ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takan Osimhen, geçen sezon 33 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ın kanat transferi için alternatiflerinden biri de Armand Lloriente. Siyah beyazlar Fransız futbolcu için önemli bir bütçe ayırdı.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif listesinde yer alan Armand Lloriente için de temaslar devam ediyor. Yönetim 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş'ın Lloriente transferi için yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı, Sassuolo'nun ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların Lloriente ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Tarafların bonservis bedelinde orta noktada buluşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lloriente, İtalyan ekibine 2022 yılında Lorient'dan 10,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 7 gol ve 9 asistlik katkı veren Fransız futbolcu, Sassuolo kariyerinde çıktığı 141 maçta ise 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonsporlara bekledikleri müjdeli haber bugün itibarıyla geldi. Bordo Mavililer Manchester United'dan Andre Onana'yı yeniden kiraladı. Trabzonspor Kamerunlu kaleci Onana ile bir yıl daha yola devam ediyor. Karadeniz ekibi 30 yaşındaki file bekliyor.

0: kişisine 3,5 milyon euro net ücret ve 2 milyon euro da imza parası ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası kazanan Onana 33 müsabakada oynadı ve 6 maçta kalesini gole kapattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, milli futbolcu Deniz Gül'ü de kadrosuna katmak için harekete geçti.
1: Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer bu doğrultuda Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin teknik direktör Fatih Tekke'nin de onay verdiği 22 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken Deniz Gül, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Porto'da 18'e ilk 11 olmak üzere 44 maça çıktı ve 7 gol 1 asist katkısında bulundu. Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül, A milli takım formasıyla da 10 karşılaşmada 2 gole imza attı. Deniz, Ay Yıldızlıların 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

0: Önemli bir hatırlatmayla devam edelim hemen sıcağı sıcağına. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A-Spor'dan Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı. Saat 19.45'te bu özel röportajı ekrana getireceğiz ve kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Saat 19.45'te Fatih Tekke röportajını izleyebilirsiniz. Uzun, keyifli de bir sohbet olmuş. Şimdi hemen Borsa İstanbul'da BİST'te spor endeksine bakacağız. Bugün ufak da olsa bir artışla günü tamamladı spor endeksi. Tek tek kulüplere bakacak olursak da hemen Beşiktaş'ta 1.82'lik %1.82'lik bir yükseliş olduğu dikkat çekiyor. Beşiktaş AŞ'de, Fenerbahçe'de 0.68'lik bir yükselişte günü tamamladı 2.940 değeriyle. Galatasaray hisselerinde 0.98'lik bir düşüş var bugünlük ve Trabzonspor'da günü başladığı gibi tamamladı 0.91'lik hisse değeriyle. Şimdi yurt dışından haberlerle devam ediyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da Napoli'nin teknik direktörü beklendiği gibi Massimiliano Allegri oldu.
1: Napoli'de yeni dönem resmen başladı. Serie A ekibi Antonio Conte ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirdi. 58 yaşındaki çalıştırıcı 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Allegri, Napoli'de olmaktan gurur duyuyorum. Amacımız kulübü yeni başarılara taşımak. Bunu başaracak güce sahibiz ifadelerini kullandı. Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan'la 1, Juventus'la 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Napoli, yeni sezonda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyecek.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Amerika'nın Los Angeles Stadyumunda oynanan İspanya-Avusturya maçında kazanan İspanyollar oldu. 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçen İspanya, 66. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal skoru belirleyen golü attı ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. İspanya bir sonraki turda Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazansalar bile gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria.
3: Bütün takım galibiyetten dolayı çok mutlu. Takım olarak çok iyi bir konumdayız. Ama yine de bir sonraki maçta kesinlikle daha iyi olmamız gerekecek. Bu takım çok hırslı ve rekabetçi. Bu harika futbolcuları yönetme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Profesyonellikleri ve yetenekleri gerçekten inanılmaz.
1: İspanyol yıldız Lamin Yamal da bir üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que...
5: En önemli şey bu maçı kazanarak son 16 turuna çıkmaktı. Yavaş yavaş kendimi yeniden iyi hissetmeye başlıyorum. Yapmam gereken koşuları, driblingleri ve geriye kalan her şeyi yapıyorum. Takımımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Onlar için çok mutluyum. Her açıdan gelişmeye devam etmeliyiz. Ama sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Hiçbir milli takımdan korkmuyoruz. Biz İspanya'yız ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor.
4: Sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
1: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, kendilerini eleyen İspanya'nın kupada mutlu sona ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
6: War das Spiel schon offen, also Spanien hat heute mit Sicherheit mit Abstand ihre beste Leistung gebracht bisher in diesem Turnier und
7: İspanya gerçekten çok iyi oynadı ve muhtemelen bir sonraki dünya şampiyonuyla karşılaştık. Başarılı olmak istiyorsanız İspanya'yı yenmeniz gerekiyor. Karşımızda çok uyumlu bir takım gördük. Çok özel bir rakiple karşılaştık ve 90 dakika boyunca onlara karşı oynamak gerçekten zordu.
6: Bis zum 2-0 im Rennen, im Spiel. Mit einem lucky punch hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt noch zurückzukommen. Wir hatten beim Stand von 0-0 eine...
8: Portekiz geriye düştüğü maçta Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'un golleriyle Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Kanada'nın Toronto şehri 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda zorlu bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın iki temsilcisi Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatlar 53. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Gonzalo Ramos 90+4'te attığı golle takımını öne geçirdi. Son bölümde Hırvatistan'ın golü offside nedeniyle sayılmadı ve Portekiz son 16 turuna yükselen taraf oldu. Mücadelenin ardından Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez

0: oynadıkları futboldan memnun olduğunu söyledi.
1: Muito competitivo, especialmente na segunda.
2: İlk yarıda üstün oynadık. Zor bir maç olmasına rağmen oyundan kopmadık ve geri dönerek kazanmasını bildik. Takımımın performansından memnunum. İptal edilen golde VAR'ın doğru karar verdiğini düşünüyorum. Teknoloji sayesinde pozisyon net şekilde değerlendirildi.
0: Maçta bir gol kaydederek maçın adamı seçilen Portekiz'in efsane yıldızı Cristiano Ronaldo, 41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Kariyerinin ilk eleme turu golünü Hırvatistan'a karşı atan tecrübeli futbolcu, galibiyeti geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'ya armağan etti.
3: Bugün hem kazandığımız hem de tur atladığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti Diogo Jota'nın aramızdan ayrılışının birinci yılında ona armağan etmek istedik. Şimdi önümüzde İspanya maçı var. İyi dinlenip hazırlanacağız. Zor bir mücadele olacak ama hedefimiz yolumuza devam etmek. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün de iyi bir performans ortaya koyduk.
0: Turnuvaya veda eden Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalić ise maçın hakemini eleştiride bulundu.
4: Öncelikle Portekiz'i tebrik ediyorum. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda ise daha üstün olan taraftık. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Elenmek büyük hayal kırıklığı. VAR hakkında tartışmak istemiyorum ancak bu sistem zaman zaman futbolun heyecanını azaltıyor. Luka Modric'in son Dünya Kupası olabilir. Takımını son ana kadar büyük bir lider gibi taşıdı. Böyle veda etmesine üzülüyorum.
0: Hırvatistan'ın 40 yaşındaki yıldızı Luka Modric ise turnuvadan başı dik bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.
5: Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak bugün şans yanımızda değildi. Bazı hakem kararları bize göre tartışmalıydı ama sonucu değiştiremeyiz.
0: Roberto Martinez'in öğrencileri çeyrek finale çıkmak için İspanya ile mücadele edecek.
6: Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre 1938'den tam 88 yıl sonra Dünya Kupası'nda eleme turu geçmeyi başardı.
7: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir, Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştı. Avrupa temsilcisi Afrika asıllı oyuncularıyla galibiyete uzandı. İsviçre adına ilk golü 11. dakikada Kamerun asıllı Embolo attı. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Senegal asıllı Endoy farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre 2-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından İsviçre teknik direktörü Murat Yakın golü doğru anda bulduklarını söyledi.
8: Statik die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten oder die ersten 10-15 Minuten bis wir dann nach dem Tor.
9: Maçın ilk 10-15 dakikasında zorlandık. Öne geçtikten sonra kontrolü ele aldık. İlk gol bizim için dönüm noktasıydı. Devre arasında gerekli uyarıları yaptık ve takım olarak doğru çözümleri bulduk. Johan Manzambi her maç kendini geliştiriyor. Hücumda çok etkili, çalışkan ve son derece mütevazi bir oyuncu. Henüz çok genç ama büyük bir potansiyele sahip. Takımın başarısına önemli katkı sağlıyor.
8: Gab's noch freie Räume, wo wir dann zwei, dreimal gut uns lösen konnten.
7: Cezayir teknik direktörü Vladimir Petkovic, elenmiş olsalar da hatalarından dersler çıkardıklarını ifade etti.
10: Pasare turno de gruppi seconda volta.
0: Dünya Kupası'na 12 yıl sonra katılmak ve gruptan çıkmak bizim için önemli bir başarı. Daha ileri gitmek istiyorduk ancak bunu başaramadık. Bu turnuvadan dersler çıkaracağız. İyi oynadığımız bölümler de vardı. Şimdi olumlu yanlara odaklanıp daha güçlü dönmek istiyoruz.
10: Imparare da queste debolezze che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto tantissimi momenti.
7: İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle karşılaşacak.
6: Şimdi Dünya Kupası'nı Hüseyin Özkök'le birlikte konuşacağız. İlginç konular var. Hem dün oynanan karşılaşmalarda yani bugün aslında hem de farklı

0: Alıştım yani, o saat farkı bayağı yüksek biliyorsun. 10 saat fark var Amerika'nın batısı ile Türkiye arasında. Ama
1: Evet.
0: belli bir plan dahilinde uyku düzenini ayarlarsan jetlag yaşamıyorsun fazla. Hemen çok çabuk adapte oluyorsun. Ben de o planla uydum. Hakikaten çok sıkı bir şekilde. Yoksa en az böyle 4-5 gün gece yarıları
1: Doğru.
0: uyanıyorsun, bir daha uyuyamıyorsun. Dolayısıyla ona çok özen göstermek lazım. Ben de onu başardım kısa sürede.
1: Ne diyeyim, Allah böyle dertler versin. İşte Amerika dönüşü
0: Şimdi
1: jetlag
0: ama
1: gibi
0: eğer
1: bir
0: sevgili Koray, final için akreditasyon başvurusunda bulunacağım FIFA'ya. Bakalım eğer FIFA'dan onay gelirse akreditasyon başvuruma, final maçına gitmek istiyorum New York'a.
1: İnşallah güzel sağlıkla git
0: Ama
1: gel.
0: ayın 14'ünden sonra belli olacak o.
1: İnşallah bakalım kabul etsinler. Biz de bağlantılar yaparız yine bol bol buradan.
0: Tabii ki.
1: Problem değil. Şimdi dünkü tartışmalı maçla başlayalım istersen. Yani tartışma derken FIFA da açıklama yaptı. Portekiz Hırvatistan'ı mağlup etti. Bir offside kararı var. Offside kararı ile ilgili olarak da Trion da bu sezon Dünya Kupası'ndaki topun adı. Onun içinde çip var. Çip bunu yakaladı dediler. Pasar için saçına
0: Evet.
1: değdi diyor. Çip onayıyla yani bir şekilde gol iptal oldu deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem detaylı bir şekilde konuşmuş olalım bunu.
0: Şimdi Koray, bizdeki adıyla çipli top, FIFA'nın adlandırdığı isimle connected ball, yani bağlantılı top diyor onlar. Bir kere temasları hissediyor ve VAR merkezine gösteriyor, böyle gönderiyor. Böylece yarı otomatik offside sisteminde çok daha iyi yakalanıyor offside'lar. Diğer yandan da topa her temas sisteme girdiği için, ayaklı olsun, elle olsun, değişik pozisyonlarda da futbolcuların topa kafayla veya elle temasları da bu vasıtayla tespit edilebiliyor. Şimdi dünkü karşılaşmanın iki aşaması var. Birincisi, topun oyuncuya, yani Hırvat oyuncunun kafasına değip değmediği olayı. Burada teknoloji, yani çipli top, kafasına oyuncunun bir şekilde değdiğini ispatlıyor ve bu anda da şeklen offside belirlenmiş oluyor. Ama bir de bunun ikinci aşaması var. O da diğer yükselen Portekizli oyuncunun da topa kafayla müdahale etmesi. Burada işte devreye futbolun offside kuralı giriyor. Burada da o Portekizli oyuncu topa bilerek mi kontrollü şekilde dokundu, yoksa sekme miydi bu? Eğer sekmeyse bu offside oluyor. Sekme değil, kontrollü bilerek oynamaysa offside olmuyor ve gol geçerli sayılıyor. Dolayısıyla dün VAR maçın hakemini bu durumu tespit etmesi için monitöre çağırdı. Hakem de gitti monitöre ve offside kararı verdi. Yani bunun bir sekme olduğunu hükmetti ve ofsayt kararı verdi. Hırvatistan'ın da son saniyede attığı beraberlik golü böylece iptal olmuş oldu. Yani bu sadece topun kafaya değip değmediğini anlamamızda değil, diğer yandan da ikinci aşamayla da alakalı gol iptali. Zaten orada hiç kimse Portekiz'den topa dokunmamış olsaydı doğrudan ofsayt kararı verecekti. Yardımcı da ofsayt bayrağını kaldıracaktı veyahut da işte VAR uyaracaktı topa temas var diye. Hakem de hemen direkt iptal edecekti golü. Ama öyle olmadı çünkü Portekiz'de de müdahale etmiş oldu. Diğer yandan bu Almanya'nın iptal edilen golü var biliyorsun sevgili Koray. Bununla ilgili de FIFA açıklama yaptı. Aslında Avrupa'da biz kalecilerle normal futbolcuların sahadaki mücadelelerinde kalecinin normal olarak bir futbolcu gibi muamele gördüğünü biliyoruz. Çünkü vücut vücuda mücadeleler
1: Evet.
0: kalecilerle faul değil. Ancak kaleci topa elle hakim olurken koluna eline müdahale olursa kaleciye faul yapılmış sayılıyor. Yani kalecinin dokunulmazlığı var ceza sahası içinde diye bir şey yok. Ama FIFA'nın hakem komitesi başkanı Gianluigi Collina bu maçtan sonra açıklama yaptı. Ki ben bu FIFA'nın açıklayıcı bu duyurularını iyi buluyorum. Hem hemen sarsışmaya mal vermeden neden böyle karar verdiğini açıklıyorlar. İyi bir şey bu. Umarım bizim mahkememiz de bunu örnek alır. Collina dedi ki biz bunları hakemlere şöyle dedik. Bir oyuncunun, kalecinin topa hamlesi başka bir oyuncu tarafından engelleniyorsa buna faul çalacaksınız veya VAR müdahalesi olacak dedik dedi. Dolayısıyla Avrupa'dan farklı bir uygulama yapıyor FIFA burada. Bu gol iptalleri tabii ki tartışma yarattı bütün dünyada ama FIFA'nın da kendine göre böyle bir

0: yorum açıklaması var.
1: Evet. Hazır Almanya demişken, Almanya'da Nagelsmann dönemi sona erdi. Bekliyor muydun böyle bir ayrılık?
0: Şimdi maçtan sonra, yani Paraguay'ın Almanya'yı elemesinden sonra Julian Nagelsmann basın toplantısı yaptığı açıklamada kendisinin istifa etme niyeti olmadığını ve kaçan bir insan olmadığını söyledi. Fakat Almanya kamuoyundan o kadar çok büyük bir baskı geldi ki Futbol Federasyonu Julian Nagelsmann'ı adeta bu baskı sonucunda istifaya zorladı. Dün yapılan görüşmeler sonucunda iki tarafta Julian Nagelsmann'ın ayrılmasının daha iyi olacağına karar verdiler ve Julian Nagelsmann Almanya Futbol Federasyonu'na istifasını sundu ve milli takımdan ayrıldı. Halbuki kendisinin Euro 2028 sonuna kadar sözleşmesi vardı ama Almanya gibi 4 kere dünya şampiyon olmuş bir ülkenin takımı böyle daha son 32 turunda turnuvadan elenince böyle sonuçlar tabii ki ortaya çıkıyor. Ki özellikle İtalya nasıl 3 Dünya Kupası'dır, Dünya Kupası'na gidemiyor. Almanya'da son 2 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştı ve son 16 turuna kalamamıştı. Bu turnuvada gruplardan çıktı, son 32 tur olduğu için orada oynadı. Fakat elenerek son 16 turunda yine kalamadı. Yani son 3 Dünya Kupası'nda Almanya'da ciddi bir başarısızlık var ki hem İtalya hem Almanya 4'er kez dünya şampiyonu olmuş takımlar ve bu takımların bu şekilde elenmeleri veya Dünya Kupası'na katılamamaları büyük deprem yaratıyor tabii ki bu ülkelerde. Nagelsmann takımdan ayrıldı. Şimdi tabii ki bütün Alman kamuoyunun, bütün Almanya'nın birleştiği tek bir isim var. O da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp tabii ki şu anda bir görevde. Red Bull'un futbol yapılanmasında bütün dünyadaki takımların global futbol direktörü. 2029 yılının sonuna kadar bir anlaşması var. Ve bu anlaşmada bir çıkış maddesi yok. Fakat Red Bull firmasının Jürgen Klopp'a tabii ki Alman milli takımı Jürgen Klopp için çok önemli izin vereceğini fakat bununla ilgili bir bonservis ücreti talep edeceğini düşünüyorum ben Jürgen Klopp'la ilgili. Tabii ki bu pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacak ama Jürgen Klopp tabii ki gitmeye dünden hazır diyebiliriz Alman milli takımın başına. Diğer yandan Jürgen Klopp şu anda Almanya'daki şifreli yayıncı kuruluşta yorumcu olarak yer alıyor. Bugün çıkan duyuruyla bu görevini Dünya Kupası sonuna kadar sürdüreceği açıklandı. Şimdi pazar günü ilk olarak yine Brezilya Norveç maçında yorum yapacakmış. O yorum bugünkü maçtan önce de yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. O konuya girip girmeyeceği merakla bekleniyor. Bakalım onu pazar günü göreceğiz. Kendisi bir açıklama yaparsa tabii ki bütün dünyada bu haber olacak yine.
1: Şimdi sen az önce bahsettin, biraz birkaç rakam da ben söyleyeyim. 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Almanya'nın sadece bir yarı finali, bir çeyrek finali var ki bu normal şartlarda ya da ne olsun işte yarı final, çeyrek final görmüş diye düşünenler varsa, Almanya az önce söyledin 8 kere Dünya Kupası finali oynamış, 4 kere Dünya Kupası'nı kazanmış, 6 kere evet. Avrupa Futbol Şampiyonası finali oynamış, 3 defa da Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Yani inanın final ve kupaya alışmış bir takım zaten. Ama şu an 2014'ten bu yana sadece bir yarı final ve bir tane de çeyrek final görebilmiş olması bu Almanya açısından inanılmaz bir düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Löw, evet. Hansi Flick, Nagelsmann çare olamadı. Problem ne peki, ne diyor Almanlar, ne diyor, sen ne düşünüyorsun Hüseyin abi?
0: Sevgili Kuvar, benim dün sabahki yayınımda söylediğim bir şey var. Almanya milli takımının şeyine ihtiyacı var. Harry Kane'e. Gerçekten.
1: Golcüsü mü öyle? Yapıyorsun?
0: Çünkü golcüsü yok. Almanya'nın golcüsü yok. Deniz Undav her ne kadar böyle arada parlasa goller atsa da işte Nick Woltemade yine işte arada goller atsa da Almanya'nın o geçmişteki büyük golcüleri artık Alman milli takımında yer almıyor. Çünkü Almanya golcü açısından çok fakir bir döneme girdi. Bu takımı sürükleyen golleriyle takımı başarılı sürükleyen santrforlar dönemi Almanya'da sona erdi ve yeni santrfor yetiştiremiyorlar. Çok iyi futbolcuları var Alman milli takımının. Ama bir türlü o topu kaleye sokacak çapta büyük golcüleri yok. Bunun en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknik direktörlerin de burada rolü olduğunu düşünüyorum. Jürgen Nagelsmann iyi bir teknik direktör ama Alman milli takımına gerekli bir teknik direktör müydü? Orası tabii ki tartışılır. Çünkü Başarılarına baktığımızda geldiği 3 seneden bu yana ortalama bir başarısı var. Öyle çok büyük bir başarısı da yok. Alman milli takımı işte Avrupa Şampiyonası'nda son İspanya'ya elenmişti. Dolayısıyla Almanya'da futbolcu sorunu olmasa bile saha içinde İlhan'a büyük bir golcü sorunu var. Benim en büyük neden olarak gördüğüm konu bu.
1: Evet. Teşekkür ediyorum Hüseyin Özkök. Ağzına sağlık. Güzel, keyifli bir sohbet oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz, görüşürüz. Dünya Kupası'nda günün programına da bakalım, hangi maçlar var. Son 32 turu devam ediyor çünkü bir yandan da. Dilerseniz hemen hatırlatalım. Bugün Avustralya ile Mısır saat 21'de karşı karşıya gelecek. Avustralya deyince zaten yine aklımıza ne yazık ki bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız geliyor. Grubumuzdan çıkmayı başarmıştı Avustralya. Biz de mağlup olmuştuk ilk maçta. Mısır'la karşı karşıya gelecek. Muhammed Salah da gözler olacak yine Mısır'da. Diğer tarafta da süper yıldız Lionel Messi ve arkadaşları Yeşil Burun Adaları'na karşı sahaya çıkacak. Yarın oluyor tabii, 12'yi geçtiği için. Bu gece 1'de bu karşılaşma. Arjantin Yeşil Burun Adaları. Yeşil Burun Adaları da inanılmaz bir sürpriz yapmıştı. Onlar da turnuvanın en önemli renklerinden. Ve sabah saat 4.30'da da Kolombiya ile Gana mücadelesi var. Son 32 turunda bu karşılaşmalarla birlikte günü noktalamış olacağız.

0: Futbolla devam ediyoruz. 12 dev adam yüzleri güldürdü milli erkek basketbol takımımız. Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.
1: 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Amili erkek basketbol takımı 1. tur C grubunda deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Ergin Ataman yönetimindeki milli takım 6 Temmuz pazartesi İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak 2. tura namağlup yükselmeyi hedefliyor. Milli takımda Cedi Osman 15 sayı 11 reboundla double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Şeymus Azer 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alperen Şengünsü 14 sayı 4 rebound ve 4 asistlik performans sergiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek galibiyetinin ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve baş antrenör Ergin Ataman'ı telefonla arayarak tebrik etti.
0: Mücadelenin ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
2: Mutluyuz. Sonuçta hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem arkadaşlarımızı kutluyoruz. Burada maçın zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu. Son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Dediğim gibi önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmadığıydı. O yüzden bugün bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Sinan Erdem'de de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu lider 6-6 yapıp önümüzdeki grup için çok avantajlı durumda olacağız. Mutluyuz tabii. Dediğim gibi Türk basketbolu olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Ekibimiz gerçekten her geçen gün bir özgüvenle basketbolun daha iyi yere getiriyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla bizi arayıp destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında bizi burada yalnız bırakmadı Bosna'da. Halkımız zaten doğalan hiçbir zaman eksik etmiyor. O yüzden dediğim gibi bütün ekibi kutluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz çocukların verdiği emek, sahaya koydukları performans bu noktada olmaları hak ediyor.
3: It was very nice basketball game tonight because both team play very aggressive defensively.
4: İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. 7 kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen'in de ilk yarıda 3 faul alması bizi etkiledi. İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan ve Şehmus'u birlikte kullandık. Cedi'yi 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen'i de daha etkili kullandık. Boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum.

0: Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar. Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz.
1: Monday we play against Switzerland. One more game. Every game is important. We want to finish the group with a 6 victory.
2: And we were expecting a tough game and you know, I want to say congrats to
3: Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var. Odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık. Pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik. Ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık.
2: It was great. You know, definitely felt great. I was very happy to be able to play again in Bosnia. So it was definitely a good memory for me.
4: Beşiktaş Gen gelecek sezon Euroleague'de yer alacak. Siyah beyazlar iddialı bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor ve transferde de hareketli günler geçiriyor.
3: Beşiktaş Gen kadrosunu güçlendiriyor. Gelecek sezon Euroleague'de boy gösterecek siyah beyazlılar önemli hamleler yapıyor. Transfer operasyonuna Devin Dotson, Berk Uğurlu, Ante Zizic ve Anthony Brown'la yeni sözleşme imzalayarak başlayan Beşiktaş Gain, Mete Can Birsen, Furkan Korkmaz, Scottie Wilbekin ve Medi Sissoko'yu kadrosuna dahil etti. Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Wilbekin ve milli basketbolcu Mete Can Birsen 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe Beko'da geçirdi. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA draftında Philadelphia tarafından seçilen Furkan Korkmaz da gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Euroleague'de mücadele edecek. Furkan geçtiğimiz sezonu Tofaş'ta tamamlamıştı. 2.06 metre boyundaki Malili forvet Medi Sissoko son olarak Real Madrid'de oynadı. Transferde hareketli bir süreçten geçen Beşiktaş Gain, Brinton Lemar, Yiğit Çoban, İsmail Kamagate, Jonah Matthews ve Sertaç Şanlı ile ise yollarını ayırdı.
4: Formula 1'de bu hafta sonu Büyük Britanya Grand Prix'si var. Pazar günü saat 17'de koşulacak.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Büyük Britanya Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 9. ayağına ev sahipliği yapacak Silverstone pistinde sprint yarışı 14'te, sıralama turları ise 18'de başlayacak. 52 tur üzerinden koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'si ise pazar günü 17'de start alacak. Pilotlar klasmanında 171 puanla Kimi Antonelli liderliğini korurken George Russell 131, Lewis Hamilton 125, Oscar Piastri 80 ve Lando Norris 79 puanla ilk 5'i oluşturuyor. Takımlar klasmanındaysa Mercedes 302 puanla zirvede. Ferrari 204 puanla ikinci, McLaren 159 puanla üçüncü, Red Bull 115 puanla dördüncü, Alpine ise 57 puanla 5. sırada bulunuyor.
4: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alspor yorumcusu Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bu keyifli sohbeti saat 19.45'ten itibaren izleyebilirsiniz. Biz ana haberin ilk bölümünü şimdi noktalıyoruz. Birazdan yeniden karşınızda olacağız.

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı...

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: getir.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Spor Radyo.
1: Ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
2: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.

0: Birçok futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de ilk yolcular belli oldu.
1: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler için İsmail Kartal'ın raporu bekleniyor. Sarı lacivertliler milli takımda bulunan futbolcular dışında yaklaşık 30 kişilik kadroyla Topuk Yaylası kampını tamamladı. Her oyuncunun durumunu yakından takip eden İsmail Kartal, pazar günü başlayacak Avusturya kampı öncesi kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirecek. Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken 10+4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması kaçınılmaz görünüyor. Kartal'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic ile ilgilenen kulüpler var ve görüşmeler devam ediyor. Uygun tekliflerin gelmesi halinde ilk etapta bu 3 oyuncuyla yollar ayrılacak. Dorge Lesnene konusundaysa karar değişti. Sezon başında oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen Sarı Lacivertli yönetim, 23 yaşındaki Malili futbolcunun +4 yaş kriterine uyması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Yönetim yabancı kontenjanında avantaj sağlayacak olan Nene'yi yüksek bir bonservis teklifi gelmediği sürece kadroda tutmayı planlıyor.
0: Andre Onana gelecek sezonda Trabzonspor forması giyecek. Bordo Mavililer başarılı kaleciyi Manchester United'dan kiraladığını açıkladı. Kamerunlu kaleci Onana ile bir yıl daha yola devam ediyor. Bordo Mavililer 30 yaşındaki file bekçisine 3,5 milyon euro net ücret ve 2 milyon euro da imza parası ödeyecek. Geçen sezon Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Andre Onana 33 müsabakada oynadı ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

0: of you. I never yielded. As you can see, I am not dead.
1: Trabzonspor kaleci sorununu çözmüş oldu. Onana ile birlikte yola devam ediyor. Bir kaleci arayışında olan diğer kulübümüz ise Beşiktaş. Siyah beyazlarda Alexander Nübel operasyonda geri sayıma geçti. Alman eldivenle anlaşan Beşiktaş transferi tamamlayabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Beşiktaş'ta kaleci transferinde önemli bir aşamaya gelindi. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için gözler Bayern Münih'le yapılan bonservis görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş yönetimiyle Bayern Münih arasındaki bonservis pazarlıklarının olumlu ilerlediği öğrenildi. Nübel'in de transferin gerçekleşmesi için Bayern Münih yönetimine baskı yaptığı ifade ediliyor. Tecrübeli kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi sürecin en önemli etkenlerinden biri olarak görülüyor. Beşiktaş teknik heyeti yeni kalecinin UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Midtjylland karşılaşmasına kadar takıma katılmasını talep etti. Transferin önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Geçen sezon kiralandığı Stuttgart'ta 34 müsabakaya çıkan Nübel 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih, 1'i Stuttgart olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel, daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını da giymişti.

0: Yerinin ilk eleme turu golünü Hırvatistan'a karşı atan tecrübeli futbolcu, galibiyeti geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'ya armağan etti.
1: Bugün hem kazandığımız hem de tur atladığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti Diogo Jota'nın aramızdan ayrılışının birinci yılında ona armağan etmek istedik. Şimdi önümüzde İspanya maçı var. İyi dinlenip hazırlanacağız. Zor bir mücadele olacak ama hedefimiz yolumuza devam etmek. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün de iyi bir performans ortaya koyduk.
0: Turnuvaya veda eden Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalić ise maçın hakemini eleştiride bulundu.
2: Öncelikle Portekiz'i tebrik ediyorum. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda ise daha üstün olan taraftık. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Elenmek büyük hayal kırıklığı. VAR hakkında tartışmak istemiyorum ancak bu sistem zaman zaman futbolun heyecanını azaltıyor. Luka Modric'in son Dünya Kupası olabilir. Takımını son ana kadar büyük bir lider gibi taşıdı. Böyle veda etmesine üzülüyorum.
0: Hırvatistan'ın 40 yaşındaki yıldızı Luka Modric ise turnuvadan başı dik bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.
3: Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak bugün şans yanımızda değildi. Bazı hakem kararları bize göre tartışmalıydı ama sonucu değiştiremeyiz.
0: Roberto Martinez'in öğrencileri çeyrek finale çıkmak için İspanya ile mücadele edecek.
4: FIFA, Hırvatistan'ın Portekiz maçında uzatma dakikalarında iptal edilen golüyle ilgili resmi açıklama yayınladı.
0: Hırvatistan'ın Portekiz maçında VAR müdahalesiyle iptal edilen golü FIFA tarafından doğru bulundu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında offside nedeniyle sayılmayan gol büyük ses getirdi. FIFA yayınladığı açıklamada bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verilere göre Hırvatistan'ın golü öncesinde Hırvat futbolcu Igor Matanovic'in topa temas ettiğinin kanıtlandığı duyuruldu. FIFA topun içerisindeki sensörler sayesinde en ufak temasın bile tespit edilebildiğini bildirdi. Dünya futbolunun yöneticisi topa temas edilmesi durumunda oluşan grafiği izleyicilere kalp atışı şeklinde yansıtıyor. Hakemlerin ise hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri adına benzeri görülmemiş düzeyde bir veri akışı sağlandığı öğrenildi.
4: Alman milli takımında teknik direktör Julian Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Federasyon yetkililerinin takımın başına Jürgen Klopp'u getirmeye hedeflediği belirtildi.
0: Almanya milli takımında Julian Nagelsmann dönemi sona erdi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 38 yaşındaki teknik direktörle ilgili Julian Nagelsmann'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaşatan sonuçlarının ardından yaptığı ayrılma talebi hissedarlar ve denetleme kurulu tarafından kabul edildiği ifadeleri kullanıldı. Federasyon Jürgen Klopp'u göreve getirmeyi hedefliyor. Yetkililer 2024'te Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Klopp'la kısa süre içerisinde temasa geçeceklerini açıkladı. Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı vuruşları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etmişti. Julian Nagelsmann Eylül 2023'te Panzerlerin başına geçti ve 37 maçta görev yaptı. Alman teknik adam yönetimindeki Panzerler Euro 2024 çeyrek finalinde de İspanya'ya yenilerek turnuva dışında kalmıştı.
4: Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır bu akşam kozlarını paylaşacak.
5: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Avustralya-Mısır karşılaşmasıyla devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 21'de başlayacak mücadeleyi Uruguaylı hakem Gustavo Tejera yönetecek. Turnuvaya Türkiye galibiyetiyle başlayan Avustralya, D grubunu Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında 4 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Mısır ise Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu G grubunda 5 puanla 2. olmuştu. Mücadele öncesi konuşan Avustralya teknik direktörü Tony Popovic bu seviyede olmayı hak ettiklerini söyledi.
6: Yeah, we feel great to be here. We know we've earned it. We

0: Çok mutluyuz ve bu aşamada olmayı hak ettiğimizi biliyoruz. Çok zorlu bir gruptan çıkmayı başardık. Kendimize güveniyoruz. Hazırlıklıyız. En iyi performansımızı sergilemek istiyoruz ve oyuncularımızın başarılı olabileceğine inanıyoruz.
1: Mısır teknik direktörü Hossam Hassan ise rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.
2: Avustralya milli takımını başka turnuvalarda takip etmiştik. İyi bir takım uyumu var. Rakibimizi analiz ettik ve onlar da bizi analiz ettiler. Bizim hedefimiz taraftarlarımıza sevinç yaşatmak.
1: Avustralya Mısır maçının galibi sonun 6 turunda Arjantin Yeşilburun Adaları maçının kazananıyla karşılaşacak.
3: Dünya Kupası son 32 turunun son gününde Arjantin'de Yeşilburun Adaları karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Arjantin'le ilk kez katıldığı turnuvada gruptan çıkmayı başaran Yeşilburun Adaları son 16 turu bileti için karşı karşıya gelecek. Miami Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. Grup aşamasını etkileyici bir performansla tamamlayan Arjantin, oynadığı futbolla bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Son dünya şampiyonu Arjantin, J grubunda Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı 2-0 ve Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, rakibe saygı duymaları gerektiğini söyledi.
4: Bueno, estamos bien.
5: Kaç maçımızın kaldığını konuşmanın anlamı yok. Biz sadece önümüzdeki maça odaklanıyoruz ve anı yaşamaya çalışıyoruz. Takımımız iyi durumda. Ancak önümüzde güçlü bir rakip var ve hata payı artık çok az. Bu bir eleme maçı. Kaybederseniz turnuva biter. Zor bir mücadele bizi bekliyor.
2: Rakip Yeşilburun Adaları ise 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olmayı başardı. H grubunda turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0, Uruguay ile 2-2 ve Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kalan Afrika ülkesi topladığı 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayıp adını son 32 turuna yazdırdı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda namağlup son 32 turuna yükselme başarısı gösteren Yeşilburun'un teknik direktörü Bubista, galibiyete inandıklarını ifade etti.
6: Como equipa temos a nossa estratégia, não é só para o Messi, para contra a equipa da Argentina.
7: Takım olarak bir planımız var. Bu sadece Messi için değil, tüm Arjantin takımı için geçerli. Onların dünya şampiyonu ve çok güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hazırlığımız bütün takıma karşı. Messi çok iyi bir oyuncu ama biz Arjantin'i tamamına göre plan yapıyoruz.
2: Mücadelenin galibi Avustralya-Mısır karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak.
3: Dünya Kupası son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Son takım Kolombiya ile Gana arasında oynanacak, mücadelenin ardından belli olacak.
2: Kolombiya ile Gana son 32 turunda kozlarını paylaşacak. Kansas City şehrinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Güney Amerika temsilcisi Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın bulunduğu K grubunu 7 puanla lider tamamladı. Gana ise İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı L grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükseldi. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo mücadelenin zorlu geçeceğini ifade etti.
5: Her zaman şunu söylerim, bir antrenörün takımıyla kullandığı sistem ne olursa olsun, kaliteyi belirleyen veya fark yaratan belirli oyuncu özellikleri vardır. Ve bence Gana'nın üst düzey oyunculardan oluşan harika bir takım var. Zor bir maç olacak.
2: Lorenzo İspanya teknik direktörü Luis de la

0: Valente'nin Kolombiya'nın Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında olduğunu söylemesiyle ilgili de konuştu.
1: Que es un elogio de parte del profesor de la Fuente, se lo agradezco.
2: De la Fuente'den gelen bu iltifata teşekkür ediyorum. Favori olarak gösterilmek istemem ama ne zaman zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kalsak takım bunu başardı. Bu da Kolombiya'nın bu konudaki gelişimini gösteriyor.
1: Crecimiento de parte de Colombia.
0: Gana teknik direktörü Carlos Queiroz'a oyuncularından övgüyle bahsetti.

0: The entire world knows the Ghana.
1: Tüm dünya Ganalı oyuncuları tanıyor. Çok yetenekli ve patlayıcılar. Oyunda inanılmaz sağlam temellere sahip oyuncular. Birebir durumlarda çok güçlüler. Ama bu takımın gösterdiği şey yürek ve ruh. Cesur insanlar ve sonuç elde etmek için sonuna kadar savaşan oyuncular. Something that this
2: team is showing. 2026 FIFA Dünya Kupası için Dallas'ta yer alan Mısır milli takımındaki yetkililerle Amerikan polisi arasında arbede yaşandı.
3: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin milli takım kafilelerine yoğun güvenlik prosedürü uygulaması turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Son 32 turunda Avustralya ile karşılaşacak Mısır milli takımının Dallas'taki otelinde polisle kafile arasında gerginlik yaşandı. Olay Mısırlı futbolcu Trezeguet'in bir çocuk taraftarla fotoğraf çektirdiği sırada başladı. Milli takım menajeri İbrahim Hasan'ın çocuğun yanına gitmek istemesine Amerikan polisi sert şekilde müdahale etti. Bunun üzerine Mısır kafilesiyle polis arasında arbede yaşanırken görüntülerde bir polis memurunun kelepçesine davrandığı anlar dikkat çekti. Yaşanan gerilim hakkında açıklamalar yapan İbrahim Hasan, olayın merkezindeki çocuk ve babasını Avustralya maçına davet edeceklerini duyurdu.
2: Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Fas milli takımı iyi performansıyla adından söz ettiriyor. Fas'ın önemli spor gazetecilerinden Magda Soltani ülkesinin milli takımıyla ilgili A Spor'un sorularını yanıtladı.
3: Dünya Kupası'nda şu ana kadar turnuvanın başarılı performanslarından birine de Fas imza atıyor. Faslı gazeteci Magda Sultani ülkesinin Dünya Kupası yolculuğu hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Sultani ilk olarak Fas'ın Katar'dakinden daha iyi performans sergileyebileceğini söyledi.
4: Fas milli takımının 2022'dekinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık daha fazla oyuncumuz Avrupa'nın büyük kulüplerinde ve üst düzey liglerinde forma giyiyor. Kadro daha genç. Bu da uzun turnuvalarda fiziksel olarak önemli bir avantaj sağlıyor. 2022'de yaşananlar aslında bir başlangıçtı. O başarının üzerine yıllardır ciddi bir çalışma yapıldı ve bugün Dünya Kupası'nda karşılığını görüyoruz. Katar'daki yarı final bizi bu seviyeye taşıdı. Neden daha da ileri gitmeyelim? Finale kadar gidebilecek gücümüz var. Ama teknik direktörümüzün de söylediği gibi adım adım ve maç maç ilerlemek gerekiyor.
3: Faslı gazeteci Afrika Kupası'nda şampiyonluğun sonradan Fas'a verilmesinin milli takımı olumlu etkilediğini belirtti.
4: Futbolda bazen beklenmedik şeyler olur. Genel olarak Fas, Afrika Kupası boyunca iyi bir performans ortaya koydu. Finalde yaşananlar elbette hepimizi üzdü ve kısa süreli psikolojik etkileri oldu. Ancak sahaya döndüğümüzde bunun oyuna yansımadığını gördük. Dünya Kupası'na Afrika'nın son şampiyonu olarak geldik. Bu nedenle o sürecin olumsuz değil, aksine olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
3: Sultani son 16 turunda ev sahibi Kanada ile karşılaşacakları mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarına inandığını ifade etti.
4: Rakip kim olursa olsun Fas'ın kazanabilecek gücü var. Ancak burası Dünya Kupası. Özellikle son 16 turunda her şey olabilir.

0: Kanada ev sahibi ülkelerden biri ve şu ana kadar iyi bir turnuva geçirdi. Savunmaları da oldukça başarılı. Bu yüzden kolay bir maç olmayacak. Ben sadece takımın kendi oyununu oynayıp bir üst tura çıkmasını bekliyorum. Elbette ev sahibi takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Ama bizim maçımız Houston'da oynanacak. Yani Kanada'da değil. Bu yüzden tam anlamıyla kendi sahalarında sayılmazlar. Sonuçta futbolda her şey olabilir. Büyük takım da küçük takıma kaybedebilir. Maçın sonucu sadece ev sahibi olmanızla belirlenmez. Dünya Kupası'nın güzelliği de bu zaten.
1: Fas milli takımının öne çıkan oyuncularından bahseden Sultani, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le sözleşme imzalayan İsmail Saibari'nin milli takım performansının altını çizdi.
0: Fas'ın en büyük gücü takım oyunu. Savunmadan hücuma kadar herkes birlikte hareket ediyor. Ama bir isim vermem gerekirse İsmail Saibari derim. İlk Dünya Kupası'nı oynuyor ve çok etkileyici bir performans sergiliyor. Attığı gollerle öne çıktı ve yeni bir seviyeye ulaştığını düşünüyorum. Ayrıca Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı her maçta gol atan ilk Faslı ve ilk Afrikalı futbolcu oldu. Bu çok önemli bir başarı. Ama tekrar söylemek gerekirse Fas'ı güçlü yapan tek bir oyuncu değil, takımın tamamı.
1: Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce Fas'taki görevine başlayan teknik direktör Muhammed Vehbi hakkında da açıklamalarda bulunan Faslı gazeteci, 49 yaşındaki çalıştırıcının takıma önemli isimler kazandırdığını vurguladı.
0: Muhammed Vehbi göreve Dünya Kupası'ndan yaklaşık 3 ay önce geldi. Çok uzun bir süresi olmadı ama kısa zamanda önemli işler başardı. İlk hazırlık maçlarından itibaren birçok yeni oyuncuya şans verdi. Hollanda maçında gol atan İzzat Diop da o dönemde takıma kazandırılan isimlerden biri. Taktik anlamda yeni fikirler getirdi ve bunun karşılığını bugün alıyoruz. Daha önce Fas U20 milli takımı ile Dünya Kupası kazandığı için zaten kendisinden büyük beklentiler vardı. Şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı. Fas'ta herkes ondan memnun ve bu birlikteliğin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz.
1: Magda Sultani son yıllarda Faslı futbolcuların Türk futbolunda izler bırakmasıyla ilgili konuşurken vatandaşlarının Türkiye'de kendilerini rahat hissettiğini söyledi.
0: Faslı futbolcuların uzun yıllardır Türkiye'yi tercih ettiğini görüyoruz. Bunun çok doğal sebepleri var. Türkiye'nin güçlü kulüpleri ve rekabetçi bir ligi var. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında olmayabilir ama yine de üst düzey futbol oynayabileceğiniz önemli bir ülke. Bunun dışında yaşam şartları da futbolcular için oldukça uygun. Büyük şehirleri, farklı yaşam tarzları ve kültürel çeşitliliği var. Ayrıca Müslüman bir ülke olması da Faslı oyuncuların kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor. Bu yüzden Fas ile Türkiye arasındaki futbol bağı çok güçlü. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de daha fazla Faslı futbolcu görürsek hiç şaşırmam.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Aspor yorumcusu Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı. Birazdan bu röportajı izleyebilirsiniz. Biz ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde...
1: O Radyo Spor'un Radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: Arası Paraf'ın katkılarıyla
1: 1985 yılında atasporumuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Tabii sizi biz oyunculuğunuzdan biliriz. Yani izlediğimizde hakikaten bizi heyecanlandıran o futbol tarzınızla beraber, sahadaki duruşunuzla, hırsınızla, inatçılığınızla hakikaten

0: Hem yani taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir isimsiniz. Bugün de Trabzonspor Teknik Direktörlük koltuğunda oturuyorsunuz. Öncelikle şuradan başlayacağım hocam. Trabzonspor tabii ki sizin en büyük hayalinizden bir tanesiydi teknik direktörlük açısından. Oyunculuğunu da burada çok güzel geçirdiniz. Bana göre Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan birisiniz. Taşıdığınız özelliklerle beraber. Bu sezon çok güzel bir hikaye yazdınız hocam bence. Bunu kimileri başarısızlık olarak addedebilir ama asla ve asla ben öyle düşünmüyorum. Bir üçüncülük var, Türkiye Kupası var. Siz tabii oyunculuğunuza da iki Türkiye Kupası kazandınız ama öncesinde işte 95-96'larda da gelen gerçi kupalar.
1: Sanırım o da 3 olması lazım.
0: Orada da iki kupanız var hocam.
1: Yok şöyle, Türkiye Kupası'nda bir tane daha var. Kupa maçlarında oynadım ama final maçında oynamadığım maç var.
0: Var değil mi hocam? Var. Yani siz hocam kısa bir değerlendirme alayım. Yani genel anlamda bu sezona baktığınızda Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel temennileriniz, görüşleriniz için. Ya şimdi bir şeyi tarif etmek için konuşlandığımız yer önemli. Ben hep o noktaya da özellikle bir sene boyunca çok vurgu yaptım. Geldiğimiz günkü durum neydi? Psikolojik olarak, değer açısından, oyun açısından, beklenti açısından, taraftar açısından, ekonomi. Nereden bakarsanız bakın. Geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim açıkçası. Gerçekten insanların çoğunun doğal olarak bilemeyeceği, bilmediği bir durumda idi. Ve ilk geldiğimde de açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri, içerideki işte anlamayan, deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. 10 kişi Göztepe'de hem oyunsal hem skorsal yenildiğimiz ve bu konuda da insanların ümitlerini çok ciddi manada çok aşındırılan bir süreçti bence geldiğimiz nokta. Yani ümitler sanki böyle yok olmuş.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Bankom Bank
3: kartımı bil. Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalı.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İnsanların olumsuz anlamda beklemediği şekilde oldu. Final oynandı ki finalde Göztepe ve Bodrum maçları var öncesine. Finalde talihsiz bir şekilde sakatlık iki tane oldu falan. Derken bana göre geçen sene de oyunsal da istediğimiz kendimce oyunun netliği, bir plan, bir organizasyon, ama yani 10 haftada her şeyin tamamıyla değiştiği değil ama birçok şeyin değişebileceği görüntüsü dışarıda hiç oluşmamış olabilir. Bu işten ilgilenenler de çok net. Ama en önemlisi sahanın içerisindeki oyuncularımdaki o ona inanma, böyle daha iyi oluyor inancı oluşturacağız. Sonra buradan da devam etmem lazım. Sezon başı. Ve sezon başında yanılmıyorsam totalde 20 veya 25 oyuncu arasında oyuncunun kiralık veya satılık olarak ayrılışı söz konusu. Arasında gençler var, Türk var, yabancı var. Yani 20-25 oyuncunun ayrılması ve bu arada tamamen ihtiyaç olarak gördüğünüz birçok bölge olarak görülen 40 oyuncudan bunu 40'ının hangisi gidecek, hangisi kalacak, ne oynayacaksınız, kimleri gelecek, kimleri alabileceğiz, tüm koşulları, dünyadaki transferin şekli, ekonomisi, şu bu, çok zordu. Şu kadar söyleyeyim size, 2-3 gün önce üşenmedim saydım. Sadece başkanımızdan olan, yani oyuncu attı, ben attım, beğendim falan, 395'in üzeri olması lazım. 395, en az ben buna 195'ten fazla, belki 200'e yakında ben kendim farklı izlediğim oyuncu var. Teknik adam olarak

0: Doğru bir şey olmasa bile o süreçte hala da devam ediyor. 500'e yakın oyuncu, daha da fazla. Şimdi bu süreçleri nasıl atlattık? Allah yardım etti bize. Mesela Olay diye bir oyuncu, hemen 10 saniye içerisinde karar verdim, aldım. Scout'taki arkadaşlarımızın bize önerdikleri var. Bizim az önceki söylediğim tarzda, benim ve ekibimin, özellikle burada ekibime de çok teşekkür etmem lazım, herkesin etmesi lazım, hala da bu konuda çok ciddi şekilde çalışıyor Trabzonspor'umuz için. Karar verdiğimiz oyuncular, aslında daha belki kaliteli kadro kurabilirdik. Oyuncu gelmedi, gelmek istemedi, ekonomileri tutmadı, olmadı. Bir sürü şey, olumsuz şeyler oldu ama olumlu olanlar da oldu. Yani totalde böyle istediğimizden uzak gibi gözükse de genelde çoğunu, böyle içimize sinen, ne yakın oyuncu alabildik. Çoğunu. Onlardan çok daha iyileri vardı. Açık söyleyeyim bunu. Ama ekonomik koşullar nedeniyle de olmadı. Bunların bir araya gelmesi. Dışarıda arkada kalıp, geçen seneden kalıp buraya devam eden oyuncular. Ve bir hedef belirleme. Ve bu oyunun başlangıcı var. Sezon başındaki herkesin, yönetim kurulunun, taraftarın belli düşünceleri var. Çok net hissediliyor bizim açımızdan. 3-4 haftada ne olacak? 5 haftada ne olacak? Gibi, bunların hepsinde psikolojik durumları var. Şimdi tüm bunlarla...
1: Ama aynı şeyler siz de hissettiniz değil mi hocam?
0: Ben her gün hissediyorum o hissettiğim şey. O benim için sorun değil. Geldiğim günden şu güne kadar aynı. Ben diyorum hep bir gün. Şimdi bu süreçleri atlatmak... Tabii çok şükür Rabbim de lütfetti. İyi oynamadığımız, bazen belki puan kaybedeceğimiz maçın içerisinde anlık bölümsel olarak geriye yaslandığımız, savunalım, puan alalım diye oynadığımız, bazen istemediğimiz halde oyuncuların o isteği, o durumu gibi birçok şey, o ilk periyot iyi geçti. Ve ondan sonra zaten içeride bunu söylüyorum. İşte içerideki oyuncuların, özellikle işte Savic burada çok önemli bir oyuncu. Liderlik açısından. Tony, Edin, Onana geldi, Paul var, Zubi var. Şimdi baktığınızda tecrübeli oyuncuların, unuttuğum var mı? Okay var, Ozan var. Şimdi bu tecrübelerin hepsi, Allah'a şükür, hiçbir sorun çıkartmadılar. Oynayan, oynamayan. Bize inançlar olduğunu tamamıyla biz çok rahat gördük ve takımın da daha iyi bir şeyler yapabileceği hissi oluştu. Ve bu arada eksik var mıydı? Evet, tabii ki vardı. İşte mevkisel dediğim gibi, işte belki iki tane iyi kenar oyuncusu bulabilsek, istediklerimizi alabilsek, beğendik yani. Herkesin, başkanımızın, bizim okey dediği oyuncular var. Ama olmuyor. Hala da öyle. Olmuyor çünkü gerçeklikten uzak. Türkiye, dünyada transferin oluş şekilleri çok net. Dolayısıyla oraya girmeden, çok zor bir süreci kolay gibi gözüküyor ama çok zor şekilde atlattık. O bize ritim tutturdu. Bir sekteye uğraması, Pol'un Afrika kupalarından dolayı ayrılışı, gidişinde bir iki maç, olay keza aynı. Kaldı ki Benji'nin sakatlığı, daha kendine gelemiş oluşu, mevkisi olarak Okay'ın, Allah razı olsun yani, devamlı sakat topallaya bazen bize zarar da verdi bu. Ama zorunluyduk. Efendime söyleyeyim, kullanacağımız alan çok geniş değildi. Arsene'in sakatlanması durumu var. Bir sürü istemediğimiz durumlarla karşılaştık ve bunlarla oyuncularım çok ciddi başa çıktılar. Totalde tüm bu serüvenin içerisinde şu an geldiğimiz noktada, sezon başındaki, orada muhakkak konuşacağız, çok eleştirilen, bu kadar buna bonservis verilir mi, şuna bu kadar verilir mi? Şimdi dünyanın piyasasında bir haber olan insanların bunları söylemesi gayet normal. O rakamlar artık komik rakamlar. Yürümeyi bilen oyuncu artık zaten 3 milyon 5 milyon istiyor şeyde. Özellikle Türkiye'ye gelmek için. Dışarıda bir alıyorsa direkt Türkiye'den, Trabzon'da, Türkiye'den kesinlikle aldığı maaşın en az 3 katını istiyor. Bazen bu 5 oluyor falan gibi böyle sebepler var. Bu totalde Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sonu, belki bunu da konuşacağız. Tüm bu transfer sezonu, yarıştığımız takımların durumu, gücü, maddi ve manevi durumları, bu taraftar aşırı desteği olur, taraftan her türlü desteği olur, maddi olarak oyuncu kalitesi olur gibi başka nedenleri de sayabiliriz. Başka nedenleri de koyduğumuzda, şimdi insanlar bizi üçüncü oldunuz diye tarif ediyorlar. Bence bu tarif güzel bir tarif değil. Bunlarla gerçekten, hatta son ana kadar Alanya ve Başakşehir maçı daki iki tane bence hakem hatası ve özellikle Alanya maçı çok çok iyi bir oyun. Kazanabileceğimiz, eksik olmamıza rağmen, oyuncu açısından eksik olmamıza rağmen, özellikle kenarlarda bazı oyuncularımızı değiştiremememizden dolayı, biz bu rakiplerimizde çok ciddi

0: Mücadele ettik. Ve biz başardık bence. Sonra ne kazandık? Bunu insanlar başarısız olarak görebilirler. Tarifim benim bu. Sonra ne başardık? Yine geldiğimiz noktaya atıfta bulunarak takımın dışarıdan bakıldığında bir değeri. Şimdi dışarıdan bakıldığında bir değeri var. Yapılan transferlerin bana göre daha fazla hata yapmış olmamız lazımdı. Çünkü transfer yapış şeklimiz diyorum çok hızlı olması gerekiyordu. İşte bazı oyuncularımızdan verim alamadık 1-2. Ama genel hatlarıyla baktığınız takım içerisindeki şu anki değer 100-150 milyon euroya yakın. Bu Trabzonspor tarihinde yok.
1: Bence daha fazla hocam. Sadece tek başına olay iyi mesela değerlendirir.
0: Şu an kendimce bu eksik olur fazla.
1: Biraz mütevazı davranıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Zaten. Ama neticesinde bunlar da Trabzonspor için yaşanılan tüm sürece geriden baktığınızda başarısızlık mı? Başkaları başarısızlık diyebilir. Bugün Trabzonspor en önemlisi, o eleştiriler de bence güzel. Şu, olabilirdik. Bir sene önce hani düşebilir miydikten bir sene sonra olabilirdik. Belki de Fatih Hoca'nın yüzünden olamadık. İşte Ahmet'in yüzünden olmadık. Mehmet'in yüzünden olamadık. Şimdi bu şu demek duygu olarak. Evet insanlar artık biraz daha kendilerine daha güvenli. Daha işin içerisinde biraz daha atılgan, biraz daha cesur, biraz daha cesaretlerini topladılar. Özgüvenleri geldi. Bu herkesi sirayet etti. Bunu kimse konuşmuyor mesela. Bence en önemli şey o kulübün yönetim kuruluyla olan durumu vardı. Taraftarın var. Şimdi bakıyorsun problem olarak gözüken konuşabileceğimiz art niyetli olup birçok yani hiçbir şey yokken problem çıkartmaya çalışanlar haricinde bunların sayısı az veya fazla yarın çap fazla olabiliyor olumsuzlardan. Ama totalde baktığımızda bir senede geldiğimiz nokta şu an bence gerçeği yine yansıtmıyor. Gene sorunlarımız var onu söyleyeyim. Gerçeği yansıtmıyor ama bir senede bu beni de şaşırtıcı şekilde çok olumlu. Çok uzattım ama yok, bunu böyle o süreci anlatmam gerekiyordu. Dolayısıyla iki tane final, bir tane de kupa kazandı ve Avrupa ve bu gençlerin Avrupa'da Allah nasip ederse tekrar bir platforma çıkıp marketingini sağlayabilme. Bunu böyle düşünmüştük zaten. Şimdi bundan sonrası için ne düşünülmeli? Şimdi bu var. Gelecek oyuncuların durumu, alabilecek olduğumuz durumlar, işte 10+4 kuralı gibi Türklerin durumu, Türk oyuncuların durumu, mevcutların durumu. Bir sürü sorun var. Ama totalde hakkını vermemiz lazım herkesin. Yani başkanımızın da yönetim kurulumuzun, teknik ekibin, arkadaşlarımın. Biz 15 gün önceden beri buradayız. Bir hafta sonra toplanacağız. Biz ekibim ciddi mesai harcıyor. Yani totalde yani birileri bunu, bu hikayeyi, bu yaşananları sizin tarifin üzerinize ki ben onu kabul etmiyorum. Şöyle üçüncülük değil. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile geç edebilirdik ikisini. Bu hissi verdik. Bu çok önemliydi. Hiç kimse beklemezken. Ve biz hep böyle olmalıyız. Biz bunu yapacağız. Oluruz. Öyle değildi ama doğru işler yaparak ve bu bir senede oldu. Belki bu 3 senede olması gereken bir süreçti. Onu da söyleyeyim. Bunun sekteye uğramaması lazım. Bence Trabzonspor'un işte buna altyapıdan oyuncuları katarak gelme hikayesini de ekleyerek Avrupa'da olma, şampiyonluğa devamlı oynama, oyuncuyu katma, oyuncunun değerini arttırma, ekonomik olarak belli bir yere gelme ve bu arada Avrupa'ya, dünyada Trabzonspor'da bir futbol kimliğinin olduğunu tüm birimleriyle beraber gösterebilme çabası içerisinde olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler hocam. Yani oyuncuların tabii değer kazanması da burada çok çok önemliydi bence. Yani en önemlilerden bir tanesi de o. Genç oyuncular. Mesela ben Augusto isim vermeden Brezilyalı bir forvetle Trabzonspor anlaştı dediğimde işte önceki gün önüme geldi o paylaşımın altında onlarca olumsuz yorum vardı. Bugün o paylaşımı alıp arkadaşlar o olumsuz yorum yapanları eleştiriyor. Yani olumsuzdan olumluya, çok çok olumluya bence döndürdünüz bu işi de teknik adam olarak. Bu da bence çok büyük başarı. İşte Augusto gibi, olay gibi ki Folcarelli, orada bir tanımınız vardı. Avrupa'nın en iyisi bana göre dediniz.
0: Top rakipteyken.
1: Top rakipteyken ama işte yani en son Konya maçında yani orta sahada belki de olmasaydı orada bazı problemleri de ciddi anlamda yaşayabilirdik. Hakikaten Trabzonspor açısından çok çok önemli bir oyuncu haline geldi. Hocam ben sezonda 2 tane maçı biraz örnek aldım.

0: Can, bunlardan bir tanesi Göztepe maçı, diğeri de Galatasaray maçı. Hem deplasmanda hem burada oynanan Galatasaray maçı söylüyorum. İşte Göztepe'nin 60 dakika boyunca, 60-65 dakika boyunca oyunun inanılmaz bir üstünlüğü Trabzonspor'un elindeydi. Ki çok sorun çıkartan bir takımdı iç sahada özellikle Göztepe kendi taraftarı önünde. Galatasaray maçında da hem Rams Park'ta hem buradaki maçta yani ön alan presini Galatasaray'ın Türkiye'de kıran bence ilk takımlardan bir tanesiydi ve B planını işletemedi mesela teknik adamı. Bu iki maça baktığınızda yani siz Fatih Tekke olarak oyuncularınızın sezon boyunca sizin istediklerinizin yüzde kaçını sahaya yansıttılar? Tabii ki %100 hiçbir zaman olmuyor ama.
1: Yaklaşık geçen sene geldiğimizden bu yana oynadığımız 50 maçın üzerinde maç var değil mi? Yanılmıyorsam. 50 maçta iki çok küçük bir oran. Neden? Normalde sizin hafızanızda kalıyor. İyi oyun ve size göre çok iyi oyun ve galibiyet. Ama bazı maçlar var bana göre çok daha iyi. Mesela. En fazla belki de eleştireceğimiz Alanya maçı belki ligin en iyi maçlarından bir tanesi bana göre olabilir.
0: Deplasmanda
1: Evet. İlk senesi Rize maçı, buradaki maç çok çok iyi olabilir. Buradaki Göztepe maçı. Biz birçok takıma, daha doğrusu her takıma rakibin durumuna göre hazırlıklarımız oluyor. Bazen bu maçın bence geçen sene çoğu bölümünde, etkinlikten bahsetmiyorum. Çoğu bölümümüzde bizim istediğimiz hem konumlanmalarını sağladık hem biz doğru konumlandık. Etkili ve etkisizliği bahsetmiyorum. O etkisizlik şunu şöyle tarif edeyim. Yani söz gelimi X bir takımla oynadık da 75 dakika iyi oynadık. 15 dakika adamlar bizden daha iyi oynadı. 15 dakikada adam etkin oldu biz etkin olamadık gibi böyle durumlar da oldu. Ama totalde baktığımızda Trabzonspor takımının her maçta insanların hoşuna gitmediği futbol tarifi üzerinden tarif etmiyorum. Dünyadaki futbol teknik adamların, futbol adamların tarifi üzerinden tarif ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Genel hatlarıyla iyi oynadığımız maç sayısı fazla. Maçta dalgalandığımız performans olarak o da fazla. O olumsuz taraflarımız işte bazı konular olacak anladığım kadar pres mevzusu, karşı pres mevzusu, yerleşik savunma mevzusu gibi geçiş yakalama mevzusu gibi problemlerimiz de oldu ve bu problemlerden sorun da yaşadık. Daha net anlayabileceği şey de şöyle tarif ederim. Şampiyonluk dönemi veya bizim gelmeden önce maçların çoğunluğunda Uğurcan maçın yıldızı idi. Bizim maçlarımızda kalemize gelen top sayısı buradaki Kayseri maçında en fazla oldu. Kayseri bize çok geldi gerçekten. Çok hata yaptık, çok geç verdik. Ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı bence çok önceki senelere göre çok çok daha az.
0: Şimdi hocam Fatih Tekke'nin takımında bir oyuncunun sahip olması gereken özellikler nedir? Mesela hani buna yetenek diyebilirsiniz, işte karakter diyebilirsiniz veya fizik kalite diyebilirsiniz veya hız diyebilirsiniz. Tabi bunların hepsinin bir arada olması o oyuncuyu başka bir seviyeye taşıyor ama yani sizin böyle baktığınızda profil olarak takımınızda özellikle yani bunlardan hangisinin İlk sırada olduğunu söyleyebilirsin.
1: Bu şimdi şöyle futbolun kendi genel şu anki güncel futbolda bunun üzerinden bir tarif yapmak doğru değil. Her mevkinin kendine göre beklenti olarak farklılıklar olabiliyor. Benim bir oyuncuya bakarken ilk şunu bakıyorum dediğim şey tabii ki toplu olan önce bir toplu olan bir şeyine bakıyorsun. İkinci belki ondan önce yani fiziksel bir verileri var, hızı var. High speed dediğimiz dünya futbolunda high speed sprint mesafeleri, o sprintin tekrarı gibi bunlar düşük olunca öbürlerine hiç bakmıyorsun zaten. Önce fiziksel olarak belli bir standartta arıyorsun. Artık dünya bunu arıyor. Bu benim aradığım bir şey değil. Herkesin baktığı bir şey. Yani Fatih Tekke değil bir teknik adamın bakacağı şeyleri zaten belli. Yani çok ekstra durumlar oluyor mu? Evet olabilir. Mesela ters ayak kullanabilir. Beki ters kullanabilir. Açıyı ters kullanabilir. Ters ayak kullanabilir. İşte bekin içeri girmesini sağlıyorsa orada aradığı oyuncu profili farklılaşabilir. Stoper oyuna girmesini istiyorsa işte daha savunma istiyorsa hızını ki bu detaylar çok olur ama genel hatlarıyla mesela fiziksel ki Dünya Kupası'nda da gördüğüm bir şey dinamizm olmazsa olmuyor. Yeterli mi? Asla değil. Yani futbolda şunu diyemiyoruz biz. Şu iyi tamam hayır. Birkaç şey birçok şeyi futbolun futbola ait olan şeylerinden size ait olması lazım. Ve bunların 3 tanesi 5 tanesi de çok iyi eli seviyede olması lazım. Öbür türlü zaten taşımıyor ki. Mümkün değil.
0: Yani belli parametreler.

0: var tabii ki ama sizin için en önemli olan, anladığım kadarıyla, atletizm çok çok önemli ve fiziksel.
1: Ben şimdi böyle desin, yanlış anlaşılacak. Benim için öbürü önemsiz değil.
0: Değil tabii
1: futbol
0: ki.
1: Futbol için, yani sadece benim için değil, futbol adamı için, futbol oynayabilecek bir kişi için en önemli olan şey şu. Mesela şu an ben oynayabilir miyim?
0: Vallahi oynarsın hocam.
1: İşte sana göre oynarım. Yeteneğim oynar. Fiziksel oynamaz. Yani sprint atamazsın, koşamazsın, zıplayamazsın. Bir kere zıplarsın, iki kere zıplayamazsın. Şimdi onlar olmadan zaten futbol oynayamıyorsun. Yani sahaya zaten çıkamıyorsun. Dolayısıyla önce sağlıklı olman lazım. Yani şimdi belki sorunun cevabı o. Sağlıklı olacaksın, sonra o sağlık, fiziksel durumunu düzelteceksin. Elit seviyeye getirmek zorundasın. Ve şunu da söyleyeyim, bence bu FIFA'daki bu Dünya Kupası'nda uygulanan kararlardan sonra topun oyunda kalma süresi bence 5-10 dakikası, eğer bizde de uygulanırsa, ki uygulanmasını bekliyoruz, uygulanırsa 5-10 dakika arasında artacak. Dolayısıyla bak, yine fiziksel olarak belli yükün üstüne, demek ki antrenmanların şekilleri de değişecek, demek ki beklentiler gene değişecek, belki sakatlıkların şekli değişecek. Birçok şey değişebilir.
0: Ama bunu, burayı bence iyi yakaladınız hocam. Topun oyunda kalma süresi 5-10 dakika artacaksa biraz antrenmandaki metodolojiyi de değiştireceksiniz. Mesela her bunu şey yakalayan bence Ender hocalardan biri olabilirsiniz.
1: Her şey değişebilir.
0: Ama buna hazırlıklıyız her anlamda. Fatih Tekke olarak, ekibi olarak.
1: Ya bir şeyler yapıyoruz.
0: Güzel. Hocam şimdi Avrupa bileti geldi Trabzonspor için. Tabii oradaki az önce bahsettiğiniz konularla Türkiye Süper Ligi arasında farklılıklar var açıkçası. Trabzonspor için gelecek sezon, yani bu Avrupa macerasındaki beklentinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Doğru kadro, doğru hedef. Sorun örtüşmüyor gibi gözüküyor ama doğru kadro, doğru hedef. Şu an biz herkesin Trabzonspor şunu transferi yapıyor, bu transferleri yapıyor falan, öyle bir şey var. Enteresan bir durum var. Doğru değil bu. Aldığımız oyuncuların durumu, neden aldığımızla ilgili hepsini az önce tarif ettim. Almak istediklerimizin de belki öncelikler vardı, olmadı, olmuyor gibi. Önce bir kadromuzun ne olduğunu bir elimizde görmemiz lazım. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. İşte sağ tarafa oyuncu almamız lazım. Evet. Kim gelecek? 50 tane oyuncu izliyorsun. Hangisi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi o geldi mi değişebilir. Ya bir oyuncudan, iki oyuncudan. İşte 10+4 kuralı değişmedi, değişebilir dendi, ona göre bir hazırlık yapıyorsun gibi. Kendi konumumuzu öncelikle bir çerçeveyi çizme açısından bunu en azından biraz boşluk bırakarak anlatmaya çalıştım. Avrupa'daki durum şu. Avrupa Ligi'nin de oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuz onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Bunu Türkiye Kupası'ndan sonra da söylemiştiniz hocam.
1: Ben düşünmüyorum. Yarışmak zorunda da değil bence şu an. Ha, buradan ekstra durumlar oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yani bazen hiç ummadığınız şeyler de olabilir. Rakipten dolayı, sizin daha farklı durumlarınızdan dolayı olabilir ama gerçekçi baktığınızda sadece kadro olarak değil, ekonomik, kulübün şartları, ülkenin ekonomik şartları, her şeyle baktığınız zaman sistemin kendisi, Trabzonspor'un şu an az önce tarif etmeye çalıştım, o bir yıllık serüvenin ikinci adımı bu. Belki de bu doğru anlaşılsın. Tabii ki bir Trabzonspor olarak biz Avrupa değil, Şampiyonlar Ligi'nden hep bahsediyorum ben. Bunun belli bir süre sonra. Ama şu anki mevcut durumdan da bahsediyorum. Gücümüzden bahsediyorum bence. Avrupa Kupası, Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Çünkü neticesinde baktığınız zaman oradaki yıpranma durumunuz da buradaki oynayacağınız rakiplerin durumu ve kazanımlarınız arasında çok üç aşağı beş yukarı yakın birbirine. Yani Avrupa Ligi'nde kazandığınız da konferansta kazanacağınız maddi olarak gelirleriniz arasında yakınlık var. Dolayısıyla işte dedim ya, kadromuz, evet biz Avrupa Kupası'nda her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız, mücadelemizi sergileyeceğiz ama işte şu an gittiğimiz yolda işte Avrupa ise devam edeceğiz, konferansta da devam etmemiz lazım. Orada da bence en azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım.
0: Hocam, siz sürekli cesaret kelimesini kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü kendi oyun tarzınız hep bu cesaret üzerine zaten bezenmişti. Yani sizce cesaret önde oynamak mı, önde basmak mı, yoksa risk almak mı? Nedir hocam?
1: Cesaret, korkman gereken şeyi veya korkmaman gereken şeyi bilmektir diyorum ben. Şimdi korktuğumuz şeyler yok değil yani, ama onları biliyoruz. Oyun açısından cesaret ne mesela? Adam cesareti şöyle görüyor. İki tane

0: santrafor oynattı. Ha? Ha, evet, ne oldu? Cesaret mi oldu? Değil bence. Cesaret aldığınız risklerden sahne içerisinde belli olur. Mesela belki birazdan gelen Restefans diyeceksiniz. Biz ona biz ona 3-4 yıldır geri yerleşim diyoruz.
1: İşte o geride kaç kişiyi konumlandırıyorsunuz hocam? O da
0: işte
1: önemli.
0: Biz 4-5 yıldır bunu yapıyoruz. Ta belki de, hatta belki de daha fazla İstanbulspor'dan itibaren. Oradaki oyuncunun şekli, durumu, hızı, algılaması, 3-2 dönen toplardaki durumu, kaldı ki oradan ta baksa kadar geliş, birçok şey var.
1: Ama cesaret derseniz
0: sahanın içerisinde mesela ne işte risk dediğimiz, 3-1 mi bekliyorsunuz geride? Mesela 3-1 mi veya 3-2 mi? 2-3 mü bekliyorsunuz geride? Top sizde, set hücumu yapıyorsunuz. Gerideki konumlanmamız mı? Mesela 2-1 yapabiliyor musun? Veya yaptığın yerdeki stoperlerinin durumu nerede? Yani kaleye olan yakınlığı ne? Onların hepsi birer detay. O detaylar da insanların görmesi çok kolay değil şu an. Ya, görüyorlardır da böyle tarif etmiyorlardır.
1: Hocam sizin oyun tarzınızda yani sistem mi oyuncuyu oluşturur yoksa oyuncu mu sistemi?
0: Ben elit seviyede bu sorunun eksik kaldığını düşünüyorum. Şöyle, sistem oyuncunun daha iyi olmasını sağlar bence. Oyuncunun iyi olması da sistemi iyileştirebilir. Yani
1: karşılıklı diyorsunuz.
0: Tabii. Yani şöyle bir şey yok. Yani benim oyunumdan dolayı bu oyuncu bu değil de şöyle yapıyoruz normalde biz. Bunda da hata olabiliyor. İşte X bir oyuncu ki biz kullandık işte diyelim. Ozan'ı her yerde kullanıyoruz. Ozan o pozisyonları sadece bir pozisyonunu değil. Ozan normalde kendi pozisyonun dışında hemen hemen her yerde oynadı. Hepsinde de başarılı oldu. Neden? Oyunu ve benim özellikle ben mesela ilk toplantılarımda hep söylediğim şey. Arkadaşlar bir oyun oynayacağız. Bu oyunda benim ve ekibimin bir bakış açısı var. Lütfen isteğim sizden şu. Benim oyuna bakış açımı anlamaya çalışın. Her şey çok daha kolaylaşacak. Burada şöyle sorunlar olabilir bazen ki şu ana kadar hiç yaşamadık. Hiçbir yerde yaşamadık. Yani bu saçma, bu iyi değil, bu ne acayip bir şey gibi durumla karşılaşmadık. Oyuncu bunu yaşayınca antrenmanlarıyla beraber tekrar edince maçta da yaşayınca aha çok iyi oluyor dendi ve bu birçok geçmişte çalıştığımız oyuncuların birçoğunda da birçok aa bunda bu özellik var mı dediniz. Bugün az bu ki varmış. Allah'a şükür biz çıkardık. O cesareti verdik, oyunla verdik. O onda vardı zaten. Yani biz çıkartmıyoruz. Oyunun kendisi şöyle tarif edeyim biraz daha kısa, daha net. Bazen hocalar şunu yapıyorlar. Yetenekli bir oyuncunuz var. Öyle bir oyun oynuyorsunuz ki o oyuncunun tüm defoları ortaya çıkmış oluyor. Ama bir oyuncunuz var. Öyle bir oyun oynuyorsunuz ki o oyuncunuzdaki tüm olumlu, yetenekli şeyler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi buradan bir şey çıkartılabilir.
1: Hocam Ozan konusunda mesela sizin oyunun bitmesine yanılmıyorsam 5 dakika vardı. Ozan oğlum oyuna girer misin dedi. Bunu hatta sizin kulüp videosunda da gördüm. Çok güzeldi. Bu gördüğünüz amilli takım oyuncusu dediniz. Bak ben onu hemen girer misin girdi. Yani Ozan'ın da başka bir boyuta gelmesinde bence sizin çok büyük bir katkınız var. Yani teknik adam dokunuşunu o kadar bariz görüyoruz ki bir oyuncunun üzerinde.
0: Ya biz şimdi bunları
1: hocam mütevazı davranmayın.
0: Yok, mütevazılıkla bir alakası yok. Bizimle ilgili biri fikri herhangi biri herhangi bir şey öğrenmek istiyorsa biz çalıştığımız oyuncuların hepsine sorabilir. Hepsine de olumlu değiliz ha. Kavga ettiklerimiz var, kızdıklarımız var, bizi sevmeyen var. Onca oynamayı düşünen bizim oynatmadığımız var falan. Böyle düşünen bir sürü oyuncu da var ama. Sorulabilir çok rahat. Bizim böyle gizli kapaklı saklayacağımız bir şey yok ama genel hatta Türkiye'de bizimle çalışan oyuncularımızın hepsi bizden memnun diye biz biliyoruz. Olmayabilir ama genel hatta bizimle ilgili söylenen şey de çok nettir.
1: Evet hocam tabii Fatih Tekke ismi bambaşka bir yerde. Kim ne derse desin. Yani biz mesela dünyanın öbür ucuna da gitsek biri Fatih Tekke dediği zaman aklımıza zaten nelerin geldiğini belki siz Fatih Tekke olduğu için anlayamayabilirsiniz, hissedemeyebilirsiniz ama biz başka bir seviyede Fatih Tekke'yi görüyoruz yani. Başka bir yerdesiniz bizim için, camia için, taraftarlar için. Bu evet, sizi rahatsız ediyor.
0: Onu hiç hissetmedim, doğru.
1: Hocam bu yönde de bir şikayetiniz var ama.
0: Var evet.
1: Ya haklı da olabilirsiniz, bir şey söylemiyorum tabii ki. Bu konuda
0: haklı mıyım?
1: Efendim?
0: Haklı mıyım? Haklı da olabilirsiniz.
1: Haklı da olabilirse bana göre haklısınız hocam zaten. Yani, haksız demem size, niye demem? Çünkü yani böylesine bir isim, hani bizim evladımız dediğimiz, bizim efsanemiz dediğimiz bir isim Trabzonspor'u teknik direktörüyse, yani onu hissettirecekler Fatih Tekke'ye tribünlere gelip, değil mi hocam? İşte ne bileyim, formasını alıp, kombinesini alıp, biletini alıp. Bunu tabii ciddi anlamda ben bu sezon hissettiğinizi de düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya şöyle, deplasmanlarda özellikle o otellerin önüne gelen insanların oradaki sevgisi, gözlerinden hissettiklerimiz, taraftarımızın, o konuda bir şey söyleme şansımız yok ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Benimle ilgili değil. Bu normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim ben. Tam tersi, yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında, neticesinde bura benim, bu çocuklar Trabzonspor'umuz için mücadele hep beraber ediyoruz ve buradaki duyguyu anlamak ve bunu yönetmek benim işim. O onu daha fazla görmeliydik diye düşünüyorum. Yani o süreçten geldiğimizde ki insanımızı biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü ben de buradayım. Yani duygu baktığın zaman duygularımız hep aynı yani. Yani fakat ama her şeyden bağımsız ha. Davranış bilimin en güzel, en temel sözlerinden bir tanesiymiş.
1: Ne hocam?
0: Ödüllendirdiğiniz davranışlar tekrarlanır diye. Konuyla ne alakası var belki diyeceksiniz.
1: Ama çok güzel bir söz aslında.
0: Alışılmış olan bazı şeyler var. Alışkanlık olan bazı şeyler. İşte o alışkanlığın olmaması, yani biz seninleniz, sen bizdensin hissini hissetmek çok istiyordum mesela. Bu ilk geldiğim gösterme maçında, buradaki maçta
1: özellikle ona vurgu yaptınız.
0: Orada içimde şey olarak kaldı.
1: Uhde.
0: Üzücü bir an olarak kaldı. Öyle de devam etti.
1: Devam etti ama hocam şöyle de bakabilir miyiz mesela, biraz ters bir
0: yoksa soru. İnsanların beni çok sevdiğini biliyorum ben.
1: Yok, evet, mutlaka hocam. Hep böyle beklentiyi de düşüren bir Fatih Tekke vardı. Yani işte 1 ile 4 arasında bir yer. Hep böyle topa basma ihtiyacı hissettim.
0: İşte 1'e alıyoruz, 4'e satıyoruz, 1'e alıyoruz, 5'e satıyoruz falan.
1: Onu mu demek istedim?
0: Bilmiyorum.
1: Ya biraz bundan da kaynaklı olabilir mi? Ya Fatih Hoca da işte topa basıyor mesela. Niye basıyorsun?
0: Niye basıyormuşum
1: topa? Otobüsün önüne geldi bir taraftar mesela. Hocam şampiyon olacağız de. Ne olur, ne kaybedersin? Onu hatırlıyorsunuz, o görüntüyü değil mi hocam? Birebir yaşadığınız için. Deplasmandaydı yanılmıyorsa.
0: Benim kendi hayat anlamım var. Benim bazı cümleleri söylemem mümkün değil. Yani şunu yapacağım, öyle bir şey mümkün değil benim için.
1: Yani şu tamamen olacağım. Realistik mi hocam hayatınız?
0: Hayır, tekrar ediyorum. Benim kendi anlam dünyamda, ben hiçbir şeyin Allah'ın izni olmadan oluşacağına inanmayan bir insanım. Ben onun olması için sonuna kadar çalıştığımı, işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sen olan benim, ben olan sensin. Sen olsan nasıl çalışırdın? Bu söylediğin şeyin olması için ne yapardın sen? 7/24 çalışırsın. Ben de 7/24 çalışıyorum. Dua ederdim, ediyorum. Ne başka? Elinden ne geliyorsa yapıyorsun, yapıyorum. Gerisi Allah'a kalmış diyorum ben. Bugün şunu diyor belki insanlar. Yani biz oyuncularımıza ne dediğimizi düşünüyorlardır. Şimdi bazı Insta storylerimiz var bizim. Onların bir kısmı tabii ne yapılıyor? Yani paylaşmadığımız çok şeyler var. Hiçbir maçı kaybetmek istemeyen biriyim. Her hoca böyle ki. Ama bir de işin, yani tamam, ben çok kavga etmeyi istiyorum. Seviyorum. Hadi Mike Tyson'la kavga edeceğim gibi düşün yani.
1: Ya daha henüz o seviye gelmedi. Anlamında yorumunuz yoksa?
0: Yok, yorum değil. Yani bir şey tarif ederken, bir de işin de gerçek tarafı da var. Gerçek tarafı da şu. Beklenti falan, ya yani Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar yani aklımızı kaybetmedik. Burada bir sorun yok. Sorun diyorum ki, bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim diyorum. Şu an bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz biz. Yani biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Biz oradan tarif etmeyin. Biz bir oyuncuya yıllık maaş veya 2 yıllık maaş 45 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro verecek durumda değiliz. 10-15 milyon euro verecek durumda ekonomik olarak ve bunun gelirisi, getirisi aynı şekilde bir 100'e sattın, aldın, 150'ye sattın durumu oluşursa aynı yerden bizi tarif edebilirsin. Biz o yüzden belki insanlar bir önceki şampiyon olduk ve son 3 sene 3

0: Seni geçti arada ve biz geldik. Geldiğimiz durumu tarif etmek zorundayım. Bizim durumumuz bu. Buradan başladık. Yani buradan başladık. Bize bunu yapmayın. Biz herkesten daha fazla mücadele ediyoruz. Edeceğiz de. Ama durumumuz o değil. Bizim durumumuz şu an kulübün, taraftarımızın kendini böyle her yerde çok rahat hissedeceği, gururlanacağı bir takımın bir öyleyiz zaten de. Bunun için gerçekçi olarak sabretmen gerekiyor. Gerekiyor. Sabredemem, sabredeceksin. Edemem, edeceksin. Doğrusu bu. Ve hocası olarak ben diyorum, bir teknik adam olur başı olarak. Bu süreç bizim beklediğimizden çok daha iyi geçti. Daha biraz daha alt seviyede gelmesi lazımdı. Şimdi şundan yapılan az aşağıda bir başarı gibi başarısızlık olarak görülecek, doğru mu?
1: Doğru.
0: Geçen seneki durum son haftalara gelince, yani düşme mi düşer mi bizden, şampiyon olur mu olmamız mıyız? Kendi celladımızı kendimiz yarattık gibi bir şey oldu. Öyle mi?
1: Doğru.
0: Hayır, ben diyorum ki işin bir doğrusu var. Burada halkımızın, taraftarımızın şunu bilmesi lazım. Buradaki çalışan insanlar, benim ve ekibim, herkesin çok eksiği var. Hepimizin eksiği var. Ama bir kere Trabzonspor'un menfaatine olmayan bir şeyi bile isteye, burada yapacak biri yok. 7-24, 49, 40 yıldır bu işin içerisinde aktif olarak oynamış. 15 yıldır da teknik adamlık yapmış. Ve bana sorarsan teknik adamların döneminin sonlarına yanaşmış. Kendimi tarif ediyorum. Ama hala bazılarına göre tecrübesiz gibi görünen, hayır diyorum. Bizim aklımızı kimse tabi tutmasın. Bizim aklımız kimseden geri değil. Ben hayatımda hep biri oynadım. Hocalıkta, oyunculukta fark etmez. Olamadım ama denedim. Gene deniyorum. Ve burada ekibim ve biz gerçekten fazla çalışıyoruz. Ne olabiliyorsa, en doğru kararları neyse onu almaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim size. Burası önemli. Bunu yaparken güllük gülistanlık bir ortamda mı yapıyoruz? Buyurun siz söyleyin. Nelerden bizi eleştirdiler? Neler söylenmedi? Hala da neler denmiyor? Maç sattı dendiler bize ya. Demediler mi? Şerefsiz dediler bize. Dediler. Bana dediler bunu.
1: Estağfurullah hocam, yani öyle bir tanımlama.
0: Bana dediler, kulübe diyorlar bunu. Ben kulübe bunu kulübümle paylaştım. Neler demiyorlar? Hocam bunlarla ilgilenme. Allah Allah. İlgilenmeyelim. Onunla ilgilenmeyelim. Neyle ilgilenelim? Biz insan değil miyiz? Ben 7-24 buradayım. Ve söyledim ki Trabzonspor'un lehine ulaşabilecek ne varsa onun için ben buradayım. E diyorum ki Trabzonspor hocası olarak ben mutlu değilim ki. Bana biriniz sordunuz mu ki hocam sen mutlu musun? Hayır, değilim. Çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Trabzonspor'un iyi olabilmesi için, daha iyi olabilmesi için çalışmak zorundayım ben ve ekibim.
1: Hocam mutluluk nedir sizce, onu sorayım mı? İşte yani,
0: benim de bir yaşamım var ya, benim de çoluk çocuğum var ya, benim de anam babam var ya, benim de evim var ya. Yani benim de bir yaşamım var ya.
1: Ama çok olağanüstü bir yengemiz var hocam. Bence en büyük desteği herhalde o veriyor size. Zaman zaman da eleştiriyor Müge Hanım ama.
0: Ya anlatmak istediğim şu. Bir aile var, benim ailem. Sizinle aynı. Kiyimi farklı olabilir. Biraz hiç şey farklı olabilir. Yok. Efendim. Hiç. Ben onların hepsine gurur duyuyorum.
1: Evet, biz de hocam.
0: Çocuklarım. Anam aynı sizden biriniz yani.
1: Tanıştım hocam.
0: Ama şunu bilin. Biz her şeyi başarabiliriz. Biraz destek olun. Ne yapıyoruz biz mesela burada yani? Ya bahsederi çok şey yapmak istemiyorum. Bu yani yerelde Trabzon, yani bunu çok buraya sıkıştırmak istemiyorum ama ülke insanın zekası var ya, yeter ki çalışalım. Ahlaklı olalım. Çalışalım. Ama sorunumuz başka.
1: Evet. Hocam siz takımınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Yani bir pres takım mı Trabzonspor, bir geçiş takım mı, topa sahip olan bir takım mı ya da alan kapatan bir takım mı? Şimdi bu sorular nekseninde şu. Mesela insanlar Trabzonspor'u izlediğinde, hani bu sezon evet ama gelecek sezon özellikle, çünkü yani nihayetinde Allah nasip ederse bir üste daha gitmeye çalışacağız gördüğüm kadarıyla.
0: Paris Saint Germain takımı nasıl bir takım?
1: Hocam yani tarifini bilmiyorum.
0: Orada bahsettiğiniz başlıklardan hangisine uyuyor?
1: Yani Paris bence hepsine uyuyor hocam.
0: Şimdi bir işte tarif ettiğiniz futbolun hepsine bir yerden uyman gerekiyor ki o gün o parçalardan biri galip gelir. Bazen de mağlup da olabilir hepsini yaptığınızda. Şimdi oyun öyle bir oyun. Şimdi ben takımımı tarif ederken böyle tarif ediyorum. Şimdi sadece atıyor. Olmuyor ki. Yetmiyor. Şimdi dünya futbolunda da bunu görüyoruz. Yine çok nacizane bunu biz benim röportajlarımızda vardı bu. Bazen iki, bazen üç, bazen belki dört formasyonda oynadığımızı insanlar bunlar dalga geçer gibi düşünebilirlerdi. Şu an geldiğimiz noktada belki daha öncesi vardı da bir formasyon yetmiyor diye milli takımı eleştirdiler değil mi? Sadece bir şeyden oynuyor, değişmiyor şimdi. Şimdi birçok şey değişmesi lazım. Değişiyor. Zorunlu bırakıyor sizi oyun. Şu an bakıyorum şimdi kim oynayamıyor ki? Konumlanma, lokasyon dedi. 3-1-3-2 herkes yapıyor. Geriden eskiden oyun kurma çok fazla yoktu. Şimdi hemen hemen herkes çıkmaya başladı.
1: Hocam bu şimdi, bir mecburiyet mi sizin için geriden oyun kurmak? Yoksa bakayım, modern futbolun getirdiği bir şey.
0: Şimdi bu bahsedilen 10 yıl önceden, biz şu an 10 yıl sonrasını konuşuyoruz şunu. Onu söyleyeyim de. Yani hocam bir mecburiyet mi de 10 yıl önce zaten bu yapılıyordu yani. 10 yıl önce bazıları bitirmiş. Biz de Allah'a şükür 2018'de falan onları bitirdik evet, biz çalıştığımız kulüplerde. Ön alan geriden oyun kurma. Ne yapalım, topu rakibe verip koşalım mı? Bu bazen gerekli olabilir bazı takımlarda. Bunu yapanlar da var. Yani topu rakibe ver. O zaman transition dediğimiz geçiş yaptığınız zaman daha etkili olabilir. Çünkü adam yerleşik savunma oynuyor. Olabilir. Ama topu rakibe vermek, top sende duracak da. Adam ön alan baskısı yapıyorsa hadi yap. Zaten o riski alıyorsun. Hadi yap. Yaparsan senin kalenin top senin kalenin oraya çok uzak değil mi? Kalene çok uzak gözüküyor. Ama benim oradan senin yaptığın baskıdan ben çıktığımda senin hiç ummadığın, hiç istemediğin durumlarla karşı karşıya kalacak riskini alıyorsun demektir bu. O yüzden gelinen noktada, bu da biraz oldu 3-4 senedir, genelde takımların çoğu ön alan baskısı yapmamaya gayret ediyor. Çünkü artık insanlar, az önce tarif etmeye çalıştım, herkes Güney Afrika oynamaya çalışıyor. 3-1-3-2'yi buluyor. Haiti oynamaya çalışıyor. Ön alan baskı çok yapan çok yok. O riske girmek istemiyor. Gibi gibi gibi. Dolayısıyla yani geriden oyun, ne yapalım, bu topu şey havaya vuralım sonra almaya mı çalışalım? Hayır, böyle bir oyun yok ya.
1: Yok, seneler önce diye yapıyordunuz hocam, zaten görüyorduk sizin oyun şablonlarınızı.
0: Biz hep öyle yapıyoruz zaten.
1: Evet, yani bence başarılı bir şekilde de yaptınız ama tabi o profilinde ona uyması gerekiyor bence. Hocam malum Dünya Kupası var. Siz de tabii ki maçları takip ediyorsunuz doğal olarak. Şu ana kadar gördüğünüz takımlar içerisinde en beğendiğiniz takım hangisi hocam? Ya belki bu iki de olabilir, üç de olabilir.
0: Kadro kalitesi Fransa açık ara. Oyun duygusu Arjantin. Sürpriz Fas benim yorumum. Yani o sürpriz olacak takım Fas gibi gözüküyor.
1: Çok da iyi bir kadrosu aslında
0: evet,
1: hocam.
0: Ama genel hatlarıyla şöyle bir yorum ne olabilir?
1: İspanya biraz, hocam çok sanki böyle.
0: İspanya benim favorilerimden biri.
1: Ama çok böyle sanki şey yapmadı.
0: Bir tur sonra,
1: o havayı vermedi
0: bir
1: yani.
0: Bir tur sonra umarım şey yaparsa, bir tur sonra herhalde şey olur.
1: Anladım. Orada hiç böyle hocam bir teknik adamın oyun tarzıyla ilgili notlar aldınız
0: herkesi,
1: mı?
0: Herkesi az önce tarif etmeye çalıştım. Herkes oynamaya çalışıyor. Rotasyonsa rotasyon, 3-2, 3-1, 3-1, 2-4, 3-2-5 rotasyonlar hepsi oluyor. Ama genelde böyle totalde, şimdi tabii Dünya Kupası'nın dünya futboluna bırakacağı etkisi üzerinde de biraz bence en etkisi şey hakemlerin kurallarının oyuna etkisi çok etkili olacak bence. Diğeri yani Dünya Kupası'ndaki teknik adamları milli takım hocalarının o sürede oyunu değiştirebilecek hamleler yapabilme şansı çok gözükmüyor. Dolayısıyla ama şey çok enteresan. Mesela fiziksel iyi görünüyor, çok iyi görünüyor ve inanılmaz derecede duygunun oyunun içerisinde formasyon dedim ya, herkes oynamaya çalışıyor artık. Herkes öğrendi. İşte baskıdan kurtulmayı öğrendi. İşte overlap'i, load'u, efendim half space'i, 2-4'leri, şu birçok şeyi öğrendi, birçok şeyi yapıyor. İşte etkinliğiniz ama bir bakıyorsunuz benim dikkatimi o çekti. Duygu. O duyguyu da işte çok enteresan. Bazen top rakipteyken bir eksik olan Arjantin'in verdiği o duygu çok enteresan. İşte Paraguay'ın 90 dakikadan fazla 120 dakika savunma şekli. Oradaki o duygu, duygunun karşılığında böyle sanki biraz daha olumlu. Yani duyguyla oynarsan birçok şeyi, işte bu oyuncular örnek olarak gösterebilir, birçok şeyi daha fazla, daha kolay başarabilirsin hissi verdi.
1: Orada hiç hocam böyle baktığınızda ya bu çocuk geleceğin yıldızı olur.
0: Son yıllarda gördüğüm en iyi 6 numara, Fas'ta bir 6 numara gördüm. Enteresan, çok enteresan. Son yıllarda gördüğüm en iyi 6 numaralardan biri olabilir.
1: Bizim takımında en çok ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesi de.
0: Ben onu hemen başkana attım, sonra bir baktım şeyde 50 milyon euro yazıyor, bir daha izledim. Dedim bunu sonra alırız.
1: Evet. Hocam bu futbolun geleceğine dair hiç Dünya Kupası'nda böyle etkilendiğini

0: bildiğiniz bir detay oldu mu ya? Şu mevzu çok etkileyebilir gelecekte. Belki bugün fark etmediler ama Fatih Tekke'nin özellikle fark ettiği bir şey var.
1: Öyle bir şey yok. O benim fark et. Böyle bir söz konusu değildi. Dedim ya, ya hakemlerin kurallarının oyunun süresine etkisi, duran topların etkinliği, dinamizmin artması, fiziksel olarak takımların biraz daha farklılaşması, antrenmanların metotlarını değiştirmemiz belki birçok şeyi değiştirebilir. Belki yarın bugün değişiklik sayısını, değişiklik sıralamasını da değiştirebilir. Dolayısıyla yine bir bakıyorsun gene iş fiziksele geliyor.
0: Evet.
1: Oyunu daha fazla oynatmak adına, ki doğrusu da bence o. Ha şunu da söylemem lazım. İnanılmaz derecede iyi yönetiyorlar maçları. Sertlik çok fazla.
0: Evet.
1: Aşırı hocam. Sert. Aşırı sert. Hakem, biz de öyle sunuşturuyoruz. Yani yatmış kalk diyor. Kaleciye bile kalk dedi. Bence burada en büyük etki ve en büyük zorluk hakemlerde olacak. Hakemler çok daha zorlanacaklar. Hakemlerin yükleri ağırlaşacak bence.
0: Ağırlasın da zaten.
1: Ama onlar da buradan yani beraber söyleyelim. İşte onların doğru yapacağı şeyler futbolun bir ileri atılımını sağlayabilir. Çünkü dedim ya 5'te 10 dakika az bir süre değil.
0: Evet. Yani inşallah gelecek sezon hani özellikle Türk futboluna orada görünen hakem yönetimleri.
1: Zor ama yani çok iyiydi. Çok çok beğendim.
0: Evet.
1: Yani hakemleri hiç kimseyi dinledikleri yok çok. Çok rahat bize o hissi veriyorlar. Gördüğünü çalıyor. Var doğru hemen kısa sürede yapılabiliyormuş.
0: Ve izah da ediyor.
1: Evet.
0: İzah, neden bu kararı verdiğini izah da ediyor. Hocam biraz özel sorulara geçelim. Böyle bunlar şey tek cümlede, tek kelime olarak da söyleyebilirsiniz aslında. Fatih Tekke'nin çok neyi özlüyor hocam?
1: Yavrimi.
0: Yavrimi.
1: Evet. O anları unut.
0: Hocam futbolculuktaki Fatih ile teknik direktörlükteki Fatih bugün karşılaşmış olsalardı yani birbirlerini severler.
1: Sütle beslerdim.
0: Öyle mi? Yani futbolcu Fatih Tekke.
1: Hepsi.
0: Hepsi.
1: Her şeyle.
0: Evet. Hocam Trabzonspor teknik direktörü mü olmak daha zor? Trabzonspor kaptanı olmak.
1: Teknik direktörlük.
0: Niye hocam?
1: Niye mi?
0: Evet. Ama halime bak da söylemiyorsun.
1: Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var ya.
0: Vallahi mi hocam?
1: Ne demek?
0: O kadar mı yani?
1: Teknik direktörlük.
0: Teknik
1: direktörlük. Ama daha çok severim teknik direktörü.
0: Hocam bir futbolcunun gözünde güven nasıl kazanılır?
1: Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız.
0: Bir oyuncunun gözlerinde hocam korkuyu anlayabiliyor musun baktığında?
1: Anlıyorum.
0: Devamını getirmiyorum hocam bak.
1: Ne? Devamını getirebilirsin.
0: Ne diyorsun hocam ona anladığında?
1: Yani benim tarzım o anlarda ki biraz spontan. Abiyse abi, babaysa baba gibi davranmaya çalışıp tamamen kalpten. Kızmam mı gerekiyor bazen? Belki de bazen kızdığında olur. Kızabilirsin.
0: Teknik adamlığın yüzde kaçı futbol, yüzde kaçı psikolojidir?
1: Yüzde vermek çok zor ya.
0: İkisi birbiriyle böyle abi, bütün değil mi zor. Hocam?
1: Az önce dedim ya mesela duyguyla beraber duygu. Yapamadığın şeyi yapabiliyor hale gelmek var. Bir üç kere yaptığın şeyi 5 kere yapmak var. O arada onun sonucu almak var gibi öbürsüz olması mümkün değil. İşte fiziksel durumunun iyi antrenör olman gerekiyor falan. Birbirinden ayrılması mümkün değil. Ya şu hocam, yüzde denilemez bence.
0: Belki bu da birbiriyle girip kazanmak mı daha önemli, nasıl kazandın?
1: Benim için nasıl kazandın?
0: Nasıl kazandın? Bugünkü futbolun en büyük yalanı nedir hocam?
1: Sosyal medya.
0: Hocam Türkiye'de oyuncu mu yetişmiyor yoksa cesareti mi biz aslında?
1: Yetişmiyor.
0: Türkiye'de oyuncu mu yetişmiyor, cesaret mi?
1: Ne demek bu yani, hangisini tercih edersin manasında?
0: Yok.
1: Türkiye'de futbolcu yetişmiyor bence.
0: Türkiye'de hocam teknik adamlar sizce futbolu mu yönetiyor yoksa sonucu mu?
1: Sonucu.
0: Her şey oraya bağlı değil mi hocam? Acaba
1: teknik gerçek. Adamlar demeyeyim, son dönemlerde bu düzeldi. Kulübü yönetenler diyebilirim buna.
0: Hocam kupayı kazandığın gece yalnız kalmışsındır.
1: Kalmadım.
0: Kalmadım. O zaman ne düşündüğünü sormayacağım.
1: Yarın İstanbul'a nasıl arabayla gideceğim diye düşündüm. Olabilir. Arabayı da hep ben sürdüm. 5 saat ben sürdüm.
0: Hocam insan başarıya ulaştıkça daha mı çok rahatlıyor yoksa daha mı çok yük biniyor?
1: Vallahi biz daha başarılı olmadık, onu bilmiyorum ki.
0: Ama genel anlamda baktığında hani kendimiz...
1: Bireysel olarak oyunculuğumda başardım dediğim oldu. İşte sevdiklerinin seninle gurur duyduğunu hissedebilme, onu kafanda canlandırabilme, o fotoğraf yani hayali, o simüle fotoğraf, o mutlu ediyor insanı.
0: Hocam yani ben tabii ki çok uzun yıllar burada olmanızı istiyorum bir kişisel olarak. İstiyorum hocam. Gerçekten istiyorum. Yani biz zaman zaman sizi de eleştiriyoruz ama yani ben bir günlük dediğiniz laftan yola çıkarak söyleyeceğim. Hayır hocam, bir günlük değil, ömürlük dedim yani. Sen bir günlük kalamazsın orada yani. Şöyle hocam, bir gün Trabzonspor'dan ayrıldığında insanların Fatih Tekke bize şunu bıraktı demesini istersin ya mesela. O şey nedir hocam?
1: Dürüstlük olur.
0: Dürüstlük. Peki hocam, güçlendikçe insan yalnızlaşır mı?
1: Güçlendikçe insan yalnızlaşır mı? Kitaplarla aran iyi olunca yalnızlaşırsın. O kesin.

0: Değerlendirmeye tutarım, tabi tutarım.
1: O zaman hocam burada soracağım soruyla bağlantılı. Fatih Tekke'nin en büyük rakibi kimdir? O zaman kendisi mi oluyor?
0: Ya rakibi, her insan öyle değil mi ya? Kendini ya durduruyorsun, yaptığın bir şeyden engelliyorsun falan.
1: En büyük rakip aslında bana göre.
0: Benim rakibim şu karşıdaki, o benim ahlakıma uygun değil. Kendimle yarışmayı seviyorum. Yani daha doğrusu yarışma değil mi? Öğrenmeyi ve yeni bir şey yapmayı, bir şey denemeyi, konuşmayı böyle.
1: Hocam size en ağır eleştiriyi kim yapabilir?
0: Şimdi en ağır eleştiri yapılanların haricinde o tarz bir eleştiri bana Allah'ın bir kulu yapamazdı. Yani yüz yüze yapamaz ama yaparsa da ben karşılığını veririm. Ama böyle rahatsız edici... Evet, böyle devamlı bir de böyle her gün her dakika hanım diyebiliriz. Yani.
1: Evet, hocam Fatih Tekke'nin yüzleşmek istemediği bir duygu var mı?
0: Tabii ki vardır canım, olmaz mı? Benim de korktuğum anlar oluyor açıkçası hayatın içerisinde. Hele yaş ilerledikçe bu şey oluyor. O korktuğum anların gönül gözükmesi mesela biraz ondan utanırım. Bir de en fazla böyle kendi anlamlı dünyama ait olmayan günah diyeceğim şeylerde böyle bir anda birinin beni işte günah işlediğimi gördüm görmesini hayal etmek de beni acayip rahatsız eder.
1: Hocam evde Fatih Tekke misin yoksa?
0: Ben her yerde Fatih'im. Babamın ismi Ahmet Tekke, soyadım Tekke Fatih. Fatih ya. Her yerde Fatih'im ben.
1: Trabzon insanın en güzel tarafı nedir hocam?
0: Dinlememesi.
1: Dinlememesi.
0: Çok net. Bir şey dinlememiş.
1: Peki hocam en zor tarafı?
0: En zor tarafı mı? Diyorum ya. Dinlemiyor ya işte.
1: Evet. O zaman bu şehir insanı büyütüyor mu, yoruyor mu hocam?
0: Ya ben bizim insanımızın şimdi hep öyleyiz. Şimdi ben şimdi eleştiriyorum ya, ben de öyle herkesi dinlemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ki. Anladın mı? Şimdi ben de bu eleştiri yapıyorum. Birçoğumuz öyle. Adam dinlemiyor, bir şey anlatıyor, dinlemiyor, illa söyleyecek şimdi, tamam mı? Bunu ben eleştiriyorlar, yani, tabii. Pozitif eleştiri diyelim de. Mesela en çok sevdiğim şey açık sözlü olması. Kabayız ama açık sözlüyüz mesela.
1: Siz de öylesiniz hocam.
0: Şimdi açık sözlü olmak herkesin hele şu günümüz dünyasında bunu yapan çok nadir insanlar var yani. Açık oynamıyorlar. Herkes planlı programlı. Bence cömertliğimiz olur. Özellikle Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de. Ama dürüstlük denilebilir. O da işte biraz kabalık oluyor yani. Her şeyi düşündüğümüzü söylüyoruz ya. O da biraz... Yani kolay değil.
1: Hocam Trabzon insanı sizi en çok hangi yönünüzde yanlış anlıyor? Yani sizin böyle ya burada beni niye yanlış anlıyorlar dediğiniz bir durum var mı?
0: Şimdi beni dinlemiyorlar ki anlasın. Dinlemiyorlar ki.
1: Peki
0: o şimdi
1: hocam.
0: En yakınından en uzağını öyle ya.
1: En uzağı değil mi?
0: Ya, yanındayım ben dinlemiyor ki. Oradan başka biri Fatih'le ilgili bir şey anlatıyor. Beni dinle, ben anlatıyorum dinlemiyor. Diğerini anlatıyor.
1: Hocam Trabzon böyle futbol bir olmasaydı hangi işi yapardın?
0: Vallahi şu anki psikolojim çoban olurdum. Olmak isterdim. Al size manşet. Kimse yok, sadece
1: o zaman
0: dağlarda.
1: Hocam, yalnızlık.
0: Tabii.
1: Hocam en çok...
0: Trabzonspor'un çoban hocası falan şimdi atarlar.
1: Ya estağfurullah. Evet. Ama oradaki mana önemli. Söylediğinizin manasını yakalayabilirlerseler ben anladım mesela. Gök ve kök meselesi hocam.
0: Evet.
1: Peki hocam en çok hangi kitabın altını çizdin hocam? Hiç var mı öyle?
0: Güzel soru bu. Var. Her kitabın hemen hemen altını çiziyorum. Yani en çok şöyle çok en çok var ama son dönemlerde o şey olsun. İsmet Özel'in son iki kitabı. Hatta şimdi en sonuncusunu da enteresan çok tabii İsmet Özel oluşu oradan geliyor. Mesela şöyle bir sözü çok hoşuma gitmişti. Yürüdüğünüz yol ile yol üzerindeki işaretler arasında bir nispet yani bir oran yoksa orada asla durmayın. Mesela şu da çok enteresan. Bunu hatta sizin aracılığınızla paylaşmıştım. Aslında kafamda hep vardı bunu böyle bazı röportajlarda söyleyeyim. Utanmazlar, utanan yüzlere galip geldiği yerde oradan hiçbir sonuç çıkmaz. Çünkü utanmazlar asla hayırda yarışmazlar. Çok güzel mesela. Başka? Yeteri bu kadar İsmet Özel'den.
1: Hocam bir şair olmak isteseydin kim olmak istedin?
0: Yok beceremezdim.
1: Yok biri olmak isteseydin şair.
0: Çok eskiye gitmeyeyim ama mesela şair olmak isterken mesela yazdığı iş şekil yaşamıyla uygunsuzluğu falan filan böyle biraz şey. Necip Fazıl'ın yazı şeklini mesela çok şiirden alamam ama çok hoşuma gider. İbrahim Karakoç'un şey hoşuma gider. Sezai Karakoç hoşuma gider. Nazım Hikmet'in bazı şiirleri çok hoşuma gider mesela. Böyle şeysiz yani.
1: Atilla İlhan hocam.
0: Atilla İlhan çok okumadım. Atilla İlhan diyemem. Eskilerden de var da tabii yani çok aklımda kalmıyor. Bir de bir şey ezberlemek benim için acayip zor oldu artık. Çok
1: vallahi
0: zor, çok zor. Çok zor
1: ezberledim. Hocam Kitabe-i Sengi Mezar okudunuz mu? Çok
0: o?
1: Güzel bir şiirdir mesela.
0: Kimin?
1: Hiçbir şeyden çekmedi dünyada.
0: Sende ama sende ne ses var abi?
1: Nasır'dan çektiği kadar. Bak,

0: Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Süper. Yazık oldu Süleyman Efendi. En sonu şöyle biter hocam mesela. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Bence çok güzel bir şiir hocam.
1: Çok güzel.
0: Hocam Trabzonspor'un ruhu dediği şey gerçekte nedir hocam? Trabzonspor ruhu.
1: Asla pes etmemek.
0: Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey nedir hocam?
1: Asla pes etme.
0: İkisi bir, asla pes etmemek, asla pes etme. Hocam Trabzon sevgisini taşımanın bir bedeli var mı? Bunu en acı yaşayanlardan biri olarak.
1: Hep oldu.
0: Seçilirken özellikle buna dikkat ediliyor mu gerçekten hocam? Trabzonlu ya da Trabzonsporlu olması.
1: Ya ben kendi yaşadıklarımdan çok yaşadım. Her anında. Her dönemde. Tabii pozitif tarafları da var. Yok. Yaşıyoruz da yani.
0: Yok, yaşadıklarınızı az çok biliyoruz. Oralara çok dönmek istemiyorum da hocam. Hayatında hocam hangi dönem kendini çok yalnız hissettin?
1: Geçen sene.
0: Hocam aileyle ilgili soracaktım ama çok oralara girmek de istemediniz. Seni hala korkutan bir şey var mı?
1: Korkularımız artıyor abi. Eskiden çok korkusuz bir adam diyebilirdim kendime ama artık yok, yaşlandık artık.
0: Hocam teknik direktörlüğünüzün ilk dönemleri demeyeyim de Trabzonspor teknik direktörlüğünüzün ilk dönemlerinde sizi gecelere uyutmayan şey neydi? Birçok şey vardı ama en önemlisi kafaya taktığınız mesela.
1: Ya ben şöyle, bu anlattığım duygular sizinle paylaştığım, şu an paylaştığım şeydir. Yani kendi işte beklentilerim, duygusal olarak beklentilerim ama benim buradaki motivasyonum asla böyle bir şeydi. Ben oyunun haricinde bir şey düşünmem. Yani maçta ne olacak, o senaryolar haricinde beni rahatsız edecek çok şey olmaz. Olsa bile o gün moralim bozulsa bile ondan hemen sabahın erken saatlerinden hemen başka. Benim motivasyonum oyunun kendisi.
0: Hocam, saha. Başkana da 2 hafta önce A Spor yayınında sordum. Dedim Fatih Tekke ile aranız nasıl Sayın Başkan? Yani zaman zaman dedim kavga ediyor musunuz? Zaman zaman tartışıyoruz dedi yani zaten. Hani ben de normal biri değilim. Fatih Hoca da normal biri değil. Sen de dedi kendini normalden sayma yani dedi. Hani biz olacak tabii ki bunlar dedi. Size de sorayım hocam.
1: Öyle dedi, bana normal değil misin dedi. Normal değil
0: kendi mi? İçin de dedi hocam.
1: Ben de başkanıma ilk şey yaptığımda konuştuğumda dedim ki başkanım bak bizim bir özelliğimiz var. Benim ve ekibimim. Biz normal insanlarız.
0: Evet.
1: Ben normal bir insanım. Ben normal bir insan gibi giyip içiyorum. Normal bir insanım. Her şeyim normal. Sevmediğim şeyler var. Hoşlanmadığım şeyler var. İnsani olarak benim oturmayacağım yerler var. Bulunmayacağım yerler var. Kendi anlam dairem var ama bir teknik adamlık olarak belli kurallarım var. Belli isteklerim var gibi ama totalinde normalliğim şu. Ben her şeyin açık ve şeffaf olmasından yanayım ve güvenli alanların kırmızı çizgilerle belirli olduğu alanlarda yaşamayı, durmayı seviyorum. Bunu ülkede bulmak çok kolay olmuyor. O yüzden işte yani çobanlık falan, dağ falan bu isteğimiz her geçen gün bizi dağlar daha kendine çekiyor. Çünkü gerçekten toplumda böyle bir enteresan bir problem de var. Rahat rahat oturacağınız, böyle çok güveneceğiniz insanlar dediğiniz insanların bile yarın öbür gün farklı şeylerle karşılaştığınız da bu sizi biraz insanlardan uzaklaştırıyor gibi. Dolayısıyla başkanımıza, ben her başkana da aynı şey söylüyorum, sadece bizim başkana değil yani. Bizim bir özelliğimiz var. Bizi diğer insanların kafasının arkasında başka şeyler düşünmedi. Normal, ben normalim. Ben ne diyorsam bu yani.
0: Ya başkanla aranız ama yani süreç anlamında
1: bazen,
0: iyi.
1: Bazen iyi olmuyor başkanımla.
0: Öyle mi?
1: Tabii bazen iyi olmuyor.
0: Ama hocam kavgadan ve tartışmadan hep bir şey çıkar. Bir başarı ya, çıkartıyoruz biz mesela.
1: Şimdi başkanımız da yaşlarımız da çok yakın ya.
0: Evet.
1: Bazen benim de şöyle bir şeyim var, onu da söyledim ya. Şimdi Zeyhat abi o arada aramızda şey oluyor sağ olsun. Şimdi ben şimdi bizim teknik adamımızda şöyle bir his var. Şimdi bizim maç, bir tane maç oynamıyoruz. Maç öncesinde her gün birer maç oynuyorsun. Tamam mı? Maç başlamadan önce geliyorsun, canlı yayında flaşa bir şeyler söylüyorsun. Oraya herkes bir dikkat kesiliyor, ne dedi diyor. Maç oynanıyor, maçın içerisi var, devre arası var. Orada bir hocalık yapıyorsun falan. Maç bitiyor, hocalık geliyor, flaş var. Ama en büyük maç basın toplantısı. Acaba hoca ne? O zaman işte büyük ihtimalle Türkiye'de, bizde de öyle. Başkanımız, yönetim kurulu büyük ihtimalle dikkat kesiliyor, ne diyecek? Şimdi ben de tabii doğal olarak düşünmediğim, hissetmediğim, inanmadığım bir şey söyleme şansım yok. Bazen böyle can da çok uyarıyor beni. O zaman şu anda da yapıyorum. Sorulara çok uzun cevap veriyorsun. diyor. Doğru diyor. Bazen böyle benim aslında söylemek istemediğim ama başkaları tarafından öyle anlaşılabilecek cümleleri de çıkabiliyor. O zaman başkanımızın bazen morali bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Geçen sene bir defa öyle bir şey yaşadık ki sonra olayın şeyini anlattılar bana, çok üzüldüm. Hemen aradım, hakkını dedim ya, bir şey, öyle bir şey

0: Uzan başkanım, bana her şey çok normal de, hocam şu konuşmandan çok rahatsız oldum diyebilirsin de, benim çok açık bir adamım, hiçbir problem yok. Öyle problemimiz oldu geçen sene, bir defa oldu. Bazen ben de bu şekilde diyorum ona, başkanım böyle bir şey dedin, öyle değil ya. Geçen bir oyuncuyla ilgili şey açıklamasına mesela, dedim başkanım ben öyle demedim. Oyuncu yetenekli ama şu anki gerçekçi uygun şeyine, oyuna uygun olmuyor. Şimdi bu kameranın karşısında konuşurken bazen o aslında onu söylemek istemiyorsun ama karşıya öyle geçiyor. Veya Trabzon'da bu çok var. Oradan biri fıs fıs fıs fıs fıs fıs yapıyor. İzlemeden bazen oluyor.
1: Ama size de yapıyorlardır hocam. Tabii. Oraya da herkese yapıyorlar.
0: Bana şöyle, benim etrafımda öyle insan yok. Ben buradayım çünkü. Ama şu var. Genel hatlarıyla hem yaştaş oluşumuz, ilgili oluşu. Ama başkanıma diyorum, Allah aşkına başkanım biraz daha buralara gel. Gel en azından şurada dedim. Biz de böyle bir iki gün yaşa. Biraz da bizi daha iyi anlarsın. Biliyorum diyor. Sağ olsun. Allah razı olsun yani. Şu ana kadar her şey iyi. Her şey gayet iyi. Zeyhat Bey burada. Bu arada çok önemli Serkan Bey var. Yönetim kurulumuzdaki diğer Sami abiler. Herkesin şu anki durumu, bize tavrı, davranışı, bize yardım etme isteği falan filan, Trabzonspor'a yaptığı hizmet gerçekten iyi. Ama Trabzon burası. Trabzon burası. Hocam, yarın bir şey, herhangi bir şey.
1: Ben hocam çok kötü olacağını düşünmüyorum.
0: Hayır hayır, ben başka bir şeyden bahsediyorum.
1: Anlıyorum, anlıyorum tabii.
0: Ya gök gürledi, ne oldu bir şey yok ama gök gürledi yani, karışabilir Trabzon, Trabzon burası.
1: Son olarak hocam transferlerle ilgili söyleyeyim, çünkü taraftar da merak ediyor, biraz da onların merak ettiği bir şey söyleyeyim. Özellikle sağ kanat konusunda.
0: Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
1: Batagol.
0: Arsen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
1: Söyleyeyim. Şu anda bir stoper.
0: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. İki kenar, bir kenara Metehan, Mimaroğlu ve Savyolu, bazen Muçi oluyor da, Muçi bazen burada olabiliyor, kullanabiliyorsun. Malinovski var 10 numara, Muçi'nin pozisyonunda 10 numara santrafor, kenar bazen Malinovski bazen 6, pasör 6 gibi düşündüğünüzde olayının durumu belli değil henüz. Felipe gitti. Santrafordaki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Biz aynı inandığımızda belki daha böyle az kapasiteli, daha az iyi alıp onu geliştirmek veya ona yakın veya bize daha uygun yerden daha maliyeti az oyuncu bulmalıyız gibi arıyoruz. Dolayısıyla insanların dediği gibi o bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
1: Fatih Hoca yine zemine bastı.
0: Yok, zeminle alakalı değil. 16-4'te Türk oyuncuların sayısı, yardımcı oyuncu ki çoğunu buradan söyleyeyim, onlarla da konuşmuşum. Yardımcı oyuncu şu demek, 50-55 maçlık bir periyot var. Burada bazen 15 maç oynar, bazen 10 maç oynar, belki 20 maç oynar, 25 maç oynar ki bu böyle düşünülmesi gereken bir şey. Kolay değil. Yani Ağustos'ta eğer normal prosedür şöyle, program şöyle, Ağustos'un 15 ile sonuna kadar 5 maç var. Başında. Şimdi buraları geçmek gerekiyor. Bakın stoper mevkinde sıkıntılarımız var. Şimdi biz geçen sene çok yakalandık. Yakalandığımız maçlarda da puanlarımız kayboldu. Puan kaybettik. Allah birçok şey nasip etti bize ama daha kötü olabilirdi. O duruma düşmememiz lazım. Genel fotoğraf şu. Türk oyuncularında dahil bizim Trabzonspor'da herkesin hayal ettiği, istediği, bu olsun dediği oyuncuda biz o Türk oyuncuları bulamayız. Yok. Gelmez zaten. Onların bir bulunduğu yerler, milli takımdaki oyuncuların çoğu. Onların oynadığı takımlar belli. Onun haricinde yabancı da durumumuz, en iyisini arıyoruz. Bize göre en iyisini arıyoruz. Genç olacak. Genç değilse de para verelim. Ama bizi en azından 2-3 yıl taşısın. Hem o bloğa yardımcı olsun. Orada yetiştireceğimiz bir oyuncuya yardımcı olsun. Şimdi böyle olunca da oyuncu bazen tercih etmiyor. Hep aynı geçen seneki konular. Dolayısıyla böyle her şey sanki bizim istediğimiz gibi. Öyle değil, öyle olmuyor. Problemlerimiz var. Hepsini bir an önce bitirip sezonun başını hazırlamak istiyoruz. Bizim için çok avantaj olacak o. Dünya Kupası'nın oluşu, oyuncuların karar vermesi gibi birçok nedenler de var. Dolayısıyla böyle hocam süper işler yapıyoruz falan. Öyle süperlik bir durum yok şu an. Onu söyleyeyim. Biz

0: en iyisini koşullarımıza göre en iyisini başkanımız 7-24 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazcıkını kaçırma bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var alamıyorsun gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığın takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız. O yüzden yine zemine basmak değil yani durumumuz bu.
1: Ama gelecek sezon taraftarı tribünde.
0: Ben Trabzonspor'u tarif ederken Fatih olmuş Ahmet o çok önemli. Trabzonspor'u tarif ederken bu ülkede tarif etmek yerimiz yurdumuz belli buralardayız. Bir mücadelenin adı Trabzonspor. Pes etmemenin adı Trabzonspor. Beraber durmazsan dağılmanın adı Trabzonspor değil mi?
1: Doğru.
0: Beraber olacağız. Kavga edelim, üzelim birbirimizi ama beraber duralım. İyi insanımız çok azalmış. Eskilerimiz çok iyiymiş. Hiç kusura bakmasın kimseler. Gençlerimiz hepinizi öpüyorum ama...
1: Ki onlar da hocam sizi izleme şansı bulmuş.
0: Önemli değil. Biz izlemesi izlememesi... Trabzonspor bu şehrimize çok şey veriyor. Bakın hepimize verdi. Hepimize verdi veriyor. Hepimize verdi veriyor. Bak hepimize. Birimize az birimize. Herkese bir şey verdi. Veriyor. Vermeye devam ediyor. Yardım edelim. Bu süreç yardım etme süreci. Trabzonspor'un yardıma ihtiyacı yok. Var. Hepimizin var. Biz beraber bir arada olduğumuz sürece biz Trabzonspor olduk. Eskilerimizi hatırlayın. Büyüklerimizin yaptığı yaşadıklarını hatırlayın. Odur Trabzonspor. İşte dalgaların durumu, denizin durumu, buranın durumu. Paylaşma anladırdı Trabzonspor. Biz ne oldu bize ya? Ne oldu bize? Bu kadar kıskançlık, bu kadar çekinmezlik, bu kadar kötülük. Ve biz bakın. Başkanıma da onu söylüyorum. Zorunluluktan oldu. Geldiğimiz bir seneye yakın bir süreçte değerden bahsettik. Oyuncuların durumu birçok takım da böyle yapmaya çalışıyor şimdi. Olabiliyormuş. Başkanım mutlu ol diyorum. Biz başardık beraber ha. Şimdi bunu devam ettirdin. Az önceki söylediğim şeyi insanımızın iyi olması için. Geçen bir gene Selahattin abiyle telefonla görüşürken. Dedim abi yaz yap. Çok güzel bir şey düşündü. Bir söylemeyeyim buradan. Çok güzel bir şey. Dedim en azından belki herhangi bir türbünde herhangi bir çocuğumuzun, bir kardeşimiz, bir abimizin birinin burnunun kanamasını önler. Bu faydadır. Bu iyilik alameti, emaresidir. İyiliğimizi kaybetmeliyiz. Bizim iyi çok yönlerimiz var. Trabzonspor taraftarına da şunu söylemek isterim. Fatih'teki olarak ben kendimi sizden asla ayrı tutmuyorum. Asla ben sizim, siz bensiniz. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve iyi de yapıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Hiç şüpheniz olmasın. Kendinizden olmayı şüphe etmeyin. Bizim aklımızda kimse dalga geçmedi. Aklımız gayet iyi çalışıyor. Hem ülke içine hem dünyaya. Biz herkesle yarışabiliriz. Sadece birbirimize ne kadar yardım edebiliyoruz, bunu göstermem, ne kadar bir arada durabiliyoruz. Son Dünya Kupası'ndaki total geldiği nokta duygu. İşte o duygu, o sinerji şehre, stada yansıması lazım. Bana da yansıması lazım. Hep beraber inşallah Trabzonspor'un lehine olabilecek her şeyi yapmak için adım adım, acele değil. Adım adım, adım adım biraz daha. Vaktimiz var, biraz daha var. İşimiz kolay değil ama elimizden gelen her şeyi, her çabayı göstereceğiz. Allah da inşallah bize yardım edecek.
1: İnşallah hocam.
0: Hep beraber mutlu, güzel günlere ulaşırız.
1: Hocam umarım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir röportaj oldu.
0: Umarım.
1: Yok. Eyvallah hocam, sağ olun. Sizle de röportaj yapmak hakikaten benim için de ayrıca bir onur oldu. Çünkü sizi... Hayatımıza da ayrı bir yere koyduk her zaman ve o yerde bir Fatih Tekke olarak yani yaşam süremiz boyunca da kalacaksınız. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Bordo Mavili Kulübü'nün teknik direktörü Fatih Tekke ile röportajımız burada sona erdi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim.

0: seni çok özledim.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını Aspor ekranlarında tutacağız. Oldukça hareketli bir günü geride bırakmak üzereyiz transferde. Özellikle Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde yapmış olduğu Nathan Ake açıklaması büyük yankı uyandırmış durumda. İlk olarak da programa Fenerbahçe ile başlayacağız. Bugün stüdyo konuklarımız ise Taner Karaman ve Kaya Temel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Biz olsun. Detaylı bir şekilde elbette konuşacağız ama telefon attığımızda Erdem var. Dilerseniz onu çok fazla bekletmeyelim. Fenerbahçe'nin Nathan Ake gelişmesiyle bugün transfer raporuna başlıyoruz. Erdem Akbaş telefon attığımızda. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Furkan. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe transferdeki sessizliğini Nathan Ake ile bozdu. Oldukça önemli bir takviye yaptı Sarı Lacivertliler savunmaya. Bu transferin detayları için sözü sana bırakalım Erdem.
2: Elbette Furkan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nathan Ake Fenerbahçe stoper listesinde yer alan, zaman zaman konuştuğumuz ama son günlerde de ismini fazla anmadığımız bir oyuncuydu. Şuraya geleceğim. Malangsar'la çok sıkı bir şekilde devam eden pazarlıklar vardı ve biz bunları haberleştirmiştik. Ardından buradaki haber akışı kesildi. Çünkü Malangsar'ın Fenerbahçe'den bitmek bilmeyen istekleri, imza parasını yüksek tutması, yıllık ücreti yüksek tutması gibi konulardan dolayı Malangsar noktasında Fenerbahçe soğudu. Ve Nathan Ake ile devam eden, hali hazırda bekleyen görüşmeler teknik direktörü İsmail Kartal'a sunulduktan sonra Fenerbahçe Ake operasyonu için harekete geçti. 3 gündür İngiltere'de bulunan Cihan Kamer bu operasyonu çok büyük bir titizlikle yürüttü ve Nathan Ake transferi sonuçlandı. Benim ulaştığım detay 3 yıllık artı biri de olabilir. 3 artı 1 yıllık bir sözleşme süresi olduğu yönünde. Bonservis bedeline dair elbette çok fazla konu konuşulacaktır ama Fenerbahçe konuyla ilgili kap bildirimini yapacak. Ben mali detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ama sözleşme süresiyle alakalı edindiğim bilgi 3 artı 1 ya da 4 yıl olabileceği yönünde. Ve Fenerbahçe Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Şimdi sırada ne var diye soracak olursan Fenerbahçe tamamen ve tamamen hücum oyuncusuna, forvet hattına odaklanmış durumda. Aldığım bilgiler çok titizlikle yürüttüğü için de bunları kesin ifadelerle kullanamıyorum ama Cihan Kamer'in İngiltere seyahatinde hücum oyuncusuyla alakalı da bazı temaslarda bulunduğu yönünde. Elbette bunları somutlaşırsa, bilgi edinirse paylaşırız ama Fenerbahçe Ake'yi bitirdi ve kampa dahil olacak Ake. Neden Fenerbahçe Radyosu'ndan açıklandı? Bunu da açmış olalım. Fenerbahçe Radyosu biliyorsunuz Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle tekrar kulüp bünyesine kazandırıldı. Tamamen ve tamamen yeni yönetimin, iletişim ekibinin belirlediği bir stratejiyle Nathan Ake Fenerbahçe Radyosu'ndan sembolik olarak, bunu tekrar ediyorum, sembolik olarak açıklandı. Çünkü radyonun önemine, Fenerbahçe kulüp televizyonunun önemine fazlasıyla dikkat çeken bir yönetim anlayışı var. Bu sebeple buradan duyuruldu. Önümüzdeki transfer duyuruları farklı yayın organlarından elbette paylaşılacaktır. Ama bu tamamen belirlenmiş bir stratejiydi. Nathan Ake'yi bu sebeple buraya yetiştirdi. Ben kulüp kaynaklarıyla konuştuğumuzda transferle alakalı bizim hiçbir şüphemiz yok. Transfer yapılabilirlikle alakalı da hiçbir çekincemiz yok. Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar, hatta lig başlangıcına kadar tüm yabancı futbolcuları Şampiyonlar Ligi elemelerinde kullanabiliyoruz. Bu sebeple bütün oyuncular şu an için havuzda yer alıyor. Yani Dünya Kupası'ndan dönecek Amrabat'tan da faydalanabilir Fenerbahçe. Bugün Diego Carlos hala kampa katılmadı. Katılır, iyi bir kamp geçirir, Diego Carlos'tan da faydalanabilir. Bu sebeple geniş oyuncu havuzunda tüm oyunculara ihtiyacımız var. Lig başlayana kadar tüm yabancı oyuncuları, tüm oyuncuları kullanmak istiyoruz diyor Fenerbahçe'nin anlayışı bu şekilde. Ake'de ikinci transfer oldu. Sırada ne var? Bu hafta içerisinde yine sıcak gelişmeleri beklediğim, en azından duyduğum Fenerbahçe'nin forvet hattıyla alakalı çok yoğun bir şekilde temasları var. Ben açayım sen sormadan. Cüresi ile alakalı pazartesi günü bir görüşme yaptı Fenerbahçe. 42 milyon eurodan 35'e düştü Borussia Dortmund ve Fenerbahçe'nin artık buna yanıt vermesini istiyor. Fenerbahçe'nin ben Cüresi ihtimalinden her geçen gün uzaklaştığını düşünüyorum ve aldığım bilgiler de o yönde. Oli Watkins ihtimalini çok daha fazla konuşacağımız günlere doğru giriyoruz. Furkan Yıldız.
0: Erdem, çok kısa bir sorum olacak. Yeni yabancı kuralıyla tabii bağlantılı olarak Fenerbahçe'de bazı isimlere de veda etmesi gerekecek Sarı Lacivertli kulübün. Bu noktada en azından tahminin, yani kısa vadede yolların ayrılmasını beklediğin isim ya da isimler kimler olur?
2: Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Ardından devam edelim. O listede bende vardı. Livakovic. Çok kısa bekleteceğim Furkan seni.
0: Hiç problem değil.
2: Omar Sayet, Limovic, Rodrigo, Beko, Anthony, Mustafa, Aziz, Fon. Biz bu isimleri telaffuz ediyoruz ama şimdi bu oyuncular Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda var. Avusturya kampında var. Bizim edindiğimiz istihbarat bu. Ama İsmail Kartal kampta Anthony Mustafa inanılmaz bir performans gösterir. Eleme maçlarına damga vurur. Fenerbahçe'nin politikası değişebilir. Ama şu an itibariyle planlamada bu oyuncular birazcık da gözden çıkarılacak listede yer alıyor. Ki tek başına yeterli değil. Yabancı kuralı değişmezse yeterli değil. Kural değişirse hep beraber diğer alternatifleri konuşuruz ama bir taraftan da bu ayrılacak oyuncular için Fenerbahçe acele etmiyor. Onu anlatmaya çalıştım. Fenerbahçe eleme maçlarında tüm oyuncuları kullanabiliyor. Bugün bütün kulüpler bu arada. Galatasaray'ın elemesi yok ama Beşiktaş'ın var.

0: diğer kulüpler de kullanabilir eleme maçlarında. Lig başlayana kadar bu yabancıların hepsini kullanabiliyorsun. Fenerbahçe de bundan faydalanmak istiyor. Eş zamanlı olarak da ayrılacak oyuncularla alakalı transfer görüşmeleri devam ediyor. Diego Carlos Coma, Sofyan Amrabat Real Betis dedim ama Dünya Kupası bittikten sonra ben tekrar edeyim. Beşiktaş ihtimalini daha sık konuşacağız. Ben bu haberi yine tekrar ediyorum. Livakovic için de Dinamo Zagreb zaten ilgilenen takımlardan bir tanesi. Yani bunlar hem Fenerbahçe'de bu süreçte şans bulabilir ama hızlı bir şekilde ayrılabilir. Bu oyuncularla alakalı Fenerbahçe'nin planlaması bu şekilde Furkan İngiliz.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe'nin Nathan Ake'ye transferi ve özellikle hangi isimlerle yollar ayrılabilir? Bunu Erdem bizlere aktardı. Biz tekrar stüdyo konuklarımız Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşarak transfer raporuna başlıyoruz. Bir bağlantıyla başlamıştık bir kez daha. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Günün sıcak haberi Nathan Ake oldu transferde özellikle. Bunu konuşarak başlayalım. Taner, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki stoper tandemi Milan Škriniar ve Nathan Ake ikilisi olacak artık. Nasıl bir ikili sence Fenerbahçe'yi yeni sezonda bekliyor savunmada ve bu transferle birlikte Fenerbahçe'de hangi isimlerle yollar ayrılabilir ilerleyen
2: Şimdi,
1: günlerde?
2: Tabii yabancı sayısı konusunda Fenerbahçe'nin ciddi bir problem içerisinde olduğu gerçeği var. Burada belli başlı ayrılıklar olacak Fenerbahçe'de ve Ake transferiyle beraber de ki bekliyorduk da yani Ake ismi değildi belki ama yabancı bir savunma hamlesinin gelmesini bekliyorduk. Bu hamle de gerçekleşti. Ake Fenerbahçe'yi seviye atlatır mı? Bunu asla tartışmak lazım. Geçtiğimiz yıl gayet de sakatlık problemi yaşamadan sezonu çok stabil bir şekilde tamamlayan, sadece bir önceki sezon yani 2024-25 sezonunda fazlaca sakatlık problemi yaşamış olan ama son yılında kendini korumuş, Fenerbahçe'de de çizgisini bu yönde devam ettirirse ki Fenerbahçe bu korumayı oyuncuya sağlaması lazım. Bence çok stabil bir şekilde sezon sonunu getirebilecek bir profil. Ha, Škriniar'la yan yana gelir mi? Yoksa Fenerbahçe buraya bir hamle daha yapıp oranın seviyesini başka bir noktaya çekmeye çalışır mı? Bunu göreceğiz ama buna ihtiyaç var. Ve Fenerbahçe için savunma hattında sadece Ake transferi yeterli değil gibi gözüküyor. Takımın geçtiğimiz yıl şampiyonluğu vermesinin en büyük sebebi savunma performansı. Yani kaleci Ederson'un performansı çok tartışıldı. Fakat Ederson'u belki de bu noktaya getiren, daha önce Livakovic'i bu noktaya getiren unsur savunma dağınıklığıydı. Yani Galatasaray'a göre karşılaştırdığımızda bir gerçek var ki Fenerbahçe çok uzun yıllardır şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray seviyesine savunma dörtlüsünü taşıyamadı. Ve bu Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kaybetmesine sebebiyet verdi. Kaleciler kaybetmesine sebebiyet verdi. Çünkü her kaybedilen savunma dağınıklığı ya da savunmadaki dağınık oyun bir şekilde kalecilerin de çok çabuk yıpranmasına sebebiyet verdi. Ve Pinel'in de sürekli olarak hücum hattı olarak performansa bakıyorsunuz. Son sezon performansı 77 gol Fenerbahçe, 77 gol Galatasaray. Hücumla alakalı ciddi bir problem yokken savunmada 7 gol Galatasaray'dan daha fazla yemek biraz fazla oluyor. O rekabeti Fenerbahçe birkaç yıldır değil daha uzun süredir sağlayamıyor. Bu yüzden de Ake ve Ake'nin belki de bir segment daha üstü bazı oyuncuları getirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sar bunlardan biriydi. Ama sevgili Erdem Akbaş da bahsetti. Oyuncunun talepleri konunun önünü tıkayınca Ake transferine yönelen bir Fenerbahçe var. Ama yetmez, Fenerbahçe'nin biraz daha savunma hattını güçlendirmesine ihtiyacı var. Ake idare eder ama Fenerbahçe'nin idare eden de ziyade seviye atlatacak bir savunma transferine daha ihtiyacı var gibi gözüküyor.
1: Yaman Pars Özen demiş ki Nathan Ake hızlı set ve topla çıkmayı bilen bir stoper, Škriniar'ın yavaşlığını örtebilecek seviyede. Çok sakatlığı da yok, bonservisi iyi, maaşı çok abartılı değilse mükemmel bir transfer demiş Yaman Pars Özen Nathan Ake takviyesi için. Özellikle Malanksar konusuyla kıyasladık ama bence benim kişisel yorumum sanki biraz eğrisi doğrusunu bulmuş gibi. Yani Nathan Ake, Malanksar'la kıyasladığımızda belki daha yaşlı bir oyuncu ama evet, bence daha hazır bir ismi Fenerbahçe kadrosuna kattı.
3: Yani şöyle, tecrübeli bir stopere gitmek istediler burada.
1: 31 yaşında.
3: Evet, hem tecrübe hem de CV'sine baktığımızda çok başarılarla dolu bir karnesi var Ake'nin. Tabii buradaki soru işareti yaşadığı sakatlıklardı. Katılıyorum. Geçtiğimiz sezon çok fazla sakatlık yaşamadı ama yine oynadığı maç sayısı
1: 32 maçı var.
3: Evet. Her ne kadar da işte ilk 11'de ne kadar oynadığı, toplam kaç maça çıktı gibi düşündürüyor. Ama şu var, 2024 yılındaki Ake performansıyla şu anki performansı

0: performans birbiriyle örtüşmeyen bir performans. Fakat Süper Lig'de bu futbolcu her türlü savunmada kendisini gösterebilecek bir oyuncu. Skriniar'la beraber iyi bir tandem oluşturacaklarını ben düşünüyorum. Sadece işte buradaki oyuncunun sezon boyunca sakatlık, maç kaçırma sayısı, bunlardan yana bir sıkıntı olmazsa bu paralara zaten böyle bir transferi de gerçekleştirme ihtimaliniz oldukça düşük. Manchester City'ye yanılmıyorsam bendeki bilgi 8,5 milyon euro, 10 milyon euro diyelim yakın bir bonservis rakamı ödeneceği burada.
1: Çok yüksek bir rakam değil ya, bence.
0: Değil, şundan dolayı değil. Şu anki bu 10+4 kuralından dolayı, şimdi bu kuralın dışında kalan bir oyuncu tabii ki ama tabii. Hangi oyuncuya giderseniz gidin Süper Lig'deki durumu bildikleri için kapılar hep böyle 25-30 milyon euro civarında açılıyor. Yani Ake'nin evet hem yaşına baktığımızda hem de tecrübesine baktığımızda çok yüksek rakamlar, bunları telaffuz edilmez. Değil yani. Buradaki performansı önemli olacaktır bu sezon. Ben aksine çok olumsuz düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ben iyi bir stoper aldığını düşünüyorum burada. Sakatlıkla alakalı her ne kadar tartışmalar, konuşacağımız çok fazla konu olabilir. Şöyle bir örnek vereceğim buna. Galatasaray'da Monaco'dan Jakobs'u aldığında aynı sözler doğru sarf edildi ama buradaki iki transfer arasındaki fark şu. Jakobs'un maliyeti daha düşüktü. Hem maaşı hem de Galatasaray'ın transfer yaptığı durumda. Rakamlar daha da düşüktü.
1: Önce kiralık olarak gelmişti.
0: Evet. Zaten bu sezonda sözleşmesinde bir madde vardı. 8 milyon euro bandında serbest kalır maddesi vardı. Hani herhangi bir kulüp Jakobs'a talip olsa Jakobs'un bu opsiyonunu da kullanabiliyordu. Böyle bir örnek vereyim. Ama sezon boyunca Fenerbahçe'ye mutlaka stoperde katkı sunabilecek. Büyük maçların önemini bilen bir oyuncu tabii ki. Yani hemen böyle sakatlık, işte boy, daha çok onları konuşuyoruz ama sonuçta Ake her ne kadar olumsuz düşünsek de bence Süper Lig'de rahatlıkla Fenerbahçe'nin savunma hattında kendini gösterebilecek bir oyuncu. Osterwold'in de takımda kalacağı senaryoyu da düşünürsek.
1: Doğru.
0: Yani yedekleme amacıyla da Osterwold'e belki o tarz kullanılabilir.
2: Ki orada şunu da söyleyeyim. Bir kere yani savunmacı konusunda özellikle stoperlerde Türk futbolunun belki çok enteresan transferlerinden bir tanesi. Portekiz Ligi sonuncusundan ve ligin en çok gol yiyen takımı olan Chavez'den gelen Marcao transferidir Galatasaray'a.
0: Evet.
2: Ve o dönem kamuoyunda birçok kesim tarafından ligin sonuncusundan, hatta Portekiz Ligi'nin sonuncusundan en çok gol yemiş olan takımının stoperiyle şampiyonluk kovalayan Galatasaray'a gelir mi diye eleştirenler vardı. Ama Marcao geldi. Gerçekten de çok iyi bir futbolla Galatasaray'da iz bıraktı ve gitti. Stoper transferi yaparken City'den almışsınız, Portekiz sonuncusunu almışsınız çok fark etmiyor. Önemli olan ihtiyacınızı belirlemek. Yani siz ne oynayacaksınız, neye ihtiyacınız var ve oyuncu ne oynuyor? Eğer Fenerbahçe sar olmadı, Ake varmışa gittiyse bu bir hata olur. Ama Sarri olmadı, zaten iki numaramız da Ake'ydi. Biz de hocayla bunu belirledik. Ve buna göre izlemeler yapıldı. Ve oynatacağı oyuna da hocanın Ake transferi uyuyor deyip de Ake'ye gidildiyse de bence çok yerinde bir hamle Fenerbahçe tarafından yapılmıştır. Önce bunu duymak lazım.
1: Bence burada en kıymetlisi Pep Guardiola tedrisatından geçmiş bir oyuncu. Yani bu tip durumları ben önemsiyorum en azından kendi adıma. Çünkü kariyerinde mesela son 10 yıla bakıyorum. Chelsea dönemi var. Chelsea ile kazanmış olduğu yine Premier Lig şampiyonlukları var ama o dönem tabii biraz daha genç yaşta bir oyuncu. Dönemde, evet. Asıl sıçramayı zaten Bournemouth'ta yapıyor. Bournemouth'ta gösterdiği performansla City'ye transfer oluyor. 6 sezon boyunca City'de forma giyiyor. Son dönemde biraz gözden düştü ama zaten City gibi takımlarda teknik adamlar neredeyse tüm oyuncuları kullanıyorlar. Yani bizden biraz daha farklı oradaki durumlar. Yani Ake 32 maçta sonuçta süre almış geçtiğimiz sezon City'de. Artık yeni sezon itibariyle Fenerbahçe forması giyecek. Bir soru var. Miraç Bey demiş ki ne zaman İstanbul'a gelecek Ake? Dünya Kupası'nda forma giydi. Hollanda formasıyla birkaç gün önce Fas'a penaltılarda elenip Hollanda turnuvaya veda etmişti. Haliyle bir izin süreci olacak. Ake'nin Avusturya kampına Fenerbahçe'nin katılması bekleniyor. İlerleyen günlerde Ake konusu bu şekilde. Osterwolde konusunda planlama değişir mi sence Kaya?
0: Ya İsmail Hoca'nın burada verdiği rapor önemliydi. Kadroda tutacağını söyledi. Şimdi Ake transferini gerçekleştirdikten sonra, bu arada şu da var. Ake savunmanın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Yani solda da oynatabilirsiniz, sağda da

0: oynatabilirsiniz. Her bölgede rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oyuncu. Bunu düşünerek de elinde Oscar Wolde'yi de değerlendirip bazı maçlarda hamle oyuncusu olarak, bu işin sakatlık yönü de var tabii ki. Şimdi Ake ismi ön plana çıktığında daha da fazla belki bu denklemin ortaya çıkma ihtimali daha da yüksek olarak görülebilir. Bence elinde tutacaktır yine hem sol bekte hem de sol stoper olarak Oscar Wolde yedek anlamda. Ama şöyle de düşünebiliriz. Sol bek oynatır, sol stoper Ake ile devam eder, sağda Skriniar, Semedo savunma hattıyla da belki farklı bir tandem de ortaya çıkarmaya çalışabilir İsmail Hoca. Burada Osterwolde'nin hızından faydalanacaktır. Ake hem hızlı hem savunması yüksek olan bir oyuncu. Her şeyi bir kenara bıraktık. Tecrübesi olan bir oyuncu. Şampiyonluk yaşamış. Fenerbahçe'nin 12 yıldan beri şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu ve şiddetle istediğini her zaman burada konuşuyoruz, biz de tartışıyoruz. Ama sezon sonunda neden gelmedi? Bireysel hatalar mı yoksa yapılan planlama mı? Tabii burada şuna katılıyorum ben de. Eğer Ake gibi bir oyuncuyu transfer ediyorsanız, bunun sakatlık riski çok fazlaysa arkasındaki oyuncuyu hazır tutmanız lazım. Ya da bir transfer yapma ihtimaliniz var mı? Şu an Ake ile beraber 22 yabancısı oldu ya da 23
1: oldu.
0: 23 mü oldu?
1: Evet.
0: 23 yabancısı oldu Fenerbahçe'nin. Yani elden çıkarılacak oyuncular da var tabii ki. Ama Osterwolde planlaması Ake'nin yediği olarak mı yoksa sol bek olarak mı değerlendirecek? Burası çok önemli bence. Ama varsayım üzerine konuşuyorum. Bu transferi gerçekleştirdik. Bir tane de yerli stoper alalım düşüncesi varsa Fenerbahçe'de, doğru bir strateji üzerinden devam eder. Çünkü bu sezon hem Avrupa'da oynayacağınız ön eleme maçları, lig temposu, Ziraat Türkiye Kupası, yine çok fazla maç oynayacaksınız. Yani bunu sadece lig olarak bakmak büyük bir hata olabilir. Fakat Osterwolde'nin elde tutulması doğru mudur? Yedek kulübesinde evet, ilk 11 düzeyinde bana göre hayır.
1: Şimdi şöyle, Ake'nin kariyerinde elde etmiş olduğu bazı önemli şampiyonluklardan bahsetmek istiyorum. Mesela UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var 2022-23 yılı, hatta İstanbul'da bu şampiyonluğa ulaşmıştı o dönem. Manchester City formasıyla İngiltere Premier Lig'de tam 6 şampiyonluğu var. 4'ü Manchester City dönemi, 2'si Chelsea dönemi, ama Chelsea döneminde biraz daha genç bir oyuncu olarak takımda bulunuyordu. Süper Kupa, Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu var yine. FIFA Kulüpler şampiyonluğu var. Yine City'de, İngiltere'de FA Cup şampiyonluğu var. Yani biraz kazanma alışkanlığı da olan bir oyuncu. Yani winner var olarak tanımlayabileceğimiz profile de uyan bir oyuncu gibi sanki Ake.
2: Tabii yani bu seviyelerde oynadığınız zaman City'de forma giyiyorsanız zaten kupa koleksiyoneri oluyorsunuz ister istemez yani. O kadroda tutunabilmiş olmak bile bence kıymetlidir. Ve burada İlkay Gündoğan'ın kariyeri gibi aslında. City'de o kadar uzun süre forma giydikten sonra bir şekilde hanenize yazdırdığınız kupaların sayısı da saymakta zorlanacak seviyeye gelebiliyor. Ake'nin durumu da benzer bir durum. Burada Galatasaray'ın izlediği yola benzer bir yol aslında Fenerbahçe'de izledi ve Galatasaray İlkay'la yaptığı anlaşmaya paralel City'den Ake'yi getiren bir Fenerbahçe vardı. Ama bu şunun altını çizmek lazım. İlkay'dan gördüğümüz senaryo şuydu. İlkay bu ligde çok zorlandı. Ha, tabii ki de Ake'nin daha genç olduğu gerçeği var. Ama burada Süper Lig'in kendi içindeki dinamiklerin de çok bambaşka seviyede olduğunu söylemek lazım. Bu yüzden de Fenerbahçe Ake ile ilgili en doğru formülü bulursa verimli yukarıya çeker. Şunu söyleyeyim. Birincisi, oyuncu üçlü savunmada çok net oynayan bir isim. Burada hocanın bir elini güçlendirecek. İkinci opsiyon, dörtlü savunmada sol bek, sol stoper mevkisi olarak oynayabiliyor. Sol bekte oynadığı maçlar var ve sol merkez oyuncusu olarak da oynadığı maçlar var. Ve bu kadar joker bir isim olması da aslında İsmail Hoca'nın elini elbette güçlendirecek. Ama yinelemiş olayım. Fenerbahçe'nin Osterwolde, işte Ake ya da buna benzer oyunculardan da ziyade seviye atlamaya ihtiyacı var. Artık savunmada böyle gözünü kapattığı zaman taraftarların, işte bizim savunmamız sağlam duygusunu hissetmesi gerekiyor. Bu duyguyu hissetmeyeli de çok uzun zamanlar oldu Fenerbahçe'de. Bunu yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk elde etmesi daha kolay olacaktır. Böyle gözlerimi kapatıp böyle geçmişe gidiyorum. Bana böyle en böyle rahat savunma hattı olarak Fenerbahçe'nin iyi performans gösterdiği dönemler, mesela Bruno Alves'lerin olduğu yıllar geliyor. O kadar uzun zaman oldu. Hatta Josef

0: Souza ile Mehmet Topal'ın merkezde ikili oynadıkları o dönemler geliyor. Ve bu kadar uzun süredir savunmanızla alakalı planlarınızda karavan atıyorsanız, ki bence karavan atmak bu. Sadece yani bu transfer nezdinde demiyorum. Yani süreç içerisinde bu denli şampiyonlukları savunma performansı ve kaleci performansıyla kaybediyor olmak bence bir karavan atmaktır. Fenerbahçe'nin bir kere burayı seviye atlatması şart. Ake bunlardan bir tanesidir. Daha da güçlülerine ihtiyaç var. Daha önemli transferlere de ihtiyaç var. Ve Fenerbahçe'nin acilen kadrodaki savunma performansını tam olarak veremeyen isimlerle vedalaşıp orayı biraz da üst segment oyuncularla doldurması gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece süreçte, yol içerisinde çok kaza gol yiyorsunuz. Çok fazla şuta sebebiyet veren hata yapıyorsunuz. Çok fazla penaltıya sebebiyet veren oyuncularla oynama ihtimaliniz oluyor. Bunları yaşamak istemiyorsanız da bir kere savunma dörtlünüzü böyle çok istikrarlı, düzenli bir hale getirmeniz gerekiyor.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin 23 sözleşmeli yabancı oyuncusu var artık Ake transferiyle beraber ve bunun 7 tanesi kurala uyan, yani 2003 ve sonrası yıllarda doğmuş isimler, 16 isim ise diğer kısımda aslında. Ve yapılacak olan takviyeler de var. Yani şimdi hücum bölgesi için bir santrafor, sağ kanat, hatta takviyeleri konuşuluyor. Hiç eksilmeden aslında minimum 2 takviye daha Fenerbahçe yapacak gibi görünüyor. Bu denklemde de birçok isimle aslında yolların ayrılması gündeme gelecek ister istemez. Burada haberimize, bugün bizdeki habere baktığımızda işte ilk yolcular Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic olacak diyor Erdem'in bizimle paylaştığı bilgi. Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğini bu anlamda da sanki çok titizlikle yürütmesi gerekiyor gibi Kaya.
2: Tabii şöyle bir durum da var. Ben bu transferi Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeden önce bu elindeki oyunculardan çıkmasını beklerdim zaten. Yani bunun üzerine tamam, kontenjanınızda belki şu an Ake'ye harcayacağınız limit kadar bir limitiniz vardı, onu da kullandınız. Ama geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe bir ceza yedi zaten UEFA'dan. Hani bu, evet, riski alarak hala devam etmesi çok düşündürücü geliyor bana. İlla ki bu oyuncularla vedalaşılması lazım. Çoğunluğuyla daha da çok, hani şöyle düşünüyorum, Sayın Başkan'ın da kolaylık sağlayarak bu oyuncuları takımdan gönderilmesi planlanılacaktır burada. Fenerbahçe'nin zaten şimdi kontenjan olarak da hani 10 artı 4'e uyacak ciddi anlamda oyuncusu olsa bile oradan da doğru isimleri seçmesi lazım İsmail Hoca'nın da. Böyle bir durum da var. Geri kalan oyuncuları ya kiralık olarak göndereceksiniz.
1: Oradaki
2: ya da
1: isimler, işte yanlış hatırlamıyorsam Nene var, evet, Şerif var, Archie Brown var, yeni transferlerden Diouf var, Mimovic. Yine oradaki isimlerden birisi Omar Fayet var. İsmini unuttuğumuz oyuncular da var yani.
2: Mesela Omar Fayet'i ciddi anlamda yani unuttuğumuz, denkleme
1: yılın bu dönemlerinde Omar Fayet hayatımızda bir giriyor fakat sonra kayboluyor gidiyor. Yani her sene bir bu tarihlerde ismini hatırlıyoruz. Bu anlamda planlama, yani nasıl
2: zor
1: olacak?
2: Yani çok zor, zor bir planlama bir olacak zor burada. İlk önce elinizdeki oyunculardan net olarak çıkmanız gerekiyordu. Evet, üzerine bu transferi yaptınız. Şimdi bir yandan da şunu düşünüyorum. Serdar Dursun diyecektim. Sürekli Serdar Dursun son günlerde transferiyle alakalı da gündeme geliyor. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi sonrası bir sakatlık yaşadı bu oyuncu. Şu an mesela Ake'yi aldınız. Aynı durum savunmada da yaşansa lig başlamadan, Allah korusun, yani antrenmanlarda, bu sefer dediğimiz senaryoya dönülecek burada. Çok garanti bir isme gidip Ake'yi onun yediği gibi düşünmek daha büyük bir, ne derler, anlamlı bir hamle olurdu daha doğrusu. Şimdi Ake transferini yaptınız. Bunun arkasında bekleyecek olan oyuncuyu da hazır tutmanız gerekiyor.
1: Tabii.
2: Vedat Muriç şu an sakatlandı. Hızlıca Fenerbahçe'nin bir santrafor alması lazım. Şu an ön eleme maçları her ne kadar hafife alınsa bile bu maçlar çok güçlü karşılaşmalar olabiliyor. Rakibiniz size zorluklar çıkarabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin şu an hızlı bir şekilde Ake'den de önce bence bir santrafor alması gerekiyordu. Çünkü bir sakatlık yaşandı burada.
1: Peki sence alacak mı?
2: Bence alacak. Yani şöyle alacak. Elindeki oyuncuları bir süzgeçten geçirecek. Yani Talişka ile alakalı ya da işte farklı yabancı oyuncularla, orta sahadaki özellikle Kante'nin maaşı ile alakalı çok fazla tartışılıyor.
1: Birazdan onu soracağım. Hatta bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı onunla ilgili.
2: Evet.
1: Birazdan Kante konusunda daha detaylı bir şekilde konuşuruz tabii ki.
2: Yani burada şu var Furkan, net olarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç bir sakatlık yaşadıysa ligde de mesela bu süreç nasıl ilerleyecek? Bu oyuncu bir sakatlık yaşadı, Fenerbahçe bir santrafor almadı diyelim. Yine hani geçtiğimiz sezonun

0: Aynı durumu mu izleyecek Fenerbahçe taraftarı? Yani ileri uçta Kerem Aktürkoğlu, Talişka gibi çözüm mü üretmeye çalışacak? Çok büyük bir hata olur bu. Bunu savunma yönü de böyle. Ake'yi şu an en üst profil olarak görüyor Fenerbahçeli yöneticiler. Yapılan transfer, Ake'nin üzerinde de bir isim transferi yapılacağını ben düşünmüyorum zaten savunmada.
1: Savunmaya mı?
0: Tabii.
1: Ben de beklemiyorum.
0: Yani bu olursa yerli olur. Daha çok işte tamam biz bu oyuncuyu aldık ama sakatlanırsa da bu oynayacak yerine deyip altını doldurabilirler. Böyle bir planlama yapabilirler. Onun dışında bunun örneği zaten az önce de söylediğim gibi santraforda oldu. Muriç bir sakatlık yaşadı. Bir aylık bir süreç yok denildi. Onun yerini kimle dolduracaksınız? Yani evet, bir santrafor mutlaka alınması lazım.
1: Şimdi Talişka Hull City haberlerini sormuş mesela bir izleyicimiz. Bugün Erdem gündüz saatlerinde yapmış olduğu yayında Talişka'nın Hull City'ye çok sıcak bakmadığını, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylemişti. Yani şu an için en azından bugün bu saat itibariyle çok yakın görünmüyor ayrılığı Anderson Talişka. Ben neden sordum santrafor alacak mı Fenerbahçe diye. Yani bu denklemde bence böyle bir isteği var Fenerbahçe'nin santrafor almak gibi ama bu kuralla birlikte çok da kolay da değil. Yani eldeki isimlerden çıkmadan özellikle hücuma, yani santrafora bir takviye daha yapabilmek bana şu an için çok kolay görünmüyor. Öncelik bence başka mevkiler var. Sağ kanat mesela onlardan birisi olabilir gibi geliyor bana. Bununla ilgili Adli Demirbağ konusunda biraz konuşabiliriz. Mesela yerli bir stoper takviyesi
2: şart.
1: Çağlar artık yok gibi mi düşünmek gerekiyor?
2: Yani şöyle, tabii mecburiyetler Çağlar'ı tutabilir. Yani yeni kurallar ve biraz daha mecburiyetler Çağlar'la devam. Çünkü kadroyu zaten çok büyük bir revizyona sokacaksınız. Bir de orada Çağlar'la vedalaşmak yerine Çağlar'ı opsiyon oyuncu olarak orada değerlendirmek tercih edilebilir. Bu yüzden de Çağlar'ın kulübede olduğu, Adil'in belki transfer edilip rekabet içine sokulduğu bir planda, Osterwold'e varken, Ake varken, işte Skriniar varken, yani burada bir beşli planı savunmada düşünülüyor olabilir. Yani bu çok uzak bir ihtimal değil. O yüzden de bir yerli savunmacı hamlesi Fenerbahçe'den göreceğiz. Talişka konusunda da Fenerbahçe'nin karşıda bir Premier Lig takımı olduğunu unutmaması lazım. Bu yüzden de bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Yani Hull City şunu gösterdi. Şampiyonşipteyken dahi Süper Lig'deki oyunculara çok ciddi yönelen bir Hull City vardı. Şimdi hem Galatasaraylı oyuncuların hem de Fenerbahçeli oyuncuların her an Premier Lig'den teklif alma ihtimalleri var. Ve bu her zaman geri çevrilebilecek bir durum değil. Bir oyuncunun Premier Lig'de oynama hayali tabii ki de bu işin zirvelerinden bir tanesi. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Premier Lig'de gider sıralama.
1: Doğru.
2: Ve burada Premier Lig'den bir teklif geliyorsa, Talişka belki bugün çok sıcak bakmıyor, bilgileri geliyor olabilir ama bu işin yarınında bir anda fikirler değişebilir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin hep bir opsiyonla ilerlemesi lazım. Her mevkide. Bu süreçte Fenerbahçe erken sezon açan durumda ve bu yüzden de her an her oyuncusu gidebilecekmiş gibi düşünmesi şart. Tabii burada bu kadar yabancı oyuncunun olduğu bir denklemde de çok yüksek ihtimal sezon başlarken de bu oyunculardan bazılarına çıkılamadığını göreceğiz. Kolay bir iş değil. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın önceki döneminde de sıklıkla şahit olduğumuz lisansı çıkmayan bazı oyuncular da olabiliyordu. Burada da yine benzer bir duruma gelebilir Fenerbahçe. Ve bu kadar yabancı kadronun oluşmasına, bu kadar plansız kadronun oluşmasına sebebiyet verenler de buradaki maddi kaybın elbette sorumlular arasında yer alacaktır.
1: Peki Fenerbahçe'yi bu şekilde noktalamış olalım ama şu bilgiyi de aktaralım santrafor konusunda. Çünkü bir beklenti taraftar nezdinde var muhakkak. İsim olaraksa gündemdeki isimler mesela bugün Dušan Vlahović ismi Fenerbahçe'de gündeme geldi, basına yansıdı. Zaten bir süredir Serhu Giresi ismi var, az önce Erdem de bahsetmişti. Oli Watkins yine konuşulan isimlerden birisi. Sağ kanat içinde Mason Greenwood'u bekliyor Fenerbahçe taraftarı. İlerleyen günlerde, yani bu önümüzdeki pazartesi günü itibariyle sanki yeni haftada Fenerbahçe'nin hücum hattında da önemli gelişmeler yaşanması kuvvetle muhtemel. Ayrılacak isimlerle ilgili olarak da yine bakalım nasıl bir planlaması olacak Fenerbahçe'nin. Bu şekilde noktalamış olalım. Beşiktaş'la devam edelim değerli izleyenler. Transferin aslında tıpkı Fenerbahçe gibi biraz benzer bir süreç yaşıyor Beşiktaş transferde. Sezonun ilk resmi maçı 23 Temmuz'da Midtjylland'da oynayacak Beşiktaş ilk resmi maçını. Siyah beyazlı ekibin transfer planlamasını da A-Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Yıldız, sana ve konuklarına.

0: Kaleci mevkisi, sol bek mevkisi ve sol kanat mevkisine Beşiktaş öncelik vermişti. Sol bek transferini tamamladı ve ardından şimdi ilk hedef Alexander Nübel kaleci transferi. Beşiktaş Nübel için Bayern Münih'e yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Nübel Bayern Münih'in teklifini kabul etmesini istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmesini istiyor. Bayern Münih kulübünün görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyaz ekibin temsilcileri hem oyuncu tarafı hem de Beşiktaş tarafı Bayern Münih'i ikna etmek için ortak bir şekilde hareket ediyor Furkan Yıldız. Oyuncu tarafıyla hiçbir pürüz yok. Beşiktaş Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Menajeri de 10 Haziran'da İstanbul'a gelmişti. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaşlı yetkililerle oyuncunun menajeri bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu tarafı Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. İstanbul'da yaşamaya sıcak bakıyor. Dünya Kupası sürecinden dolayı birazcık uzamıştı süreç ama Almanya'nın da elenmesiyle beraber ki Dünya Kupası'nın kadrosunda bulunuyordu Almanya'da Alexander Nübel. Görüşmeler daha da hız kazandı. Beşiktaş dediğim gibi 5-6 milyon euroluk bir teklif yaptı ve teklifini arttırmayacağını Alman kulübüne iletti. Ben bu transferin 10 gün içerisinde en az ya da en fazla kaleci transferinin de bitmesini bekliyorum. 10 gün içinde bu transferin artık noktalanmasını bekliyorum. Beşiktaşlı yetkililer Midland maçına çıkacak. Midland maçına çıkmadan önce bu transferi bitirmek istiyor ve Nübel'i kadroya kazandırmak istiyor. Oyuncu tarafı da baskısını kuruyor. Beşiktaş'a gelmek istediğini Bayern Münih'e bildirmiş durumda. Eş zamanlı olarak da baskıyı sürdürüyorlar. Bayern Münih'te de bir sportif direktör değişikliği yaşandığı için süreç aslında biraz daha uzadı. Ben bu hafta içerisinde bu transferin de bitmesini bekliyorum Furkan Yıldız.
1: Efecan, Nübel konusunu gayet detaylı bir şekilde özetlemiş oldun. Sormak istediğim diğer konu Salih Özcan konusunda yeni bir gelişme var mı? Beşiktaş resmi bir teklif yapmıştı. Senin en son paylaştığın bilgi bu şekildeydi ve Dušan Vlahović ya da Trossard bu isimlerle ilgili olarak da son durum nedir? Trossard'ın alternatifi kim bir de kanat bölgesinde Beşiktaş'ta?
0: Tabii ki şöyle başlayayım. Salih Özcan konusuyla başlayayım. Beşiktaşlı yetkililer kaleci sol kanat transferini bitirmek istiyor ama ardından da yerli hamlesi olarak da milli takımın önemli isimlerinden biri olan Salih Özcan'la da görüşmelerini sürdürüyor. Ki şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Salih Özcan'ın menajeri aynı zamanda Trossard'ın da menajeri ve bu görüşmelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Beşiktaş Salih Özcan tarafına bir teklif yaptı. Resmi teklifini iletti ve bizim sana vereceğimiz rakamlar bu rakamlar dedi. Bu rakamlarda eğer gelmek istersen yarın biz seninle sözleşmeyi imzalayabiliriz dedi ve Slovakya kampına da davet etti. Artık top Salih Özcan tarafında. Ben bu transferin de 2-3 gün içerisinde en az bitmesini bekliyorum ki Salih Özcan da şu an Bodrum'da tatilini sürdürüyor ve bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Bodrum'da bulunuyor oyuncu. Beşiktaş resmi teklifini yaptı ve Salih Özcan'dan gelecek yanıtı bekliyor artık. Beşiktaş yetkililerle konuşumuzda şunu da ifade ediyorlar. Hem Alexander Nübel hem de Salih Özcan ve İlhan Fakıllı transferlerini Midland maçına kadar yetiştirmek istiyoruz diyorlar. Bu transfer görüşmeleri de Salih Özcan'da da artık Beşiktaş'ın hamlesi yapıldı. Hamleyi yaptı Beşiktaşlı yetkililer. Salih Özcan'dan gelecek cevabı bekliyor. Sadece hem oyuncu tarafıyla hem de menajeriyle görüşmelerini sürdürüyorlar. Salih de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ufak bir rakam var arada Beşiktaş'ta Salih'in istediği rakam arasında. Ben onun da pürüzsüz bir şekilde hallolacağını düşünüyorum. Gelen bilgiler de o yönde Furkan Yıldız. En kısa sürede bu transfer de tamamlanacak. Ki dilersen de şimdi kısaca Trossard meselesine değinebilirim.
1: Evet, senden hızlıca Trossard ve Vlahović konusunda toparlamanı rica edeceğim.
0: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard'a biz sana bonservis vereceğiz. En azından biraz isteklerini düşür. İmza parası olmasın. Sözleşme süresini azalt diyor. Beşiktaş Arsenal kulübüyle her konuda anlaşmayı sağladı. Kulüp tarafında herhangi bir sorun yok ki Önder Özen de şu ifadeyi kullanmıştı. Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncunun kulübüyle anlaştık demişti. Bu isim Leonardo Trossard kulüp tarafıyla anlaşmayı sağladı. Leonardo Trossard yaklaşık 4 senelik bir kontrat istiyor ki 31 yaşında futbolcu. Önemli bir isim. Dünya Kupası'nda da Belçika'nın önemli oyuncularından biri olarak yer alıyor. O da Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyorum. Benim ücretim bu, istediğim kontrat süresi de bu diyor. Sayın Başkan Serdar Adalı görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor Leonardo Trossard tarafında. Bu transferi de bitirmek istiyor, amaçlıyor Beşiktaş kulübü. Dediğim gibi kontrat süresiyle ilgili bir anlaşma söz konusu olmadığı için transfer sonuçlanamıyor. Trossard tarafı Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Arsenal kulübü

0: ayrılığına izin veriyor. Kontrat süresinde anlaşma sağlanırsa ve o istediği imza parasında da Beşiktaş'ın istediği seviyelere gelirse bu transferin de sonuçlanmasını bekliyorum ben Furkan Yıldız. Vlahovic konusuna da geçmek istiyorum artık yavaş yavaş.
1: Lütfen.
0: Beşiktaş Başkanı, Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahovic'e şunu söyledi. Ben sürekli olarak da bunu dile getiriyorum. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz senin istediğin tüm mali şartları yerine getireceğiz diyor ve Beşiktaş kulübü şu anda Vlahovic'e teklif yapan kulüpler arasında en yüksek ücreti veren kulüp konumunda bulunuyor ve Beşiktaş Vincenzo Italiano üzerinden de görüşmelerini sürdürüyor oyuncu tarafıyla. Vincenzo Italiano oyuncu tarafıyla yaklaşık 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vlahovic Türkiye'de tatilini yaptı. Kendi kondisyonlarını da Türkiye'ye getirdi. Bodrum'da tatilini gerçekleştirdi ve dün de İtalya'ya geri döndü. O bilgiyi de vereyim. Şu an oyuncu İtalya'da. Beşiktaş oyuncu tarafına en iyi teklif yapan kulüp dedik ama bir de şu boyutu var transferin. Oyuncuya teklif yapan takımlar hep yedek olma anlamında bir teklif yaptı. Yani ilk 11'de oynama şansı düşük. Yani Bayern Münih, Juventus bu kulüpler oyuncuya teklif yapan takımlar. Ama oyuncu aynı zamanda hem yüksek bir rakam istiyor hem de ilk 11 oynamak istiyor. Bu yüzden Beşiktaş'ı bir adım daha öne koyan durum bu. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e takımın starı olmayı vaat ediyor. İlk 11'in en önemli isimlerinden biri olmayı vaat ediyor. Vincenzo Italiano da oyuncuya şunu söyledi. Sen Beşiktaş'a gelmeyi kabul edersen seninle birlikte Fiorentina'da yaşadığımız o görkemli günleri tekrardan yaşamak istiyorum. Senin de futbola dönüşünü daha iyi, daha yüksek bir seviyede sağlayacağım dedi. Bu mesajı verdi. Oyuncu tarafı da 5 büyüklükten teklif beklediğini bildirdi ve Beşiktaş'ı beklemeye aldı. Beşiktaş da Dusan Vlahovic'i beklemeye aldı. Peki. Ama bu transferin çok yakın bir süre içerisinde bitmesini de beklemiyorum. Çok zor bir transfer ama Beşiktaş şu an en iyi konuda bulan kulüp tarafında bulunuyor Furkan Yıldız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Efe Can Öztaş Beşiktaş'ın transfer gündemini bizler için özetlemiş oldu. Alexander, Nübel, Dusan Vlahovic, Leandro Trossard, Salih Özcan, İlhan Fakıl oldukça çok uzun bir liste. Oldukça gerçekten iyi isimler Beşiktaş'ın. En azından bu transfer döneminde yani gittiği, görüştüğü, listesini aldığı, gündemini aldığı isimler en azından sanki doğru isimler gibi görünüyor baktığımızda. Dusan Vlahovic konusunda ama Efecan şunu da son olarak ekledi. Kolay bir transfer olarak görmüyorum. Biraz zaman alabilir bu konu dedi.
2: Ya oyuncunun da tabii ki beklediği kulüpler var burada. Yedek kalmayı istemeyen bir oyuncu tabii ki gideceği yerlerde de. Beşiktaş'ta en çok bu teklifte cezbeden nokta ise Beşiktaş'ın zaten birinci santrafor olacak. İyi bir maaş da teklif ediyor Beşiktaş burada. Zaten başkan da net olarak bütün her şeyi, sorumlulukları ele alacağını söylemiş. Rakamsal boyutta da bir sorun çıkarmayacağını. Yani ben bunu geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Vlahovic'i izlemek isterim Süper Lig'de. Yani heyecan verir. Hangi takımda olursa olsun. Çünkü Süper Lig'in evet biz hep böyle marka değerini tartışıyoruz ama İyi futbolcular da son dönemlerde iyi transferlerde geliyor buraya. İzlemek daha da keyifli olabilir. Beşiktaş formasıyla tabii ki taraftarların da hayalini kurduğu oyunculardan bir tanesi. Yine kalede Nubel'in düşünülmesi. Hep yani bu sezon Beşiktaş'ın transferde ya şöyle söyleyeyim hep A plus oyunculara gitmesi çok önemli. Böyle ne derler 10 üzerinden işte 9'luk oyuncu üzerinde durup da hiç böyle Beşiktaş bir anda 4'lük 5'lik oyuncu bakalım maddi durumumuz şöyle diye bir düşünceye kapılmadı bu sezon başlangıcında. Yani bence bu önemli. Bir hedef koydu başkan ortaya. Bir vizyon var. Ama bu istenilen oyuncular yeni teknik adamın listesinde olan oyuncular zaten. Teknik ekibin onayladığı isimler üzerinden bu çalışmalar yapılıyor. Önemli olan bu transferleri bitirmek Beşiktaş'a kazandırabilmek tabii burada da.
1: Doğru.
2: Yeni sezonda unutulmasın yani her sene şimdi biz şunu söylüyoruz. Şampiyonluk yarışında evet son 4 sezondur Galatasaray şampiyon ama Trabzonspor geçtiğimiz sezondan bazı durumların inşasını yaptı. Oyuncu satışı alışı gibi. Yani üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe uzun yıllardan beri Süper Lig'de şampiyon olamayan bir takım zaten. Her sezon istiyor iddialı isimlerle. Galatasaray zaten omurgasını bozmak istemeyen bir senaryoyla devam ediyor. Çok fazla transferle alakalı taraftarında beklentisi var ama şuna geleceğim burada. Beşiktaş'ta yeni bir kadro oluşturarak bu yarışta olmak istiyor bu sezon artık. Çünkü son 4 sezondur hep bu deneniyor. Bir şekilde olmuyor.
1: Bunu yapmak zorunda
2: bir de. Tabii. Yani bu zaten bir hedef olarak algılanmamalı doğal bir durum.
1: Bu şampiyonluğa istek değil,

0: Aç Beşiktaş için yani kadroyu kesinlikle da değiştirmek, omurgayı yenilemek Beşiktaş'ta mutlaka bu gerekiyor. Transfer döneminde olması gereken bir hadise. İsimler Nübel, Trossard, Vlahovic, yerli isimler İlhan Fakılı, Salih Özcan. Evet. Şu an için somut olarak gündemdeki kişiler bunlar.
1: Yani anlatılanlara göre de birçok oyuncu zaten gelmeye hazır.
0: Evet.
1: Sadece kulüple anlaşılması bekleniyor ki Nübel hamlesi bence yani çok sükseli bir iş. Yani Bayern Münih performansına baktığınız zaman ki son sezonda çok sayıda maça çıkmış olan ve takımın çok önemli bir ismi. 29 yaşında.
0: Doğru.
1: Böyle bir ismi Beşiktaş getirebiliyorsa.
0: Almanya'nın Dünya Kupası geniş kadrosundaydı.
1: Evet. Yani Beşiktaş eğer Nübel'i getirebiliyorsa belki de Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır getirdiği en iyi kaleci ismi olabilir Nübel. Birisi bu. İkincisi de diğer isimler konusunda da bir kere Beşiktaş en azından ayağı yere basan bir yol haritasıyla gidiyor. Ve burada isimleri belirlerken de Önder Özen'in özellikle belirlediği bir yol haritası var. Buna göre hareket ediyorlar. Ve bu isimleri bitirme konusunda da artık aceleci davranmaları da gerekiyor. Dünya Kupası herkes gibi Beşiktaş'ın da önünde bir engeldir. Fakat Beşiktaş'ın Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle karşılaştırdığımız zaman kadrosunu en fazla revize etmesi gereken camia olduğu da bir gerçek. Ve bunun için de kısıtlı bir zamanı var. Ve gelecek sezonu kaybetmek istemiyorsa da bu yapılanmayı sağlamak için de elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü bir tarafta İsmail Kartallı, Fenerbahçe, Oğuz Çetinli, Aziz Yıldırım'la gayet de bu camiayı yakinen bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Dengelerden bahsediyoruz. Diğer tarafta zaten 4 yıllık bir istikrar. Bir tarafta Trabzonspor, Fatih Tekke ile ve başkanla o yakalanmış olan tablo. Bu denklem içerisinde siz bir yer almak istiyorsanız da bir kere yeni bir hoca, kulübü bilen bir sportif direktör ama yeni bir sistemin içerisine adım atmış olan ve omurgasını değiştirmeye çalışan bir Beşiktaş olduğunuz için de biraz hamleleri yaparken çabuk davranmanız, bir de sizi bekletmek isteyen oyunculardan vazgeçip belki de hızlıca transferini bitirebileceğiz. B planlarına da dönmeniz burada çok önemli.
0: Beşiktaş'ın da ilk resmi maçına tam 20 gün var bugün itibariyle. Bu anlamda biraz vakitte daralıyor takviyeler için. Reklam vaktimiz gelmiş değerli izleyenler. Transfer raporunda sadece ilk saati noktalıyoruz. Kısa bir ara ardından Galatasaray ve Trabzonspor konuşacağız.
2: Messi geliyor. Lionel Messi'den harika bir gol.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Bu saat dilimine ise Galatasaray'la başlıyoruz. Transferin sessiz takımı son şampiyon Galatasaray'ın nasıl bir planlama yapacağı, ilk takviyesinin kim olacağı bu transfer döneminde fazlasıyla merak ediliyor. KTM'de tabii ki sorularımız olacak. Gündemdeki isimler özellikle santrafor bölgesi için artık zannediyorum ki Mauro Icardi yok. Yani
2: artık defter kapandı diyebiliriz.
1: Gelişme İkali'de olmasını herhalde beklemiyoruz bundan sonra. Farklı bir gelişme.
2: Yok, beklemiyoruz.
1: Yani peki, santrafor noktasında ise John Duran ismi konuşuluyor. İşte Omar Marmuş ismi yine basında adı geçen diğer bir oyuncu. Galatasaray'ın Icardi sonrası ikinci santraforu kim olacak Kaya?
2: Şimdi şöyle, Galatasaray'da artık Icardi ile yollar ayrıldı denilebilecek noktaya geldik. Çünkü
1: orada çok özür diliyorum. Ekranın alt kısmından da geçiyor. Bir son dakika gelişmesi var. Trabzonspor Kulübü teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gitti ve 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarıldığını açıklamış oldu. Bu gelişmeyi paylaşalım. Birkaç saat önce Fatih Hoca, Fatih Tekke, Aspor'un sorularını yanıtlamıştı. İlerleyen dakikalarda Fatih Hoca'nın transfer konusundaki açıklamalarını yine transfer raporunda konuşacağız. Biz devam edelim lütfen.
2: Evet, Icardi'nin menajeri Pino net olarak satır arasında şunu geçirdi. Galatasaray'la ilk görüşmede anlaşamadıklarını ve şu an Dursun Özbek'le de bir bağlantısı olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, kısacası süslü cümlelerle bu süreci biraz daha uzatma yönünde bir açıklama okuduğumuzu ben düşünüyorum. Ve hep aynı noktadaydık. Icardi'nin yeni sezon

0: Galatasaray'ın daha doğrusu yeni sezon planlamasında Icardi'nin olmayacağı yönünde. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbek teklifini yapmıştı. Icardi cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Anlaşamamışlardı. Ve resmi olarak da zaten oyuncunun kontratı da bitmiş durumda. Daha çok Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Mauro Icardi ve Pino şu an inceliyor. Ayrıca İtalya'dan Como'nun net olarak ilgisi var. Ama oradaki rakam maaş olarak 2,5 milyon euro bir Icardi'ye bütçe ayrıldı. Ama Icardi buna çok fazla yanaşmıyor. Yani hem İtalya hem Suudi Arabistan buradan Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri daha çok değerlendiriyorlar. Galatasaray'da Icardi defteri artık kapandı diyebiliriz. Yani bu saatten sonra sürpriz bir gelişme olmazsa, yani çok çok önemli bir durum yaşanmazsa.
1: Yani ben, bir devir aslında sona ermiş oldu.
0: Evet, yani bir devir ama çok ciddi de bir iz bıraktı.
1: Tabii.
0: Yani kesinlikle. Bu sadece hani güzelleme için söylemiyorum bunu, yani da.
1: 4 yıla sığdırabileceği bence kesinlikle maksimum düzeydeki katkıyı ve güzellikleri sığdırdı Icardi Galatasaray'da.
0: Kesinlikle. Zaten hani Galatasaraylı küçük çocukları daha çok ilgilendirmesi takımla ya da farklı takımdaki taraftarlar, minikler ya da büyükler de diyebilirsin bunu. Herkes bir sempati besledi. Icardi için takımını değiştirenler de tabii ki oldu günün sonunda, ama şimdi Galatasaray'da Osimhen gibi bir gerçek var. Osimhen'in arkasında bekleyecek profil ve santrafor hem maliyet hem yaş itibariyle John Duran zaten. Galatasaray şu an John Duran'la temas halinde, şu an oyuncuyu bekletiyorlar. Icardi ile net bir şekilde, resmi bir şekilde yollar ayrıldıktan sonra Galatasaray John Duran'ı açıklamayı planlıyor.
1: Bu konuda buradaki, yani ayrılık kesinleştikten sonra bir resmi açıklama yapar mı Galatasaray kulübü?
0: Teşekkür eder.
1: Teşekkür mesajı.
0: Tabii. Yani Galatasaray kulübü de Icardi de çok iyi bir şekilde birbirlerine veda etmek zorunda zaten burada. Galatasaray kulübünden bir teşekkür mesajı büyük ihtimal yayınlanır. Icardi de tabii ki burada paylaşımını yapar. Ama arka planda Galatasaray'ın santrafor attığı için çalışmaları devam ediyor burada. John Duran'da bu kadar çok Galatasaray'ın sıcak bakma sebebi de şu zaten. Tamam, disiplin işin farklı bir tarafında. Ama hem rakamsal boyuttan dolayı kulübüne 5 milyon euro civarında bir rakam verilecek. Ve John Duran bu şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelmiş olacak yeni
1: sezonda. Bu 5 milyon euro kiralama ücreti mi, yıllık ücretim oyuncunun?
0: Yani kiralama ve yıllık ücret gibi olarak bakabilirsin. Birlikte, paket olarak 5 milyon euro kulübüne verilecek. Tabii bunun içerisinde zorunlu satın alma opsiyonu da konuşuluyor. Bu rakam burada hani daha çok pazarlık anlamında Galatasaray'ın istediği seviyelerde tutulması bekleniyor. Bunun için pres yapılıyor. Galatasaray da buna çalışmasını sürdürüyor. Birincisi kontenjan oyuncusu, ikincisi maaş yükü. Hani çok yüksek rakamlar değil, Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir oyuncu profili olarak bakılıyor ve Osimhen'in arkasında bekleyecek bu oyuncu zaten. Şimdi Osimhen'in bu sezon kolu kırılmasa zaten Süper Lig'de sürekli ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten yine potansiyelini tek başına gösterebilen bir oyuncu. Şöyle de bakmanız lazım. Şu an hani Marmuş diyoruz mesela. Galatasaray'a bu A+ üzerindeki isimleri söylediğimizde bu oyuncuların hepsi ilk 11'de oynamak isteyecekler. Bir oynama garantisi değil ama sonuçta sözleşmesine bunları yazdırmak istiyor bu oyuncular.
1: Tabii zaten mevcut kulüplerinden ayrılma sebepleri oynayamamaları.
0: Kesinlikle. Yani şimdi Osimhen'in olduğu bir durumda da yine bir yıldız bir santrafora gittiğinizde bu sefer oyuncu şunu bekliyor: ben yedekte beklemem. Çift santraforlu bir formüle dönmeniz lazım. Çok sağlıklı bir Icardi mesela Tottenham maçında sakatlanmasaydı, aynı formda devam etseydi Okan Hoca 3-5-2 oynayacaktı. Hani net olarak çift santrafor görebilecektik Galatasaray'da.
2: Doğru.
0: Ama göremedik biz bunu bir türlü. Şu anki yapılacak olan transferlerde de biraz da gelecek olan oyuncular bunu düşünüyor. Çünkü Icardi tamam bir sakatlık yaşadı, performansı da düştü, fakat Osimhen gerçeği var takımda. O yüzden cepte görülen isim şu an John Duran. Kenarda duruyor. Tabii ne olur ne biter bilemeyiz. Transfer gündeminde her an her şey değişebiliyor. Fakat Galatasaraylı yöneticilerin hedefi Avusturya kampına bir transferi yetiştirmek. Bu transferin de büyük olasılıkla John Duran olması bekleniyor.
1: Taner, işin psikolojik kısmına da hani çok araştırdığını bildiğim için şunu sormak istiyorum. John Duran ismiyle ilgili olarak gündemde adı geçiyor. Galatasaray tarafında acaba Bu oyuncu yakın geçmişte Fenerbahçe forması giydi. Biraz saha dışı konularla gündeme geldi. Evet. Gelirse takıma dahil edersek acaba bizim soyunma odasındaki tırnak içerisinde o huzuru bozabilir mi? Endişesi sence var mıdır?
2: Vardır.
1: Ya da olmalı mıdır?
2: Şöyle olmalıdır da vardır da ki John Duran bundan belki 10 gün önce Galatasaray'ın listesinde ilk sırada değildi. 2'de hatta 3'te belki 4'teydi. Ve bu kadar başlara geliyor olmasının en büyük sebebi de kural değişiklikleri. Evet. Yani doğru. Mevcut yabancı kuralı buraya gelmeseydi John Duran Galatasaray birinci sırada olacak mıydı?
0: Değildi, evet.
2: Değildi. O zaman şunu düşünmek lazım. Galatasaray kurala göre transfer yapıyor şu anda. John Duran'ı çok istediği için değil. Okan Hoca'nın aslında hiç istemediği oyuncu tarzı. Sosyal olguları zayıf. Kriz çıkartma ortamı, potansiyeli çok yüksek. Ve geçmişte Galatasaray bu tarz oyuncuları kadrosundan göndermiştir. Hakim Ziyech gibi, Zaha gibi, Sergio Oliveira gibi.
0: Zaniolo
2: gibi. Ve bu tarz isimleri de barındırarak takım içindeki ortamı bozmak istemeyen bir Okan Buruk vardır. Ve bu yüzden de performans alma ihtimali olan oyuncuları bile gönderdiğini biliyoruz. Ama iş dönüp dolaşıp bir kural değişikliği sonrasında John Duran'a geldiyse de burada ben Galatasaray'ın içine sinen bir transfer olduğunu söyleyemem. Yani Galatasaray istiyor çünkü kuraldan dolayı istiyor.
0: İkinci rakam.
2: Şimdi o zaman şunu düşüneceğiz. Şimdi bu kural Galatasaray'a ne zaman bildirildi?
1: Geçen sezon.
2: Bir sene önce bildirildi. O zaman neden planlamalar bu kurala göre yapılmadı da bugün son dakikada John Duran'a kalmak zorunda kaldı Galatasaray? Şimdi bu benim için bir soru işareti. İki, şimdi geçtiğimiz yıl Icardi Osimhen'le birlikte çıktığın yolda Icardi fiziken problemliydi. Osimhen de sakatlık problemi yaşıyordu. Son anda Osimhen yetişmese Liverpool rövanştan sonra eğer ki sen Liverpool'u geçseydin form durumu Şampiyonlar Ligi seviyesinin çok uzağında olan Icardi ile devam edecektin Avrupa'da. Bir problemdi bu. Şimdi John Duran umut veriyor mu? Şimdi şunu söyleyeyim, ben Fenerbahçe'deki John Duran karnesiyle sahadaki performansı bir kenara. Ama oyuncu her an ben sakatım, ağrım var dediği zaman biz tespit edemedik dedikten sonra sağlık ekibi yine de oyuncu benim ağrım var dedikten sonra bir şey yapamıyorsunuz. Ve bunu yaptı. Koltuk değnekleriyle yürürken bir anda kameralar değiştiğinde koltuk değneklerini bırakıp yürüdüğünü gördük. Böyle anlar da gördük. İşte bu tarz sosyal CV'si olumsuz olan bir oyuncunun Galatasaray gibi sosyal olgulara da çok dikkat eden bir kulüpte ne kadar performans verebilir kısmı bende soru işareti. Ha, toparlayabilir misiniz? Toparlarsın ama ben geçtiğimiz yılın başında John Duran Fenerbahçe'ye transfer olurken yine bu sandalyede, bu masada bu oyuncuyu saha içiyle konuşmak yetersiz demiştim. Ömer Saraç da yanılmıyorsam moderatördü. Dedik ki yani bu adam iyi topçu. 20 milyon euroluk bir maliyeti var. Getiriyorsan bu adamı tek başına yönetmen lazım.
0: Kontrat iyi yapmanız gerekiyor burada.
2: Abi, kontrat değil ki mevzu. Sen Nisan'da adam kontratın aleyhinde bir şey yaptı ve seni bir şekilde sırt üstüne bıraktı. Yüzüstü bıraktı. Ne yapacaksın sonra? Giden başarısızlık olacak. Yani mevzu kontrata bağlamadan iyi adamı bulmak. Ya da onu yönetmeyi başarmak. Şimdi John Duran'ı getirirsiniz, Fenerbahçe yönetemedi. Ve biz burada söyledik bunu. Yani John Duran'ı şimdi Fenerbahçe tribünlerinin ıslıklamalarını na karşı o dönem ağlayarak soyunma odasına giden oyuncular gördük. Ben gidiyorum diyen oyuncular gördük. Kulüpten ayrılan oyuncular gördük. Fenerbahçe tribünleri John Duran'a bunu yaparsa John Duran 3 dakika durmaz demiştik. Adamın çünkü böyle yani kimliği böyle. Ve deneyim açısından da John Duran çok hızlı bir şekilde kendisini Arap Yarımadası'na attı ve buraya geldi. Biraz para odaklı hareket ettiğini de biliyoruz. Şimdi Galatasaray John Duran istiyor ama kuraldan dolayı istiyor.
1: Son 1-1,5 yılda 4 farklı takımda oynadı,
0: evet,
1: John Duran.
0: Ve Aston Villa'da son 6 ay dışında ön plana çıktığı bir futbolu tabii ki yok. Burada bu oyuncudan şöyle fayda sağlayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncuyu Türkiye'ye getirirken hani tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu. Osimhen benzetmesi yaparken Osimhen'ini bulduk gibi düşünceyle getirmişti.
1: Doğru. Osimhen'le mukayese edilerek transfer edildi.
0: Birinci santrafor olarak düşündüğünüzde ipleri elinize verdiğinizde bu oyuncu sizi diğer yolda bırakabilir. Bıraktı da. Hani sorunlu bir oyuncu olduğu zaten aşikar ve ortada. Şimdi Galatasaray

0: Bu transfere sıcak bakma nedeni, evet, birincisi kural, ikincisi ücreti, üçüncüsü de zaten elinde Osimhen gibi bir oyuncu var. Yedekte bekleyecek. Ya Galatasaray ne zaman ben görev verirsem o zaman çıkıp kendini göster diyebilecek bir senaryoda. Tabii ki oyuncuya burada güvenmeniz gerekiyor. Oyuncunun takım içerisindeki disiplinin de iyi bir şekilde yönetilmesi için ona göre bir sözleşme maddesi ortaya koymanız lazım. Ve Fenerbahçe geçmişi olduğu için aslında buraya tekrardan geri dönüp kendisini göstermeyi isteyen bir oyuncu. Yani burada hırs, istek ve mücadele. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Jondura'nın hırsına da yenik düşmemesi lazım. Fenerbahçe'den bakın giderken nasıl gitti, geri geldi Galatasaray'da. Ben böyleyim denilecek bir performans sergileyebileceğinin garantisi de yok zaten. Ama şu an Galatasaray'ın net olarak elinde santrafor olduğu için, ikinci santraforda hem kontenjana hem de rakamsal boyutta 5 milyon euroya bu potansiyelde bir oyuncu zaten bulamazsın.
1: Yani Galatasaray riskin farkında ama kadro ve mevcut durumu itibariyle bu riski alabilecek durumda olduğunu
0: evet,
1: düşünüyor.
0: Evet, ona göre de kontrat sundu zaten oyuncu cephesine. Şöyle bir bilgi de var, oyuncu cephesinden soruşturduğumda net olarak şu an herhangi bir anlaşma yok. Yani hala biz başka takımlardan da teklif bekliyoruz deniliyor mesela Jondura'nın tarafında.
1: Yanlış anlama, hani senin haberine tabii ki saygı duyuyorum ama bu bana çok inandırıcı gelmiyor.
0: Ya bana da gelmiyor ama
1: Jondura bence çok uzun süredir, yani yaklaşık bence 15 gündür belki bir aydır Galatasaray'ı bekliyor zaten.
0: Ya tabii ya şu var zaten, Ocak ayında ayrılırken de haber gönderiyor Galatasaray'a. Zaten doğru. Galatasaraylı yönetici...
1: Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını beğenmişti.
0: Evet evet. Abdullah Kavukçu da o dönem şunu söylemişti. Hani Galatasaray'a gelmek isteyen çok fazla oyuncu var diye. Rakiplerimizden doğru. De var. İsim açıklamamıştı. Ama bunu şu anda yaklaşık bir iki ay önce dile getirdi. Jondurandı gibisinden. Bunu anlatmaya çalıştı. Ya burada tabii ki şöyle bir durum da var. Oyuncu şimdi sürekli oynayabileceği bir takım bulursa, daha fazla para kazanacağı bir takımdan teklif alırsa hemen direksiyonu oraya kıracak.
1: Tabii ki.
0: Ya böyle bir gerçek de var. Ama şu anki hem oyuncu için hem de Galatasaray için en uygun profil Jondran olarak görülüyor. Ha, bana kalsa örnek veriyorum, Icardi'nin fiziki olarak bu kadar çok geriye gitmese, Galatasaray'da yedek kalmayı kabul etse Jondran mı Icardi mi, 50 kere Icardi dersin yine. Mesela devam edersin.
1: İhsan Bey demiş ki Jondran kendisini futbola versin, ikinci Osimhen olur, ama zaten sorunun cevabı içinde gizli. Yani bu oyuncu kendisini futbola veremiyor. Zaten böyle bir problemi var. Kimse yetenekleri hakkında bence Duran'la ilgili bir soru işareti yok. Tamamen mental anlamda oyuncunun güven verememesiyle alakalı bir endişe var.
2: Katılıyorum. Ben evet. şunu söyleyeyim. Yani Ocak ayı geldi. Kimse şu rahatlığı yaşayamaz Galatasaray'da. Yani Jondran da var elimizde ve Şubat ayına biz Jondran'la gireceğiz rahatlığı hiçbir zaman Galatasaray'da olmayacak. Çünkü biliyoruz ki Jondran herhangi bir alabileceği daha yüksek bir maaşlı teklifte Ocak ayında ben gitmek istiyorum diyebilecek potansiyele sahip. Bunu evet. Daha önce de yaptı. Gitmek için de birçok yolu deneyebilme ihtimali olan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O zaman böyle bir oyuncuyla yola çıkmanın ne kadar yanlış olduğunu herhalde söylemeye de çok gerek yok. Bakın, alırsınız büyük bir süper yıldız da oluşturabilirsiniz. Olabilir.
0: Kiralık düşündüğünüz ama ben için riske, bir yıllık çok sorun olmaz.
2: Ama ben riske bakarım. Sen kiralık da alsan sezonu planlıyorsun. Şimdi eğer ki oraya bir tane daha Osimhen'le rekabete girebilecek potansiyelde ya da kulübeye oturacak bir adam alabiliyorsan tamam, Jondran da gelsin. Ama onu almayacaksan ve Icardi'nin yerine Jondran'la doldurmaya çalışıyorsan kulübe anlamında, bu çok büyük bir risk. Yani ver 2 milyon euro daha fazla para, Icardi otursun o zaman. Gerçek söylüyor. Yani beni yarın bir gün her an Şampiyonlar Kulvarı'na gittiğim bir ortamda Ocak ayında alabileceği bir X bir teklifte, buna Arap Yarımadası dahil, daha yüksek maaşlı bir teklifte hemen her an gidebilirim potansiyeline sahip bir isimle ben sezon planlaması yapmayı çok riskli buluyorum. Oyuncu isminden bağımsız, geçmiş deneyimlerden dolayı oyuncuyla alakalı.
0: O yüzden kontratını sağlam yapmanız
2: lazım. Ben sırtımı
0: lazım.
2: Çok yaslayamam. Yani böyle oyuncularda da genellikle kontrat çok sağlam bile olsa bir gerekçe, bir bahane bulup gitmenin yolunu arıyorlar.
0: Burada bir kere zaten o şansını kullandı diye düşünüyorum. Yani buraya geri dönüşü de kendini bir şekilde göstermek için. Fenerbahçe'de hepsini kullandı. Bütün limitini kullandı.
2: Şu garip değilim ama yani Jondran yaşındaki bir oyuncu Osimhen'in arkasında bekleyeceğini bile bile kulübeye niye geliyor?
0: Yeni tekrar kanıtlamak için. Ama demek ki farkına vardı. Yani yaptığı hataları. Ben de öyle bakıyorum.
2: Şu çok net değil mi yani? Osimhen varken Osimhen oynayacak. Çok yüksek bir olasılıkla çift santifor olmayacak. Takım tek oynuyor.

0: standart bir stili var, tarzı var. Osimhen'in arkasında rekabet ya da Osimhen'in arkasında beklemek için John Duran yaşındaki bir isim neden geliyor?
1: İşte futbola bence çok profesyonel bakan bir oyuncu değil. Yani mesela burada Fenerbahçe ile belki, yani tırnak içerisinde söylüyorum, lütfen yanlış anlamasın izleyiciler, bir hesabı olduğunu düşünerek belki de hani Galatasaray'a bu kadar yükselmiş olabilir bu, evet. John Duran.
2: Yani çünkü burada tekrar kendini Taner'in göstermek dediği kısım için
1: bence gayet mantıklı aslında. Forma şansı çünkü çok bulamayacak gibi görünüyor yani, en azından.
2: Tabii 2003 doğumlu, kontenjana uyan bir oyuncu zaten. Çok genç bir oyuncu. Önünde biraz daha kendi özel hayatına dikkat etse, bu sorunları yaşamazsa, takım içerisindeki dengeleri sağlayabilse, hani çok yetenekli bir oyuncunun olduğunu herkes zaten farkında. Ama bakın biz burada anlatırken de ne diyoruz? Aston Villa'daki son 6 ay dışında zaten bu oyuncunun performans anlamında çok fazla ön plana çıktığı birlik yok kendini gösterebileceği. Galatasaray'da şuna bakıyor burada. Yani evet, limitler, kontenjanlar, yabancı kuralları, kontratı biz önüne koyarız. Fenerbahçe'de de yaşadığı sorunlar. Biz burada ona bir özgüven aşılamaya çalışırız. Ama sorun yaşatırsan bize, bunu yaparsan da seni göndeririz. Doğru. Gibi bir yol izleyecektir daha çok. Yoksa hani 2003 doğumlu bu profil, bu kadar çok sorunlu olmayan bir futbolcuyu zaten buralara getiremezsiniz. Burada da sana da katılıyorum Furkan, net olarak bir hesabı olduğunu düşünüyor. Yani yarım bıraktığı bir şey olduğunu düşünüyor. O yani bu da zararlı. Ocak ayında ayrılırken hemen Galatasaray'a haber yollamak. Hani şimdi Galatasaray forması giyse bu oyuncu, Fenerbahçe yapsa bu sefer Galatasaray taraftarları da çok farklı.
1: Hayır, bunu Fenerbahçe yapan bir oyuncunun size yapmayacağının bir garantisi
2: tabii
1: yok.
2: Yani. O yüzden hani bir yıllık kontrat olarak hani bu şeyi geçelim diye düşünüyorsa Galatasaray yönetimi. Çünkü şu var, limitler açıklandı. Galatasaray'ın şu anki transferde toplamda kullanabileceği bütçe 35 milyon euro bandında limiti. Yani bir tane oyuncu aldığınızda şu an, çünkü Galatasaray hangi oyuncuya teklif götürse 30-35'ler konuşuluyor.
1: Doğru.
2: Geçtiğimiz sezonlarda aslında bu konuşuluyordu zaten. Bu sezonda devam edildi. Ve bundan dolayı da Galatasaray şu an transfer planlamasında zaten öncelik kiralık, sonrasından satın alma opsiyonu devreye girsin gibi bir yol izliyor.
1: Senin başka edindiğin istihbaratlar var mı ya Galatasaray'ın transfer
2: gündeminde? Ilgili var, evet.
1: Bir de bugün bazı haberler vardı. Martin Ødegaard isimleri, bilmiyorum ne kadar gerçekçi ama Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Böyle bir görüşme var mı taraflar arasında? Buna ek olarak bir de sendeki istihbaratı da
2: Ødegaard'la
1: merak ediyoruz.
2: Başlayalım. Galatasaray'ın herhangi bir net bir görüşmesi yok ama takip ettiği oyunculardan bir tanesi. Arsenal oyuncuyu satmayı düşünüyor. Ama burada Galatasaray listesinde Ødegaard gibi farklı isimler de var tabii ki orada barındırdığı ve düşündüğü. Bir fırsat oluşursa, örneğin bunlardan bir tanesi Kamavinga. Hala Galatasaray arka planda bu oyuncunun takibini de sürdürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki limit 35 milyon euro ama Galatasaray 50 milyon euro, 55 milyon euroluk oyunculara gidiyor. Burada da Sara satışı bekleniyor zaten. Galatasaray kulübü biraz daha tok satıcı rolünde burada, oyuncu satışında da. Ama mutlaka bir satış yapacaktır. Icardi'den çıkıldığı denklemde Sara'nın satışıyla beraber Şalay'a da Davinson Sanchez'e gelen teklifler, artı Singo'ya iyi bir teklif gelirse Galatasaray bunları değerlendirerek yerlerine daha iyi oyuncular bakmaya tabii ki çalışıyor. Son olarak benim edindiğim bilgi şu: Galatasaray Pulisic'i takip ediyor. Yani Milan forması giyen, Dünya Kupası'nda da ABD ile zaten çok etkili bir oyun ortaya koydu. Galatasaray'ın 10 numara ve kanat bölgesi olarak iki mevkide oynayabilen oyuncu düzeyinde Pulisic takibi var Galatasaray'ın. Bir diğeri merkez orta sahada oynayabilen Tottenham forması giyen Pap Sarr. Bu da transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi ama bu söylediğim isimler kontenjana uymayan isimler.
1: Evet.
2: 10 numarada Galatasaray kontenjana bakmıyor. Tamamen katkı alabileceği
1: zaten
2: net isimler.
1: Zaten o kadar
2: gidiyor.
1: Da boşluğu var yani Galatasaray'ın.
2: Evet.
1: Çok da ya problem
2: yabancı
1: yaşamıyor.
2: Da problemi yok Galatasaray'da. Zaten 10 tane yabancısını saydığımda Galatasaray'ın bu 10 yabancısı ilk 11'de oynayabilecek direkt ilk 11 oyuncuları.
1: Evet. Bu arada yani, Pap, Mata, Sarr 2002 doğumlu.
2: Evet.
1: O da genç bir oyuncu aslında ama kurala uymuyor.
2: Uymuyor. 2003 doğumlu ve sonrası olması evet lazım. O yüzden onun altını çizdim. Fakat Tottenham'da çok iyi bir performans sergiledi. Direktmen Galatasaray'ın orta sahasına etki edebilecek oyunculardan bir tanesi. Bunların üzerinde ciddi anlamda duruluyor. Daha çok işte fırsat, rakamsal boyutta hangi kulüple orta yolda bulunulur. Galatasaray yönetimi daha çok buna dikkat ediyor. Net olarak şunu söyleyebilirim. Tekrar vurgulayacağım bunu. Önemli olan burada Kamp'a en azından bir transferi yetiştirmeyi planlıyor Galatasaray yönetimi.
1: Kamp demişken bu arada hazırlık maçı programı açıklandı Galatasaray'ın. 24 Temmuz'da Monza ile 27 Temmuz'da Venezia ile Avusturya kampında iki hazırlık maçı var Galatasaray'ın ve dönüşünde ise 8 Ağustos'ta Villarreal ile bu kez İstanbul'da taraftarı önünde Rams Park'ta sezon başlamadan önceki son hazırlık maçını oynayacak. Bu arada çok soru geliyor, istersen onu bir açıklayalım. Bu limit konusu, limit nasıl 35 milyon euro oluyor diye sormuş izleyicilerimiz. Çünkü açıklanan limit Galatasaray'ın 9 küsür milyar TL civarındaydı. Küsuratı hatırlayamıyorum. Evet. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Aslında şöyle, yani o açıklanan limit sizin bu sezonki tüm futbol A takımı harcamalarınız. Yani
2: her şeyi kapsıyor.
1: Size ek tanınan harcama değil aslında. Zaten kulüplerin hali hazırda her sezon yapacağı bilançolar aşağı yukarı belli. Galatasaray'ın da zaten bu sezon yaklaşık işte senin ifade ettiğin rakamı düşündüğümüzde herhalde 100-120 milyon euro gibi zaten bir stabil, fix bir harcaması var. Buna ek olarak da 30-35 milyon euro şu anda kalan boşluk aslında. Yani tabii kalanlar limitle beraber.
2: Şöyle açıklayabilir. Şimdi şöyle düşünün bunu net olarak. Kulübün bütün giderleri, yani evet, teknik direktör, evet, bol servis ücretleri, evet, maaşlar, bonuslar, her şeyi, evet, bonuslar, her şeyi kapsayan bir rakam bu. Buradan da zaten yüzdelik dilimlere böldüğümüzde transferde de kapsayan bir bütçe ortaya çıkıyor. Burada da zaten şimdi geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar kulüplerin oyuncu satması gerekiyor dememizin anlamı da bu zaten. Şimdi Galatasaray Saray'ı sattı. Durumda örnek veriyorum 25 milyon euroya sattı. Orada bir kilit açmış olacak.
0: Tabii.
2: Üzerine ekleyerek istediği, doğru, transfer yapacak. Icardi'den mesela çıktığında 10 milyon euro.
1: Doğru.
2: Çünkü oyuncunun maaşı 10 milyon euro şu an Galatasaray'ın ödediği. Yine orada bir bütçe açılacak.
0: Yani Can Uzun transferini de sekteye uğratan aslında bu limitler. Yani çünkü Eintracht Frankfurt'un da burada istediği rakamlar 30 milyon euronun üstünde.
2: Evet.
0: Yani bir şeylerin açması gerekiyor Galatasaray ki Can Uzun gibi hamleler yapabilsin.
2: Can Uzun'la alakalı da net olarak bir son günlerde oyuncu cephesinden aslında aldığım bilgi şu yönde. Evet, Galatasaray'la bir görüşme halindeler ama oyuncunun hala aklında soru işaretleri var. Ailesinin ve oyuncunun. Hani bu kadar genç yaşta Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda. İkinci durumda net konuşacağım burada. Galatasaray Can'la her konuda anlaşma sağlasa bile bonservis konusunda önü tıkanacak. Çünkü Frankfurt kulübü 50 milyon eurodan aşağıya düşmüyor.
0: Çünkü biliyorlar adamlar satacaklar.
2: Evet. Tabii.
0: Yani doğru. Can Uzun'u bugün Galatasaray almasa 2 sene sonra Bayern Münih alır. Eintracht Frankfurt'taki bu performansı sürdürürse. Yani Galatasaray Can için gecikti. Yani Galatasaray bundan 4 sene önce Nürnberg forması giyerken Can Uzun'la görüşme sağladı.
2: 500 bin euro.
0: Ha, düşünün.
2: Yani rakamlar,
0: şimdi,
2: konuşulan rakamlar.
0: 4 sene önce Eintracht Frankfurt Nürnberg'den aldığı dönemden önce siz Can Uzun'la görüşme yapıp masaya oturup 500 bin euroya almıyorsanız şimdi 50 milyon euro ister adamlar.
2: Tabii yani bir de oyuncunun burada bu kadar genç yaşta işte Türkiye dönüp dönmeme düşüncesi. Tabii burada şöyle bir durum var, Galatasaraylı yöneticiler de net olarak buradaki projeyi anlatıyorlar. Can kendi de görüyor zaten Galatasaray'ın sürekli artık Şampiyonlar Ligi'ne katılması, takımdaki seviyenin bir noktaya gelinmesi. Yani olumsuz değil ama ikna olması için de biraz daha sürece ihtiyaç var gibi. Hadi oyuncuyu ikna ettiniz diyorum. Rakamsal boyutta da, hı hı, eğer ki 50 milyon euronun altına düşmeyecekse Galatasaray zaten bu transferi gerçekleştirmeyip listesindeki az önceki saydığım fırsat isimlerine yönelecektir. Yani yıldızlara bu paraları o zaman ödeyelim. Yani mantık olarak ben de şundan yanayım bu arada. Yüksek bonservis ödeyebilirsiniz. Düşük maaşlı oyuncuyu alabilirsiniz ama genç oyuncu alıyorsunuz. Buradaki bir diğer tehlike de şu. Bu yaşta oyuncuyu getirdiniz. Örnek veriyorum, vereceğiniz maaş bütçesi de önemli. Şu an Galatasaray'daki maaş bütçeleri 4-5 milyon euro bandında konuşuyoruz. Lemina yeni sezonda Galatasaray'la yoluna devam edecek. Lemina'nın maaşına düzeltme yapılacak.
0: Evet.
2: Yanılmıyorsam 2,5 milyon euro alıyordu. Yani Lemina'nın da bir beklentisi var Galatasaray'da.
0: İşte bunlar hep
2: Torreira yine aynı şekilde. Şimdi mesela Can da Türkiye'ye gelirken de bu sefer kalkıp 3 milyon euro, 4 milyon euro maaş istiyorum diyebilir. Örnek veriyorum, tamamen örnek bu. Oyuncu 3-4 milyon euro maaş verdiğiniz bir durumda 40-45 milyon euro da bonservis ödediğinizi düşünün. Bu oyuncunun bir sonraki durağı, bir sonraki satışı neresi olacak? Bu bonservisi verebileceklerin garantisi var mı? İkincisi, bu kadar yüksek maaşı Avrupa'da hangi kulüp verecek? O yüzden burada çok

0: ciddi bir kadro mühendisliği yapılması lazım. Ben şu şekilde Sayın Başkan Dursun Özbey'i tekrardan tebrik etmek istiyorum. Her ne kadar da limitlerin, daha doğrusu kontenjanların, yabancı kuralın ciddiye alınmadığını düşünüyoruz ya. Geçen sezondan bu sezonu aslında başkan gördü. Uğurcan Çakır transferi Galatasaray için çok önemli bir transfer oldu. Kaleyi yerliye çevirmek. Yoksa hala Galatasaray'ın kalesi yabancı olsaydı daha da sıkıntılı bir süreç olabilirdi. Ya şu anki durumunda bile Galatasaray'ın dört büyükler arasında en az yabancı oyuncusu bulunan takım. Yani ben bu kadar Galatasaray'ın yerinde olsam bunu dert etmem. İki tane yıldız oyuncu alacağım diye. Tam tersi, rakibiniz bunlarla boğuşmak zorunda kalacak. Fenerbahçe 12 yıldan beri şampiyon olamıyor. 22-23 tane yabancı oyuncusu var. Çıkması lazım. Ama göndermeden de hala oyuncu alıyor. Bu sefer Galatasaray taraftarı da şunu düşünüyor. Ya bizim birincisi çok fazla yabancımız yok.
1: Evet.
0: İkincisi son 4 yılın şampiyonuyuz. Üçüncüsü biz niye hala transfer yapamadık? Ya çünkü omurganız ortada, korumaya çalışıyorsunuz. Sağlıklı adımlar atarken de transferde de net isimler. Hata yapma şansınız yok çünkü.
2: Çünkü biz o kadar çok alışmışız ki aslında transfer obezitesi bir durum söz konusu bizde. Yani o yüzden her sezon işte 8-10 oyuncuyu transfer edelim. Şampiyon olsak da sil baştan kadrolar yapalım. Aslında normali bu yani. Avrupa'nın zaten büyük kulüpleri bu planlamaları bu şekilde yapıyorlar. Her sezon 3 transfer, 4 transfer. Ayrılık olursa ona göre ekstra takviyeler. Yani Galatasaray'ın aslında şu an içinden geçtiği süreç bizim için, yani bizim futbol kamuoyu için çok tabii normal bir durum olmasa da aslında çok normal bir durum yaşıyor Galatasaray. Evet. 4 yıllık bir şampiyonluktan sonra zaten 3 Temmuz'da Galatasaray'ın 3-4 takviye yapmasını beklemek bence çok mantıklı ve akılcı bir yaklaşım.
0: Ya şu olurdu mesela, bence bir sol stoper, bir 10 numara, bir santrafor. Yani orta sahaya da daha iyisini alabileceğiniz 6-8 oyunu çift taraflı oynayabilecek bir oyuncu almak istiyorsanız da tamam, Saray'ı satarsınız, yenisini alırsınız zaten. Şu anki Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda hiçbir oyuncu satılmayacaksa 3 transfer Galatasaray'a yeterli.
2: Kamp ne zaman başlıyordu Kaya? Tarihi
0: 23'ünde başlıyor.
2: 23 Temmuz.
0: Evet.
2: Ya kampa bile 20 gün var daha.
1: Tabii. Yani transfer gidiyor.
2: Bu arada o tarihte sizin rakipleriniz ilk resmi maçı oynuyor.
0: Evet.
2: Ya arada böyle bir aslında fark
0: Avrupa
2: var yani.
0: Başlayacaklar.
2: Evet, yani Galatasaray taraftarının hani benim haddime değil naçizane ama biraz daha hani bu konuda bence yönetime çok baskı yapmayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bu sene çok baskıyla başlamadı. Şu ana kadar hani sosyal medyada da bakıyoruz. Transferler nerede diye bir yangın yok şu ana kadar. Ama çok fazla...
2: İyi, bu noktaya geldiysek bir ilerleme var o zaman.
0: Ama şu var, çok fazla geç kalınca da korku şu aslında. Yani kitabın ortasından konuşayım. Yine transferler son güne kalacak. Yine acaba kim gelecek?
2: Ama Galatasaray hani, son güne kalan transferlerde hep piyango Galatasaray'a
0: iyi anlamda vurdu. Şansı yanındaydı Galatasaray'ın.
2: Yani Icardi, ya orada, Osimhen. İşte
0: orada yok yani.
1: Nabzı şu yükseltir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sükseli bir transferi İstanbul'a indirdiği gün ertesi sabah Twitter'da Galatasaray taraftarları Dursun Özbey'e dönük başkan transferler nerede demeye başlarlar.
0: Tabii.
1: Şu an Fenerbahçe sükunetli bir şekilde yoluna devam ettiği için Vedat Muriç hamlesi çok tedirgin etmedi Galatasaray taraftarların. Üstüne sakatlık çıktı. O yüzden şu anda...
0: Akede de çok fazla. Akede de savunma yönüyle bir sıkıntısı da yok.
1: Heyecan uyandırmadı Galatasaray taraftarlarında. O yüzden süreç şu anda Galatasaray için de dengede gidiyor. Ki Galatasaray bugün hiç transfer yapmasa yine ligde şampiyonluğu kovalayabilecek takıma yani sahip durumda zaten.
2: Bu kadro lig için gayet yeterli bir kadro.
1: Yeterli. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak olduğu için... Burada sevgili Kaya'nın söylemine katılıyorum. Yani bir transfer yapacaksınız. Bir kere stopere, ki Van Dijk ismi bir dönem konuşuldu. Van Dijk gibi bir sağlam bir stoper. Bir sizi 3. bölgeye taşıyabilecek Mertens tarzı oynayabilen bir 10 numara. Bir de Icardi gittiğine göre Icardi'nin yerine bir ismi bulmanız gerekiyor. Aksel'de çok da mümkün değil Şampiyonlar Ligi'de bir başarı gelmesi. Ama bunları yapmak için de sen de az önce isimler verdin. Galatasaray zaten çalışmalar yapıyor.
0: Evet, takip ettiği var. Çok fazla oyuncu var ama tabii burada adım atılması için de doğru zaman da bekleniyor. Şimdi bazı oyuncular özellikle 10 numara düzeyinde Dünya Kupası'nda Galatasaray'ın takip etti. İşte Pulisic bunlardan bir tanesiydi. Ödegaard yine hani herhangi bir şey olursa, fırsat olursa Galatasaray bir şekilde o transferde de kendimizi gösterebiliriz düşüncesi var. Ama şu ana kadar şunun da altını çizmek istiyorum. Galatasaray kulübüne de herhangi bir oyuncusuna şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bütün hepsi sözlü olarak telefonda görüşme düzeyinde. Yani bir noktaya gelinilmedi. Bu Sara'da da öyle. Icardi'de de hani bu kadar çok belirsizlik olmasının nedeni bu saatten sonra bitti zaten. Hani yöneticiler de benzer şeyler artık söylemeye

0: 3 doğumlu. Yerli takviyesi konusunda planlama nasıl olacak yeni kuralla beraber?
1: Şimdi Ugo Ochoa ile alakalı şunu söyleyelim. Galatasaray'ın kiralık olarak, yani bir sezon kiralık, sezon bittikten sonra satın alma opsiyonunu kullanalım düşüncesiyle bir teklif, sözlü olarak bir teklif götürdü. Burada kiralama bedeli 2 milyon euro seviyelerinde. Satın alma opsiyonunda Galatasaray 20-25 bandında düşünüyor ama kulüp tarafından gelen bilgiler şöyle 30 milyon euro civarında bir bol servis rakamı bekliyorlar.
0: Galatasaray'ı gören kapıyı 30'dan açıyor gerçekten.
1: Ya bu zaten son dönemde şundan dolayı 10+4 kuralının farkındalar takımlar. Türkiye'deki sistemin de farkındalar. Takımları da geç, menajerler
0: zaten. Bence Galatasaray'ın son dönemde yaptığı harcamaların da biraz farkındalar.
1: Kesinlikle verilen maaşlar, yapılan transferler, çıta çok farklı seviyeye çıktı tabii ki rakamsal boyutta. Ama buradaki o işte kiralık olarak opsiyon kabul edilirse, rakam da Galatasaray'ın istediği seviyede olursa Galatasaray bu transferi tabii ki bitirmeyi planlıyor. Yerli olarak şu an çok fazla ön plana çıkan oyuncu şu an için yok ama stoperde geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ümit Aktağ olabilir. Galatasaray takibini sürdürüyor bu oyuncunun. Ayrıca Bertu Yıldırım şu an defter kapandı gibi bakılıyor ama olası bir John Duran hamlesinde bir sıkıntı olursa yerlide belki Bertu takviyesi, Kazım Can'ın Başakşehir girişimi gerçekleşebilir mi? Ekstra bir bilgi paylaşalım, yine seninleyken söylemiştik, hatırlatalım daha doğrusu. Bartu'nun Fenerbahçe forması giyen Bartu Elmaz'ın Başakşehir'e transferi de konuşuluyor burada. Belki Fenerbahçe oradan Bertu'ya transfer olabilir. Bunu tamamen düşünce olarak söylüyorum.
0: Yani Başakşehir'e Bertu Yıldırım için Bartu artı bir miktar para gibi bir gündem Fenerbahçe'de,
1: evet,
0: oluşabilir.
1: Oluşabilir. Bu da gündemde tabii. Yerli isimlerle alakalı da kulüpler zaten şu an, şimdi biz yabancı kulüplere söylüyoruz da böyle diye, bizde de öyle. Şu an yerli oyuncularında 10'sa 15 deniliyor.
2: Yani piyasa yükselecek, daha da yükselecek,
1: evet,
2: bu arada.
1: Yani haklılar da. Kendi oyuncuları, iyi oyuncuları, bir tane elinde oyuncuları var. Satarken de satabileceği en yüksek rakama satmaya çalışacaklar. Doğru. Böyle bir gerçek var.
0: Şimdi Caner Bey demiş ki, bu arada bir kırmızımız varmış, birazdan yorumu okuyacağım. Çok özür diliyorum. U17 basketbol milli takımımız İstanbul'da ev sahibi olduğumuz turnuvada Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve turnuvada yarı finale yükseliyor. U17 basketbol milli takımımız, gerçekten tebrik edelim. İyi bir ivme yakaladı bu turnuvada genç kardeşlerimiz. Çok da iyi bir jenerasyon geliyor alt yaşlarda belli ki. Ve artık son 4 takım arasındayız. Fransa'yı mağlup etmeyi başardık, bir kez daha tebrik edelim. Bir yorum okuyacaktım. Caner Bey demiş ki, Furkan da öyle bir anlatıyor ki bizim verdiğimiz paraları sanki Fenerbahçe ile Beşiktaş vermiyor demiş. Ben anlatmıyorum yani, tablo bu şekilde aslında. Galatasaray'ın tabii ki Fenerbahçe ve Beşiktaş da son dönemde özellikle pahalı kadrolar kurdular, bunu kabul ediyorum ama Galatasaray'ın geldiği seviye biraz daha farklı bir seviye. Yani.
2: Çünkü Galatasaray
0: yıllık ücretler de buna dahil bu anlamda.
2: Çünkü Galatasaray'ın maç günü gelirleri arttı. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri arttı.
0: Gelirleri daha yüksek.
2: Galatasaray'ın maç başına
1: gelirleri. Ama hala
2: gelirleri
1: yetmiyor.
2: Evet, Galatasaray'ın maç yani günü gelirleri arttı. Şampiyonlar Ligi pastasından elde ettiği gelirler arttı. Yayın pastasından aldığı paralar arttı. Bunların hepsini alt alta koyunca, çıtanızı da Şampiyonlar Ligi çıtasına koyduğunuz zaman ister istemez bir kere oyuncuların da seviyesini yukarıya çekmeniz gerekiyor. Galatasaray Osimhen transferini yapmayabilirdi. Ama riske girdi. Dedi ki ben yapacağım bu hamleyi dedi. Kasasından 150 milyon euroya yakın parayı da bağladı. Şimdi kazandı mı o parayı tekrardan? Kazandı Osimhen sayesinde.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde de zaten Osimhen'in bolsarius ücretini rahatlıkla çıkardı.
2: Çıkardı. Icardi mesela. Icardi konusunda. Galatasaray Icardi'ye girmeyebilirdi. Yüksek maaş vesaire deyip girdi. Icardi o parayı çıkarttı mı? Çıkarttı.
1: Risk aldı çok fazla.
2: Bir de öngörmek. Yani ya ileride bu oyuncular ne yapabilir öngörüp altına imza atma cesaretini göstermek bence kıymetli olan bu zaten.
1: Ya ek olarak şunu da ekledim. Özür diliyorum. Şampiyonlar Ligi geliri, evet, Galatasaray'ın çok önemli bir rakam elde etti bu sezonu ama şu da var. Localarda 2 yıl sonrasının satışları. Kombinelerin zaten sezonda başlamadan önce hani bütün taraftar şunu soruyor, tetikte bekliyorlar, acaba kombine düşer de alır mıyız diye. Öyle bir durum da yok. Rakamların hepsi çok çok artıyor, yüksek rakamlara. Bu sezon kale arkasında koltukları daha fazla...

0: localarda koltuk sayısını arttırarak ek gelir gibi düşünceler de var. Ama her şeye rağmen geliriniz ne kadar fazlaysa gideriniz de bir aile o kadar fazla oluyor. Bazen bunu dengeleyebilmekte de Galatasaray zorluk çekiyor tabii ki. Yani hayatta hiç kolay bir ekonomi
1: aslında
0: değil.
1: Aslında hayatta biraz bu anlamda futbola tabii benziyor. Yani ne kadar çok geliriniz varsa gideriniz de o kadar fazla olabiliyor. Peki Galatasaray'ı noktalıyoruz. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke bugün A-Spor'un konuğuydu ve özellikle Trabzonspor'un yeni sezon planlaması, transferdeki stratejiler gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu Fatih Hocam. Ama biz özellikle Fatih Tekke'nin transfer konusunda yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım, sonrasında Trabzonspor'un transfer gündemiyle devam edeceğiz.
2: Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
3: Batakan.
2: Ersen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
3: Söyleyeyim. Şu anda bir stoper.
2: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. Santrafor'daki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan. Öyle bir şey yok. Biz en iyisini koşullarımıza göre en iyisi. Başkanımız 7-20 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazıkın kaçırma bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var alamıyorsun gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim. 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış, doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığın takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız.
1: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin A-Spor'a özel yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Transfer konusunda özellikle Fatih Hoca diyor ki bir oyuncuya 100 milyon euro veremeyiz. Bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçin. Oralarda değiliz diyor Fatih Hoca.
4: Ve Trabzonspor tarihi boyunca elde ettiği şampiyonluklar ya da başarılarda bu 100 milyon euroları ya da bu tarz bakış açılarından uzak durarak aslında başarıyı elde etti. Yani Trabzonspor gidip bir oyuncuya takımın dengesini bozacak seviyelerde paralar ödeyip de hiçbir zaman takım içindeki huzuru da sarsmamıştır. Ve zaten camianın da bence ayakta kalmasına sebebiyet veren en büyük nokta da bu. Çok mükemmel iyi yetenekleri bulup bunları da satan bir ritme girdiler. Ve bu oyunculardan performans da alıyorlar. Ve benim şu anki gözlemimde Galatasaray'dan sonra daha en hazır camia şu an Trabzonspor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın burada gaza basması gerekiyor ki şampiyonluk yarışında çok daha iddialı duruma gelsinler. Dört takım da elbette doğal favoridir. Ama istikrardan ve kadro yapısını korumaktan yana baktığımız zamansa Trabzonspor bu sezon da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi transferleri hızlıca yaptı. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Hoca ne oynatacağını çok iyi biliyor ve oyuncular da buna cevap veriyor. Ve bu tesadüf değil. Fatih Hoca'nın buradaki disiplini ve takımı çok iyi antrene ediyor olması bence buradaki en büyük unsur. Ve takımın da bence diğer departmanlarla işte scout ekibi ve buna benzer yönetim keza aynı şekilde yönetimde bulunan her bir isminde buradaki uyumun bir parça olması tırnak içinde rol çalmıyor olmaları, herkesin alanına sahip çıkıyor ve bir şekilde o alanı delmiyor olması da bence camiayı bir arada tutan en önemli unsur. Bu sezon geçtiğimiz yıla göre taraftar desteğinin de çok daha fazla olacağı kanısındayım. Çünkü şehir şunun farkında, her an şampiyonluk gelebilir. Geçtiğimiz yıl son 5 haftaya kadar şampiyonluk hedefinin içinde kalan Trabzonspor

0: çok anlamsız puanlar kaybetti. Yani çok böyle şaşırılacak puanlar kaybetti. Belki de o puan kayıpları olmasaydı bugün şampiyonluk kutlamasını yapan bir Trabzonspor görecektik. O yüzden Trabzonspor önümüzdeki yıl bu sezondan cesaret alarak sahaya çıkacak. Ve hocanın da burada verdiği röportajda Ulaş Özdemir'e yaptığı açıklamalarda da bence çok kıymetli ifadeler var.
1: Fuat Barlas demiş ki futbol para ve transfer değil, doğru organizasyon ve takım oyunudur.
0: Çok evet, doğru.
1: Aslında Trabzonspor da biraz özetleyen bunun bir durum. Yani. Son özellikle geçtiğimiz sezonki planlama. Hoca da bunu ifade ediyor. Bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçin. Biz oralarda değiliz diye de ekliyor Fatih Hoca.
2: Farkında. Hani oralarda değiliz derken de Trabzonspor'da...
1: Orada bir eklemesi daha var yani. Tabii. Hani rakiplerle yapılan kıyaslamadan bahsediyorum, özür dilerim Kaya. Rakiplerimiz 4 takıma bakıyor ama ben 500 oyuncu izledim diyor Fatih Hoca.
2: Doğru, hocanın bütün tespitleri yerinde bence. Şöyle bir durum da var. Şimdi kadroyu oluştururken zaten en çok Trabzonspor şuna dikkat ediyor. Burada yönetim ve teknik adamın birlikte hareket etmesi bence çok çok önemli. Fatih Hoca'nın arkasında durmaları da burada çok değerliydi bu sezon içerisinde. Bir ismi buluyorlar, gidiyorlar, transferi yaptıktan sonra parlatıp satıyorlar. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Uğurcan Çakır'dan ciddi bir bonservis elde ettiler. İstese Trabzonspor o rakama kadar çıkıp yine bir transfer yapamaz mı? Yapar.
1: Yapar.
2: Şu an santrafor arıyoruz diyor. Yanılmıyorsam işte kanat oyuncu vesaire. 7 milyon eurolar konuşuluyor diyor. Yani çok ya da çok fazla beklentiler oluşuyor diyor. Kasada para var, bunu harcayabilir ama hayır. Gelen
1: Felipe
2: satıştan,
1: Augusto'dan daha yeni 15
2: evet,
1: artı 5 milyon
2: euro bir satışı bekleniyor yine evet. Yani. Onlardan gelecek olan rakamlar. Hani gibi gibi bunun çok örneği var zaten Trabzonspor'da.
1: Son dönemde kulüp kasasına en çok belki de sıcak para girişi olan takım Trabzonspor olabilir.
2: Kesinlikle ama bunu savurmuyorlar sağa sola. Bir planları var, projeleri var. Yine böyle yetenekli isimlere gidip ve en azından şunun farkında olan bir kulüp. Bakın her şeyi bir kenara bırakalım. Bu sezon yabancı kuralının değişsin ya da değişmesin, ona bakmayıp hızlıca transferlerini bitirdi. Eksikler nerede, hangi oyuncularla yollarımızı ayıracağız, hemen onları yerine getirdi. Bu da çok büyük bir diğer kulüplere örnektir yani. Çünkü Beşiktaş'ın da bunu yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın da çok fazla zamanı kalmadı ve yok. Neden? Ön eleme maçları oynayacak Beşiktaş'ta. Trabzonspor bunu yapıyorsa Beşiktaş'ın da yapması lazım hızlı bir şekilde. O yüzden ben burada hak veriyorum. Oyuncu satarken de işte alırken de 100 milyon eurolar gibi rakamlar. İşte stoper yine bakalım, merak ediyorum nasıl bir oyuncuya, yine genç dinamik yatırım yapabilecek yoksa tecrübeli bir mi isme gidecek orada. Oradaki denge de çok çok önemli tabii.
1: Doğru.
2: Harmanlıyor burada yani takımı net olarak Fatih Tekke.
1: İyi stoperde, bir stoper arıyoruz dedi röportajda. Evet. 6 numaraya takviye gerekiyor diye ekledi. Senin de bahsettiğin gibi iyi santraforlar çok pahalı diyor Fatih Hoca. Sağ kanat arıyoruz. 7 milyon euro maaşlar isteniyor ama bu paraları veremeyiz diyor.
2: Yani bu bile çok yüksek geliyorsa işte parasızlıktan dolayı değil.
1: Değil.
2: Plandan dolayı
1: değil.
2: Bu.
0: Tabii tabii.
1: Bir oradaki veremeyiz derken yani. Aslında dengelerden dolayı o rakamlara çıkamayız. Çıkmayız diyor.
0: Mantıklı
1: yani veremeyiz değil hiç. De vermeyiz mantıklı demek istiyor aslında hoca.
0: Aynen öyle. Yoksa o bütçelere çıkabilecek ekonomik güce Trabzonspor sahip zaten. Sadece evet. Kendi yol haritalarına o eksini kaydırmak istemiyorlar. Doğru olan da bu.
2: Ya bir planlama yapmak zorundasınız. Takım içerisindeki dengeler. Şimdi hep benzer örneği veriyoruz ama Galatasaray son 4 sezondur şampiyon. Maaş bütçesi de, bonservis ücretleri de, takım içerisindeki dengelerde, yardımcı hocaların alacakları maaşta güncelleniyor bunlar tabii ki. Ama şimdi Trabzonspor'da bir yapılanma içerisine girdiği için, oyuncu üzerinden alıp sattığı için buradaki maaş dengesini de korumak zorunda tabii ki.
1: Doğru. Bu sezon Trabzonspor'un şu ana kadar yapmış olduğu transferler tam 9 oyuncuyu resmen kadrosuna kattı. Trabzonspor Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Samet Akaydın ve son olarak da bugün Andre Onana'yı açıkladı. Trabzonspor Onana bir sezon daha kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek ve detaylarsa şu şekilde: 3,5 milyon euro garanti ücret, 2 milyon euro da imza parası. Anlaşmanın mali detayları bence yani, önemli bir konuydu Onana konusu. Trabzonspor bunu da çözmeyi başardı.
0: Yani yeni bir maceraya girip bir kaleci arayışı girişmek yerine mevcutu korumayı tercih ettiler. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da birçok açıklamasında zaten Onana ile devam etmek istediklerini, hatta Onana'nın istediği bütçeyi de verdiklerini ifade etmişti. Yanılmıyorsam

0: Aspor ekranlarında da bunu söylemişti. Ve muhtemelen de burada açıklanan rakamlar Onana'nın istediği rakamlar zaten. Doğru olan hareket. Yapılan transferlerde de yine muhtemelen içlerinde izlerken çok büyük keyif verecek isimler olacak.
1: Doğru.
0: Yani Samet Akaydın bir garanti transfer. Ne yapacağı potansiyeli belli olan isim. Ama bunun dışında yapılmış yabancı transferler özellikle tamamıyla izlerken çok büyük heyecanlar uyandırabilecek potansiyele
2: Cabral
0: sahip.
2: Cabral mesela isimler. Yeşilburun adalarındaki performansı yani evet. Çok iyi,
1: evet,
2: bir
1: iyi bir turnuva geçiriyor.
2: Evet.
1: Sol bekte oynadı ama
2: Kina da orada zaten.
1: Sağ bekte ve gerektiğinde önde de kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama Trabzonspor zannediyorum ki sol bekte oyuncuyu daha çok kullanacak. Ben Noah Saviolo'yu biraz merak ediyorum. Çünkü biraz ya çok Trabzonspor'un çıkmayı aslında tercih ettiği rakamlar değildi ama yani hoca eminim ki çok güveniyor olmalı. Yine ciddi bir aslında geçen sezonki Buşari'de de hoca bizzat kendisi oyuncuya sahip çıkmıştı o transfer döneminde. Bu dönemde de ben Saviola'dan biraz beklentim yüksek yani o oyuncuyu merak ediyorum. Bugün bazı haberler vardı. Bizde de yine Yunus Emre Sel'in haberi Deniz Gül'ü Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği haberleri var.
2: Rakamsal boyutta beklentiler çok yüksek diyebiliyorum. Çünkü Galatasaray da ilgilenmişti Deniz'le. Ama rakamsal boyutta bir zeminde anlaşamamıştı Galatasaray ve gündeminden de çıkmıştı Galatasaray'ın. Tabii yetenekli bir oyuncu, başarılı bir oyuncu. Milli takımda da formayı bulduğunda görevini yerine getirmeye çalışan bir oyuncu. İstikrarlı bir şekilde Trabzonspor'a transferi gerçekleşirse tabii ve oynarsa üzerine koyarak devam edilebilecek bir futbolcu. Ama şu var, Trabzonspor her sezon hemen hemen bir santrafor transferi yaptığında verimini önümüzdeki yıllar içinde fazlasıyla alıyor. Yani şu ana kadar ben Trabzonspor'un santrafordan yana bir sıkıntıya düştüğünü hatırlamıyorum.
1: Bir tane
2: yani.
1: Hatırlıyorum. Maxi Gomez.
2: Doğru.
1: Yani onun dışında o, belki, son evet. Dönemde bütün santrafor hepsi gelen isimlerin yani. Hepsi burada verim sağladı Trabzonspor'a.
0: Maxi Gomez az önce bahsettiğimiz yolun dışındaki oyunculardan bir tanesiydi.
2: Evet ama planlama işte odak hem santraforda hem stoperde iyi bir strateji üzerinden ilerliyor Trabzonspor. Bu sezonda zaten yapılan transferlerle beraber yeni sezona çok iddialı bir şekilde başlayacaklardır. Ama Deniz hamlesi de olursa Trabzonspor için yerinde bir hamle olabilir.
1: Evet, Taner sen nasıl değerlendirirsin Deniz ihtimalini?
0: Yani Deniz için tabii bütçeler yine burada gündeme gelecek. Yani az önce Can'dan bahsederken Galatasaray'da nasıl 30-40-50 milyon eurolar konuşuluyorsa da Deniz'le alakalı da istenilmez potansiyeli yüksek rakamlar var ve oyuncunun oynadığı maç sayısı, milli takım seviyesinde olması bunların hepsi tabii ki fiyatı katlayan, arttıran unsurlar. Önemli bir isim ama olasılığını çok yüksek buluyor muyum derseniz de benim biraz daha %49 değil. Yani negatif tarafım biraz daha ağır basıyor bu transferle alakalı. Ama tabii ki de camia Trabzonspor ve hedef şampiyonluk hedefi olduğu zaman da oyuncular bazen gelmeyi tercih edebiliyorlar ve burada pazarlık masasında elini Trabzonspor'un bu durum güçlendirebilir ki Deniz'in de Trabzonspor'a gelme konusunda ben isteksiz olmadığı kanısındayım.
1: Yani Dünya Kupası'nda bu arada çok fazla forma şansı bulamadı ama bence yeteneklerini yani bulduğu kısıtlı dakikalarda da
2: gösterdi.
1: Bize gösterdi.
2: Hazırlık maçlarında da gösterdi evet. Zaten yani. Dünya Kupası'nda ısrar edilseydi net sonuç alınırdı.
1: Ve bence yani. Eylül ayı itibariyle yani Uluslar Ligi ile başlayacak milli heyecan Eylül ayında ve Deniz'in daha çok süre alacağını düşünüyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim. Kaya Temel, Taner Karaman ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kral Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Mutlu geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Son sayfada keyifli, güzel bir program. Siz değerli Aspor izleyicilerini bekliyor. Aynı zamanda Aspor Radyo ortak yayınındayız. Herkes hoş geldi. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hocam, şöyle bir gözlerimi şöyle bir daha yapayım da.
2: Evet. İyi, evet. Bak.
1: Halüsinasyon görmüyorum değil mi? Abdullah Ercan aramızda şu an.
2: Yok yok, buradayım.
1: İlk defa bu saatte.
2: Evet evet.
1: Nasıl uyku durumu?
2: İyi, gayet iyi.
1: Çay takviyesi yaptık sonuna hocam.
2: Evet, o olsun. Bir de sonuna kadar götüreceğim inşallah.
1: Normalde nasıl peki, uyku düzeniniz nasıldır? Kaçta yatarsınız
2: yani
1: genelde?
2: Yani siz de başlarken programa ben uyuyorum genelde. Ama bu
3: hocam,
2: ara şey
3: takım
2: var.
3: Takım oyundan alışkın
1: Dünya
3: ya.
1: Dünya Kupası olduğu evet. için.
2: Dünya Kupası olduğu Hayır, için.
3: Takım oyundan da alışkın.
1: Doğru gerçekten.
2: Ama bir oyunda. Mesela dörtteki maçı seyrediyorum ya. Bir ertesi gün üç kere uyuyorum. Bir kalkıyorum.
3: Dörtteki
2: uyuyorum.
3: Maçları izliyor musunuz?
2: İzliyorum.
3: Vallahi
2: ya.
3: Bravo.
2: Vallahi. Mesela güzel maç olunca mutlaka bekliyorum.
1: Evet. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Biraz nostalji yaparız hocam bugün artık.
2: Tabii tabii yaparız.
1: Böyle özellikle Abdullah Ercan'a sormak istediğiniz sorular varsa futbolculuk dönemine dair de gizli saklı hatıralarından belki bu akşam bir iki tane bize armağan eder.
2: Ederim ederim.
1: Onur Özkan tabii deneyimli bir gazeteci olduğu için arada o da sıkıştırır. Ben çaktırmadan bir şekilde ilk kez tarihe böyle çıkacak şimdi, ortaya belki bir şeyler
3: adam,
1: gelir.
3: Adam 40 yıl başına geldi şimdi.
1: Bir daha iman etmedi.
3: Bir daha gelmeyecek
1: önden,
3: ondan sonra.
1: Önden gözünü korkutmayalım evet. Ama şeyi söyleyeyim, her yayında söylüyorum ben. Benim dönemimde Abdullah Hoca'yı ben inanılmaz severdim böyle oynarken.
2: Onu
1: beğendiğim futbolculardan da.
2: Teşekkür ederim.
1: Burada yüzü burada diye demiyorum.
2: Teşekkür yani. Ederim. Sağ ol.
3: Benim için gelmiş geçmiş. Birinci sol bektir Türk futbolunda. Yani evet. Başka insan başkasını söyler, ayrı saygı duyuyorum ama.
1: Sizin rol modeliniz var mıydı hocam o zaman?
2: Yok, o zaman rol model yoktu biz
1: Birazdan konuşuruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Onun dışında X kullanmayanlar varsa Koray Baloğlu hesabına yine Instagram'dan mesaj atabilirler. Tüm mesajları elimden geldiğince okumaya çalışacağımı hatırlatayım her zaman olduğu gibi. Sıcak bir transfer haberi var bugün tabii ki. O da Fenerbahçeliler soruyordu, trans

0: Transferlerde bir şey yok mu diye günlerdir. Bugün Fenerbahçe ikinci transferini açıkladı Aziz Yıldırım yönetiminde. O da Nathan Ake. Dilerseniz haberin detaylarına bir bakalım. Nathan Ake'yi konuşarak son sayfaya başlayalım.
1: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe aradığı stoperi buldu. Nathan Ake artık çubuklu formaya girecek. Sarı lacivertli formayı hemen sıcağı sıcağına bu transferi nasıl bulduğunuzu soralım. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
2: Ya şimdi Koray, önce Ake'yi transfer ederken ne düşünüyorlar? Bir önce ona bir cevap verelim. Bence düşünceleri şu. Geçen sene kim oynuyordu? Osterwold oynuyordu, değil mi? Beraber oynuyorlardı Skriniar'la. Osterwold'in gerek pozisyon hataları, gerek zaman zaman acemilikleri, işte topu oyuna sokmadaki beceriksizliklerinden dolayı böyle bir ihtiyaç doğdu. Orada birkaç tane oyuncunun ismi geçiyordu. İşte Sar gibi falan. Ama sonuçta daha deneyimli bir oyuncuya gittiler. Tabii şimdi oyuncuyla ilgili herkesin bir görüşü var. Genellikle bakıyorum sosyal medyaya veya yazılan çizilenlere. Şöyle şeyler var. İşte diyor ki düşüşte bir oyuncu. Yani performans olarak. İşte diyorlar ki sakatlık riski var. Tabii bunları konuşabiliriz ama bazı da gerçekler var. Bunlar ne? Mesela bu oyuncu U15 milli takımından beri Hollanda milli takımında oynuyor ve şu anda da Dünya Kupası'nda elenen Hollanda takımında. Bir, iki, bu oyuncu herkes eleştiriyor ama futbol hayatının çoğu bölümünü Premier Lig'de geçirmiş. 250 küsür tane Premier Lig maçı oynamış. 6 tane şampiyonluğu var. Fenerbahçe'deki buradaki düşünce ne olabilir? Şu olabilir. Ya biz geçen sene özellikle kırılma maçlarında tecrübeye çok ihtiyacımız vardı. Yani bu baskı altında, şampiyonluk baskısı altında bu oyunu oynayabilecek oyuncu mudur Ake? Kesinlikle odur. Yani sadece Ake'yi şöyle düşünmemek lazım. Ya işte geriden oyun kurar, sakinliği vardır. Premier Lig altyapı şeyi güçlüdür. Bu böyle değil ama başka özellikleri var. Mesela ne olacak? Muhtemelen Skriniar'la beraber çok iyi bir pozisyon hatası yapmayan bir Fenerbahçe göreceğiz. Ha dersiniz ki müdahalelerde geç kalır mı yaşından dolayı? Onların hepsine katılırım ama bir de Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını iyi bildiğim için Aziz Yıldırım mesela Malaksar mıdır, Ake midir sorusuna direkt der ki daha tecrübeli alsın, bizim bir seneye ihtiyacımız var, şampiyon olmak istiyoruz. Onun için transferini gerçekleştirmiştir. Enteresan bir konu daha var. Hiçbir yerde çıkmadı. Biraz önceden çıkmıştı yani bir ay önceden filan Ake ismi. Sonra gündemden bir düştü ama gelinen noktada bu bir transfer başarısıdır. Onu anlatmak için bu konuyu açtım. Tak dediler, radyodan açıkladılar.
0: Evet.
2: Yani bu da enteresan. Son zamanlarda hiç mi? Yoksa böyle oyuncuları getirirken biliyorsun havalimanı dolar. Her yer dolar biliyorsun. Böyle de bir şey var. Yani ben daha oyuncu gelmeden bir sürü yorum okuyorum. Ya işte ya şey oyuncu, işte kritik oyuncu, sakatlanma riski var. Bir sürü şeyler var. Şöyle söyleyelim. O zaman bir karşılaştırma yapalım. Galatasaray Van Dijk istemiyor mu? Evet. O Ake'den daha mı genç?
3: Değil. 3 yaş daha yaşlı.
2: O da Hollandalı. Niye? Çünkü sezileri güçlü. Aynısı Ake için de geçerli. Ya şeyi biraz size olarak düşünür müsün?

0: Adamın kafa golleri var. Yani ben biraz şöyle bakıyorum. Geçen senelerde Fenerbahçe bunu yaptı ve Fenerbahçe'de yapılan eleştiriler bu kutuplaşmaya kadar gitti. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük sorunu o. Ya bir gelsin oyuncu bakalım. Sonuç itibariyle bu oyuncu Manchester City oyuncusu, Premier Lig oyuncusu. Bir gelsin. Bir görelim Skriniar'la uyumunu. Osterwalde ile veya şeyle Archie Brown'la veya bu tarafta kim oynayacaksa Samedo mu kim oynayacak? Bir görelim uyumunu. Yani deneyim olarak, tecrübe olarak ben Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum.
1: Onur Özkan.
2: Ya tabii bir transferle alakalı da adamın burada topa ayağı değmeden çok keskin konuşmak doğru değil. Yani olumlu konuşuruz çok olumsuz bir sonuç çıkabilir. Olumsuz konuşuruz başka bir tablo ortaya çıkabilir ama olumlu tarafından bakmak gerekirse bir kere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük problemlerden biri neydi? Baskı yapan takımlara karşı geriden oyun kurma sıkıntısı yaşadı Fenerbahçe. Şimdi Ake bu konuda mahir bir oyuncu çok net. Yani Fenerbahçe'yi öne çıkartır ve kaliteli öne çıkartır. Yani sadece işte boş adamı bulmak değil. Yani driplingde de çıkar. Topla beraber de çıkar o boşluğu değerlendirir. Hat kıran paslarla da Fenerbahçe çıkartır. Kısa ve uzun metrajlı. Hani bu anlamda Fenerbahçe birinci sınıf bir oyun kurucu stopere kavuştu. Hani geçtiğimiz sezonun eksiklerinden bir tanesi çok iyi analiz edildiğini görüyoruz burada. Artı hocamın söylediği tecrübe kısmı son derece önemli. Deneyimli buraları oynamayı bilen, şampiyonluk yarışı veren takımlarda forma giymiş bir futbolcu. City'deki kariyeri son evet. derece ortada. Tabii ki ve transferin de bitirilme şekli son derece güzel kulüp adına. Hiçbir şekilde spekülasyon oluşmadan, dış basına bile bunu yansıtmadan. Çünkü hani bizim medyadan bunu kaçırma şansınız var ama dış basından bunu kaçırması. Yani İngiliz basını da yer almadı 15-20 gündür evet. Ake ismi. Bu önemli kısımları. Şimdi olumsuz kısma gelecek olsak benim kafamı kurcalayan bazı noktalar var bu konuda. Şimdi birincisi şu. Yaşadığı sakatlıktan sonrası Ake'nin atletizminde son dönemde bir problem oluştu. O çok net. Hani oyuncu müzmin sakat demiyorum bu arada. Geçen sezon sakatlık yaşamadı ama 24-25 sezonunda ciddi sakatlıkları oldu Nathan Ake'nin. Şimdi dolayısıyla burada oyuncunun hani 2-2,5 yıl önceki çabukluğu atletizmi yoktu benim en son izlediğim kadarıyla. Artı benim gözümde Ake çok net bir şekilde dörtlü savunmadan ziyade bir net üçlü savunma stoperidir aslında. Yani sol kenar stoperdir ki geçen sezon City'de zaman zaman onu da oynadı. Sol bek oynadığı maçlar da var. Hatta Hollanda milli takımında da Tunus maçını sol bek oynadı.
1: Doğru.
2: Yani aslında sol bekte stoper arasında kalmış bir oyuncudur Ake. Yani çok net bir ikili tandem stoperi diyebilir miyiz? Ben diyemem. Üçlü savunma için ideal bir stoperdir.
1: Osterwolde gibi mi diyorsun? Yani?
2: Biraz Osterwolde gibi. Ya da geride karşılayan takım için ideal bir sol bek de olabilir ama geride karşılayan takım için. Güvenli sol bek
0: profili. Yani derin savunma yapan.
2: Evet derin savunma ama evet. hücum oynayan bir takım için sol bek profili değildir. Artı size kısmı benim kafamı karıştırıyor. Şu anlamda Süper Lig Avrupa'nın en fazla uzun top, yüksek top oynanan liglerinden bir tanesi. Özellikle Anadolu kulüplerinin çok tercih ettiği bir hücum silahı bu. Uzun ve yüksekte oynamak. Ve Fenerbahçe geçen sezon en büyük krizleri nerede yaşadı? Kenar ortalarından yenen gollerdi. Evet pozisyon bilgisi son derece iyidir. Ama size anlamında 1.80'lik bir stoper olduğu için mesela ben bazı krizler yaşayabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu anlamda. Toparlarsak ben Fenerbahçe'nin stopere çok daha net bir hamle yapmasını bekliyordum. Hani Ake benim adıma biraz o anlamda geride kalmış bir transfer ama tabii ki tecrübesiyle, oyun kurma becerisiyle ve pozisyonel bir oyuncu. Yani sol bek oynar, gerektiğinde 6 numara da oynar bu arada. City'de oynamışlığı vardı dönem dönem Guardiola takımlarında. 6 numarayı da oynamıştır. Farklı pozisyonları da oynayabiliyor. Kullanışlı bir oyuncu. İyi bir takım oyuncusudur. Onu söyleyelim. Hani bu iyi profesyoneldir Nathan Ake. Ama benim kafamda soru işareti yok değil. İzleyip görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hani biraz daha net bir hamle yapsaydı Fenerbahçe benim adıma daha iyi olurdu.
0: Kim olabilirdi mesela? Mesela orada Malaksar'ın ismi geçti.
2: Malaksar bir tık benim adıma Ake'nin önünde şu anda.
0: Ama o da çok net bir sol stoper gibi değil de bir sol beke evrilen bir.
2: O mesela bir o da onun da bir ağırlık problemi vardı. Çok net bir atlet stoper değildi o da. Evet. Ama o iyi bir oyun kurucuydu açıkçası. Evet. Mesela Lukumun'un ismi geçti. İşte Kore milli takımında Davinson'un partneri. Mesela çok iyi bir oyuncu. öyle bir oyuncu beklerdi.
1: Beşiktaş'ta da anıldı galiba.
2: Evet, gelmiyor. Şu anda Türkiye'ye gelmiyor anladığım kadarıyla oyuncu. Yani ben,
1: en son öyleydi.
2: Evet, Fenerbahçe'den biraz daha hani Skriniar klasmanına yakın bir oyuncu beklerdim açıkçası. Ake son dönemde o özelliklerini biraz kaybetmiş bir futbolcu. Hayırlı olsun bir kere Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Maliyet kısmında da sanırım 8-9 milyon euro bir bonservis oyuncuya verilecek. Yani yaklaşık da herhalde 7-8 milyon euro civarında da bir yıllık maaşı olur diye tahmin ediyorum. 3 yıl sözleşme.
1: Açıklama gelmedi ama.
2: Yok, onunla ilgili bir açıklama yok. Çünkü Fenerbahçe bazı miktarların altındaki bonservise maaşını açıklamıyor.
1: Evet.
2: Kapla yaptığı öyle bir anlaşma var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bunu açıklanmayacak büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi hayırlı olsun. Bekleyip görmemiz gerekiyor Fenerbahçe adına.
1: Mesajlar var tabii. Abdullah Ercan burada olunca Onur Özkan kıskanmayacağını biliyorum. O yüzden arada hocama tabii ki mesajlar var. Bu saatte görmeye alışık olmayan izleyicilerimizden. Saffet Karadaş, YouTube'da da canlı yayında dileyenler takip ediyor bizi. Biliyorsun hocam, evet. Sen de takip
3: ediyorsun.
1: YouTube yapıyorsun. Saffet Karadaş diyor ki 2000 senesinde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı.
3: Evet.
1: Ben o zaman Apo kardeşim de demiş size. Fikirtepe tesislerinde konuşmuştum. Kendisini çok severim. Efendi nadir futbolculardan biridir. Adam gibi adamdır demiş.
3: Teşekkür ederim.
1: Ne yapmıştın hocam 2000 senesinde?
3: Konuşmuşum.
1: Yok.
3: Çok güzel. Hayır,
4: öyle dedi ya, konuşmuş.
1: Ne konuştuğunuzu tabii sen hatırlıyor musun?
3: Ne kadro dışı kaldın hocam?
1: Saffet Karadaş.
3: Yok, biraz onu anlatmam burada da.
1: 2000'de neden kadro dışı kaldın hocam?
3: Yani onu söylemeyeyim biraz.
4: Haklılar mıydı peki hocam?
1: Hoca
4: mıydı?
1: Kimdi?
3: Laurent'tı. Laurent. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, toprağı bol olsun.
3: Evet, onunla bir şey oldu. Aramızda bir sıkıntı oldu ondan dolayı.
1: Hocam,
3: çok detay verdim.
2: Teknik adamlara sorun yaşamazdın genelde. Yani.
3: Ya işte onunla yaşadık biraz.
1: Hocam, Laurent da
4: zor bir adamdı. Rahmetli, tamam, arkasından konuşmuyorum ama.
1: Hayatı bitmiş gitmiş. Üstünden 26 sene geçmiş. Artık konuşmayacaksın şu programda. İlk defa gelmişsin. Hangi
3: yani
1: programda
3: şey...
1: konuşacaksın?
3: Ya işte biraz şey, kötü bir olay yaşadık.
4: Hocam
3: da.
4: Hocam hatalı, onu demeye çalışıyorum.
3: Ben çok da hatalı değilim. Evet. Ya başka birisinin yüzünden oldu benim aslında kadro dışı kalmam. Birini savunurken...
4: Ne kadar kaldın?
3: Beni 5-6 maç kaldı. Biz çok kişi kaldık. Ben vardım, Oktay vardı, Ali Akdeniz vardı.
4: Ceyhun falan da var mıydı?
3: Onu bilmiyorum, onu hatırlamam ama 4-5 kişi vardık. Sonra bizi affettiler. Ondan sonra, bir sene sonra da gönderdiler zaten Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
3: Evet. O ama şeyde, Fikirtepe'de antrenman yapıyorduk. Hani vardı ya, takımdan ayrılıyorsunuz, size hoca veriyorlar. Aynen. Orada da bireysel. Zaten antrenman mı yapılıyor, yapmıyor mu belli değildi yani.
1: Doğru. Norm, takılıyordunuz.
3: Evet, aynen öyle.
1: Vakit geçiriyordunuz. Şafak Akyıldız'ı Instagram'dan yazmış. Demiş ki futbolu çok iyi bilen iki süper konuğunuz var. Çok çok iyi bir program olacak şimdiden. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada programa biz Abdullah Hoca'yı görünce heyecanla daldık ama arkadaşımıza da bir veda etmiş olalım buradan. Kendisi de paylaştı zaten. Melike'nin de yolu açık olsun.
4: Evet, çok program yaptık burada.
1: Burada çok program yaptık. Bu programda emeği de çok Melike Çelik. Bir tercih oldu. Tabii bundan sonra hepimiz profesyoneliz. O da hayatına bakacak.
4: Yolu açık olsun.
1: Yolu açık olsun. Çalışması çok keyifliydi. Buradan da teşekkür etmiş olalım kendisine de.
3: Bir de şey söyleyeyim açıkçası. Koray, unutmadan.
1: Evet hocam.
3: Bu ülkemizde U17 basketbol dünya şampiyonası var. Türkiye Fransa'yı, evet, da yenip yarı finale kaldı. Orası da mesela U17'lere bir moral olsun. Doğru. Hem de çok kıymetli. Evet. Dünya şampiyonası oynanıyor ülkemizde. Yarı finale
4: müthiş
3: kalıyoruz.
4: Bir
3: de Fransa'yı yeliyoruz.
1: Evet.
3: Onları da ayrıyetten tebrik ederim. Yolları açık olsun. İnşallah final oynarlar. Ama dediğim gibi yani buralara gelmek Türk basketbol adına çok önemli konular. Evet. Tebrik ederiz. İnşallah.
1: İbrahim Kutluay'ın oğlu da
4: çok iyi oynuyor.
1: O da bayağı iyi oynuyor.
3: Yani o
1: Ömer
2: Kutluay. Geçen gün mesela Bosna'yı yendik. Dünya şampiyonası olan dev bir adım attık.
1: Ya o A milli erkek takım, basketbol takımı.
3: O zaten garantilemiştik orada.
2: Evet, lider. Yani 5'te 5 yaptık orada. Çok
3: bir İsviçre maçı kaldı
2: İsviçre
3: galiba.
2: İsviçre maçı var orada. Yani güzel şeyler de oluyor yani.
1: Evet.
3: Bu önemli yani. Çünkü ben de futbol anlamında altyapılarda çalıştığım için milli takım seviyesinde. Yani oyuncuları motive etmek amacıyla bunları söylememiz gerekiyor. Halkımızın bu maçlara gitmesi gerekiyor. Bunlara destek olması lazım. Sonuçta bunlar geleceğin amirli takım basketbolcuları.
4: %100.
1: Evet. Mesajlardan yine devam ediyorum. Belçika'dan selamlar varmış Abdullah Hocam'a diyor. Levent Kaya, aleyküm iyi yayınlar selam demiş. Yine karışık gideceğiz sorularla bu arada, onu söyleyelim. Yani bir yerden başladık, sonra devamı olmayacak. Pendik faciası, Neslihan Hanım'dan zor soru var hocam. Zorlarla evet. mı devam edeyim?

0: Yani.
1: Kaçmazsın değil mi?
0: Hayır hayır.
1: İkiye kadar buradayız çünkü.
0: Tabii.
1: Nesrin Hanım diyor ki, bilmiyorum kendisi mi hatırlıyor, Pendik faciası Zeman'ı gönderme operasyonu muydu?
0: Hayır canım.
1: Çünkü yenen goller çok yapmacıktı demiş.
0: Ya hayır, ben Pendik maçında takım kaptanıydım Fenerbahçe'nin. Yani Zeman'ı niye gönderelim zaten?
1: Ben niye yenileceğim? Göndereceğim diye niye yenileceğim?
0: Hayır yani tabii ne alakası var?
2: Zaman'la girip sen başlık atmıştık. Zaman ne zaman diye.
0: Biz çok enteresan bir şey söyleyeyim. İnsanlar çok bilmez. Biz maçı öğlen oynadık. 2 veya 1.30'da.
2: Evet. Daha erken böyle.
0: Sabah.
1: Ben okuldaydım.
0: Öyle mi? Sabahleyin biz antrenman yaptık.
2: Maçtan önce.
0: Tabii tabii. Yani Zeman'ın öyle huyları vardı. Fizik antrenmanlarına çok önem veriyordu. Yani zaten antrenmanlara alışana kadar gitti Zeman yani. Onun için o gün sabah biz antrenman yapmıştık. Çok da pozisyona girmiştik. Çok kötü bir şeydi ama.
1: Anım var benim orada, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Şöyle lisedeyim, sınıfta derste boş vesaire bir şey. Biz tabii arkadaşlarla biraz abarttık böyle gürültü şeyini. Müdür muavinimiz geldi. Bir ışımla açtı kapıyı. Ne yapıyorsunuz dedi, bağırınıyorsunuz falan, böyle hoca sert çıkıştı. Hocam dedik, ya Fenerbahçe Pendik'e elenmiş dedik. Adam bir böyle kala kaldı.
2: 99
1: muydu? Ciddi mi diyorsunuz dedi. Evet dedi.
0: 99-2000'de.
1: Şaşırdı yani, o da şey, konu kaynadı yani.
0: O sene her tamam şey dedi. Kötü gitti ya. Lig de kötü gitti.
1: O ama şey ya, tarihi maçlardan birisi.
0: Tabii tabii, tarihi
1: maç. Sonrasında yaşananlarla vesaire.
0: Maalesef dedi. Tarihi maçlarda hep ben varım yani.
1: Olsun hocam, tarihin bir yerinde yer alıyor.
2: Hocamın, yani, hocamın en tarihi maçı da
0: iyi şeyle alınsak.
2: 95-96
1: sezonu. Hocam ya sen, hiç benim aklıma bunlar gelmiyor mesela sende. Benim hep böyle hoca sol karaptan bindiriyor, bir çalım atıyor i̇şte, filan.
0: Yani onlar bunlar da var maalesef.
1: Olsun. Merak ediliyor. Evet. Adana Ceyhan Dutlupınar köyünden selamlar demiş Arda Bey. Ona da selamlar. Basketbol ve voleyboldaki başarıları milli futbol takımımızdan da bekliyoruz. Artık bizi kesmiyor basketbol voleybol demiş Tuncay Öztürk. Tabii orada da beklentiler var. Onu da söylemiş olalım. Bu Ake ile ilgili Onur, sana bir iki soru var.
2: Tabii.
1: Onur Bey. Dur bir dakika, hemen onu bulacağım. Önce şunu okuyayım. Koray Bey, ben Ake'nin geçmiş sakatlıklarına takılmıyorum diyor Yusuf Bey. Çünkü Bekao İtalya'da 4 yılda 10 maç kaçırdı. Fenerbahçe'de 65 maç kaçırdı diyor.
3: Yani zaten görülebilir bir şey. Oyuncu ben müzmin sakat demedim zaten. Hani oyuncunun sakatlık riski yok. Sadece sakatlığın getirdiği bazı fiziksel problemleri var. Yani atletizmini bayağı geri götürüyor.
0: Bir de şey ama ya Onur, geldiği ligde de yani bayağı tempolu oynanıyor.
3: Tabii tabii.
0: Premier
3: yani.
0: Lig.
3: Ya tabii şöyle bir şey var. Evet, yani
1: Serhat Çoban'ın da sorusu var. Sana öyle sözü vereyim. Bir sürü kupası var, başarısı var. Bu paralara bu kadar iyi stoper başka kimi alacaktı? Onur Bey'e bir sorar mısınız? Bunun bir tık üstü zaten A plus oluyor. 8-10 milyon euro arası var mı böyle bir oyuncu demiş.
3: Ya ben daha iyisini Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünüyordum açıkçası. Hani isim anlamda söylemeye gerek yok ki. Lukumi dedim mesela. Hani daha güncel bir oyuncu, daha genç bir oyuncu, daha atlet bir oyuncu. Hani benim gözümde Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan pozisyon. Çünkü İsmail Kartal oyunlarını biliyoruz. Önde oynamayı seviyor İsmail Hoca takımlarında. Şikinyar çok hızlı bir oyuncu değil. Onun yanında daha atlet, daha çabuk bir oyuncu açıkçası ben
0: beklerdim. Ama bence bu da akıl olarak daha akıl, uygun
3: evet,
0: gibi.
3: Çok
0: yani
3: akıllı bir oyuncu.
0: Ama Onur, bir de şey de var. Yani sadece Ake'yi şey olarak değerlendirmeyelim. Geriden oyun kuruyor gibi değil. Bir kere sezisi çok güçlü.
3: Tabii ki.
0: Sen dedin ya, birkaç bölgede oynayabiliyor. Aynen. Ki Hollandalı oyuncularda o çok güçlü.
3: Evet.
0: Van Dijk'ın çok para etme sebebi de bence de budur.
3: Evet, evet.
0: Ya pozisyona göre oyun oynama özellikle o bölgede çok kıymetlidir.
3: Evet.
0: İşte ne zaman gerileyeceksin, ne zaman basmayacaksın, ne zaman basacaksın. Ya mesela örnek, mesela Ake'yi Galatasaray alsa olmaz mı? Olur, hepimiz okey deriz değil mi?
1: Abdülkerim'in yerine mi diyorsun?
0: Yani mesela onun yanına rota, çünkü ligde 50-55 tane maç oynanacak.
3: Tabii rotasyon için almak başka hocam, ama takımın birinci parçası olarak almak da başka
0: oluyor. Ya tabii, şimdi Ake'yi bu böyle getirebilirsin. Yani evet, muhtemelen Ake'ye getirilirken Şikrinyar'a sordular. Ederson'a sordular. Bak o hiç aklımıza gelmedi. Evet,
1: onunla ilgili soru vardı bu arada.
0: Ederson da mesela adamlar beraber City'de oynuyordu.
3: Aynen.
1: Hatta şöyle okuyayım hemen o soruyu. Diyor ki izleyicimiz Umut Kadir Bey, Ake transferinden bir anlam çıkıyor. Ederson tartışması bitmiştir bu transfer. He. Ederson'un kalacağını gösteriyor. Manchester City'de çok uyumlu oldukları biliniyor demiş mesela. Böyle bir yorum yapmış. Fark ettirir mi Ederson performansını?
0: %100 fark ettirir.
3: Yani %100. Yıldırım demişti ya, hani %100. Sadece Ederson'la kaba.

0: Abi. Bulmayalım. Savunma oyuncularını tabii da sorgulamamız gerekiyor demişti. Mutlaka kaleci savunma uyumu önemli. Bir de tabii biz oyuncuyu Premier Lig performansı üzerinden değerlendiriyoruz. Kabul edelim. İki alt kademeye geliyor şu anda. Yani orada oyuncunun zafiyet veren özellikleri burada o aynı sıkıntı yaratmayabilir. Böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi onu da kabul etmemiz lazım. Hani aynı şekilde oyun oynanmıyor burada. Aynı hızda, aynı tempoda değil. Hücum oyuncusu aynı kalitede değil. Evet. Yani dolayısıyla belki Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe orada daha fazla problem çıkabilir ama lig özelinde birçok zaten sıkıntısını yaşamayacaktır burada o anlamda. Ligin kalitesi anlamında.
1: Evet. Serhat Belir, Fenerbahçe forması var profilinde zaten üstünde. Abdullah Ercan'ı bir Fenerbahçeli olarak çok seviyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Yorumlarını beğenerek dinliyorum. Bize transfer olduğunda çok sevinmiştim. Çok selam söyler misiniz? Hayırlı geceler.
2: Aleyküm demiş. Selam. Aldık selamını.
1: Selamınızı aldık. Size de hayırlı geceler. Mehmet Taş'tan diyor ki Ake Fenerbahçe'ye seviye atlatır, Aziz Yıldırım boş adam getirmez. Abdullah Hocam'a da selamlar demiş.
2: Doğru. Ya şöyle, Onur bir konu açtı aslında, orada gürültüye gitti. Dedi ki Fenerbahçe dedi geçen seneki en büyük zafiyetlerinden bir tanesi son dakikalarda yediği yüksek toplar dedi.
1: Doğru.
2: Ama o yüksek top işi bir organizasyon iş. Yani sadece Ake'nin fizik şeyine bağlamaya gerek yok. Fenerbahçe bence şöyle planlıyor. Diyor ki biz geçen sene bu bölgede oynattığımız Osterwold'e tamam atletizmi güçlü, önde oynadığımız zaman bazı atakları kesiyor ama biz ne oyun kurabiliyoruz onun üzerinden? Çok pozisyon hatası yapıyor ve bu Skriniar'ı çok net etkiliyor. Burada bence uyumu yakalama açısından da önemli bir transfer. Neden? Skriniar İtalya geçmişi olan, biliyorsunuz defansın en iyi uygulandığı ülke İtalya'dır. Yani bilsen bile çalıştırırlar, öyle bir şeydir. Ake'de özellikle ofansta, yani ofans oynanan bir Hollanda ülkesinden gelip oyun kurma, ters top atma, işte sezi, kademeye girme, bu konularda başarılı. Bence uyumları da, tecrübeleri de iyi olacak. Çünkü Skriniar 94, Ake 95 doğumlu. Yani o tandem artı arkada Ederson. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz de çok eleştirdik geçen sene. Eleştirdik. Niye kötü oynadı? Yani çok kırılma maçlarında çok büyük hatalar yaptı. Galatasaray derbisinde yaptı. Rize'den yediği golde yaptı. Ya bugün şunu soracağım. Hangi takıma desen ki Ederson'u alacağız, ya nasıl alırsınız demez mi? Ederson Fenerbahçe'de var ya.
1: Geçen senesini görmesek derdi.
2: Ya, değil mi yani? Ya bu sonuç itibariyle bu oyuncuya sahip çıkmak lazım ki Aziz Bey bunu böyle düşündüğü için diyor ki biz zaten buna para veriyoruz diyor. Verdik bir sene. İki sene de vereceğiz. Satmaktansa bundan daha iyi kaleci bulamayacağız. Bari oynatalım. Motive edip. Ake de var. Skriniar da var.
0: Şu da var hocam. Olumlu tarafından bakmak gerekirse ben hep şu ifadeyi kullanırım. Stoper ve 9 numara transferlerini yaparken oyuncunun geldiği takıma bakmanız gerekir şu anlamda. Sizin oynadığınız oyun formatına benzer bir oyun formatı var mı? Örnek verelim. 9 numara aldınız. O oyuncu takımında geniş alana karşı mı oynuyor, kapalı savunmaya karşı mı oynuyor? Savunma için de aynı şey geçerli. Şimdi şampiyonla oynayan takımın stoper olmak başka bir şey. Çünkü tabii ihtiyaç farklı oluyor o zaman. Önde oynuyorsunuz. Belli başlı pozisyon bilginiz olacak, çabukluğunuz olacak. Bir de geriye yerleşik savunma yapan bir takımın stoperini almak vardır. Şampiyonla oynayan bir takım mutlaka bence şampiyonla oynayan bir takımın stoperini almalı. Mesela 9 numarası aynı şekilde olmalı. Hani bu anlamda adam yıllardır hep önde oynayan takımların stoperi. Hani adam şunu biliyor. Geride evet, bir boşluk verdiğimiz zaman ben orayı nasıl kontrol ederim? Arkaya oyuncu mu sarkacak o boşluğa?
2: Orada pozisyon
0: nasıl
2: bilgisi çok önemli.
0: İşte o önemli kısım. Yani adam yıllardır şampiyonluk yarışı vermiş, şampiyonluklar yaşamış ve oyunu biliyor ezbere bir şekilde. Şu olsaydı mesela, örnek veriyorum, Fenerbahçe çok iyi bir stoper olabilir ama mesela savunma ağırlıkta oynayan bir takımın stoperini alsa, evet, yerleşik savunmada artılar olur ama geniş alanda problem yaşayabilirdi o zaman belki. Hani bu anlamda olumlu kısmından bakacak olursak bence takım anlamında Manchester City'nin oyuncu almak bence mantıklı.
2: Koray bir artı daha söyleyeyim. Onur küçük değindi ona, ben genişleteyim. Üçlü de oynayabiliyor.
0: Evet evet. Üçlü.
2: Yani çünkü
0: en iyi oynadı bence o.
2: Günümüz
0: yani
2: oyunlarında oyun içerisinde skora göre formasyonları çok değiştiren antrenörler var. 2-3 formasyonla hücumda ve savunmada oynayan antrenörler var. Yani burada olası bir geride düşmüş Fenerbahçe'de hemen üçlüye dönüp bunu Ake ile organize edebilirsiniz. Skriniar'la de edebilirsiniz.
0: Evet. Aslında Fenerbahçe eninde çok iyi iki tane üçlü stoperi
2: tabii,
0: var.
2: Tabii.
0: Skriniar ve Ake.
1: Mert de üçlüye uygun.
2: Oynar. Mert de keza biliyor. Yani avantajları çok bir oyuncu. Bir de bu oyuncular çok deneyimli. Premier Lig'den geliyor. Adam 250 doğru tane maç oynamış. Bir de Manchester City gibi hep önde rakip yarı sahada oynayan bir takıma hep geçişe tabii yakalanmak üzere bir oyun oynamayı
0: ezberlemiş artık. Yani,
2: yani muhtemelen yani kamuoyunda tabii böyle değişik yorumlar var. Beğenenler var. İşte bu yaşlılığına vuranlar var. Sakatlık.
0: Yaşlı değil mi
2: yani
0: orada?
2: Şeyi işte düşüşte mi acaba? Yani. Ya bunlara takılmasınlar. Sonuçta Nathan Ake'yi aldı Fenerbahçe. Hiç kimse duymadan aldı. Maliyet olarak da bence geçerli bir rakama aldı. Ben çok katkı yapacağını düşünüyorum.
1: Hocam bir de düz mantık bakalım. Yani Manchester City'den sen çıkışta bir adam alabilir misin? Yani?
2: Çok zor. Çok zor.
0: Ama mesela
1: imkansız bence yani şu an yani bir çıkışta olan bir stoperi nasıl alacaksın?
2: Ama bence
1: 50 milyon euro
2: Guardiola
1: almış
2: da
1: 5
2: gitti
1: sene önce zaten.
2: Evet. Oraya yeni bir hoca geldi. Bence muhtemelen yeni hocanın planlarında Ake olmadığı için.
0: Olmadı.
2: Tabii.
0: Ama şöyle bir şey var. Şu mesela yanılgı. Bunu Ake için söylemiyorum. Ya oyuncunun geldiği takım üzerinden bir övgü yapmak şu anlamda doğru değil. İşte adam City'den geliyor. Çok iyi oyuncu. Çağlar da Atletico Madrid'den geldi.
1: Ama yani çok, yedekti son dönem. Yani
0: çok doğru, Ake de yedekti. Çok doğru kıyaslama değil. Oyuncunun özelinde bakılır bu ama hani geldiği takım çok iyi değil, oyun çok iyi olacak diye bir mantık da yok. Düz mantık o. Oyuncunun tek bir başına nasıl olduğunu bir kere incelemek gerekiyor. Bunu Ake için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum.
2: Ama şey, ben o zaman Ümit takım sorumlusuydum. Kasımpaşa stadında Hollanda'ya karşı oynadık. Ake filan da oynadı. Hatta o orta sahada daha bir iki tane santroforları vardı. Şu anda çok yabancı isim kalmıyor aklımda. O zaman oynamıştık. Organizasyonu yapan oyuncular bunlardı. Beraber oynadığı oyuncular vardı. O zaman bile tespit evet edilmişti. Yani iyi oyuncu oldu.
1: Şimdi bugün önemli haberlerinden birisi de Trabzonspor'a dair. Fenerbahçe Ake'yi aldı. Vedat Muriç'i aldı. Vedat'ın gerçi bir sakatlığı var şu an ama bundan sonra sıradaki hamle ne olacak? İşte ilk resmi maça kadar yetişecek mi bu soruları? Onur Özkan'a da soracağız. Fenerbahçelilerin aklındaki futbolcular varsa yine bana yazsınlar. Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacağız ama günün önemli haberlerinden birisi bence Onana'ydı. Onana'yı Trabzonspor bir yıl daha kiraladı. Hemen detaylarını da onun söyleyeyim. Herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Onana'ya 3,5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro da imza parası ödenecek. 5,5 milyon euro alacak Onana bir yıl için. Güzel de bir transfer videosuyla yine Trabzonspor evet duyurdu. Yapay zekanın ön plana çıktığı. Dilerseniz o videoyu bir izleyelim. Trabzonspor'la Onana'yı da konuşmaya başlayalım.

0: killed it. As you can see, I am not dead.
1: Hızlı ve Öfkeli'den sonra Black Panther filmine de bir gönderme var. Onu ana transferini Trabzonspor böyle yapay zeka ile duyurdu. Hocam ne tür filmler izlersiniz?
2: Yani şey, aksiyon.
1: Aksiyon. Evet. Onur sen? Ne var ya şey, ben, fantastik.
3: Ben evet.
1: Bilim kurgu var yani, mı yani?
3: Ben dram. Biraz evet, fantastik film severim. Bilim aksiyon kurgu fantastik işte severim.
2: Ya, atladın ya Musa.
1: Var mı evet, peki böyle fantastik karakterlerden beğendiğiniz?
2: Aksiyon daha gelirken yaşamış.
1: Fantastik karakterlerden var mı böyle favoriniz? Ya, Abdullah Hocam sizin benim bu yok. Yönlerinizi çok
3: ben,
1: bilmiyorum.
3: Benim ya. Yok. Ben küçüklüğümden beri Süpermenciyim ben. Severim Süpermen'i.
1: Örümcek adam filan hocam hiçbiri?
2: Ya Onur gelirken havuza atlamış.
3: Onu anlattı.
4: Yok hocam dün doğru.
1: Evet, dün ya, müydü? Geçmiş olsun bu arada.
4: Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Havuza

0: biraz macera gibi gelirdi. Şeyi biliyor, şehri biliyor. Bazı kritik maçlarda çok iyi oyunlar oynadı. Nerede mesela? Samsunspor çeyrek final maçında ki turu geçilmesinde, hatta final maçında biz de oradaydık, yayınladık. Bazı kurtarışları var, çok önemli. Tabii şöyle de bir görüş var. Ya acaba 2 senelik kiralıyoruz, bir tane yerli kaleci alıp bonservisini alsaydık, işte kulübün oyuncusu mu olsaydı, o da bir görüştü. Ama Fatih Hoca'nın bazı tercihleri var. İşte takım için uyumu sağlama açısından ona yardım eden oyuncular var. Mesela şey bunlardan bir tanesi, Savic bunlardan bir tanesi, Onana bunlardan bir tanesi, Paul Onachu bunlardan bir tanesi. Onun için bir de bu sene Avrupa eklenecek inşallah buna. Sonuçta playoff oynayacaklar, tek maç.
1: Evet.
0: Onun için de çok önemli bir oyuncu. Baktığın zaman da geçen sene 2-3 tane iyi oyuncu söylersen kaleci anlamında, herhalde Onana'yı ya 1'e yazarsın ya da 2'ye yazarsın. Böyle de bir geçmişi var. Benim anlamadığım bir şey var. Manchester geçen seneki performansını hiç düşünmeden yine kiralama yolunu
2: başka problemler var hocam orada.
0: Öyle mi? Ha, ben bilmiyorum tabii, futbol dışı problemleri yani bilmiyorum.
2: Onana kesinlikle United formasını giymek istemiyor artık bir daha.
0: Ha, öyle mi? Evet. Ha, onu ama bitiyor galiba, son senesi mi? Bir senesi daha var. Bir senesi, yani şöyle bakmak lazım. Tamam, rakam olarak kiralık bir oyuncu için yüksek bir rakam, kabul ediyorum, ama sonuçta bu takımdan da bir beklenti var. Ben doğru bir transfer olarak, hem bir senelik uyum süresini de atlatmış, şehir de seviyor. Gelirken izlediğimiz Onana mesela bazı kritik maçlarda büyük hatalar yapıyordu. Bu sene Trabzonspor kalesinde o kadar çok net hata yaptı.
1: United'dakini diyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: İnanılmaz riskli bence
0: çok,
1: zaten.
0: Yani çalım atıyordu. Bir iki maçta yine denedi. Göztepe maçında falan denedi. Yürekleri ağzımıza getirdi ama ya hocam, sonuçta
1: bir de Uğurcan sonrası geldi. Onu da düşün yani. Tabii. Bayağı böyle ya dalga geçilecek pozisyonda.
0: Uğurcan Mustera sonrası bütün şeyleri bitirdi. Tabii. Aynı zamanda Onana da Uğurcan sonrası bütün konuları kapattı. Ya sonuçta antrenörlere de biraz saygı duymak lazım. Türkiye Ligi'nin de bir gerçeği var. Atan da tutanın iyi olacak. Ya bu gerçek Türkiye Ligi'nde. Onun için Trabzonspor böyle devam etmesi, yani Onana'nın transferiyle devam etmesi bence doğru.
1: Şimdi Abdullah Hoca'nın yanında rol çalmak istemiyorum da, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendiği maçta mesela Galatasaray ön alan baskısını kırmadaki en önemli parçalardan birisi Onana'nın topu oyuna sokma becerisiydi değil mi?
2: Birinci sınıf durumu.
1: Yani o günkü mesela kurtarışlarından daha ziyade belki orada çok kritik rol oynamıştı. Aynen. Bu anlamda da mesela Fatih Hoca bence oh demiştir böyle.
2: Yani çok iyi bir oyun kurucu kalecidir.
1: İyi kaleci buluyorsun ama ayağını da iyi kullananını zor buluyorsun.
2: Hem yeteneklidir hem soğukkanlıdır o anlamda. Ya tabii planlamada bence en zor doğru bir numarayı ve doğru 9 numarayı bulmak. Hani buldun mu bırakmayacaksın. Çünkü kaleci bulmak ne kadar zor biliyoruz. Tabii. Beşiktaş bu problemi yaşıyor. Şu an kalecisini bulamadı henüz.
0: Galatasaray'ı da bulamıyor tabii, Onur.
2: O da çok zor. Trabzonspor o konuda problemsiz diye onu saymadım. Galatasaray geçen sezon kalecisini kaç ay aradı? En son Uğurcan'da karar kılındı. Uğurcan transferi bitirildi. Fenerbahçe yıllardır kaleci problemi yaşıyor. İsim anlamında problem yok ama performans anlamında tatmin edici bir şey yok ortada. Onana da bu yüzden çok iyi performans verdiği için Trabzonspor'un onu bırakmamasından daha doğal ve mantıklı bir şey yok. Maliyet kısmına takılmıyorum aslında. Çünkü kiralama bedeli yok oyuncunun. Şöyle olsaydı, örnek veriyorum, işte 2 milyon euroluk imza parası kulübe verilseydi daha mı iyi olacaktı? Değil yani, sonuç itibariyle öyle bir anlaşma yapılmış. Bence maliyet kısmında hiçbir sıkıntı yok. Ve bir şekilde bence günün sonunda şu noktaya varacak iş. Trabzonspor bir sene daha kiralayacak. Sonra bedava bonservisini alacakmış gibi bir durum var ortada.
0: Yani oraya doğru gidiyor iş.
2: Yani United hani hesaplarında hiç yok çünkü Onana artık. Onlar herhalde o konuda umudu kesmişler. Belli. Onlara da orada oynamak istemiyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet.
2: Çok iyi, bence mantıklı bir iş olur Trabzonspor adına.
1: Rahat etmiştir Trabzonlar için. Bence güzel, keyif verici bir transfer haberi oldu.
2: Aynen.
1: Baki Yiğitmen, herkese selamlar. Güzel bir program oluyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Ercan, tarihi maçlarda ben vardım diyor.
0: Evet.
1: Kendisinden unutamadığı başarılı sonuçla biten bir tarihi maçı da dinlemek isteriz.
0: Başarılı sevgiler yok işte. Başarılı olsun.
1: Yani,

0: Kötü olanlar da var diye diyor mu hocam?
1: 71 kez milli olmuş.
0: Olmama ihtimali yok hocam.
2: 71 kez mi hocam senin?
3: 71 kere.
2: Bak nasıl biliyor, biliyor musun? Bak ya.
3: İyi takip ediyor. Ya,
2: yani.
0: Hayranınız diyoruz hocam.
3: Ya biz şey mesela ben Trabzonspor'a ilk sene gittiğimde Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Çok nasıl kazandığımızı anlatayım mı? Çok hatırlayanlar olmaz tabii. İlk maçı 3-0 Bursa'da kaybettik. 3-0. İki ayaklıydı o zaman final. Tek ayaklı değildi. Rövanşta biz 5-1 kazandık.
0: 3-0'ın rövanşını.
3: 3-0'ın rövanşında 5-1 kazandık.
0: Çok,
3: çok
0: iyi.
3: Tarihi bir maçtı. Tabii benim için en büyük tarihi maçlardan. Dünya Kupası'nda grup elemelerinde oynadığımız Avusturya'yı mesela iki kere yenmemiz. Bir orada yendik 1-0. Ali Sami Yen'de 5-0 yendik.
1: Dünya Kupası'na gidildiği zaman.
3: Tabii tabii. Dünya Kupası.
0: Herkes... Sen elemelerde oynuyordun değil mi hocam?
3: Hepsinde oynadım.
2: Dünya Kupası sorma. Dünya orayı karıştırma.
3: Yani
0: teşekkür ederiz hocam. Sağ ol. Sen de yani oraya kadar.
3: Dramatik bir 95-96'm var.
1: Son maç
3: şey
1: Avnaker'de.
3: Yok son değil.
0: Fenerbahçe
1: bir önceki maçı.
3: Yok yok baya 4-5 maç
1: yok
3: önce.
1: Yok hocam o kadar yok diyor.
3: Var.
1: Allah Allah ben son
3: var,
1: maç var. Sondan bir önceki
3: orada
1: maçta
3: yanıldım orada yanıldım 4-5 maç var. 1-0 öndeyiz 2-1 kaybettik.
1: Üstüne yani
0: Rüşberin inanılmaz oynadığı maç.
3: Çok net en az çok abartmadan söyleyeyim bir 15 tane kurtardı.
1: Benim hayatımda izlediğim en iyi kaleci performanslarından bir tanesiydi inanılmaz.
0: Ya o maçın var ya belgeselinin yapılması lazım bu arada.
1: Abdullah Hoca'nın golü. Abdullah Hoca'nın golü inanılmazdı.
0: Ben izlemedim ben onu izleyeyim.
3: Var var belge.
0: Çünkü kulaklarını
3: hatta birkaç kişi tarafından.
0: Ben şimdi mesela sen Trabzon tarafındasın ben Saffet Hoca'dan da dinledim mesela Fenerbahçeli oyuncular tarafından da.
3: Saffet Akbaş'tan mı?
0: Evet. Kulaklarını çınlatayım buradan. O radyoda yayın yaptığım dönem hoca anlattı ama böyle var ya yaşayarak anlattı tekrar otobüste gidiyoruz diyor bir bakıyorum dışarıda diyor tabut gidiyor Trabzonların elinde Fenerbahçe bayraklı filan inanılmaz yani her iki cepheden de ben sizden de dinlediğim için o gün orada değildim ama kafamda böyle
3: tabii.
0: Nasıl bir ambiyans tamam, oldu
3: bir,
0: şey
3: ya, bir oyun oynadık yani
1: evet, çok iyi
3: oyun. İnanılmaz bir oyun gerçi
1: Trabzon
3: o sene çok,
1: çok iyi takımdı ya
3: düşün şöyle söyleyeyim 82 puanla şampiyon olamadık 82 puanla şampiyon olamadık Fenerbahçe 84 puanla şampiyon
1: hocam,
3: oldu.
1: Siz o Van Spor maçında kaybettiniz şampiyonluğu. 18.
0: 18 dedi değil mi?
1: Van Spor maçında kaybettiler şampiyonluğu.
3: Biz bir hafta
0: Erkan,
3: önce
0: Erkan Hoca'nın
3: Erkan Hoca'nın biz bir hafta önce bir maç oynadık Van'la. Ya hiç abartmayayım bir 20-0 biter yani. Bir bu direğe vuruyor, bir bu direğe vuruyor çıkıyor. 1-0 kaybettik. Geldik Fener maçına 2 puan da öndeyiz.
1: 5 puandan 2'ye indi orada.
0: İnanılmaz. Türk yani, futbol tarihinin en acayip
3: tabii,
0: maçlarından
3: ya,
0: birisi.
3: Bir sadece bizim için değil, kulüp için. Yani Trabzonspor
1: bak, oldu ya.
3: Koray aslında o maç çok enteresan şeyleri konuşulacak bir maç. Niye? Kadrosunda 18 tane milli oyuncusu var. Performans yaşı oyuncuların toplam performans yaşı 25. Yani bizden sonraki sıralamayı söyleyeyim mi? 96-2000 arası Galatasaray 4 kere şampiyon oldu. Yani oraya biz adaydık. Orayı şampiyon olabilseydiniz
0: orada.
3: Ondan sonra tabii yavaş yavaş takım dağıldı. Bence Trabzonspor tarihinin tabii başarı kriteri nedir? Şampiyonluktur. Doğru. O ama oyun yeteneği, oyuncu yeteneği açısından en iyi kadrosuydu.
1: Tartışmaz.
3: Yani 6 tane A milli takıma giden oyuncusu vardı. Gürcü milli takımına giden 3 tane oyuncusu vardı. Zaten milli takımlara bir gidiyordu. 4 kişi çalışıyorlardı.
1: Ulan ben rakip Kore'ye bu kadar hızlı giden evet. Bir takım hatırlamıyorum.
3: Çok pozisyona yani. Giriyordu.
1: İnanılmaz tempolu bir takımdı.
3: Çok yani o acayip ofansif bir takımdı. Ama kısmet nasip olmadı. Yani kısmet nasip olmadı biraz havada kalıyor. Yani bizim de hatalarımız oldu oyun içerisinde. Yani öne geçtik. Yani skora göre bir oyun oynayamadık da.
0: Güzel maç sormuştuk ama hocamın yaralarını deştik.
1: acılı maçlardan gidiyorum.
0: Abdülhamit Bey'in selamı var. Abdülhamit Kara. Bunu sana sorayım Onur. Kısa bir süre var. Çok uzun üstüne konuşabileceğimiz bir durum da değil herhalde. Fenerbahçe'de Edson Alvarez'e ne oldu? Kahramanmaraş'tan soruyor.
1: Ya Edson Alvarez şöyle bir şey söyleyeyim. Milli takım daha Dünya Kupası'nda olmayı Fenerbahçe'nin lig performansını, lig başarısını tercih etti. Yani ameliyatını öyle bir zamana denk getirdi ki Dünya Kupası'nda oynayayım ama sezonun kalan kısmında ben forma giymeyeyim şeklinde.
0: Ama herhalde bundan sonrası
1: hayır,
0: kiralıktı zaten.
1: Oyuncu geri döndü zaten. Bitti. Kulübüne West Ham United'da geri döndü zaten. Ama dediğim gibi geçen
0: daha
1: sezon...
0: Daha isterli mi sence?
1: Hayır. O defter kapandı.
3: Daha şeyde de oynamıyor enteresan. Meksika'da da
1: bir maçta oynadı takım kaptanıydı.
0: Gol sevinçlerini de görüyorum. Kenardan koşuyor falan.
3: Şey takım kaptanı normalde. Evet, takım bir kaptanı. De

0: Meksika'da Edson Álvarez var ya, böyle kral gibi
1: bir maçta çok, topu evet. çizgiden çıkardı, gole giden topu. Şundan hangi maç hatırlamıyorum. Rabaşta'ya çıkardı.
0: Son maçta oynamadı ama oynamadı. Şey 2-0 kazandı.
1: Yani iyi oyuncu maç. Aslında asla kötü bir oyuncu değil ama o sakatlık yaşadıktan sonra hep şeyi düşündü. Dünya Kupası'nı düşündü. Ameliyat da öyle zamana denk getirdi ve Fenerbahçe aslında aksiyon alacaktı onunla alakalı. Hayır, ben ameliyat olmayacağım dedi. Kadroda kaldı. Sonra ameliyat olmaya karar verdi. Ara transfer bitince.
0: Bir evet. de ne oldu biliyor musun? Fenerbahçe o dönemde stoper sıkıntısı yaşadı.
1: Evet, orada
0: Edson Álvarez'in bir opsiyon şeyi pozisyonu da stoperdir tabii. aslında. Onu yedeklemesi için orada ihtiyaç oluştuğu zaman oraya gitme oynaması için de alındı yani. Ama dediği gibi Onur'un yani şeyi tercih etti. Milli takıma hazır gideyim diye. Ama tempo açısından şu anda orada
2: yaptığı
0: Lira
2: doğrudur.
0: Diye bir oyuncu tabii. var, o oynuyor yani.
2: Evet. Ya yaptığı doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama ben çok da aşırı da yadırgamam.
1: Ya bizim bir oyuncumuz yapsa bunu alkışlardık büyük ihtimalle.
0: Ama tabii kiralık olması evet.
2: belki. Bir yıllık
1: ama
2: kiralık
1: şunu söyleyeyim
2: olması.
1: Fenerbahçe hani şampiyonluğu neden kaybetti sorusuna biz 9 numarayla yanıt veriyoruz ya. Bence evet. bir numara Fenerbahçe'nin savunma sıkıntılarıydı.
2: Zaten yenilen gol sayısında Fenerbahçe evet. daha kötü olduğu için geçen
0: ya
2: sene.
0: Ya bir de Fenerbahçe'nin tabii mesela geçen sene doğru analiz yaptığın zaman yenilen gol sayısı fazlalığından dolayı evet, evet. geride olduğu anlaşılıyor.
2: Doğru. Şimdi ufak ufak bir mola vereceğiz. İlk bölümü noktalayacağız. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikteyiz dedik. Son sayfa etiketine mesajlarınızı yazıyorsunuz. X üzerinden görüyorum. Birazdan yine onlara da okumayı sürdüreceğim. Yine dileyenler Instagram'dan da yazabilir. Orada da çok fazla mesaj var. Yani elimden geldiğince fazla okumaya çalışacağımı söyleyeyim. Okuyamadıklarım kusura bakmasın izleyicilerimiz şimdiden. Birazdan buradayız.
3: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

var. Lamine Yamal boş, ona doğru. Lamine Yamal cezalarına. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal 9. dakika. Barcelona 1-0 önde, gol Lamine Yamal.

Rashford yine son çizgiyi çevirdi, ortaya Morima dokundu, Yamal 3-2. Yine

geldi aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi Hasan çaldı. Yamal vurdu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: sayfaya devam ediyoruz. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Son dakika bilgisi ekranda gördüğünüz gibi. Alspor Radyo'dan da bizi takip edenler için paylaşalım. Mısır penaltılar sonucunda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. 1-0'da öne geçtiler aslında maç içerisinde. Ama daha sonra skor 1-1'e geldi, uzatmalara gitti. Avustralya'yı penaltılarda 4-2 mağlup etti Mısır. Büyük coşku, sevinç vardı tabii orada da.
1: Yani doğal, çok büyük başarı. Mısır tarihinde bir ilktir herhalde şu an hani.
0: Doğru.
1: Hafızam beni yanıltmıyorsa.
0: Yo ilk.
1: İlk değil mi Mısır tarihinde?
0: Tabii. Şaşırdınız mı bu sonuca?
2: Mısır kimle eşleşiyor?
0: Hemen söyleyeceğim. Kontrol edeceğim. Tabii iki takım daha belli olacak şimdi. Arjantin'le Yeşil Burun Adaları oynayacak. Bir de Kolombiya ile de Gana oynayacak.
1: Şöyle bir mesela
0: bu akşam
1: rakam vereyim.
0: Arjantin maçının galibiyle. Arjantin Yeşil Burun Adaları'nın galibiyle.
1: Yani, bu takım sayısının artmasıyla alakalı bir şey tabii ki. 85'in üzerinde maç oynandı şu an Dünya Kupası'nda. Yani %75'lik kısmı tamamlandı turnuvanın. Dünya sıralamasında ilk 10'da olan takımlar sadece bir kez karşı karşıya geldi şu ana kadar. Fas, Brezilya. Yani heyecan inanılmaz öldürdü bu takım sayısının fazla olması.
0: Şimdi belki son 16'dan itibaren mi başlayacak?
1: Ondan sonra başlıyor turnuva. Çeyrek finalden itibaren, 16'dan itibaren turnuva başlayacak. Asıl bence çeyrek finalden itibaren başlayacak. Evet. Ya normalde grupta olurdu bu eşleşmeler. Bir sonraki turda olurdu. Şimdi grup oynadık, 32 oynadık, 16 oynuyoruz. Halen bulamadık o eşleşmeyi yani. İki tane baba takımın maçı. Evet. Yok, henüz yok.
2: Şeye gidiyor ama Portekiz, İspanya oraya gidiyor sanki.
0: Şöyle Paraguay, Fransa.
1: Gitti zaten oraya.
2: Fransa, Fas'a gidiyor.
0: Fransa, Paraguay, Fransa. Kanada, Fas galibi.
1: Evet, orada bir Fransa, Fas olacak.
0: Portekiz, İspanya'nın galibi.
1: Evet.
0: Amerika, Belçika'nın kazananıyla oynayacak.
1: O erken oldu Portekiz.
0: Brezilya, Norveç bence iyi.
1: Güzel
0: eşleşme.
1: Maç.
0: Meksika İngiltere galibiyle oynayacak. O da iyi
1: olur. O da fena değil.
2: Evet. O maç da güzel.
0: Arjantin Yeşil Burun Adaları'ndan birisi Mısır'la eşleşecek. O eşleşmenin galibi de İsviçre ile Kolombiya Gana maçının kazananı.
1: Ya yani orada
0: eşleşmenin galibiyle oynayacak.
1: Sol taraftan ağacın solundan Fransa'nın gelmemesi sürpriz olur finale. Yani çok net. Çok üst seviye
2: bir de
1: takım.
2: Şey olarak da ya oyun olarak da.
1: Oyun, oyuncu performansı. Ben hep şundan şüpheleniyordum Fransa tarafında. Yüksek egolar var. Oynamayan oyuncular problem yaratır mı, takımı bozar mı diye. Ama mesela Mbappe'nin oyundan çıkarkenki sevinci, golden tabii sonraki Deschamps'la sevinci falan, bunları idare etmek kolay iş değil. O anlamda mesela Çerkin'in psikolojisi bozulmuş. Bugün haber vardı Fransız basınında. Oynamadığı için psikolojisi bozulmuş. Kolay değil.
2: Ama yer yok ki, nerede i̇şte, oynayacak?
1: Yani ya. O anlamda takım içinde o problem olur mu diye düşünüyordum.
0: Oynamadığın için en psikolojinin bozulmayacağı takım orası aslında.
1: Ama normal. İşte öyle olmuyor. Oyuncu çünkü Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Oraya gittiği zaman. Ama Fransa gerçekten de hani bence şu anda dünyanın en iyi takımı. Bunu kulüp takımlarını da katıyorum bunun içine. Mesela Fransa'yı al, at Şampiyonlar Ligi'ne, şampiyon olur Fransa milli takımı. Öyle bir takım yani.
2: 2002'de Brezilya'nın ön tarafı bizim.
1: Evet.
2: O Brezilya ön tarafı çok iyiydi. İşte Ronaldo, Rivaldo. Bir sürü, bir de bekleri falan. Şimdi aynısı Fransa'nın ön tarafı.
1: Çok üst seviye bir
2: takım. Yani aşırı iyi. Yani o liseyi düşün, adam sağ kanatta oynatamıyor. Santrofor arkası gibi oynatıyor.
1: Evet.
2: Yani yer buluyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu takımı idare etmek çok zor. Orada da Didier Deschamps'ın çok büyük bence artısı var. Neden? Çok uzun süredir A milli takımı çalıştırıyor. Evet. Ki son turnuvası öyle gözüküyor. Evet. Yani ben zaten bir tane finalistim Fransa diyorum.

0: Evet, yani oradan
1: kariyer olarak da oyuncular üstünde ağırlığı olabilecek.
0: Yani tabii yani. Fransa tabii, milli takımında oynaması.
1: Tabii kaptanlık yapmadı. Tabii, tabii,
0: yaptı,
1: şey, 98'in kaptanı. 98
0: bir de karakter olarak da şeydi. Yani böyle daha dominant bir karakterdi. Orada da iyi oyuncular vardı.
1: İdare edici.
0: Takım kaptanıydı zaten.
1: Tabii 98'in kaptanıydı. Ya şey, mesela sete yerleşiyorsun mesela, Fransa sette çözüyor yetenek ayakları. Gol atıyor, geçişte inanılmaz bir takım. Yani oyunun her türlüsünü oynayabiliyorlar.
2: Kaptanı olduğu takımda da zaten yine üst düzey yıldızları idare etti.
1: Zidane'ın takımı işte. Zidane, tabii. Laurent Blanc, Lilian Thuram, Djorkaeff. O kadronun kaptanıydı yani.
0: Fabian Barthez. Kaptan ya.
1: Blanc da kaptandı.
2: Blanc da
1: o da kaptan. İkisi kaptanlık yapıyordu.
2: Dözeli.
1: Thuram, Dözeli. Yani inanılmaz bir kadroydu o Fransa.
0: O
1: takımın bir tek 9 numara problemi vardı. Dugarry vardı o kadroda.
2: Trezeguet geldi gerçi.
1: Trezeguet o daha sonra geldi. Yoktu. Henry vardı ama Trezeguet yoktu. Wiltord falan vardı.
0: Orada şey oynuyordu. Dugarry.
1: Christophe Dugarry vardı 9 numarada.
0: Ha, Dugarry.
1: Givarş vardı.
2: Gibi değildi.
1: Stefan Givarş vardı 9 numarada.
2: Evet, şimdi mesajlar var. Birazcık konuları da karışık karışık gidiyoruz. Transfere dair sorular üzerinden gidelim. Ben açılışı yapayım ilk etapta. Şöyle yine bir bakayım var mı herhangi bir şey. Bir tane soru vardı ya. Onu bir Abdullah hocama sorayım da ondan sonra geçelim transfere.
0: Tamam.
2: Bir izleyicimiz atmış ama Rumuz kullanmış. İsmini söyleyemiyorum o yüzden.
0: Tamam.
2: Ben Malatyalıyım.
0: Tamam.
2: Abdullah hocam Malatya'ya 2 tane free kick golü atmıştı aynı maçta. Hatırlıyor evet. mu hocama sorar mısınız?
0: Hatırlıyorum.
1: Deplasmanda.
0: 3-1 kazandık. Anlatayım o maçın hikayesini.
2: Evet.
0: Normalde Fenerbahçe'de free kick atma sırası bana gelmiyordu. Revivo var, Balic var, Rapaic var.
2: Oh oh.
0: Tabii. Bunlara bir şey oldu. Biri sakatlandı, iki tanesi de milli
1: takımı. Hocam zehirlemiş.
0: Gündüz maçıydı. Tabii tabii. Gündüz maçıydı. Yok yani zehirlemiş. Gündüz maçıydı. O zaman da gündüz maçlarında çok zorlanıyorduk. Biz bir de Malatya deplasmanı. Hava filan Malatya bir tempo tutturdu mu boğuyor. Ben iki tane attım çözdüm tabii işi.
1: Kaleci hatası var bu arada.
0: Yok yok çok güzel goller attım valla.
1: Biri sağdan biri soldan bu arada.
0: Ya olur mu ya?
1: Biri sağdan biri soldan değil mi? Biri sağdan biri soldan.
0: Yani biri direğe çarptı. Aynen. Yakında vurdum direğe çarptı. Öbürü beklemiyordu vurduğumda kaleci.
1: Daha önce var mı hocam frik golün?
0: Var var.
1: Trabzonspor'a falan var mıydı?
0: Var var. Bayağı demeyeyim de var ama.
1: Üç tane.
0: Bayağı da abartmayalım yani.
2: Bayağı golüm var kaç? 2.
0: Yok ya 25 tane.
1: Hayır frikikten.
2: Frikikten.
0: Yok vardır 5-6 tane. Her neyse işte yani onlar olmayınca biz vurduk. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii sonra onlar geldi. Yine onlar vurmaya başladı.
1: Trabzonspor'da hami vardı.
0: Yani ihtiyaç halindeyiz.
1: Hayır Trabzonspor'da hami vardı. Yine vuramıyordun.
0: Vuramıyorduk.
2: Ya Hami Hoca ile ilgili bir efsane var. Bir gün buraya gelse yine sorarım onu da. Sana sorabilir miyim hocam?
0: Sor ya.
2: Bu bir şehir efsanesidir. Mutlaka duyan olmuştur. Hatta bunu bir arkadaşım Hami Hoca'ya sorduğunu iddia etti de bilmiyorum.
0: Biliyorsan ben bu. Cevap vereyim sor.
2: Hami Hoca sözde inekleri diziyormuş, baraj yapıyormuş. Topu o kadar sert vuruyormuş ki top ineğe gelirse bayılıyormuş ineğe.
0: Kim anlattı bunu?
2: Ya böyle bir şehir efsanesi var. İnanılmaz uydurma.
0: Tamam o efsane de kalsın. Yani.
1: bayılan ineği de kesip orada bandal mı yapıyorlar?
2: Bilmiyorum hocam yani Hami Hoca kusura bakmasın. Sözde bir arkadaşım dedi ki ben bunu Hami Hoca'ya sordum dedi. Onun yalancısıyım. Hami Hoca demiş ki ne alakası var ben hayvanları da ayrıca çok severim demiş. Ya, kızmış.
0: Böyle şey mi? Ne alakası?
2: Böyle bir uydurma hikaye.
0: Aynen. Tam
1: ya. İnekler durmaz ya da hareket eder yani.
0: Ya bu şey efsanesinde geçmiş yani.
2: Hami Hoca'nın tabii sert şutları olduğu için oradan üretilmiş bir hayal ürünü şey.
0: Ya sert mi?
2: Sosyal medya yoktu bize o zaman yani. O
0: ya
2: böyle bir hikayenin uydurulduğunda da.
0: Ya bir kere Hami
1: Sen
0: Hoca.
1: Sen mi söylemiştin hocam? Bir sahanın bir tarafından topa vurup bak, inmeden
0: tabii
1: yere.
0: Bak bu kale çizgisine koyuyordu. İşte öbür kale çizgisine kadar kaç oluyor? 90 işte 100 sahanın ebatına bağlı. Boydan bahsediyorum. Buradan vuruyordu. Öbür çizgiye kadar havadan atıyordu.
1: Havadan değil mi? Top
0: kalenin içine yere düşmüyordu. Tabii. Ama bunu insanlar ne kuvvetliymiş işte ne vuruyor falan diye stili biliyor. Yani vuruş stilini biliyordu hoca. Aa, çok da sert vuruyordu da. Ama düşünsene takımında öyle bir oyuncu var.
2: Baraja geçenler ne yapıyordu?
0: O baraja baraja kimse geçmek istemiyordu.
1: Ya Bundesliga'da attığı gol hala
0: şeyde. Hayır, geçilmiyor yani.
2: Hala birini bayılttığını ben hatırlıyorum ya. Bayılttığını dedim ya kafasına geldi yattı yerde oyuncu.
0: Ben bir kalecinin eline geldiğinde bir sıkıntı olduğunu düşündüm ama ya zaten baraja çok değdirmiyordu ki. Ya baraja çarptırmıyor.

0: Yani.
1: Doğru.
0: Yani çok mesela böyle teknik penaltı filana hoca atmaz, gelir vurur. Zaten kaleci göremiyordu genelde.
2: Kaleci tutmamak için atlıyor
0: ama
2: değil mi?
0: Düşünsene
2: Kaçmak
0: ya,
2: için.
0: ya, ona bak, o kadar kıymetli bir oyuncu ki, şöyle kıymet, çok özelliği var. Bir kere Hami Hoca da yani ne derler, değerini verilmemiş oyunculardan biridir. Çok özelliği vardır. Yani adam geçer, süratlidir, kafa vuruşu vardır. Ama şeyi en büyük mesela, herkes şutlarıyla ön plana, iki ayağıyla çalım atar.
2: Şey vardır
0: Düşünsene,
2: mesela.
0: maç oynuyorsun, oyun sıkışıyor, frikik oluyor. Bir atıyordu, çözülüyordu, üç oluyordu sonra.
2: Hocam
0: Doğru.
2: soldan sağ ayağıyla, sağdan sol ayağıyla
0: Ha, bir de
2: korner
0: iki
2: atarlar.
0: ayağıyla vuruyor.
2: Aynen.
0: Mesela iki ayağıyla o kadar şiddetli, isabetli de vurmak ayrı bir yetenek yani.
1: Evet.
0: Kulakları sinirlensin hocanın.
2: 27 Ekim 2001, 5 dakikada iki frikik golü atmışsın.
0: Evet, doğrudur.
2: Mustafa İnci baktı, o da Malatyalı olduğu için unutamamış.
3: Declan Rice gibi olmuş hocam.
2: Evet.
3: O da at.
2: Travma olarak kalmış onda da.
0: Hatırlıyorum ya, söyledim.
3: Declan Rice performansı.
0: Evet.
2: 97'de Van Spor'a da atmışsın hocam bir tane.
0: Atmışımdır.
2: Trabzon'dayken.
0: Onu da hatırlıyorum, attım. Son
2: Doğru.
0: dakikalarda. Van yine kapanmıştı, açamıyorduk. Attım, açıldılar. Yok, 1-0 kazandık Van maçı.
2: Son sayfa etiketine gelen mesajlardan birisi Murat Güloğlu. Koray Bey, Fransa kulüp takımı gibi oynuyor. Oyuncular ezbere birbirine pas atıyor. Sanki uzun zamandır aynı takımda oynuyor gibiler. Takım oyunu hangi takımda ise o favoridir. Fransa kupayı rahatlıkla alır demiş.
3: Yani bir turnuva, her şey açık ama çok önde Fransa oyun anlamında şu anda. Çok oyun ve oyuncu kalitesi.
2: Evet.
3: Yani son dönemin bence en dominant takımı bu anlamda. Teknik adam başarısı da var tabii. Kolay değil. İnsanlar şunu diyebilir. Bana versinler, ben de takımı çalıştırırım. Öyle değil işte. Orada 23, 24, 25 tane çok üst seviye oyuncu var. Hepsini ayrı ayrı idare edeceksin. Oynamayanı ona ikna edeceksin. Niye oynamadığına dair. Yani çok şimdi Çerki diyor ki ben niye oynamıyorum. Bir şekilde ikna etmen gerekiyor.
2: Bak sahaya dediğinde zaten.
3: Yani, öyle olmuyor normalde. İşte o yani. O kadar basit değil. Yani o an ama teknik adam performansı çok son derece iyi turnuvada. Yani, takımın eksiği yok yani. Savunma tandemi müthiş. Orta saha çok iyi. Kanatlar inanılmaz. Yani acayip bir takım ya.
2: Nejat Biedit çok iyi frikik atardı. Abdullah hocam da bilir demiş.
0: Doğru.
2: Aykan Yıldız.
0: Bursa sporlu.
3: Yılmaz
0: galiba
3: vardır.
0: Rahmetli oldu Nejat Hoca.
3: Evet, Nejat Hoca.
2: O da vefat
0: çok,
2: etti.
0: Çok kıymetli bir insandı. Çok iyi bir insandı. Evet. Allah rahmet eylesin. Müthiş frikik atar.
3: Ankara
0: Zaten Yugoslav ekolünden evet. gelen oyuncular bunlar.
2: Doğru.
0: Yani o yüzden eskiden biliyorsun Yugoslav kökenli oyuncular çok iyi frikik atardı. Hatta Türkiye'ye Prekazi keza öyle.
2: Yugoslav kökenli oyuncular demişken, o zaman Tamer Bey'in sorusunu da hemen hatırlatayım. Ardından bir haberimiz var, onu da girelim çünkü konuşalım. Yugoslav değil ama o bölgenin Vlahović konusu.
0: Evet.
2: İyi akşamlar. Sizce Fenerbahçe'ye Vlahović mi ihtiyaç, yoksa Watkins tarzı mı? Bir de kontenjan için Talisca ile yollar ayrılırsa Fenerbahçe ne kaybeder demiş Taner Bey. Şimdi hem bu soruyu cevaplayalım hem de Vlahović konusunda iki ezeli rakip şu anda karşı karşıya gelebilir. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Sırp Yıldız sarı lacivertli yönetime de önerildi.
4: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Sergio Girasi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken, görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

0: Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Dusan Vlahovic, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Karşı karşıya gelinecek bir sonuç olur mu? Onur Özkan, sen Takvim Gazetesi spor müdürüsün. Yarın muhtemelen gazetede de var mı böyle bir köşe?
2: Yok, biz Vlahovic kısmına girmedik. Çünkü çok gerçekçi bulmadım ben Vlahovic haberini. Yani bir menajer önerisi var Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe'nin şu an önceliği Vlahovic değil. Yani Fenerbahçe'nin önceliği Ayla Giresi. Ki bence en doğru isim. Yani çok küçümseniyor, görüyorum yorumları da, çok üst seviye bir oyuncu Giresi, çok özel bir oyuncu, çok özel bitiricidir. Yani o anlamda Vlahovic Beşiktaş'ın oyuncusu bence, yani oraya daha uygun. Niye söylüyorum? Çünkü riskli bir transfer, oyuncu problemli ama orada Beşiktaş'ta kim var? İtalyano var, o oyuncudan katkı almış bir teknik adam, tanıyor, biliyor. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş adına çok daha doğru bir isim Vlahovic ama Fenerbahçe için hep riskler içerir. Oyuncunun mental durumu hep sıkıntı yarattı son dönemde Juventus'ta, ki dünya para verdiler, bedava çıktılar oyuncudan. Şimdi bir kulüp bunu niye yapar? Demek oyuncuda çok net problemler, net sıkıntılar var. Ama Beşiktaş tarafı bu konuda avantajlı, çünkü İtalyano'nun varlığı hani Vlahovic'in performansını yukarı çekebilir. Fenerbahçe'de şu anda ilk sırada halen Giresi var transfer listesinde, sonra Oli Watkins var. Zor iş o Watkins işi, bu arada söyleyeyim yani. Bir İngiliz oyuncuyu bir kere Türkiye'ye getirmek kolay değil en başta. Çok üst seviye bir İngiliz oyuncuyu. Onlar kolay işler değil. Ki oyuncunun Aston Villa'dan çıkma hissi de çok fazla yok şu anda. Maliyeti ciddi fazla. Yani 45-50 civarında bonservisler konuşuluyor Watkins'le alakalı. Ben Fenerbahçe'nin bir şekilde Giresi'yi bitireceğini düşünüyorum günün sonunda. Yani en olası iş o.
1: Vlahovic için de ciddi bir
2: öneri var. Fenerbahçe kulübüne gitmiş bir şey var. Ama Fenerbahçe'nin şu an öncelikleri başka. Hayır, şu olur. Giresi de problem yaşanır. Watkins imkansız hale gelir. Sörloth der ki hayır ben gelmiyorum. O zaman Fenerbahçe dönebilir Vlahovic'e. Çünkü bonservisi elinde bir oyuncu. Doğal bir adaydır. Ama şu anda Fenerbahçe'nin önceliği asla değil. Bir girişim yok Vlahovic'le alakalı. Beşiktaş'ın net girişimleri var. 15 milyon euro bir teklif var masada yıllık. Her şey dahil içinde. Bonuslar, imza parası dahil. Dolayısıyla Vlahovic işi Beşiktaş adına sıcak ama Fenerbahçe adına bence sıcak isim şu an halen Giresi.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Valla ben İsmail Hoca'nın açıklamalarından sanki Vlahovic ismi şey Fenerbahçe'nin istediği santrofor profiline uymuyor. Hoca biraz daha hareketli, hatta belki kanat forvet gibi oynayabilecek bir santrofor profili ne ihtiyaç var gibi. O da sanki Vlahovic'e uymuyor. Vlahovic biliyorsun.
2: Şerif ve hocam aynı profil.
3: Yok, Şerif'i şey yapıyorlarmış.
2: Hamburg
3: işi varmış Şerif'in.
2: Hamburg istiyor.
3: Kiralık artı zorunlu satın alma. Öyle bir düşünceleri var.
2: İnşallah Fenerbahçe ama işin, zorunlu bırakmaz.
3: Hayır Şerif'i. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin 21'inde maç oynayacak.
2: Evet.
3: Gornik Zabrze maçını oynayacak. Şu anda santroforu yok Fenerbahçe.
2: Talişka şu anda gözüküyor.
3: Yani Talişka gözüküyor ama yani Talişka'nın da bu hedeflerle başlayan bir Fenerbahçe'de ne kadar net santrofor, orası da tartışılır. Ben Giresi konusunda Onur'a %100 katılıyorum. Biraz bence kamuoyuna anlatılamadı oyuncu. Çok aslında oyuncu yani. Özellikle gol vuruşları konusunda bence çok netiz. Hatta Vlahovic'inden daha iyi de diyebilirim.
2: %100 daha iyi.
3: Ve bilmiyorum, belki Avrupa'da da çok şey olmadı ama Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Eğer onu bitirebilirlerse çok önemli bir oyuncu almış olurlar. Maliyeti kabul ediyorum yüksek ama Avrupa'da iyi bir santrafor getirirseniz bu rakamlar zaten.
2: Doğru.
3: Yani onun için Fenerbahçe'nin bir de konuyu açıyor. Çıkması gereken oyuncular var. Mesela Avusturya kampına götürülmeyecek oyuncular listesi açıklanmış. O ne derece doğru bilmiyorum tabii.
2: Fenerbahçe kulübü yalanladı en azından.
3: Yani ki orada şöyle bir izlenim var. Ya biz açıklamadığımız sürece bizle ilgili çıkan haberlere çok inanmayın diyorlar.
4: Evet.
3: Orası öyle var. Yani Vlahović sanki Beşiktaş'ın oyununa daha yatkın. Artı bir de hocanın tanıması. Hoca yanılmıyorsam Fiorentina'da beraber çalıştılar.
4: Sonra Juventus'a
2: çok iyi katkı aldı.
3: Bir de hocanın önde oynama isteği var. Beşiktaş'ın muhtemelen gelecek sene biraz daha atak, biraz daha rakip yarı sahada baskılı, mümkün olduğu kadar etkili bir oyun yaratacak gibi duruyor hoca. Ona daha uygun. Yani Vlahović çok hareketli, gezgin, mobil bir santrafor değil. Gol vuruşu kuvvetli, vücudunu iyi kullanan, ayağı ve kafa vuruşu gol anlamında çok kuvvetli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin bence daha farklı bir santrafor.
2: Ceza sahasına geldiği zaman o kutunun içine topu atacak
3: ya biraz oyuncu. Biraz Icardi var bir oyuncu yani, onu söyleyeyim. Mesela bilmiyorum, Dortmund'daki Cirasi Fenerbahçe bitiremedi mi, maliyeti mi yüksek.
2: Hocam,
3: ama şunu yapmasınlar yani, ayın 21'inde tamam, Gornik maçı biraz görece olarak diğer kalan iki tur için biraz daha şey gözüküyor yani, daha kolay gözüküyor, ama Fenerbahçe'nin mutlaka bir santroforla, bu net bir santroforla, Fenerbahçe'yi ligde 50-55 maç taşıyacak bir santroforla oynamaları lazım.
2: Biraz da ana sıkıntılardan biri şu, 40 milyon euro şu anda bir madde var, 1 Temmuz'a devreye girdi. Veriyorsun, oyuncu alabiliyorsun. Fenerbahçe 30 civarına bitirmek istiyor bu işi. Bir, ikincisi seçim dönemi ismi gündeme geldiği için Türkiye'de bir menajeri varmış. O bazı sorunlar çıkartmış. Özel istekleri olmuş Fenerbahçe kulübünden. Çünkü şunu düşünüyorlar. Ya Fenerbahçe bu ismi bir şekilde duyurdu. Almak zorunda. Ben köşeye sıkıştırayım yönetimini, alırsam bu işten kârdır mantığı.
3: Aziz Bey'in de hiç sevmediği işler.
2: Hiç hayatta bu. Menajerler öyle.
3: Hayatta, taviz
2: vermez. Aynı. O yüzden orada bir res çekme de olmuş. Al, istemiyorum o zaman diye. Aziz Yıldırım'ın hani şu anda gözüne canlandırabiliyorsun değil mi? O tavrını yani. Öyle bir olay yaşanmış orada. Dolayısıyla Fenerbahçe bir ara oyuncudan vazgeçermiş gibi oldu ama aslında biraz taktikti. Hani başka isimler gündeme geldi. Sörloth başta olmak üzere. Ama halen en çok istenen isim Girasi. Ben dediğim gibi hani 21 yetişir mi yetişmez mi bilemeyiz ama ben bitebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Abla hocam da söyledi yani, birinci sınıf bir golcü Girasi. Yerden, havadan, kafayla, ayak her türlü bitirir.
3: Yani özel de şeydir özel. Yani sakindir gol vuruşları.
2: Evet, yeteneklidir.
3: Çok.
2: Yani şey, çok iyi bir bağlantıcı değildir belki ama duvar olur. Yani sırtından alır böyle oyuncuyu, yanına hani kısa mesafe verir.
3: Çok Avrupa'da verir. İşte çok ön plana çıkmadığı için oyuncu. Gerçi Dortmund'un santraforundan bahsediyoruz ama.
2: Son 4 sezonu çok iyi zaten. Yani çok üst seviye oyuncu.
4: Evet. Bu arada bir transfer gelişmesiyle ilgili bilgi alacağız. Birazdan bir bağlantımız olacak, onu söyleyelim. Sürpriz olsun hangi takım ve futbolcu olduğu. O sırada Yusuf Bey'in Girasi, Vedat, çift forvet nasıl olur sorusunu yanıtlamanızı rica ederim.
3: Oo, çok iyi olur. Süper olur.
4: Tadından yenmez.
3: Süper olur. Öyle bir plan var mı? Var. Formasyon olarak öyle bir plan da düşünüyor Fenerbahçe.
2: 4-4-2 gibi mi hocam?
3: Yani 4-3-1-2 gibi. Çünkü
2: Asensio'nun arkada oldu.
3: Evet, şu anda biraz kanat oyuncuları bulma konusunda sıkıntı oluyor.
4: O zaman beklerin bayağı
3: ya işte o gerekiyor, evet. 4-3-2'de. Gerçi şeyde Archie Brown'dan bayağı memnunlarmış. İnşallah o da uyum süresini
2: ben
3: atlatmıştır.
2: Ben gideceğini düşünüyorum hocam.
3: Yok bir şey varmış, teklif varmış,
2: teklif
3: ama.
2: Var. İyi teklifler var hem de.
3: Ama tabii o giderse oraya da bir sol bek arayacaklar. Yani
2: İngiliz pasaportu olduğu için.
4: Bence Archie Brown konusunda Fenerbahçe kesinlikle acele etmemeli.
2: Ama Archie Brown, İsmail Kartal
3: alırlar. Archie Brown'u göndersen yerine sol bek arayacaksın.
2: PSV Eindhoven'un sol bekini istiyorlar işte.
3: Kimin?
2: PSV Eindhoven'un sol bekini istiyorlar.
3: Şeydeki Avustralya milli takımındaki.
2: Hayır, Mauro Junior. PSV'nin Brezilyalı sol bekini istiyorlar. Fenerbahçe.
3: PSV'nin sol beki Avustralya milli takımının sol beki değil mi?
2: O Feyenoord'un
4: soldaki. Transfer gelişmesi ekrana geldi. Beşiktaş'ta Trossard'la görüşmeler ilerliyor. Başkan Serdal Adalı Arsenal'la anlaştı. Oyuncu tarafıyla da görüşmeler sürüyor. Neler yaşanıyor? Efecan Öztaş bizimle birlikte. Efecan hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Koray Balalı, yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
4: Teşekkür ediyoruz. İlerliyor görüşmeler dedik. Neler yaşandı son bağlantıdan bu yana? Senin anlatmanı rica edeyim.
5: Evet, biz bir önceki yayınlarımızda Trossard tarafıyla Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor ama kontrat süresinde ve istenen bir imza parası olduğunu söylemiştik oyuncu tarafından. Arsenal kulübüyle Beşiktaş anlaşmasını sağladı. Oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyordu ama absürt istekleri olduğunu söylemiştik oyuncu tarafının. Beşiktaş Trossard ile görüşmelerini ileri düzeye çekti. Anlaşma aşamasına artık yavaş yavaş geliniyor. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Arsenal ile anlaşma sağlandı. Bu cepte oyuncu tarafının kararı bekleniyor artık. Leonardo Trossard buradaki en etkili noktada bu. Menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar değilmiş. Oyuncu bunu daha sonradan öğreniyor. Ardından detayları öğrendikten hemen sonra bu tutumdan rahatsız olmuş. Beşiktaş'ın teklifine de olumlu bakıyor. Kendisine yaklaşık 8,5 milyon euro vaat ediyor siyah beyaz ekip. Bu teklif yapılmış durumda. Bu teklifi de oldukça sıcak karşılıyor ve beğeniyor. Trossard Beşiktaş'a da gelme isteğini yeniliyor. Bunu söyleyebiliriz Koray Baloğlu. Dünya Kupası süreciyle de görüşmeler planlanandan biraz daha yavaş ilerliyor. Taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Yakın zamanda da ortak noktada buluşma ihtimali oldukça yüksek. Transfer görüşmelerinde bizzat Sayın Başkan Serdar Adalı yapıyor. Oyuncu tarafının absürt isteklerini aslında Trossard'ın haberi olmadığını söyleyelim kısaca. Oyuncu rahatsız olmuş ve menajerine teklifleri daha iyi bir şekilde değerlendirmesini talep etmiş. Beşiktaş'ta artık yavaş yavaş Trossard'la anlaşmaya çok yakın diyebiliriz Koray Baloğlu.
1: Efecan, seni bulmuşken az önce Vlahovic haberi verdik, Fenerbahçe'ye de önerildi diye. Beşiktaş açısından bir gelişme var mı? Aynı stabil durum mu?
5: Vlahovic de Beşiktaş dediğim gibi en net ve en iyi teklifi yapan kulüp konumunda. Orada da süreci Sayın Başkan Serdar Adalı bizzat kendisi yönetiyor. İstediği tüm mali şartları yerine getireceğini ve Beşiktaş'a gelme isteğini yenilerse, eğer bu talebi karşılarsa Vlahovic, ben geleceğim derse, Sayın Başkan Serdar Adalı gözünü karartmış durumda. Tüm mali şartlarını karşılayacak. Fenerbahçe'ye önerilmiş olabilir. Tabii Erdem Akbaş da bunu söylüyor. Doğru bir durum olabilir ama Beşiktaş tarafı da şu an kendisine en iyi teklif yapan konumda. Onu söyleyeyim Koray Bolalı. Ama üçüncü defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Vincenzo İtalyan'la. Oyuncu biraz daha beklemek istiyor. Yine süreç aynı şekilde ilerliyor. Beş büyüklükten teklif bekliyor ama şu an kendisine ilk 11'de şans verecek bir takımın teklif yapmaması, hem de mali anlamda Beşiktaş gibi şartları sunan bir takım olmaması nedeniyle Beşiktaş hala ilk sıralarda bulunuyor diyebilirim Koray Bolalı.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Efecan. Kolay gelsin.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sıcağı sıcağına hemen Trossard konusunu konuşalım.
2: Zayıf noktam.
1: Neden?
2: Büyük hayranıyım.
1: Beğeniyorsun.
2: Çok büyük hayranıyım. Geçen sezon Fenerbahçe ile adanılmıştı, hatırlarsın. Demiştim ki gelsin, hani kime gelirse gelsin, yeter ki gelsin bu ülkeye. Yani hiç takım önemli değil demiştim. Çok özel bir oyuncu. Yani müthiş. Ama her transfer risk içerir bu arada içinde. Her transferin riski var.
1: %100.
2: Ama hani ne kadar minimize edilebilir bir risk, o kadar edilebilir Trossard transferi gerçekleşirse. Müthiş profesyonel, inanılmaz bir istikrar, aidiyet, çok yetenekli bir oyuncudur, çok zekidir. Yani özel taraftar olur buraya gelirse. Çok, yani sözleşmesinin sonuna kadar o karşılığını verir sana, saha içinde, saha dışında. Yani müthiş bir transfer olur Beşiktaş adına.
3: Tam da ihtiyacı olan, evet, bölge değil mi?
2: %100. 20 milyon euroya yakın bir anlaşma söz konusuymuş Arsenal'la, bonuslarla beraber. Evet. İşte 17+3 gibi bir anlaşma söz konusuymuş. Yani bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş yönetimini ayakta alkışlarım ben.
1: Yaşa takılmazsın değil mi burada mesela?
2: Ya ben şey,
3: böyle bir oyuncu değil.
2: Ya inanılmaz bir oyuncu.
1: Ben zaten şeyden soruyorum. Vücut konu açılsın diye çünkü.
2: Vücut yaşı 25 falan şu an yani.
1: Geçen sene zaten Şampiyonlar Ligi finali falan var.
2: Ya bu adam geçen sezon Premier Lig şampiyonu Arsenal'ın en önemli parçalarını. Martinelli ile başladı.
1: Evet. Hayır, yaş konusunu neden soruyorum biliyor musun? Yanlış anlaşılmasın.
3: Yaşı kaç? 31.
1: Ya 32 olacak. O problem değil. 4 senelik kontrat istese
3: kabul eder misiniz? Bu öyle yaş değil.
1: 4 yıllık kontrat açısından.
3: Zaten öyle olur. 4 yıllık.
2: Bak bir şey söyleyeyim mi? Oyuncu nasıl bir oyuncu? Tadic gibi, Dzeko gibi 37-38'ine geldiği zaman yine üst seviye performans verir. Öyle bir profesyonel çünkü. Bakalım kariyerine, sakatlık nedir bilmez doğru düzgün. Maç kaçırmaz.
1: Mertens kart görmez. Olur diyorsun.
3: Ama Beşiktaş çok net oyunculara gidiyor. Evet, ya. Mesela çok üst seviye. Aldıkları sol bek, atletik bir sol bek, çok dinamizmi güçlü. Oltara. Hele bir tutturursa Beşiktaş taraftarını çok hoşlanacağı.
2: Biraz şeye benzetiyorum hocam. Nuno Mendes var bir sol bek. Yani uzun boylu, uzun bacaklı böyle.
3: Ya bir de şey tabii, öncelik falan alıyor. Atağa çıkmayı çok, evet, seviyor. Defansı da fena değil. Trossard bunlardan biri. Şey Vlahovic, şeyin ismi geçiyor bizim. Salih Özcan'ın ismi geçiyor.
2: Salih Özcan, evet. Bayağı
3: orada mesela Orkun Salih ikilisi çok evet. şey olur, iddialı olur.
2: Bir de atlet çok oyuncu düzgün oraya olur. Mesela. Üçüncü bir oyuncu.
3: Yani, yani oraya bir tane daha iyi bir oyuncu bulabilirlerse, tabii bir de stopere. Beşiktaş hakikaten ciddi bir kadro oluşturmaya başladı. Beşiktaş. Yani Kasım'da Beşiktaş'ı artık devam ederken görebiliriz lige. Hep atıyor da Kasım Davlu. Yani bu ismi geçen oyuncular çok net ve doğru oyuncular. Evet. Performans oyuncuları bunlar ya.
2: Yani inşallah gelir Türkiye diyorum. Yani Beşiktaş olur, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmez. Trossard gelsin bir izleyelim canlı canlı onu.

0: tribünden. Çünkü dediğim gibi çok acayip özel bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani buralara 31 yaşına getirmek bile büyük başarıdır Prosser'ı. Hem sportif hem ekonomik anlamda. İhtiyaç bölgesi hocam da dediği gibi. Evet. Yıllardır kanayan yara. Tabii. Sol kanadı Beşiktaş'ın.
1: Ya bir de yani şöyle insanlar şöyle değerlendirmesin. 10 numarada oynar.
0: Oynar. Arsenal'da da oynar.
1: Oynar yani.
0: Sağ kenarı da oynar gerekirse.
1: Yani oyun içinde her türlü evrilir. Gol atar, attırır.
0: Evet.
1: Bir de çok takımdaş bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani özveriyle oynar. Yani hani Türkiye'ye gelip 31 parayı alayım yatayım
0: yok,
1: oyuncularından
0: yok,
1: değil bu oyuncu.
0: Asla.
1: Bence çok örnek de olur Beşiktaş'a.
0: Müthiş transfer.
1: Taraftar da çok sever.
2: İnşallah net bir öyle. İsim olduğunu düşünüyorsunuz. Evet.
0: Bundan net olamaz herhalde. Yani. Daha ötesi
1: ya zaten bir de rakamlar da çok yüksek değil ha ben ya, sana söyleyeyim. Değil. Yani çok eğer Beşiktaş o rakamlara bitirirse
0: ya
1: çok
0: kimlere
1: iyi.
0: Ne paralar veriliyor. Yani böyle oyunculara verilsin para hiçbir sıkıntı yok. Ben asla böyle bir oyuncunun maliyetini sorgulamam yani.
2: Yok geçen sene şampiyon oldular. Şampiyon olan kadroda ciddi önemli bir pozisyondaydı.
0: İşte dedim ya yani Martinelli ile başladı sezonu Arteta. Tabii. Sezonu Trossard'la bitirdi ama. Çünkü çok iyi oynadı. Kesti Martinelli'yi orada.
2: Finalde de 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi finalinde de.
0: Müthiş.
2: Milli takımda düzenli oynuyor.
0: Evet.
2: Dünya Kupası'nda.
0: Çok, çok özel bir oyuncu.
2: Şu an için gayet düzenli oynayan üst seviyede bir futbolcu.
0: %100. %100. Yani yapılabilecek en iyi transfer 5 yaş adına.
2: Hemen sorular.
1: Mesela o Salih transferi de olur.
0: Evet.
1: Neden Salih olur? Özcan. Neden olur Koray? Orada bir Orkun Salih ikilisi son maçta. Çok iyi değil mi? Uyum.
0: Takım, evet.
1: İkisi
0: maçında.
1: De sahanın en iyi iki tane oyuncusu.
2: İspanya maçında da beraber oynadılar.
1: Gol attılar mı? Tabii oynadılar. Beraber. Gol attı hatta Salih.
0: Gol attı.
1: Ki Salih geçen sene hiç süre almadı.
0: Ya ama maç ritmini kaybeder.
1: Çok,
0: profesyonel.
1: Çok. Bir de hani derler ya bir oyuncu geldiği zaman sadece kendi performansını değil etrafındaki performansı da yükseltir.
0: Doğru.
1: Öyle bir şey var. Beşiktaş'ın mesela Endidi'den çıkmaya çalışıyorlar. Mesela Salih,
2: doğru bir karar mı sizce?
1: Bence doğru. Evet. Neden bir doğru? Hoca farklı bir oyuncuyla oynamak istiyor. Bir de şöyle bir şey var. Türk hakkını kullanacaksın oraya.
0: Aynen. Milli oyuncu.
1: Bence bu
0: oyuncu.
1: Çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Yani Türk oyuncu hakkını.
2: Midtjylland maçına yetişmesi muhtemel mi? Trossard'la anlaşılırsa demiş.
1: Yok devam etmiyor
0: ama
1: mu?
0: Ama Dünya Kupası olduğu için
1: devam
0: yani
1: ediyor.
0: Eğlense bile Belçika bu turda transfer bitse bile
2: en az 10 gün
0: evet, çok kolay olmaz yani. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuların gelmesi Ağustos başını bulur.
2: Bir ya de şey galiba. Oynasın diyenler varsa da çok yoğun tempolu bir sezondan
0: evet,
2: çıktı.
0: Yoksa dinlenmesi gerekiyor.
1: Ya, bir problem olmaz ama sonuçta
0: dinlenmesi gerekiyor.
1: FIFA hak veriyor galiba.
2: Yok yok FIFA hak veriyor da normalde yine bir şimdi geçen sene adamın
1: yo, dinlenmesi bahsesi, gerekir.
2: Değil mi?
1: Bu oyuncu,
0: çok maç oynadı.
1: Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali oynayıp gitti milli takıma. Şöyle oyuncuyu dinlenmeden o çağırırsın. Oyuncunun özverisi varsa oynatırsın ama lig içinde kaybolur.
0: Evet.
1: Şey olur yani süre antrenörü olur onun.
2: Kısa vade için.
1: Ya bir de oyuncunun yani bir dinlenmesi gerekiyor. Sonuçta tabii. Türkiye'ye gelecek ciddi
0: vücudun
1: maliyet.
0: Yenilenmesi lazım. Mental dinlenmesi lazım.
1: Tabii. Ya bir de forma satışlarını falan düşünüyorum.
2: Aynen. 51 çok maçı var geçen sezon. 32'sine ilk 11'de başlamış.
0: Her sezon oynuyor. Bak kariyerine bak her sezon öyledir.
2: Kupası
0: Brighton'da öyledir.
2: Kulüp sadece.
0: Çok çok özel isim ya. Yani
2: şey ülkeyi de dahil edersen Belçika'yı da dahil edersen 63 maç.
1: Ya çok
0: büyük hayranıyım kendisine.
1: Çok ciddi rakam.
2: Evet. Trossard'ı da konuştuk. Kaleci soruları var. Ona birazdan geçeriz. Sen dedin nasıl Trossard için çok hayran olduğun bir isim. İzlerken televizyonda mesela mest olduğum bir futbolcu normalde Arsenal'da Ödegaard.
0: Evet.
2: Şimdi bugün çok fazla soru vardı. İzleyicilerimizden de var. İsimlerden atladıklarım var. Kusura bakma. Mesela Şener Bey yazmış. Delil Şener. Ödegaard Galatasaray iddiası var. Gerçeklik payı nedir demiş. Çok fazla mesaj var. Böyle bir ihtimal var mı?
0: Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu 3 tane adayı var. Can Uzun. Üçüncüsü de.
2: Can Uzun.
0: Yani tabii ki isimler dolaşıyor sosyal medyada da geziniyor. Dış basın kaynaklı işler de var. Çok da fazla işte Mazan'ın ismi geçiyordu bir ara. Leverkusen'de oynayan futbolcu. Yani çok Ödegaard ismi geçiyor ama Galatasaray'ın şu an tek hedefi, tek düşündüğü Can Uzun'u alabilmek. Yani Can Uzun olmaz defter kapanır o zaman mutlaka Galatasaray yönetiminin kafasında BCD planları vardır listede ama şu anda düşünülen uğraşılan tek isim Can Uzun Galatasaray'da. Yani başka isimle alakalı hiçbir çalışma yok. Ha, listeleme yapılıyordur mutlaka. 5-6 oyuncuyla alakalı işte fiyat araştırmaları yapıyordur oyuncuların. Bunlar doğal süreçler ama girişim kısmında, çalışma kısmında tek yoğunlaşılmış isim şu ana kadar Can Uzun. Okan Hoca bir görüşmede yaptı zaten Can Uzun.

0: Bu net bir avantaj. Bir transfer yarışı da yok orada. Frankfurt bir şekilde bence Galatasaray'ın istediği rakamlara inebilir. Bonuslarla ben 40 civarında bir rakama, biraz üstü belki, bu transferin biteceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bugün yarın olmayabilir. Ama Galatasaray bir şekilde ben Canuz'unu kadroya katar diye tahmin ediyorum.
1: Bu niyetle başlıyor biliyorsun. Osimhen'de de öyle başladı. Evet. Niyetimiz var diye diye Osimhen'i aldı Galatasaray. Vallahi burada da olabilir. Ya ki olursa çok iyi de bir transfer olur. 2005 doğumlu amirli takım oyuncusu, 10 artı 4'e de tutuyor. Artı 4, yok yabancı.
0: Yerli zaten.
1: Yerli tutuyor. Ne diyecektim? Galatasaray'ın tam aradığı oyuncu, ikinci santrafor gibi gol atan, asist yapan. Evet. Yaşı da öyle ve ilerleyen bir dönemde bir satıştan çok ciddi rakamlar da kazanabilirler.
0: Bunu geçen söylemiştim. Hani insanın aklına şu geliyor işte, 21 yaşında bir milli takım oyuncusu Bundesliga'da oynuyor. Niye Türkiye'ye gelsin? Çünkü daha önce bunun pek fazla örneği yok. Genelde 30'undan sonra geliyor oradaki gurbetçilerimiz.
2: Doğru.
0: İşte Can'da şöyle bir fark var. Daha doğrusu Galatasaray'da şöyle bir fark var. Galatasaray'ın şu anda çizdiği vizyon, Şampiyonlar Ligi başarısı vitrin artık Galatasaray. Yani gelen oyuncu ben burada sıçrayıp daha yüksek bir seviyeye ulaşabilirim diye düşünüyor. Burada Sacha Boey örneği net bir örnek Galatasaray için. Geldi Galatasaray'a, işte başarılı oldu. Bayern Münih'e gitti oradan. Gabriel Sara şampiyonşipten geldi. Brezilya milli takımına seçildi. Yani bunlar iyi örnek, iyi referans Galatasaray için. Can da şunu düşünüyor. Tabii ki hedefleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginde örnek veriyorum işte Bayern Münih gibi, United gibi, City gibi takımlarda mutlaka oynamak istiyordur. Ama şunu da düşünüyor. Ben gelirim Galatasaray'a. 2-3 sezon oynarım Şampiyonlar Ligi, kendimi geliştiririm Okan Buruk'la. Sonra o seviyeye ulaşırım diye düşünüyor. Yani Galatasaray'ın aslında yakaladığı başarılar, transferdeki vizyonu böyle bir vitrin oluşturdu. Çok net bir avantaj. Normalde Can gibi bir oyuncuyu yani buraya getirmeye ikna etmek mümkün değil yani. Oyuncu gelmek istemez buraya normal şartlarda. Süper Lig'e gelmek istemez daha doğrusu, ama Can şu anda kabul etti Galatasaray'a gelmeyi.
3: Evet. Can Uzun'u bakalım göreceğiz. Ama şu da var ya bir yandan, tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı çok belirleyici olacak öyle bir şeyde de. Bundesliga'da da bir orta sıra takımında oynasan da Avrupa'ya, Premier Lig'e vesaireye gitmek çok daha kolay değil mi Türkiye'ye?
1: Ama her göre geçen sene alınması zorlaşıyor.
0: Zorlaşır. Yani
1: Şampiyonlar Ligi oynamak bu sene kaçırırsa seneye iyi bir Can Uzun'un rakamını düşün. Yani 50'lere.
3: Herhalde oyuncu açısından dedim.
0: Oyuncu
3: ben
0: açısından diyor. Tabii o da mümkün. Ama Galatasaray'a gelmesi, normalde Türkiye'ye gelmesi dezavantaj yaratır ya oyuncu için.
3: Evet.
0: Burada yaratacak bir dezavantaj yok, o anlamda söylüyorum.
3: Bir de şu anda düzenli 11'de oynayabilecekmiş gibi gözüküyor.
0: Tamamen bir planlama var orada.
1: Şampiyonlar Ligi oynayacak.
0: Tabii.
1: Evet. Ya Galatasaray direkt katılıyor.
0: Bir de şu var Koray. Can kolay bir oyuncu değil kullanımı. Yani Can net bir orta saha oyuncusu değil. Net 9 numara da değil. Bir forvet arkası.
3: İkinci forvet.
0: Yani şimdi biraz oynayacağı takımda ona uygun bir rol olması gerekiyor. Galatasaray'da ona uygun rol var.
1: Şeyde olmuştur öyle belki. Bir rolü var takımda. Planlamada belki hani Barış Alper için dedikodular çıkıyor ya, giderse falan diye.
0: Kanat pozisyonu.
1: Kanat pozisyonunda mesela biz hangi maçta? Kuzey Makedonya maçında sol önde gördük.
0: Sol önde gördük.
1: Orada da etkili oynadı.
0: Oynayabilir. Öyle yani, meziyetleri var yani.
1: Çünkü oradan içeri de evrilebiliyor. Evet. O oyunu da seviyor. Onun için o planlamada kanat olabilir, alternatif olarak da kullanılabilir. Aynen. Galatasaray bence Mertens'ten sonra oraya o oyunu oynayabilecek bir profilde oyuncu bulamadı. Icardi zaman zaman o işi yapıyordu ama o zaman fizik gücü çok üst seviyedeydi. Şimdi Icardi'den de çıkılacak. Görünen evet, o ki Galatasaray oraya da bir tane santrafor alacak.
3: Esat Baki abi, Greenwood'u sorabilir misin Onur abiye demiş.
0: Şu anda çok zor.
3: Fenerbahçe için sor.
0: Ya ekonomik anlamda çok zor bir transfer. Çünkü Roma şu anda 40'lara falan çıkmış durumda. Marsilya vermiyor. Yani oyuncu tarafı Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Çok özel bir oyuncu bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an İngiliz milli takımında işte Madueke oynuyor. Çok daha iyi oyuncu ondan. Bence Bukayo Saka'dan bile iyi oyuncu Greenwood. Yetenek anlamında.
3: Evet.
0: Ama işte o mental problemleri kendisini başka yerlere götürdü. Ama ekonomik anlamda, mali anlamda şu anda Fenerbahçe'nin karşılayabileceği iş gibi durmuyor Greenwood işi sanki. Ama Fenerbahçe şunu söyleyeyim. Başkan biraz kendi ekonomik gücünü de koyup mutlaka çok kaliteli bir sağ ön oyuncusu alacak.
1: Olmaz artık koyamıyor. Para sokamıyorsun.
0: Hayır,
1: kulübe.
0: Belli şekilde onun şartları var. Sponsorluk adı altında.
1: Bence önce Fenerbahçe bu elindeki oyunculardan bir çıkış da bekliyor.
0: O da iyi.
1: Çünkü yani onlar artık bu ceza almasının bir sebebi de o Fenerbahçe.
0: Evet, doğru. Yani

0: şey para soktular. Kişisel para soktukları için.
1: Sponsorlukların da belli bir sayısı var. O biraz
0: tabii
1: aşındı.
0: Cezasında 10 milyon küsürdü. 7'ye indirdiler. Evet. Yani açıklamalarla beraber. Şimdi Fenerbahçe'nin oradan ağzı yandı. O yüzden yöneticilerden filan para sokamıyorlar. Yollarını arıyorlar.
1: Evet, onun farklı yani yolları
0: nasıl,
1: var.
0: Yani nasıl bu işi çevirebiliriz veya oyuncu evet. alırken nasıl kullanabiliriz diye.
2: Kadir Bey, sana biraz sistemi var. Diyor ki ama sadece yaş üstünden değerlendirmedim. Ben sana tekrar söz hakkı vereyim. Öyle düşünenler varsa da cevap vermiş olursun. Ake'yi eleştiren Onur Özkan Trossard'a mest oluyor. Bir sorar mısınız Koray Balık?
1: Ben Ake'nin yaşıyla ilgili tek kelime etmedim bu arada.
2: Ake eleştirmeyle Trossard yani ikisi.
1: Yok, hani yaşı üzerinden deniyorsa ben yaşı üzerinden eleştirmedim Ake'yi. Yaşla ilgili hiçbir şey söylemedim. Sadece sakatlıkları yüzünden dedim. Atletizmimiz geriye gitti dedim. Yaşıyla ilgili bir şey demedim Ake'nin. Yani yaşı benim için problem değil Ake'nin. 31 yaşında çünkü. Evet. Hiçbir şey değil.
0: O kaç? Trossard da 30.
1: Aynı yaştalar.
0: Aynı yaş.
1: Yani yaşla ilgili eleştiri yapsam haklı ama yaşla ilgili bir şey söylemedim.
2: Geçen sezon özel 2024-25 sezonu çok
1: ağır sakatlıklar geçirdiği için atletizmi geriye gitti dedim.
2: Geriye gitti. Evet,
0: o yaşı, ağır sakatlıkta evet. da öyle büyük aralık yok ya.
1: 4 var tane mı? Falan sakatlık yaşıyor o sezon.
2: Ameliyat falan var galiba.
1: Ameliyat var. Yani şey yaşıyla alakalı bir geriye gitme değil, sakatlıkla alakalı evet. bir geriye gitme var.
2: Trossard'a benzediğini düşünüyor musun? Bu da bizim Yunus Emre Kaplanoğlu'nun iddiası.
0: Nasıl?
2: Trossard'a.
1: Ben mi?
2: Evet.
1: Yok, düşünmüyorum.
0: Yok ya, biri hücum oyuncusu.
1: Ben de
0: Yunus Emre mi diyor? Ben de profil olarak yani.
1: Yok.
0: Bu saatte böyle.
1: Trossard daha yakışıklı.
0: Böyle bu saatte şey görün bu saatte bu cevap.
2: Hocama bir çay söyleyeyim.
0: Bir çay söyleyeyim mi?
1: Kahve.
0: Hatta kahve olur.
1: Sade kahve.
2: Aynen. Kahve. Onur Özkan. Olacak böyle hep çok iyisiniz, güzelsiniz soruları olmaz arada.
1: Bir sıkıntı yok canım, sor tabii yok. Ki daha güzel böyle
2: cevap
1: yani.
2: Veririz bence de. Ben severim
0: yok
2: böyle.
0: Yok ya, istediklerini sorsunlar yok, problem.
1: Ya işin içinde hakaret olmadığı sürece her türlü eleştiri açız zaten.
2: Hocam
1: yani.
2: Laurent'a ne demişti de kadro dışı kaldı diyor. Koray Baloğlu yazmış İstanbul'dan.
0: Kim yazmış?
2: Koray Baloğlu İstanbul'dan yazmış hocam.
0: Çok mu merak ediyorlar?
2: Yok, ben soruyorum onu. Bu biliyorsun sunucuların şeyi vardır böyle yalandan.
0: Yalandan
2: olmasın diye hocam işte Ahmet.
0: İzleyici yattı. Laurent'la tartıştık, biraz daha ileri gitseydi fiziki bir müdahaleye girecekti.
2: O, evet. O seviyeye geldi.
0: Ama benim için yani benim için değil de benim yanımda birisi için bir laf etmişti. Ben de cevap vermiştim.
1: Abdullah hocamı çıldırtmışsa hocam
2: evet.
1: haklıdır.
2: Evet ya, hiç böyle bayağı şey olduğunuz an var mı? Sağ içinde filan.
0: Ya oluyordu bazen, dirsek filan atıyorlardı, görmüyordum. Arıyordum kim attı, bulamıyordum, çok sinirleniyordum mesela.
1: Bulsan ne yapacaksın?
0: Tabii. Ya bir kere Hacı attı bana dirsek. O adam adama oynuyorduk. Biliyorsun ceza sahası duran topta çok kalabalık oluyor.
2: Evet.
0: Hani derler ya kim vurduya gitti. Biri vurdu da ben görmedim ama kim vurduğunu. Dedim baktım açıldı mı kaşım, yok. Ulan bulamadım. Sonra akşam izliyorsun ya televizyondan. Doğru. Vurup kaçmış. Yani bu kaçması.
1: Hacı'nın dirsekleri meşhurdu ama.
0: Meşhurdu, çok meşhurdu. Hiç yanına yaklaştırmazdı.
1: Çok kullanırdı dirseklerini.
0: Burada da böyle bir şey olacaktı, olmadı Allah'tan.
2: Araya gideceğiz. Araya gideceğimiz için ben kimim var mı? Tamam, o zaman bir tane ben kimim yapalım ya. İlk ben kimim gelsin.
1: Hocam hazır mısın?
2: Hazırım. Hocam biraz uykusunu da açmış olalım.
0: Geçen bildim ya bir tane.
1: Ya izlerken televizyonda.
0: Ama öğlendekini bildim.
2: Hocam öğlen test bu sözlü. Öğlen kolay, sal diyorsun orada, şıklar var nasıl olsa diye. Burada zorluk var. Ben okumadan lütfen cevap vermeyin.
0: Ben bunu bilirim ya.
2: Bakalım inşallah hocam.
1: Ben cevap vermem, ben bildim
2: çünkü.
1: Kağıdı
2: da bulamadım bu arada. Bir yandan da ekrana yansıyor. Evet, hemen başlıyorum. Radyodan da bizi dinleyenler için. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydim.
0: Bana uyuyor.
2: Mitik atalamış.
0: Bana uyuyor yani.
1: Millilikte bir sıkıntı var ama.
2: 2002 evet, Dünya Kupası benim için unutulmazdı.
0: Orada da vardım.
2: Werner Laurent. Werner Laurent yönetiminde antrenmanlar zor geçerdi. Doğru. Onu öğrendik. Zor doğru. geçtiğini. Ariel Ortega'ya birlikte oynadığım en yetenekli futbolculardan biridir. 64 kez milli formayı giyip ülkeme hizmet ettim.
0: Sayı tutmuyor alttaki, yoksa ben diyecektim.
1: Ben buldum.
2: Buldun mu gerçekten?
1: Tahmin ediyorum, ben buldum.
2: Tamam, bir dakika izleyicilere
1: ben şu an söylemiyorum.
2: Hocama da birazcık zaman tanıyalım. Hocam.
0: Evet.
2: Rakamda belki Onur Özkan yanılmıştır diyeceğim de sen kendi şeyini bilirsin.
0: Yok ya, ben biliyorum sayıyı.

0: 71
1: onu da biliyor. Biliyor.
2: Bak var ya, çok kritik yerden çözdü hoca.
1: Evet.
2: Sana hocam, sana tuzak
0: ya kurmuşlardır. Ben bulamamış olabilirim ama tahmin ediyorum şu anda az çok yani.
2: Dördüncü maddeye kadar zaten sana tuzak kurulmuş. Son maddede sen çözdün bu tuzağı. Hüseyin Eren Sevim. Tebrik ediyorum.
0: Hocam bilmiyorum, bence şu takımlardan çıkartabilirsin.
2: Onur Özkan çok emin
1: Benim bir cevabım var buna.
2: Evet.
1: Söylüyor muyuz?
2: Tabii hocam söyle. Tabii hocam. Süre tamam. Bir şey yok bunda.
1: Fatih Akyer.
0: Doğru.
2: Vallahi tebrik ediyorum. Aynen. Sen de onu mu söyleyecektin?
0: Fatih Akyer.
1: Ya yok hocam. Fatih Akyer ilk kez bildim ya bunları.
2: Süper. Çok iyi. Fatih Akyer. Bunu konuştuk bir de.
1: Evet. Şeyden... Ya mesela Fatih Akyel de çok önemli bir oyuncu.
0: Evet, çok özel bir
1: sahibi. Ya kademe yapmasını istiyorsan Fatih Akyel'i alacaksın.
0: Çok çok çok çabuk.
1: Tabii. Çok süratlidir. Yani Fatih Akyel'i böyle görünüş olarak şey zannederler ama acayip süratlidir. Evet. Çok yararlı bir oyuncuydu mesela.
0: Mallorca'dan gelmişti galiba Fenerbahçe.
1: Ya zaten Galatasaray'da Popescu'nun filan işte tandem oynuyorlardı Bülent'le. Onların arkasını Küçük Hakan'la Fatih topluyordu. Ya arkasını yanlış anlamasınlar. Arkaya atılan topları... İkisi kademeye giriyorlardı ve atakta çok etkilidir Fatih.
0: Fatih Akyel'in ilk maçı
2: şu an oynasa kaç milyon euro?
1: Ya çok çok. İlk bak maç. Fatih Akyel'le sağ bek oyna, stoper oyna, üçlü oyna.
0: Her şey yapar.
1: Adam adama ver, üçünü de oynar. Çok da iyi oynar.
0: TSE'de kupasını
1: oynamıştı. Bir de şeydir Fatih Akyel, çok cengaver, hiç kimseden korkmaz.
2: Doğru.
0: Fenerbahçe karşı TSE'de kupasını oynamıştı Ali Sami Yen'de, gol atmıştı o maçta. 4-2 bitmişti galiba maç. En oradan iyi parlamıştı.
2: Sağ bek sıralaması istiyorlar senden hocam. 3 tane.
0: Süper Lig mi?
2: 3 futbolcu. Yani
0: Süper Lig'de beraber oynadın mı?
2: Beraber oynadıklarım olsun. Veya yeni... Hepsi olur, hepsi olur ya. Şu ana kadar Türk gördün kendi kuşağından itibaren.
1: Ya şimdi böyle sorunca bir anda...
2: Zor mu oldu?
1: Ya bir tabii aklına gelmiyor insanın. Mesela Gökhan Gönül iyi bir sağ bekti.
2: Evet.
1: Ya benim... Futbolcu kriterlerime göre hem hücumda hem savunmada özel görev verdiğin zaman uygulamada iyi bir sahabe.
0: Başbakan mı hocam?
1: Lem abi mi? Lem abi. Biz mesela 3-5-2 oynuyorduk. Lem abi 5'inin sağ beki, ben de sol bek. Yani kanat gibi düşün. Ben orta yapıyordum, Lem abi gol atıyordu. Yani düşün, o kadar ofansif oynuyorduk. Lem abi de normalde sağ bek değildi. Defansif bir 6 numaraydı. Özkan Hoca rahmetli onu sağ beşliğinin sağ gibi. Gerçi Şenol Hoca öyle çok kullanıyordu. Çok etkili oynuyordu yani.
2: Doğru. Gökhan Gönül de 2008 bu Fenerbahçe çeyrek final gördüğü zaman.
1: Tabii tabii.
2: Abartıyorsun Koray diyebilirsiniz. Yani bence o dönem Dani Alves, Maicon'dan sonra Avrupa'nın en iyi sağ bekleri arasındaydı.
0: %100. Şu anda olsa bir Avrupa transferi yapardı
1: mesela bizim Ümit Davala da çok iyi oynuyordu.
0: Evet, Ümit Davala.
1: Mesela Ümit
0: de, o da jokerdi.
1: Çok mesela Ümit Davala'yı bilmezler. Normalde Ümit Davala santrafordu.
0: Diyarbakır'da santrafordu.
1: Tabii. Oradan evrilmiştir. 6 numara oynar, 8 oynar, evet, sağ bek oynar.
0: Sağ kanat
1: çok
0: oynar.
1: Zorlanırsa stoper oynar.
2: Evet.
1: Mesela elinde böyle oyuncular olunca Koray çok şanslı oluyor antrenör. Doğru. Yani birkaç bölgeye alternatif. Böyle oyuncular mesela takımın içinde 2-3 tane olunca hocanın eli çok rahatlıyor.
2: Murat Bey bilmiş Fatih Akyel cevabını. Nurullah Bey bilmiş. Onu da tebrik etmiş olalım. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Dileyenler Instagram'dan Koray Baloğlu hesabına da atabilirler. Bir ara veriyoruz. Çayları tazeleyelim. Ardından burada olacağız.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Son saat diliminin içindeyiz. Mesajlarınızı bekliyoruz ki reklam arasında da sağ olsun izleyicilerimiz pek çok mesaj atmışlar. Erkan Samanlıtepe'nin sorusu. Fenerbahçe için Bernardo Silva yazılıyor İngiliz gazetelerinde. İki gündür Onur abinin haberi var mı sorar mısın?
1: Real'e gitmedim ben.
2: Gitti galiba.
0: Gitti Real Madrid'e zaten.
2: Real Madrid'e gitti. Gitti o Real Madrid'e.
1: O artık hayal herkes için. Real Madrid'e gitti.
0: Bitti.
1: Tabii açıkladı.
0: O defter kapandı.
1: Tabii.
0: Evet. Adıyaman'dan selamlar. Mustafa Can Bey yazmış. Barış Alper Yılmaz hakkında transfer haberi var mı?
1: Yok. Yani şöyle bir şey var. Barış Alper Yılmaz kötü bir şampiyona geçirdi. Dünya Kupası. Son maç fena değildi ABD maçı ama kötü bir turnuva geçirdi. Dolayısıyla hani şu anda talipleri mutlaka vardır ama Galatasaray yönetiminin kabul edeceği şekilde teklifler olamaz bunlar zaten şu anda. Yani çok yüksek seviyede olmayacaktır. O yüzden de hani Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığını çok fazla beklemiyorum açıkçası. Tabii ilgilenen kulüpler mutlaka 2-3 yıldır var Barış Alper'i takip eden kulüpler ama Galatasaray kulübü hani zaten Suudi Arabistan'a teklifi kabul etmedi. Dolayısıyla hani şu anda yönetimi cezbedecek bir rakam gelmez şu anda kulübün masasına.
2: Evet. Aslında oyuncular için burası çok önemli bir
1: tercih. Kullanamadılar.
2: Yani
1: ne yazık ki.
2: Mesela Barış gibi işte transferi yakın olan oyuncular, sözleşmesine yakın, bitimine yakın olan oyuncular, mesela Dünya Kupası'ndaki performansları rakamları çok ciddi yukarı çekebiliyor.
1: Tabii, aynı.
2: Yani ama dediğim gibi bizim genelde milli takımımız kötü kullandığı için bu şansını. O Barış da dediği gibi Onur'un son maçta yine fena oynamadı. Ama genel turnuva itibariyle öyle iyi bir teklif alacak iyi bir şey yapmadı yani.
1: Barış'la ilgili kaçırdığımız nokta şu şimdi. Barış süper bir Süper Lig sezonu geçirdi. Yani sezonun yıldızlarından biriydi. Müthiş oynadı Süper Lig'de.
0: Şampiyonlar Ligi'ni de dahil edebiliriz.
2: Tabii tabii.
1: Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir şey var. İyi oynadığı maçlar oldu. Ama 12 maçın kaçında iyi oynadı? Yani 3'ünü falan sayarız. Hani çok ciddi şekilde hani sahada iz bıraktığı 12 maçın 3'ünü falan sayarız. Şimdi bu yeterli seviye değil.
0: Ama en baba maçlarda vardı.
1: Vardı. Ama dediğim gibi yani şimdi bir kulüp, Avrupa kulübü, üst seviye kulüp bir oyuncu alacağı zaman işte Şampiyonlar Ligi'ndeki istikrarına bakıyor. Hani kaç maç o istikrarlı performansı verebilmiş. İşte milli takım performansı. İşte Avrupa şampiyonları, dünya kupaları, burada ne yapıyor oyuncu? Bunlara bakıyor. Şimdi bu olmuyorsa eğer çok yüksek seviyede o fiyatlar da yükselmiyor. Yani ben şunu demiyorum. Süper Lig performansı bir oyuncu Avrupa'ya gitmez demiyorum. Gider. Ama o rakamlar üst seviyeye çıkmıyor o zaman işte. Yani Barış'ın bir kere o Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonda performansı bir istikrarlı seviye oturtması gerekiyor. Hani
0: evet.
1: Juventus maçında oynadığı oyun inanılmaz bir üst seviye oyundu. Ama o oyunu 6-7 maça çıkarması gerekiyor Barış Alper Yılmaz'ın işte. Veya milli takım performansını arttırması gerekiyor. Bunları yaparsa zaten büyük potansiyel Avrupa'ya transferini yapabilir rahatlıkla.
0: Normalde Süper Lig görmeden bile Avrupa'ya transfer olabiliyorsunuz zaten.
1: Tabii ki.
0: Zeki olabilir. Çelik bunun örneği mesela. Evet, yani, Süper Lig'de oynamadı. Cenk Özkaçar.
1: O genç oyuncu potansiyeli oynamadı. Ama işte rakamlardan bahsediyor. Yoksa tabii. Gitmez değil mi ama şimdi Galatasaray'ın hedefi işte 30'lar 40'lar ya.
0: Doğru.
1: Onlar gelmez diyorum bu şekilde.
0: Doğru. Esma Hanım diyor ki Osimhen gider mi kalır mı? Osimhen'i çok merak ediyorum demiş. Esma Baki selamlar bizden.
1: Hiçbir yere gitmez. Yani zaten gidecek bir durumu da yok. Öyle bir şart da yok canında. Yani öyle bir teklif de yok. Söyleniyor, konuşuluyor. Bizim de kulağımıza geliyor. İşte şu kulüp isteyebilir. Şöyle bir teklif gelecek şeklinde ama şu ana kadar ne Osimhen'in menajerine ne Galatasaray'a ulaşmış herhangi bir teklif yok. Bu teklif olmadığı için de ayrılığın konuşulması zaten gereksiz. Teklif gelirse o zaman konuşulur ama dediğim gibi şu anda oyuncuyla alakalı mutlaka ilgi vardır, alaka vardır ama teklif düzeyi henüz oluşmadı. Bir de Koray,

0: gerçeklik algımızı tamamen yitirdik dünya futbolunda. Tottenham iki tane transfer yaptı. 200 milyon euro harcadı orta sahasına.
1: Evet.
0: Ya inanılmaz bir şey. Ve oyuncular iyi oyuncular. Tartışmasız hiçbir şey demiyorum ama ya bu rakamlar etmezler ya. 100 milyon euroluk oyuncu değil bunlar. Ya 100 milyon euro alacağın oyuncu süperstardır. Alırsın takımı bir yerden bir yere taşır. O kadar saçma rakamlar var ki. Mesela Chelsea bir tane sağ bek aldı İtalya'dan 50 milyon euroya.
1: Şeyi aldı. Real Madrid Kukure'ye kim aldı?
0: Kukure'ye Real Madrid aldı.
1: 65 mi 55 mi bir rakamla?
0: Hadi İspanyol
1: sol bek için ya.
0: Yani. Rakamlar şu anda uçmuş durumda. O yüzden de hani Galatasaray'ın Osimhen'le ilgili beklentisi var ya 140-150 falan. Hani piyasaya bakıyoruz yani aşağısı zaten olmamalı. Çünkü 9 numaradan bahsediyoruz. Özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani rakamlar Gonçalo Ramos 85 milyon euroya gitti Milan'a. Çünkü Ramos mu Osimhen mi? Sabaha kadar Osimhen.
1: 50 kere Osimhen.
0: Ama adam 85 milyon euroya Milan'a gitti. Rakamlar inanılmaz derecede artık gerçeklik algısını kaybetmiş durumda şu anda Avrupa piyasasında. Özellikle Premier League kulüpleri. İki tane oyuncu 200 milyon euro verir mi orta sahaya ya? İyi oyuncular ama süperstar değiller. Bir tanesi Tonali. Beğendiğim bir oyuncu. Ama asla 100 milyon euro etmez. Ya saçmaladılar, gerçekten saçmaladılar ya.
2: Doğru. Haklısın. Paralar da çok. Ya bu ayrı bir tartışma konusu da. Futbolcuların kazandığı paralar da anormal.
0: O da anormal tabii.
2: Futbolcular değil, sporcuların genel itibariyle.
0: Sporcuların evet artık yani iş başka noktaya vardı ya. Gerçekten hani o kazanç noktaları başka bir yere gidiyor artık.
1: Ya bir de pozisyonu iyi düşünmek lazım. Santrofor oyuncusu her zaman alır para.
0: Tamam, ona bir itirazım yok.
1: Öyle kaleci alır.
0: Ama evet. Bir 6 numara da 100 milyon euro verilmez
1: ya. Verilmez.
0: Doğru. Vallahi verilmez ya. Yazık günü. Yani çok üst seviye. Mesela Kante'nin gençliği, Makalele, Patrick Vieira. Hani bunları alırsın 100 milyon euro, itirazım yok. Bunlar çok özel oyuncular ama gidip de Tonali'ye 100 milyon euro vermezsin yani. Bu saçma bir şey yani.
2: Şimdi hızlanarak gideceğim yine sorulardan. Bu arada Abdullah Hoca'ya yoğun ilgi var. Onu söyleyeyim. Mesela Özer Bey demiş ki...
0: Gel de yapıyor böyle.
1: Evet.
2: Nasıl?
0: Bir daha gel de yapıyor böyle diyorum. Gel yapıyorsan hocam.
1: Olabilir.
0: Yeme bunları.
2: Evet. Lütfen her gün gelsin. Özellikle siz yayındayken.
0: Bak. Teşekkür ederim. Haftada 3 kez bekliyoruz.
2: Haftada 3 kez son sayfaya gelsin diyorlar hocam.
1: Geliriz.
2: Halkımız böyle diyorsa tabii Abdullah hocam.
1: Geliriz.
2: Gelir. Özer Bey diyor ki bir Fenerbahçeli olarak Abdullah hocamı Fenerbahçe teknik heyetinde görmek isterdim. Yorumlarını, analizlerini çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
2: Konya'dan
1: ederim.
2: Selamlar demiş.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
2: Böyle. Hocam devam etme niyetiniz var mı? Biz bırakmayız sizi de bu arada. Yani bonservissiz bırakmıyoruz artık Abdullah hocayı.
1: Furkan'a sormam lazım.
2: Yok. Menajeri Furkan. Bırakmıyoruz Abdullah Ercan'ı. Hocamızı, değerli hocamızı bırakmıyoruz. Trossard'la ilgili gelişmeyi söylemiştik. Yine soranlar var. Beşiktaş Arsenal'la anlaştı. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor.
1: Ya mesela olumlu ben Fenerbahçe'nin de almasını isterim. Öyle bir şey olursa yani.
2: Kerem ama, var diyenler olacak da şimdi. Kerem var orada diyenler olacak.
1: Ya Kerem de olsun ama Trossard farklı bir oyuncu yani. Ona bakarsan orada İrfan Can'la Cengiz de var. Mesela onu da ayrı konuşmak lazım ne kadar.
2: Konuşalım hocam. Cengiz ne olacak mesela?
1: Ya
2: sizde?
1: Mesela devam edilmesi bence büyük risk Fenerbahçe'de.
2: Hoca İrfan Can kalacak dedi.
1: O 3 sene önceki İrfan Can'ı düşünüyor hoca. 3 sene önce öyleydi ama son dönemde Fenerbahçe hedefi oynayacak. O baskıyı, o tempoyu, o fiziksel mücadeleyi verebilecek mi? İrfan Can'ın son Kasımpaşa serüveni dahil. Çok üst düzeyde geçmedi.
0: Evet,
1: biliyorsun
0: düşük tempoda.
1: Antrenman eksikliği, milli takımda da süre almadı. Ve böyle bir yola çıkacaksınız. Bence İsmail Hoca'nın bilmiyorum tabii mutlaka değerlendiriyorlar ama mesela sağ öne de bir ihtiyacı var.
0: Oraya kesin alınacak.
1: Musaba'dan çıkacaklarını düşünüyorum.
0: Nene de gidecek büyük ihtimalle.
1: Yalnız Nene'nin Musaba'ya göre daha çok şansı var diyorlar kalma açısından.
0: Kalma
1: açısından
2: dolayı.
0: Tabii iyi performans.
1: Hem yaş hem bir de mesela Nene'ye de çok ciddi teklifler geliyor. Evet. Ama Fenerbahçe'nin kenar oyuncu profilini çözmeden bence çıkmazlar Nene'den.
2: Ya siz devam ediyorsunuz Nene'yi.
1: Ya ben hala Nene'nin çaylak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok net böyle Nene'den ne vereceğini ama mesela çok enteresan bazı maçlarda da çok önemli performanslar sergiledi. Ya yani çok dengeli değil performans serüveni. Ama mesela kadroda olmasını isterim. Ben Nene'nin teklifte alacağını düşünüyorum.
0: Almanya'dan,
1: yaşından dolayı.
0: Almanya'dan ve Rusya'dan talipleri var.
1: Yani

0: iyi teklif de alacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin özellikle dediğim gibi yani İsmail Hoca belki hani derler ya eskiye rağbet işi, Cengiz'den de İrfan Can'dan da büyük bir beklenti içerisinde düşünüyor ama bence bir daha test etmesini tavsiye ederim.
1: Cengiz'le ilgili geçen bir yorum yapmıştım, onu tekrarlayayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada Cengiz ama kendini beğeniyor mu artık onu bilmiyorum, emin değilim. Cengiz bu kafada giderse ne yazık ki 3 seneye Dominik'te ünlüler takımında oynar. Görüntü o, ne yazık ki yani. Görüntü o. Yani futboldan kopmuş gibi davranıyor şu anda.
0: Ama bir şans alacak sanki.
1: Alacak ama Sergen Yalçın yani, ona o şansı verdi
0: nereye
1: işte.
0: Nereye gidiyor? Avusturya'ya gidiyor değil mi Fenerbahçe?
1: Evet. Evet.
0: Mutlaka şans alacak.
1: Alacak ama ne verecek işte?
0: Mesela bence orayı değerlendirmesi lazım.
2: Çok ilginç aslında ya. Hakikaten yani Cengiz'i ben sevdiğim için söylüyorum. Yetenekli bir futbolcuydu. Hep böyle yani kendini bir toparlayacak ümidiyle ve umuduyla bakıyordum ama bilemiyorum ya, bir sürü hoca ya da
0: Koray
2: değişiyor.
0: Koray 3 sene önce A-Milli takımın en önemli oyuncusundan bahsediyoruz. Yani onun üzerine oyun kuruluyordu. Ama bu kadar sert düşüş ben hiç görmedim. Sakatlıklar var. Fenerbahçe'den ayrılış var. Cengiz'in Fenerbahçe'ye maliyetini konuşuyorduk. 15 milyon eurolar hatırlıyorsun.
2: Doğru.
0: Gelinen noktada kalacak mı gidecek mi konuşmaya başladık. Ya biraz oyuncu da kendini sorgulasın. Yani bütün antrenörler mi sorun
1: değil mi? Cengiz'in kendisinde.
0: Yani onun için ama İsmail Hoca'nın bence burada çok yardım etmeye çalışıyor. O hala Tadiçli, İrfan Canlı, ön alan baskılı oyunu planlıyor ama ya o 3 sene önceydi. Bu oyuncular 3 sene daha üzerine koydu.
2: Evet.
0: Yani onun için Fenerbahçe'nin bence sağ öne de ihtiyacı var.
2: Yakup Durmaz. Yakup Dunmaz, özür dilerim. Instagram'dan yazmış, bizi izliyormuş. Gaziantep'ten selamları var bize. Bizden de Gaziantep'ten izleyen herkese selamlar. Beşiktaş'ta kaleci konusunu soruyor. Alexander Nübel ne olacak demiş.
1: Ya çok isteniyor ama bonservis sorunu devam ediyor. Ya oyuncu tarafı zaten şu anda tamam gibi duruyor Nübel'le alakalı. Yani Bayern'in istediği ciddi bir bonservis var orada. Onlar da haklı. Sonuç itibariyle oyuncu satmak istiyorlar. Ya orada pazarlıklar devam ediyor ama Beşiktaş bir yandan da bakıyor. BCD mutlaka planları var orada yönetimin. Ama en çok istenen isim de Nübel. Hani ben bir hafta içinde bir gelişme olmazsa Nübel'le alakalı yönetimin artık başka oyunculara bakacağını düşünüyorum. Çünkü takım kampta ve kalecisi yok şu anda Beşiktaş'ın.
2: Evet. Yani acil pozisyon şu an.
1: Acil yani. İlk alınması gereken oyuncu kaleci şu anda. O yüzden hani herhalde yönetim birkaç gün daha Nübel'le ilgili çalışmalarını yapar. Olmazsa yine artık başka şeylere bakılır diye düşünüyorum.
0: Ben ciddi ilerleme olduğunu düşünüyorum Nübel'de. Ya belli bir yere geldiklerini. O oyuncuyu çok istedikleri için onu da ısrar ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani çok istiyorlar. Sonuçta Alman milli takımın 3. kalecisinden bahsediyoruz yani. Çözer mi işi? Çözer. Yani Beşiktaş'ın biliyorsun orada kullanabileceği başka oyuncu da yok. Şey de gitti.
1: Ersin
0: de gittikten sonra. Ersin kalsa da gitse de zaten kaleci bir kaleci almak zorunda.
1: Hatta şu anda bir ikinci kaleci lazım gibi duruyor.
0: Öyle görünüyor. Evet, yani bence oraya da bir planlama yapmak gerekiyor. Ama Beşiktaş bu kadar iyi isimlere giderken kaleciyi eksik bırakamaz.
1: Tabii.
0: Oraya bir çözüm bulması lazım.
2: Evet. Adıyaman'dan Ziya Bey yazmış. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye gelirse çok iyi olur. Kulübün böyle bir düşüncesi var mı? Hayırlı yayınlar olsun. İyi bir Abdullah Ercan hayranıyım. Abdullah Hoca her son sayfada olsun.
1: Sen mi ekledin sonuncusunu?
0: Onu sanki ekledin gibi. Ya da kendi kendine mi attın?
2: Sonunu ben ekledim.
0: Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelme şansı yok. Yani keşke olsa gelse, çok da iyi bir Fenerbahçe.
2: Şu an için öyle bir haber de yok zaten.
0: Yok haber de yok. O bir temenni olmuş.
1: Evet.
0: Yani Brighton'ın da çok...
2: Sonu iyi bir Abdullah Ercan hayranıyım.
0: Yani
2: doğru.
0: Teşekkür ederim de yani öyle bir ihtimal yok. Bazen böyle oluyor ya, taraftarlar şu beğendiği oyuncuları yazıyor, gelir mi gider mi diye. Ama tabii çok büyük iz bıraktı. Doğru. Fenerbahçe'de çok ciddi de para kazandırdı. Bir de Fenerbahçe taraftarı Ferdi'yi çok seviyor. Ha günün birinde olur mu? Olur. Niye olmaz?
1: O gün bugün değil.
0: Ama İngiltere'de şu anda.
2: Zor sorulardan biriyle devam ediyorum. Yani eleştirel bir soru değil de farklı. Oğuzhan Karaca. X'den yazmış. Son sayfaya

0: şirketine bu kadar bonkörce para harcanırken, az önce dedik yani rakamlar çok yükseldi, neden Osimhen'e kimse bu parayı vermiyor? Demek ki abarttığınız kadar yıldız bir futbolcu değilmiş. Katılıyor musunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey var Osimhen'le alakalı. Bir, geçen sezon niye kulüpler o parayı vermedi söyleyeyim. Çünkü Osimhen'in sözleşmesinin son senesiydi. Yani kulüpler şunu düşündü. Ben bu sene 75 vermem, fazla benim adıma sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için dediler. Şimdi bu sene de şöyle bir durum var. Osimhen'in inanılmaz bir maaşı var. Yani şu anda Avrupa'daki Osimhen'in maaşını oradaki vergi sistemine sokalım. Şu anda dünyanın en fazla kazanan 10 oyuncusundan biridir Osimhen.
2: Yani 40 filan brüt alması.
1: Yani şu anda Galatasaray'dan bonuslarla 26 milyon euro falan alıyor. İşte imaj hakları falan 26-27 milyon euro civarında.
0: Haaland'a yakın kazanıyor.
1: Haaland'dan fazla kazanıyor şu an net olarak.
0: Net ne?
1: Nette fazla 25, kazanıyor.
0: 25'i var Haaland'ın diyebiliyorum ama i̇şte, şeysiz hariç.
1: Galatasaray'da 26-27 işte alıyor yani her şeyiyle. O kadar alıyor diyelim yani şimdi. Dolayısıyla kulüpler bunu düşünüyor. Yani o maaş nasıl verecek Osimhen'e? Mümkünatı var mı? Bir Arap kulübü verir en fazla.
0: Verse de takım içi dengesini de nasıl
1: tabii
0: olacak?
1: Mümkün değil. O yüzden hani geçen sezon o bir senelik sözleşmenin kalması net problemdi. Şu anda da maaşı problem. O yüzden de kulüpler almak istiyor. Mesela Gonçalo Ramos'a 85 verdi Milan ama oyuncuya net 6-7 milyon euro maaş verdiler. Ya şimdi sen alacaksın oyuncuyu 120-130 milyon euroya örnek tabii veriyorum. Bir de 25 milyon euro maaş vereceksin. Mümkün mü böyle bir şey? İmkansız. Ya Osimhen de şu anda buradaki parayı bırakıp gider mi? Çok zannetmiyorum. Hani 25 alırken 20'ye gidersin de 25 alırken ona gitmezsin büyük ihtimalle. Hani insan, hepimiz insanız yani. Dolayısıyla para büyük bir faktör futbolda. Hani bu tekliflerin gelmemesini ben Osimhen'in oyunculuğuyla alakalı olduğunu asla düşünmüyorum ki adam sırf Süper Lig'de oynasa haklı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortada Osimhen'in.
0: Doğru.
1: Yaşı ortada 27 yaşında. Dolayısıyla hani bir sözleşme konusu bence Avrupa kulüplerinin gözünü büyütüyor, korkutuyor diye düşünüyorum ben.
2: Oynanan... Bir de Osimhen sanki gitmek istemiyor gibi.
1: Hiç öyle bir niyeti yok.
0: Hiç öyle bir
2: yani
0: şey söylemedi.
2: Yani çok şey çünkü ciddi para kazanıyor.
1: Hiç öyle bir niyeti yok.
2: Seviliyor.
1: Aynen hiç.
2: Yani şey konusu abartıldığı konusuna kimdi soruyu soran?
0: Hemen söyleyeceğim tekrar ismini hocam. Oğuzhan Karaca.
2: Oğuzhan'a bir şey söyleyeyim. Herhangi bir oyuncu bu zamana kadar Türkiye Ligi'nde bu kadar fark yarattı mı? Bence yaratmadı. Yani Osimhen kadar fark yaratan Galatasaray lehine bir oyuncu oldu mu?
0: Icardi'yi sayabilir misin?
2: Ya Icardi'yi de say ama Osimhen hakikaten farklı bir seviye. Onun için bence biz bir abartmıyoruz. Yani Osimhen'i bugün büyük takımlar eğer bu maliyetlerde olmasa Avrupa'nın her takımı ister.
1: Zaten istedi. Napoli'de oynarken Chelsea alıyordu. Son dakikada top direkten döndü. Masada Napoli başkanı fazla para isteyince 5 milyon euro. Çıkmaza girdi iş. Chelsea'ye gidiyordu.
2: Doğru. Ama tabii o düşüncesine saygılıyız. Yani o öyle düşünüyor. Öyle oluyor.
0: Oyun olarak mesela uluslararası seviyede eksikleri olduğunu düşünüyor musunuz? Biz bunu şimdi Galatasaraylar yanlış anlamasın. Biz zaman zaman siz de muhtemelen gazetede öyledir. Mesela bazı konuları kendi içimizde de editör arkadaşlarla mesela konuşuyoruz. Böyle nasıl diyeyim? Zihin jimnastiği yapıyoruz. Mesela diyoruz ki Osimhen bugün Real Madrid'de olsa veya işte Arsenal'da olsa neden Ekitike'yi aldı da Osimhen'i almadı? Mesela oyuna dair böyle normalde taraftarlar tabii kusursuz olarak nitelendiriyor ama bazı şeyleri düşünüyoruz. Mesela işte pas oyununda evet, mı evet yeterli görmüyorlar?
2: Ha, şey vesaire. Eksiklik yönü.
0: Mesela eksiklik olarak böyle var mı?
2: Geldiği takımda Napoli ya. Napoli'de şampiyon olunduğu sene
1: kralı,
2: şeyle beraber Kvara'yla beraber değil mi?
0: Evet.
2: Şampiyon yapılmasında iki tane en önemli oyuncu. Yani orada da bir yaptıkları var. Ya demek ki orada da yapıyor.
1: Var tabii ki canım.
0: Ya bizim yani görmediğimiz bazı
2: şey var tabii. Ya Osimhen stil olarak çok atletizmi güçlü bir santrofor. Top kontrolünde eksikliği olabilir. Arka adeleden sakatlanıyor. Mesela bu sakatlık anlamında eleştiri olabilir. Bir de bazen oyuna çok kaptırıyor kendini.
1: Agresif
2: tavırları var. Bunlar eksiklik olabilir. Teknik anlamda eksikliği olabilir. Mesela var yani var ama yani çok ciddi de bir katkısı var.
0: Recep Tılmaç, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'ın Lemina yerine 17 kayı alması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ben onu şöyle evireyim soruyu. Lemina ne olacak?
1: İmzalıyor.
0: Gidecek mi? Kalacak
1: İmzalıyor. 1+1'lik anlaşma yapıldı. Önümüzdeki günlerde açıklanır birkaç. O konuda çok istedi kalmasını. Yani

0: Hani stoperde düşünüyor.
1: Vazgeçilemez miydi Lemina'dan?
0: Ben olsam vazgeçerdim.
2: Çok sakatlanıyor.
0: Yani sakatlanıyor, maç seçiyor. Eski atletizmi kesinlikle yok.
1: Yani benim alacağını aldım
0: ya
1: aslında.
0: Okan Hoca çok büyük keskin değişimler yapmak istemedi takımda. Yani ben iskeleti koruyayım, oyuncu grubunun %80'ini koruyayım, takviye yapayım diye düşünüyorum. Bize oyun, takım içindeki liderliği, enerjisi çok özel bir oyuncu Lemina. Takım için çok seviliyor. Onu söyleyelim. Hani Lemina'nın gitmesi takım içinde problem oluşturabilir diye de düşünmüş olabilir o konu. Çünkü biz sadece şeye bakıyoruz. Performans özelinde burada yorum yapıyoruz ama bir takım içindeki durumlar var. Onları çok bilemiyoruz. Ama evet, aldığımız haberler, bilgiler Lemina'nın özel bir oyuncu oldu takım içinde ve o konu çok istedi kalmasını. Anlaşılma sağlandı. 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yani şöyle olacak Galatasaray'da sevgili Koray. Bir tane yetişkin oyuncu alacak Galatasaray. 2003 öncesi doğumlu. 3 tane de Galatasaray'ın şu anda Niagara'nın kaldığı senaryoda genç oyuncu alma hakkı var. 4 yabancı hakkı var Galatasaray'ın şu an. Yani orada karar verilmesi gereken nokta şu. Yetişkin oyuncuyu hangi bölgede kullanalım? Yani stoperde mi, orta sahada mı, kanatta mı, 9 numarada mı, onun kararlarımız verilememiş gibi duruyor.
3: Evet. Tokat Erbağ'dan bizi izliyorlarmış. Onur Berat Alıcı'ya da selamlar. O da kaleci durumunu sormuştu. Konuştuk Beşiktaş'ta zaten az önce. Evet. Yusuf Çınar son sayfa etiketine yazmış. Bu sezon kulüplerimiz daha doğru yapılanmayla transfer yapıyorlar. Lig çekişmeli geçecek. Artık Avrupa'da en az iki takımımızdan başarı gelmesi gerekiyor ki bence bu sezon gelecek ligimizin kalitesi de artıyor bu sezona dair.
2: Bence doğru bir tespit.
3: Katılır mısınız demiş.
2: Katılıyorum, doğru. Çok artık sirkülasyonlu oyuncu yok. 10 tane 8 tane almıyorlar. Galatasaray keza koruyor, takviye yapıyor. Fenerbahçe biliyorsun sayıyı çok göndermek üzerine bence arttırıyor. Trabzon'un zaten farklı bir şeyi var, transfer politikası var. Beşiktaş da bence çok doğru isimlere gidiyor.
0: Evet, artık geçen sezon zaten 2 takımlı şampiyonluk yarışından 3 takımlı şampiyonluk yarışına geçmiştik. Bence bu sezon 4 takımlı şampiyonluk yarışına geçeceğiz. Yani Beşiktaş da mutlaka bu işin içinde olacak. Ki artık o 2.60'lar, 2.70'lerin olduğu ortalamaları da göremeyeceğiz ligde.
2: Düşüyor yavaş
0: yavaş. Düşüyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığı Galatasaray'ı etkiliyor. Fenerbahçe de belki orada olacak. Onlar da etkilenecek. Evet. O yüzden de hani ben 2.40'lar, 2.40'ı bulan bir takım şampiyon olur diye düşünüyorum. O anlamda
2: kaçı?
0: Hani 2.40.
2: 2.40 çok yüksek olur o sene.
0: Ya o bulan şampiyon olur diyorum işte. Bulan şampiyon olur. Çünkü yüksek, yani çok o kadar yüksekleri bulamayacağız bence çünkü.
3: Birkaç soru daha okuyacağım. Sonra yarışmalara geçeceğim yavaş yavaş.
2: Tamam.
3: Fatih Bey'in bir sorusu var. Hocam.
2: Tamam
3: diyor. Şey tamam. Yok değil mi?
2: Tamam,
3: yani.
2: Tamam. Geçeriz.
3: Ne yapalım dedi hocam. Kaderimize razıyız diye.
0: Bildin hocam.
3: Doğru. Aynen.
2: Yani rahatız. Hayır, beni şey yaptınız yani. Hiç bilmiyor gibi.
3: Hayır hocam, aşk olsun ya. Sen çok gayet iyisin.
2: Evet.
3: Fatih Bey'in sorusu. Beşiktaş'ın da 10 numara ihtiyacı var. Orkun 8 numarada oynamalı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani 8 numara ideal pozisyon Orkun.
3: Ama Rafa gittikten sonra verimi arttı.
2: Biraz 10 numaraya evrildi çünkü öyle oynamaya başladı. Ki öyle de oynayabiliyormuş. Evet. İyi ki de öyle oynadı.
3: Özgür bence oynadı. Hayırlısı oldu Orkun için.
2: Tabii canım, tabii %100. 10 numara ihtiyacı var mı? Var. Ama bence hoca öyle planlıyor mu? Evet. Bence hoca öyle oynamayı düşünmüyor.
0: Hocanın planında bir 10
2: hoca
0: numara yok.
2: Hoca bence bir 6-2-8'li bir plan düşünüyor. Evet. Onun için Orkun ayarında veya Orkun'undan biraz daha gole yakın bir 8 alacak sanki.
0: Evet.
2: Ben öyle oyunundan, yani anlatılan oyunundan öyle bir şey düşünüyorum.
0: 10 numara hocanın planında. Tabii 10 numara hocanın planlarında yok şu an. Yani orada dediği gibi hocamın biraz ofansif bir 8 numara. İşte Salih Özcan düşünülüyor. İşte Orkun yanlarında. Bir de oraya bir 8 atlet, bir 8 belki gidip gelen bir oyuncu.
3: Evet.
0: Öyle bir şey düşünüyor ama 10 numara düşünülmüyor şu anda o oyuncu.
3: Bu soruyu da sana sorayım Onur. Deniz Kılıç soran. Galatasaray ilk transferini ne zaman yapacak? Leslie transferinde son durum ne? Kampa kaç transfer yetişir?
0: Ya ilk transfer ne zaman olur? Bunu söylemek zor. Ama Galatasaray yoğunlaştı transfer işlerine. Yani bayağı oyuncuyla şu an masadalar. Leslie Ugeçukwu'dan bahsediliyor sanırım, değil mi?
2: Evet.
0: Bir teklif yapıldı, zorunlu satın alma opsiyonunu, ama kulüp kabul etmedi. Onlar şey istiyor, yani direkt bonservisi de verelim diye istiyorlar. Yani Galatasaray o tarafa yanaşırsa olabilecek bir transfer, ama dediğim gibi şu anda istek arzu bir zorunlu opsiyonla oyuncuyu kiralamak, pazarlıklar sürüyor o konuda, ama ne zaman ilk transfer gelir bunu söylemek zor. John Duran da gelebilir, ilk transfer John Duran da olabilir bu arada. Hani orada artık baya baya yol alındı.

0: Oyuncu tarafı tamam, kulüp tarafı tamam gibi. Düşük maliyette gelecek gibi duruyor John Duran. Son dakikada bir değişiklik olmazsa bence ilk transfer John Duran olur. O da ne zaman olur? Herhalde bir hafta 10 gün içinde olur gibi duruyor şu an.
1: Evet. Yarışmalara geçelim o zaman.
0: Hayırlı olsun.
1: Bir ben kimim diyelim. İkincisini yapalım. İlkini Abdullah Ercan bilmişti.
2: O da Onur da bildi ya.
1: Ben seni bilirim hocam.
2: Teşekkür ederim.
1: Sen söyledin.
2: Teşekkür ederim.
1: Fatih Akyel yanıtını Abdullah
2: evet,
1: Ercan verdi.
2: Ben verdim.
1: Bu soru biraz daha zor bir soru bu arada, onu söyleyeyim. O ilki alışma turuydu, ısınmaydı. Futbolun doğduğu ülkede dünyaya geldim. Doğduğum şehrin takımında da efsaneleştim. 2001'de kazandığımız kupayı hatırlarsınız. Hatırlayınca da ne final olmuştu dersiniz. Nikola Anelka ile aynı takımda 56 maça çıktık. Premier Lig'de tüm zamanların en golcü 10 oyuncusundan biriyim. Rafa Benitez, Kevin Keegan ve Roy Evans gibi teknik adamlarla çalıştım. Ben kimim?
0: Evet. Fernando Torres mi?
1: Futbolun doğduğu ülkede dünyaya geldi.
2: Bu İngiliz
1: geldi.
2: Ya.
0: Torres değil değil mi?
2: Futbolun doğduğu ülkede. İngiliz. Söylüyor muyuz?
1: Yok, evet hocam.
2: Liverpool'un kaptanı değil mi?
1: Kim?
0: Fowler mı?
2: Yok ya şey.
1: Evet.
2: 8 numara.
1: Hayır hayır. Ne dedin?
0: Gerrard mı diyorsun?
2: Gerrard değil sen? Mi?
0: Fowler, Owen dedim.
1: Fowler.
0: Fowler. Robbie Fowler mu?
1: Robbie Fowler.
2: Öyle mi?
1: Evet.
0: 2001'deki finali Alaves finali mi?
1: 2001 evet.
0: Liverpool Alaves maçı. 5-4'lük Alaves maçı.
1: Alaves 4. 2000-2001. Anelka ile City'de.
0: Asist sen yaptın ama. Yani. Soldan kesti
1: kaç
0: hocam.
1: Kaç gol atmıştır?
0: Nerede? Premier Lig'de şey. Evet. Premier Lig'de mi? Fowler. Söyleyeyim.
2: Biliyor musun?
0: Sallayacağım şu anda.
2: Evet. Deyince, hayır söyleyeyim deyince ben de biliyorum.
0: Yok hocam onlar demeyeyim.
1: Hadi 100, bu da ikinci yarışma olsun. Kim daha yakın çıkacak?
0: 180.
1: Bakalım. Yok canım, Yunus Emre böyle atmıyor. Bir format da yapabiliriz bu arada.
2: Yok o kadar atmamıştır herhalde.
0: Atmamış mıdır?
1: Kaç dedin?
0: 180.
1: Hocam siz?
2: Bence sen attın o kadar. Yani kaç? 100'e yakındır ama 100'ü geçmemiştir.
1: Emin misin hocam?
2: Yok emin değilim.
1: 180 diyor, sen de bir rakam salla
2: 120
1: hocam.
2: De ben diyeyim o zaman.
1: 120 dedin. 163.
2: Onunki daha iyi. 180 gol mü atmıştır?
0: Çok
1: İlk 10 sıraya dair bir fikriniz var mı?
0: İlk sırada şey var zaten. Thierry Henry vardır büyük ihtimalle. İlk sırada.
2: Geriliğine kayma var.
0: Ha?
1: Daha eski.
0: Eleşirir mi?
1: Evet.
0: Alan Shearer 1 mi hala?
1: Shearer
0: 1.
2: Newcastle.
1: 260 gol atmış.
2: Kaç? Evet.
0: 260.
2: Hepsini
0: olmaz. Alan Shearer'dır 2. Alan Shearer ama şey Thierry Henry 2.
1: Değil.
0: Değil mi Thierry Henry?
1: Güncel bir isim şu an. İkinci sıradaki.
0: Güncel isim.
1: Evet.
2: Haaland mı?
1: Yakışıklı. Aynı benim gibi.
2: Hem yakışıklı hem gol atıyor.
1: Evet.
0: Kim var ya şu an?
2: Bu
1: benim
2: da,
1: gibi
2: bu
1: ya,
2: soru
1: aynı
2: mu ya? Bu soru muydu yani?
1: Bana benziyor tarzı da.
0: Allah Allah.
1: Sen beni izlemedin sağda.
0: Yok izlemedim ben senin sağda.
2: Bu sorunun devamı mı yoksa sen mi soruyorsun?
1: Yok yok şunu ben soruyorum şu an. Muhabbetine.
2: Ya biz bunda zorlanıyoruz.
1: Premier Lig'de en çok gol atan. İkinci isim kim olabilir? Güncel futbol oynuyor. Premier Lig'de değil artık ama.
0: Yok onu tahmin ettim zaten.
1: Şu an ayrıldı Premier Lig'de değil. Çok Dünya Allah. Kupası'nda da gollere devam ediyor.
0: Şey Harry Kane.
1: Diyorum benim gibi
0: diyorum.
2: Yalnız o da ne oynuyor maşallah. İnanılmaz. Ya. İnanılmaz. Son maçta.
0: Harley 3 mü?
1: Hani kaç atmış? De yok.
0: Allah Allah.
2: Hani Koray kaç tane atmış?
1: 213.
2: Harry Kane.
0: Lampard üstlerdedir.
1: Wayne Rooney 208 ile 3. Muhammed Salah 193 golle 4. Andy Cole var 5. sırada 187 gol. Sergio Aguero 184 golle 6. Lampard 177 golle 7. Lampard'ın bu kadar
0: orta,
1: var mıymış
0: orta,
1: ya?
0: Onun için dedim Lampard vardır dedim orada. Orta saha olmuş olarak yanılmaz bir rakam.
1: Robbie Fowler 9. Defoe 10.
0: Oğlum Defoe da mı varmış?
2: Ya bunlar kaç maç oynadı ki bu kadar gol attılar?
0: Hocam şey kaç, hesap.
2: 300-400 maç falan
1: maç. Defoe 491 maçta 163 gol.
0: Çok maç oynamışlar.
2: 400 maç 15 sene falan tabii, yapar tabii. Yani.
1: Agüero'nun mesela yüksek. 275 maçta 184 gol.
2: Evet. O çok ciddi. Bayağı. Bazı maçlarda 2-3 atmış herhalde.
1: Evet evet bayağı var. Harry Kane'de 316 maçta.
0: Haaland Bey sezonda oynasın hepsini geçecek.
1: Haaland zaten. Haaland şu an 112 golü var. 25. sırada ama 132 maçta 112.
0: 5 sezonda oynasın geçecek.
2: Mesela o bir önemli istatistik. 132'de 112.

0: 2. O çok acayip önemli ya. Acayip bir şey.
1: Tabii asistlerle birlikte neredeyse her maça denk geliyordur bir skor katkısı. Hatta bakayım şöyle bir. Dakika başına gol ortalaması Haaland'ın 99. Acayip bir rakam. İlk 25'te öyle bir rakam yok.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Yok.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Agüero'nunki 108 dakikada bir gole denk geliyormuş. Ben kimimi yaptık. Sıradaki logolarla gidelim. Nasıl logolarla aranız?
0: Yok. Alemes.
1: Gayet kolay hocam.
0: Ama bilirdim bunu.
2: Ah, yazıyordu.
0: Ben bunu bilirdim.
1: Eli ayağına karışıyor. Süper yıldız getirince stüdyoya konuk olarak heyecanlanıyor herkes. Hocam ne olabilir sence?
2: Söyledi ki işte yazıyor.
1: Bence bayrak var. Deportivo Alaves.
2: Üstünde yazıyor zaten.
1: Evet, bayrağı. Alaves. Doğru cevap Abdullah Ercan'dan geliyor.
3: Bravo hocam.
1: Gibi. Onur Özkan'ı nasıl tabelada mobelada yedik geçtik.
2: Bir de 1921'de kuruldu. O
1: evet
0: bu şey Siena
1: değil.
0: Ascoli
1: değil.
0: Şey İtalyan takımı ya, Serie A takımı.
1: Abdullah Ercan bilecek bence.
2: Yok bunu. Ben hiç
0: şey hocam Serie A takımı
1: ya. Bilirsin hocam.
2: Yok yok.
0: Şu anki dilimin ucuna çıkartamıyorum ya. Serie A takımı değil mi?
1: Evet.
0: Biliyorum takımı, çok net biliyorum ya.
1: Onur Özkan düşünürken bakayım şuradan cevap verecek.
0: Ascoli.
1: Doğru değil. Cevabı verecek izleyicilerimiz şey, var mı?
0: Udinese.
1: Selman Luma bildi.
0: Udinese değil.
1: Udinese doğru.
0: Siyah beyaz unutuyorum.
1: Udinese cevabıydı. Son soru. Logo, bu logo kimin?
0: Bunu da biliyorum.
2: Bu İspanyol mu?
1: Yok. Bu uzağa gitmeyin.
0: Bu Türkiye'den hocam.
1: Keçi var ortada.
0: Elazığ. Keçi öğrencici.
1: Evet. Biraz zor logoymuş. Keçi öğrencici. Hocamızı yormak istememişiz o yüzden daha kolay. Oraya da Osman Zeki Korkmaz gitti.
2: Bu sorularda mı var bu programda?
0: Hocam daha beni tanı beni var ya.
1: Daha dur hocam, neler var.
2: Tamam bu kadar yeter ya.
1: Daha hocam başlangıç dur.
2: Hayır başka yerden konuşalım yani.
1: Tanı beni var, tanı beniyle devam ediyoruz.
2: Peki.
1: Hoca diyor ki nereden geldim? Biraz vallahi değerli yani. İzleyicilerden mesaj istiyorum. Özel. Hocam sizin sosyal medya hesabınız var mı?
2: Yok.
1: Abdullah Ercan.
0: Abdullah Ercan sosyal medya hesabı.
1: Hocam dağıldı. Instagram mı var hocam?
0: Hocam ben bunu bildim. Ama
1: Abdullah Ercan'ın Instagram hesabına.
0: Abdullah Ercan Instagram hesabı.
1: ne kadar o? Abdullah Ercan değil mi hocam?
2: Evet. Abdullah Ercan.
1: Abdullah Ercan hesabına son sayfada ne kadar çok görmek istediğinize dair mesajlar atabilirsiniz hocamıza.
0: Ben buldum bu arada ama
1: hocam bu format şu.
2: Evet.
1: Bakıyorsun hiçbir şey göremiyorsun ya. Bunun göremeden kim
0: hocam,
1: olduğunu bilmeye
0: bak, oradan
1: çalışıyorsun.
0: Gözükmüyor. Oradan bak.
1: Yakından bakarsan daha zor hocam. Uzaktan bakarsan belki
2: ben,
1: biraz
2: ne oluyor bunu mu bileceğiz?
0: Evet. Kim olduğunu, hangi futbolcu? Ben bulduğumu düşünüyorum ama
1: zor mu bu şu an hocam sizce?
2: Zor tabii ya. Kolay mı sence?
1: Değil.
0: Bence kolay.
1: Buldum diyor.
2: Onur 150 kere gelmiş bu programa. Her şeyi biliyor tabii, formatı filan.
1: Onur zaten şirkette kaldığı için.
0: Hocam şey bu hani ben haber yaptığım için gazeteleri hafızada kalmış.
2: Oradan
0: fotoğraflar.
2: Da burada da şey
1: ya,
2: var tabii.
1: Abdullah Hoca'ya haksızlık.
2: Aynen öyle. Ben, kimmiş bu?
0: David Luiz diye tahmin ediyorum ben.
1: Yani çok doğru söylüyor.
2: Saçından
1: David
2: mı?
1: Luiz diyor.
0: Formadan çıkardım önce. Chelsea forması.
1: David Luiz diyorsun değil mi?
0: Evet.
2: O değilmiş.
1: Gerçekten güzel tahmin edemedin.
0: Aa. Bak. Vallahi rezil olduk ha. Değil mi?
1: Zaten tuzağa düşürüyor. Bu Yunus Emre Kaplanoğlu'na siz fazla güvenmeyin. Birbirine benzeyenleri koyuyor özellikle.
0: Allah Allah. O zaman Kukureya.
1: Kukureya değil. Biraz daha düşünün bakalım.
0: Allah Allah. Madar olduk hocam.
2: İki de ikisin.
0: Evet.
1: Şöyle ipucu vermem lazım ya. Bu zor çünkü. Bir savunma oyuncusu.
2: Tamam onu anladık canım.
0: yani çok... Bir insan hocam, ipucu hocam bir insan.
1: Öncelikle bir futbolcu bu. Üstündeki Chelsea forması.
0: Onu anladım. Onda hiçbir şüphem yok. Zaten Chelsea'den gidiyorum farkındaysan.
1: Evet. Chelsea'de oynamış bir savunmacı.
0: Yani David Luiz dedim o yüzden. Kukureya dedim. Yani saçlar böyle bonus gibi duruyor böyle.
1: Manchester City'de de oynadı.
0: Ake.
1: Evet. Ake doğru cevap.
2: Emin misin?
0: Evet. Kafacığım evet. Bonus yani. Yani görüyor bir şey.
1: Nathan Ake. Ake'nin

0: Vlahovic mi?
1: İtalya.
2: Onur Özkan biliyor. Dušan Vlahovic dedi. Doğru cevap. Güncel isimlerden sormuşlar hep. Hocam.
3: Kim Çengel Bulmaca var hocam.
2: Şimdi.
1: Daha var mı hakikaten?
2: Var.
1: Tamam.
2: Bu kolay ama.
1: Tamam.
2: Bu en sevilen bölüm burası hocam.
1: Tamam bakayım.
0: Hangisi?
2: Sonunda senin ustalık alanı. Golü koklayan.
0: Golü koklayan.
2: Bir pozisyon getiriyoruz.
1: Tamam.
2: Gol mü değil mi tahmin etmeye çalışıyoruz.
1: Tamam.
2: %50 şansımız
0: var. İvanç Hoca'nın en başarılı olduğu bölüm hocam bu.
2: Bu pozisyonda sizce gol olmuş mudur, olmamış mıdır? Dilersen buradan da bakabilirsin. Bu daha yakından
0: bu sezon
2: istersen.
0: Galiba. Politano herhalde.
2: Geçtiğimiz sezon bu.
1: Bu Napoli Cagliari
2: Napoli maçı.
0: Politano, evet. Politano galiba hocam o mu?
2: Ceza sahası altı pasın içi kaleciyle karşı karşıya.
1: Bir ihtimal
2: bir
1: bacak
2: sol ayak
1: arası.
2: İçi görüyoruz.
1: Bacak arası geçmiş midir?
2: Sizce bu gol müdür değil midir?
1: Bence sağ ayağına takılmıştı.
2: Kalecinin mi diyorsunuz?
1: Evet.
0: Bence de gol değil.
2: Savunmacı zaten
0: yani ayağına
2: yakalanmış.
0: Kalecinin ayağına çarpıp dışarı çıkacak sanki.
1: Bir de kaleci küçülmüş ya, geçeceği yeri de kapatmış.
0: Sanki çarpıp böyle bir
1: bence
0: bacağına
1: sağ,
0: dışarı çıkıyormuş
1: evet,
0: gibi duruyor.
1: Sağ ayağına çarpıyor ama nereye gider top onu bilmiyorum tabii.
2: Kalecinin sağ ayağı sabit çarpıyor gibi diyorsun.
1: Evet.
2: Sen Onur Özkan.
0: Ben de gol değil diyorum.
2: İki isim de gol değil diyor. Ben de gol değil diyorum. Ben de bilmiyorum burada bu arada cevapları. Abdullah Hocam beni ikna etti.
1: Evet. Gol oluyor.
2: Bakalım cevabı alabiliriz.
4: Şimdi Politano, De Bruyne nefis servis. Politano oldu kaleci.
2: Bravo. İşte bir Abdullah Ercan kolay yetişmiyor.
1: Bana bunlarla gir.
2: Evet, Abdullah Ercan'ı tebrik ediyoruz. Hocam devam.
1: Açıklamasını yaptım pozisyonu gördünüz.
0: Yani bir de daha böyle sonucu açıkladı mı diyelim.
2: Helal olsun hocam. Ben Abdullah Hoca ne derse onun aynısını söyleyerek böyle götürmeye
1: devam edelim.
2: Sıradaki pozisyon gelsin. Burada sizce gol mü değil mi? Genoa Udinese maçı. 90+6.
1: Nereye gider top?
0: Bir şöyle tahminde bulunayım mı? Genelde özetlerde
2: evet.
0: 90+6'da bir pozisyon gol olmayı sonra özete koymazlar genelde. Genelde.
2: Mehmet Özcan hoş geldin sen de.
0: Genelde koymazlar.
1: Güzel oldu
0: yani
1: şey.
0: Özette varsa bu pozisyon kesin bu gol oldu.
2: Şu karşı karşıya kaçsa özete koyulmaz mı?
0: Bence 90+7'de koymayabilir. Çünkü kaçıran takım önde takımıydı Udinese. Yani Genoa kaçırsa konabilir. Yani 1-0'dan 2-0 olmuyor maç en fazla yani. Konmayabilir. Yabancı
1: ben
0: maç olduğu için diyorum.
1: Bakıyorum. Kaleci vuruştan sonra kalecinin topu yani ne kadar sürede yatabilir, çıkarabilire bakıyorum.
2: O kalecinin bence ona yetişmesine imkan yok.
1: O kadar sert mi diyorsun?
2: Bence sert de kaleye gidiyor mu? Dışarı mı gidiyor?
1: Yok, bence kaleye gidiyor.
2: Ne diyorsunuz?
0: Ben gol diyorum.
1: Ben de kaleci.
2: Hocam bak biz çözdük. Onur Özkan söyledi direkt gol dedi.
0: Ben özetten çıkardım ben.
1: Evet ben de gol diyorum.
2: O ayrı yerden yürüdü. Sen gol diyorsun hocam.
1: Sol ayağının dibine vurmuş işte. Kalecinin.
2: Bence de gol ya. Kaleci yetişemez diye düşünüyorum. Oradan da dışarı atmamıştır herhalde.
1: Yok bu top kaleye gider zaten.
2: Çerçeveyi bulur diyorsun.
1: Evet.
2: Gol dedik üçümüz de. Bakalım cevaba.
4: Şimdi geliyor Keenan Davis. Keenan Davis gol!
1: Vay be yine yapmış.
2: Kaleci temas etmiş şaşırdı.
1: Eline çarpmış.
2: Evet. 2'de 2 ile devam ediyoruz.
1: Evet.
2: Son. Son pozisyon değil mi? Son pozisyona bakıyoruz. Evet. Bu da Parma
0: Cremonese.
2: Cremonese maçı.
1: Bence değil. Çarpar gibime geliyor.
0: Çarpıp girebilirdi ama hocam.
2: Savunmacıya mı? Kartan evet. Topun gittiği yerdekine.
0: Evet, savunmacıya çarpar sanki. İlk öndeki savunmacıya.
1: Çarpar nereye gider?
0: Bence çarpıp gol oldu.
2: Çarpıp gol oldu diyorsun.
0: Direğin dibinden.
1: Hocam, bence geri gelir ya.
2: Savunmacı engellenen şut olur diyorsun.
1: Ben öyle görüyorum.
2: Onur Özkan.
0: Ben gol olur diyorum. Ayrılalım bari de kazanan olsun bir tane.
2: Nasıl gol olur?
0: Çarpıp kalçasına yön değiştir hafif. Uzak direkten girer.
2: Popodan diyorsun
0: evet.
2: Gider gol olur.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Sen ne diyorsun? Abdullah Hoca'nın dediğini demiyor musun sen?
2: Ben savunmacıya çarpar gibi.

0: geliyor. Top sanki onun üstüne gidiyor ya da kaleciye doğru döner mi iyice bilmiyorum. Yok, gol olmaz bu sanki ya. Çok iyi vurmuş gibi gelmedi.
1: Bence de olmaz.
0: Uzak köşeye falan gitmez değil mi bu? Dışa dönmüyor.
1: Hayır canım. Sağa dönüyor. Yani evet. Kalecinin soluna.
0: Dışı, ben de gol değil olur diyorum.
1: İçe dönüyor yani.
0: Onur Özkan gol diyor. Biz gol değil diyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım gol mü değil mi görelim o zaman.
2: Arkada Nicolussi Kabilia şimdi. Çekti soluna. Kabilia vurdu Nicolussi Kabilia.
3: Hafiften bilmişim ama kaleyi bulmamış.
0: Evet. Bayağı başarılı tahmin bu arada. Kalçadan dışarı gitmiş.
1: Yalnız kalçasını çıkarmış o.
3: Evet. Evet. Çok, çok yani.
1: Bak vurulurken dikkat aynen et bak çıkarıyor. Doğru. Bak Koray bak. Bak.
3: Evet, gördün tam son mi anda. Şu onu yapmasa evet gol.
1: Aa, yok kaleciye.
3: Ben onu hesaplayamadım.
1: Yok yok kaleci tutar ya poposunu oynatmasa.
3: Ama baba yine çarpıyor öyle.
0: Zaten
3: ama
0: seviniyor çarpacaktı sonra.
1: Seviniyor zaten.
3: Aynen.
0: Doğru. Jardel'in öyle açıklaması vardı biliyor musun? Popomla bile gol atarım
3: atmıştı
0: diye.
3: Atmıştı zaten. Evet. Sonra göbeğiyle atmıştı.
0: O görüntüyü vermişlerdi ona bulduk diye gerçekten de atıyordu öyle kalçasına aynen çarpıyordu.
1: O da top büyük golcüydü ama.
0: İnanılmazdı. Onur Özkan teşekkür ediyoruz. Biz Abdullah teşekkür hocam size de teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Umarım keyif almışsınız.
1: Evet, öyle istekler var.
0: Her zaman bekliyoruz.
1: Geliriz.
0: İnşallah. Burada geliriz olduğumuz sürece.
1: Teşekkür ederiz.
0: Son sayfayı noktalıyoruz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Chester McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

çaldı şimdi. Karşı karşıya düşen bunu almış geçti. Kara boş.

0: kızdı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić.

şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bugün çok değerli bir konukla beraberiz. Trabzonspor'un efsane isimlerinden ve bugün Trabzonspor Teknik Direktörlük koltuğunda oturan sevgili Fatih Tekke. Hocam hoş geldiniz. Tabii sizi biz oyunculuğunuzdan biliriz. Yani izlediğimizde hakikaten bizi heyecanlandıran o futbol tarzınızla beraber, sahadaki duruşunuzla, hırsınızla, inatçılığınızla hakikaten yani taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir isimsiniz. Bugün de Trabzonspor Teknik Direktörlük koltuğunda oturuyorsunuz. Öncelikle şuradan başlayacağım hocam. Trabzonspor tabii ki sizin en büyük hayalinizden bir tanesiydi teknik direktörlük açısından. Oyunculuğunu da burada çok güzel geçirdiniz. Bana göre Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan birisiniz. Taşıdığınız özelliklerle beraber. Bu sezon çok güzel bir hikaye yazdınız hocam bence. Bunu kimileri başarısızlık olarak addedebilir ama asla ve asla ben öyle düşünmüyorum. Bir üçüncülük var, Türkiye Kupası var. Siz tabii oyunculuğunuza da iki Türkiye Kupası kazandınız ama öncesinde işte 95-96'larda da gelen gerçi kupalar.
2: Sanırım o da 3 olması lazım.
1: Orada da 2 kupanız var hocam.
2: Yok şöyle, Türkiye Kupası'nda bir tane daha var. Kupa maçtan da oynadım ama final maçında oynamadığım maç var.
1: Var değil mi hocam? Var. Yani siz hocam kısa bir değerlendirme alayım. Yani genel anlamda bu sezona baktığınızda Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel temennileriniz, görüşleriniz için. Ya şimdi bir şeyi tarif etmek için konuşlandığımız yer önemli. Ben hep o noktaya da özellikle bir sene boyunca çok vurgu yaptım. Geldiğimiz günkü durum neydi? Psikolojik olarak, değer açısından, oyun açısından, beklenti açısından, taraftar açısından, ekonomi. Nereden bakarsanız bakın. Geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim açıkçası. Gerçekten insanların çoğunun doğal olarak bilemeyeceği, bilmediği bir durumda idi. Ve ilk geldiğimde de açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri, içerideki işte anlamayan, deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. 10 kişi Göztepe'de hem oyunsal hem skorsal yenildiğimiz ve bu konuda da insanlar ümitlerini çok ciddi manada çok aşındırılan bir süreçti bence geldiğimiz nokta. Yani ümitler sanki böyle yok olmuş gibiydi. Gayet de doğal. Çünkü skorlar insanların istediği gibi değildi. Oyun insanların istediği gibi değildi. Gerçekten çok zor günler bizi bekliyor diye düşündüm. O zorluğu da açıkçası yaşadım. İşte o dönemin biraz belki hani sağlıksal zayıflama şubu falan, ilaç kullanma gibi konuları bazen gündem oldu. Doğruydu da ama. Dolayısıyla çok bir zor durumdaydı. Oyuncuların psikolojik durumu, kendine olan güvenleri, oynayan oynamayanın durumu, sakat olan, oynamak istemeyen, gitmek isteyen, sezonun bir an önce bitmesini bekleyip hayatıyla ilgili kararlar veren gibi gibi birçok şeyler. Ve çok şükür tabii oyuncularımın burada özgüvenlerinin bir anda geriye gelmesi gibi bir şey söz konusu değildi ama gerçekten çok yardımcı oldular bize. Skorları da en azından insanların olumsuz anlamda beklemediği şekilde oldu. Final oynandı ki finalde Göztepe ve Bodrum maçları var öncesine. Finalde talihsiz bir şekilde sakatlık iki tane oldu falan. Derken bana göre geçen sene de oyunsal da istediğimiz kendimce oyunun netliği, bir plan, bir organizasyon ama yani 10 haftada her şeyin tamamıyla değiştiği değil ama birçok şeyin değişebileceği görüntüsü dışarıda hiç oluşmamış olabilir. Bu işten ilgilenenler de çok net. Ama en önemlisi sahanın içerisindeki oyuncularımdaki o ona inanma, böyle daha iyi oluyor inancı oluşturacağız. Sonra buradan da devam etmem lazım. Sezon başı. Ve sezon başında yanılmıyorsam totalde 20 veya 25 oyuncu arasında oyuncunun kiralık veya satılık olarak ayrılışı söz konusu. Arasında gençler var, Türk var, yabancı var. Yani 20-25 oyuncunun ayrılması ve bu arada tamamen ihtiyaç olarak gördüğünüz birçok bölge olarak görülen 40 oyuncudan bunu 40'ının hangisi gidecek, hangisi kalacak, ne oynayacaksınız, kimleri gelecek, kimleri alabileceğiz, tüm koşulları, dünyadaki transferin şekli, ekonomisi şu bu, çok zordu. Şu kadar söyleyeyim size, 2-3 gün önce üşenmedim saydım. Sadece başkanımızdan olan, yani oyuncu attı, ben attım, beğendim falan, 395'in üzeri olması lazım. 395, en az ben buna 195'ten fazla, belki 200'e yakında ben kendim farklı izlediğim oyuncu var. Teknik adam olarak doğru bir şey olmasa bile o süreçte hala daha devam ediyor. 500'e yakın oyuncu, daha da fazla. Şimdi bu süreçleri nasıl atlattık? Allah yardım etti bize. Mesela Olay diye bir oyuncu, hemen 10 saniye içerisinde karar verdim, aldım. Scout'taki arkadaşlarımızın bize önerdikleri var. Bizim az önceki söylediğim tarzda, benim ve ekibimin, özellikle burada ekibime de çok teşekkür etmem lazım, herkesin etmesi lazım. Hala da bu konuda çok ciddi şekilde çalışıyor Trabzonspor'umuz için. Karar verdiğimiz oyuncular, aslında daha belki kaliteli kadro kurabilirdik. Oyuncu gelmedi, gelmek istemedi, ekonomileri tutmadı, olmadı. Bir sürü şey, olumsuz şeyler oldu ama olumlu olanlar da oldu. Yani totalde böyle istediğimizden uzak gibi gözükse de genelde çoğunu, böyle içimize sinen ne yakın oyuncu alabildik. Çoğunu. Onlardan çok daha iyileri vardı. Açıkça söyleyeyim bunu. Ama ekonomik koşullar nedeniyle de olmadı. Ve bunların bir araya gelmesi. Dışarıda arkada kalıp, geçen seneden kalıp buraya devam eden oyuncular. Ve bir hedef belirleme. Ve bu oyunun başlangıcı var. Sezon başındaki herkesin, yönetim kurulunun, taraftarın belli düşünceleri var. Çok net hissediliyor bizim açımızdan. 3-4 haftada ne olacak? 5 haftada ne olacak? Gibi, bunların hepsinde psikolojik durumları var. Şimdi tüm bunlarla...
1: Ama aynı şeyler siz de hissettiniz değil mi hocam?
2: Ben her gün hissediyorum o hissettiğim şey. O benim için sorun değil. Geldiğim günden şu güne kadar aynı. Ben diyorum hep bir gün. Şimdi bu süreçleri atlatmak, tabii çok şükür Rabbim de lütfetti. İyi oynamadığımız, bazen belki puan kaybedeceğimiz maçın içerisinde anlık bölümsel olarak geriye yaslandığımız, savunalım, puan alalım diye oynadığımız, bazen istemediğimiz halde oyuncuların o isteği, o durumu gibi birçok şey, o ilk periyot iyi geçti. Ve ondan sonra zaten içeride, hep onu söylüyorum, işte içerideki oyuncuların, özellikle işte Savic burada çok önemli bir oyuncu, liderlik açısından. Tony, Edin, Onana geldi, Paul var, Zubi var. Şimdi baktığınızda tecrübeli oyuncuların unuttuğum var mı? Okay var, Ozan var. Şimdi bu tecrübelerin hepsi Allah'a şükür hiçbir sorun çıkartmadılar. Oynayan, oynamayan. Bize inançlar olduğunu tamamıyla biz çok rahat gördük ve takımın da daha iyi bir şeyler yapabileceği hissi oluştu. Ve bu arada eksik var mıydı? Evet, tabii ki vardı. İşte mevkisel dediğim gibi, işte belki iki tane iyi kenar oyuncusu bulabilsek, istediklerimizi alabilsek, beğendik yani. Herkesin, başkanımızın, bizim okey dediği oyuncular var. Ama olmuyor. Hala da öyle. Olmuyor çünkü gerçeklikten uzak. Türkiye, dünyada transferin oluş şekilleri çok net. Dolayısıyla oraya girmeden, çok zor bir süreci kolay gibi gözüküyor ama çok zor şekilde atlattık. O bize ritim tutturdu. Bir sekteye uğraması, Pol'un Afrika Kupalarından dolayı ayrılışı, gidişinde bir iki maç, olay keza aynı. Kaldı ki Benji'nin sakatlığı, daha kendine gelemiş oluşu, mevkisiyle Okay'ın, Allah razı olsun, yani devamlı sakat topallaya bazen bize zarar da verdi bu. Ama zorunluyduk, efendime söyleyeyim. Kullanacağımız alan çok geniş değildi. Arsene'in sakatlanması durumu var. Bir sürü istemediğimiz durumlarla karşılaştık ve

0: Ve bunlarla oyuncularım çok ciddi başa çıktılar. Totalde tüm bu serüvenin içerisinde şu an geldiğimiz noktada sezon başındaki orada da muhakkak konuşacağız. Çok eleştirilen, bu kadar buna bonservis verilir mi, şuna bu kadar verilir mi? Şimdi dünyanın piyasasında bir haber olan insanların bunları söylemesi gayet normal. O rakamlar artık komik rakamlar. Yürümeyi bilen oyuncu artık zaten 3 milyon 5 milyon istiyor şeyde. Özellikle Türkiye'ye gelmek için. Dışarıda bir alıyorsa direkt Türkiye'den kesinlikle aldığı maaşın en az 3 katını istiyor. Bazen bu 5 oluyor falan gibi böyle sebepler var. Bu totalde Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sonu, belki bunu da konuşacağız. Tüm bu transfer sezonu, yarışacağımız takımların durumu, gücü, maddi ve manevi durumları, bu taraftar aşırı desteği olur, taraftan her türlü desteği olur, maddi olarak oyuncu kalitesi olur gibi gibi başka nedenler de sayabiliriz. Başka nedenler de koyduğumuzda, şimdi insanlar bizi üçüncü oldunuz diye tarif ediyorlar. Bence bu tarif güzel bir tarif değil. Bunlarla gerçekten, hatta son ana kadar Alanya ve Başakşehir maçındaki iki tane bence hakem hatası ve özellikle Alanya maçı çok çok iyi bir oyun. Kazanabileceğimiz, eksik olmamıza rağmen, oyuncu açısından eksik olmamıza rağmen, özellikle kenarlarda bazı oyuncularımızı değiştirememizden dolayı biz bu rakiplerimizle çok ciddi mücadele ettik ve biz başardık bence. Sonra ne kazandık? Bunu insanlar başarısız olarak görebilirler. Tarifim benim bu. Sonra ne başardık? Yine geldiğimiz noktaya atıfta bulunarak, takımın dışarıdan bakıldığında bir değeri, şimdi dışarıdan bakıldığında bir değeri var. Yapılan transferlerin bana göre daha fazla hata yapmış olmamız lazımdı. Çünkü transfer yapış şeklimiz diyorum çok hızlı olması gerekiyordu. İşte bazı oyuncularımızdan verim alamadık, 1-2. Ama genel hatlarıyla baktınız, takım içerisindeki şu anki değer 100-150 milyon euroya yakın. Bu Trabzonspor tarihinde yok.
1: Bence daha fazla hocam. Sadece tek başına olay iyi mesela değerlendirdim.
0: Şu an kendimce, bu eksik olur fazla
1: biraz
0: olur.
1: Biraz mütevazı davranıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Orada. Ama neticesinde bunlar da Trabzonspor için yaşanılan tüm sürece geriden baktığınızda başarısızlık mı? Başkaları başarısızlık diyebilir. Bugün Trabzonspor en önemlisi, o eleştiriler de bence güzel. Şu, olabilirdik. Bir sene önce hani düşebilir miydikten bir sene sonra olabilirdik. Belki de Fatih Hoca'nın yüzünden olamadık. İşte Ahmet'in yüzünden olmadık. Mehmet'in yüzünden olamadık. Şimdi bu şu demek duygu olarak. Evet, insanlar artık biraz daha kendilerine daha güvenli, daha işin içerisinde biraz daha atılgan, biraz daha cesur, biraz daha cesaretlerini topladılar. Özgüvenleri geldi. Bu herkesi sirayet etti. Bunu kimse konuşmuyor mesela. Bence en önemli şey o kulübün yönetim kuruluyla olan durumu vardı. Taraftarın var. Şimdi bakıyorsun, problem olarak gözüken konuşabileceğimiz art niyetli olup birçok yani hiçbir şey yokken problem çıkartmaya çalışanlar haricinde, bunların sayısı az veya fazla, yarın çap fazla olabiliyor olumsuzlardan. Ama totalde baktığımızda bir senede geldiğimiz nokta şu an bence gerçeği yine yansıtmıyor. Gene sorunlarımız var, onu söyleyeyim. Gerçeği yansıtmıyor. Ama bir senede bu beni de şaşırtıcı şekilde çok olumlu. Yani çok uzattım ama bunu böyle o süreci anlatmam gerekiyordu. Dolayısıyla iki tane final, bir tane de kupa kazandı ve Avrupa ve bu gençlerin Avrupa'da Allah nasip ederse tekrar bir platforma çıkıp marketingini sağlayabilme, bunu böyle düşünmüştük zaten. Şimdi bundan sonrası için ne düşünülmeli? Şimdi bu var. Gelecek oyuncuların durumu, alabilecek olduğumuz durumlar, işte 10 artı 4 kuralı gibi, Türklerin durumu, Türk oyuncuların durumu, mevcutların durumu, bir sürü sorun var. Ama totalde hakkını vermemiz lazım herkesin. Yani başkanımızın da, yönetim kurulumuzun, teknik ekibin, arkadaşlarımın, biz 15 gün önceden beri buradayız. Bir hafta sonra toplanacağız. Biz ekibim ciddi mesai harcıyor. Yani totalde yani birileri bu hikayeyi, bu yaşananları sizin tarifin üzerinize, ki ben onu kabul etmiyorum şöyle. Üçüncülük değil. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile geç edebilirdik ikisini. Bu hissi verdik. Bu çok önemliydi. Hiç kimse beklemezken. Ve biz hep böyle olmalıyız. Biz bunu yapacağız. Oluruz. Öyle değildi ama doğru işler yaparak ve bu Bir senede oldu. Belki bu 3 senede olması gereken bir süreçti. Onu da söyleyeyim.

0: bunun sekteye uğramaması lazım. Bence Trabzonspor'un işte buna altyapıdan oyuncuları katarak gelme hikayesini de ekleyerek Avrupa'da olma, şampiyonluğa devamlı oynama, oyuncuyu katma, oyuncunun değerini arttırma, ekonomik olarak belli bir yere gelme. Ve bu arada Avrupa'ya, dünyada Trabzonspor'da bir futbol kimliğinin olduğunu tüm birimleriyle beraber gösterebilme çabası içerisinde olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler hocam. Yani oyuncuların tabii değer kazanması da burada çok çok önemliydi bence. Yani en önemlilerden bir tanesi de o. Genç oyuncular. Mesela ben Augusto isim vermeden Brezilyalı bir forvetle Trabzonspor anlaştı dediğimde işte önceki gün önüme geldi o paylaşımın altında onlarca olumsuz yorum vardı. Bugün o paylaşımı alıp arkadaşlar o olumsuz yorum yapanları eleştiriyor. Yani olumsuzdan olumluya, çok çok olumluya bence döndürdünüz bu işi de teknik adam olarak. Bu da bence çok büyük başarı, işte Augusto gibi, olay gibi ki Folcarelli, orada bir tanımınız vardı. Avrupa'nın en iyisi bana göre dediniz.
0: Top rakipteyken.
1: Top rakipteyken ama işte yani en son Konya maçında yani orta sahada belki de olmasaydı orada bazı problemleri de ciddi anlamda yaşayabilirdik. Hakikaten Trabzonspor açısından çok çok önemli bir oyuncu haline geldi. Hocam ben sezonda iki tane maçı biraz örnek alacağım. Bunlardan bir tanesi Göztepe maçı, diğeri de Galatasaray maçı. Hem deplasmanda hem burada oynanan Galatasaray maçı söylüyorum. İşte Göztepe'nin 60 dakika boyunca, 60-65 dakika boyunca oyunun inanılmaz bir üstünlüğü Trabzonspor'un elindeydi. Ki çok sorun çıkartan bir takımdı iç sahada, özellikle Göztepe kendi taraftarı önünde. Galatasaray maçında da hem Rams Park'ta hem buradaki maçta yani ön alan presini Galatasaray'ın Türkiye'de kıran bence ilk takımlardan bir tanesiydi ve B planını işletemedi mesela teknik adamı. Bu iki maça baktığınızda yani siz Fatih Tekke olarak oyuncularınızın sezon boyunca sizin istediklerinizin yüzde kaçını sahaya yansıttılar? Tabii ki %100 hiçbir zaman olmuyor ama.
0: Yaklaşık geçen sene geldiğimizden bu yana oynadığımız 50 maçın üzerinde maç var değil mi? Yanlış. 50 maçta iki çok küçük bir oran. Neden? Normalde sizin hafızanızda kalıyor. İyi oyun ve size göre çok iyi oyun ve galibiyet. Ama bazı maçlar var bana göre çok daha iyi.
2: Mesela.
0: En fazla belki de eleştireceğimiz Alanya maçı belki ligin en iyi maçlarından bir tanesi bana göre olabilir.
1: Deplasmanda
0: Evet. İlk senesi Rize maçı, buradaki maç çok çok iyi olabilir. Buradaki Göztepe maçı göz. Biz birçok takıma, daha doğrusu her takıma rakibin durumuna göre hazırlıklarımız oluyor. Bazen bu maçın bence geçen sene çoğu bölümünde, etkinlikten bahsetmiyorum, çoğu bölümümüzde bizim istediğimiz hem konumlanmalarını sağladık hem biz doğru konumlandık. Etkili ve etkisizliği bahsetmiyorum. O etkisizlik, şunu tarif edeyim. Yani söz gelimi X bir takımla oynadık da 75 dakika iyi oynadık. 15 dakika adamlar bizden daha iyi oynadı. 15 dakikada adam etkin oldu, biz etkin olamadık gibi böyle durumlar da oldu. Ama totalde baktığımızda Trabzonspor takımının her maçta insanların hoşuna gitmediği futbol tarifi üzerinden tarif etmiyorum. Dünyadaki futbol teknik adamların, futbol adamların tarifi üzerinden tarif ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Genel hatlarıyla iyi oynadığımız maç sayısı fazla. Maçta dalgalandığımız performans olarak o da fazla. O olumsuz taraflarımız işte bazı konular olacak anladığım kadar, pres mevzusu, karşı pres mevzusu, yerleşik savunma mevzusu gibi, geçiş yakalanma mevzusu gibi problemlerimiz de oldu ve bu problemlerden sorun da yaşadık. Daha net anlayabileceği şey de şöyle tarif ederim. Şampiyonluk dönemi veya bizim gelmeden önce maçların çoğunluğunda Uğurcan maçın yıldızı idi. Bizim maçlarımızda kalemize gelen top sayısı buradaki Kayseri maçında en fazla oldu. Kayseri bize çok geldi gerçekten. Çok hata yaptık, çok geç verdik. Ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı bence çok önceki senelere göre çok çok daha az.
1: Şimdi hocam Fatih Tekke'nin takımında bir oyuncunun sahip olması gereken özellikler nedir? Mesela hani buna yetenek diyebilirsiniz, işte karakter diyebilirsiniz veya fizik kalite diyebilirsiniz veya hız diyebilirsiniz. Tabi bunların hepsinin bir arada olması o oyuncuyu başka bir seviyeye taşıyor ama yani sizin böyle baktığınızda

0: profil olarak takımınızda özellikle yani bunlardan hangisinin ilk sırada olduğunu söyleyebilirsin?
1: Bu şimdi şöyle, futbolun genel şu anki güncel futbolda bunun üzerinden bir tarif yapmak doğru değil. Her mevkinin kendine göre beklenti olarak farklılıklar olabiliyor. Benim bir oyuncuya bakarken ilk şunu bakıyorum dediğim şey, tabii ki toplu olan, önce bir toplu olan bir şeyine bakıyorsun. İkinci belki ondan önce yani fiziksel bir verileri var, hızı var. High speed dediğimiz, dünya futbolunda high speed sprint mesafeleri, o sprintin tekrarı gibi, bunlar düşük olunca öbürlerine hiç bakmıyorsun zaten. Önce fiziksel olarak belli bir standartta arıyorsun. Artık dünya bunu arıyor. Yani bu benim aradığım bir şey değil. Herkesin baktığı bir şey. Yani Fatih Tekke değil, bir teknik adamın bakacağı şeyleri zaten belli. Yani çok ekstra durumlar oluyor mu? Evet, olabilir. Mesela ters ayak kullanabilir. Beki ters kullanabilir. Açıyı ters kullanabilir. Ters ayak kullanabilir. İşte bekin içeri girmesini sağlıyorsa, orada aradığı oyuncu profili farklılaşabilir. Stoper oyuna girmesini istiyorsa, işte daha savunma istiyorsa, hızını... Ki bu detaylar çok olur ama genel hatlarıyla mesela fiziksel, ki Dünya Kupası'nda da gördüğüm bir şey, dinamizm olmazsa olmuyor. Yeterli mi? Asla değil. Yani futbolda şunu diyemiyoruz biz. Şu iyi, tamam, hayır. Birkaç şey, birçok şeyi, futbolun futbola ait olan şeylerinden size ait olması lazım. Ve bunların 3 tanesi, 5 tanesi de çok iyi, elit seviyede olması lazım. Öbür türlü zaten taşımıyor ki. Mümkün değil.
0: Yani belli parametreler var tabii ki ama sizin için en önemli olan, anladığım kadarıyla, atletizm çok çok önemli ve fiziksel.
1: Ben şimdi böyle desin, yanlış anlaşılacak. Benim için öbürü önemsiz değil.
0: Değil tabii
1: futbol
0: ki.
1: Için, yani sadece benim için değil, futbol adamı için, futbol oynayabilecek bir kişi için en önemli olan şey şu. Mesela şu an ben oynayabilir miyim?
0: Vallahi oynarsın hocam.
1: İşte sana göre oynarım. Yeteneğim oynar. Fiziksel oynamaz. Yani sprint atamazsın, koşamazsın, zıplayamazsın. Bir kere zıplarsın, iki kere zıplayamazsın. Şimdi onlar olmadan zaten futbol oynayamıyorsun. Yani sahaya zaten çıkamıyorsun. Dolayısıyla önce sağlıklı olman lazım. Yani şimdi belki sorunun cevabı o. Sağlıklı olacaksın, sonra o sağlık, fiziksel durumunu düzelteceksin. Elit seviyeye getirmek zorundasın. Ve şunu da söyleyeyim. Bence bu FIFA'daki bu Dünya Kupası'nda uygulanan kararlardan sonra topun oyunda kalma süresi bence 5'ten 10 dakikası, eğer bizde de uygulanırsa, ki uygulanmasını bekliyoruz, uygulanırsa 5-10 dakika arasında artacak. Dolayısıyla bak, yine fiziksel olarak belli yükün üstüne, demek ki antrenmanların şekilleri de değişecek. Demek ki beklentiler gene değişecek. Belki sakatlıkların şekli değişecek. Birçok şey değişebilir.
0: Ama burayı bence iyi yakaladınız hocam. Topun oyunda kalma süresi 5-10 dakika artacaksa biraz antrenmandaki metodolojiyi de değiştireceksiniz. Mesela her bunu yakalayan şey bence Ender hocalardan biri olabilirsiniz.
1: Her şey değişebilir.
0: Ama buna hazırlıklıyız her anlamda. Fatih Tekke olarak, ekibi olarak.
1: Ya bir şeyler yapıyoruz.
0: Güzel. Hocam şimdi Avrupa bileti geldi Trabzonspor için. Tabii oradaki az önce bahsettiğiniz konularla Türkiye Süper Ligi arasında farklılıklar var açıkçası. Trabzonspor için gelecek sezon, yani bu Avrupa macerasındaki beklentinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Doğru kadro, doğru hedef. Sorun örtüşmüyor gibi gözüküyor ama doğru kadro, doğru hedef. Şu an biz herkesin Trabzonspor şunu transferi yapıyor, bu transferleri yapıyor falan, öyle bir şey var. Enteresan bir durum var. Doğru değil bu. Aldığımız oyuncuların durumu, neden aldığımızla ilgili hepsini az önce tarif ettim. Almak istediklerimizin de belki öncelikler vardı, olmadı, olmuyor gibi. Önce bir kadromuzun ne olduğunu bir elimizde görmemiz lazım. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. İşte sağ tarafa oyuncu almamız lazım. Evet. Kim gelecek? 50 tane oyuncu izliyorsun. Hangisi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi o geldi mi değişebilir. Ya bir oyuncudan, iki oyuncudan. İşte 10+4 kuralı değişmedi, değişebilir dendi. Ona göre bir hazırlık yapıyorsun gibi. Kendi konumumuzu öncelikle bir çerçeveyi çizme açısından bunu en azından biraz boşluk bırakarak anlatmaya çalıştım. Avrupa'daki durum şu. Avrupa Ligi'nin de oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuz onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Bunu Türkiye Kupası'ndan sonra da söylemiştiniz hocam.
1: Ben düşünmüyorum. Yarışmak zorunda da değil bence şu an. Ha, buradan ekstra durumlar oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yani bazen hiç ummadığınız şeyler de olabilir. Rakipten dolayı, sizin daha farklı durumlarınızdan dolayı olabilir. Ama gerçekçi baktığınızda sadece kadro olarak değil, ekonomik, kulübün şartları, ülkenin ekonomik şartları, her şeyle baktığınız zaman sistemin kendisi. Trabzonspor'un şu an az önce tarif etmeye çalıştım. O bir

0: yıllık serüveninin ikinci adımı bu. Belki de bu doğru anlaşılsın. Tabii ki bir Trabzonspor olarak biz Avrupa değil Şampiyonlar Ligi'nden hep bahsediyorum ben. Bunun belli bir süre sonra. Ama şu anki mevcut durumdan da bahsediyorum. Gücümüzden bahsediyorum bence. Avrupa Kupası Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Çünkü neticesinde baktığınız zaman oradaki yıpranma durumunuz da buradaki oynayacağınız rakiplerin durumu ve kazanımlarınız arasında çok 3 aşağı 5 yukarı yakın birbirine. Yani Avrupa Ligi'nde kazandığınızda konferansta kazanacağınız maddi olarak gelirleriniz arasında yakınlık var. Dolayısıyla işte dedim ya kadromuz evet biz Avrupa Kupası'nda her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız. Mücadelemizi sergileyeceğiz ama işte şu an gittiğimiz yolda işte Avrupa ise devam edeceğiz. Konferansta da devam etmemiz lazım. Orada da bence en azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım.
1: Hocam siz sürekli cesaret kelimesini kullanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü kendi oyun tarzınız hep bu cesaret üzerine zaten bezenmişti. Yani sizce cesaret önde oynamak mı, önde basmak mı yoksa risk almak mı? Nedir hocam?
0: Cesaret korkman gereken şeyi veya korkmaman gereken şeyi bilmektir diyorum ben. Şimdi korktuğumuz şeyler yok değil yani ama onları biliyoruz. Oyun açısından cesaret ne mesela? Adam cesareti şöyle görüyor. İki tane santrafor oynattı. Ha, evet ne oldu? Cesaret mi oldu? Değil. Bence. Cesaret aldığınız risklerden sahne içerisinde belli olur. Mesela belki birazdan gelen Restefans diyeceksiniz. Biz ona 3-4 yıldır geri yerleşim diyoruz.
1: İşte o geride kaç kişiyi konumlandırıyorsunuz hocam? O da
0: İşte biz
1: önemli.
0: 4-5 yıldır bunu yapıyoruz. Ta belki de hatta belki de daha fazla İstanbulspor'dan itibaren. Oradaki oyuncunun şekli, durumu, hızı, algılaması, 3-2 dönen toplardaki durumu kaldı ki oradan ta baksa kadar geliş birçok şey var. Ama cesaret derseniz sahanın içerisinde mesela ne işte risk dediğimiz 3-1 mi bekliyorsunuz geride? Mesela 3-1 mi veya 3-2 mi? 2-3 mü bekliyorsunuz geride? Top sizde. Set hücumu yapıyorsunuz. Gerideki konumlanmam mu? Mesela 2-1 yapabiliyor musun? Veya yaptığın yerdeki stoperlerinin durumu nerede? Yani kaleye olan yakınlığı ne? Onların hepsi birer detay. O detaylar da insanların görmesi çok kolay değil şu an. Ya, görüyorlardır da böyle tarif etmiyorlardır.
1: Hocam sizin oyun tarzınızda yani sistem mi oyuncuyu oluşturur yoksa oyuncu mu sistemi?
0: Ben elit seviyede bu sorunun eksik kaldığını düşünüyorum. Şöyle, sistem oyuncunun daha iyi olmasını sağlar bence. Oyuncunun iyi olması da sistemi iyileştirebilir. Yani
1: Karşılıklı diyorsunuz yani.
0: tabii yani şöyle bir şey yok. Yani benim oyunumdan dolayı bu oyuncu bu değil de şöyle yapıyoruz normalde biz. Bunda da hata olabiliyor. İşte X bir oyuncu ki biz kullandık işte diyelim Ozan'ı her yerde kullanıyoruz. Ozan o pozisyonları sadece bir pozisyonunu değil. Ozan normalde kendi pozisyonu dışında hemen hemen her yerde oynadı. Hepsinde de başarılı oldu. Neden? Oyunu ve benim özellikle ben mesela ilk toplantılarımda hep söylediğim şey. Arkadaşlar bir oyun oynayacağız. Bu oyunda benim ve ekibimin bir bakış açısı var. Lütfen isteğim sizden şu. Benim oyuna bakış açımı anlamaya çalışın. Her şey çok daha kolaylaşacak. Burada şöyle sorunlar olabilir bazen ki şu ana kadar hiç yaşamadık, hiçbir yerde yaşamadık. Yani bu saçma, bu iyi değil, bu ne acayip bir şey gibi bir durumla karşılaşmadık. Oyuncu bunu yaşayınca, antrenmanlarıyla beraber tekrar edince, maçta da yaşayınca aha çok iyi oluyor dendi ve bu birçok geçmişte çalıştığımız oyuncuların birçoğunda da birçok aa bunda bu özellik var mı dediniz. Bugün az bu ki varmış. Allah'a şükür biz çıkardık. O cesareti verdik, oyunla verdik. O onda vardı zaten. Yani biz çıkartmıyoruz. Oyunun kendisi şöyle tarif edeyim biraz daha kısa, daha net. Bazen hocalar şunu yapıyorlar. Yetenekli bir oyuncunuz var. Öyle bir oyun oynuyorsunuz ki o oyuncunun tüm defoları ortaya çıkmış oluyor. Ama bir oyuncunuz var. Öyle bir oyun oynuyorsunuz ki o oyuncunuzdaki tüm olumlu, yetenekli şeyler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi buradan bir şey çıkartılabilir.
1: Hocam Ozan konusunda mesela sizin oyunun bitmesine yanılmıyorsam 5 dakika vardı. Ozan oğlum oyuna girer misin dedi. Bunu hatta sizin kulüp videosunda da gördüm.

0: yaptım. Çok güzeldi. Bu gördüğünüz amili takım oyuncusu dediniz. Bak ben onu hemen girer misin girdi. Yani Ozan'ın da başka bir boyuta gelmesinde bence sizin çok büyük bir katkınız var. Yani teknik adam dokunuşunu o kadar bariz görüyoruz ki bir oyuncunun üzerinde.
1: Ya biz şimdi bunlar...
0: Hocam mütevazı davranmıyor.
1: Yok, mütevazıdan bir alakası yok. Bizimle ilgili biri fikri... herhangi biri herhangi bir şey öğrenmek istiyorsa biz çalıştığımız oyuncuların hepsine sorabiliriz. Hepsine de olumlu değiliz ha. Kavga ettiklerimiz var, kızdıklarımız var, bizi sevmeyen var. Oyuncağı oynamayı düşünen bizim oynatmadığımız var falan. Böyle düşünen bir sürü oyuncu da var ama. Sorulabilir çok rahat. Bizim böyle gizli kapaklı saklayacağımız bir şey yok ama genel hatta Türkiye'de bizimle çalışan oyuncularımızın hepsi bizden memnun diye biz biliyoruz. Olmayabilir ama genel hatta bizimle ilgili söylenen şey de çok nettir.
0: Evet hocam tabii Fatih Tekke ismi bambaşka bir yerde. Kim ne derse desin. Yani biz mesela dünyanın öbür ucuna da gitsek biri Fatih Tekke dediği zaman aklımıza zaten nelerin geldiğini belki siz Fatih Tekke olduğu için anlayamayabilirsiniz, hissedemeyebilirsiniz ama biz başka bir seviyede Fatih Tekke'yi görüyoruz yani. Başka bir yerdesiniz bizim için, camia için, taraftarlar için. Bu evet, sizi rahatsız ediyor.
1: Onu hiç hissetmedim, doğru.
0: Hocam bu yönde de bir şikayetiniz var ama.
1: Var evet.
0: Ya haklı da olabilirsiniz, bir şey söylemiyorum tabii ki. Bu konuda...
1: Haklı mıyım?
0: Efendim?
1: Haklı mıyım? Haklı da olabilirsiniz.
0: Da olabilirse bana göre haklısınız hocam zaten. Yani, haksız demem size. Niye demem? Çünkü yani böylesine bir isim, hani bizim evladımız dediğimiz, bizim efsanemiz dediğimiz bir isim Trabzonspor'u teknik direktörüyse yani onu hissettirecekler Fatih Tekke'ye tribünlere gelip, değil mi hocam? İşte ne bileyim formasını alıp, kombinesini alıp, biletini alıp. Bunu tabii ciddi anlamda ben bu sezon hissettiğinizi de düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya şöyle deplasmanlarda özellikle otellerin önüne gelen insanların oradaki sevgisi, gözlerinden hissettiklerimiz, taraftarımızın o konuda bir şey söyleme şansımız yok ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Benimle ilgili değil. Bu normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim ben. Tam tersi yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında neçesine bura benim... bu çocuklar Trabzonspor'umuz için mücadele hep beraber ediyoruz ve buradaki duyguyu anlamak ve bunu yönetmek benim işim. Onu daha fazla görmeliydik diye düşünüyorum. Yani o süreçten geldiğimizde insanımızı biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü ben de buradayım. Yani duygu baktığın zaman duygularımız hep aynı yani. Fakat ama her şeyden bağımsız ha. Davranış bilimin en güzel, en temel sözlerinden bir tanesiymiş.
0: Ne hocam?
1: Ödüllendirdiğiniz davranışlar tekrarlanır diye. Konuyla ne alakası var belki diyeceksiniz.
0: Ama çok güzel bir söz açıyor.
1: Alışılmış olan bazı şeyler var. Alışkanlık olan bazı şeyler. İşte o alışkanlığın olmaması yani biz seninleniz, sen bizdensin hissini hissetmek çok istiyordum mesela. Bu ilk geldiğim gösterme maçında... Buradaki maçta
0: özellikle orada vurgu yaptınız.
1: Orada içimde şey olarak kaldı.
0: Uhde.
1: Üzücü bir an olarak kaldı. Öyle de devam etti.
0: Devam etti ama hocam şöyle de bakabilir miyiz mesela biraz ters.
1: Yoksa soru. İnsanların beni çok sevdiğini biliyorum ben.
0: Yok evet mutlaka hocam. Hep böyle beklentiyi de düşüren bir Fatih Tekke vardı yani. İşte 1 ile 4 arasında bir yer. Hep böyle topa basma ihtiyacı hissettim.
1: İşte 1'e alıyoruz, 4'e satıyoruz, 1'e alıyoruz, 5'e satıyoruz falan.
0: Onu mu demek istedim?
1: Bilmiyorum.
0: Ya biraz bundan da kaynaklı olabilir mi? Ya Fatih Hoca da topa basıyor mesela. Niye basıyorsun?
1: Niye basıyormuşum
0: topa? Otobüsün önüne geldi bir taraftar mesela. Hocam şampiyon olacağız de. Ne olur ne kaybedersin? Onu hatırlıyorsunuz o görüntüyü değil mi hocam? Birebir yaşadığınız için. Deplasmandaydı yanılmıyorsa.
1: Benim kendi hayat anlamım var. Benim bazı cümleleri söylemem mümkün değil. Yani şunu yapacağım. Öyle bir şey mümkün değil benim için.
0: Yani şu tamamen olacağım. Realistik mi hocam hayatınızda?
1: Hayır. Tekrar ediyorum. Benim kendi anlam dünyamda ben hiçbir şeyin Allah'ın izni olmadan oluşacağına inanmayan bir insanım. Ben onun olması için sonuna kadar çalıştığımı işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sen olan benim, ben olan sensin. Sen olsan nasıl çalışırdın? Bu söylediğin şeyin olması için ne yapardın sen? 7/24 çalışırsın. Ben de 7/24 çalışıyorum. Dua ederdim, ediyorum. Ne başka? Elinden ne geliyorsa. Yapıyorsun, yapıyorum. Gerisi Allah'a kalmış diyorum ben. Bugün, şunu diyor belki insanlar. Yani biz oyuncularımıza ne dediğimizi düşünüyorlardır. Şimdi bazı Insta storylerimiz var bizim. Onların bir kısmı tabii ne yapılıyor? Yani paylaşmadığımız çok şeyler var. Hiçbir maçı kaybetmek istemeyen biriyim. Her hoca böyle ki. Ama bir de işin yani tam ben çok kavga etmeyi istiyorum. Seviyorum. Hadi Mike Tyson'la kavga edeceğim gibi düşün yani.
0: Ya daha henüz o seviyeye gelmedi anlamında yok, mı yok, yorumunuz
1: yok,
0: yoksa?
1: Yok, yorum değil. Yani bir şey tarif ederken bir de işin de gerçek tarafı da var. Gerçek tarafı da şu. Beklenti falan ya yani Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar yani aklımızı kaybetmedik. Burada bir sorun yok. Sorun diyorum ki bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim diyorum. Şu an bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz biz. Yani biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Biz oradan tarif etmeyin. Biz bir oyuncuya yıllık maaş veya 2 yıllık maaş 45 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro verecek durumda değiliz. 10-15 milyon euro verecek durumda ekonomik olarak ve bunun gelirisi, getirisi aynı şekilde bir 100'e sattın, aldın, 150'ye sattın durumu oluşursa aynı yerden bizi tarif edebilirsin. Biz o yüzden belki insanlar bir önceki şampiyon olduk ve son 3 sene geçti arada ve biz geldik. Geldiğimiz durumu tarif etmek zorundayım. Bizim durumumuz bu. Buradan başladık. Yani buradan başladık. Bize bunu yapmayın. Biz herkesten daha fazla mücadele ediyoruz. Edeceğiz de. Ama durumumuz o değil. Bizim durumumuz şu an kulübün, taraftarımızın kendini böyle her yerde çok rahat hissedeceği, gururlanacağı bir takımın bir öyleyiz zaten de. Bunun için gerçekçi olarak sabretmen gerekiyor. Gerekiyor. Sabredemem. Sabredeceksin. Edemem. Edeceksin. Doğrusu bu. Ve hocası olarak ben diyorum bir teknik adam olur başı olarak. Bu süreç bizim beklediğimizden çok daha iyi geçti. Daha biraz daha alt seviyede gelmesi lazımdı. Şimdi şundan yapılan az aşağıda bir başarı gibi başarısızlık olarak görülecek, doğru mu?
0: Doğru.
1: Geçen seneki durum son haftalara gelince yani düşme mi düşer mi bizden şampiyon olur mu olmamız mıyız? Kendi celladımızı kendimiz yarattık gibi bir şey oldu. Öyle mi?
0: Doğru.
1: Hayır ben doğru. Diyorum ki işin bir doğrusu var. Burada halkımızın taraftarımızın şunu bilmesi lazım. Buradaki çalışan insanlar, benim ve ekibim, herkesin çok eksiği var. Hepimizin eksiği var. Ama bir kere Trabzonspor'un menfaatine olmayan bir şeyi bile isteye, burada yapacak biri yok. 7-24, 49, 40 yıldır bu işin içerisinde aktif olarak oynamış, 15 yıldır da teknik adamlık yapmış ve bana sorsan teknik adamların döneminin sonlarına yanaşmış. Kendimi tarif ediyorum. Ama hala bazılarına göre tecrübesiz gibi görünen, hayır diyorum. Bizim aklımızı kimse tabi tutmasın. Bizim aklımız kimseden geri değil. Ben hayatımda hep biri oynadım. Hocalıkta, oyunculukta fark etmez. Olamadım ama denedim. Gene deniyorum. Ve burada ekibim ve biz gerçekten fazla çalışıyoruz. Ne olabiliyorsa en doğru kararları neyse onu almaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim size. Burası önemli. Bunu yaparken güllük gülistanlık bir ortamda mı yapıyoruz? Buyurun siz söyleyin. Nelerden bizi eleştirdiler? Neler söylenmedi? Hala da neler denmiyor? Maç sattı dendiler bize ya. Demediler mi? Şerefsiz dediler bize. Dediler. Bana dediler bunu.
0: Estağfurullah hocam. Yani öyle bir tanımlama
1: bana dediler kulübe diyorlar olsun. Bunu. Ben kulübe bunu kulübümle paylaştım. Neler demiyorlar? Hocam bunlarla ilgilenme. Allah Allah. İlgilenmeyelim. Onunla ilgilenmeyelim. Neyle ilgilenelim? Biz insan değil miyiz? Ben 7-24 buradayım. Ve söyledim ki Trabzonspor'un lehine ulaşabilecek ne varsa onun için ben buradayım. Ve diyorum ki Trabzonspor hocası olarak ben mutlu değilim ki. Bana biriniz sordunuz mu ki hocam sen mutlu musun? Hayır değilim. Çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Trabzonspor'un İyi olabilmesi için, daha iyi olabilmesi için çalışma zorundayım ben ve ekibim.
0: Hocam mutluluk nedir sizce onu soruyor musun? Yani
1: benim de bir yaşamım var ya, benim de çoluk çocuğum var ya, benim de anam babam var ya, benim de evim var ya. Yani benim de bir yaşamım var ya.
0: Ama çok olağanüstü bir yengemiz var hocam. Bence en büyük desteği

0: herhalde o veriyor size. Zaman zaman da eleştiriyor Müge Hanım ama.
1: Ya anlatmak istediğim şu. Bir aile var, benim ailem. Sizin aynı. Kiyimi farklı olabilir. Biraz şey farklı olabilir. Yok. Efendim. Hiç. Ben onların hepsine gurur duyuyorum.
0: Evet biz de hocam.
1: Çocuklarım. Anam aynı sizden biriniz ya. Yani.
0: Tanıştım hocam.
1: Ama şunu bilin. Biz her şeyi başarabiliriz. Biraz destek olun. Ne yapıyoruz biz mesela burada yani? Ya bahsederi çok şey yapmak istemiyorum. Bu yani yerelde Trabzon yani bunu çok buraya sıkıştırmak istemiyorum ama ülke insanın zekası var ya, yeter ki çalışalım. Ahlaklı olalım. Çalışalım. Ama sorunumuz başka.
0: Evet. Hocam siz takımınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Yani bir pres takım mı Trabzonspor, bir geçiş takım mı, topa sahip olan bir takım mı ya da alan kapatan bir takım mı? Şimdi bu soruların ekseninde şu. Mesela insanlar Trabzonspor'u izlediğinde hani bu sezon evet ama gelecek sezon özellikle çünkü yani nihayetinde Allah nasip ederse bir üste daha gitmeye çalışacağız gördüğüm kadarıyla.
1: Paris Saint Germain takımı nasıl bir takım?
0: Hocam yani tarifini bilmiyorum.
1: Orada bahsettiğiniz başlıklardan hangisine uyuyor?
0: Yani bence hepsine uyuyor hocam.
1: Şimdi bir işte tarif ettiğiniz futbolun hepsine bir yerden uyman gerekiyor ki o gün o parçalardan biri galip gelir. Bazen de mağlup da olabilir hepsini yaptığınızda. Şimdi oyun öyle bir oyun. Şimdi ben takımımı tarif ederken böyle tarif ediyorum. Şimdi sadece atıyor. Olmuyor ki. Yetmiyor. Şimdi dünya futbolunda da bunu görüyoruz. Yine çok nacizane bunu biz benim röportajlarımızda vardı bu. Bazen iki, bazen üç, bazen belki dört formasyonda oynadığımızı insanlar bununla dalga geçer gibi düşünebilirlerdi. Şu an geldiğimiz noktada belki daha öncesi vardı da bir formasyon yetmiyor diye milli takımı eleştirdiler değil mi? Sadece bir şeyden oynuyor, değiştirmiyor şimdi. Şimdi birçok şey değişmesi lazım. Değişiyor. Zorunlu bırakıyor sizi oyun. Şu an bakıyorum şimdi. Kim oynayamıyor ki? Konumlama, lokasyon dedi. 3-1-3-2 herkes yapıyor. Geriden eskiden oyun kurma çok fazla yoktu. Şimdi hemen hemen herkes çıkmaya başladı.
0: Hocam bu bir mecburiyet mi sizin için geriden oyun kurmak? Yoksa başladım. Modern futbolun getirdiği bir şey mi?
1: Şimdi bu bahsedilen 10 yıl önceden biz şu an 10 yıl sonrasını konuşuyoruz şunu. Onu söyleyeyim de. Yani hocam bir mecburiyet mi de 10 yıl önce zaten bu yapılıyordu yani. 10 yıl önce bazıları bitirmiş. Biz de Allah'a şükür 2018'de falan onları bitirdik evet. Biz çalıştığımız kulüplerde. Ön alan geriden oyun kurma. Ne yapalım, topu rakibe verip koşalım mı? Bu bazen gerekli olabilir bazı takımlarda. Bunu yapanlar da var. Yani topu rakibe ver. O zaman transition dediğimiz geçiş yaptığınız zaman daha etkili olur. Çünkü adam yerleşik savunma oynuyor. Olabilir. Ama topu rakibe vermek, top sende duracak da. Adam ön alan baskısı yapıyorsa hadi yap. Zaten o riski alıyorsun. Hadi yap. Yaparsan senin kalenin top senin kalenin oraya çok uzak değil mi? Kalene çok uzak gözüküyor. Ama benim oradan senin yaptığın baskıdan ben çıktığımda senin hiç ummadığın, hiç istemediğin durumlarla karşı karşıya kalacak riskini alıyorsun demektir bu. O yüzden gelinen noktada bu da biraz oldu 3-4 senedir. Genelde takımların çoğu ön alan baskısı yapmamaya gayret ediyor. Çünkü artık insanlar az önce tarif etmeye çalıştım. Herkes Güney Afrika oynamaya çalışıyor. 3-1-3-2'yi buluyor. Haiti oynamaya çalışıyor. Ön alan baskı çok yapan çok yok. O riske girmek istemiyor. Gibi. Dolayısıyla yani geriden oyun. Ne yapalım bu topu? Şey havaya vuralım sonra almaya mı çalışalım? Hayır, böyle bunu, bir oyun yok ya.
0: Yok seneler önce yapıyordunuz hocam. Zaten görüyorduk sizin oyun
1: şablonlarınızı. Biz hep öyle yapıyoruz zaten.
0: Evet yani bence başarılı bir şekilde de yaptınız ama tabii o profilinde ona uyması gerekiyor bence. Hocam malum Dünya Kupası var. Siz de tabii ki maçları takip ediyorsunuz doğal olarak. Şu ana kadar gördüğünüz takımlar içerisinde en beğendiğiniz takım hangisi hocam? Ya belki bu iki de olabilir, üç de olabilir.
1: Kadro kalitesi Fransa açık ara. Oyun duygusu Arjantin. Sürpriz Fas benim yorumum. Yani o sürpriz olacak takım Fas gibi gözüküyor.
0: Bu da iyi bir kadrosu aslında
1: evet.
0: Hocam.
1: Ama genel hatlarıyla şöyle bir yorum ne olabilir?
0: İspanya hocam çok sanki böyle.
1: İspanya benim favorilerimden biri.
0: Ama çok böyle sanki şey yapmadı.
1: Bir tür sonra,
0: o havayı vermedi
1: bir
0: yani.
1: Bir tür sonra umarım şey yaparsa bir tür sonra herhalde şey olur.
0: Anladım. Orada hiç böyle hocam bir teknik adamın oyun tarzıyla ilgili notlar aldınız
1: herkesi
0: mı?
1: Herkesi az önce tarif etmeye çalıştım. Herkes oynamaya çalışıyor. Rotasyonsa rotasyon 3-2, 3-1, 3-1, 2-4, 3-2-5 rotasyonlar hepsi oluyor. Ama genelde böyle total.

0: Gerekti? Duygu. O duyguyu da işte çok enteresan. Bazen top rakipteyken bir eksik olan Arjantin'in verdiği o duygu çok enteresan. İşte Paraguay'ın 90 dakikadan fazla 120 dakika savunma şekli. Oradaki o duygunun karşılığında böyle sanki biraz daha olumlu. Yani duyguyla oynarsan birçok şeyi işte bu oyuncular örnek olarak gösterebilir. Birçok şeyi daha fazla daha kolay başarabilirsin hissi verdi.
1: Orada hiç hocam böyle baktınız ya bu çocuk geleceğin yıldızı
0: Son
1: olabilir.
0: yıllarda gördüğüm en iyi 6 numara Fas'ta bir 6 numara gördüm. Enteresan, çok enteresan. Son yıllarda gördüğüm en iyi 6 numaralardan biri olabilir.
1: Bizim takımında en çok ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesi
0: Ben
1: de
0: onu hemen başkana attım. Sonra bir baktım şeyde 50 milyon euro yazıyor. Bir daha izledim. Dedim bunu sonra alırız.
1: Evet. Hocam bu futbolun geleceğine dair hiç Dünya Kupası'nda böyle etkilendiğiniz bir detay oldu mu ya? Şu mevzu çok etkileyebilir gelecekte. Belki bugün fark etmediler ama Fatih Tekke'nin özellikle fark ettiği bir şey var.
0: Öyle bir şey yok. O benim fark et. Böyle bir söz konusu değildi. Dedim ya, hakemlerin kurallarının oyunun süresine etkisi, duran topların etkinliği, dinamizmin artması, fiziksel olarak takımların biraz daha farklılaşması, antrenmanların metotlarını değiştirmemiz belki birçok şeyi değiştirebilir. Belki yarın bir gün değişiklik sayısını, değişiklik sıralamasını da değiştirebilir. Dolayısıyla yine bir bakıyorsun gene iş fiziksele geliyor.
1: Evet.
0: Oyunu daha fazla oynatmak adına, ki doğrusu da bence o. Ha şunu da söylemem lazım. İnanılmaz derecede iyi yönetiyorlar maçları. Sertlik çok fazla.
1: Evet
0: Aşırı
1: hocam.
0: sert. Aşırı sert. Hakem, biz de öyle olsun istiyoruz. Yani yatmış kalk diyor. Kaleciye bile kalk dedi. Bence burada en büyük etki ve en büyük zorluk hakemlerde olacak. Hakemler çok daha zorlanacaklar. Hakemlerin yükleri ağırlaşacak bence.
1: Ağırlasın da zaten.
0: Ama onlar da buradan yani beraber söyleyelim. İşte onların doğru yapacağı şeyler futbolun bir ileri atılımını sağlayabilir. Çünkü dedim ya 5'te 10 dakika az bir süre değil.
1: Evet. Yani inşallah gelecek sezon hani özellikle Türk futbolunda orada görünen hakem
0: Zor
1: yönetimleri.
0: ama yani çok iyiydi. Çok çok beğendim.
1: Evet.
0: Yani hakemleri hiç kimseyi dinledikleri yok çok. Çok rahat bize o hissi veriyorlar. Gördüğünü çalıyor. Var doğru hemen kısa sürede yapılabilirmiştim.
1: Ve izah da ediyor.
0: Evet.
1: İzah, neden bu kararı verdiğini izah da ediyor. Hocam biraz özel sorulara geçelim. Böyle
0: Tamam.
1: bunlar şey tek cümlede, tek kelime olarak da söyleyebilirsiniz aslında. Fatih Tekke'nin çok neyi özlüyor hocam?
0: Yavri mi?
1: Yavri mi?
0: Evet. O anları unut.
1: Hocam futbolculuktaki Fatih ile teknik direktörlükteki Fatih bugün karşılaşmış olsalardı yani birbirlerini severler mi?
0: Sütle beslerdim.
1: Öyle mi? Yani futbolcu Fatih Tekke.
0: Hepsi.
1: Hepsi.
0: Her şeyle.
1: Evet. Hocam Trabzonspor teknik direktörü mü olmak daha zor? Trabzonspor kaptanı olmak.
0: Teknik direktörlük.
1: Niye hocam?
0: Niye mi?
1: Evet. Ama halime bak da söylemiyorsun.
0: Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var ya.
1: Vallahi mi hocam?
0: Ne demek?
1: O kadar mı yani?
0: Teknik direktörlük.
1: Teknik
0: Ama direktörlük. Daha çok seviyorum teknik direktörlük.
1: Hocam bir futbolcunun gözünde güven nasıl kazanılır?
0: Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız.
1: Bir oyuncunun gözlerinde hocam korkuyu anlayabiliyor musun baktı?
0: Anlıyorum.
1: Devamını getirmiyorum hocam bak.
0: Ne? Devamını getirebilirsin.
1: Ne diyorsun hocam ona anladığında?
0: Yani benim tarzım o anlarda ki biraz spontan. Abi ise abi, baba ise baba gibi davranmaya çalışıp tamamen kalpten. Kızmam mı gerekiyor bazen? Belki de bazen kızdığında olur. Kızabilirsin.
1: Teknik adamlığın yüzde kaçı futbol, yüzde kaçı psikolojidir?
0: Yüzde vermek çok zor ya.
1: İkisi birbiriyle böyle
0: Abi
1: bütün değil mi
0: çok zor.
1: hocam?
0: Az önce dedim ya mesela duyguyla beraber
1: Duygu.
0: yapamadığın şeyi yapabiliyor hale gelmek var. Bir üç kere yaptığın şeyi beş kere yapmak var. O arada onun sonucu almak var gibi. Öbürsüz olması mümkün değil. İşte fiziksel durumunun iyi antrenman olman gerekiyor falan. Birbirinden ayrılması mümkün değil. Ya şu
1: Hocam,
0: yüzde denilemez bence.
1: belki bu da birbiriyle girip kazanmak mı daha önemli, nasıl kazandı?
0: Beynim için nasıl kazandın?
1: Nasıl kazan? Bugünkü futbolun en büyük yalanı nedir hocam?
0: Sosyal medya.
1: Hocam Türkiye'de oyuncu mu yetişmiyor yoksa cesareti mi biz aslında?
0: Yetişmiyor.
1: Türkiye'de oyuncu mu yetişmiyor, cesaret mi?
0: Ne demek bu yani, hangisini tercih edersin manasında?
1: Yok.
0: Türkiye'de futbolcu yetişmiyor bence.
1: Türkiye'de hocam teknik adamlar sizce futbolu mu yönetiyor yoksa sonucu mu?
0: Sonucu.
1: Her şey oraya bağlı değil mi hocam? Acaba
0: teknik
1: gerek.
0: Adamlar demeyeyim, son dönemlerde bu düzeldi. Kulübü yönetenler diyebilirim buna.
1: Hocam kupayı kazandığın gece yalnız kalmışsındır.
0: Kalmadım.
1: Kalmadım. O zaman ne düşündüğünü sormayacağım.
0: Yarın İstanbul'a nasıl arabayla gideceğim diye düşündüm. Olabilir. Arabayı da hep ben sürdüm. 5 saat ben sürdüm.
1: Hocam, insan başarıya ulaştıkça daha mı çok rahatlıyor yoksa daha mı çok yük biniyor?
0: Vallahi biz daha başarılı olmadık, onu bilmiyorum ki.
1: Ama genel anlamda baktığında hani kendimiz...
0: Bireysel olarak oyunculuğumda başardım dediğim oldu. İşte sevdiklerinin seninle gurur duyduğunu...

0: O hissedebilme, onu kafanda canlandırabilme, o fotoğraf, yani hayali, o simüle fotoğraf, o mutlu ediyor insanı.
1: Hocam, yani ben tabii ki çok uzun yıllar burada olmanızı istiyorum bir kişisel olarak. İstiyorum hocam. Gerçekten istiyorum. Yani biz zaman zaman sizi de eleştiriyoruz ama yani ben bir günlük dediğiniz laftan yola çıkarak söyleyeceğim. Hayır hocam, bir günlük değil, ömürlük dedim yani. Sen bir günlük kalamazsın orada yani. Şöyle hocam, bir gün Trabzonspor'dan ayrıldığında insanların Fatih Tekke bize şunu bıraktı demesini istersin ya mesela. O şey nedir hocam?
0: Dürüstlük olur.
1: Dürüstlük. Peki hocam, güçlendikçe insan yalnızlaşır mı?
0: Güçlendikçe insan yalnızlaşır mı? Kitaplarla aran iyi olunca yalnızlaşırsın. O kesin.
1: Aran iyi hocam.
0: Güçlenme, neye güç diyoruz bilmiyorum. Kendim böyle de çok güçlendim dediğim bir durum da olmuyor.
1: Olmadığı için bu soruya cevap veremiyor musunuz? Peki hocam, bu aslında bence güzel bir soru. İnsan kendini en çok ne zaman sorgular? Kaybettiğinde mi, kazandığında mı?
0: Yani benim için şöyle, ben çok detaycıyım diyelim. Ben kolay kolay beğenmem. O yüzden kendi verdiğim kararları da tekrar tekrar, bir daha iyi de olsa kötü de olsa değerlendirmeye tutarım, tabi tutarım.
1: O zaman hocam, burada soracağım soruyla bağlantılı. Fatih Tekke'nin en büyük rakibi kimdir? O zaman kendisi mi oluyor?
0: Ya rakibi, her insan öyle değil mi yani? Kendini ya durduruyorsun, yaptığın bir şeyden engelliyorsun falan.
1: En büyük rakip
0: benim,
1: aslında
0: benim rakibim şu karşıdaki, o benim ahlakıma uygun değil. Kendimle yarışmayı seviyorum. Yani daha doğrusu yarışma değil miydi? Öğrenmeyi ve yeni bir şey yapmayı, bir şey denemeyi, konuşmayı, böyle.
1: Hocam, size en ağır eleştiriyi kim yapabilir?
0: Şimdi en ağır eleştiri yapılanların haricinde o tarz bir eleştiri bana Allah'ın bir kulu yapamazdı. Yani yüz yüze yapamaz ama yaparsa da ben karşılığını veririm. Ama böyle rahatsız edici... Evet, böyle devamlı, bir de böyle her gün her dakika hanım diyebiliriz.
1: Evet, evet. Hocam, Fatih Tekke'nin yüzleşmek istemediği bir duygu var mı?
0: Tabii ki vardır canım, olmaz mı? Benim de korktuğum anlar oluyor açıkçası hayatın içerisinde. Hele yaş ilerledikçe bu şey oluyor. O korktuğum anların gönül gözükmesi mesela, biraz ondan utarırım. Bir de en fazla böyle kendi anlam dünyama ait olmayan, günah diyeceğim şeylerde böyle bir anda birinin beni işte günah işlediğimi gördüm, görmesini hayal etmek de beni acayip rahatsız eder.
1: Hocam, evde Fatih Tekke misin? Yoksa
0: ben her yerde Fatih'im. Babamın ismi Ahmet Tekke, soyadım Tekke, Fatih. Fatih ya. Her yerde Fatih'im ben.
1: Trabzon insanın en güzel tarafı nedir hocam?
0: Dinlememesi.
1: Dinlememesi.
0: Çok net. Bir şey dinlemiyoruz.
1: Peki hocam, en zor tarafı?
0: En zor tarafı mı? Diyorum ya. Dinlemiyor ya işte.
1: Evet. O zaman bu şehir insanı büyütüyor mu, yoruyor mu hocam?
0: Ya ben bizim insanımızın şimdi hep öyleyiz. Şimdi ben şimdi eleştiriyorum ya, ben de öyle herkesi dinlemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ki. Anladın mı? Şimdi ben de bu eleştiri yapıyorum. Birçoğumuz öyle. Adam dinlemiyor, bir şey dinlemiyor, illa söyleyecek şimdi, tamam mı? Bunu ben eleştiriyorlar yani, tabii. Pozitif eleştiri diyelim de. Mesela en çok sevdiğim şey açık sözlü olması. Kabayız ama açık sözlüyüz mesela.
1: Siz de öylesiniz hocam.
0: Şimdi açık sözlü olmak herkesin hele şu günümüz dünyasında bunu yapan çok nadir insanlar var yani. Açık oynamıyorlar. Herkes planlı programlı. Bence cömertliğimiz olur. Özellikle Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de. Ama dürüstlük denilebilir. O da işte biraz kabalık oluyor yani. Her şeyi düşündüğümüzü söylüyoruz ya. O da biraz yani kolay değil.
1: Hocam, Trabzon insanı sizi en çok hangi yönünüzde yanlış anlıyor? Yani sizin böyle, ya burada beni niye yanlış anlıyorlar dediğiniz bir durum var mı?
0: Şimdi beni dinlemiyorlar ki, anlasın. Dinlemiyorlar ki.
1: Peki
0: o şimdi
1: hocam.
0: En yakınından en uzağını öyle ya.
1: En uzağını değil mi? Ya,
0: yanındayım, beni dinlemiyor ki. Oradan başka biri Fatih'le ilgili bir şey anlatıyor. Beni dinlemiyor. Ben anlatıyorum, dinlemiyor. Diğerini anlatıyor.
1: Hocam, Trabzon böyle futbol bir olmasaydı hangi işi yapardın?
0: Vallahi şu anki psikolojim çoban olurdum. Olmak isterdim. Al size manşet. Kimse yok, sadece
1: o zaman
0: dağlarda.
1: Hocam, yalnızlık.
0: Tabii.
1: Hocam, en çok...
0: Trabzonspor'un çoban hocası falan şimdi atarlar.
1: Ya estağfurullah. Evet. Ama oradaki mana önemli. Söylediğinizin manasını yakalayabilirlerseler ben anladım mesela. Gök ve kök meselesi hocam.
0: Evet.
1: Peki hocam, en çok hangi kitabın altını çizdin hocam? Hiç var mı öyle?
0: Güzel soru bu. Var. Her kitabın hemen hemen altını çiziyorum. Yani en çok, şöyle çok, en çok var ama son dönemlerde o şey olsun. İsmet Özel'in. son iki kitabı. Hatta şimdi en son üçünü de enteresan çok tabii İsmet Özel, özel oluşu oradan geliyor. Mesela şöyle bir sözü çok hoşuma gitmişti. Yürüdüğünüz yol ile yol üzerindeki işaretler arasında bir nispet, yani bir oran yoksa orada asla durmayın. Mesela şu da çok enteresan. Bunu hatta sizin aracınızla paylaşmıştım. Aslında kafamda hep vardı bunu, böyle bazı röportajlarda söyleyeyim. Utanmazlar. Utanan yüzleri, yüzlere galip geldiği yerde oradan hiçbir sonuç çıkmaz. Çünkü utanmazlar asla hayırda yarışmazlar. Çok güzel mesela. Başka? Yeteri bu kadar İsmet Özel'den.
1: Hocam bir şair olmak isteseydin kim olmaz?
0: Yok, beceremezdim.
1: Yok, biri olmak isteseydin şair.
0: Çok eskiye gitmeyeyim ama mesela şair olmak isterken mesela yazdığı iş şekil yaşamıyla uygunsuzluğu falan filan böyle biraz şey. Necip Fazıl'ın yazı şeklini mesela çok şiirden alamam ama çok hoşuma gider. İbrahim Karakoç'un şey hoşuma gider. Sezai Karakoç hoşuma gider. Nazım Hikmet'in bazı şiirleri çok hoşuma gider mesela. Böyle şeysiz yani.
1: Atilla İlhan hocam.
0: Atilla İlhan çok okumadım. Atilla İlhan diyemem. Eskilerden de var da tabii öyle çok aklımda kalmıyor. Bir de bir şey ezberlemek benim için acayip zor oldu artık.
1: Vallahi
0: çok, çok zor. Çok zor
1: ezberledim. Hocam Kitabe-i Sengi Mezar okudunuz mu?
0: Ne
1: çok o? Güzel bir şiirdir mesela.
0: Kimin?
1: Hiçbir şeyden çekmedi dünyada.
0: Sende ama sende ne ses var abi?
1: Nasır'dan çektiği kadar.
0: Baksana.
1: Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı.
0: Süper.
1: Yazık oldu Süleyman Efendi. En sonu şöyle biter hocam mesela. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Bence çok güzel bir şiir hocam.
0: Çok güzel.
1: Hocam Trabzonspor'un ruhu dediği şey gerçekten nedir hocam? Trabzonspor ruhu.
0: Asla pes etmemek.
1: Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey nedir hocam?
0: Asla pes etme.
1: İkisi bir, asla pes etmemek, asla pes etme. Hocam Trabzon sevgisini taşımanın bir bedeli var mı? Bunu en acı yaşayanlardan biri olarak.
0: Hep oldu.
1: Seçilirken özellikle buna dikkat ediliyor mu gerçekten hocam? Trabzonlu ya da Trabzonsporlu olmasın.
0: Ya ben kendi yaşadıklarımdan çok yaşadım. Her anında. Her dönemde. Tabii pozitif tarafları da var.
1: Yok.
0: Yaşıyoruz da yani.
1: Yok, yaşadıklarınızı az çok biliyoruz. Oralara çok dönmek istemiyorum da hocam. Hayatında hocam hangi dönem kendini çok yalnız hissettin?
0: Geçen sene.
1: Hocam aileyle ilgili soracaktım ama çok oralara girmek de istemediniz. Seni hala korkutan bir şey var mı?
0: Korkularımız artıyor abi. Eskiden çok korkusuz bir adam diyebilirdim kendime ama artık yok, yaşlandık artık.
1: Hocam teknik direktörlüğünüzün ilk dönemleri demeyeyim de Trabzonspor teknik direktörlüğünüzün ilk dönemlerinde sizi geceleri uyutmayan şey neydi? Birçok şey vardı ama en önemlisi kafaya taktığınız mesela.
0: Ya ben şöyle, bu anlattığım duygular sizinle paylaştığım, şu an paylaştığım şeydir. Yani kendi işte beklentilerim, duygusal olarak beklentilerim ama benim buradaki motivasyonum asla böyle bir şey değil. Ben oyunun haricinde bir şey düşünmem. Yani maçta ne olacak, o senaryolar haricinde beni rahatsız edecek çok şey olmaz. Olsa bile o gün moralim bozulsa bile ondan hemen sabahın erken saatlerinden hemen başka. Benim motivasyonum oyunun kendisi.
1: Hocam.
0: Saha.
1: Başkana da iki hafta önce A Spor yayında sordum. Dedim Fatih Tekke ile aranız nasıl Sayın Başkan? Yani zaman zaman dedim kavga ediyor musun? Zaman zaman tartışıyoruz dedi yani zaten. Hani ben de normal biri değilim. Fatih Hoca da normal biri değil. Sen de dedi kendini normalden sayma yani dedi. Hani biz olacak tabii ki bunlar dedi. Size de sorayım hocam.
0: Öyle dedi, bana normal değil misin dedi. Normal değil mi?
1: Kendi için de dedi hocam.
0: Ben de başkanıma ilk şey yaptığımda konuştuğumda dedim ki başkanım bak bizim bir özelliğimiz var. Benim ve ekibimin. Biz normal insanlarız.
1: Evet.
0: Ben normal bir insanım. Ben normal bir insan gibi yiyip içiyorum. Normal bir insanım. Her şeyim normal. Sevmediğim şeyler var. Hoşlanmadığım şeyler var. İnsani olarak benim oturmayacağım yerler var. Bulunmayacağım yerler var. Kendi anlam dairem var ama bir teknik adamlık olarak belli kurallarım var. Belli isteklerim var gibi ama totalinde normalliğim şu. Ben her şeyin açık ve şeffaf olmasından yanayım ve güvenli alanların kırmızı çizgilerle belirli olduğu alanlarda yaşamayı, durmayı seviyorum. Bunu ülkede bulmak çok kolay olmuyor. O yüzden işte yani çobanlık falan, dağ falan bu isteğimiz her geçen gün bizi dağlar daha kendine çekiyor. Çünkü gerçekten toplumda böyle bir enteresan bir problem de var. Rahat rahat oturacağınız, böyle çok güveneceğiniz insanlar dediğiniz insanların bile yarın öbür gün farklı şeylerle karşılaşsanız da bu sizi biraz insanlardan uzaklaştırıyor gibi. Dolayısıyla başkanımıza, ben her başkana da aynı şey söylüyorum, sadece bizim başkana değil yani. Bizim bir özelliğimiz var. Bizi diğer insanların kafasının arkasında başka şeyler düşünmeyin. Normal, ben normalim. Ben ne diyorsam bu yani.
1: Ya başkanla aranız

0: Ama yani süreç anlamında
1: bazen,
0: iyi.
1: Bazen iyi olmuyor başkanımla.
0: Öyle mi?
1: Tabii bazen iyi olmuyor.
0: Ama hocam kavgadan ve tartışmadan hep bir şey çıkar. Bir başarı ya, çıkartıyoruz biz mesela.
1: Şimdi başkanımız da yaşlarımız da çok yakın ya.
0: Evet.
1: Bazen benim de şöyle bir şeyim var, onu da söyledim ya. O, şimdi Zeyhat abi o arada aramızda şey oluyor sağ olsun. Şimdi ben şimdi bizim teknik adamımızda şöyle bir his var. Şimdi bizim maç, bir tane maç oynamıyoruz. Maç öncesinde her gün birer maç oynuyorsun. Tamam mı? Maç başlamadan önce geliyorsun, canlı yayında flaşa bir şeyler söylüyorsun. Oraya herkes bir dikkat kesiliyor, ne dedi diyor. Maç oynanıyor, maçın içerisi var, devre arası var, orada bir hocalık yapıyorsun falan. Maç bitiyor, hocalık geliyor, flaş var. Ama en büyük maç basın toplantısı. Acaba hoca ne? O zaman işte büyük Türkiye'de, bizde de öyle. Başkanımız, yönetim kurulu büyük ihtimalle dikkat kesiliyor, ne diyecek? Şimdi ben de tabii doğal olarak düşünmediğim, hissetmediğim, inanmadığım bir şey söyleme şansım yok. Bazen böyle can da çok uyarıyor beni. O zaman şu anda da yapıyorum. Sorulara çok uzun uzun cevap veriyorsun diyor. Doğru diyor. Bazen böyle benim aslında söylemek istemediğim ama başkaları tarafından öyle anlaşılabilecek cümleleri de çıkabiliyor. O zaman başkanımızın bazen morali bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Geçen sene bir defa öyle bir şey yaşadık ki sonra olayın şeyini anlattılar bana, çok üzüldüm. Hemen aradım onu. Hakkını dedim ya, bir şey öyle bir şey oldu zaman başkanım bana her şeyi çok normal de, hocam şu konuşmandan çok rahatsız oldum diyebilirsin de, benim çok açık bir adamım. Hiçbir problem yok. Öyle problemimiz oldu geçen sene. Bir defa oldu. Bazen ben de bu şekilde diyorum ona, başkanım böyle bir şey dedin, öyle değil ya. Geçen bir oyuncuyla ilgili şey açıklamasına mesela. Dedim başkanım ben öyle demedim. Oyuncu yetenekli ama şu anki gerçekçi uygun şeyine, oyuna uygun olmuyor. Şimdi bu kameraların karşısında konuşurken bazen o aslında onu söylemek istemiyorsun ama karşıya öyle geçiyor. Veya Trabzon'da bu çok var. Oradan biri fıs fıs fıs fıs fıs fıs yapıyor. İzlemeden bazen oluyor.
0: Ama size de yapıyorlardır hocam. Tabii, tabii. Oraya da herkese yapıyorlar.
1: Bana maalesef. Şöyle benim etrafımda öyle insan yok. Ben buradayım çünkü. Ama şu var. Genel hatlarıyla hem yaştaş oluşumuz, ilgili oluşu. Ama başkanıma diyorum Allah aşkına başkanım biraz daha buralara gel. Gel en azından şurada dedim. Biz de böyle bir iki gün yaşa. Biraz da bizi daha iyi anlarsın. Biliyorum diyor. Sağ olsun, Allah razı olsun yani. Şu ana kadar her şey iyi. Her şey gayet iyi. Zeyhat Bey burada. Bu arada çok önemli Serkan Bey var. Yönetim kurulumuzdaki diğer Sami abiler. Herkesin şu anki durumu, bize tavrı, davranışı, bize yardım etme isteği falan filan, Trabzonspor'a yaptığı hizmet gerçekten iyi. Ama Trabzon burası. Trabzon burası. Hocam, yarın bir şey, herhangi bir şey.
0: Ben hocam çok kötü olacağını düşünmüyorum.
1: Hayır hayır, ben başka bir şeyden bahsediyorum.
0: Anlıyorum tabii.
1: Ya gök gürledi, ne oldu bir şey yok ama gök gürledi yani, karışabilir Trabzon burası.
0: Son olarak hocam transferlerle ilgili söyleyeyim çünkü taraftar da merak ediyor, biraz da onların merak ettiği bir şey söyleyeyim. Özellikle sağ kanat konusunda.
1: Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
0: Batakal.
1: Arsen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
0: Söyle. Şu anda bir stoper.
1: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. İki kenar, bir kenara Metehan, Mimaroğlu ve Savyolu, bazen Muçi oluyor da, Muçi bazen burada olabiliyor, kullanabiliyorsun. Malinovski var 10 numara, Muçi'nin pozisyonunda 10 numara santrafor, kenar bazen Malinovski bazen 6, pasör 6 gibi düşündüğünüzde olayının durumu belli değil henüz. Felipe gitti. Santrafordaki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Biz aynı inandığımızda belki daha böyle az kapasiteli, daha az iyi alıp onu geliştirmek veya ona yakın veya bize daha uygun yerden daha maliyeti az oyuncu bulmalıyız gibi arıyoruz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
0: Fatih Hoca yine zemine bastı.
1: Yok, zeminle alakalı değil. 16-4'te Türklerin oyuncuların, Türk oyuncuların sayısı, yardımcı oyuncu ki çoğunu buradan söyleyeyim, Onlarla da konuşmuşum. Yardımcı oyuncu şu demek. 50-55 maçlık bir periyot var. Burada bazen

0: 15 maç oynar, bazen 10 maç oynar, belki 20 maç oynar, 25 maç oynar ki bu böyle düşünülmesi gereken bir şey. Kolay değil. Yani Ağustos'ta eğer normal prosedür şöyle, program şöyle, Ağustos'un 15 ile sonuna kadar 5 maç var başında. Şimdi buraları geçmek gerekiyor. Bakın stoper mevkinde sıkıntılarımız var. Şimdi biz geçen sene çok yakalandık. Yakalandığımız maçlarda da puanlarımız kayboldu. Puan kaybettik. Allah birçok şey nasip etti bize ama daha kötü olabilirdi. O duruma düşmememiz lazım. Genel fotoğraf şu. Türk oyuncularında dahil bizim Trabzonspor'da herkesin hayal ettiği, istediği, bu olsun dediği oyuncuda biz o Türk oyuncuları bulamayız. Yok, gelmez zaten. Onların bir bulunduğu yerler, milli takımdaki oyuncuların çoğu. Onların oynadığı takımlar belli. Onun haricinde yabancı da durumumuz. En iyisini arıyoruz. Bize göre en iyisini arıyoruz. Genç olacak. Genç değilse de para verelim. Ama bizi en azından 2-3 yıl taşısın. Hem o bloğa yardımcı olsun. Orada yetiştireceğimiz bir oyuncuya yardımcı olsun. Şimdi böyle olunca da oyuncu bazen tercih etmiyor. Hep aynı geçen seneki konular. Dolayısıyla böyle her şey sanki bizim istediğimiz gibi. Öyle değil, öyle olmuyor. Problemlerimiz var. Hepsini bir an önce bitirip sezonun başını hazırlamak istiyoruz. Bizim için çok avantaj olacak o. Dünya Kupası'nın oluşu, oyuncuların karar vermesi gibi gibi birçok nedenler de var. Dolayısıyla böyle hocam süper işler yapıyoruz falan. Öyle süperlik bir durum yok şu an. Onu söyleyeyim. Biz en iyisini koşullarımıza göre en iyisini başkanımız 7-24 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu hocam başkanım şu oyuncu sazıkını kaçırma bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var alamıyorsun gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığın takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız. O yüzden yine zemine basmak değil yani durumumuz bu.
1: Ama gelecek sezon taraftarı tribünde.
0: Ben Trabzonspor'u tarif ederken Fatih olmuş Ahmet o çok önemli. Trabzonspor'u tarif ederken bu ülkede tarif etmek yerimiz yurdumuz belli buralardayız. Bir mücadelenin adı Trabzonspor. Pes etmemenin adı Trabzonspor. Beraber durmazsan dağılmanın adı Trabzonspor değil mi?
1: Doğru.
0: Beraber olacağız. Kavga edelim, üzelim birbirimizi ama beraber duralım. İyi insanımız çok azalmış. Eskilerimiz çok iyiymiş. Hiç kusura bakmasın kimseler. Gençlerimiz hepinizi öpüyorum ama
1: ki onlar da hocam sizi izleme şansı bulmuş.
0: Önemli değil. Biz izlemesi. Trabzonspor bu şehrimize çok şey veriyor. Bakın hepimize verdi. Hepimize verdi veriyor. Hepimize verdi veriyor. Bak hepimize. Birimize az birimize. Herkese bir şey verdi. Veriyor. Vermeye devam ediyor. Yardım edelim. Bu süreç yardım etme süreci. Trabzonspor'un yardıma ihtiyacı yok. Var. Hepimizin var. Biz beraber bir arada olduğumuz sürece biz Trabzonspor olduk. Eskilerimizi hatırlayın, büyüklerimizin yaptığı yaşadıklarını hatırlayın. Odur Trabzonspor işte dalgaların durumu, denizin durumu, buranın durumu. Paylaşma anladırdı Trabzonspor biz. Ne oldu bize ya? Ne oldu bize? Bu kadar kıskançlık, bu kadar çekinmezlik, bu kadar kötülük. Ve biz bakın başkanıma da onu söylüyorum. Zorunluluktan oldu. Geldiğimiz bir buçuk seneye yakın bir süreçte değerden bahsettik oyuncuların durumu. Birçok takım da böyle yapmaya çalışıyor şimdi. Olabiliyormuş. Başkanım mutlu ol diyorum. Biz başardık beraber ha. Şimdi bunu devam ettirdin. Az önceki söylediğim şeyi insanımızın iyi olması için. Geçen bir gene Selahattin abiyle telefonla görüşürken dedim abi yaz yap. Çok güzel bir şey düşündü. Bir söylemeyeyim buradan. Çok güzel bir şey. Dedim en azından belki herhangi bir türbünde herhangi bir çocuğumuzun, bir kardeşimizin, bir abimizin birinin burnunun kanamasını önler. Bu faydadır. Bu iyilik alameti, emaresidir. İyiliğimizi kaybetmeliyiz. Bizim iyi çok yönlerimiz var. Trabzonspor taraftarına şunu söylemek isterim. Fatih Tekke olarak ben kendimi sizden asla asla ayrı tutmuyorum. Asla ben sizim, siz bensiniz. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve iyi de yapıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Hiç şüpheniz olmasın. Kendinizden olmayı şüphe etmeyin. Bizim aklımızda kimse dalga geçmedi. Aklımız gayet iyi çalışıyor. Hem ülke içine hem dünyaya. Biz herkesle yarışabiliriz. Sadece birbirimize ne kadar yardım edebiliyoruz, bunu göstermem, ne kadar bir arada durabiliyoruz. Son Dünya Kupası'ndaki total geldiği nokta duygu. İşte o duygu, o sinerji şehre, stada yansıması lazım. Bana da yansıması lazım. Hep beraber inşallah Trabzonspor'un lehine olabilecek her şeyi yapmak için adım adım, acele değil. adım adım, adım adım biraz daha. Vaktimiz var, biraz daha var. İşimiz kolay değil ama elimizden gelen her şeyi, her çabayı göstereceğiz. Allah'tan inşallah.